0: Cruzeiro karşısında. Giden hayat buluyor gibi yorumlar mısın? Fred gerçekten elden çıkarılacak ilk oyuncu muydu?
1: Fred kendisi gitmek istiyordu. Ayrılmak istiyordu. Hatta İsmail Kartal'dan da izin istemişti. Hayali olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini dile getirmişti. O kulübün yakınlarına da evini, evin yakını.
0: 34 yaşında değil mi?
1: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bak Fred gitti. Ya Fred oynarken Fred gitsin diyenler bugün Fred gönderdi diye ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. Yani birbirine de o kadar zıt ki. Mesela Şerif Fenerbahçe'deyken bu Fenerbahçe'nin futbolcusu mu, ne işi var Fenerbahçe'de, bu kadar para verilir mi diyenler.
0: Şerife de kimse üzülmüyor. Yapmayın.
1: Ya olur mu canım, sosyal medyadaki yangını sen görmüyorsun.
0: Tamam, yangın olsun diye yapıyorlar onlar zaten.
1: 25 milyon euro ödemişsin.
0: Hazır sorun çıkmış yani, bunun ekmeğini yemeyecek mi sosyal medya?
1: Bir de şöyle söyleyeyim, şöyle bir durum da var. İnsanlar şunu unutuyor herhalde. Diyor ki işte ya transferi nasıl yapamazsın falan işte bilmem ne. De kardeşim, Genduzzi'nin 30 milyon euro bonservis verildiyse 30 milyonu ödemesini bu yönetim yapıyor şu anda. Yani taksi önemli bir bölümünü. Yani bu sezon Haziran ayında itibariyle devreye girdi. Şerif'i 25'e sattı Fenerbahçe ama Şerif 14 milyon euro artı 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Dolayısıyla 18 milyon euro bonservis bedeli yeni devreye girdi. Yani adamı 4 milyon euro kiralıyor da 18. Etti mi sana 48 milyon euro? Kante'nin imza parası var. Kante'nin imza parasını da yani mevcut yeni yönetim şey yaptı. Yani rakam zaten Fenerbahçe geldiği zaman yeni yönetim 200 milyon euro nakit açığıyla geldi zaten. Yani bazı şeyler çok kolay zannediyorlar. Limit yoktu. Limit açıklanan limit yoktu. Yani bunlar niye güldün?
0: Sen dedin ya Kadıköy artık cehennem gibi diye. Beşiktaşlar diyor ki size cehennem gibi zaten, biz cennete geliyormuş gibi hissediyoruz diyor Kadıköy'e.
1: Ha şu var. Bak şu var. Şimdi Beşiktaş en kötü zamanlarında dahi evet. Hiç favori olarak gözükmeyen maçta bile, çok eksiği olduğu dönemde bile Beşiktaş Fenerbahçe'ye ya puan almıştır ya da galibiyetle sahadan ayrılmışlar. Çok eksiği olduğu dönemi hatırlarsan, hani kim bir tanesi çıkmış, 3 tane 2 tane mi ne atmıştı?
0: Redmond.
1: Yani adam,
0: 15 dakikada kaderi değiştirmişti.
1: Adam mesela o şeyi falan yoktu. Bir 10 kişi kalmıştı. Yenmiştir yani Beşiktaş. Yani olabilir bu futbol. Ama ben Fenerbahçe'nin bu kez yeneceğini düşünüyorum.
0: 3 Redmond, 2 Redmond, 1 asist Cenk miydi? Öyle bir şeydi galiba. Hatırladığım kadarıyla. Öyle bir maçtı. Ama bu gollü geçecek bir maça benziyor. Yani bir takımı şey yaparken seyretmeyeceğiz. Dur bir rakibi tartayım falan derken seyretmeyeceğiz. Herkes herkesi biliyor bence. Ya İsmail Hoca da mesela önde baskılı bir oyun anlayışıyla çıkar mı sahaya? Beşiktaş'ın baskı yapacağını düşündüğü için biraz karşılamak üzerine kurulu bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Ya Vedat'a uzun paslar ya da kanat üzerinden Oğuz'u arkaya kaçırmak, Greenwood kanadından etkili olmaya çalışmak, sürekli terse pas atmak. Hani bunu Beşiktaş yapmıyor mu? Trossard da yapıyor. Çok sıkıştığında direkt diagonal dediğimiz o en sona, öbür tarafa doğru bir pas atma. Uzun pası yolluyor yani. Çapraza doğru.
1: Evet yani.
0: Hani Greenwood da bunu yapıyor. İki tane baskıyı gördüğünde, çünkü Greenwood da farkındaysan çizgiye ineyim, hızlanayım, oradan orta yapayım gibi bir zihniyet yok. Sola çekip de vurma gibi de bir şey yok daha Greenwood'da. Trossard da yapamıyor onu farkındaysan. Çünkü içeride besleyebileceği adamlar var. Hani o Vedat'ı düşünüyor ya da arkadan Oğuz'u kaçırıyor. Trossard da Orkun mu kaçıyor? Arkadan olay tam mı geliyor? Öbür taraftan şeye bakıyor. Vlahovic oralarda falan geziyor. Anladın mı? Onları beslemeye çalışıyor yani. Aklı olarak.
1: Ya doğru yani diyor ama yani iki takım da birbirini bence iyi tanıyor. İsmail Kartal'ın da derbi karnesi Beşiktaş'a karşı öyle iyi.
0: O yüzden ciğeri fazla oksijen dolan maçı alır gibi.
1: Mağlubiyeti yok Beşiktaş'a karşı.
0: Geriye yaslanan kaybeder.
1: O belli olmaz. Geçiş hücumlarıyla da şey yapar Fenerbahçe.
0: Sen diyorsun ki mesela, örnek olarak ben sana şöyle hak veriyorum. Olympique Lyon da çok genç ve hızlı takımdı. Beşiktaş evet. Çok genç bir takım değil belki ama hızlı bir takım sonuçta. Fenerbahçe'den daha hızlı anlamında söylüyorum. Baskı yapan, koşan, yorulmayan çok fazla. 60 dakikada sonucu odaklanan bir takım. Daha önce de biliyorsun bu oyunu oynarken çok kısır biten maçlar vardı. Hani 1-0, 2-1, 1-1 falan gibi devam ediyordu. Bu sefer tabii 3. bölgede güçlenince oradaki hareketlilik de daha fazla ileri doğru itmeye başladı. Takımın boyu daha da kısaldı. Yani stoperler daha ön plana çıkıyor. Beşiktaş Kadıköy'de bunu yapacak. Ama Lyon gibi aynı hataya düşebilir mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe
0: ilk yarım saatte.
1: Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ı mesela Çorum maçında da gördük. Yani savunmada zaman özellikle top kaptırdıklarında ciddi anlamda açık verebiliyorlar. O yüzden eğer öyle bir sıkıntı yani şey yaşanırsa Fenerbahçe'nin ileri hücum hattında şu anda oldukça formdalar. Yani Oğuz gerekli hem dribling hem hızıyla Greenwood sen de bahsettiğin gibi Vedat yani bayağı ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Çünkü Vedat da bence her maç üzerine koyarak devam ediyor. Son 3 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergilemiş. Dolayısıyla topu ileride tutuyor. Takım arkadaşlarına alan açıyor. Aslında Jeko'nun 99 puanlık sezondaki oyun anlayışı gibi oynamaya çalışıyor. Ya bunda da bayağı bir başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla yani zor güzel bir derbi olacak. Beşiktaş derbileri her zaman zevkli ve heyecanlı geçiyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbileri gollü geçiyor. Bu kez de gollü bir derbi olacaktır diye düşünüyorum. Ve yoğun bir var, ilgi var. Fenerbahçe taraftarları maça yoğun ilgi gösteriyor. Yani herkes bilet arıyor şu anda, onu söyleyebilirim. İnanılmaz bir ilgi söz konusu.
0: Valla bana bile soruyorlar ya. Kadıköy'e nasıl gideriz? Var mı tanıdık? Davetiye, bilet, loca, bilmem ne. Hatta deplasman tribünü için bile çok Beşiktaşlı'dan telefon aldım. Hani listeye yazılma durumu, taraftar gruplarından öyle bir tanıdık bulabilir miyiz falan. İnanılmaz bir talep var tabii. Şimdi iyi giden bir Beşiktaş ister istemez heyecan yaratıyor. Camiada takımın yanında olmak istiyor. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son vermiş. Bir toparlanma söz konusu. Başkan geldiğinden bu yana 80 günlük bir çalışma süresi içerisinde çok fazla iş yaptı gene. Gönderdiği oyuncularla, ben geçen gönderdiği oyuncuları bir saydım, yoruldum. O gitti, bu gitti, o gitti, bu gitti, o gitti. Gelenlere baktım. 4 tane, 5 tane oyuncu geldi. 4 tane mi oyuncu geldi? 5 tane mi geldi?
1: Fenerbahçe'ye mi?
0: Fenerbahçe'ye.
1: 5 tane.
0: 5 tane oyuncu geldi. Ama yaklaşık olarak 15 tane mi gitti? 16 tane mi gitti?
1: Bayağı yani.
0: Ayrılan gitti yani.
1: 13 tane gitti.
0: Evet. Yani say say bitmedi. Ya bu çok daha büyük bir başarı. Ha, gönderdiğin oyuncunun maaşı sana kaldıysa buna başarı diyemem. Ayrı konu.
1: Yok, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe. Ya işte insanlar bunu da
0: yüzde kaçını ödeyecek? 70'ini mesela, %100'ünü ödeyen bir Fenerbahçe bu gönderdikleriyle ancak şimdi %30'unu mu ödüyor konumuna geldi?
1: Şöyle söyleyeyim. Amrabat'ın 2 yıllık maaşından tamamen kurtuldu. Hatta Amrabat 2.1 milyon euro yıllık yani alacağından da vazgeçti. Yani Amrabat'ın bonservisini gönderdim. Bonservis geliri elde etmedin ama yaklaşık 9 milyon euroluk maaş yükünden kurtuldun. Diego Carlos'u gönderdin. Parma %70'ini yani en son %70'ini ödeyecekti. 4.2 milyon euro alıyor. Ya o da yaklaşık 3 milyon euro gibi bir rakam yapıyor. Yani onun 3 milyon euro'luk maaş yükünden kurtardın. Şerif'i 25 milyon euroya sattın. Fred'i gönderdin bonservisiyle. Livakovic'i bonservise gönderdin. Yani şimdi Pekao'yu göndermeye çalışıyorsun. Pekao'nun 2 yıllık daha sözleşmesi var. Livakovic'in 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Amrabat'ın 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Diego Carlos'un 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Şimdi diyorlar ki ya efendim bundan bonservis geliri elde edemedin. 20 tane yabancı oyuncun var. Göndermek zorundasın. Yani bu oyunculara...
0: Ya göndermek zorunda değilsin ki. Sen maaşını verdikten sonra ben niye almayayım ki takımı?
1: Evet ya, o maaşını vermiyor şu an.
0: Ben Cengiz'i kullandım.
1: Mesela maaşını vermiyor Fenerbahçe.
0: Çok bir etki yapmadı ama riskti. Cengiz gerçekten Sergen Hoca'nın dediği gibi patlama yapabilseydi. Bak Çorum maçında yapmış olduğu ortası var değil mi?
1: Evet.
0: Bir katkısı var Çorum'a. Hani orada oynadığı sürece mesela Cengiz'i ne zaman oyunda gördün sen? Çorum'da?
1: Onun haricinde yoktu fazla.
0: Kaç dakika oyunda gördün? Dakika kaçta girdiğinde? 70 miydi mesela, örnek veriyorum sana? Bilmiyorum. Hani hazırdı? İlk Fenerbahçe'de çalışmalara başlayan Cengiz'di.
1: Ama hazırdı. Ondan sonra şöyle düşün. Şimdi bu oyuncu gönderilecek diye takımdan ayrı çalışıyor. Yani takım antrenmanlarına katılmıyor. Fenerbahçe ilk geldiği zaman 40 tane oyuncu vardı. 44 sonra 44-45 falan da çıktı. Sonra şu anda 33'e düştü. Hani genç oyuncular da falan da var. Onlar da gidecek. Yani şimdi bu açıdan bakmak lazım. Şimdi bu oyuncu
0: vallahi takım... dün Taygun Erdem'le, Taygun abiyle eski

0: Fenerbahçeli futbolcu biliyorsun, bir dönem Karşıyaka'da, Elazığ'da falan da oynadı. Taygun abiyle halı sahada maç yaptık da. O da bizle beraber oynadı dün. Konuk oyuncu olarak geldi. Anam koşuyor abi. Anladım, 67 doğumlu yani. 66 mıydı, 67 miydi, öyleydi yani. Konuştuk. O da dijital platformda zaman zaman şeye çıkıyor. Aygün Özipeklerin falan kanalında zaman zaman yorum yapıyor, çağırıyorlar beni de diyor. Bir dönem milli takımda da görev aldı galiba Taygun abi.
1: Aldı diye hatırlıyorum.
0: Evet. Fatih Hoca ile beraber çalıştı. O şey futbol direktörü olduğu dönemlerde. Dün konuştuk. Ondan sonra o da şey yapıyor diyor. Nasıl yapıyorsun o programı diye. O kadroyla nasıl başa çıkıyorsun diye sorular da. Ay. Sorun onlarda değil, bende değil, değil mi zaman?
1: Valla iyi harbiden kadro, güzel bir kadro.
0: Şeki, şöyle mesajlar üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi Beşiktaş'ta parantez içinde söyleyeceğim. Hak ettiği bir havaya girdi ya, hak ettiği bir hava dersem o yanlış anlaşılmaz. Sen söyledikçe Fenerbahçe'den hangi futbolcu gelsin Beşiktaş kabul etmez ki, Galatasaray, ben dedim Galatasaray etmez ya, Beşiktaş da etmez diye yazmaya başlamışlar ama birçok kişi İsmail'in Beşiktaş'ta olmasını isterdim ama en çok Oğuz'u bekliyordum'a dönmüş benim gibi. Ben sana hatırlıyorsan sezon başından beri, daha başlamadan sezon, ben sana Oğuz veriyor musunuz, Oğuz'u veriyor musunuz?
1: Ben de diyordum abi, verilmemesi lazım. Ben yani çünkü şöyle söyleyeyim, Oğuz çok kaliteli bir oyuncu.
0: Bu arada Oğuz'u çok mu abartıyoruz'a döndü. Yo, ona da bakıyorlar abi, öyle bir anlatıyorsunuz ki Oğuz'u sanki.

0: çok Oğuz'u bekliyordum'a dönmüş benim gibi. Ben sana hatırlıyorsan sezon başından beri, daha başlamadan sezon, ben sana Oğuz veriyor musunuz, Oğuz'u veriyor musunuz?
1: Ben de diyordum,
0: Oğuz'u
1: verilmemesi lazım. Ben yani çünkü şöyle söyleyeyim, Oğuz çok kaliteli bir oyuncu.
0: Bu arada evet. Oğuz'u çok mu abartıyoruz'a döndü? Yok, ona da bakıyorlar abi, öyle bir anlatıyorsunuz ki Oğuz'u sanki o da...
1: Abartıyor değil abi. Oğuz, Oğuz Fenerbahçe'ye geldiği zaman Alanya Spor'dayken Süper Lig'in en fazla Mourinho döneminde çok fazla şans bulamadı. Hatta Mourinho sonra onu dedi. Ondan sonra onu dedi. Pereira değil ya.
0: Dönemi mi?
1: Pereira değil ya.
0: Mourinho dönemi mi geldi Oğuz?
1: Evet,
0: Alanya'da.
1: Evet. Hatta dedi ya hocam çok iyi bir transfer yaptık diye Sayın Ali Koç'un açıklaması vardı. Oğuz, oradan sonra Tedesco geldi. Tedesco da oyunu çok fazla değerlendirmedi.
0: Tedesco.
1: Sonra rotasyon oyuncusu pozisyonunda.
0: Mourinho Tedesco.
1: Ondan sonra rotasyon oyuncusu gibi kullanıldı. Oyuncu gitmek istiyordu. Geçen sezon devre arasından son transfer günü, yani devre arasından son transfer günü Trabzonspor Erkunlu'da anlaşmaya varmıştı. Tedesco'da oynatmayınca gidiyordu. Son anda vazgeçildi. Transferin son günü iptal oldu. İyi ki de iptal olmuş. Sezon başında da Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek istedi. Hatta İtalyano istemiş.
0: Bu arada Zenit maçıydı o maç.
1: Zenit.
0: Öyle yazmışlar.
1: Zenit maçı.
0: Yılmaz Özdemir, teşekkür ediyorum kardeşim.
1: Zenit maçıydı.
0: Hatırlıyorum çünkü biri daha parlamıştı Zenit maçında.
1: Levent miydi? Levent'le Oğuz oynatmıştı. İkisi de çok iyi.
0: Kadıköy'deki maç.
1: İkisi de iyi performans sergilemişti. Şimdi Beşiktaş sezon başında transfer etmek istedi. Hatta Serdar Adalı Sayın Aziz Yıldırım'la görüştü. 6 milyon euro gibi de bonservis bedeli vermeye hazırdı Beşiktaş. Ama Fenerbahçe oyuncuyu bırakmadı. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde söylediği bir söz var. Yani Oğuz bizim değerimiz. Yani bu oyuncu, hani öyle bir şey yapmadı ki, bu oyuncuya bireysel performansını mı artıracağız artık, ne yapacaksak, bu oyuncunun kendini geliştirmesi, değerli hale gelmesi gelmeli diye açıklaması vardı.
0: Hatta bunu, top player demiş.
1: Evet. Zaten Sayın Ali Koç'un açıklaması vardı. Alanya'daki dernekten. Şimdi o zaman eleştirenler, şimdi bakıyorsun gerçekten önemli bir oyuncu. Bazı oyunculara dokunmak lazım. Yani İsmail Hoca'yı da buradan tebrik etmek lazım, İsmail Kartal'ı. Jesus döneminde eleştirilen İrfan Can Kahveci vardı. Yine tıpkı bu sezon olduğu gibi, o sezonda gitsin ne işi var bu takımda diye eleştiri yapıyordu. İsmail Kartal da o sezonda, 99 puanlık sezonda inanılmaz bir performans göstermişti. Şimdi Oğuz
0: Aydın... Neden 99 çok şey yapılıyor, ön plana çıkıyor? Son... İsmail Hoca'nın zaten bir önceki dönemi o dönem zaten.
1: En son dönem olduğu için öyle.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şimdi Oğuz Aydın da, Kerem'in biraz sakatlığı belki onun için de bir şans oldu. Yani
0: Kerem Bey fırsata çevirme durumu.
1: Tabii canım, ya Kerem olmasa belki Oğuz yine rotasyon oyuncusu pozisyonunda olacaktı belki, ama
0: peki bunun sebebi ne? Oğuz aynı Oğuz değil mi?
1: Oğuz aynı Oğuz ama...
0: Hayır, o zaman İsmail Hoca'nın inadı olmuyor mu?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Kerem daha performans olarak hani Kerem'i değerlendiriyordu. Kerem'in sakatlığında Oğuz girdi. Şimdi şu da olabilir mesela, herkes diyor ya orta saha rotasyonu.
0: Biraz mikrofonu öne alsana.
1: Orta saha rotasyonu da herkes şey yapıyor. Mesela dediğim gibi İsmail Yüksek yani görmezden geliniyor mesela orta saha rotasyonunda. Şimdi Kante Gendüz'ü çok iyi performans sergileyince ya İsmail bir anda geride düştü. Sanki İsmail yokmuş gibi yorum yapıyorum.
0: Asensio da gelince hiç yokmuş gibi.
1: Asensio gibi gelince yani, ama rotasyonda en azından İsmail gibi bir değerim var. Ya milli takımın orta sahasındaki değişmez ismi. Şimdi Bartu var. Bartu hazırlık maçlarında iyi performans sergiledi. Hatta Gornik-Zabze maçıydı. Gornik-Zabze maçının ilk maçında herhalde çok iyi de performans ortaya koymuştu.
0: İlk maç. İlk Avrupa ön elemesi. Üçüncü ön eleme
1: evet,
0: maçı.
1: Orada da çok iyi. Herkes de Bartu'dan bahsetmişti. Hatta Bartu...
0: Maçın en iyisiydi.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Bartu ile ilgili bu oyuncu kalsın...
0: 1-1 biten maç mıydı o?
1: Evet, öyle olmaz.
0: 1-1 falan bitmiş.
1: Ondan sonra Bartu kalsın, Bartu'yu göndermeyin denilen. Şimdi Bartu mesela hiç yokmuş gibi yorumlar yapılıyor sosyal medyada. Yani bazıları halen mesela yani yönetimi yıpratmak adına bunu kullanmaya çalışıyorlar. Şunu unutmasın. Yani şunu hatırlamaları lazım. Ama bu takım, bu kadro 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani öyle yorumlar yapıyor.
0: Bu arada Mourinho zamanında gelmedi. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'nin her zaman yaptığı iş ilk önce futbolcuyu almak, sonra hocayı getirmek.

0: Oğuz zaten gelmişti, hatta Galatasaray'la yine transfer yarışına girdiği için Oğuz'u aldı Fenerbahçe diye yazmış.
1: Ya Oğuz'u aldı yani Mourinho, yani şöyle söyleyeyim, Oğuz'u transfer etmişti, Mourinho döneminde transfer edildi. Yani Mourinho döneminde alındı.
0: Döneminde de Mourinho'dan önce geldi diyor işte Oğuz. Önce oyuncu geldi, sonra Mourinho geldi diyor.
1: Vallahi
0: öyle hatırlıyor belki.
1: Yani olabilir. Bilmiyorum.
0: Yiğit, sevgiler saygılar kardeşim, Değirmenleri'den yazıyor, Kocaeli'de İzmit taraflarında. Yiğit, Oğuz geçen sene 12 maçlık ilk 11 oynamış, çok inişli çıkışlı performansları var, hatta fırsatları hiç değerlendirememişti, ilk kez fırsat değerlendirdi, devamlılığı olmayabilir diye düşünüyorum demiş Beşiktaşlı olarak.
1: Devamlı olmuyor. Oynarsa niye devamlı olmasın? Oyuncu arkasına o rüzgar aldıktan sonra devam ederse iyi performans ortaya gelir. Yani şimdi şöyle düşün. Yani bu oyuncu yani ilk 11'de üst üste 2 zorlu maçta forma giymiş. İkisinde de iyi performans ortaya koyduktan sonra böyle devam edebilir. Ama şimdi yeni rotasyon oyuncusu olacaksın. Rotasyon oyuncu son 10 dakika 15 dakika oyuna dahil olacaksın veya başka maçlarda yani hocanın ek altındaki düşünce olmayacaksın. O zaman tabii performansın iniş çıkış olabilir ama Oğuz da artık bence ilk 11 oyuncusu olduğunu ve yani o şeyi özellikle Arşi Buram'la çok iyi uyum yakaladılar. Yükselerek performansı devam edecektir oyuncunun. Yani ben tam tersi düşünüyorum.
0: Ahmet Koneş Beşiktaş'ın aldığı Ümit Aktağ ile ilgili olarak ben inanamıyorum ya. Fenerbahçe nasıl alamamış bu oyuncuyu? Şimdi akıl sır erdiremiyorum diye.
1: Ahmet biliyorsun çok şeyi çağırmıştı. Rashford'u da çağırıyordu sürekli odaya da gelmedi.
0: Kapı çalıyor diyorsun.
1: Ya da gelmedi bir türlü ya.
0: Burada da çaldı kapıyı. Şu Rashford gelmedi. Ümit'miş meğer kapıyı çalan, benim için gelmiş.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani şimdi yani Ümit Aktağ alınmadı diye de tam Fenerbahçe ilgilendi. Ümit Aktağ alınmadı diye de ortalığın yangını yerine çevirmemek gerekir. Yani.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye gelince oyuncuyu pohpohla, Ümit Aktağ'a gelmeyince Ümit Aktağ'a
1: hayır, hayır.
0: Bir anlamı yoktu. Herkes uğraştı Ümit Aktağ'a. Bir sana gelmedi, bana gelmedi yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Almadı diye bir şey demiyorum. Aldığın zaman da ne olacaktı? Rotasyon oyuncu olacaktı. İlk 11 oyuncusu mu olacaktı Ümit Aktağ?
0: Yani Ümit Aktağ bunu biliyor da büyük camiaya gelmek istiyor.
1: Ama tamam onu diyorum yani şöyle söyleyeyim, rotasyon.
0: Ümit Aktağ'ın yaşı kaç? 24 mü?
1: 23.
0: 23 mü? Aa, uyuyor da şeye.
1: Ya o abi
0: 20. Yani 23. Hem yerli oyuncu anlamında hem genç oyuncu anlamında tabii, söylüyorum.
1: 23 yaşında.
0: Bu arada Aziz Başkan stada 360 derece LED ekran koyuyor. Onlar bitmiş mi?
1: Bitti. Derbide ilk görücüye çık.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Onu sormamı istiyorlar sana da.
1: Evet derbide olacak.
0: Işık
1: ya. Işık ve
0: şov yapılacak. Saat 8'e alındı maç.
1: Maç 8'e.
0: Cumartesi'ye alınma sebebi Avrupa maçları olması.
1: Fenerbahçe'nin hafta içinde Roma ile maçı var. Yani Roma'da çok formda, şansına en formda, Şampiyonlar Ligi'de en formda ekiple karşılaşıyor.
0: Bence zorla başlamak güzel. Beşiktaş'ta mesela UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında Midland'le oynadı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları zaten Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çekti.
0: Beşiktaş'ın şu anki UEFA şeyi Şampiyonlar Ligi grubu falan gibi yani.
1: Tabii. Grup Şampiyonlar Ligi grubu çekti yani Beşiktaş.
0: Olsun, fark etmez bizim için İrfan.
1: Ya diyorsun ya.
0: Ne var ki yani İrfan?
1: Tamam işte Fenerbahçe'de.
0: Ya oradan ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın 24'e kalacağını düşünüyorum da 16'yı zorlamasın. Neden zorlamasın? Ki'ye dönerim. O kadar havaya girmişsin. Yok Doğancığım seni de hayırdır ya, ne oldu, ne yedin, yürek mürek falan gibi söylenebilir bunlar da. Yani 3 tane takımın oradan 9 bir 10 puan falan yapma ihtimali, yani 7-8 puanla zaten şey yaparsın. 24'e girebilirsin. Rakiplerin alacağı skorlar da tabii ki etkili olarak.
1: Olabilir. Ama Fenerbahçe'nin ben ilk 24 de kesin olur. Ama ben 16'ya da gireceğini düşünüyorum.
0: Ya biz hep şey yapıyoruz şimdi, böyle kafada şey var, ilk 16'ya kalır mıyız? Kalamazsak sanki elenecekmişiz gibi durum var, anladın mı? Ya bir 24'üm var, oradan tekrar devam edebilirsin belki, hiç ummadık taş baş yarabilir, oradan bir kura şansı doğarsın. Birçok takım elenmiş olur enteresan sonuçlarla, yoluna daha rahat devam edebilirsin. Çeyrek final için bilmem ne için yani, neyse. Yani gidebildiği yere kadar takımlar bence. Neymiş bu? Ne Raşkin? Ha, Nicholas Raşkin.
1: Evet.
0: Yönetim Rangers'la anlaştı ama Raşkin mi gelmemiş?
1: Evet evet. Raşkin gelmek istemedi.
0: Oyuncu gelmiyordu. Neler kaybettiğini bir bilsen. Versene telefonunu bana şu Raşkin'in. Ben bir konuşayım onu. Sen hayırdır diyeyim ya. Sen nereye gelmedin? Farkında mısın, biliyor musun diye. Bu arada tabii teselli de Ümit Aktağ oldu o zaman. Bir anda. Oraya mı döndü İbre? Raşkin gelseydi Ümit Aktağ olmayabilir miydi sence?
1: Olmayabilirdi.
0: Rangers bu arada bir şey çok ilginç ya. Kulübü kabul edip futbolcunu etmemesi enteresanmış. Ya hiç mi oyuncuyla görüşülmemiş? Direkt ya kulüple oyuncu, mi temasa geçirmiş? Ve oyuncu hiç mi belli etmez gelip gelmeyeceğini?
1: Ama şunu söyleyeyim. Burada şu var. Yani oyuncu yani 5 büyük ligden de herhalde bir transfer teklifleri alıyor. Önceliğini oraya veriyor. Yani Beşiktaş'ın teklifi daha iyi. Rangers onu kabul ediyor. Ama dediğim gibi oyuncunun tercihi orada kalmak oluyor. Ama bu normalde Beşiktaş bence olan doğru olanı yapmış. Önce oyuncuyla oyuncu kulübüyle temasa geçmek lazım. Kulübüyle anlaşacaksın ki sonra oyuncuyla konuşacaksın. Aslında son ana kadar da oldukça yani yoğun bir çaba gösterdi Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek için. Son ana kadar pazarlıklar devam etti. Ama orada sıkıntı yaşadı. Hemen zaten alternatif olarak şeyi transfer etmişler. Yani Ümit Aktağ.
0: Bu arada daha önce Çobani ile yapılan anlaşmada Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa diye bir madde mi varmış?
1: Evet evet var var.
0: 3 milyon ekstra bir para gelecekmiş.
1: Tabii tabii 3 milyon euro.
0: Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye.
1: Şimdi bu göğüs sponsorluğunda biliyorsun yurt dışı göğüs sponsorluğunda Çobani markası var Fenerbahçe'de. Ve Çobani markası 4 milyon euro veriyor Fenerbahçe'ye. Ve bu 4 milyon euro eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 7 milyon euro olacaktı. Bu artı 3 milyon euroluk bir gelir demek.
0: Yine... Bu da UEFA'dan da 31.2 milyon euro gelir elde etmeyi garantilemesiyle beraber kasası biraz para görmüş oldu.
1: Ya şöyle söyleyeyim, ciddi anlamda rahatladı. 31.2 milyon euro bir kere... Yani oradan
0: garanti para.
1: 4 tane içeride maç oynayacaksın. 4 tane içeride maçın bilet ve ürün satışlarını düşündüğün zaman çok ciddi bir gelir. Oradan en azından
0: yayın gelirleri var.
1: 10 milyon. Yani alacağın galibiyetler ki en kötü ihtimal ben yani bir 4 galibiyet yani 4 galibiyet kesin bekliyorum. Yani oradan alacağın rakamlarla bu rakam 40-45 milyon euroya çok rahat bulacak. Yani oyuncu satışları var. 29,5 milyon euro oyuncu satışı gerçekleştirdin. Yani Fenerbahçe ciddi anlamda mali kaynak sağladı. Hatta şunu da söyleyelim. Bazıları yine işte kulübün yönetimin nasıl işte yönetim kasa kolaylığı sağlamadı bilmem ne yorumlar yapılıyor ya, aslında hiçbir şey bilmeden sadece bu sosyal medyadaki algılar üzerinden yorum yapan insanlar bunlar. Şunu net bir şekilde biliyorum. Sayın Aziz Yıldırım da ciddi anlamda, yani şu anda belki rakamı söylesek herkes der ki yani bu kadar rakamı, bir anda direkt kulübe maddi anlamda katkı sağladığını biliyoruz. Yönetim şu ana kadar 144 milyon euro en son o rakamda, daha da bu rakam artmıştır belki 150 milyon euroya çıkmıştır. 144 milyon euroluk kulübe gelir sağlamışlardı, gelir. Yani bu 144 milyon euro'nun üzerine 31 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'li geliri elde dedi. Şimdi öyle bir hava estiriliyor ki her şey Fenerbahçe, sanki küme düşüyor Fenerbahçe, sanki şey değil, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bu takım ya. Ama işte var burada bir tanesi de yazmış mesela sosyal medyada, adı cismi belli olmayanlar mesaj atıyorlar ondan şeyde işte yönetimi istifa bilmem ne. Abi neyi istifa, 18 yıl sonra Devlet Ligi gazetesine son vermiş bir yönetimden bahsediyoruz.
0: Kendisi ve Greenwood evet, disipline olur. Sevk edilmiş.
1: Evet, evet.
0: Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte sağ içinde ve soyunma odası koridorlarında yaşanan bu RBD ile rakip tribünlere yönelik kışkırtıcı hareketlerin dolayısıyla 1 ila 3 maç men cezası gündemde. Fenerbahçe kulübüne ise para cezası ve tribün kapatma yaptırımı. Yani Genduzi'siz ve Greenwood'suz ilk maçı oynayabilme durumun Roma'ya karşı ihtimaller arasında yer alıyor. 1 ila 3 maç deniliyor bir de.
1: Ya zaten şeyde Lekip zaten yazmıştı. Lekip Gündüz için 1 ile 3 maç. Ben de Greenwood'un ceza alacağını düşünmüyorum ama hani belki Gündüz'e bir maç ceza verilebilir. Fenerbahçe de bu süreç içerisinde bununla ilgili

0: kapsamlı bir savunma dosyası hazırlıyor. Ya ekrana yansımayan görüntüler de var. Yani maçın başından beri Lyon taraftarlarının inanılmaz bir şekilde tahrik, küfürler, yani onlar var.
1: Onun bir temsilcisi yok mu UEFA'nın?
0: UEFA'nın temsilcisi vardır herhalde, rapor etmiştir onu. Archie Brown'un golünden sonra sahaya taraftar iniyor. Gördün mü sen mesela, televizyonda göstermedi bunu. Videolar falan düştü. Sahaya iniyorlar adamlar, gol attı diye Archie Brown'a saldıracaklar yani. O noktadalar. Araya müdahale ediyor, polis müdahale ediyor. Yaşanan olaylar ortada. Ve
1: tabii Marsilya geçmişlerinden kaynaklanıyor. Tabii
0: bir de
1: orada şey gibi düşün. Göztepe, Karşıyaka, Sakarya, Kocaeli falan gibi düşün yani. Hani orada sıkıntı büyük. O yüzden Genduzi'nin de gol sevincinden sonra lul işareti yapıyor olması, Marsilyalıların biliyorsun gol sevinci gibi, O'yu temsil ediyormuş gibi gözüküyor. Lyon'ları da çıldırtıyor tabi.
0: Ya normal abi, oyuncu Marsilya'yla şey arasındaki süreç içerisinde yani o sevinmesi yapıyor, ama Lyon'lar da çıldırıyor da sahaya girmesine gerek yok. Kaç defa sahaya girmeye çalıştılar adamlar. Yani herhangi bir Türk takımı öyle bir şey olmuş olsaydı herhalde sahası kaç maç kapanacaktı, merak ediyorum. Şimdi bakacağız UEFA'ya Lyon'a ne ceza verecek. Fenerbahçe için de soruşturma açmış. Fenerbahçe için niçin soruşturma açtı onu tabii bilmiyorum. Yani taraftarlar için olabilir. Fenerbahçe deplasman tribünün taraftarlar için. Ama diğer taraftan yani Lyon'a ciddi anlamda ceza verilmesi gerekir. Kale arkasından sahaya girdi adamlar, sahaya. Yani kale arkasından bildiğin sahaya girdiler. Taraf, polis müdahale etti. Yani onu herhalde UEFA gözlemcileri dikkat etmiştir veya yazmıştır. Yani burada Fenerbahçe kapsamlı ciddi bir savunma dosyası hazırlayacaktır. Önemli hukukçuları var zaten. Kulüpte de görev yapan, yönetim kurumunda da yer alan önemli hukukçular var. Savaş Adalet gibi. Diğer taraftan Sayın Şekip Mosoğlu gibi bu süreçte yani bu konuda çok tecrübeli olan bir Yüksek Divan Kurulu Başkanı var. Spor aynı zamanda biliyorsunuz UEFA'daki bu dosyalarda çok yetkin bir isim Sayın Şekip Mosoğlu. Dolayısıyla yönetim Sayın Şekip Mosoğlu'nun o tecrübesinden de bilgisinden de yararlanacaktır. Ve kulüp hukukçularıyla beraber adımlanacak dosyayla bu süreci en az hasarla atlatacağını düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun. Tabii şimdi bir süreç var. Burada da merak ediliyor. Ya gerçekten doğru mu diye. Ben doğru olmaması adına bir yaklaşımda bulunabilirim. Arda Turan'ın gerçekten Trabzon'la adının anılıyor olmasını duymuştum ama bu kadar ciddi boyuta ulaştığını tahmin etmemiştim İrfan. Geldi mi kulağına bir şey Arda Turan'la ilgili olarak?
0: Vallahi ben de ciddi olarak konuşmuşlar ama Arda Turan'ın da 5 milyon euro bir maddesi varmış herhalde. Tazminat maddesi, onu ödemeye hazırmış Trabzon. Ama Arda Turan da şimdi yarı yolda bırakmaz, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor takımı, yani niye bıraksın? Yani şimdi Arda Turan bir kariyer çizdi kendisine. Bence doğru yolda da ilerliyor o kariyer doğrusunda. Önü de çok açık.
1: Bak Deschamps var listede. Ha. Conte var. Pereira var. Ben birkaç kişiyle konuştum Trabzonlu. Camiada bir saygın insanlardan. Yabancı olsun diye uğraştıklarını söyledi. Yerli olarak ismi geçenler arasında Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim isimleri. Abdullah Avcı daha ağır basıyordu. Ön plana çıkmıştı.
0: Şenol Güneş de vardı.
1: Şenol Hoca'nın ben gelebilme ihtimalini Fatih Tekke geldikten sonra beraber yapacaklar konuşmalarından sonra ortadan kayboluşuyla ben sildim. Bu tabii ki gene çıkmaz anlamında değil. Sonuçta stadın adı verilmiş birinin, tarihine bu kadar değer katmış birinin öyle yok olması kolay, mümkün değil. Ama yerli ismi harcayabilecek bir camia ve şehir olduğu için yabancı olmalı ki hatta Salah'ın da saygı göstermesi gerektiği düşünülmeye başlanmış. Anladın mı?
0: Hatta Salah için şey diyorlar da, Mısır milli takımının Hüsam teknik direktörü onu istediği, yani onun gündeme gel, yani onu Salah'ın istediği yönünde haberler de var.
1: Arap basını gibisin şu an. Emin ediyorum. Kuzey Afrika basını
0: şey
1: gibi.
0: Şey esmeriz ya, bir de benziyor Salah.
1: Oradan El Hüsam mı geliyormuş?
0: Hüsam mı? Evet, öyle şeyler geçti yani. Hani Salah...
1: Güzel konu. Yani neden olmasın?
0: Ya Mısır milli takımında dünya şampiyonasında iyi performans ortaya koydu ya. Salah'la da iyi anlaşıcı olacak.

0: olacağını düşünürsek bence olur. Ama Fatih Tekke'nin açıklaması vardı ya, yani yıldız oyuncular alıyoruz, tam teknik direktör kovmalı takım olduk falan diye. Yani ya en sonunda da istifa etmek zorunda kaldı.
1: Ya Arda Turan'ın Trabzon'a gelmesi, villasındaki havuzdan çıkıp piranalarla dolu nehre atlaması gibi falan diye bir şey de yazmış dinleyici.
0: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, adam niye gelsin? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak şampiyonu Shakhtar. Şu anda yurt dışında kariyerini sürdürüyor. Belki orada elde edeceği, bak şampiyonlar Ukrayna Ligi'nde şampiyon olarak tamamladı. Yani savaşta olan bir, yani yurt maçtan dışarıda
1: zaman oynuyor. Zaman Polonya'da yapıyor, zaman zaman başka yerlerde yapıyor.
0: Yani savaş ortamında bu takıma da önemli. Şimdi Şampiyonlar Ligi, yani elde edeceği başarı Arda Turan'ın, hani hep biz diyoruz ya, çok fazla yurt dışında bizi temsil eden teknik adam yok diye. Yani belki de yurt dışında çok daha fazla adından söz ettirecek bir teknik adam haline gelecek Arda Turan. Yani ben o yüzden Arda Turan'ın buraya iyi, çok iyi bir teklif alsa da gelmesinden yana değilim açık söyleyeyim. Yani orada kariyerini yurt dışında sürdürsün. Emin ol, ben ilerleyen dönemde de, çünkü Arda Turan Barcelona'da da oynadı. Yani çok ciddi takım, yani üst düzey takımlarda forma gidiyor yurt dışında. İlerleyen dönemde ben Arda Turan'ın yurt dışında çok daha iyi takımlara, belki üst düzey takımlarda teknik direktör yapabileceğini düşünüyorum. Neden uzun süre mesela Lucescu gibi uzun süre Shakhtar'da çalışmasın?
1: Şimdi ben ona katılıyorum da şöyle bir şey var. Trabzon antrenmanlarını yayınlıyorlar spor kanalları. Antrenmanda sadece Salah varmış gibi bir yayın yapılıyor. Onu görüntüle, ona yakın çekim yap, onun yanındaki arkadaşla, işte onun çektiği şut, onun yaptığı orta. Ya takımdaki diğer oyuncuların moral motivasyonu nasıl? Sıkıntı Fatih Tekke'den mi kaynaklanıyordu? Yoksa Hüseyin Cimşir gelince acaba takımda böyle bir kıpırdanma olur mu? Onaçu'nun sıkıntısının sebebi Fatih Hoca mıydı? Yoksa takımın kendisi miydi? Ekonomik olarak başkanla mıydı falan? Ben onun cevabını isterim mesela, anladın mı? Bir Trabzonlu olarak düşünürsen, ya empati kurduğumda. Ya sürekli Salah'a odaklanma var abi. Her görüntü Salah'la ilgili yani. Ya takımı ele geçirmiş gibi gözüküyor, anladın mı?
0: Takımı ele geçirmiş. Yorum.
1: Ya yakında satın alacakmış gibi böyle bakıyorum yani Salah. Trabzonspor'u. Ha çünkü ona kurulmuş bir düzenmiş gibi gözüküyor. Hep bir tek o varmış gibi lanse ediliyor.
0: Ama önemli bir yıldız yani sonuçta.
1: Ya Salah katkı tamam sağlar da 10 tane adamı ne yapacağız abi?
0: Doğru, ama ben Trabzonspor'un Francilio'nun transferi çok iyi transfer.
1: Francilio.
0: Evet. İyi, iyi oyuncu. Genç bir oyuncu.
1: Listeye de ekledi UEFA listesine.
0: Tabii tabii, genç bir oyuncu. İyi de yani
1: hızlı oyuncu.
0: Hızlı oyuncu.
1: Güçlü oyuncu. Kolay kolay yıkamazsın. Gördüğün gibi formalardan çekilse de gidiyor adam. Arda gibi. Arda Güler nasıl?
0: İyi tamam.
1: Arda Güler nasıl çek gittim de hala gitmeye çalışıyor ileri doğru.
0: Abi adam
1: takviye vitesi taktı orada, farkındaysan. Bolu Dağı'nı tırmanır gibi gidiyor.
0: Ama şey var işte, yani orada gördüğü antrenman, oradaki antrenman sistemi. Yani burada demek ki iyi çalışmaz. Adam bir sene neredeyse 6-7 ay oynamadı Ancelotti yeterli seviyeye gelene kadar.
1: Beşiktaş Raskin'i kaçırdı da Lemina Çamara'yı kaçıran Galatasaray ile ilgili konuşmayacak mısınız diye yazmışlar.
0: Niye şey var, neydi onun ismi? Leslie. İkinci ismini söyleyemiyorum.
1: O Guçuk mu?
0: O
1: mu? Herhalde ben de doğru söylüyorum diye tahmin ediyorum.
0: Ya onun yüzünden alamadık Asay.
1: Bu arada Bichabu. Yeni transferin ismi, okunuşu da, o da söylenmiş. Hani ben mesela nasıl okurdum? Bichabu diye okurdum. Bichabu diye okurdum. Bichabu'ymuş. Normal okunuşu. Seni seçtim Bichabu. Hani öyle bir şey bu.
0: Ya olabilir.
1: İsmin telaffuzu Bichabu bu.
0: Ama ben çok şey yapmadım hani, yani genç bir oyuncu transferidir ama imanım şeydir.
1: Şöyle bir haber var karşımda. İki tane, hatta Galatasaray ile ilgili. Galatasaray'da Leroy Sané krizi patlak verdi. Bu haberi kimin yaptığını bilmiyorum. Galiba Mesut Yıldırım yaptı. Senin gazetende çünkü. okudum haberi sabah. Mesut diyor ki Leroy Sané krizi Galatasaray'da patlak verdi. İlk 11'de yerini kaybeden Alman yıldız takım içindeki durumundan duyduğu rahatsızlığı yönetime iletti. Son 20 dakika oyuna alınacak futbolcu değilim düşüncesini dile getiren Leroy Sané bu nedenle maç ve antrenmanlarda isteksiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hani ben sana dedim ya bak sürekli olarak odaklanırsan Osimhen görüntüsü, Osimhen görüntüsü, bak Leroy Sané de var kenarda duruyor. Onu niye çekmiyorsun, sıkıntısı var derim ben sana diye söylüyorum. O yüzden Salah olmaz yani. Bana bir Onaçu'yu göster ya. Bana bak bakayım Mustafa Eskellaç'ı göster yani, ne yapıyorlar, Pine'yi göster yani. Onlar mutlu mu değil mi bu gidişten? Yani yüzünden anlarsın ya oyuncunun, hocanın gidişinden duyduğu endişe mi var, mutluluk mu var, anladın mı? Onu belli eder yani ister istemez. Ya profesyonel baktığında normal hayatına devam edersin. Kim giderse gitsin, insanlar gidici, kurumlar kalıcıdır, ayrı konu da. Sonuçta oradan sen paranı alacaksın. Vallahi zor. Galatasaray Göztepe maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı. Mehmet Türkmen'i kenara çağıran Polonyalı Pavel Malek, Osimhen'in topa dokunduğu, savunmacının ise müdahale etmediği görüntüleri aktardı. Türkmen hücum oyuncusu topla oynuyor, savunmacı faul yapıyor, penaltı dedi. VAR ekibi son olarak karta gerek yok yanıtını verdi. VAR kayıtları da bu şekilde açıklanmış.
0: Var abi, Galatasaray'ın yani bir de şey diyor, direkt müdahale vardı yani, şimdi konuşacağım adam şeyi göstermemiş, ayağına basma falan da var yani, tek açıdan izledi arada vardaki hakemde.
1: Bir görüntü göstermiş.
0: Bir görüntü göster, diğerini göster, değişik açılardan göster.
1: Kendin iste.
0: Zaten
1: bu arada kendi, bir şey söyleyeceğim yani, sana o karşında yabancı hakem var diye onun cümleyi kuramıyorum diye onun suçu o. Orada bir tane tercüman koy, çevirsin yabancı hakemin yanına. Şey diyeceksin orada, bana başka bir açı verir misin? Bu arada Yasin Kol İngilizce kurslarına başlamış.
0: İyi.
1: Söyledi Hacı Osmanoğlu, açıklamış. Demek Yasin bu. Kol İngilizce öğreniyor diye. Simple present and continuous tense'ler Mr. and Mrs. Brown'larda.
0: Ya orada
1: önce küfür öğreniyordur büyük ihtimalle. Yani ne deniyor diye, ne diyorlar diye. Çünkü hocam, öyledir ya.
0: Orada mesela Samsun Spor maçında hani ilk yarıda verdi vermediler var ama ikinci yarıda Samsun Spor teknik heyetinden soyunma odasına girerken Yasin Kola inanılmaz tepkiler, üzerine yürümeler falan olmuş. Ondan sonra ikinci yarıda tamamen dengeyi kaybetmiş. İkinci yarıda verdi vermedi kararların etkisi o. Biraz Samsun Spor teknik heyetinin orada ciddi anlamda tepki. Fuat Çapa mı vardı orada?
1: Fuat Hoca'yı gördüm ama bir yabancı biri daha vardı.
0: Tamam işte o hocaya giriyor, bayağı soyunma odasında hocaya şeye tepki gösteriyor. Ondan sonra ikinci yarıyı, dengeyi tamamen kaybediyor.
1: Bu arada hoca sorunumuz var diyor başkan, biliyorsun.
0: Başkan kafada hocayı bitirmiş, anlaşıldı.
1: Ama duruyor hoca yerinde. Ya şeyi niye yolladın? Alman neydi?
0: Ya anladım, iyiydi o, iyiydi. Şimdi. Ama
1: müthiş bir hocam. Ben mesela hala da bu sezon ben birinin başına bekledim, biliyor musun? Rice, Thomas Rice mıydı?
0: Ha? Evet, Thomas Rice.
1: Thomas Rice değil miydi ya?
0: Ha. Evet.
1: Reis diye söylüyorlardı, Reis diye, Reis değil o, Rice diye. Reklama gideyim mi bir?
0: Git
1: acil hızlı. Git diyor bak. Derbi yaklaştıkça stres yaptı. Git diyor.
0: Yok, derbi de
1: açma stres. Konuyu diyor,
0: bir şey
1: sakın diyor.
0: Yok,
1: çekiniyorsan söyle İrfan.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yani Beşiktaş'ta geliyor gümbür gümbür.
0: Bir şey söyleyeceğim. Derbi şeyim yok.

0: Benim taraftarım böyle peştemalle, bornozla, böyle Robb-de-Chambre'lar falan, onlarla geziyormuş gibi hissediyorum ben mesela. Anladın mı? Hani böyle çok rahatız artık. İrfancığım masaj yaptırmış, saunadan çıkmış bir havamız var. Ama cumartesi göreceğim ben seni 20'de.
1: Pazar günü
0: istiyorsan. Gelecek o cumartesi. Cumartesiyi göreceğiz o cumartesiyi.
1: Canım istiyorsan bağlantı yaparız.
0: Ararım mı? WhatsApp'tan yaz bana. Bir şey söyleyeyim. Müsaitim de.
1: Bağlantı yaparız istersen. Ben sana şu Beşiktaş'ı rahat yeneceğiz ya.
0: Ben yayın yaz olmasa gelecektim yanına. Senin de.
1: Şuraya yazıyorum ya.
0: Ne oldu? Beşiktaş'ı rahat yeneceğiz.
1: Evet, yeneceğiz.
0: Bir daha söyle bunu.
1: Tabii.
0: Bir daha söyle. Ben de seni...
1: Beşiktaş'ı yeneceğiz. Bak buraya yazıyorum ya. Açık ve net. Çok rahatım yani o konuda. Hiç böyle bir stresim yok. Gergin değilim. Normalde mesela böyle...
0: Ben sana şu söyleyeyim mi? İki kırmızı kart var maçta.
1: Orkun bir tanesi direkt görürsün.
0: 15 dakikada Şikrin yeri de atmazsa hoca. Dua etsen.
1: Niye Şikrin yeri atsın?
0: Neden atmasın ki?
1: Niye atsın?
0: Ne oldu? Şimdi niye atsın ki? Şeye bağlama konu. Başkalarını atıyor mu ki Şikrin yeri aslına bağlama. Orkun'u niye attın hemen 5 dakikada?
1: Kırmızı kartlı hareket yaptı.
0: Hayır, bu maçta niye atıyorsun hemen kafadan Orkun'u?
1: Tahminen düşünüyorum. Orkun çok şey yapmışsa kırmızı kartlı hareket
0: yapıyor. Emirhan falan düşünmüyor musun mesela? Örnek ver, hiç aklına gelmedi mi?
1: Yok, Orkun orada geldi direkt.
0: Benim de aklım geliyor. Benim de aklım Orkun geliyor.
1: Yani hani Fenerbahçe'de kar görsen şekli gel diyebilirsin. Ama hani bilmiyorum. Fenerbahçe seyirci
0: avantajı. Bu arada onu gösterecek olan kişinin tahminini yapacak mıyız ya? Hakan İnsanlara mi? Soralım mı? Ben bir isim geliyor aklıma. Kim? Ümit Öztürk geliyor. Neden Ümit Öztürk geliyor biliyor musun? Bu hafta aldığı maçlara bak. Diğerlerinin büyük takımlarda aldığı maçlara bak. Yakın bir zamanda.
1: Dinlendiriyorlar diyorsun yanında.
0: Bence Ümit Öztürk'ü mü hazırladılar? Hani mesela sen rahatsız olur musun Ümit Öztürk'ten?
1: Valla ben neredeyse her hakemden rahatsız
0: oluyorum. Şimdi rahatsız olmayacağım hakem var mı diye sormam gerekiyor. Yani, suç benim hatalıyım. Ya,
1: bir şey söyleyeyim. Ben VAR'dan rahatsızdım var. Yani abi nerede skandal? Kendi ülkesinde işte skandal kararları
0: ya dedi. Polonyalı VAR'daki hatalarından dolayı görevden alınmış, bizimkiler kapmış havada.
1: Ondan sonra
0: alınır alınmaz yani.
1: Ondan sonra nerede skandal hatta karar veren VAR hakem var, hepsini getirdiler Türkiye'ye.
0: İnanamıyorum ya. Yani VAR'da mesela bak başvuru için iş ilanını şöyle yapmışlar. Hata yapan VAR hakemi aranıyor. Hani bir de manşeti böyle koymuş olmaları lazım.
1: Fenerbahçe maçında hata yapan var. Bir dahaki Beşiktaş maçına kesin atanıyor zaten. Yani kardeş kulübü olarak falan diyorum. Aynı salıncağı bina kulübü olarak.
0: Yani, yemin ederim atacak bir şey yaradırsın. Burada atamadım. Yok, bu nedir ya?
1: Ondan sonra şey var. Şeyde de herhalde büyük ihtimalle iki sahne olunca da artık verecek hakem şeyde kalmadı. VAR'da kalmadı. Yani,
0: dördüncü hakem Ahsen Hanım.
1: Vallahi iyi. Bir hanımefendi olması güzel.
0: Sonra Ümit Öztürk bir sakatlanır, Ahsen devam eder.
1: Ahsen devam etsin ya. Ay bu şey diye VAR'a gidip penaltı vermeyen miydi?
0: Evet.
1: Helal olsun bari, delikanlı kadınmış ha.
0: Yalnız bu arada hata.
1: Olsun fark etmez. Yine
0: olsun delikanlı.
1: Kararında var. Yani benim dediğim doğru dedi, ondan şey yapmadı. Helal olsun diyorum yani. Olsun.
0: Şimdi delikanlı hakem gelsin falan deyince bulamayınca Ahsen Hanım'ı falan diye. Hani öyle bir şey de yapmayalım. Hani bu konuda konuyu oraya çevirmeyelim yani. Devam ediyoruz İrfan 25'te birlikteliğimize. İrfan'ın bugünkü manşetini okumayı unuttum size. Sözcü gazetesinde attığı kartal avcısı kartal şeklinde bir manşet kullanmış.
1: Başlığım güzel değil mi? Haber de güzel.
0: Ya kime da göre, neye göre diye tartışılır tabii ya.
1: Kardeşim.
0: Bu arada daha önceki tabii ki karşı karşıya geldiği maçlar ve istatistikler ön plana çıkıyor. Ama en kötü gününde bile Beşiktaş'ın gelip Kadıköy'de sürprizler yaptığını söyleyen de az önce ben değildim.
1: O zaman İsmail Kartal yoktu. Yani hocamıza güveniyoruz, yapacak bir şey yok. Yani.
0: Ondan mı kaynaklanıyor?
1: Ondan kaynaklanıyor. İstatistik...
0: Ya bir yerli hocanın mesela biri İtalyano'ya derbiyi anlatmalı diye Beşiktaşlıların bir kısmı endişe duyuyor mudur sence? Bence duymuyordur.
1: Yok.
0: Ya çünkü oynattığı oyun her takıma karşı aynı olduğu için, oynanılan oyundan da memnuniyet olduğu için bir sıkıntı duymaz. Hani İsmail Hoca için de bir yerli hoca olmasından kaynaklı, hani Pereira, Mourinho bilmem ne olsaydı bir maçtan işte bir farkı olmayan bir mücadele dediğinde camia kuduruyordu bir herkes mi değil mi? Öyle bir şeyler söylendiğinde. Yabancı hocaların böyle bir sıkıntısı oluyordu. Şimdi tabii hoca biliyor. Lyon maçı kadar kıymetli maç diyebiliyor. Yani aslında Lyon daha kıymetli. Çünkü 50 milyon euro gibi bir paradan da bahsediyoruz orada. Ayrı bir konu da ekonomik anlamda. Bir de tarih anlamında söylüyorum. Yani burada

0: alınacağın bir beraberlik ya da mağlubiyet Fenerbahçe'yi ne kadar sarsar?
1: Beşiktaş mı?
0: Evet.
1: Ya şu andaki sosyal medyadaki yangına bakarsan bayağı bir sarsar yani sosyal medya.
0: Ne var yangın olarak mesela? Yani şu anki Beşiktaş'ı keşke denk gelmeseydim demez misin zaten?
1: Yok.
0: Yani şey anlamında söylüyorum. Yani Beşiktaş'ta biraz daha toparlandığımda, takım tam oturduğunda falan karşı karşıya gelmek istemez miydin? 4 değil de 7. haftada mesela.
1: Takım şu anda, Fenerbahçe'nin takımı toparlandı. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 2 Lyon maçını kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Devlet Ligi hasretine son verdi. 18 yıl sonra. İki, yani Lyon'daki rövanş maçında deplasmanda çok iyi mücadele sergiledi. Samsun deplasmanı zorlu bir deplasmandan puanlaydı. Şu anda Fenerbahçe'de takım oturmuş. Fenerbahçe'nin ideal 11'ini sayabiliyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de mesela orta yangın yine dönmesi nedeni orta sahaya mesela o 23 orta saha alınmaması veya bir stoper takviyesi yapılmaması nedeniyle yangın yine düşüyor. Fenerbahçe'nin 11'i belli mi şu anda? Belli değil mi? İlk 11'i belli. Hatta ilk 11'de
0: ben bile sayabiliyorum. Bir tek İrfan Can Kahveci ile şey arasında
1: gidiyor. İlk 11 içerisinde aslında Fenerbahçe'nin 16 tane, 16-17 tane ilk 11 oynayabilecek oyun seviyesinde oyuncusu var. Fenerbahçe tartışılan konu yedek rotasyonlu tartışıyor. Yedek oyuncu almadı diye tartışılıyor. Yani şimdi baktığın zaman 11'de 16 tane oyuncu, yani bariz 16-17 tane oyuncunun ilk 11 seviyesinde şu anda. Diğerleri de aslında 11 oynayabilecek seviyede oyuncular. Yani burada Fenerbahçe seçimden yeni çıktı, tamam mı? Seçim süreci yaşadı. Seçim süreci yaşadıktan sonra özellikle o sosyal medyada bir ara kapalı WhatsApp grupları vardı bunların. Kapalı WhatsApp gruplarında eleştiriler falan yapıyorlardı. Sonra o patladı biliyorsun. Sonra soruşturma falan açıldı. Bir tanesi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şimdi onun şeyi, yangını halen devam ediyor. Yeniden arada bir grup kurdular arada bunlar. Tekelden organize bir şekilde, inanılmaz bir şekilde yıpratma politikası. Yani yönetim...
0: Yalnız Türkçenin azizliğine uğrayabilirsin.
1: Niye?
0: Kartal avcısı kartal deyince.
1: Onu mu düşündün azizle? Aslında tersten de çevirince doğru oluyor aslında.
0: Oradan bir bak, atarken manşeti bir iyi düşün. İki kere düşün. Bize kartal hocam, avcısı güzel, kartal.
1: O da düşün.
0: İkisi de
1: ben
0: var.
1: Ben bunu bizim editöre söyleyeyim ya. Harbiden şey neydi? Bu şey üstü kapalı
0: İsmail mesaj. İsmail Kartal mı, Beşiktaş Kartal mı diye.
1: Üstü kapalı mesaj vermişler.
0: Değil yani. Mi?
1: Tabii.
0: Kartal avcısı kartal. Nereden bakarsan sıkıntı yaratılır.
1: Ama güzel şey.
0: Değil mi? Sevgili kardeşim kim? Bir dakika bunu da söyleyeyim. O da hatırlatıyor. Nurullah söylüyor bir de.
1: Nurullah iyi
0: abi
1: yakalamış.
0: Diyor İrfan abi güzel manşet atmış diyor. Hangi açıdan bakarsan kartal ben avcısı kartal diyor.
1: Ben kendi açımdan baktım öyle söyleyeyim. Yani.
0: Okuyacağını sanmam ama UEFA Lyon Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan ötürü Fenerbahçe ve iki oyuncusuna disiplin soruşturması başlattı. Futbolun marka değerini korumak böyle bir şey olsa gerek. Avrupa'yı Türkiye'ye sandılar sanırım.
1: Ya abicim, yani bunu yazan arkadaşa bir şey söyleyeyim. Lyon maçında yaşanan olayları gördüler mi ya? İzlediler mi? Herhangi bir Türk takımı Lyon'un yaptığının yarısını yapmış olsaydı Avrupa'dan 5-6 maç ceza alırdı. Bir Türk takımının yanında durmak yerine, yani burada daha iyi, hatta biliyorum bazı kişiler Greenwood...
0: İçimizdeki İrlandalılar mı?
1: İçine biliyorum. Kendi özelim falan ceza alması için mail atan Türk taraftar falan vardı. Hani bu kadar hani küçülmeyin ya, açık ve net söyleyeyim. Yani bir Türk takımının yanında durun.
0: Ya bu arada derbi hakem tahmini yapan dinleyicilerimiz var. Onu söylemiştik. Onlardan bir tanesi Ozan Ergün diye geçiyor. Sıcak geliyor mu sana?
1: Vallahi ben, tüm hakemler bana soğuk geliyor ya bu aralar. Hiçbiri sıcak gelmiyor abi. 3 maçta Fenerbahçe'nin 2 tane penaltısı vermedi. Nasıl sıcak gelsin ya? 3 tane.
0: Ya bir Oğuzhan Çakır'ı, bir Alişan Salan'ı, bir Çağdaş Altay'ı falan düşünür müsün yani?
1: Alişan Salan'ı hiç düşünemiyorum bile yani.
0: Atilla Karaoğlan falan gelir mi aklına?
1: Yok,
0: yani Mehmet Türkmen falan olur mu?
1: Hayır hiçbirisi gelmiyor.
0: Ha, ne bileyim, Halil Umut Meler mi mesela?
1: Yok abiciğim, yok ona. Ne abi, sen de ne biçim hakemdesin?
0: Ay, ne biçim hakem, başka hakem yok ya. Kadir Sağlam mı diyeyim, ne diyeyim ben sana yani şu
1: yabancı
0: an?
1: Yabancı say bir tane, yabancı bulalım bir tane.
0: Yabancı mı?
1: Ha.
0: Hepsi yabancı bunların.
1: Bu Taylor var ya, hakemde bırakmış, o hakemde yapsın diye. Yani
0: bir Anthony
1: Taylor'a.
0: Anthony.
1: Bir abi şey, ama işte şey, bir hafta falan antrenman yaptırıp maça çıkarsınlar abi. Yapacak bir şey yok. Abi kötü hakemlerimiz ya. Allah aşkına ne biçim kararlar veriyorlar?
0: Kartallar çarpışıyor.
1: Vay başlık.
0: Halil Umut Meler'i verecekler abi. Başka lamıcımı yok diyor.
1: Yapma.
0: Kartal
1: hayır. Hayır.
0: İlkokul çocuğu pırıltısı gördüm ben Elif Andır diyor. Kartal avcısı kartal deyince diyor mesajın nasıl nereye gideceğini çözememiş diyor.
1: Yo çözdüm kardeşim, ben kendi açımdan baktım yani. Bak başlıkta sarı lacivert kartal gösteriyor bak. Sarı lacivert kartal orada mesajı şeyden verdik belli olsun diye.
0: Sarısı yok ya.
1: Ha?
0: Sarı nerede? İşte, pardon, kara kartal var orada kartal lacivert, avcısı diye
1: kartal, bak. Kartal lacivert dikkat edersen.
0: O yani mesajı oradan.
1: O mesajı oradan veriyoruz.
0: Cihan Aydın diyorum abi demiş.
1: Abi, bir dinleyicimiz. Cihan Aydın mı? Allah aşkına ne Cihan Aydın ya?
0: Yasin Kol'dan hoşlanırlar. Başka bir hakem mi düşünüyorsun? Sen de ne kadar boş soru soruyorsun İrfan'a demiş. Yasin Kol'u isterler zaten. Başka bir ihtimal mi var diyor.
1: Yasin Kol bir
0: tam
1: şey olabilir.
0: Beşiktaş'ta mesajı biliyorsun.
1: Ha, Yasin Kol şöyleden dolayı şundan olabilirdi.
0: Bak bir olabilire döndüm bir anda ya. Hayır,
1: Samsun maçı oynamasaydı olabilirdi diyorum ya. Onun ismi kesin geçerdi Yasin Kol.
0: Ne oldu? Halil Mutmeler iki tane üst üste Beşiktaş maçı verdiklerinde kimsenin gıkı çıkmadı. Yasin Kol'da ben Yasin Kol'u istiyorum diye bir şey yok bu arada, ayrı konu da.
1: Yasin Kol'u istiyormuş gibi bir halim var yani. Bilmiyorum
0: tabii
1: yani.
0: Ki yok. Ya, bırak yani, Allah aşkına. Bence ya. Yasin Kol olmasın, herkes olsun ya.
1: Bence Ali Şansalan.
0: Hatice yani Karoğlan. O da olmasın diyebileceğim üç isim daha geldi bir anda aklıma.
1: Bak Ali Şansalan, Atilla.
0: Ya Karoğlan. İlk 11'imiz Ali. Nasıl olur mu daha güzel konu? Hangi hakem olur daha güzel konu?
1: Bence hangi hakem ben, daha bak şimdi ilk 11'i sen de sayıyorsun Beşiktaş'ta.
0: Daha yok konuşacağım.
1: Ben de Fenerbahçe'ye şey ama hakem de abi hangisi olur diyeceğin hiçbiri olmasın falan diyebiliyorsun yani.
0: Hakemi daha çok konuşabiliyoruz ya. Tabii, bu tabii. Mu olsun şu mu olsun da.
1: Ben en azından Ferhat Gündoğdu'yu konuşmak istiyorum ya. Bırak git abi ya. Ne abi bu otur sevdası abi otur. Bırak abi ya.
0: Bir de son senesi zaten. Bir de idare edin ya. O sene bu sene. Gidecek
1: abi,
0: işte.
1: Abi, gitsin abi.
0: O sene bu sene gidecek.
1: O sene bu sene işte şampiyon olmamız lazım. Gitsin.
0: O sene bu sene dedikleri Ferhat Gündoğdu için. Gidecek. Abi, bitiyor yani.
1: Valla Türk futbolu adına büyük bir şey olur biliyor musun? Devrim. Ferhat Gündoğdu.
0: Bu maça Fırat Aydınus'u verseler ya diyor.
1: Valla en azından eski hakemleri var olarak değerlendirebilirler. Sen usta şeyde olsun.
0: Aa, teklifimi çalma.
1: Bence mantıklı.
0: Ben şu an Ferhat Gündoğdu gitmiyorsa gönderdiği 13 hakem geri gelsin Varda görev alsın dedim.
1: Bence
0: ben de. Televizyonda söyledim.
1: Bence en mantıklısı. Bak duymamıştım, aynı fikirdeyiz sende. Abi gelsinler yapsınlar bak açık ve net.
0: Yani onu gönderemiyorsan bari gücünü diğerleriyle ilgili kullan. Ya o zaman gitmiyorsa biz de bunu yapıyoruz o zaman de bir şey yap, bir kulüpler birliği vakfı olarak, federasyon olarak, ne bileyim kulüp başkanları olarak.
1: Abi şey yapsın.
0: Aralarında varsa siyasi gücünü kullanabilecek abi birileri
1: işte falan. Kulüplerde bunda bir şey sağlayamazlar. Tamam mı? Bir yerden bir telefon gelir derler ki çıkın derler çıkarlar ya.
0: Ha, yazmış İrfan sen kimi istiyorsun diye de belli etti. Birazcık Yasinci. Birazcık.
1: Ya ne Yasin'i?
0: Kolladı kendisi onu,
1: ya
0: kolladı.
1: Nasıl kolladım ya?
0: Biraz kolladı.
1: Samsun maçında adam penaltıyı vermedi ya. Adam Samsun Spor'u maçın içerisinde ortak etti ya.
0: Ya Samsun başkanı dedi ki skorun böyle bitmesinden dolayı mutluyuz, daha kötü olabilirdi.
1: Tamam.
0: Yani penaltıyı verse de vermese de kısmına gelir. Tabii abi, ki kaderi değiştirir yani, de kırmızıyı kendim vermedi.
1: Neye kırmızı?
0: Semedo'ya.
1: Ya orada el var pozisyon. Faulü verseymiş. Faulü verse eliyle doyuyor. Faulü verse zaten bir pozisyon olmayacak. Abi zaten belki 2-0 olsa o pozisyon olmayacak. Ya sen ver pozisyonu. Ya artık kırmızı kart bile verebilir o penaltı pozisyonda rakip oyuncuya.
0: Doğan abi Ersin Düzen ve Uğur Karakolukçu'dan sonra siz şu anda radyoda ne haldesiniz? Altta ne var? Meraktan öleceğiz diyor.
1: Gördün mü sen videoyu?
0: Niye gidiyor o? Nereye gidiyor Uğur Karakolukçu?
1: Bilmiyorum da.
0: Bir de beni salsana diyor oradan. Bilmiyorum. Bir şey söylüyor.
1: Şeyi gördün mü? Şortla falan.
0: Şort mu altta? Ha, altta şort, o mu diye.
1: O yüzden diyor şort var altta. Bildiğin şort ya.
0: Ama Uğur'da o rahatlık var zaten.
1: Hayır,
0: ya.
1: Uğur'da Uğur değil. Yayını... Ersin Düzen de var.
0: Öyle mi?
1: Onda şort var. Sen videoyu izlemedin mi?
0: Görmedin. Yok görmedim videoyu. Daha videoyu şöyle gördüm. Uğur'un giderkenki videosunu.
1: Kardeşim ben şu anda.
0: Sonra geniş açıyı alıyorlar Uğur gidiyor tabii diye. Ondan sonra orada gösteriyor Ersin bir geri dönüyor. Ben orada bakmadım.
1: Aslında bizim YouTube.
0: Uğur'un gidişe odaklandım.
1: Aslında
0: bak.
1: Bizim YouTube yayını şey yapmak lazım. Canlı vermek lazım. Bak ben pantolon ve beyaz gömlek gayet ciddi.
0: Tamam bende şort var şu an.
1: Abi. Gayet ciddi bir şekilde geldim yani.
0: Ya bir süre alışınca şort giyince mesela geçen böyle bir toplantı bir şey oldu. Sen, pantolon giydim bir an böyle şey oldum yani.
1: Şaşırdın değil mi?
0: Hava almıyormuş gibi hissettim böyle.
1: Ben de enteresan ben hiç şort giymiyorum biliyor musun? Dışarıda şortla gezmeyi sevmiyorum.
0: Sen kraliçe gibi değil mi? Kaleye geçerken de eşofman altı değil mi? Kraliçe kraliçe.

0: Sen bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen harbiden öyleyim abi, biliyorsun değil mi?
1: Bir de çorabı üste kadar da çekiyorsun. Yok,
0: çorabı üste
1: kadar. Çorabı da şeyin üstüne, eşofman üstüne.
0: Yok, ama bildiğin eşofmanda, ben eşofmanda eşofman kalecilik. Ben kalecilik yapardım. Evet. Ben hiçbir zaman şort giymezdim. Kaleci. Normalde halı sahada da aynı şey.
1: Kreli değil miydi o kaleci?
0: Öyle derlerdi. Bir şey kreli derlerdi bana zaten. Şortla olmaz ama. Yani.
1: Saygılar abi. Bu arada Ahmet Çakar yıllar önce Beyaz Spor'da yapmış bunu. Şort olayını.
0: Abi genellikle zaten yapıyorlar aslında. Batman sen yani. Yurt dışına falan gittiği zaman hani takımı yurt dışına gittiği zaman takım muhabirleri falan hani yaz aylarında altta şortu işte şey üstü tarafı çektiği için sıkıntı olmuyor.
1: Sana
0: ama ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Ben şort giymiyorum.
1: Fenerbahçeli Ayhan sevgilerini yolluyor. Bu İrfan tam benim kafadan diyor. Senin için. Fenerbahçeli o da.
0: Vallahi Fenerbahçeliler bak.
1: Fenerbahçeli. Ya 25 senin futbolcun Lyon maçı sonrasında hareketler yapmış. UEFA soruşturma açmış. Hala rakip taraftar ceza alması için uğraşıyor. Bu kadar yapmayın
0: abi, Allah. Mail atıyorlar abi, görmedim mi? Ya.
1: Demiş. Murat yazmış mesajı.
0: Murat kardeşime saygı
1: duyuyorum. Abi Uğur'da şort var. Ersin. Oh, yapmayın arkadaşlar öyle şeyler ya.
0: Ama çok kısaydı harbiden öyleydi yani. Videoyu izlesene, bir baksana videoya.
1: Bacaktan havayı nereden alıyorsun diye sormuştu. Bacak. Sadece yazlıkta giyebiliyorum şortu demiş.
0: Ay ben hiçbir şekilde giyemiyorum. Yani yazlıkta ben de giyiyorum lan. Yazlık falan olunca giyerim de. Yani yok abi ben giymiyorum ya. Kendimi şey gibi zannediyorum onu giyince. Biraz şey var bende çünkü.
1: Faulü verse onu verse şu olmayacak. Bunu verse bu olmayacak muhabbetleri. 65 yıl önce o Göktaş'a düşmeseli dinozorlar şu an geziyor olacaktı zaten diyor.
0: Kardeşim diyoruz ki penaltı pozisyonundan bahsediyoruz yani. Sen de kırmızı izliyordun. Ben de ki penaltı pozisyonu olsaydı olmayacaktı.
1: Bu arada kırmızı önce. Ha penaltı 5. dakika, o 44. dakika.
0: Nasıl algı yapıyorsun var ya, hayatın algı var ya. Bak nasıl şey yapıyor kırmızı önce diye.
1: Öğrenmiş miyim algı yapmayı?
0: Tabii program.
1: Yavaş yavaş değil mi?
0: Program partnerler.
1: Siz öyle, sizler öyle. Beni bu hallere sizler getirdiniz. Sağ olun.
0: Program partnerlerinden dolayı böyle olmuş. Niye ben... Kardeşim biz söylüyoruz, eleştiriyoruz. Eleştirdiğim için Fenerbahçe taraftan da bile zılgıt yiyen adamım yani.
1: Erkan diyor ki İrfancığım farkında mısın? Aziz Başkan geldikten sonra Yüksel Başkan'ın konuşmaları değişti diyor.
0: Ya Aziz Başkan'ın şeyi çok iyiydi. Kapıda karşıladı ya mesela.
1: Bu arada ben kapıda ama, karşılama ama durumunda...
0: Şöyle söyleyeyim, Samsun Spor Başkanı, şimdi Fenerbahçe yönetimi... gerçekten Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım gerçekten çok iyi karşılamış. Kapıda karşılamışlar... Ondan sonra loca istemiş, Fenerbahçe yönetimi loca da izledi zaten. Onu kabul etmişler ve gerçekten çok iyi bir ağırlanmış. Sayın Aziz Yıldırım, hani Sayın Cihan Kamer'in ifadesi vardı ya. Hani taraftar için Yüksel Güney'e küfürlü tezahüratlardan dolayı başkan üzüldü.
1: Yüksel Yıldırım.
0: Yüksel Yıldırım. Şey var, şunu söyleyeyim.
1: Oradan asla küfür olmayacak falan diye bizim tribünlerimizde diye yani şöyle Can Kamer söyledi geçen. Ondan sponsorluk.
0: Neden bu da tepki gösteriyor? Bunu bir açalım. Neden tepki gösteriyor? Çünkü yani Fenerbahçe önde 2-0 olmuş herhalde skor. Fenerbahçe taraftarı Yüksel Yıldırım'a sink altı sözler söylüyor, tezahüratlar yapıyor. Onun ardından Samsun Spor taraftarları da Sayın Aziz Yıldırım'a ağır ifadeler içeren tezahüratlar yapıyor. Sayın Aziz Yıldırım buna tepki gösteriyor. Yani ortada bir şey yok. Son 5 dakika kalmış. Galibiyet ve sahadan ayrı zorlu bir deplasmanda galibiyetle ayrılıyorsun. Ne gerek var buna diyor mesela. Yani sen galibiyeti kutla, coşkuyu kutla. Çünkü diğer tarafta Samsun Spor'da 15 bin taraftar varsa 15 bin taraftar da bu sefer Aziz Yıldırım'a küfürlü tezahüratlar yapıyor. Aziz Yıldırım'ın ve aslında Cihan Kamer'in ifade etmek istediği nokta burasıydı. Belki insanlar yanlış anladı, taraftarlar yanlış anladı ama yani bunu söylüyor yani şimdi. Zaten Aziz Yıldırım'da olmadığı yere orada galibiyet coşkusunu yaşaması gerekirken orada taraftarların küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı. Ha bu belki Galatasaray maçında olsa çok fazla tatmayabilir ama sen galibiyet gelmişsin, galibi ayrılıyorsun ve o süreçte böyle bir sıkıntı yaşıyor. Hiç ortada yok. Samsun Spor taraftarı o sırada belki Yüksel Yıldırım'a tepki gösteriyor. Yani takımına oynanan oyuna
1: çok
0: tepki.
1: Fazla hayır, bir de bilet fiyatlarına, tribünlerin boş olması.
0: Ona tepki gösteriyor. Sen aslında taraftar o yaptığın tezahüratla beraber bu sefer onları konsolide ediyorsun. Yüksel Yıldırım'a işte kendi taraftarı tepki gösterirken onunla şeyinde bir arkasında birleşmesine neden oluyorsun. Aslında gösterilen şey bu. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'a da o süreçte Samsun Spor taraftarları küfür etmeye başlıyor. Rahatsızlık buradan kaynaklanıyor.
1: Peki bunun da

0: detaylarını almış olduk. Fransız dünya yıldızı Mbappe'nin bir çetenin hedefinde olduğu ortaya çıktı. Çetenin Mbappe'nin de aralarında bulunduğu 26 kişiyi kaçırma ve soygun planı yaptığı tespit edildi. Çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki şüpheli ise tutuklandı. Mbappe'yi kaçırmaya yönelik bir operasyon, bir plan yapmışlar. Ellerinde patlamış. Le Parisien'in haberine göre Mbappe'nin bir çetenin kaçırma ve evine yönelik saldırı planlarının hedefi olduğu ortaya çıktı. Haberde bahsi geçen çetenin çeşitli eylem hazırlıkları içerisinde olduğu aktarılıyor.
1: Avrupa'da ortalık şey takıncalı. Çete de 18 yaşındaymış lideri. Vay yani.
0: 18 yaşında.
1: Küçükmüş.
0: Futbolcular, rapçiler, zengin iş insanlarının aralarında bulunduğu 26 kişiyi hedef göstermişler. Bu arada bahsi geçen çete Nisan ayında deşifre edilmiş. Şüpheli şahıs geçtiğimiz Nisan ayında Nully-sur-Seine'de bir saatçiye düzenlenen saldırının ardından teşhis ediliyor. Olay yerinden 150 bin euro değerinde lüks saat çalarak motosikletle kaçanlarmış bunlar. Hatırlıyor musun soygunu?
1: Şey güzel.
0: Sonra bir kamyona çarpmışlardı motorla kaçarken oradan yakalanmışlar. Ben bu hırsızlık olaylarıyla ilgili okuduğum haberlerde ne kadar doğru bilmiyorum ama şehir efsanesi gibidir. Adam televizyon çalıyor. Ondan sonra eve geliyor. Televizyon kumanda ayarlayamıyor. Ertesi gün kumandayı çalmaya giderken yakalanıyor. Evde. Aynı
1: güzel,
0: eve giriyor.
1: En güzel haber. Çok iyi habermiş bak.
0: Sizde ne var altınızda? Bizde bir şey yok. Bugün böyle biz şeffaf yayın yapıyoruz yani. Bizde
1: bende pantolon gömlek abi. Benim klasik giyimimdir abi. Benim yayınlarda da var yani. Bak evet. Benim genellikle mavi gömlek, beyaz gömlek. Gömleklerim böyle.
0: Evet. Acun Ilıcalı gibi 70 beyaz, 70 mavi gömleği bulunan bir İrfan 25'ten bahsediyoruz.
1: Pantolon da iyi. Evet, dediğim gibi şort giymeyi sevmiyorum yani. Giyemem yani. Yazın da olsa giymem.
0: Şimdi şu mesajlara bakıyorum. Şimdi ne oldu? Taraftar mı suçlu gene? Bırakın Allah aşkına demiş.
1: Başkanlar. Taraftar suçlu değil ya. Taraftar eleştiren de haklıdır. Yani taraftan eleştirebilir ama sosyal medyada benim tepkim sosyal medyada yani bu öyle ortalığı yangın yerine çevirenler var. Yani taraftar bazı algılar üzerinden algı yürütmeye, taraftarları etkilemeye çalışan insanlar var. Ben onlara tepkim, onları dile getiriyorum.
0: Roma'yı yenmek zorunda değilsin.
1: Yeneriz, niye yemeyelim?
0: Bir dakika. Nereden bakıyor biliyor musun dinleyici? Ha. Diyor ki Roma'yı yenmek zorunda değilsin.
1: Tamam.
0: Kaybetmemeye oyna. Gendüzü'yü dinlendir, ceza alsın. Ligde işine yaramaz mı? Bak açıya bak bakış açısına.
1: Olabilir.
0: Bak hemen olabilire döndü.
1: Zaten öyle olacak gibi gözüküyor.
0: Nasıl yenemiyoruz diye cümleye giren İrfan'ın bir anda.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Olabilir diye dönüşü.
1: Geçen sene Fenerbahçe yine Premier Lig'e bir Tedesco döneminde neredeyse tamamen yerli oyuncularla çıkmıştı. Ve hani içerisinde Bartu'nun, Yiğit Efe'nin falan da oynadığı bir kadroydu. Yendi Fenerbahçe, Tarık da kaledeydi. 2-1 yendi. Neden olmasın? Ya şimdi diyorum ya şu anda hiç olmamış bir olmadık bir durumdan ya şu sakatlansaydı çok olurdu. Bu sakatlansa ne olurdu? Ya yani mesela şimdi bakıyorsun örnek Galatasaray'da Osimhen'in yedeği var mı? Yok. Osimhen sakatlansa ne olurdu diye söylüyor mu mesela şimdi Galatasaraylar? Böyle bakıyorlar mı olaya? Veya Galatasaray iki dönemdir Abdülkerim'le değil mi?
0: Bardakçı.
1: Abdülkerim'le Sanchez değil mi ikisi? Yani onların biri sakatlanırsa onlarda da opsiyon yok. Torreira'nın opsiyonu yok mesela Galatasaray'da. Hani
0: ya orada da Kaan Ayhan falan var işte Kaan, oraya
1: yani,
0: dönüyor.
1: Hani anladın mı bu olayı? Ya Beşiktaş'a bakıyorsun mesela. Ya Beşiktaş'ta da var sıkıntı. Yani her takım tümünde her rotasyonda %100 olacak bir durum yok. Bence rotasyonu yapabildiğinin en iyisini yaptı Fenerbahçe. Dediğim gibi elinde 40 tane oyuncuyla geldi. 20 tanesi yabancıydı. Bu oyuncuların bazıları yoldan ayırman gerekiyordu. Asıl sorulması gereken nokta ne biliyor musun? Senin elinde stoper varken mesela Diego Carlos'un alması mesela. Elinde orta saha varken Amrabat varken başka bir orta saha transfer edilmesi. Şimdi çünkü bu oyuncuları gönderemiyorsun. Diyorlar ki bu oyuncuyu nasıl göndereceksin? Şimdi Amrabat'a gelirken mesela sözleşme imzalarken 5 veriyorsun. Tamam mı? 5 milyon euro. Adam Real Betis'e iyi performans sergilese dahi İspanyol takımı diyor ki ben 5 veremem. Real Betis'in maksimum vereceği rakam 1 milyon euro. 1,5 milyon euro.

0: Ajax'a gitti mesela. Ajax'ta alacağı rakam maksimum, hadi diyelim ki 2 milyon euro alacak net. Bunun üzerine almaz ki. Fenerbahçe Şerif'i niye satıyor? Şerif'in çünkü aldığı ücret çok yüksek değil. Mesela Nene'ye niye teklifler var? Aldığı ücret yüksek değil. Osterwold'e niye teklif alıyor? Aldığı ücret yüksek değil. Çünkü bu oyuncuları gönderebilirsin. Bak, kulüplerimiz şu anda yine aynı şekilde ciddi anlamda yatırım yaptılar. Trabzon yapıyor, Galatasaray önemli transferler yaptı, Beşiktaş yaptı. Ama yani bu süreçte bu oyunculara verilen yıllık ücretler sonucu, bu oyuncuları göndermek istediğiniz zaman da gönderemiyorsunuz zaten. Bak, bu sene 16-4'tü değil mi kural? Gelecek sene 8'e mi düşecek? Öyle bir iddialar falan var.
1: Bence düşmeyecek de.
0: Ya, bence düşmeyecek.
1: 8 artı 6 mı?
0: Öyle 8 artı 4 mi? Öyle bir şey de. Ya şimdi 8 artı 400 zaman yine aynı sıkıntıyı yaşayacak kulüpler. Yine göndermek için uğraşacaksın.
1: Mümkün değil ya. Yani Avrupa'da başarılı olmanı istemeyen bir zihniyet bu.
0: Ya bak şu, yine sıkıntı yaşayacaksın. Zaten en büyük sıkıntı 10 artı 4 gibi bir kural. Bak şimdi Fenerbahçe yönetimi, Sayın Aziz Yıldırım diyorlar ki bunu bilmiyorlar mıydı? Hazırlıklı
1: gerçekten. Bak Avrupa takımlarının, bak, Avrupa vatandaşı olanları yerli statüsünde oynuyor.
0: Ya bir de şu,
1: Avrupa Birliği evet, pasaportu evet, olanlar evet, yerli statüsünde oynuyor. Onlarda tamam hak veriyorum da 4 tane yabancı hakları var bildiğim evet, kadarıyla. 3 evet, tane var zaman zaman. 5 tane var ülkesine göre değişiyor. Hmm. Ama adam Belçika takımıysa da Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Portekiz'den her taraftan alabiliyor. Avrupa vatandaşı çünkü, anladın mı onlar?
0: Abi bizde de mesela şey var mesela adam mesela şimdi Vedat Muriç örneğini vereyim mesela. Vedat Muriç Fenerbahçe ligi oynadığı zaman yerli statüsünde oynuyordu.
1: Yani Kosova milli takımı seçersen yabancı olursun. Nasıl Ümit Akdağ için söylüyoruz bunu. Beşiktaş'ın yeni transferi bu arada sevgili dinleyenler. Eğer ki U21 takımında oynadı bu zamana kadar, iki tane golü vardı. Hı-hı. Değil mi?
0: Vedat'ın. Ümit Akdağ.
1: Ümit Akdağ'ın eğer ki olursa Romanya vatandaşı
0: ama
1: olacak.
0: Ama şöyle söyleyeyim bak.
1: Romanya milli takımını seçerse.
0: Şöyle söyleyeyim. Adam mesela milli takımı bekledi uzun süre değil mi? Oynamak istedi Vedat. Almadılar Vedat'ı milli takımı. Forvet'e milli takımı almadılar. Bekledi, uzun süre bekledi. O dönem Fatih Terim milli takımı teknik direktörüydü. Adam Kosova milli takımı kurulunca da Kosova'yı tercih etti. Yani kaç yılında Kosova'ya, kaç tane takım?
1: Ya federasyon ne istedi de vermedi Fenerbahçe'ye diye mesajlar geliyor abi, sen böyle konuştukça.
0: Ya ne istedi, ne istedi de vermedi.
1: Ya nasılsın, yapmayın arkadaşlar, bak çok sinirleniyor. Bir de böyle şey gibi de değil, öyle Ahmet Konaş gibi öyle bağırma çağırma da yapmaz. İrfan'ın böyle sakin bir özelliği vardır ama sinirini belli eder suratından. Şimdi ben de bu soruyu bilerek okudum sana şimdi. İşte yabancı hakim istediğiniz getirdi. Ha. Bilmem ne oldu getirdi falan diye. Bak Galatasaray bunun değişmeyeceğini bile bile mi sence 10 artı 4'ü, bir de menfaati uğruna zaten gerekiyordu, ihtiyacı da vardı ama.
0: Galatasaray ilk başta istedi.
1: İlk isteyen Galatasaray, ama bu arada bu kararın çıktığında ilk tepki göstermeyen de Galatasaray.
0: Evet,
1: tepki. Fenerbahçe, Beşiktaş, o zaman kimse tepki göstermedi, seneye nasıl olsa değişir diye baktı herhalde.
0: Çünkü Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım göreve seçildiği süreçte de bu kuralın değişmesi gerektiğini dile getirdi. Federasyon nezdinde de girişimlerde bulundu.
1: Hatta ben sana sordum. Hatta, Aziz Başkan'a evet, sorsana dedim, Galatasaray'ın talebini yerine getirecek mi, destek verecek mi diye.
0: 16-4'ü değişmesini istedi. Hatta o zaman kendi, şu anda yangın yerine çevirenler ortalığı. O zaman da işte nasıl değişmesini istersiniz?
1: Yok, bu 10 artı 4 artı 2 ne oldu?
0: Abi burada bak Fenerbahçe'nin böyle bir isteği yok ha. Ya bunu
1: burada Fenerbahçe'nin isteği yabancı istediniz. Artı 2 de geldi gibi falan.
0: 10 artı 4 artı 2.
1: Artı 2 nereden geldi?
0: Fenerbahçe istemedi onu. Fenerbahçe'nin böyle
1: kimin
0: bir...
1: Kimin işine yaradı? Fenerbahçe'nin bence.
0: Bence diğer Beşiktaş'ın da içine yaradı. Galatasaray'ın da içine yaradı.
1: Yani.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi saçma bir kural bence. Artı 4 kuralı. Ya şimdi ya da yabancı kuralını sürekli değiştirme abi. Şimdi oyuncu şey yapıyorsun. 16 oyuncu göndermek zorundasın. Oyuncuyu göndermek zorundasın. Ya oyuncuyu gönderdiğin sırada yani bu oyuncu göndermekte çok fazla sıkıntı yaşıyorsun. Yani oyuncu göndermekte sıkıntı yaşıyorsun. Oyuncu gitmiyor. Çünkü yabancı kontenjanı boşaltman gerektiğini biliyor. Diğer takımlarda diğer isteyen takımlarda senin onu göndereceğini bildiği için de bonservis bedeli ödemek istemiyor. Onun sıkıntısını yaşıyorlar.
1: Zaman ne kadar çabuk geçmiş ya.
0: Kaç olmuş?
1: 10 var. 12 13 var.
0: Vallahi harbiden zaman çok çabuk geçmiş.
1: Evet.
0: Eğlenceli bir programdı.
1: Eksik olma, senden kaynaklıdır. Aston Villa servet harcadı diye sen mi yaptın haberi?
0: Ben niye yapayım ya? Aston Villa ile ilgim yok.
1: Yok hani rakibin değil mi? He? Aynı zamanda Galatasaray'ın da rakibi değil mi?
0: Evet, Galatasaray'ın rakibi. Galatasaray muhabiri yapmıştır falan diyor.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi. Aston Villa ikisiyle de oynuyor. Evet. Yani ikimiz de oynuyor daha doğrusu. Türk takımı olduğu için öyle bir cümle kurmak durumundayım. Aston Villa yaz transfer döneminde 250 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yapmış. Birmingham ekibi en çok parayı Manzambi'ye 51.4, Jackson'a 47.5, Mbaye için 47.1 para harcamış. Kadrosunu Gomez, Harvard Bedis, Suzuki ve Ruggeri gibi isimlerle de güçlendirmiş.
0: Suzuki gol attı değil mi geçen?
1: Evet.
0: İki tane mi attı?
1: Fenerbahçe transfer dönemini 30 milyon euro tasarruf ederek kapattığı haberi var.
0: Bak işte,
1: maaşlar 170'ten 140'a indi.
0: Ya evet.
1: Yani 170 milyon euro olan maaş yükü. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. 170 milyon euro olan diye okuyoruz değil mi? Çünkü ne kadar rahat telaffuz edebiliyoruz değil mi?
0: İşte insanlar da işte onu diyorum ya, bak mesela şey var. Çok rahat söylüyor mesela. Taraftar tam haklı. Diyor ki mesela onu gönder al.
1: 4 milyon ona vereceğine diyor, milyar diyor.
0: Ona 10 vereceğine al diyor, 50 milyon ver. Abi şimdi bak, 50 milyon euro Türk lirasına çevirdiğin zaman 50 milyon euro Türk lirasına çevirdiğin zaman kaç lira yapıyor biliyor musun? 2,5 milyar mı yapıyor?
1: Yani çok bu ya. 2,5 benim milyar, o kadar matematiğim yok bende. 1 milyondan sonra yok bende.
0: 2,5 milyar TL'den bahsediyoruz. Ya 10 milyon euro dediğinde hemen 500 küsür milyon euro ya. 500 milyon TL yapıyor. 10 milyon euro. Yani çok basit söylüyoruz. Bize kolay geliyor. 3 milyon euro diyorsun. Ya azmış falan diyorsun, tamam mı? Hani çobaninin. Abi 3 milyon.
1: 11 euro. Oyuncu gitmiş sende.
0: Evet, 11 gitti. Dur bakayım kaç tane gitti. Ben bunun şeyini yaptım.
1: 44 oyuncudan 33'e inmiş. 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evet. Yani daha 11'den fazla var aslında. Şöyle söyleyeyim. Mesela şey var. Genç oyuncular falan var. Genç oyuncular da gönderdim.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Samimi olarak
0: arka
1: söyleyeceğim. Bizim
0: Husiti'yi de bahsedelim. Husiti 6 tane oyuncu transfer etti ya.
1: Arka bu arada hata yaptım. Ben de bazen yanılıyorum diye bir şey söylüyor Acun Ilıcalı. Gördün mü? Hmm. 6 demiştim, 8 yaptım dedi.
0: Ha, arka
1: transferle ilgili. Değil mi? Öyle bir şey evet, söylüyor.
0: Arka tarafta olması lazım onlar.
1: Yok öyle haber. Yok, teşekkür ederim.
0: Dünkü gazetedeymiş o zaman.
1: Hayır ya, burada duruyor işte oğlum.
0: Var mı?
1: Acun Ilıcalı Hull City'nin değerini 60 milyon euro'dan 260 milyon euro'ya uçurdu. Bir gecede 6 transfer birden yaptı.
0: Evet evet. Önemli isimler kaldı. Hepsi de genç. Evet.
1: Mouzakitis, Thomas Sobra, Robin Yovas, Norton Kruf, Timi İrogbunam ve İlyas Ansa isimleri. Hmm. Nereden geliyorlar? Olympiakos'tan geliyor. Stoke City'den geliyor. Şu Thomas.
0: Olympiakos'taki oyuncu gayet yani şeymiş yani.
1: Mouzakitis.
0: Evet evet.
1: Mouzakitis.
0: Yunanistan amili takımında oynuyormuş.
1: Genç 13 gibi. Milyon sterline gelmiş. Hmm. 13 milyon sterlin yaklaşık 15. 30 milyon euro falan yapıyordur.
0: Yok be, 15 milyon euro. Nasıl 30 milyon?
1: Sterlinle euro arasında yok, fark vardır ya.
0: Ya o kadar fark yok ya.
1: Ya 13'ü büyük bir ihtimalle en az 25 yapıyordur ya.
0: Yok, 15 milyon euro yapıyor. Al gir şeyden bak.
1: Sterlin daha şeymiş gibi geldi bir anda.
0: İki katı gibi geldi değil mi? Dur hemen bakalım.
1: Yani yarısı kadar, yani iki katı gibi, bir katı bile değil, iki yarısı kadar falan gibi düşündüm.
0: Hemen sorayım. Ben yani, 15 milyon euro diyorum, bak sana söyleyeyim.
1: 13 milyon sterlin kaç euro yapıyor diye sor.
0: Evet evet, onu soracağım. Hocam.
1: İlk önce TL'ye çevirip oradan da o zaman bu kadar euro yapıyor deyip gene uğraşmayalım.
0: 15 milyon euro zaten. Biliyoruz abi ya, az şeyimiz var biliyorsun yani. Ben bu ekonomik olan da iyiyimdir bak, açık söyleyeyim.
1: Ben de 1 milyondan sonra yok demiştim.
0: Abi bize aşağıda kaldılar.
1: Ne bileyim ben şey bir an. Bir de şey vardır benim kafamda hala da. Kuveyt dinarı çok daha pahalıymış gibi.
0: Kuveyt dinarı daha pahalı biliyorsun.
1: Hala da öyle var.
0: Ama sterlin bir ara harbiden.
1: Sterlin çok yüksekti.
0: Yüksekti. Neredeyse iki katıydı da. Şimdi o değil, 15 milyon 116.
1: Bir de şeffaf bir paradır ya, böyle enteresan bir görüntüsü vardır.
0: Onların İskoçya'da da şey var ya, ayrı bir şeyi var onların.
1: Evet.
0: Parası tamam, onda şey.
1: Sen bu para konularını çok biliyorsun İrfan. Hayırdır böyle?
0: Abi yurt dışına gittik biz.
1: Sen ya. Yen yatırımı yaptığın söyleniyor, doğru mu diyor?
0: Abi ben geleneksel yatırımcıyım. Altın.
1: Öyle mi? Klasik.
0: Yani klasik abi, altın.
1: Gümüş mümüş falan öyle şeylere girmiyorsun.
0: Borsaya falan giriyorum, onları da şey yapmıyorum yani, arada bir. Garanti şeylere gidiyorum.
1: Fenerbahçe hisselerini aldığını söyleniyor, doğru mu? %300.
0: Param olsa alırdım ya.
1: Roma'nın 19'luk oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamış. Robinho Vaz.
0: İyi adam, bir ara efendim. Bir takımlar için de ismi geçmişti bunun ya.
1: Genova'dan Kufi'yi almış. Everton'dan Ireogbunam'ı almış. Bir de Union Berlin'den İlyas Ansa'yı almış. En büyük parayı da şeye vermiş. İlyas Ansa'ya.
0: İyi oyuncu.
1: 25 milyon sterlin vermiş.
0: İyi oyuncu.
1: 22 milyon da Everton'daki oyuncu.
0: Şöyle söyleyeyim. Çok iyi başladılar.
1: Şu an liderle aynı puandalar.
0: 6 puandalar. 2'de 2 yaptılar. İlk maçta Manchester United'i yendiler.
1: Tıpkı ama bir Batman Petrol gibi.
0: Kayseri'nin hocası, eski hocası bence çok iyi performans ortaya koyuyordu. Orada üçlü oynuyor biliyorsun değil mi? Üçlü oynuyor. İyi de performans ortaya koyuyorlar. Tebrik etmek lazım.
1: Valla güzel işler yapıyor Acun abi.
0: Türk takımlarının, yani Türk taraftarının en azından orada izleyebileceği bir İngiltere Premier Lig'de kendi takımı oldu artık. Yani bayağı bir Türk takımı da, Türk taraftar da gider artık maçlara Hull City'de.
1: Ya zaten çok seviyorlar.
0: Şey diyor ya zaten, 1 milyar dolar verseler satmam, satmam diyor euro.
1: Ya
0: abi 1 milyar euro verirse bence değerlidir diye düşünüyorum.
1: Bir su kaçırır ya, böyle bir şey olur, bir kurt düşürür yani, bir şey yapar
0: ya. Ben olsam
1: yani
0: değerlendiririm yani, açık öyle söylüyorum.
1: Yani ona da hemen bir anda da hayır bir düşünsek mi acaba Acuncum falan dedirtti yani.
0: Ama şey diyor, ama o da haklı. Diyor ki yani ben bu yaştan sonra hani ne yapacağım diyor, hani yeteri kadar gelirim var diyor adam.
1: Peki baktım şeyleri de, bu arada ne kadar çok gemi kazasıyla karşı evet karşıya kalın.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Silivri açıklarında da Tulberk isimli bir gemi 11 dakikada battı. 10 kişilik mürettebat kayıp.
0: Ama tanker çarpmış ya.
1: Gece çarpan tanker biliyorsun yarım saat sonra şey yapıyor. Yani ben mi çarptım? Aa hiç fark etmedim falan diyor.
0: Evet evet.
1: Çok enteresan yani.
0: Abi tanker çok büyük ya. Bundan dolayı demek ki ticari gemi. Bir de gece saatlerinde olmuş. Yani herhalde büyük ihtimalle gelmeyi mürettebatı ya uyuyordu.
1: Daha
0: ya
1: Kıbrıs'ı da şey atlatamadık ya. Öyle şeyler yaşanıyor bir anda.
0: Ama Kıbrıs'taki kaza aslında belki de göz göre göre geliyor.
1: Ya o tabii canım. Ya o büyük skandal. Büyük ihmalkarlık
0: yani. Büyük skandal yani. Ya madem orada müdahale etse gemi personeli, insanlara can yeleklerini dağıtsa falan, belki o kadar şey olmayacak. Tahliye etseler gemiyi su alırken. Yola devam etmiş yani. Hiçbir şekilde devam ediyorlar. Allah rahmet eylesin.
1: Kardeşim başarılar diliyorum. Kendi evinde güzel misafir edeceğinizi düşünüyorum. Alırız 3 puanınızı döneriz biz yani. Söyleyeyim.
0: Çok iyi misafir ederler. Sayın Aziz Yadırım'la Serdar Adalı arasında biliyorsun.
1: Ya orada o benim şey konusunda, protokol konusunda bir sıkıntım yok.
0: Yok. Taraftarlarda, Beşiktaş taraftarlarda, Fenerbahçe taraftarlarda aslında çok fazla sıkıntı olmuyor. Yani. Çok
1: şey. Bak salınca bağlatma konuyu şimdi orada. Bizim sizi bir aramızda sıkıntı olmaz deyip konuşma, ondan sonra ekmeğine yağ sürme kimse.
0: Yani şey var yani, yok dediğim gibi yani öyle çok fazla.
1: Ya ben son dönemlerin seyir zevki anlamında sonucu en merak edilecek maç olarak görüyorum.
0: Ya zaten Beşiktaş maçları her zaman.
1: Ya Beşiktaş Trabzon, Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe her zaman keyif. Biz keyif takımızdır. Biz keyif veririz İrfan abi, gerekirse.
0: Sonuçta, ama önemli olan sonunda bizim keyif almamız yani. Yani sonuçta Fenerbahçe yani inşallah sonunda keyifli olur.
1: Bu arada Acun Ilıca da Erzurumspor'a destek verdi arkadaşlar. 1 milyar lira mı yaptı? Bir şey yaptı.
0: Yine fazla uçtum. 1 milyar TL.
1: 1 milyon TL mi yaptı? Öyle bir şey yaptı
0: galiba. Öyle yapmıştır. 1 milyar çok fazla.
1: Yani 1 milyon TL yaptı galiba. Ne bileyim ben işte. 1 milyondan sonrası yok ya bende. İş karıştırabiliyorum.
0: 1 milyar TL.
1: Erzurum'a destek verdi. Çok seviyorsa oraya destek yapsın falan diye yazmışlardı.
0: Neyse. Cumartesi günü kazanan inşallah Fenerbahçe olur.
1: O telefon kapanmayacak. Bak o telefon kapanmayacak. Benimki de açık biliyorsun. Ben yayına giderken evde izlemek durumundayım. Ya da ne bileyim belki kanalda izleyeceğim. Hiç bilmiyorum ama cumartesinin programını.
0: Kanalda tahmin edemem. Bülent Uslu bağırır.
1: Bülent Uslu kanalda maçlar etmez.
0: Yok yok şey diyorum. Kanal değil mi? Gelince diyorum şey yapar.
1: O beni arar zaten. Bir yerde izleyelim de gelsene diye de bilmiyorum şimdi.
0: Akraban mı diyorsun? Uzakta.
1: Biliyorum tabii canım. Anne tarafının öyle.
0: Evet anne tarafından.
1: Anne tarafından.
0: Anne tarafından uzakta da akraba.
1: Bulancaklı onunla. Bu taraftan bir de Çorumlu biliyorsun. Ben de şey dedim. Çorum maçı öncesinde hayırdır falan diye. Tabii ki Beşiktaş ağır basıyor diye şey.
0: Hayır, o da şeyi güzeldi Bülent. Ya diyor ülkenin diyor puanı diyor, ülke puanını yükseltmek omuzumuza ağrıyor.
1: Ağrılar girdi, yürüyemiyoruz falan.
0: Çat iki maçta yenildi Beşiktaş. Yani bizim de Fenerbahçe olarak söyleyeyim. Fenerbahçe olarak ülke puanı yükseltmek üzere son yıllarda ağrılar gidiyor sırtımıza.
1: Ben ona söyledim, Fenerbahçe maçını kaybedeceğiz diye açıklama yaptırdım. Tersi çıkıyor diye.
0: Yok yok, öyle demez.
1: Tersi çıkıyor diye söyledim.
0: Öyle demez.
1: Hadi görüşürüz. Biz başarılar diliyorum sana.
0: Pazar günü mutlu bir yayın yaparız.
1: Bağlamaz. İnşallah. Pazar günü mü? Ha, bağlantı yaparız diyorsun ya.
0: Bağlantı yaparız.
1: İyi, hadi bakalım.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: İsmail Kartal bizi yanıltıyor olabilir mi? Yani Lyon'da başka türlü kazandı, Samsun'da başka türlü ve oyuncu da kazanıyor. Görmediniz mi Oğuz Aydın nasıl yırtıldı? Fena yırtıldı yani. O zaman bir dakika. Dokunulmazlıklarımız bir kalksın baba. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Çünkü ben tam tersini söyledim. Bırak bunları hocam dedim ya, onu oynatıyorsun, bilerek oynatıyorsun bunu kazanmak falan. Şimdi hep biz mi eleştireceğiz? Hak ettik. Yorumlar sizde, buyursunlar. Güzel insanlar, şunu da söylemiştim nacizane, öyle başlayacağım. Eylem mükemmel bir hitabettir, söylemenin en iyi biçimi yapmaktır demiştim. Konuşması eleştirilen hoca da yaparak, göstererek hitabetini hallediyor işte. Fenerbahçe kazanıyor ve Fenerbahçe ilerliyor. Bir de galiba şunu demem lazım, Fenerbahçe değişiyor. Çünkü topa sahip olayım, 90 dakika rakibi pasa boğayım yerine belirli anlarda olağanüstü yoğunluk üreteyim, rakibin zaaflarına göre geçişler yaratayım gibi bir model var karşımıza. Tek bir model de değil zaten. Şimdi Samsun maçına bakıyorsun, Fenerbahçe öyle aman aman topla oynamadı yani. Daha doğrusu şöyle, pas sayısıyla yönetmedi oyunu. Rakibe göre yönetiyor ve alan ortaya çıktığında zaten öldürücü yetenekleri var, onları kullanıyor. Alanı buluyor, şak Greenwood terse, Lodos'u bir estiriyor ya da Oğuz Aydın süratiyle ya da çalım becerisiyle fişi çekmeye gidiyor gibi. Ve hakikaten İsmail Kartal diyor ya hani trendleri takip ediyoruz diye, Chelsea'de Xabi Alonso da böyle oynuyor. Ya da eski hocamız Chelsea'nin Paris FC'yi çalıştırıyor. O da ne yapıyor? Uzun kaleci pası artı ikinci top sonra derin koşu gibi. Zaten topu kazandığı anda dönebilen oyuncun var, taşıyabilen oyuncun var, koşu atan oyuncun var. O zaman 2'ye 2 ya da 3'e 3 olsa da oynayabiliyor. Alanı kullanacak kabiliyeti var. Dün işte Kante topu bir aldı. Akıllı adam. Taşımacılık da var. Mis gibi iş yaptı, hatırlayın lütfen. Yani bu zamansal kontrolü iyi işletiyor. Lyon maçında da olduğu için söylüyorum. Yani rakibi bozacağın anı kontrol etmek bu dediğim aslında. Lyon maçında da ne yaptı? Uzun oynadı dedik. Şimdi uzun oynadı dedik ama öyle lalettayin, hani at topu belki biri alır değildi. Hedef oyuncu seç, ikinci top seçeneği yarat ve rakibin presini belki kendi aleyhine çevir. Tabii bu her maç her zaman olacak, her harika gidecek, öyle bir şey de demiyorum. Zaten İsmail Kartal da demiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli dikkat edin, rakip analizi vurgusu yapıyor. Dün de yine hani Samsun'u övdü ve analizden bahsetti. Mesela neydi o? Samsun Spor eksik olsa da Jaryu, Mendes ve Emre'yi efektif kullanabilen bir takım ve rakibi kanatlardan kapayan Fenerbahçe kanatlardan da avladı. Yani kanat organizasyonlarına bakalım, Greenwood topla yine iyi işler yaptı, bazen merkeze geldi ama ya da gol asist eklememiş olabilir. Ama daha fazla içe giren, çizgiden daha uzak bir Greenwood olması oyuncunun takımına uyumunun o doğru kullanılmasının bir tezahürü. Semedo'nun hani çok fazla bindirmesini göremedik. Ama o da savunma istatistiklerinde iyi bir oyun çıkardı. Ama sol tarafı hızlı tren gibi kullandı Fenerbahçe. Yani Oğuz'un asisti de golü de oradan geldi. Bunlar bir kenara, Archie Brown'u çok fazla bindirmesini gördük. Hani bir tanesinde yönü tam ayarlayamadı. Demarke olan Greenwood'un arkasına düştü top. Diğerinde kendi vurdu. Yine Muriç'in direkten dönen vuruşu oradan geldi. Yani kanat organizasyonlarını sık kullanan Samsun'dan o oyun yetkinliğini aldı. Dedi ki ben alacağım orayı. Ve orada daha az bek yardımı gelmesine sebebiyet verdi Fenerbahçe'nin kanat oyunu. Sağ bekinle daha fazla bindirmeye başladığı bir sistemde, lig adına konuşuyorum, Fenerbahçe'nin bir maçta iki gol bulması hani devede kulak bir duruma dönüşebilir yani. O yüzden rakip analiz kısmı Allah'a var. Yani iyi götürüyor ve övgüyü hak ediyor.

0: İsmail Kartal, bunu söylemek lazım. Şimdi Unai Emery yapınca övüyoruz. Da yani İsmail Hoca da Samandıra'dan çıkmıyor ders çalışmak için. Onun da hakkını vermek lazım. Mesela Emery der ki ben rakibin son 1-2 maçını izlemem. O kör eder adamı diyor. Geriye düştüğü maça bakarım, 10 kişi kaldığı maça bakarım. Evinde başka, dışarıda başka, 15 maçını seyrederim diyor. Tabii o da topçularla uzun toplantı demek. Kimdi bir eski oyuncusu şey demişti. Sinemaya gitmişim gibi hissederdim falan diye. İşte orada oyuncuyu kaybetmemek de önemli. Ama buradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. Fenerbahçe'nin ilerlemesindeki bir diğer faktör de bu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınca arada bir itimat sorunu varsa da o da ortadan kalktı bence. Şimdi yüksek egoların, uluslararası kariyerleri olan topçuların daha böyle yerelde bilinen bir teknik adama inanması, teslim olması elbette kolay değil. Ama ne oluyor? Kazandıkça, eşik atladıkça, ilerledikçe ne oluyor? Tutkal oluyor işte, kolaylaşıyor işler. Derbiyi de kazanırsa mesela Fenerbahçe yolu daha da çok açılır. Ama elbette her maç, her mevsim işler değişebilir. Yani müsbet olur, menfi olur. Ama bugün Fenerliler mutludur. Çünkü rahat maç izlediler. Dün ellerinde telefonla maç seyretmişlerdir yani. Ki bu da Samsun deplasmanı yani. Hani ama öyle ama böyle bir çekincen vardır bu deplasmanla ilgili. Şunu da ekleyeyim bir vesile. İsmail Kartal sadece oyuncuları geliştirmiyor. Ya da sadece onları ikna etmiyor diyeyim. Kamuoyunu da peyderpey maç maç ikna ediyor. Şimdi bir araba laf edildi İrfan Can konusunda mesela. Ben de ettim. Adam hiç de fena oynamadı. Oğuz Aydın meselesi işte. Bırak hoca ya, nasıl kazandım ama demek için oynatıyorsun dediler. Ben de dedim. Son iki maça damga vurdu adam. Dolayısıyla ön yargıları parçalamak, atamı parçalamaktan zor olsa da hani futbolda kazanmak yeterli olabiliyor. Ha ben rotasyon konusu, psikolojisi, oyun kurulumu ile ilgili aynı yerdeyim. Ama bu tenkitlerin de aslında akıllı insan için faydalı olacağını düşünüyorum. Bazen bizim milletin anlamadığı o hep uçlarda dolaşır. Oysa zaten yayıncının işi nedir? Tenkit edip fikir dünyasındaki kalıplarla uğraşmaktır. Ama netice odaklı bir oyun var. Hani öyle demiştin, ne oldu böyle demiştin ne falan, günler geçiyor gidiyor. Ben bir şey değiştirmek istesem bunu değiştirmek isterdim. Vallahi çok isterdim. Keşke değiştirebilsem yani. Bugün bunlar varken aslında yarın da değişebilir yani. Hani bugün iyi Fenerbahçe. Ama yarın da değişir, onu unutuyoruz yani. Orayı çok unutuyoruz. Hani bir kıssayla anlatayım derdimi ne olur. Ama dur şey, kıssadan önce şeyi unuttum. Merkezden bahsetmem lazım. Şimdi Oğuz Aydın dedik, inanılmaz işlerle kazandı Fenerbahçe. Oğuz Aydın inanılmaz işleriyle kazandı diyebilirsiniz. Bu bir bakış. Ancak büyük resme baktığınızda Fenerbahçe'nin merkez üstünlüğünü görüyorsunuz. Gündüz ile bir kere savunma arasını doldurabiliyor. Ardından topu hatlar arasına göndermede, dikine çıkmada avantaj elde ediyor Fenerbahçe ve Kante'nin süpürücülüğünden de yararlanmaya devam ediyor. Örnek verelim. Maçın 30. dakikası. Kante pas arasıyla rakip hücumu süpürdü. Sonrasında ise topla mesafe kat edip atağı sağ tarafa yönlendirdi. Yine maç içerisinde bu ikilinin süpürdüğü pozisyonları izledik ki Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci golde yine Kante'nin topla çıkarak İrfan oynadığını, sonrasında da Oğuz'un harika solosunu izledik, demin bahsetti. Bunların hepsi takımın merkez gücüyle alakalı. Yani Kante 4, İrfan Can 3 top kaptı. Bunu gördük. Guendouzi 6 sahipsiz top kazanmış. Recep Reis öyle dedi yani. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde güçlü merkez eşittir Samsun karşısındaki gibi majör pozisyon vermeme. Bunu beraberinde getirir. Onu da eklemiş olayım. Şimdi kıssaya geçebilirim. Şimdi köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Niye? Çünkü dillere destan beyaz bir atı varmış bu adamın. Kral bu at için ihtiyara demiş ki hazineden ne istiyorsa vereyim. Teklif etmiş ama adam demiş ki yok ben satmam. Niye? At demiş kardeşim, bu yani benim dostum, arkadaşım demiş. İnsan dostunu satar mı falan. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylüler toplanmışlar ihtiyarın başına. Ya demişler ihtiyar, bu atın çalınacağı belli, sana kalmaz bu. Krala satsaydın en azından ömrünün sonuna kadar böyle beyler gibi yaşardın. Şimdi demiş ne paran kaldı ne atın. Adam demiş ki karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp, bu kadar. Tamam. Ondan öncesi de sonrası da sizin yorumunuz. Verdiğiniz karar bir göreceğiz bakalım demiş. Şimdi hakikaten de öyle olmuş. 15 gün geçmeden bir bakmış at bir gece ansızın dönmüş. Meğersem çalınmamış abi, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de peşine 12 at daha katmış. Köylüler yine toplanmışlar. İhtiyara gitmişler, demişler ki özür dileriz baba. Sen haklı çıktın. talihsizlik değil, baya baya devlet kuşu kondu senin başına falan. Adam demiş ki bakın hala karar vermek için acele ediyorsunuz. At döndü, bunu söyleyeceksin, bu kadar. Bu başlangıç demiş yani. Millet yine dalga geçmiş, bu iyice kafayı yedi falan filan. Abi bir hafta geçmeden, abi şimdi vahşi atlar, onları terbiye etmeye çalışırken oğlu attan düşmüş adamın, ayağını kırmış. Evin geçimini de oğlu sağlıyor, herif ihtiyar. Köylüler yine gitmişler. Demişler ki vallahi yine haklı çıktın ya. Oğlun bacağını kullanamayacak, evin beti bereketi kaçacak, eve kimse ekmek getiremeyecek. Arap demiş. Ya kardeşim siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz ya. Acele etmeyin. Gerçek nedir? Oğlumun bacağını kırması. Bu kadar. Abi uzatmayayım. Sonra büyük bir savaş çıkıyor. Genç erkekleri savaşa götürmek için orduya katıyorlar. Bu sefer de oğlan sakat ya. Onu götürmüyorlar. Bu sefer de diyorlar ki çok şanslısın. Ya yeter diyor, yeter. Yani özetle acele karar vermeyin. Hayatı küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Dün rotasyon yanlıştı. Bugün Fenerbahçe izlemek çok keyifli. Derbi maçından sonra tersi de olabilir. Ya da devam edebilir. Çünkü futbol bize hep aynı şeyi söylüyor aslında. Bir ana bakıp hikayenin sonunu yazma. Galiba hepimizin öğrenmesi gereken şey bu. Yani süreci ayrıca yorumlayıp mümkün mertebe zanlardan kaçınmak. Eğer bunu öğrendiğimiz bir sezon olursa şu futbol bu hayatta bize bir şey daha öğretti der. Ben kendi adıma sevinirim valla. İnşallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bizleri en zorlu şartlarda birçok fedakarlıklarla bekleyen evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste, yollarda, tatilde, Amerika'da ya da Avrupa'nın dört bir yanındaki dünyanın en güzel dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarih 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Bugün hayat size ne getirirse getirsin, önce şöyle bir derince nefes alın, kendinize güzel bir iyilik yapın ve bugünü güzel geçirmek için küçük de olsa kendinize bir sebep bulun. Belki bugün beklediğiniz güzel bir haber gelecek, belki hiç ummadığınız bir anda yüzünüzü güldüren bir şey olacak. O yüzden dediğim gibi, bazen güzel bir gün büyük olaylarla değil, küçücük mutluluklarla başlar. Ben de bugün o güzel anlara eşlik etmek, size biraz sohbet, biraz bilgi ve bolca iyi enerji bırakmak için buradayım. Gününüz gönlünüzle geçsin, gönlünüzce geçsin. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden umut hiçbir zaman eksik olmasın. Haydi o zaman güne güzel bir başlangıç yapalım ve sözü sadece Hürriyet Gazetesi'nde 45 yıl yazarlık yapan sevgili Süleyman Arat'a bırakalım. Hoş geldin sevgili Süleyman Arat. Nasılsın Süleyman abim?
2: Çok teşekkür ediyorum Çağatay'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın.
1: Çok çok teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Seni yolunda izlemeye de devam ediyoruz. Takip etmeye de devam ediyoruz.
2: Aynı tempoyla çalışıyoruz, evet. Şimdi sadece Hürriyet yok, yerine YouTube kanalım var. Evet. ET Spor var, işte radyolar var. Bu şekilde hayatımız devam ediyor.
1: Evet. Süleyman abi biraz sesin boğuk geliyordu, şu an iyi geliyor. Tabii dinleyicilerimizden daha programa girmeden bana çok yazan dinleyicilerimiz var. Hem 0212-273-1010'da hem de Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlardan yola çıkarak gelen soruların neredeyse %90'ı şu: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sadece 2 gün kaldı sevgili Süleyman Arat. Senden dinlemek istiyorum. Nasıl bir maç bekliyorsun?
2: Vallahi iki takım da istim üstünde. Açıkçası şöyle bakmak lazım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Bunun yanı sıra görkemli bir galibiyet aldı, 6 gollü. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı 18 yıl sonra. Ve ardından dönüşünde de Samsun gibi güçlü bir takımdan, deplasmandan 3 puanla döndü. Dolayısıyla da iki takım da formda ve umut dolu. Yani bu yarışı son düzeye kadar sürdüreceklerin taraftarlarına müjdeleyen mesajlar bunlar aslında. O yüzden de iki önemli takımın mücadelesine sahne olacak cumartesi akşamı Çobani Stadı. Yani bu perspektiften bakınca sanki akıla en fazla beraberlik daha yakın gibi gözüküyor. Ki bana da öyle geliyor. Her zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçları benim çocukluğumdan bu yana böyle gerilime sahne olmadan iyi futbola sahne olan maçlar olur. O yüzden yine aynısının cereyan etmesini temenni ediyorum. Keyif alacağımız bir maç olur inşallah. Ama iki takımın kadroları da baktığın zaman, kantara koyduğun zaman gerçekten çok güçlü ve ikisi de sürpriz veya bekleneni gerçekleştirebilecek güçte gözüküyor. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı tabii kendi evinde oynayacak olması, arkasında taraftar kitlesinin olması. Onlar da Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldıktan sonra iç sahada ilk maçını oynayacaklar. Dolayısıyla herkes bütün o düşük enerji olmuş pillerini şarj etmiş durumda. Mutlular ve umutlular. O yüzden de 90 dakika takımlarının arkasında olacaklar belli ki. Güzel bir maça sahne olacak diye düşünüyorum ben Çobani Stadı'na.
1: Süleyman abi, şimdi gelen sorularla başlayalım. Yaklaşık 20-25'e çünkü ulaştı soru sayısı. Nuri Bey diyor ki, Talişka'nın gitmesi Fenerbahçe için daha mı hayırlı, yoksa Fenerbahçe güç mü kaybetti? Sevgili Süleyman Arat yorum yaparsa çok mutlu olurum demiş.
2: Valla öncelikle şunu belirteyim ki Talişka'nın dosyası şu an alındı, rafa konuldu ama Fenerbahçe'de olası bir başarısızlık durumunda muhalefeti olsun, taraftar grupları olsun ilk olarak uzanarak yukarıdan o dosyayı çekip getirecekler. Diyecekler ki işte iki yıldır bu kadar gol attı, seni Şampiyonlar Ligi'ne gruplara gitmende çok önemli bir rol oynadı, sen kalktın bu oyuncuyu sattın diyecekler. Ama gerçekçi gözle bakacak olursak şimdi Talişka'nın takımda olduğunu düşünelim mesela bu haftaki Beşiktaş maçında. Evet. Şimdi Asensio'nun mevkisinde, Asensio sakat değilse elbette Asensio oynar ve Talişka yedek kalır. Forvet hattında ise Vedat Buruç varken, arkasında Lukaku beklerken o mevkinin oyuncusu olmayan böyle Talişka'ya forma şansı vermeyeceğini de düşünüyorum ben dinleyicilerin. Dolayısıyla da gerek forvet arkasında 10 numarada ona şans veremeyip kulübede oturtuyorsan, gerek forvet noktasında bu iki oyuncunun arkasına onu yazamıyorsan, onun da kulübede, o tarafta da kulübede oturtuyorsan, o zaman çok lüks bir yedek haline dönüşüyor Anderson Talişka. Ve bu tür oyuncuları oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert noktasındadır. Göndersen bir dert, göndermesen bir dert noktasındadır. Abi Fenerbahçe şampiyon olursa tabii ki kimse Anderson Talişka'nın yollandığını hatırlamayacaktır. Ama Fenerbahçe şampiyonluğu kaybeder, o zaman dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, eller yukarıya uzanıp bu dosyayı çekecekler ve dosyanın yaprağını açıp konuşmaya başlayacaklardır. Bunu göndermek çok büyük bir hataydı, bu şampiyonluğa mal oldu diye. Geçmiş yıllarda bunun çok örnekleri var. Yani Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmişti. O 10 puan önde maç tekrarı olmuştu Fenerbahçe'ye. Rize maçıydı zannediyorsam. Onun ardından gelen şampiyonlukta herkes ne dedi? Burada yönetim stratejik hata yaptı. İlhan Mansız'ı sattı. O da şampiyonluğun kaybedilmesine neden oldu diye. Yani mazeret veyahut da böyle denklem kurmak her zaman mümkündür. Ama tabii ki bence bir oyuncuya, bir oyuncunun gitmesine bağlanamaz hiçbir şey. Takım olgusunu kaybetti mesela o sene Beşiktaş. Hı hı. Şimdi bu sene Fenerbahçe acaba şampiyon olamazsa sadece Talişka'nın gönderilmesiyle mi bu sağlanır, düşünülür? Onu bilemiyorum. Takdiri de dinleyenlere bırakmak lazım burada, ama ben olsam kulübede tutmazdım Talişka'yı. Çünkü böyle değerli, böyle kaliteli bir ayak kulübede kalırsa sıkıntı olur. Taraftar ikide bir de kötü giden maçlarda Talişka'ya bağıracaktır. Bu da antrenörü tehdit etme gibi şey yapar, manaya çıkarır. Sen bilmiyorsun, bir şey onu oyun al demektir. Yani sahaya koyarsan bu sefer kestiğin oyuncular, bu adam santrafor değil, sen Lukaku'yu oynatmıyorsun veya da Vedat Muriç'i oynatmıyorsun, santrafor olmayan Talişka'yı sahaya koyuyorsun diyeceklerdir. Yani o yüzden de bence en hayırlısı, benim düşünceme göre en hayırlısı takımdan ayrılmasıydı. Çünkü değerli bir oyuncu aynı zamanda. Paramı da kaybettirir kulübede olması. O yüzden de böyle bir yol ayrımına gidildi. Hı hı.
1: Süleyman Arat, şunu merak ediyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sol tarafta iyileşirse Kerem mi? Yoksa son maçların yıldızı mı? Yıldızı olan Oğuz'la mı devam edilir Süleyman abi?
2: Tabii bunu teknik adam kararı.
1: Yok, senin gözünden var. Yani fikrini merak ettiğim için sordum.
2: Tabii Samandıra'da yapılan antrenmanlarda bunu İsmail Hoca anlayacaktır ve kararını verecektir. Ama şu anki pozisyonda, yani hem Şampiyonlar Ligi...

0: performansı devam ettirirse Oğuz'u kötü oynayana kadar kesmek çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Bir sakatlık veya kötü bir futbol durumu ortaya çıkmazsa Oğuz burada performansına devam edecek gibi gözükmekte. Zaten Oğuz Mourinho zamanında da takımın en parlayan yıldızıydı. Ondan sonra bir duraksama dönemine girdi. Bunun nedeni işte hocanın şans vermemesi olabilir. Veyahut da kendi formsuzluğu olabilir. Hı hı. Çünkü çok da mutlu gözükmüyordu ama Samsun maçında gördük ki gülen yüzünü yeniden sahaya yansıttı. Onun yüksek morali çünkü Hollanda'da altyapı eğitimini almış bir oyuncu. O yüzden bence çok gelecek vaat ediyor. Zaten ona takımla arası bozukken Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da talip oldu biliyorsun. Hı hı. O yüzden de gelecek vaat eden bir oyuncu. Yani belki Kerem'le dönüşümle oynayacaklar ama artık orada Oğuz faktörü de var. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Evet.
1: Dinleyicilerimizden yine çok sorular geliyor arka arkaya. Yılmaz Bey diyor ki selam olsun, konuğunuza saygılar, sevgiler. Çağatay Hocam, ikiniz de HT Spor'da beğenerek izliyorum diyor. Maçın önüne hakem geçer mi? Son oynadıkları maçlarda Samsun mu kötüydü yoksa Fenerbahçe mi iyiydi? Beşiktaş maçında Çorum Spor mu kötüydü, Beşiktaş mı iyiydi? Nasıl bir kıyas yapacak acaba Süleyman Arat, sorarsanız sevinirim hocam demiş.
0: Öncelikle Samsun maçında gerçekten doğru tespit, yani onun çünkü sorunun içinde cevabı da yatıyor bence. Fenerbahçe iyiydi, Şampiyonlar Ligi da giren bir takım olarak coşkuyla geldi ama yorgundu. Ama Samsun Spor gerçekten çok güç kaybetmiş, bir dönüşüm içinde. Zaten başkan Yüksel Başkan da aynısını söyledi, dedi ki bir 5 yıllık plan program yaptık, o çerçevede ilerliyoruz, bunlar olacaktır, bizden çok daha üstün takım Fenerbahçe, daha farklı bile kazanabilirlerdi dedi. Yani bu Samsun Spor'un yani aslında bir gerileme dönemine girdiğini ama yapılanma dönemini yaşadığını bize gösteriyor. Hı hı. Bu da gelecekte şampiyonluk adayı bir Samsun Spor'un doğmak için adımlarının atıldığını gösteriyor bize. Çünkü stadyumu var, taraftar kitlesi var, bu işleri plan proje dahilinde yapan bir başkanları var. Dolayısıyla da hani bir tekerleme vardır ya, atasözü yağ var, un var, şeker var, helva yapılacak diye. Onun gibi Trabzonspor geleceğe oynuyor bence ve doğru işlem yapıyor. Çünkü transferlerle onda bununla en fazla ligi 3. veya 4. bitirecek bir takım yaratılabiliyor 3 büyüklerin dışında. Ama böyle uzun vadeli yatırımla kurulabilecek bir takımla gelecekte şampiyon takım da yaratılabilir. Onu bekleyip göreceğiz tabii başarılı olup olmayacaklarını, ama bence Samsun kötüydü. Fenerbahçe yorgun olmasına rağmen Samsun'dan daha iyiydi. O yüzden kazandı maçı. Bunun Beşiktaş Çorum maçını da özetlemek gerekirse yani Beşiktaş çok istekliydi ama maçın kırılma anları oldu. O kırılma anları Beşiktaş'ın lehine ceyran etti. Yani Galatasaray, Çorum'un kötü takım olmadığını biliyoruz. Galatasaray maçında aldığı puanı da, hatta kaçırdığı 3 puanı da gördük hepimiz. Dolayısıyla da Beşiktaş iyi olan, düzelen bir takım görünümünde. Ama ben yani burada Çorum, tabii her takım her zaman iyi oynayacak diye bir durum yok. Yakaladıkları fırsatları değerlendirselerdi belki kafa kafaya gidebilecek bir maçtı ama hep kırılma dönemleri oldu. İşte orada hep bir gole yaklaştığı sırada Beşiktaş'tan gelen bir gol maçın Beşiktaş'ın lehine dönmesine sebep oldu. Derbide de hakemi konuşmayalım diye temenni ediyorum. Çünkü artık bıktık, futbolumuza hiçbir yarar sağlamıyor. Zevk yerine biz futbolu konuşmak istiyoruz. Yani ertesi gün bağlandığımızda bir radyoya, bir televizyona. Evet. Güzel futboldan, güzel hareketlerden bahsetmek varken kalkıp hakemi konuşmak hem kırıcı oluyor, hem bir müesseseyi, bir Türk Futbol Federasyonu hakem müessesesine zarar vermiş oluyorsunuz. Hem de program heba olup gidiyor. Çünkü havanda su dövmek gibi hakemi tartışmak, bir neticeye varamıyorsunuz. Yıllardır hakemleri yumruk ata ata bir yere varamadık. Tamamen yok etmeye yaklaştık hakemlik müessesesine. O yüzden temennim bir yerden iyiye doğru dönüp ondan sonra da hiç hakemi konuşmadan sadece maçları konuşacağımız bir dönemin başlaması inşallah. Bu cumartesi günü oynanacak maç bunun bir kilometre taşı olur ve böyle devam eder inşallah.
1: Ahmet Denizci demiş ki, bak Süleyman abi bize yazmışlar, beraber HT Spor'da görmek istiyoruz ikinizi demiş. Aynı programda. Aynı programda demiş Ahmet Denizci.
0: Ben kısmet olursa bilmiyorum tabii, onun yetkililer karar verir ama genellikle ayrı ayrı çıkıyoruz. Böylesi de güzel, öylesi evet. De güzel. Artık neyi değerli görürlerse ona karar verir.
1: Selamlarımızı yollayalım. Caner Bey diyor ki Süleyman Arat'a sevgiler. Asensio'nun durumu nedir acaba? Derbide

0: Adı olur mu sorabilir misiniz kendisine?
1: Vallahi bunu sordum tabii ki ben yetkililere ama bir şey söylemiyorlar. Henüz tam net değil diyorlar. Zaten olsa da söylemezler. Ama ben Asensio'nun derbide sahada olacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu sakatlığın atlatıldığını ama tabii eğer bir risk varsa, küçücük de bir risk olsa bile bence Asensio'yu riske etmezler. Çünkü takımın en önemli oyuncusu Asensio. Yani o yüzden de riske edileceğini hiç zannetmiyorum ama ben derbide sahada olacağını tahmin ediyorum açıkçası.
0: Süleyman Arat, Lukaku soruları geliyor. Yani ne zaman görebileceğiz? Süleyman abi bu konuda ne düşünüyor? Soruları var. Neler söylemek istersin bu konuyla ilgili?
1: Burada benim kendi şahsi fikrimden önce, iki hafta önceki Konya maçının çıkışında burada kendisine sorduk zaten. Dedik ki kendine ne kadar hazır hissediyorsun diye. Bize %50 hazırım dedi. Ben o %50'yi fazla buldum. %40 bence şu an Lukaku. Üzerine koya koya ilerleyecek. Onun fiziğiyle geçmiş zamanlarda yaptıklarına baktığımız zaman geç form tuttuğunu biliyoruz zaten. İşte Napoli'de de ikinci yarı çıktı sahneye ve takımı şampiyon yaptıydı. Dolayısıyla da üzerine koya koya ilerleyecek ve bence bu milli aradan sonra gerçek Lukaku'yu sinyallerini vermeye başlayacak diye düşünüyorum. Evet. Takım bence birinci santrafor olacak veyahut da birçok maçta Vedat Lukaku ikilisini göreceğiz.
0: Süleyman Arat, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçı çok erken, dördüncü hafta bir derbi oynanacak. Bu şampiyonluk evet. yolunda çok etkiler mi? Yani en azından takıma sadece bir psikolojik anlamda destek mi olur? Yoksa hani kazanan takım şampiyonluk yolunda daha mı ilerleyen haftalar için avantajlı bir hale gelir?
1: Bence etkilemez çünkü çok erken bir derbi. Dolayısıyla da hemen arkasından bir milli ara geliyor. Onun ardından yani kaybeden yaralarını hemen sarar ve önüne bakar. Çok büyük geriye düşme söz konusu olmaz. Ama tabii ki iki takım da kaybetmek istemeyecek. Onlar da milli aranın bilincindeler. O milli aradan sonra sakatlar düzelecek. Problemli oyuncuların sayısı azalacak. Milli takımdan bir sakat dönme olmadıktan sonra yeni yol haritası bu milli aradan sonra şekillenecek açıkçası. O yüzden devre arasına takımlar dezavantajlı değil, iyi bir konumda gelmek isteyecekler. Çünkü devre arasında dokunuşlar yapılacak takımlara. Mesela Fenerbahçe'nin taraftarlarının birçoğu, ben gruplara üyeyim, Fenerbahçe'nin taraftarların bulunduğu, kongre üyelerinin bulunduğu gruplara, oralarda çok ağır eleştiriler yapılıyor yönetime, işte transfer konularında. Onun yediği yok, bunun yediği yok, şuraya adam alınmadı filan şeklinde ama bence Fenerbahçe yönetimi bu takımı, bu gemiyi devre arasına kadar ön sıralarda getirip orada öldürücü transfer darbelerini yapmayı planlıyor. O nedenle de bence kayıpsız ve minimum kayıpla devre arasında gelmeyi hedefliyor. Tabii aynı şekilde diğer takımların da hedefleri aynı ama gerçekçi gözle bakmak gerekirse şimdi mesela taraftarlar bir sürü mevkiye bunun alternatifi yok. Ya o sakatlanırsa ne yapacağız diyorlar. Örneğin Asensio.
0: Aa, Süleyman abi gitti. Süleyman abi nereye gidiyordun ya? Tam final yapıyorduk seninle ama bir kere daha arayalım. Sevgili Süleyman Arat şu an çalıyor. Süleyman abi, duyuyor musun?
1: Duyabiliyor musunuz beni?
0: Gayet net duyuyoruz. Lütfen devam et.
1: Evet. Nerede kaldım, nereyi duyabildiniz onu bilmiyorum ama örneğin diyordum transfer yapılmasını istiyor taraftarlar. Orada mesela Asensio çok konuşuluyor. Yani Allah korusun Asensio'ya bir şey olursa biz bu uzun yolu 50-55 maçın üzerinde oynayacağımız yolu İrfan Can Kahveci veya Bartu Elmas'la mı yürüyeceğiz diye. Şimdi sesi düşünelim arkadaşlar. Yani Asensio'yu oynadığını farz edelim ve altına yedek arıyorsunuz. Buradan bu mana çıkıyor. Neden iyi bir oyuncu 10 numara almadınız yedeğe diye eleştiriliyor yönetim. Yani biz Asensio'yu yedekleyecek ve en az Asensio kadar iyi oynamasını beklediğin, umut ettiğin bir oyuncuyu nerede bulacaksın, kaça alacaksın ve aldığın bu oyuncuyu da kulübede oturtmaya razı edeceksin. Yani çünkü önünde Asensio var, oynayamayacak. Kulübede bekleyecek, ara ara oynayacak. Çünkü Asensio'yu oyundan çıkartmak da dert biliyorsun çıktığı zaman. Haliyle bu tarz yıldızlar el kol hareketleri yapabiliyor, mutsuz bir surat ifadesi yapabiliyor. O yüzden de Asensio'nun arka acaba bir oyuncu almak istesen Avrupa'dan veya Türkiye Ligi'nden, Asensio'nun yediği olarak gördüğün oyuncu İrfan Can Kahveci'den veya İsmail Yüksek'ten veya Bartu Elmas'tan daha mı iyi olacak? %100 garantisi mi var bunun? O da öyle bakmak lazım. O yüzden Asensio gibi starların arkasına çok kaliteli, çok önemli isimler almak çok zor. Sağ bek eleştiriliyor. Diyorlar ki Semedo'nun bir şey olsa arkasında Mert var. Bu yola bununla nasıl devam edeceğiz? Yani biri Portekiz milli takımının sağ beki orada rotasyonda süre buluyor. Öbürü de Mert Müldür dediğimiz oyuncu da Türk milli takımının rotasyon oyuncusu da ara ara süre buluyor. Yani sol bekte baktığın zaman Archie Brown var, son maçın en önemli oyuncularından biri. Levent var. Osterwalde sakatlıktan dönecek birkaç ay sonra. Dolayısıyla da yani hiçbir mevkide insanlar minimum riske bile kabul etmiyorlar ve hep yedeklerinin de iyi olmasını, ama böyle bir dünya yok, böyle bir ekonomi yok. O nedenle de bence kurulabilecek en iyi kadro kuruldu. Fenerbahçe'nin yönetimi geldi. Statta düzenlemelere başladı. Takımı derledi, toparladı. Şampiyonlar Ligi gruplarına soktu. Ve şimdi lige de konsantre olmak istiyor. 50-55 maç oynayacak. Hı hı. Taraftarın desteklemesi gerekiyor. Yani o niye yok, bu niye yok. Yani daha olmadan, bir aksilikler zinciri yaşanmadan ağır eleştirmek, topun ağzına koymak stres yaratır ve hiçbir yararı olmaz kimseye.
0: Evet. Sevgili Süleyman Arat, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Ama aslında şu hatırlatmayı da yapalım Süleyman abi. Çünkü gece 01'e kadardı transfer, ama bu evet. Avrupa içinde ayın 4'üne kadar Türkiye'de devam edecek. Sana göre Cihan Kamer gerçi yaptığı açıklamalarla bu transferlerin önüne bent çekti, ama sen bir transfer bekliyor musun? Ayın 4'üne kadar.
1: Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da transfer bitmez. Tabii bir fırsat ismi yakalarlarsa, Beşiktaş mesela dün Ümit'i açıkladı. Hı hı. Bugün de Fenerbahçe'den bir isim gelir mi bilemiyorum. Bana ulaşan bir bilgi yok, ama gelirse de hiç sürpriz olarak görmem. Çünkü taraftar baskısı, taraftar eleştirileri az önce de belirttiğim gibi gruplarda son derece farsızcı ve yıpratıcı bir hal alıyor. Yani takım biraz kötü giderse işte bu dosyalar tek tek açılacak. Onun yedeği niye alınmadı, bunun yedeği niye alınmadı, 8 numara niye alınmadı, 10 numaranın yedeği niye alınmadı, başlanacak bu konular konuşulmaya. Tabii bu da yönetimi tedirgin edici bir baskı oluşturuyor. Onun önünü almak için transfer yapmak ister, ama bu hem kaliteli bir oyuncu olması lazım, Fenerbahçe'ye layık bir oyuncu olması lazım, hem de maddi açıdan Fenerbahçe'nin elini zorlaştırmayacak bir oyuncu olması lazım. Çünkü bu transfer döneminden bugüne kadar Fenerbahçe göndermek için, almak bir kenara, göndermek için en büyük enerjisini sarf ettiğini görüyoruz. O yüzden de işi oldukça zor, ama neden olmasın, gelirse hiç şaşırmam bir transfer, ama kulağıma gelen bir bilgi açıkçası yok.
0: Evet, çok teşekkürler Süleyman Arat, yayınımıza katıldığın için, bizi de kırmadığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum, herkese güzel bir hafta sonu olsun inşallah.
0: Sevgiler, hoşça kal. Süleyman Arat, o da Hürriyet gazetesine 45 senesini verdi. Gelelim bakalım, Doğan Öncel şu anda mesaj atmış, onu da bir yandan cevaplıyorum. Bakalım yine gelen mesajlardan. Evet, Melih Gümüşbıçak şu an mesaj attı, bana da geri döndü. Ama sizlerden gelen mesajlarla bakalım, bunlar önemli. İdris Kılınç Aslan diyor ki, hocam Ekber kızım Melike, oğlum Ekber kızım Melike sana selam söylüyor ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında senin tahminini merak ediyorlar, kim kazanır demiş. Valla iyi olan kazansın İdris Bey. O güzel yavrularınızın gözlerinden öpüyorum. Benden de çok sevgiler, selamlar olsun onlara. Kucaklıyorum. Valla yani biliyorsunuz derbiler için yorum yapmak çok zordur. Her zaman 3 ihtimalli maçlardır, ama bana nedense böyle bir gollü beraberlik de gelebilir. Yani her şey olabilir bu maçta. Fenerbahçe de kazanabilir, Beşiktaş da kazanabilir, ama beraberlik de sanki birazcık daha ağır basıyor gibi. Ama benim söylemek istediğim şey şu, iki takımın da orta sahası çok ama çok önemli. Yani oradaki üçlü, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin üçlülerinden bahsediyorum. İkisi de çok iyi olduğu için bence sonucu kanatlardaki o iki adam belirleyecek diye düşünüyorum. Merhaba hocam, iyi yayınlar diliyorum. Ben Uğur Çuvalar hocam. Beşiktaş yeni transferi ve Beşiktaş'ın oynadığı futbol hakkında bilgi alabilir miyim? Bence orta saha biraz alarm veriyor gibi oturmamış bir takım. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Uğur Çuvalar'a da buradan sevgiler olsun. Beşiktaş çok önemli bir takviye yaptı. Dün gece 22 yaşında Alanyaspor'dan transfer ettiği futbolcuyu da hani alarak, Ümit Akdağ'ı alarak bence çok doğru bir hamle yaptı stoper mevkisinde. Ama bakın, oyuncunun şöyle bir özelliği de var. Sol bek ve ön libero olarak da görev yapıyor. Çift

vatandaşlıkta, aynı zamanda hani Romanya doğumlu ve yanlış hatırlamıyorsam Romanya U21 formasını da 10 kere giymişti. O zamanlarda 2 tane golü falan vardı, dikkatle çekmişti, biz de takip ediyorduk. A milli takım tercihini de henüz yapmadı, böyle bir avantaj da var. Ümit Akdağ için konuşuyorum, bu bilgiyi de vereyim ama çok doğru bir transfer. Fakat Beşiktaş'ın da şöyle bir dezavantajı oluyor. Orkun, Allah korusun, işte her futbolcu için söylüyoruz. Salih, yine Allah korusun, her futbolcu için söylüyoruz. Herhangi bir şey olduğunda, sarı kart cezası olduğunda, işte bir hasta olduğunda, grip olduğunda ya da adalet sakatlığı olduğunda, bilmiyorum, onların yerine oynayabilecek futbolcu Orkun ve Salih'i, hatta Olaytan'ı ne kadar yerini dolduracak? Bu sadece Beşiktaş için önemli, yani kastetmiyorum, bakın Fenerbahçe için de aynı şey. Kante ve Guendouzi olmadığı zaman onların yerine oynayabilecek, onların boşluğunu doldurabilecek oyuncu var mı? Trabzon'da zaten orta saha yok. Ama yine Galatasaray'da aynı şeyler geçerli. Torreira'nın bir yedeği yok. Yine aynı şekilde Lemina için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. O yüzden yedek çok ama çok önemli. Süleyman Arat var mı demiş. Şimdi gördüm, Hakan Ogündür. Süpersin hocam, teşekkürler demiş. Vallahi zaten hani bunu bilmiyordum. Program girişine hasta olduğumun güzel insanı bu da, değişik. Ramazan Keserci, çok teşekkürler. Güzel, böyle teşbihte hata olmaz. Çok da güzel yazmışsınız. Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0212-273-1010'da sizlerden gelen mesajları da okumaya devam edip bir araya gideceğim. Yine bakalım buradan Ümit Bey'e teşekkürler. Ne diyorlar? Bakalım. Oğuz Kayaalp, Beşiktaş'ı yeneceğiz mesajı yapmış. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Aleykümselam. Doğan Önceli mesaj atmışken yayını al hocam demişler. Saygılar, hürmetler, Ahmet ben diye. Doğan Önceli mesaj atmıştım. Doğan ne demişti? Bir yanlışlık olmasın. Bakıyorum. Kayıttayım. Erken çıkarsam arayacağım ben seni demiş. Tamam, onunla da okeyleştik. Günaydınlar. Los Angeles'tan Emre ben. Yayınınıza Turgay Demir Bey'i almanız mümkün mü? Turgay Demir'in bende telefon numarası olup olmadığını hatırlamıyorum ama yayın sonunda bir kontrol ederim. Notumu da aldım bir yandan, merak etmeyin. Bu kadro ligi hem de Avrupa'yı nasıl götürecek? Şimdiden Adele sakatlıkları baş gösterdi demiş. Bakalım kimden gelmiş? Ali Cemal'den gelmiş. Yine yurt dışından çok mesaj var. Süleyman İpek'e teşekkürler. Mesajınızı aldım, okudum. Çağatay abi, şunu unutmayın. Derbiden önce Galatasaray-Başakşehir maçı var. Yo, unutmuyorum. Yarın akşam konumuza bir söyler misiniz? Konuğumuza mı demek istedi acaba? Bunu da bir Yılmaz Bey açarsanız sevinirim. Yarın zaten Galatasaray-Başakşehir, yani Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasına hep birlikte yorumları da değerli spor yazarlarından bağlanabilirsek Galatasaray muhabirlerine de bağlanacağız. Abdullah Yıldız, Galatasaray taraftarıyım. Neden derbi maçlarında yabancı hakemler yönetmiyor? Hakemleri yabancı olacak mı demiş. Türkiye Futbol Federasyonu zaten VAR hakemlerinin yabancı olacağını açıklamıştı. Amerika'dan selamlar diyor Süleyman Bey'e, saygılar. Fenerbahçe'de tam olarak gidenler ve kalanlar kimler diye zaten artık yarın bu işler bitiyor. Avrupa'dan ceza gelecek gibi geliyor. Evet, Guendouzi ve Greenwood'la alakalı zaten, ama o cezanın ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle gelecek gibi duruyor. Yine bakıyoruz. İslam Aslan, Galatasaray Leao'yu Avrupa maçları için transfer etti, lig için etmedi diyor. O da yorumunu yapmış. Yine yorumlardan devam edelim. Bakalım, böyle nasıl neşeli olabiliyorsun? Vallahi herkesin bir derdi var, herkesin bir hikayesi var. İsminiz neydi beyefendinin? Erdem Bülent. Bizim de tabii ki dertlerimiz var ama profesyonellik gereği zaten bu yayınları yapmamız gerekiyor. Bu bir işine olan saygıdır ama

0: sonuçta karşımızda sizler olduğunuz için de bu yayını en güzel enerjiyle size de geçebilmesi adına bunu göstermek zorundayız ki ben zaten yıllarca binlerce radyo programı yaptığım zaman da aynı şekilde baktım. İlk gün nasıl başlıyorsam 1993 senesinde ilk radyo yayınımı yaptığım zaman İstanbul FM'de yine aynı duyguları paylaşıyorum. Yine aynı duygularla hareket ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Erdal Bey çok teşekkürler. Programın hayırlı olsun demiş. Ahmet Ertaş ne diyor bakalım. Galatasaray'ın orta sahası yeterli düzeyde değil. Sara, Lemina, Torreira, Koçukwu, İlkay Kağan güven vermiyor. Avrupa'nın çoğu takımı bunları yedeğe bile almaz diyor. Hem de Galatasaraylı bir taraftarımız yani. Transferleri pek beğenmiyor Galatasaraylı taraftarlar. Galatasaray çeyrek finale kalamazsa vallahi bırakacağım diyor Muhammed Bey. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Mesajını da gördüm zaten. Her iki taraftan da attın. Abdullah Ercan'ın da istediğini biliyorum. Abdullah'tan da mesaj bekliyorum. Ona da attım çünkü. Bir kısa araya gidelim. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde. Mesajlarınızı bekliyorum. Şuradaki unutmadan 1-2-3-4-5-6-7 tane spor yazarımız daha var sırada bekleyen. Onlara da inşallah şu 1,5 saatte hepsine yeterli derecede söz sırası veririz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem tüm hızıyla devam edecek. 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010'a maşallah yağıyor mesajlar. Hepsini okuyacağım. Hepsini. Erdal Bey yazmış. Canlı yayında Ankara'ya gittim döneceğim demiş. Canlı yayında ama tabii Süleyman abiydi herhalde bu soru. Yine bakalım. Hakemin ön plana geçmediği bir derbi olur inşallah. İyi olan kazansın demişler ama Çağatay Hocam diyor Kenan Bey. Benim tahminim Beşiktaş 3-1 kazanır Fenerbahçe karşısında diyor. Konya'dan selamlar. İsmim Bayram. Beşiktaş taraftarıyım. Orkun sakatlık veya cezası olması durumunda İlhan solda, Trossard Orkun'un yerinde oynayabilir mi? Düşünelim. Yani İlhan tabii ki solda olacaktır ama Trossard acaba Orkun'un yerinde oynayabilir mi ki Trossard'dan bahsediyoruz. Bence oynar. Bu özelliklere sahip bir futbolcu. Bayram Bey'e de sevgilerimizi yollayalım. Sevgili Melih Gümüşbıçak şu anda beni arıyor telefondan. Ben onun telefonunu meşgule verip tekrar geri dönüyorum ki Melih Gümüşbıçak'ı canlı yayında sizlerle buluşturayım diye. Onu da biliyorsunuz televizyonda her zaman çok büyük keyifle, zevkle, beğeniyle izliyoruz. Bir yandan da evet şu anda telefonu çalıyor. Evet şu anda telefona da cevap verdi. Ekranların kadife sesli, tüm maçlara ruh katan adam Melih Gümüşbıçak. Hoş geldin Melih'ciğim.
1: Hoş buldum Çağatay.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim iyiyim. Sen beni yayından arıyorsun değil mi?
0: Evet yayından arıyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz de duyuyor bu diyaloğu.
0: Evet evet müsaitsin inşallah samimiyetine güvenerek. Şimdi yok, aradım hayır. Biraz önce meşguldün birisiyle konuştuğun için.
1: Müsaitim de o kadar reklamdan sonra dedim herhalde bana şaka yapıyorsun. Yayında bu kadar reklam yapmazsın diyor.
0: Yok yok yani bence en büyük reklam sensin. Radyomuza da konuk olduğun için seni ayrı bir yerde tutuyorum Melih. Çünkü yıllarca o kadar güzel anlattın ki o maçları. Sesin hala kulaklarımızda. Hep böyle profesyoneller olmalı bence ekranlarda. Çünkü hani herkesin evine misafir oluyorsun sevgili Melih Gümüşbıçak. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama yani bize o duyguları hani iletebilmen, geçirebilmen çok önemliydi ki biz hepimiz keşke bu maçı Melih Gümüşbıçak anlatsa diye benim çok söylediğim maç olmuştur. Tekrar hoş geldin.
1: Bir kere teşekkür ederim samimi duygularım ve düşüncelerin için ama eminim ben seninle tam tersi düşünen dinleyiciler de vardır. Bu çünkü herkesi her yaptığını işle beğendirmek mümkün değil. Hepimiz için geçerli bu. Ama şu bir gerçek ki eğer bir şey yapıyorsak bu işi layıkıyla yapmak için doğru bir eğitimden, doğru bir çıraklıktan, doğru bir kalfalıktan geçmeliyiz. Sonra da bizim büyüklerimizin bize el verdiği gibi biz de daha genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize el vermeliyiz. Maalesef günümüzde bu birbirine el verme, birbirinden bir şey öğrenme kısmı biraz zayıfladı, biraz atlanıyormuş gibi geliyor bana. Ne genç arkadaşlarımızın böyle bir niyetleri oluyor, ne de işte büyüklerimizin gençlere yaklaşımı çok doğru değilmiş gibi geliyor. Biz de her şey bu yaklaşımları terk ettik. Aman işte tanıdığımız olsun, bizden olsun, o gelsin yapıverir, ne olacak modunda hareket edildiği için biraz sıkıntılar ya da bazı şeylere özlemler bundan doğuyormuş gibi geliyor. Ama neyse, konumuz bu değil. Hoş bulduk, sefa bulduk diyelim. Sevgili dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim ve söyle bakalım, ne konuşalım.
0: Haydi sor sor. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Melih Gümüşbıçak. İki gün kaldı. Derbi için nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yorumlarını da merak ediyorum. Senden dinlemek de çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse yani derbi ne zaman oynanırsa, yılın hangi vakti oynanırsa, sezonun başında da ortasında da sonunda da oynansa, her zaman bu büyük karşılaşmalar seyircinin de hatta futbolla ilgisi olmayanların da ilgisini çeken müsabakalar halinde. Bu sezonun da ilk derbisi Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Kadıköy'deki bu derbi, yani hep aynı temennileri yapıyoruz ya da söylüyoruz ya, yani aynı ailede iki kardeş, baba, oğul, anne, kız, hani farklı farklı renklere gönül verebiliyoruz biz. Yani bir aileyiz. Ama işte ben atıyorum X bir takımı, kardeşim Y bir takımı tutabiliyor. İşte iki kardeşten birisi Fenerli, birisi Beşiktaşlı olabiliyor. Evde bunu, bu dengeyi bozmadan, onun sadece bir oyun olduğunun farkında olarak içerideki rekabeti, zaten bu takımlar yüzlerce kez karşılaşmış ve kim bilir belki de binlerce kez daha karşılaşacak olan takımlar. Ama rekabeti biz biraz da dışarıda yapmalıyız. Dışarıdaki müsabakalarda, Avrupa'da biraz daha takımlarımız hani birbirleriyle yarışır durumda olmalı. Biz bu konuda çok şey kalıyoruz, sığ kalıyoruz. Keşke o günleri de bir an evvel görebilsek diyorum. Bu haftaki derbiye gelecek olursak da, yani iki takım da bence farklı yöntemlerle ya da farklı şekilde işleri yoluna koymak üzereler. Yani önce ev sahibinden başlayalım. Fenerbahçe takımı belki de hiç olmadığı kadar son yıllarda daha dengeli ve daha aklı başında bir kadroyla yavaş yavaş artan bir grafikle, işte Şampiyonlar Ligi'ne kalınması, ligde oynanan son maçların biraz daha seyirciyi de, sarı lacivertli taraftarları da, taraflı tarafsız herkesi biraz daha fazla dengeli bir takım olduğuna inandırması açısından işler yoluna giriyormuş gibi bir görüntü sergiliyor. Beşiktaş takımına gelecek olursak, işte birkaç yıl üst üste yanlış transferden, yanlış hamlelerden sonra oldukça ümitsizliğe kapılmış bir taraftar grubunu mutlu eden ve onu tribünlere ve sahaya çeken bir oyun anlayışında bahsediyoruz. Üstelik bu oyun anlayışı daha çok da fazla transfer olmadan takıma yerleştirilmiş. Önder Özen ve Italiano ikilisinin yaptığı makul dokunuşlarla bu gerçekleşmiş haldeydi. Şimdi daha böyle cezbedici, daha dünya futbolunda hani yer etmiş ve bizim çok kısa süre önce de hani işte Trossard gibi dünya şampiyonasında seyrettiğimiz oyuncularla da desteklenmiş bir siyah beyazlı takımın
2: Hani her zaman için tehlikelidir ama bu kadrosu ve bu oyun anlayışıyla her takım için oldukça zor bir rakip olacağı bir Beşiktaş'ta söz konusu. Yani her ne olursa olsun ben izleyenler açısından keyifli bir derbi olacakmış diye düşünüyorum. Olacakmış gibi geliyor bana ama sonucu bu sefer kestirmek hakikaten hiç kolay değil. Hani her zaman gidişata göre ya da takımların durumuna göre Çağatay hani bu derbinin favorisi şudur, derbilerde favorisi olmaz ama hani işte Fenerbahçe ya da Beşiktaş biraz daha iyi görünüyor, biraz daha favori görünüyor dediğimiz halde bence bu sefer hakikaten sezonun çok başı olması nedeniyle bu derbinin

0: favorisi pek yokmuş gibi geliyor. Sadece Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynamaktan dolayı bir avantajı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama son zamanlarda Türk futbolunu transferlerden de ne bileyim takımların oynadıkları oyundan da daha fazla meşgul eden bir gerçek var ki işte o herkes tarafından endişeyle karşılanıyor ya da endişeyle bekleniyor. O da hakikaten bu müsabakalarda adalet dağıtmakla görevli olan kurumun işte güvensizliği yarattığı güvensizlik ortamı ve hiç kimsenin bu ortamdan memnun olmaması. O konuda da söyleyecek pek fazla bir şey bulamıyorum. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin her birinin zaten yeterince fikri de zikri vardır diye düşünüyorum.
1: Galatasaraylı taraftarlar hazır Melih Gümüş Bıçak gelmişken, böyle önemli bir ismi ağırlamışken diyor ki Galatasaray hakkındaki yorumlarını da alabilir miyiz? Galatasaray yavaş yavaş oturuyor mu acaba futbolu? Melih Bey ne der diyorlar?
0: Galatasaray yani son 4 yılın şampiyonu ve ne oynadığını bilen, ne oynadığı belli olan ve bu 4 yılı da domine ederken sahada da güçlü oyun sergileyen bir takımdı. Yani ne Fenerbahçe gibi yıllardır şampiyon olamıyordu, ne Beşiktaş gibi son birkaç yıldır daha Kasım gelmeden lige havlu atmıyordu. O nedenle Galatasaray en az problemli takım. Fakat Galatasaray camiasının ya da Galatasaray seyircisinin bu başarılardan sonra hani alışık olduğu bir durum, son dakikada da olsa hani gelen son derece önemli bir takım isimlerle, dünya futbolunda iz bırakmış isimlerle yine işleri, eksikliklerini giderip işleri yoluna koymasıydı. Hı hı. Bu sezon bütün Galatasaraylı taraftarlar transferlerin gecikmesi, gelmemesinden dolayı şikayetçi görünüyorlar. Ama zaten en az transfere ya da en az desteğe bu konuda yeni isme ihtiyacı olan takım sarı kırmızılar gibi geliyor bana. İhtiyacı olanlar daha fazla tabii transfer yapıyor. Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi belki. Ama Galatasaray'ın o düzeni sürdürmeye ve o sakinlikte kalmaya ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Eğer sarı kırmızılı takım kendi kendini karıştırmazsa, kendi kendine bazı memnuniyetsizlikler ve huzursuzluklar yaratmaz ise yani tabii ki gittikçe de daha olgun bir oyuna dönecektir, daha oturacaktır oynanan oyun. Galatasaray o konuda bence en az endişelenecek takım olarak düşünüyorum.
1: Sevgili Melih Gümüşbıçak, konuğun belli mi bu arada televizyonda? Bu hafta kimleri izleyeceğiz?
0: Bu hafta bizde transfer dönemi bitti diye hem transfer dönemindeki bu harcamaları hem de ligimizin artan bu transfer dünya futbolundaki isimlerin gelmesiyle birlikte artan marka değerini, ligimizin artan değerini ama buna karşılık işte naklen yayın gelirleri başta olmak üzere azalan gelirleri ve bu dengesizliği konuşmak istiyoruz. Konuklarımız sürpriz olsun diyelim. Ve biliyorsun bir de naklen yayın ihalesi var önümüzdeki sene. İşte bütün bunları biraz futbolun ekonomisini konuşmayı planlıyoruz Bloomberg'de, ama tabii HT Spor tarafında da derbiden sonra tabii ki Gürcan, sevgili Gürcan Hamza, Hamzaoğlu ile birlikte işte bakalım Mehmet Yılmaz ya da Yalçın Ayhan olacak derbiden sonra. Hep birlikte derbiyi değerlendireceğiz.
1: Senin zevkle beğenerek zaten izliyoruz. Sevgili Melih Gümüşbıçak, yayınımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyorum değerli dostum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili dinleyicilerimize de keyif dolu, bol gollü bir hafta sonu diliyorum.
1: Sevgiler, hoşça kal. Evet, Melih Gümüşbıçak yıllarca maçları anlattı. Kulağımızda da çok güzel böyle kadife sesiyle de tınısını bıraktı, çınlamalarını bıraktı diyelim. Ya bir şey söyleyeceğim Yaşar Bey, çok güzel bir mesaj yazmışsınız. İnanın bu benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Ya birazını okumamı istediğiniz için de şöyle söyleyeyim. Demişsiniz ki işte ön tarafı bayağı bir geçtim. Yayına bağlanan, seni dinleyen her dinleyicine ayrı samimiyetinle, aynı alçak gönüllülükle yaklaşman. HT

spor ekranlarında Radyo Gol'de özel bir iz bıraktığını gösteriyor. Başarını, duruşunla bozulmayan dostluğunla iyi ki varsın. Yolun ve yayınların daima açık olsun demişsiniz. Valla çok teşekkür ediyorum. Bakın çok içten söylüyorum, inanın bana. İnsanın yaptığı işin karşılığında alabileceği en kıymetli şeylerden biri dinleyenin kalbine dokunabildiğini hissetmek. Benim için budur. Ben hiçbir zaman kendimi ekranlarda gördüğünüz, sahalarda izlediğiniz insanlardan ayrı bir yerde görmedim zaten. Hepimiz aynı hayatın içindeyiz. Kimsenin kimseden farkı yok. Kimimiz mikrofon başında, kimimiz tribünde, kimimiz başka her yerde olabilir ama hepimizin ortak bir hikayesi, ortak bir heyecanı var. Sizin de söylediğiniz gibi yani insanın sahip olduğu dostluklar, tanışıklıklar, başarılar ne kadar çok olursa olsun bunların hiçbirinin insana başka birine tepeden bakma hakkı vermediğine inanıyorum. Çünkü günün sonunda geriye ünvanlar değil, insanların gönlünde bıraktığın iz kalıyor. İnanın. Ben her zaman söylüyorum yani insanlar hisse senedi biriktirir ama ben hissi senetler biriktiriyorum. Çok da seviyorum bu cümleyi ama böyle güzel bir cümleyle, böyle içten bir mesajla bizi beni de duygulandırdınız. İyi ki buradasınız, iyi ki dinliyorsunuz ve iyi ki bu yolculukta da bana eşlik ediyorsunuz. Asıl ben teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yaşar Kuta, hani buna kayıtsız kalamadım, muhakkak cevap vermem zaten gerekiyordu. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde bakalım gelen mesajlarda neler var. Ertuğrul Ördekli, selamünaleyküm Çağatay abi. Aleykümselam. İstanbul'dan Ertuğrul, iyi ki varsın, seni dinlemek çok güzel, çok teşekkür ediyorum. İşte bana bunlarla gelin. Yine bakıyoruz. Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Program öncesinde gelen mesajlardan bakalım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe Galatasaray her sene hakemler çok kolladı, daha çok hakemle kazandı muhabbetleri oluyor. Ama bir kere kulüplerimiz puan kaybettikleri zaman ayağa kaldırıyorlar. Mümkünse hakemlerden bahsetmeyin, saygılar sevgiler sunarım demiş. Evet, ben de zaten size cevap vermiştim Süleyman Bey. Ben hiçbir zaman programda hakem konuşmadım. O yüzden mesajınız için de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe derbisi için evet yorumlarımızı zaten yaptık ki spor yazarı, gazeteci dostlarımız da bir yandan yorumları yapıyorlar. Ha evet, Abdullah Ercan'ın saat 15'te yayını varmış. O da bana geri döndü, sağ olsun. Bakalım gelen mesajlardan fotoğraflar gelmiş. Hüseyin Bey çalışıyor, evet teşekkür ediyorum. Sağ ol değerli kardeşim benim, kardeşcan ya. Melih Bey'e yetişemedik, sizden bir yorum alabilir miyim? Çağatay Hocam, Trabzon hocası kim olması gerekiyor? İsminiz neydi? İsminize bakalım. Vedat Bey bence Trabzonspor'un hocası kesinlikle yabancı olması gerekiyor. Çünkü takımınızda Muhammed Salah gibi, Fabinho gibi yıldızlar barındırıyorsanız bence gelen teknik direktörün futbolcular karşısında ona saygı duyması gerekiyor. Bu çok çok önemli bir bana göre olmazsa olmazdır, şarttır. Yusuf Bey bana bir mesaj göndermek istiyormuş, göndersin. Adana'dan Yusuf, Fenerbahçe 10 numara Hakan Çalhanoğlu gelmeli demiş. Ben biraz önce de söyledim, bakın yarın bitiyor transfer dönemi, yani gece 01'e kadar hani herkes transferi bekledi ya, o Avrupa içinde, Şampiyonlar Ligi içinde, konferans diyorum her seferinde, konferans ligi içinde ya da UEFA Avrupa Ligi içinde. Ama yarın akşama kadar Türkiye içinden, yani Türkiye yurt dışından oyuncular da alabilir. Ayın 4'üne kadar, geceye kadar da muhakkak vakit var. Bunu da söyleyemiş olalım. Çağatay Hocam, Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Terim olması tecrübesi ve kalitesi ile inşallah olur diyor dinleyicimiz Mehmet Yıldızeli. Buradan bakalım, teşekkürler diyor. Evet, Ramazan Bey de geri dönmüş. Bu artık zorunluluktur diyor. Radyoda farklı bir keyif artık. Ana akım bir televizyonda kendi programınızı yapmanız gerekiyor. Buna çok ihtiyaç var demiş Cem Özdemir. Çok teşekkürler. Böyle bir projem var ama inşallah belki bizi de bir yerlerde gören olur.
Hocam az önce Icardi'nin bir videosuna denk geldim. Biraz duygulandım. Hem kızgın oldum hem de çok özlediğimi hissettim. Biz bu kadar derin duygularla bakarken Icardi nasıl olur da bir veda postu paylaşmaz demiş. Tugay Vidin Kalesi. Onun da mesajını iletmiş olduk. Evet, biraz iddialı bir skor tahmini yapmışsınız Mustafa Şahin. Yani hani yapılır ama bence bu kadarı birazcık fazla olur gibi geliyor. Abi yayına vermezseniz izleyin, komik video. Tamam, yayından sonra izleyeyim Ferhat Bey. Bakalım derbi hangi hakem yönetirse yönetsin Çağatay Hocam demiş. Derbi hakemini mi sordunuz acaba Fikret Bey? Onu çok anlayamadım ama muhtemelen Halil Umut Meler gibi geliyor. Sayın Çıtlak, çok keyifli program yapıyorsunuz. Bafralı Oktay, Soner Kavaklı'ya selamlar olsun. Şanlı Galatasaraylı abim demiş. O da selamlarını iletmiş ona. Devam ediyoruz. Melih abiye söyler misiniz demiş. Evet, burada birazcık geç kaldık. Devam edelim. Çok özür diliyorum. Yılmaz Bey'in bir sorusu var. Onu bir sonraki spor yazarımıza soralım, olur mu? Resmi hesaptan evet duyuruyu gördüm. Ercan Edis. Ha evet, şimdi gördüm. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Dün evet gördüm. Sivas deplasmanında atılan golü gördüm. Gerçekten gördüm. Çağatay abi, seni 12 kişi iş yerinde severek takip ediyoruz demişler. Bakalım Ercan Edis, bu 12 kişiyi tabii ki söyleyeceğiz. Ercan Edis, Gökhan Ecevit, Murat Edis, Sadun Yüksel, Abdullah Edis, Kadir Ata, Nuri Atik, Ali Doğan, Hasan Bulut, hepinize selamlar olsun. İyi ki varsınız. Yine bakıyoruz. Abi ligimizde çok kaliteli futbolcular var. Lig çok kaliteli bir hale geldi ama şu kendini yere atan futbolcular, bir de hakemler olmasa, yanlış hakem kararları, çok güzel bir lig izleyeceğiz demiş sanki bu sene. Nurullah Bey'in evet bu yorumla imzamı atarım. Ben çok sevindim yeni kuralların gelmesine. Yani daha az yerde yatan futbolcu görmek benim seyir zevkim anlamında, hani göz zevkim anlamında bana iyi geliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ya ben hafta sonları vaktim olduğunca Premier Lig'in tüm maçlarını izleyen birisi olarak, buna Championship de dahil olmak üzere, ya o futbolu gördüğünüz zaman ben öykünüyorum, yani gıpta ediyorum. Gerçekten Türkiye'de biz ne zaman bu seviyeye geleceğiz diye bir soru sorsam hepinizin cevabını da biliyorum. Estağfurullah, kral sizsiniz. Galatasaray nickname'li dinleyicimiz

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında. Evet, sürpriz tabii ki ama programın sonlarına doğru bırakacağım sürpriz isimleri. Hiç merak etmeyin, şu anda Ali Beyköy metrosuna bağlanmak zorundayım. Çünkü hattımızın diğer ucunda her zaman olduğu gibi metrobüsten İrfan 25 var. İrfan, hoş geldin yayınımıza.
1: Evet. Merhabalar, iyi yayınlar Çağatay.
0: Trafik durumunu alalım senden İrfan 25. Metrobüste trafik nasıl şu anda?
1: Valla Ali Bekir'e bağırma güzelim şu anda. Şimdi bağırma güzelim. Birazdan ineceğim zaten.
0: Peki, derbi öncesinde, Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe'deki son durumları senden alabilir miyiz? En çok sorulan soruyu da ben en başta sorayım da sevgili İrfan. Cihan Kamer, sen de soru sormuştun basın toplantısında canlı olarak. Yaptığı açıklamalarla transferin önüne geçmişti. Sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Yarına kadar süreç var. Bir transfer bekliyor musun? Yine 23 yaş altı mı olur?
1: Evet, 23 yaş altı orta saha transferi. Kanatlarda da forma giyebilen bir isim için Fenerbahçe. 4 Eylül'de artık transferin bitiminin son saatine kadar...

0: bu bölgeye bir transfer yapmayı planlıyor. Ama 23 yaşında orta saha transferi için yoğun çaba sarf ediyor Fenerbahçe. Bir transfer olabilir, evet, yani bir transfer yapma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Sayın Cihan Kemal transfer kapan dedi ama aynı zamanda 23 yaş altı için bir arayış içerisinde olduklarını da vurguladı. Onu söyleyelim. Fenerbahçe şu anda gerek Premier Lig'den gerekse Fransa Ligi'nde, Lig 1'de bazı isimlerle temas halinde, bu isimlerle görüşmelerini sürdürüyor Çağatay.
1: İrfan 25, en çok sorulan soru Asensio'nun durumu. Derbide oynayacak mı, oynamayacak mı? Senden dinleyelim.
0: Asensio kadroda olsa da ilk 11'de oynama ihtimali yok. Çünkü sakatlıktan geri çıktı. Henüz tam takımında birlikte çalışmalara başlamadı. Kontrollü olarak sağ çalışmaları sürdürüyor. Dolayısıyla derbide ilk 11 oynamasını beklemiyoruz. Kadroda olur ama sonra da eğer olursa da sonradan oynadı ayrılır. Belki de teknik heyet Roma maçını düşünerek onu riske etmeyebilir. Yani Roma maçında tam hazır bir Asensio'nun olması düşünerek onu derbide riske etmeyebilir Fenerbahçe.
1: Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun İrfan 25? Çünkü iki takımı da şöyle karşı karşıya getirdiğimizde, kıyasladığımızda iki takımın da orta sahası çok etkili.
0: Valla Beşiktaş Fenerbahçe maçları her zaman çekişmeli geçer. Gollü maçlar olur. Yani bu yüzden heyecanlı maçlar izliyoruz. Biz hep Beşiktaş derbileri. Beşiktaş derbileri, o yüzden dediğim gibi zorlu geçiyor. Beşiktaş'ın yani favori olmadığı maçlarda da Beşiktaş Saracoğlu'na gelip eksikler olmasan Fenerbahçe yendiği maçlar da var. Ama ben bu maçın Fenerbahçe'yi biraz daha önde görüyorum. Tekrar İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı bir muhalifiyeti yok. 5 maça çıktı. 4 galibiyet. Bir beraberlik almış Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş servisiydi. Beşiktaş servisinde. Dolayısıyla İsmail Kartal tecrübeli bir teknik adam. Fenerbahçe'nin de bu maça biraz daha dinlemiş olarak çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü yoğun bir maç periyodundan çekildi Fenerbahçe. Ve 2 gün izin vermişti Samsun Spor maçının ardından. Tabii Samsun Spor 2 günlük izinde futbolcular aktif dinlenme uyguladılar. Üzerine fazla yük binen yani çok fazla maç oynayan ve bundan rotasyona tabi tutulamayan oyuncular da biraz olsun dinlenme imkanı buldular. Hazırlıkları sürdürüyorlar. Fenerbahçe'de Asensio'nun yani rahat sakat oyuncuların da tamamen döndüğünü söyleyebiliriz. Kerem tekniğe görev verirse ilk 11'de forma giyecek. Asensio da kadroda olur ama ben oynamasını beklemiyorum.
1: Peki Cihan Kamer'in açıklamalarından gitmek istiyorum birazcık da İrfan. Çağlar Söyüncü'yü göndereceğiz dedi. Bir gelişme var mı?
0: Çağlar Söyüncü İngiltere'de bir takımla görüşüyordu. Ancak transfer süreci yani İngiltere'de transfer tarih kapandığı için görüşmelerden sonuç alamadı.
1: Yine şimdi Fenerbahçe'de devam edecek o zaman.
0: Şöyle söyleyeyim, 4 Eylül'de Türkiye'de bitiyor. Herhangi bir Süper Lig'den bir kulüple anlaşamazsa Çağlar Fenerbahçe'de kalacak. Zaten hep şunu söylüyorlar, rotasyon işte savunmada rotasyon eksik, buraya geldi stoper transfer yapılmalı diye. Hani belki de Fenerbahçe İngiltere'deki transfer kapandıktan sonra Çağlar da takımda kalınca belki oraya transfer yapmaktan vazgeçmiş olabilir. Çağlar herhangi bir sakatlığı yok, onu söyleyeyim. Oyuncu takımdan ayrılmak istiyordu. Başka takıma gitmek istiyordu, orada kariyerini sürdürmek istiyordu. Ancak görüşmeler sonuçlanmadı. Takımdan ayrılmak istediği için de takımdan gönderilmesi planlanan oyuncularla birlikte antrenman yapıyordu. Şu anda hani antrenmanda sakatlandı şeklinde haberler çıkmıştı ama onu söyleyeyim, bir sakatlığı yoktu oyuncunun. Dolayısıyla eğer Süper Lig'den bir takıma transfer olmazsa bu kalan süre içerisinde mutlaka Fenerbahçe'de onu kadro rotasyonu içerisinde, stoper rotasyonu içerisinde değerlendirecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. İrfan 25, yayınımıza katıldığın için, bağlandığın için çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kal. Kolaylıklar diliyorum. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen Mesajlarla yine devam edeceğiz ama ben bir yandan cep telefonumdan da değerli spor yazarlarına, hatta hiç sesini duymadığınız isimlerden bir tanesi bile olabilir demiştim. Fanatik gazetesinden, o da aslında bir radyocu, hem gazeteci hem HT Spor ekranlarında çok da güzel yorumlar yapıyor. Sevgili Ömer Necati Albayrak.

0: Hoş geldin yayınımıza Radyo Gol'e. Nasılsın Necati?
1: Hoş bulduk Çağatay Çıplak. Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın yayınımıza. Sen de...
1: Benim için de büyük mutluluk. Senin gibi kıymetli bir meslektaşımızın, meslek büyüğümüzün yayınında destek olacak olmak benim için çok büyük keyif.
0: Estağfurullah. Necati, her zaman takip ediyorum seni. Zaten yorumlarında hep birlikte televizyonlarda izliyoruz. Sen de bir radyocusun. Lig Radyo'da yayın yapıyorsun değil mi şu anda?
1: Evet abi, her sabah 7-9 arasında Lig Radyo'da dinleyenlerle buluşuyoruz.
0: Başarıların daim olsun Ömer Necati Albayrak. O zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçı için derbi yorumunu rica edeceğim senden. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
1: Çağatay abi, öncelikle şöyle söyleyeyim, iki takım içinde sezon başı, yani sezonun daha başlangıç kısmında böylesine kritik bir karşılaşmaya çıkmak hem bazı avantajlar hem de dezavantajlar getirecek. Ama ben hep oyunu bardağın dolu tarafından okumaya çalışan biri olarak şunu söyleyeyim ki bu maçta kazanan elbette çok kritik bir galibiyet hanesine yazdırmış olacak, ama kaybeden için de son derece önemli bir ders niteliği taşıyacak. Çünkü iki takımın da sezon başı itibariyle eksiklerini doğru tespit etmesi, bu eksiklerinden gereken dersleri çıkarması önemli. Sezon başında yenilenen kadrolardan bahsediyoruz çünkü. İsmail Kartal'la beraber stoperi değişen, orta saha kurgusu farklılaşan, kenar hattında farklı oyuncuların kullanıldığı bir Fenerbahçe var. Beşiktaş cephesinde kaleden itibaren sol bek, sol ön, santrofor, orta saha, sağ kenar kurgusu yine farklılıklardan bahsettiğimiz bir oyun ortaya çıkarıyor. Hal böyle olunca iki takımın da ana prensipleri var, ama bununla beraber de defoları var. Özellikle Beşiktaş son derece Vincenzo Italiano yönetiminde riskli bir oyun oynuyor. Savunma çizgisini mümkün olduğunca yükseğe çıkarıp Donovan baskısını şiddetli uygulamaya çalışan, yüksek enerji sarf edilen bir oyun oynarken arkada da ciddi manada rakiplerine geçiş imkanı sunuyor. Ön elemelerde bu geçiş imkanlarını rakiplerin yeteneklerinin kısıtı açısından absorbe edebilmişti Beşiktaş, ama Alanya maçı, her ne kadar hakem hatalarını konuşsak da oyun açısından değerlendirdiğimizde Beşiktaş'ın dersler çıkarması gereken bir karşılaşma olduğunu gözlemlemiştik. Çorum FK karşılaşması keza Beşiktaş'ın ön alan baskısında sonuçlandırma becerisini birleştirdiği bir maçtı, ama yine arkada derin boşlukları gördük. Bu nedenle Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken en önemli unsur bu olacak. Diğer yanda Fenerbahçe'nin de savunma konusunda aksayan bazı yönleri vardı. Evet, hücum hattında Oğuz'un son haftalardaki performansı, Mason Greenwood gibi lig özelinde bir süperstarın sahada yer alacak olması, Vedat gibi bir baskı gücü, bunların hepsi artı yazan unsurlar olsa da Fenerbahçe'nin de özellikle savunmaya geri dönüşlerdeki problemi Beşiktaş'ın ciddi geçişler bulabilmesini de beraberinde getirecek. Yani ben son derece heyecanlı bir maç bekliyorum. Temposu çok yüksek, pozisyonu bol, hatta skor tabelasının da zengin olabileceği bir karşılaşma öngörüyorum Çağatay abi.
0: Ya Talişka da olmayacak. Asensio'nun da bir sakatlığı var, Necati Albayrak. Yani Beşiktaş'ta güçlü bir orta saha var. Fenerbahçe'de de güçlü bir orta saha var. Kanatlarda mı, acaba golcülerde mi bitebilir? Sonucu kim alabilir?
1: Açıkçası ben kanat oyuncularının performansının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bu maçta.
0: Ben de aynı fikirdeyim.
1: Evet, yani Oğuz'a karşı Murillo performansı, Murillo'ya karşı Oğuz, aynı şekilde Beşiktaş'ın savunmasının solunda Rıdvan ya da Outtara, Mason Greenwood'u savunma konusunda, hatta orada ikili üçlü kademelerin performansı tamamen gecenin, derbinin kaderini tayin edecek unsurlar olarak duruyor. Diğer yanda elbette iki önemli santraforun da karşı karşıya geleceği bir mücadele olacağını da söyleyebiliriz. Birisi Juventus'ta 168 maçta 68 gol atmış Vlahovic, diğeri La Liga'da Mbappe'nin ardından en skorer isim olarak yeniden Türkiye'ye dönen Vedat Muriç. Onların elbette performansları da hayli belirleyici olacak, ama seninle kesinlikle hemfikirim. Kenar oyuncularının performansları derbide kaderi tayin edecek isimler olur.
0: Evet. Ömer Necati Albayrak, çok ama çok soru gelmiş sana. Şu anda 10-15'i bile geçiyor. Onlardan bir tanesi Fenerbahçeli Erkan Bey demiş ki, Asensio'nun yokluğunda Hakan Çalhanoğlu harika olurdu. Necati abiye sorabilir misin hocam demiş.
1: Yani Fenerbahçe'nin transfer politikası açısından geçtiğimiz yıllara dair bir farklılık vardı Çağatay abi. Bu da

0: Yani Erkan Bey'in sorusuna binaen söyleyelim. Fenerbahçe çok net ihtiyaçlara yöneldi. Sol stoper ihtiyacı vardı, Ake ile bitirdi. Sağ kenar ihtiyacı tartışmasız bir isim gerektiriyordu, Greenwood geldi. Forvet'te santrafor konusunda Vedat artı Lukaku'ya sahip oldu. Ama Fenerbahçe geçtiğimiz yıllardaki deyim yerindeyse, tırnak içerisinde söylemek lazım, transfer hovardalığına gitmedi. Yani alabildiği her oyuncuyu almak yerine ihtiyacı olanı alarak bir yandan da teknik direktörünü içeriden bir şeyler üretmeye itti. Yani bugün sol kenara Fenerbahçe Leao'yu alabilirdi. Fenerbahçe sol kenara Rashford'u da alabilirdi. Ama İsmail Kartal orada Aziz Yıldırım'ın 24 Mayıs'taki söylemini yerine getirdi. Oğuz gibi değerli oyuncularımız var, değerini kaybetmiş oyuncularımız var, onları kazanmamız lazım dedi, kazandı. Şimdi de ben açıkçası Fenerbahçe'den teknik direktör dokunuşları, teknik direktör katkısıyla yeniden kazanılacak oyuncular bekliyorum. Onların içerisinde, yani Fenerbahçe'nin kadrosunda hala bu noktada değerini bulması gereken, yeniden belki kendisini hatırlaması gereken oyuncular var. Yani biraz da hep alalım diyerek değil de biraz da çözümü içeriden bulalım diyerek bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alarak çözülmediğini en basit örneğiyle Paris Saint Germain bize gösterdi. Dünya futbolunun zirvesinde. Yani milyar euroyu aşan bütçelerle kurulan kadrolar başarısız olurken oyuna yapılan yatırımda, teknik direktör dokunuşuna yapılan yatırımda nelerin ortaya çıktığını hem PSG hem de işte Şampiyonlar Ligi'ndeki finalist rakibi Arsenal gösterdi bize. O yüzden biraz bizim modern futbolu örnek almamız lazım. 30 yaş üstü oyunculardan sürekli geçmişlerinden medet ummak yerine artık teknik direktör fikirlerini sahada uygulanabilirliğini arttıracak oyuncular talep etmemiz lazım. Hı hı. O yüzden ben bu sezon özelinde açıkçası teknik direktör performanslarını çok önemsiyorum.
1: Evet. Necati bir şey soracağım. Lig Radyo'da sen her gün forma dağıtıyor musun? Öyle mi? Bak dinleyicilerimiz yazıyor.
0: Öyle mi? Her gün değil de haftada bir öyle bir şey yapıyoruz.
1: Orhan Bey yazmış da aynı şeyi benden de benden de bekliyorlarmış.
0: Abi naçizane biraz çok gazetecilik şansıyla beraber, fırsatıyla ben çok forma biriktirdim. Biraz öyle paylaşıyorum açıkçası.
1: Peki o zaman senden Galatasaray ve Trabzon'la ilgili de yorumlarını rica edeyim sevgili Ömer Necati Albayrak.
0: Çağatay abi, Galatasaray çok tırnak içerisinde hoyratça eleştirildi transfer dönemi boyunca. Yani Faruk Süren'den sonra 4 sene üst üste takımı şampiyon yapan başkan ve yaptıkları tamamen yok sayıldı. Transferde geçen sezon yani rakiplerinden ayrışan bütçelerle kadrosunu Şampiyonlar Ligi seviyesine taşımaya çalışan yönetimin yaptıkları yok sayıldı. Son 16'ya kalan teknik direktör adeta yok sayıldı. Yani sezon Dursun Özbek istifa sesleriyle başladı. Ben maalesef Galatasaray'da sürecin iletişim açısından taraftara doğru anlatılamadığını ve bunun da açıkçası dijital medyadaki etkileşim savaşına da kurban edildiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eleştiren kısmındaysanız etkileşim sizinle beraber oluyor. Eleştiri bu arada tabii ki bizim mesleğimizin en önemli unsuru. Ama yani maalesef dijital medyadaki etkileşim eleştirileri yani bir gazeteci sıfatından tamamen etkileşim odaklı bel altı vurmaya doğru götürdü. Ve bu Galatasaray'ın da iletişimdeki eksikliği nedeniyle büyük bir başarısızlık ortaya çıkardı. Halbuki Galatasaray'ın sezona başlarken ya eksikleri netti. Bir santrafor Deniz Gül geldi. İki sol kenar Rafael Leao geldi. Bu oyunculara sezon başında herkes evet derdi ve gerçekleşmesi de kolay transferler değildi. Biri Porto'nun önemli oyuncusuyken diğeri Milan'ın, Avrupa'nın peşinde olduğu isimlerinden biriydi. Sol stoper takviyesi yapılması lazımdı. Evet çok geç geldi ama PSG altyapısından yetişmiş Leipzig'in 18 yaşında yatırım yaptığı bir oyuncu, bir Şiabu geldi. Orta saha derinleşmesi gerekiyordu. Hem ofansif hem defansif. Öne Batrakov gibi en iyi günleri önünde olan bir yetenek kazandırıldı. Arkaya evet eleştiriliyor ama uyumlanması halinde katkı sağlayabileceğine inandığım Leslie geldi. Yani aslında Galatasaray imkanları dahilinde bence yapabileceğini yaptı ama bunu ne şekilde yaptığını, ne şekilde planladığını hiçbir zaman hiçbir iletişimcisi tarafından, gerek basın sözcüsü gerek transferden sorumlu yöneticisi tarafından

anlatamadı ve Dursun Özbek bu nedenle bence zor bir dönem geçirdi. Ama şu anda Galatasaray'ın kadrosu lig için gayet yeterli. İşin Şampiyonlar Ligi kısmına gelince ise ben iki takımımızın da hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi seviyesine hazır olarak başlayabildiklerini düşünmüyorum. İki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde doğru turnuva mühendisliğini uygulaması, hedef maçları kazanması, hedef maçlara odaklanması

0: bu borçların ödenmesi mümkün mü diye bir soru soruyor.
1: Yani bu borçların ödenmesi tabii ki mümkün. Aslında kulüplerimiz yani çok basit bir şekilde geçen sezonki Trabzonspor örneği biraz scouting'e yönelindiğinde, biraz teknik direktör performansına önem verildiğinde kasanıza doğrudan en basitinden 100 milyon euro sokuyorsunuz. Yani 2-3 transferde yapıyorsunuz hem de bunu. Hı hı. Kulüplerimizin sadece almaya odaklandıkları, taraftarlarımızın sadece alalım gözüyle baktıkları bir ortamda farklı bir şey bekleyemeyiz. Ne zaman ki biz altyapıdan oyuncu çıkarmayı destekleyeceğiz, teknik adamlara bu konuda sabır göstereceğiz, yönetimlerin arkasında duracağız, o zaman bu kültür değişecek. Ama şu anki konjektür, özellikle yöneticilerin de sosyal medyayı bu kadar önemsedikleri ortamda bu söylediklerimizi tamamen bir ütopya olarak ortaya evet. çıkarıyor. Yani bunun gerçekleşmesi yakın zaman içerisinde mümkün değil. Ülke futbolunda gerçekten yani ben hep söylüyorum, Türkiye'de futbol bir aslında devlet meselesi. Bugün yani ekonomimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Hepimiz buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama futbol aslında bunun için bir fırsat, çünkü dünyanın en önemli takımlarında önemli yeteneklere sahibiz. Onların sayısını arttırabilmenin yolu mümkün olduğunca genç oyunculara takımlarımızda fırsat vermek. Gerek yerli gerek yabancı. Çünkü satış potansiyelleri var. Ama bunu dediğim gibi tamamen başarıya odaklı baktığımız için de hep kaçırıyoruz. Kaçırmaya da devam edeceğiz gibi duruyor.
0: Evet Ömer Necati Albayrak, çok teşekkür ediyoruz. Seninle ilk kez bağlantıya geçtik. Yayınımıza da katıldığın için çok mutlu oldum. Değerli yorumların için.
1: Çağatay Çıtlak, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Senin gibi dediğim gibi usta bir meslektaşımla sohbet etmek benim için her zaman büyük keyif. Sana kolaylıklar diliyorum. Dinleyenlerine de çok selamlar.
0: Estağfurullah. Başarıların daim olsun. İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Ömer Necati Albayrak. Onunla da bağlantılarımızı yaptık. Bakalım gelen mesajlara. Serdal Kalaycı da şimdi bana mesaj atmış. Gelelim bakalım Instagram'dan mesajlarınıza, çünkü yazanlar da var. Düşünün, yeni bir takım, daha yeni çıkmış Süper Lig'e. 3 haftada 2 büyük İstanbul takımıyla deplasmanda oynuyorsunuz. Ve bir takım kararlar veriliyor aleyhinize. Ama bir şehrin hayalleri yıkılıyor. O yüzden yerimizde bu sebeple sayıyoruz demiş Bayram Özdemir. Mesajınızı da gördüm. Yine bakalım. Adana'dan Yusuf Süzen, zaten mesajını da ilettik. Sorunu da sorduk. Hakan Çalhanoğlu sorusu da sormuş. Instagram'dan bakalım. Buradan dün teşekkür edecektim. Programdan sonra özellikle takip alanlar vardı. Nilay Hanım'a teşekkürler. Yine bakıyoruz buradan. Aydın Şahin'e teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine takibi alan isimlerden. Dün İsmail Demir vardı. O da programdan sonra beni takip almıştı. Ekber Melike, Gülistan Kılıç Aslan, hepsine teşekkürler. Serdar Akan, teşekkürler. Necati Oktay, teşekkürler. Habib Esmer, Habibe Esmer, çok teşekkürler. Ve Habib Esmer, Ali Kurt, çok teşekkür ediyorum. Ali Kara'ya da teşekkür ediyorum. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim, ama bir şey daha söyleyecektim, aklımda vardı. Evet, A milli kadın voleybol takımımızla ilgili bunu söylemesem olmaz, çünkü Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde sahne alacağız. Biliyorsunuz kadın voleybol milli takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün çok önemli bir karşılaşması var Almanya ile. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da karşılaşma. Millilerimiz Almanya ile grup aşamasında da karşılaşmıştı, hatırlarsınız. Ben de izlemiştim, rakibini 3-1'lik skorla geçmişti. Grubunu ikinci tamamlayan ekibimiz de son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 geçmişti. Grubumuzda 3. olan Almanya ise bir önceki turda Belçika'yı 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Şunu da bilgisini verin. Çeyrek finalde İstanbul ve Bornu'da da Bornu'da ikişer maç yapılırken yarı final ve finallerin tamamı İstanbul'da oynanacak. Ve eğer milli takımımız bugün turu geçerse de Sırbistan'la 5 Ekim'de yarı final mücadelesi yapacağız. 5 Ekim'de yarı final mücadelesi yapılacak.

0: Şimdi şöyle bir baktım ama bir yanlışlık olmasın, 5 Eylül olmasın bu. Bakalım Hürriyet gazetesi de böyle bir hata yapmaz diye düşündüm ama gazete haberinde 5 Ekim'de yarı final oynayacak diyor. Bence bu 5 Eylül olması gerekiyor. Kontrol etmek isteyenler de gazeteden takip edip bakabilirler. Bakalım bir sürü yine takipçimiz olmuş. Kadir Er'e çok teşekkür ediyorum. Kadir Perde çalışanlarına hepsine de kolaylıklar diliyorum. Halil Kömürcü'ye teşekkür ediyorum. 02 Akineton. Ahmet Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Evet, şu anda son dakika açıklanmış. Dediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Çok şükür bu tahminimiz de tuttu. Cumartesi saat 20'de oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler olduğu son dakika bilgisi, bunu da sizlere vermiş olalım. Erdinç Afacan olabilir. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan, teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Halil Umut Meler, evet şimdi açıkladım. Arkadaşlarımıza sağ olsun bu bilgiyi benimle şu an paylaşıyorlar. Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar. Yine harika. Sizin değerli spor adamları her zaman daha önlerde yer almalı. Seviyeli, samimi, doğru beğenerek takip ediyoruz demiş Volkan Bey. Ne kadar güzel, övgü dolu sözlerde bulunmuş. Teveccühünüz çok çok sağ olun. Yeni transferin ismi Biçam mı? Biçam değil, Biçabu diye biliyorum. Çünkü dün oyuncu geldiğinde, mikrofon tuttuğunda, gerçi hani telaffuzu ne diye sorduklarında Biçabu yorumu yapmıştı. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Atakan Yıldız, Talişka ile ilgili son durumu soracaktım. Evet, Talişka gitti Atakan Bey. Rica ederim, güzel insanlar sizlersiniz. Yine bakalım, isimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Spor Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inancımız tam demiş Ercan Bey, başarılar dilemiş. Necati Bey için, derbi için sistem ve kadro olarak hangi takımın şansı görüyor demiş. Şimdi gördüm ama Necati Albayrak zaten yorumunu yaptı ve gitti Bülent Bey. Sorular vardı, o soruları bulmaya çalışıyorum. Mehmet Yıldızeli, Çağatay Hocam, Trabzonspor teknik direktörleri seçenekleri arasında kimler var, bilginiz var mı? Evet, Vitor Pereira ve özellikle Conceição ismi üzerinde duruluyor. Onun da bilgisini verelim. Sizlerden gelen mesajlara da bakacağım bir yandan. Araya gidiyor muyuz? Evet, araya gidiyormuşuz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısa bir ara, kısa bir aranın hemen ardından yine sıradaki spor yazarımızla, gazeteci dostlarımızla devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de yine gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş maçına sadece 2 gün kaldı ve şu anda da telefonun diğer ucunda Fotospor ve Şok gazetesi yazarı, değerli gazeteci dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu var. Erhan'cığım, yayınımıza hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar. İyiyim, sağ olun, hamdolsun. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, hamdolsun. Bizler de gayet iyiyiz. Yorumlarını merak ediyorum. Nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor sevgili Erhan Alveroğlu?
1: Şimdi maçın değerlendirmesine başlamadan evvel maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Evet. Oradan bir girizgah yapmak lazım. Halil Umut Meler Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. Fakat son dönemde çok ciddi şekilde düşen bir performansı vardı. Olaylara karıştı. Trabzon-Fenerbahçe maçındaki olayların baş müsebbibiydi bence. Ve bu süreçler sonrasında çok fazla önemli maçlarda görev almadı ama bu sefer MHK artık başka kozu kalmadığı için, oynatacağı başka bir el olmadığı için Halil Umut Meler'i bu maçı aradı, atadı. Halil Umut Meler bugün, yani bu atamayla, bugün yapılan atamayla artık hakemliğinin ne tarafa gideceğinin yönünü belirleyecek. Eğer çıkıp düzgün etki altında kalmadan, ne Fenerbahçe ne Beşiktaş etkisi altında kalmadan düzgün maç yönetirse kariyeri yukarı doğru ivmelenmeye devam edecek. Ama eğer öyle olmazsa maalesef aşağı doğru dümeni kırmaya başlayacak diyerek başlayayım. Fenerbahçe Beşiktaş maçına gelince, son dönemlerin en iddialı Fenerbahçe Beşiktaş maçı olacak bu maç.
0: Evet,
1: hani iki takım da, yani Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Alanya'da bir ivme kaybetti ama sonradan işte son 6-2 kazandığı maç var. Vlahovic'in golleri var. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalışı, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'la yeni bir ivmesi var. Diğer taraftan da işte transferlerin beklendiği gibi olmaması, aslında taraftarın beklediği gibi olmaması ve oluşan bir durum var. Bunların hepsinin yüzleşeceği, çarpışacağı, karşılaşacağı bir maç olacak.
0: Evet.
1: Bence favori Fenerbahçe. Şu anda daha böyle oturmuş bir takım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe geçen seneden 8 oyuncusuyla, yani ilk 11 planındaki 8 ana oyuncusuyla devam ediyor yoluna.
0: Yani omurgası yine aynı şekilde devam ediyor.
1: Evet, ve bu omurgada ekstra güçlendirdiği bölgeler var. Mesela Ake'den sonra çok ciddi bir şekilde, hani Skriniar kötü falan diye gözüküyor, formsuz diye gözüküyor. Oysa oradaki gerçek bana göre şu: Skriniar çok iyi bir oyuncu. Eskiden bütün açıkları Skriniar kapatıyordu ve çok dikkat çekiyordu. Şu anda Ake geldikten sonra Skriniar sadece kendi işini ve ekstra çok iyi oynadı lüzumumuz kalmıyor. Greenwood geldi yine ilk 11'e. Greenwood sağ tarafta, o hani hatırlayın Lyon maçını, hatırlayın diğer Avrupa maçlarını, 80 metre attığı paslarla, gerilmeden 80 metre attığı paslarla Fenerbahçe'nin gol başlangıçlarını hazırlayan isim oldu. Bu da ikinci isimdi mesela. Çok önemli. Vedat Muriç üçüncüsü. Yani 8-3-11 yapıyor. Vedat Muriç'in attığı goller, oynadığı oyun, o özellikle Lyon defansının zebellah gibi olan iki tane libero stoperine ciddi üstünlük kurması, bu Fenerbahçe'nin eksiklerini giderdiğini gösteriyor. Ama tabii ki kadro derinliği anlamında eleştiriler olsa da Fenerbahçe aynı omurgayla devam edip güçlü bir oyun oynamaya başladı. Fakat Beşiktaş'ın da hani yabana atılır bir noktada değil. Vincenzo Italiano'yla gerçekten iyi bir ivme yakaladılar. Evet, orada da eleştiriler var. Hani amiyane taraftar ağzıyla diyorlar ya, logosunda basketbol tam bir takımı elediler, niye bu kadar şey yapıyorlar diye, ama Beşiktaş'ın da ciddi ivme yakaladığını söyleyelim. Bir defa takımlaştık ve gol sorununu çözmüş görünüyor. Yıldız sorununu çözmüş görünüyor. Müthiş bir orta sahası var. Yani ilginç bir maç bizi bekliyor. Bir de Beşiktaş'ın Fenerbahçe stadında genelde ilginç galibiyetler aldığını biliyoruz. Hani bu
0: 10 kişi kalınca Red Bull'un, değil mi?
1: Evet, Redmond'un oynadığı bir maç vardı yakın zamanda. Biraz daha evvele gittiğinizde Pankulu bir maç vardı. Yani böyle şeyler geliyor akıllara. Yine öyle bir şey yapmak istiyor Beşiktaş. Öyle bir durum olursa da, öyle bir galibiyet olursa da kendisini sezon sonrası için avantajına çevirecek. Ama tabii bu Beşiktaş için söyleyebileceklerim bu kadar. Hmm. Fenerbahçe tarafına gelince, Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçek anlamda, hani onu övmek adına değil ama geçmiş dönem İsmail Kartal'dan bildiğimiz şeyleri yansıtmaya başladı. O Şampiyonlar Ligi'ne katılma özgüveni, o ana kadar İsmail Kartal'ın boynunda olan demokrasi kılıcının artık inmesi, artık rolünü, yerini kendi kafasında da garantilemesi zaten son Şampiyonlar Ligi basın toplantısından sonra konuşmalarından belliydi. Şimdi mesela sahneye Oğuz'u çıkarttı. Oğuz bazen oyuncuların yoklukları bir başka varlık ortaya koyuyor. Hatırlayın geçmişte Rüştü sakatlandı, Volkan doğdu Fenerbahçe'de. Hatırlayın sol bek yoktu, Ferdi Kadıoğlu doğdu. Şimdi de Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Bunu bir fırsata çevirdi yine Fenerbahçe. Yıllardır kenarda bekletilen, bu benim yorumum, ben öyle düşünüyorum, ötekileştirilen. Hatırlarsanız ya sizde ya Berk'le bir bağlantımız vardı. Ben Lyon'daydım, çok ciddi eleştiri oluyordu Oğuz oynayacak diye. Ya Oğuz çok önemli bir oyuncu. Kerem'den daha fazla top hakimiyeti var. Top tutabilme özelliğine sahip ve çok daha seri demiştim. Nitekim Lyon'da da bunu gördük. Oğuz gibi etkili bir oyuncu İsmail Kartal kazandı diyebiliriz. Şimdi bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin daha böyle farklı bir oyun oynamaya başladığını gördük. İsmail Hoca takımın omurgasındaki bağlantıyı bildiği için Kante, Guendouzi, Ake,

0: Škriniar ve ön tarafta şu anda oluşturduğu Vedat Oğuz Greenwood üçgeni. Bunlara mesela son maçta Talisca Asensio yokluğunda ifade etti. Çok eleştirildi ama bir gördük ki İsmail Kartal'ın sözlerini biraz dinlemek lazım. Maç öncesi yayıncı kuruluşa şöyle bir şey dedi hoca. Biz bugün İrfan Greenwood Oğuz'da başladık ama öyle sandığınız gibi klasik değil. Maç içinde görecektiniz. Maç içinde öyle bir oldu ki Greenwood bir anda Alex Sorin'e büründü. Forvet'in Vedat'ın arkasında serbest bir roldeydi. İrfan sağ kenara geçti. Sağ kanat oyuncusu gibi oynadı. Hatırlayın golde bir şekilde hani çok iyi bir driplingiyle koşamıyor denen İrfan'ın yaptığı müthiş dripling ve hatta pasıyla geldi. Yani birçok noktada Fenerbahçe'de taktiksel ve fiziksel anlamda gelişim var. İşte bu maçta Fenerbahçe için önemli bir maç. Samsun maçında gösterdi onu Fenerbahçe. Belki hani bu senenin en iyi ilk yarısını oynadı. Lyon maçı da öyle diyebiliriz ama Samsun maçında hani çok fazla pozisyona gidip sirkülesi etmişti Samsun Spor'u. Yine çok formda bir Fenerbahçe'nin, yine formda bir Beşiktaş'la yapacağı mücadele gerçekten merak konusu. Tribünde olacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz ama her şeyden önce benim muradım hakemlerin futbola, oyuna müdahale etmemesi. Hiçbir takım lehine. Umarım Halil Umut Meler başta öyle girmiştik. Çok dengeli, çok düzgün, inandığını ve bildiğini çalacak, düdüğünü çalacak bir noktada maç yönetir. Sonrasında sahada o anlık günlük gelişen bir şeyler. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçına topun hakimi olarak başlayacağını öngördüğümü söyleyeyim. Hani topa hükmedecek, topla genelde set hücumları yapacak bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Çünkü Fenerbahçe Mourinho ve Tedesco döneminde hep geçiş hücumu oynayan, kadrosunu ona göre kuran bir takımda. Şu anda daha çok oyuna hükmeden topu daha fazla ayağında tutup oyunu yönlendiren, set hücumlarına da çıkan bir Fenerbahçe görüyoruz. O anlamda Fenerbahçe biraz daha topa hakim oldu. Hem de ev sahibi olmanın verdiği güçle hızlıca skoru almak isteyecek. Dikkat ederseniz Lyon'da, Samsun'da daha evvelinde hep Fenerbahçe'nin skoru çok erken aldığını gördük. Yine böyle bir başlayacak hikaye bekliyorum. Çünkü İsmail Kartal takımından oyun başlar başlamaz skoru bulup rahatlamasını bekliyor, istiyor. Yine böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Gündemle ilgili bir şeyler söylemem gerekirse, Talisca'nın ayrıldığını biliyoruz. Bugün gitti Al Cezire'ye imza atacak. Ciddi anlamda Fenerbahçe taraftarının transfer konusunda eleştirisi var. Hatta bazı spor yorumcu arkadaşlarım, tabii ki herkesin yorumuna saygım var ama bazı spor yorumcu arkadaşlarımızın Kante Gündüz'ü sakatlansa ne olacak? Vedat sakatlansa ne olacak? Akbeş Şikniyar sakatlansa ne olacak? Tözde. Bir defa Akeş Kriniar sakatlansa, onlardan biri sakatlansa kenarda Opong diye bir oyuncu alındı. Bunu biri yani hiç oynamadığı için herhalde bunu yok sayıyorlar. Ümit Akdağ alın diyorlar. Mesela Beşiktaş aldı onu da. Ya da işte Adil alınsın diye bekleniyordu. Kenarda stoperi yedekleyecek bir oyuncunuz var. Kante Gündüz'ü sakatlansa dendiği İsmail Yüksek var Fenerbahçe'de. Mert Hakan yandaş dönüyor. İrfan'ı gördük orada oynuyor. Zaten Başakşehir'de oynuyordu. Forvet konusunda Vedat sakatlansa Lukaku var. Tamam, Lukaku hazır değil diyorsanız, Osimhen sakatlansa kim oynayacak Galatasaray'da mesela? Hiç bu düşünüldü mü? Ya da Vlahovic yeni forma giymeye başladı, form tutmaya başladı. Vlahovic olmasa Oh'la Beşiktaş'ta, Oh'la Lukaku arasında bir tercih yapmak isteseniz Beşiktaş hangisini oynatmak ister diyebiliriz. Yani acımasız bir eleştiri kültürü. Bu hani o sakatlansa, bu cezalı olsa dendiğinde bu yorumlara Fenerbahçe yönetimleri yıllarca kafa taktılar ve Fenerbahçe Amrabat, BKO, sayabileceğim şu anda aklıma gelmeyen Diogo Carlos, bir sürü ismi yollamak için kontratlarından çıktı. 12 milyona 15 milyona alınan oyuncular Çorumspor'a, şuraya buraya bedelsiz verildi. Sadece kontratlarından çıkabilmek için. Yani bir takımın kadronun tam olmasını sağlamak için 40 kişi yapılmasına gerek yok. Elbette sezon içinde sakatlıklar, arızalar olacaktır. Zaten takım olgusu bu yüzden var. Birileri onların yerine oynayacaktır ve 11 tane Messi ya da 18 tane Messi, 18 tane Ronaldo, 18 tane Osimhen ya da 18 tane Greenwood oynatma şansınız yok.
1: Evet. Bu arada Semih Bey diyor ki Erhan Bey, Kante'de geçen seneye kıyasla yeni transfer sayılır. Katılır mısınız demiş.
0: Katılmam Semih Bey'di sana. Evet. Semih Bey Kante geçen sene bir maç kötü oynadı. O da ayağının tozuyla gelip iki gün sonra maça çıkmıştı. Kötü demeyelim ona. Normal oynamıştı. Ondan sonra kalan benim izlediğim tüm maçlarda harika oynuyor. Evet, yeni transfer mi dersiniz? Ben şöyle değerlendiririm. Kante geçen sene o performansı göstermeseydi, o ışığı vermeseydi, Fenerbahçe bugün bir transfer daha yapmak durumunda kalabilirdi. O anlamda yeni transfer demeyelim de o omurganın en sağlam kemiği oldu diyebiliriz Kante için.
1: Erhan Alveroğlu, sana sorular geliyor. Enes Bey diyor ki Fenerbahçe bu sene hep sonuca kanatlardan gitti. Beşiktaş bu kanatlara çok iyi bir önlem aldığı takdirde Fenerbahçe sıkışan kanat organizasyonu anında bu sene pek göremediğimiz merkezden hücum yapabilir mi? Erhan Bey ne der demiş.
0: Evet, Fenerbahçe oyunu kanatlara açarak rakip savunmayı genişletmek istiyor. Bu genişlik sonrasında da kenar oyuncuların içe kat edip şutları Greenwood ve Oğuz örneğinde gördüğümüz gibi ya da Vedat'a yapılan ortalarla sonuç almaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe'nin ortadan da ciddi tehlikeler getirdiğini anımsayalım. Mesela Talişka'nın attığı gollerin hepsi ceza yayı üzerinden hemen hemen. Ya da işte Greenwood'un attığı bazı goller ceza yayının oradan. Yani yine ortadan da tehlike götürüyor Fenerbahçe. Bir de atamadıkları var. Mesela İrfan Can Kahveci'nin ortadan gelip kaçırdığı bir iki pozisyon var. Fenerbahçe kanatları zorladığında ortaya çıkan zorlukları da boşlukları da değerlendiriyor. Ama tabii ki Beşiktaş kanatları tutmak isteyecektir. Vincenzo Italiano özellikle bu bölgeleri önlem alacaktır. Fakat Fenerbahçe'nin de buna karşı mutlaka alternatif planları olacaktır. Mesela Murillo çok fazla hücuma çıkan bir bek. Aynı Fenerbahçe'deki Archie Brown gibi düşünün. Archie Brown da çok hücuma çıkıyor ve arkasında boşluk bırakıyor. İki takım da mesela o kanadı değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ya da önlem alınacaktır bu noktada. Evet, ortayı daha az kullanıyor ama kenardan sonuç alıyor diye az kullanıyor. Eğer Fenerbahçe kenardan gidip sonuç alamamış olsaydı ortadan bu sefer denemeye başlayacaktı. O anlamda ben de açıkçası cumartesi oynayacak maçta kenara gerek, ortaya gerek kalacak mı? Orta bölgeden bir organizasyona gerek kalacak mı diye meraklıyım. Bakalım ne olacak.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için, değerli görüşlerin için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum Şahat Hocam.
1: Hoşça kal. Kolaylıklar diledik ve bugün de programın sonuna geldik. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım bir takım bilgiler verebilmişizdir sizlere. Dinleyen herkese, gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin radyosunda Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu, oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'in sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız.

alan kullanımı, sağ çıkar deyince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metriklerse daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama 6 kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu Leao'nun en güçlü olduğu yer, ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ki tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim. Yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler, para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik, yani Theo Hernandez arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep? Pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor. Onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leao'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leao. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Ya bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leao zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var.

da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Ha, Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koçbaşıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leao ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leao ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leao zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak, yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisinde konumlansa, oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leao'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirine besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara 2 gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leao da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim. Plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Ha, zor tarafı var. Çünkü Leao transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya. Bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. Bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda, ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşlerin iyi değil, o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç, ona göre bir plan çiz. Çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı, duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı. Onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle, hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence
3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var, yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta sahasını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu, aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum, bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu, Ndiaye ya da Jetson Fernandez tarzı anlaşılsın diye söylüyorum. O box to box diyorlar ya, şart. Aldım pas verdim değil, aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesini hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin. Çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşıyor ama taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik, top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için O işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha. O yüzden dedik ki biz, Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsun, anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa, ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentim vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bakın. Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yazacak. Bu oyuncuların 3'ü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim, ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu miadını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson, yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Leao ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı?
artıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Leao'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadele

0: mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profille farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leao. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao'yu transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız, bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, önde presini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir son 16'da, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyeler yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Ha, lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Sizin de çok büyük bir kariyeriniz var ama tabii ki böyle büyük kariyerlerde bazen içimizde ukde kalan maçlarla da tamamlanır. Sizin acaba böyle olsaydı ne yaşanırdı dediğiniz ya da içinizde ukde kalan maçlar var mı kariyerinizde?
5: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var, böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası futbol hayatımda, bayağı da var.
4: Hocam bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında daha önce olmayan bir şeye deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
5: Evet.
4: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
5: Hay. Evet. Buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor.

0: üzüldüğü, acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. Bugünkü İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam VAR'ın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan hem verilmeyen hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net offside'i var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da offside. Çok az da olsa.
1: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
0: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var. Ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor, aklına geliyor. Yani böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0'ken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil. Maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak, ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor, Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi. Hocam eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncularını tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasından dedim. Evet müsaade edersen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız. Birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize finale bir adım kala finale geçemememiz, ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
1: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund'da Malaga'yı çok...
0: Dortmund-Malaga eşleşmesinde
1: hakem evet, skandallarıyla onu da elemişler.
0: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunda. Buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı, ama tabii sonuç maalesef lehimize tecelli etmedi, ama keşkelerden biri odur.
1: Ebu'ye hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
0: Ebu'ye istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Ters kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor, İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera'yı yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo, 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı, iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar, bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak, bir dakika arkadaşıma bakayım, benim yerime bak falan gibi o estantana da olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Şarke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santifor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalısıydı. Yani Burak da o gün olsa acaba ne olurdu diyebiliriz. Evet,
1: bir acaba,
0: bir da, acaba da onun için söyleyebiliriz.
1: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı hocam.
0: Çünkü çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
1: Bir olayla alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı. Ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti, oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maça da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
0: olağanüstü
1: neler?
0: De bir gol attı.
1: Müthiş de bir gol attı.
0: Evet.
1: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu böyle?
0: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu. Çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
1: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
0: Evet, 3-1 de yedik, 4 tabii.
1: O noktadan sonra Nisan ayındayız. Şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
0: Evet.
1: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
0: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için. Çünkü başka bir hedef var. Durumunda olmadım. Ben bütün hedefleri mümkünse kazanmak isteyen ve bunu düşünmeyen biriyim. Yani elimize aldığımız, bize verilen 25, 24, 28 neyse kadroda biri olmasa öteki oynar düşüncesindeyim. Çok önemli bir oyuncu da olsa, eğer oynamıyorsa yerine oynayan oyuncu için önemli bir fırsat olarak düşündüm hep. O gün de açıkçası şampiyonluktan daha fazla düşündüğüm benim Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç
1: hep hocam
0: tereddütsüz
1: Florya'da
0: yani.
1: Konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
0: Hep vardı ama
1: Wembley'deydi final.
0: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
1: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman golü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
0: Tabii ki.
1: Bir golü uzatmaya gidiyorsunuz
0: tabii
1: o zaman.
0: Ki, tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde gol attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası ama tabii 2 gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu. Biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan
1: bir referans oldu mu hocam?
0: Olmaz olur mu? Skordan mağda bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse ileriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım düşüncesi bizde hakim oldu.
1: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
0: Yani Nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. yarı finallerinde finale kalıyorsunuz belki veya

0: Kendiniz. Yani o günler Nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
1: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
0: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik? Üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
1: Evet.
0: Çağırdı. Gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
1: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
1: Yani
0: oradan zaten size kalan budur.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
0: Eyvallah, bu da kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
1: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
0: Boş kale.
1: 2-1 olacak hemen.
0: Hemen.
1: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
0: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler. 25 dakika seyrettiler.
1: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
0: Evet.
1: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
0: olarak? Evet, en iyi 15 dakika.
1: En keyif aldığınız?
0: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum, Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum, dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
1: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
0: Giren hala da giriyor orta saha. Defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. Yani kulübeler de çok aktifti o arada. Hamleler açısından söylüyorum. Unutulmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
1: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
0: Çok şık bir gol.
1: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
0: Ya hemen gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. Evet. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi, dolayısıyla eski adıyla kontratak, şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkesi almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
1: Maç sonunda dakikalarca takımı, sizi alkışlayan bir taraftar,
0: evet,
1: grubu vardı hocam.
0: Hepimize olağanüstü bir yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik.
1: Beraber
0: hiç hak etmediniz ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak, istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin, hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta, sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
1: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan

0: Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu.
1: Oldu. Evet.
0: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcı

0: 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi, o heyecanı olmayacak.
1: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam. 2-2 bitse.
0: Tabii tabii, her şeyimiz eşitti çünkü.
1: Tarihte ilk.
0: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan. Hakikaten iyi oynamadık. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası. Yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle. Nitekim yine 70 küsürlerdeydik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de. Kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik. Ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik gruptan sonra çeyrek finalde Kroasya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi ihtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki Dünya Milli Takımlar Teknik Direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz, sizin doktorlarınız vasıtasıyla, UEFA onun yerine bir oyuncu almanızı kabul eder diye bir kural koydu. Normali de budur. Niyesini söyleyeyim. Şimdi finaller çok özel şeylerdir. Herkes finalde en iyi oyuncuları seyretmek ister. Cezalılar var, sakatlar var. Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
1: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
0: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
1: uygulanmaya başladılar.
0: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz, bir resmim vardır elimde, tablo, tahta küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek bir saat antrenman. Çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız. Biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi. Acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duygu kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya 3, biri. Neyse. Öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunuz sakat, bir grup oyuncunuz cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Hayır. Soru şu. Uzatmaya giderse ne olacak? Evet.
1: Kimi koyacağım? Ki o zaman artı bir de yok hocam.
0: Yok. Hiçbir
1: artı
0: şey yok.
1: Artı bir değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmalı. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya. Dikkatli, fazla harcamayalım. Yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Vallahi
1: oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şanstır.
1: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı. Ve müthiş oynadı o maçta.
0: Mehmet Topal'da stoper oynamamıştı.
1: Evet.
0: kağıt.

0: da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
1: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
0: Şimdi direkt oyuncumuz o ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesi. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan arkadaşlarına takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum. Konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizle attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda, birkaç yıl önce hocam o evet, ekiple.
0: O ekiple yine
1: dikkat sanki edin, ertesi gün maç, o maçtan sonraki gümüş
0: gibi değil mi?
1: Evet,
0: o ilişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da soyunma odasında da maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
1: Filip Lam.
0: Lam.
1: Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında...
0: Kazım'ın ayağı kaydı, Sabri var, sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz de o olacak.
1: Yani bir geliyorum diyor değil mi hocam artık?
0: İnanın bana ben yardımcılarıma hatırlıyorum. Uzatmada yaya giderse biz kazanırız. Uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerimize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktasıyla dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da, çalışan yöneticilerimizi de, diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Kendilerine teşekkür etmeden. Baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz için de insanlar çok heyecanlandı, çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ukde olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi, yemin ederim, onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık. O günkü oyunla. O günkü oyun hak etmişti. Belki başka oyunlar bu oyun gibi değildi. Orada da başka şeyler ön plana çıktı ama o günkü oyun bunu hissettirdi bize. Bunlar da bize oradan kalan güzel hatıralardı.
1: Lukas Podolski de gelmişti maçtan sonra.
0: Podolski de geldi. Türkçesi de var 3-5.
1: Evet.
0: Biraz da
1: yani
0: enteresan
1: da kullanmamamız
0: Türkçesi var. Evet, birçok kişi geldi. Almanya zaten bize çok yakın. Yani 1950'lerden beri çok yakın bir ülke. Biz de onları tebrik ettik. Başarılar diledik. Dolayısıyla orada da keşke diyeceğimiz, içimizde ukde kalan birçok şey var tabii. Galip sayılır bu yolda, mağlup deyip geldik.
1: İspanya-Almanya maçını izlerken ne hissettiniz hocam, finali?
0: Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Cezalılar da dönüyor ya, bizim tam takıma yakın.
1: Viyana'daydı final.
0: Evet. Yemin ederim hayatımızın en rahat maçını oynardık. En rahat.
1: Kupayı alırdık diyorsunuz yani hocam.
0: O rahatlık bize ne getirir bilmiyorum ama... Çünkü İspanya takımı belki bugünkü gibi değildi ama gene çok iyi takımdı.
1: Almanya maçında da benzer bir duygu var mıydı hocam? Çünkü
0: vardı tabii.
1: Herkes yani beklentiler düşmüştü bir anda.
0: Ya ben onlara şunu söyledim. Ya kaybedeceğiniz ne olabilir? Bırakın kayıpları bize. Ben açıklarım. Ben üstüme alırım. Ben cevap veririm. Yani ya ben kaybedersem ne olur düşüncesinden bir uzak durun. Onun için rahat olun. Nitekim dikkat edin. Orada yeni oynayan bazı oyuncuların kendinden beklenilmeyen rahatlıkla oynadılar. O yüzden ben finali daha rahat oynayacağımıza inanıyorum.

0: inanıyorum. O gün olsaydı. Olmadı ama oranın ne bileyim en azından birkaç tane başlık üretti orası. İşte biz bitti demeden bitmez. Türkler otobüse binmeden sonuca inanmayın siz. Sonuç bitmemiştir. Buna benzer güzel duygularla ayrıldık oradan.
1: Hocam 1998 Aralık ayı.
0: Peki.
1: Atletik Bilbao maçı. Aslında Tom profesyonel hayatımızdan önce de hocam benim en azından taraftarlıkta en üzüldüğüm maçtı hayatım boyunca.
0: Benim de grup olarak en üzüldüğüm maç. Çünkü biz Juventus'la başladık. Orada 1-0 öne geçtik. 1-1, 2-1, 2-2 neyse onunla geldik. O zaman şöyle bir kural var. Dışarıda aldığın sonuçta, içeride aldığın sonuçta hangisi iyiyse öndesin. Avarajlar eşit olduğunda. Biz içeride 1-1 kaldık Juventus'ta. Dolayısıyla aynı puanda öne geçmemiz lazım. Ama lider Rosenborg, biz Bilbao'ya gittiğimizde Rosenborg Juventus'a mağlup oluyor. Biz berabere kalsak yine puan farkıyla grubu geçiyoruz bir üst tura. Ama o çamur ve yağmurda 1-0 mağlup oluyoruz. Devrenin son dakikası Fatih kulağı çınlasın. Guerrero attı galiba golü. Evet, vurması gerekirken göğsünü aldı hatırladığım.
1: Evet.
0: Araya girdi. Voleyi de vurdu. Gol oldu. Son saniye çok güzel bir estantane var. Burak Akdiş. O sene almıştım onu ben. Kartal'dan almıştık Burak'ı. Zaman zaman bizde çok iyi işler yaptı Santifor'da. Onu da koydum artık. Son dakikalar. Fazla adamla gidiyoruz. Çok güzel bir orta geldi ve Burak kafayla vururken Bülent Hoca, Ünder, ben, Müfit, Eser, zaten bütün takım hep beraber giderken Bülent Hoca 8-10 metre sahaya girip vallahi de o çamurla yağmurla beraber böyle hani o kafayı vurdu. Bülent'in vurduğu kesin gol olur. Burak'ınki maalesef olmadı. Çok üzüldük. Çok üzüldüm o maça. Ben olağanüstü üzüldüm. Yani grubu da iyi oynamıştık biz.
1: Evet.
0: Burada Atletik Bilbao'yu yenmemiz Hacı'nın son şutuyla
1: Rosenborg'da 2-1. Çok iyi maç. Çok iyi kazandık Rosenborg
0: bize maçını. Önemli bir anekdot anlatacağım. Hatırlayın çok iyi gidiyoruz. Juventus maçımız var. Kamptayız Florida'da. Akşam yemeği bir gece önce. Telefon geldi bana. UEFA maçı oynatmıyor dediler. Neden dedik? Terör. Juventus'un şikayetini doğru buldu. Burada maç oynanmasının sakıncalı olduğunu ilan ederek ileri bir tarihe attı. Ligde de kupada da çok iyi durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Gördüğüm manzarayı şimdi anlatıyorum. Aşağı indim. Herkes yemekte. Çatal bıçak sesleri. Çocuklar bir saniye beni dinleyin dedim. Çatalları bıçakları bırakın. Bıraktılar. UEFA'dan gelen habere göre dedim. Yarın Juventus maçı yok. Onlar da gelmiyorlar. UEFA'nın tayin edeceği ikinci bir tarihte oynayacağız. Herkes yemekten sonra evlerine gidebilir. Yarın antrenman bu. Öbür gün antrenman bu. Şey de değişti. Program da değişti. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar dedim. Bakın nasıl tarif edebilirim? Yıllarca onu ben şöyle tarif ettim. Bir gazoz, bir soda, bir asitli bir şey açarsınız. Bir ses çıkar diye. Yani böyle açtığınızdan dolayı sonra o yavaş yavaş bizim oyuncularımız o asitli durumdayken o fıs durumuna böyle eğer o gün çıksak paramparça derdik. Bak söylüyorum.
1: Ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz hocam.
0: Yendiğimiz zaman garantiliyoruz. Son maça gerek kalmadı. Gerek kalmıyor.
1: Gilvesi'ydi hakemdi daha sonra hocam.
0: Evet Fransız. Bu durumda biz devam ettik. Nitekim şu suyu verir misiniz bana? Şişeyi. Bakın Juventus'lu oyuncuların uçaktan inerken çektirdiği fotoğraf. Maç günü geldiler.
1: 12 saat kaldılar.
0: 12 saat kaldılar. 22 bin polis vardır o günün gazetelerinde. 22 bin seyirciye 22 bin polis. Talimatı vardı valinin. Kimse aşırı bir şey yapmayacak. Susturulacak. Bizim en büyük silahımız taraftarımız. Sayıcının ağzını açtırmadılar.

0: onlar da haklı. Gelen karar, eğer bir daha bir şey yaparsanız atacağız sizi falan gibi. Ve biz bu şekilde maça çıktık. En üzücüsü, sularını bile getirmişler. Yani ne olur ne olmaz diye. O yüzden çok üzüldüğüm bir maçtır o. Ne kadar sonra oynadık?
1: Hocam 2 Aralık'ta oynanmıştı galiba.
0: 2 hafta sonra mı? 3
1: hafta sonra oynandı.
0: Bilmiyorum.
1: O gün UEFA'da sadece o maç oynandı Şampiyonlar Ligi.
0: Şimdi o arada milletin sakatı varsa, iyileşti, bilmem nesi varsa ve
1: bazı oyuncular gelmek istemedi hocam.
0: Pesotto çok sevdiğim bir futbolcu, sol bekiydi, sağ bekiydi şeyin, Juventus'un. Ben Fiorentina'da çalışırken katıldığım bir programda o da vardı. Kendisi bana teşekkür etti. Bize çok iyi davrandılar. Onun o gün eşinin beyanatı var. Yatağa bağlarım, yine göndermem diye. Olaylar bu duruma gelmişti. Yani bizim millet olarak, memleket olarak bazı sıkıntılarımız her tarafa yansıyor. Burada nitekim biz Suat'ın attığı golle 1-1 kaldık. Buna rağmen yenilmedik. Düşünün o gün çıksak neler olacak? Biz 3-0 yendik, 3-0 yenildik. O Rosenborg'la bizden daha iyi gol ve puan seviyesinde olduğu için o gitti, biz gidemedik. O zaman da iki takım değil, bir takım var.
1: Hocam oraya geleceğim. Yani benim canıma en çok yakan şey hocam bu.
0: Yani insanın canını hakikaten yakıyor yani.
1: Galatasaray ilk defa ikinci oluyor Şampiyonlar Ligi tarihinde. Ama sadece 2 sezon uygulanan bir format yüzünden
0: dışarıda çıkamıyoruz.
1: Hatta en iyi iki ikinci çıkıyor hocam, hatırlarsanız.
0: Evet evet.
1: Orada da üçüncü oluyoruz.
0: Orada da üçüncüyüz. Yani çıkmamamız mucizelere bağlı. Bu benim dediğim gazoz fısıltısı gibi bir de o var. Onlar da dahil bütün her şey aleyhimize işliyor ve biz gidemiyoruz. Ona çok üzülmüştüm. Yani keşke, acaba, ya ne diyorsun, söyleyeceğim bir ton kelime olabilir bu konuda. Bu üzüntüyü hepimiz yaşadık.
1: Atletik Bilbao'nun gruptan çıkma ihtimali yoktu. 2 puanı vardı hocam.
0: Evet.
1: İlk maçta biraz canlarını yakmıştık son dakika golüyle, evet. Hacı'nın. O maça çok motive ve en iyi 11'leriyle çıkmışlardı.
0: Evet.
1: Ve Juventus 5 beraberlikle gelip son maçını kazanarak sadece,
0: evet,
1: Rosenborg'u yenip gruptan çıktı.
0: 5 beraberlik bir galibiyetle,
1: çıktı.
0: 8-8 puanlar.
1: Evet, 8-8-8. 3 takım 8
0: puanlar. Ve biz bununla gidemedik.
1: Evet. Juventus ne oldu daha sonra hocam? Juventus çeyrek finalde Olympiakos'la eşleşti. Rahat bir şekilde yarı finale yükseldi. Belki biz orada Bilbao'yu mağlup etsek
0: Olympiakos
1: çeyrek final, çeyrek final, yarı final yolumuz çok açık olacaktı.
0: Yani keşke, acaba, insanların hayatında hiç bitmiyor. Tabii biz keşkelerde, acabalarda kalamayız. Biz yeni başarılara, yeni hamlelere ihtiyaç duyan insanların yerinde olmalıyız. Biz tuzağa düştük. Tuzağa düştük. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint-Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. Beşini torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi? Olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştu.
2: Kim ne dedi? Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray 10 numara transferini Alexi Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısında yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu, şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexi Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexi Batrakov, 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü. Ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexi'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexi annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFA 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takıma alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste 2. kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu.

0: Sané'nin topu taşıdığı Osimhen'in savunma arkasına koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrukov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arya Hava Zuyuva'dan Moskova'ya giden kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexey Batrukov, Lokomotiv altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste 2 kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sizce Alexey Batrukov Galatasaray'ın aradığı 10 numara olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilevin yerine bugün birlikteyiz. Cuma gününün heyecanını, keyfini çıkartacağız. Derbinin belki de yavaş yavaş artık iliklere kadar hissedildiği anın heyecanını yaşamaya başlayacağız. Biraz programa kayyum atanmış gibi oldu ama bunun bir anda sürprizi değildi. Dün Emre de söylüyordu. Ben de programı kapatırken zaten dile getirmiştik. Bugün aramızda değil Emre Tilev. Yeni bir haftanın başlangıcında yine sabah onunla beraber güne başlayacaksınız kısmetse. Biz de bugün işte 4 Eylül günlerden cuma dedik ve bir derbi heyecanı diye başlıyoruz. Ve Süper Lig'in heyecanını da aslında yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Biraz iyi takımların, daha doğrusu ölçü diye adlandırabileceğimiz, baz alabileceğimiz, biraz zorlu rakipler karşısında bakalım nasıl reaksiyon gösteriyor diye söyleyebileceğimiz bir hal almaya başladığı dönemlerdeyiz. Bunları konuşmak, bunları biraz paylaşmak lazım. O yüzden öncelikle bir İlhan Uzundurukan eğer müsaitse onunla bir bağlantımızı yapalım. Başlayalım güne. Konuşmak lazım. Tam derbi heyecanını, coşkusunu paylaşmak lazım. İlhan abi günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Nasılsınız?
1: İyiyim Doğan. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. İhale bana kaldı. Emre yok. Öyle güne başlıyoruz. Tabii o kadar enteresan ki Avrupa takımlarımızın ilk derbi heyecanı olacak. Yeniden bir yapılanma, güzel giden işler, camiası heyecan yaptı. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için güzel bir takım, Avrupa Kupası heyecanı Beşiktaş için derken Trabzon'da da valla teknik direktör arayışları var ama bir tek senin adın geçmedi gibi geldi bana.
1: Trabzonspor tabii ilginç yani o takıma ben Salah'ı aldıklarında dedim ki yani ne işine yarayacak yani Trabzon'da Salah'ı aldığın zaman Salah bir maliyet bir takım diğerleri bir takım oluyor yani orada düzgün bir şey olması mümkün değildi tabii o Onaçun'un böyle hayali Fener gibi dolaşması sahanın içinde geçen yıl 26 gol attım benim param nerede gibi orası karışır orayı bir hoca da yani
0: bu arada İlhan abi karışmış galiba Onaçun ve Batagov dün havaalanından ayrılmışlar gitmişler öyle bir görüntü var.
1: Fake de olabilir tabii ki. Evet. Bu yapay zeka neler yapıyor onun için o öyle bir şey yaparsa tabii parasını pulunu alamaz öyle bir, o değil de ama mutlaka yani ben büyüklerin yerinde herkes diyordur ki ulan adamı 3 kuruşa alabilecek durumda ona şu gibi golcüyü kaçırdık bir sürü adam aldık diye. Yani orayı kötü yönettiler. Bence zaten almak da istemediler ama oradan buradan baskılarla aldılar Salah'ı ve o hani geçen yıl Güzel'in takımı teknik direktör takımı olan takımı çorbaya çevirdiler. Oraya kim gelse bu sezon gitti orası. Toparlanamaz orası. En az iki hoca değiştirir. Bir tane değiştirir. Gelen de değişir. Hatta onun da sonrasında birisi daha değişir Trabzon'da.
0: Yerli oldukça değişmesi kolay olur da yabancı olur.

0: kalırsa bir süre kalır gibi yok, geliyor.
1: Yok yani, yabancılar kovdu Trabzon.
0: Yani.
1: Ama derbi çok güzel olacak ama bana sanki berabere bitecek gibi geliyor.
0: Gollü bir beraberlik ben de bekliyorum. 2-2 gibi. Böyle bir 3-2, belki son dakikada bir gol, belki öyle bir şey olabilir, kaderi değiştirebilir ama gerçekten son dönemlerde belki de en fazla beklenen derbilerden biri olabilir. Bakalım nasıl olacak diye sonucu.
1: Tabii orada İsmail Kartal'ın nasıl bir oyun oynatacağı da önemli tabii. Yoksa hani şu sırada iyi gittim, burada beraberlikte beni kurtarır mı diyecek. Yoksa bütün bunları yaptım, üstüne bile Beşiktaş'ı yeneyim mi oyunu yapacak. Ben biraz çekingen davranacağını düşünüyorum. Çünkü o hani üstüne gideyim, işi bitireyim dediğinde de Beşiktaş'ın hızlı orta saha oyuncuları, geçiş oyunları o zaman defansına tam oturmamış Fenerbahçe'de sıkıntı yaratabilir. Burada tabii kalecilere de çok büyük iş düşer.
0: Kesinlikle öyle olacak gibi. Dün İrfan 25'te yayındayken bir baktım Sözcü Gazetesi'ne attığı manşeti gördüm. Dedim ki bunu hangi anlamda yazdın dedim. Çünkü manşet şuydu: Kartal avcısı Kartal.
1: Ama yani
0: akıllıca şey, güzel dedi ki, ama dedi bak alttaki Kartal'ı lacivertle yazdım farkındaysan dedi, oradan anla dedi. Çünkü bu zamana kadar 4 galibiyeti var şeylerde, bir beraberliği var İsmail Hoca'nın Beşiktaş maçlarında. İstatistiği bu yani.
1: Yani derbilerde zaten iyiydi. Biliyorsun Galatasaray'a karşı da Rams Park'ta, yani Seyrantepe'de hep kazandı. Bence burada da yine kazanma şansı tabii ki seyirci avantajıyla onda, ama Beşiktaş'ın da son iki maçta ki sarsıntılardan sonra böyle görkemli bir galibiyetle dönmesi diye morallerini yükseltti. Bilmiyorum, güzel olsun, kim kazanırsa başımızın tacı, ama güzel olsun. Yeter ki iki hoca da birbirinden korkup hani böyle uyutan derbilerden biri olmasın.
0: İtalyano'da o hava yok galiba, İtalyano'da öyle 10 kişi kaldığında bile çift forvete dönebilen bir yapıya sahip bir hocadan bahsediyoruz.
1: Öyle yaparsa, 10 kişi kalıp çift forvet yaparsa Kadıköy'de İtalyano biraz şey olur, makarnaya döndürürler adamı. Öyle bir şey bence burada da yapmayacaktır. Daha o da dengeli oynayacaktır. Önder Özen gerekli uyarıları yapacaktır orada.
0: Kesinlikle.
1: Yani o kadar kolay değil o işler, başka takıma benzemez diye. Bence vallahi ben de heyecanla bekliyorum. Yani lig böyle birazcık kenarda köşede açılmış gibi oldu. Havalar sıcak, yaz, işte bir türlü insanlar şeye giremedi, havaya da giremedi. Bu maçla birlikte saati de makul bir yere geldi maçın.
0: Evet, saat 20'de başlayacak.
1: Artık öyle olunca İyi bir şey seyredeceğiz gibi geliyor bana, bakalım.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Hakem de belli oldu.
0: Halle Mutmeler.
1: Ama hangi hakem yönetirse yönetsin, iyi bir hakem yönetimi var diyemeyeceğiz. Çünkü herkes bir bireyi de deve yapıp işte orada tacı yanlış verdi, burada korneri yanlış verdi, işte bu faul yanlıştı diye hakemleri de zaten yerle bir ettik. Ama onlar da o kadar kötüler ki hiçbirinden iyi bir sezon başlangıcı görmedik hakemlerin açıkçası.
0: Sanki biraz da zor görecekmişiz gibi gözüküyor. Geçenlerde şöyle bir muhabbet oldu abi, sen tabii daha iyi hatırlarsın. Hakemlerimizin birçoğu asker kökenli miydi?
1: Evet.
0: Yani çünkü ondan niye sonra bir yasaklandı değil mi bir dönem? Evet, 80'lerde.
1: Çok ciddi hakem kökenliydi. Çünkü en azından orada antrenman yapıyorlardı, asker oldukları için fitlerdi. Biraz da otoriterlerdi. Sonra bu profesyonel hakemlik işi çıkınca tabii askerde görev yapan askeri personel öyle haftanın 4 günü antrenman falan, o işler oradan azaldı.
0: Olmadı. Yani ordu, ordu mensubuydu.
1: Biraz da şey girdi. İşte liyakatsizlik girdi. Biraz da tanıdığın tanıdığı babadan oğula falan olunca.
0: Onlar başladı.
1: Iş, o iş geldi. En son Erol Ersoy muydu?
0: Erol Ersoy.
1: Evet, o askeri şeydi. Ondan sonra hatırlamıyorum yani askeri.
0: Hatta şeyi o. Hatırlıyorum. Hacı'nın, Hacı galiba yüzbaşıydı. Askerlerden bir onbaşıydı, onu söylemişlerdi. Rütbeni bil diye hakemi şey yapmıştı, fırçalamıştı. Onu hatırlıyorum mesela. Ama şimdi tabii o dönem ordu mensubuydu, bizim askerimizdi. Bunlar kimin askeri diye dün bir şey söyledim. Oo, çok ince dokundun dedi Ömer Faruk Ünal bana. O yüzden oralara döndük.
1: Ya, bunlar ki birinin askeri olacak kadar da zekaya sahip değiller yani.
0: Değil
1: bunlar,
0: mi?
1: Biraz bunlar çok bence üstün zekalı olması gerekiyor artık hakemin.
0: Bunları yapıyorsa.
1: Empati diyorsun. Yapması gerekiyor ve hızlı karar vermesi gerekiyor. Bunların hepsi büyük bir donanım gerekiyor. Onları olmadan hızlıca böyle klasman atlatarak gelinen hakemlerinde bir noktada zor bir maça çıktıklarında bütün foyaları, bütün boyaları dökülüyor. Böyle. Yapacak bir şey yok yani. Bir yıl tamamını yabancılarla yapıp bir yıl bunların içinden olanları eğitip ancak öyle belki toparlanabilir. Yoksa böyle pansuman sıkışınca yabancı, sıkışınca var yabancı, o iş öyle olmayacak görünüyor. Bunların içinden hani şu da iyi olur diye baktığım birisi yok yani. Hemen o iyi, bu güzel yönetiyor diyorsun. Gözünün önündeki faulü ters çalıyor falan. O da tecrübeyle olacak. Bakalım.
0: Abi geçen sene miydi, bu sene miydi? Bursa İstanbul maçında taştan offside verdi ya. Yani hatırlıyorsan yani bu hakemler.
1: Ya işte diyorum ya, yani şeyi yok. Donanımları yok. Ve binlerce kişinin önünde o zor maça çıkınca el ayağı titriyor, sürekli yanlış kararlar, yanlışla telafi buralara getiriyor. Yapacak bir şey yok. Yani
0: bir de hatayı ödüllendirme gibi bir sistem gelişince ister istemez oradan da rahatladılar tabii.
1: Ya işte başkana yakın olunca hiçbir sorun yok yani. Maçı yarıda bırakıp böyle tescil ettim desem başkanın adamıysa doğru, o zaten olur, süre geçmişte yaparlar yani bunlar.
0: Teşekkür ediyorum İlhan abi, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi hafta sonları diyorum, seyirler diliyorum, sağ olasın. İlhan Uzun Durukan'la başladık güne, Emre Tilev'in yokluğunda sevgili dinleyenler. Pazartesi günü onunla beraberiz. Yine detayları, ayrıntıları onlarla konuşacağız. Ardından biz de 10-12 arasında kısmet olursa yayında oluruz diye tahmin ediyorum. Nasip kısmet işler bunlar. Federasyon başkanının dediği gibi, Allah'ım nasip ederse geliriz yaparız, etmezse olmazsa olmaz, yapacak diye bir şey yok yani. Bununla ilgili olarak koskoca federasyon başkanı böyle açıklamalar yapıyorsa benim de yapmam doğaldır diye düşünüyorum yani. Peki bu transferler, düşünceler, fikirler, bu arada Onaçu'nun ve aynı zamanda yanında bir oyuncunun daha bu gidiş görüntüleriyle alakalı Ahmet maçından sonra direkt olarak İngiltere'ye gitmişler. İngiltere'den dönüşleri, Trabzon'a dönüşleri paylaşılmış ama bunu sosyal medyada %80 gelişlerini %100 olarak gidiyorlar, takımdan ayrılıyorlar, kaçıyorlar diye paylaşmışlar. O detayı aktardılar. Trabzon'a geri döndüler abi diye bir bilgi geldi. O yüzden sağ olsun dinleyicilerimiz de yazıyor. Onaçu ile beraber yanında Batagov müydü bir arkadaşı, böyle bavullar hazırlanmış, station bir taksiye biniyorlar, havaalanından gidiyorlar, sanki hani bütün bağlarını kopartmışlar gibi lanse edilince birkaç yerde. Tabii hani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim gibi oluyor. Sosyal medya o kadar zehirli ve karmaşık bir yer ki, takip ettiğin güvenilir bir yer bile bazen basireti bağlanıp orada o hataları yapabiliyor. O yüzden bu sıkıntılar olabiliyor. Oo Dodo kardeşim, tesadüfen açtım, hoş gelmişsin, kolay gelsin, günaydın diyor. İşin içine voleybolu katarak tek bir takım kalıyor. Fenerbahçe diyebiliriz. Günaydın, iyi yayınlar. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde hem baskette hem futbolda oynayan 4 tane takım var. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe. Voleybolda katarsak yine... takımları sayarsak bir tek takım kalıyor. O da Fenerbahçe. O yüzden bu gururu yaşamak lazım diye yazmış. bir kardeşimiz eksik olmasın bir hatırlatma yapmış ki kulüpler bazında da ve olimpiyatlara sporcu gönderen takımlar bazında da Fenerbahçe'nin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ama eksik olan bir şey varsa o da işte şeyden kaynaklanıyordu. İşte şampiyon olamamaktan kaynaklanıyordu. Futboldaki başarısızlık

0: diğer bütün başarıların üzerine örtebilecek bir hal almaya başlamıştı. Bütün rahatsızlık bundandı. O yüzden camiaların işte var Beşiktaş'ın da yıllardır gurur duyduğu handball deyince akla gelince tabii tabii kürek deyince sen yelken deyince ben bowling vardı, dart vardı bilme bilardo yok muydu sizde falan gibi şeyler yapılabiliyor tabii. İster istemez ama futbol çok enteresan bir şey. Yani kalite ve izlenirlik açısından hani dünyanın ve iki numaralı, bir numaralı branşları arasında yer alıyor artık. Hani bir numarasında hala Amerikan futbolu galiba işte Super Bowl falan o izlenme. Formula 1 keza, NBA işte biraz işte ama futbol genel anlamda bana göre biz içten biraz fanatizm ve duygusallık ağır bastığı için bizde biraz daha ön planda futbol sanki ondan başka seyredilebilecek bir branş yokmuş gibi hissettiriyor bize. Ya bizde çünkü şöyle bir şey var. Türk erkeğinin de hani zaman zaman da hatırlatmasını yapıyorum. Hani kadın asla unutmaz diye bir şey var ya. Hani erkekler unutuyorlar işte. Bugün ne günlerden Osman falan dediğinde bugün neydi ya? Bugün ne biz evlendik mi bugün? Bugün mü evlendik biz? Bugün mü tanıştık biz? Nişan mıydı? Neydi bugün? Doğum günüm müydü? Benim mi doğum günüm falan deyip hani kendi doğum gününü bile unutabilme durumu olabilir erkekte. Ama bir erkeğe şeyi unutturamazsın. Böyle bir muhabbet esnasında. Hatırlıyor musun 86-87'de Vahap Beyaz'ın vermediği pozisyondaki o penaltı çalınsaydı o sene şampiyon kimdi falan de. Bak o dönem kadroyu sana 11'i sayabilir. Sağda Şenol oynuyordu sağda. Ortadaydı İsmail değil mi falan diye öyle anlatır yani. Sonra erkekler unutuyormuş falan diye. Yani işine girip gelmeme durumu. Biraz da buradan bakmak lazım. Reklam. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Çok da ciddi kurumsal ses vermişiz. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor diye.
6: Peki gelen mesajlar var 0212 273 10 üzerinden. Dinleyicilerimizle de ilerleyen dakikalarda buluşuruz. Onların da derbi düşüncelerini konuşuruz. Telefon bağlantılarımız var. Emre'nin sürekli olarak yaptığı, her hafta rutin olarak gerçekleştirdiği. Ve takımlara... Son katılımlarla beraber transfer artık tahtasının kapandığını, yaz dönem transfer harekatının bittiğini söyleyebiliriz. Teknik adamlar üzerinden devam edebilir. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten ligin başladığı 3 hafta sonrasında bile işte 4. haftanın heyecanını bugün itibariyle başlayacağız izlemeye. Ondan sonra ne oluyor? 3 haftada 2 teknik adam mı? 3 haftada 2 teknik adam. İşte Gaziantep'te, ondan sonra bir de Trabzon'da teknik adamların görevlerini bitirdiğini görüyoruz. İşte 6. haftada bir tane daha gider. 10. haftada işte sence diye sormaya başlarız. 11. haftada 2 tane daha gider. Ocak ayını görmeyecek olan teknik adamları tahmin etmeye çalışırız falan. Bunlar önemli şeyler aslında. Bir taraftan da ceplerinde fikstürle gezen, o hiç boş kalmayan. Ya anlamıyorum vallahi, hani geçen sene değil miydi, 2 sene üst üste takım düşürdü bu hoca, tekrar ne buldular da bunu da çağırdılar diyebileceğimiz hocalar da var. Ama hocalar da kendilerini artık şeye bağladılar, belli bir düzendeler, fabrikasyon bir çıkış gibi yani. İşte birincilik

gerçekten Süper Lig'e çıkarabilecek teknik adamlar, birincilikte tutacak olan teknik adamlar ne yapsın ne etsin birincilike düşürecek teknik adamlar diye bölündüler yani. Hani oradan sayabiliyorsun, bak bu çıkartır, bu tutar, bu geçmiş olsun, hadi bakalım asansör takım muamelesi görmeye başlar. Bunlar yaşanabiliyor yani. Şimdi tabii herkes soruyor, işte Bichabu nasıl bir oyuncu abi? Ondan sonra vay Bichabu'nun gelişinden sonra Galatasaray'da işte isminin telaffuzuyla alakalı zor da tabii. Hatta biri de sosyal medyada öyle bir şey yazmıştı. Abi öyle bir isim getiriyor ki yönetim, transfer yapmıyor diyoruz. Yaptığı ismin, getirdiği ismin de ismini söyleyemiyoruz diye. Oraya dönmüştük onu. İsminin telaffuzu işte, ben ilk okumaya çalışırken işte CH yana gelirse ş okunur, ş olursa işte El Şadelli Bichabu mu söyleyeceğiz falan diye, ben ş ile Bichabu diye yapmıştım. Ç okunuyormuş, Bichabu okunuyormuş. Tabii orada da işte yönetimin ve scout'un en son hamlesi olduğu için seni seçtim Bichabu şeklinde yorumlandı. Dünkü programda bizde de bu muydu diye geçiyor. Tabii Alman ekibi Leipzig'den kiralandı Bichabu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'a geldi ve Fransız stoperin aslında önceki gece gelmesi bekleniyordu. Ancak Berlin'de yaşanan bir trafik kazası nedeniyle havalimanına giden yolun kapanması ve uçağı kaçırması, gece 12'den sonra da Berlin'de uçuş yasağı olduğu için karayoluyla Hanover'e yöneliyor 22 yaşındaki futbolcu ve buradan kendisini Türkiye'ye getiren uçağa biniyor. Genç bir savunmacı, çok uzun ve engebeli bir yolculuk yaşadım, çok şükür İstanbul'a vardık diyor. Hatta taraftarlarla, yeni ailemle buluşacağım için mutluyum diyor. Galatasaray taraftarlarını daha önceden de tanıyorum, ambiyansın Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu biliyorum. Ve umarım büyük şeyler başarırız hep beraber, sabırsızlanıyorum ifadesini kullanıyor. Şeyi ekletmemişler, Fenerbahçe maçını bekliyorum orada oynamak için falan, Beşiktaş derbisi gelsin. Hani yatıp kalkıp bunu düşünüyorum gibi, hani gelen futbolculara söyletilen şeyler arasında hani yazılı olmayan kurallardan bir tanesi de bu. Yani bir tanınmış bir isim geliyorsa ilk olarak söyleyeceği şey, derbi için hazırım, gol atmak için sabırsızlanıyorum falan gibi, hani ya da kurtarmak için, savunmak için falan gibi şeyler, bunlar söyletilir yani. Cimbom Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonunun da 28 milyon euro olduğu açıklandı. Ve bu arada tabii belli isimler vardı gelebilme ihtimali olan. Gelenlerle de ilgili işte Lemina Camara elden kaçan oyuncular arasında, Chelsea'nin sağlık kontrolünden geçirdiği 22 yaşındaki Senegalli yıldız son anda iptal oluyor. Galatasaray'ın belki de moralini bozan detaylardan bir tanesiydi ki, çünkü Monaco'nun borç sorunu yüzünden satış yapmak zorunda olduğu, o krizi bir kez daha fırsata çevirebilme durumu aslında vardı. Bu Florin Blago'nun için Everton'la her konuda anlaşma sağlandı, ancak sağlık kontrollerinden sorun çıktı. Chelsea bu boşluğu fırsat bildi. Enzo Fernandez Manchester City'ye giderken yerine de Lemina Camara'yı almak için Monaco'yla anlaşıyor. Everton Blago'nun transferi çıkmasa girince Zirkzee'ye yöneliyor. Fakat Manchester United bu transfere onay vermeyince yol tamamen, rota oluşturuldu. İşte 20 dakika gösteriyor. Bir anda 25 dakika oldu, aralara birileri girdi çıktı falan deyip orada bir galiba sıkıntı var gibi oldu. O yüzden son anda Blago'nun Everton'a imza atmaktan vazgeçiyor. Böylece hem Blago'nun hem de Camara Monaco'nun elinde kalıyorlar. Orada da öyle bir sıkıntı oluyor. Ve Galatasaray için de ayağa gelen bir fırsat da aslında harcanmış oluyor. Ama diğer taraftan bir Leao transferi var. Bir Deniz Gülü var. İki gün önce ilk olarak antrenmanlarda bireysel programa dahil oldular. Ve iki futbolcunun çok kısa sürede takım seviyesine ulaşması hedefleniyor diye yazılır, çizilir. Çok kısa sürede dediğimiz konu.

antrenmanlarda bile daha takımla çalışmayan oyuncuların takımla beraber sahaya çıkabilmesi için bir 3 haftası var mı? Yarım saat 20 dakika denenebilir mi? Hazır geldi zaten. Bizde de hemen klasik şeylerdir. Ya bir futbolcu ne kadar hazır olmayabilir ki? Ya benim halı sahada oğlum 2 senedir ilk defa vuruyorum topa gibi bir şey değil bu yani. Oğlum oynamayın, halı sahalar sakat işler bunlar. Bu yaşlarda falan gibi. Onlar da değil yani. O yüzden biraz şeye de bakmak lazım. Gidişata da bakmak lazım yani. Sevgili dinleyenler. Şimdi birkaç tane konu vardı. Hem bu konuyu inceleriz hem de telefon bağlantısını yaparız diye. Dört büyüklerin sıralı fikstürlerini atmıştı bir dinleyici. Abi işte bunu okusana falan diye. Tabii şeye bakıyorsun. İşte Avrupa maçlarının olduğu haftalar, işte Galatasaray'ın oynayacağı takımlar, işte Çorum'la başladı, Erzurum devam etti, işte Göztepe maçıydı, işte bir Başakşehir mücadelesi oynanacak, işte Başakşehir maçı sonrasında işte Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş olacak. Beşiktaş'ın nasıl bir reaksiyon göstereceğini, deplasmanda nasıl oynayacağını merak ediyor. İşte Trabzon'un Gençler Birliği maçları falan derken, onun sonrasında da artık yavaş yavaş bir Şampiyonlar Ligi havasına girilecek. İşte bir Sporting maçı Galatasaray için, bir Roma maçı Fenerbahçe için 9-10 Eylül tarihleri arasında o heyecanı yavaş yavaş iliklere kadar hissedeceğiz. Diyeceğiz ki abi işte o ver müziği, ver coşkuyu falan dediğimiz anlar olacak yani. İşte Şampiyonlar Ligi müziği. Ay ay. Yıllar sonra Kadıköy'de çalacak. İşte ondan sonra aramıza hoş geldiniz diyen Galatasaraylılar çıkacak. Her zamanki gibi. Bunlar olacak yani. Mesela Trabzonspor'un yeni bir bombası var diye geçiyor. Trabzon'da bombalar bitmiyor. Her gün hani gelen transferler yaşanan bombalardan bir geri planda kalıyor. O yüzden hani Tottenham'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki bir yıldızın kulübüne Bordo Mavililerin teklifini kabul etmesi için baskı yapınca görüşmelerin devam etmesi, hani neydi, Richarlison muydu galiba? Ondan sonra bir tane de Fronchilino muydu? An meselesi gelebilir diye. İşte bu bağlantıları Salah yapıyor diyenler çıkıyor böyle ayrıntılarla. Dur bekle, Arda Hoca geliyor, Arda Turan geliyor, Fatih Terim'i istiyorlar. Ya Abdullah Avcı kenarda bekliyor. Conte bir kere, Conte arkadaşlar bildiğim kadarıyla hatta şöyle de iddia ediliyor. Conte sezon başı gelmiyorsa bir takıma devre arasında gelmez ya da arasında 3. haftasında, 5. haftasında falan gelmez deniliyor. Yani o kadar bilgim yok. Hani o kadar konteci olmadım, takip de etmedim. Beğendiğim, oynattığı oyundan keyif aldığım teknik adamlar arasında yer alıyor. Bunda bir şüphe yok ama Conte'nin işte bir prensibi vardır. Asla ve asla işte sezon başında, kamp döneminde anlaşmazsa anlaşmaz. O sezonu boş geçirir, gene de gitmeze dönüyor konu. Öyle söyleyenler de var, iyi tanıyanlar arasında. O yüzden olay başka yerlere gitti. Döşenba falan gitti artık Trabzon'a gelecek diye. Ya ben de az önce işte İlhan abiyle konuşurken, İlhan Uzundurukan'la, onu sordum. Yani yabancı gelirse biraz daha hani gönderilmesi, görevden alınması falan daha mı zor oldu? Ya kimleri yedi Trabzon dedi hani. Bu yerlileri çiğnemeden yutar. Yabancıları da iki diş atar yani, hani biraz daha olur, biraz ısırır, yumuşatır, öyle yutar yani. Hani sıkıntı yok dedi Trabzon, çünkü kendi kendini imha edebilme özelliğine sahip nadir kulüplerden bir tanesi. Yani çünkü bir teknik adam bir transfer sonrasında dünya yıldızı sana geldiğinde teknik adam yiyen transfer bu, vallahi yer bu adamı falan deyince, buradaki yani başarı başarısızlık, o kriterler o arkadaki muhalefetin iştahını kabartır. Ya da böyle isimler gelince teknik adamın yerine, ya işte Fatih'in yerine ben olsaydım da orada, ha bunu ben başarsaydım ya gibi diyen de çıkabiliyor yani. Ya da bizim adamı mı getirseydik buraya diye. Dodo, Galatasaray'ın boy ortalaması da dikkat çekmeye başlamıyor mu acaba demiş. Yani aslında Galatasaray'ın dikkat çekmesi

gereken konu dün çıkan haberlerden bir tanesi. Bu yeni gelen transferler üzerinden bakarsak mesela Leroy Sané'nin bir krizi olduğu söyleniyor. Mesela ben bunu Ali Naci'ye sorsam bugün. Abi böyle haberleri çıkartanlara da çok inanmamak lazım diye cevap veriyor. Yakup'a soruyorsun. Abi hani o kadar büyütülecek bir şey değil. Aslında rahatsız olduğu bir durum var diyebiliyor bazen mesela. Başkasına soruyorsun Galatasaray muhabirine. Yok abi ne alakası var, öyle bir problem falan yok. Bunlar Galatasaray'ın içini karıştırmaya çalışanlar diyorsun. Sonrasında bir bakıyorsun şey bitmiş. Hani Sané ile olan bağ kopmuş falan oluyor bir anda. Yani daha önce örneği var mı falan diye sormayın. O yüzden biraz böyle kol kırılıp yen içinde kalma durumu Galatasaray'da o zaten kültüründe olan bir şey ya. Bunu medya mesela Fenerbahçe'de böyle bir şey olsa hani Sané'nin akrabalarına ulaşıp üst komşusuyla konuşulup onun sonrasında tabii arabasının bakıma götürdüğü servise kadar oradan bilgi alınabilir yani. Doğru, Sané gelmiş konuşmuş, şu an yanımızda Sanayi'de Osman Usta var. Osman Usta ne diyorsun? Vallahi geldiğinde sıkıntıları vardı, biraz suratı asıktı falan deyip haber öyle yapılabilir yani. Sané'de Okan Buruk'a diyor ki ya beni diyor oynatmayacaksan 11'de. Son 20 dakika oyuncusu değilim ben, bunu bir söylemek isterim diyor. Bunda Sané'nin de aslında performansına bakmak lazım. Yani hafif bir maç seçme gibi bir durum var veya ne yapabileceğini, ne edebileceğini, bir önceki maçla bir sonraki maç arasındaki istikrarının aynı olmadığını falan, onu Okan Hoca gibi ben de görmüyor muyum izlerken demiyor mu Galatasaray taraftarı ya? Şimdi bunda Sané'ci olanlar da mı var? Doğru söylüyor adam. Okan Hoca bilmiyor abi bu işi diyen de çıkıyor çünkü hemen. Ama şimdi kafada böyle tabloda okuyorsun, diyorsun ki Leao solda, Sané sağda, Osimhen ortada, of üçlüye bak falan diyorsun ya. Heyecanlandırıyor mu? Heyecanlandırıyor. Ama öyle bir şey olur ki Sané'nin sağda oluşunda o günkü performansıyla son 20 dakika Yunus neler yaptı ya öğleye döndüğünde. Hani Yunus kötü mü ya gelir konu yani. Ya da sol tarafta ne bileyim Barış'ın performansı o gün. Abi Barış deme bana diyen de var. O da yani çünkü kimseyi mutlu edemezsin. Ya birini diyorsun abi o değil de onun yerine bunu koyarsan daha iyi bir üçlü. Bunu çıkartırsan öyle daha iyi bir üçlü. Herkese göre farklı. O yüzden Okan Hoca'nın kafasındaki üçlü var. Öbür taraftan işte senin kafanda farklı bir üçlü var yani. Ya ben de mesela bakıyorum bana göre. Mesela Beşiktaşlılar için söylüyorum. Hani... Evet, Olaytan çok hızlı, müthiş çıkışları var ama zaman zaman Salih ve Orkun önünde Olaytan yerine orada bir Trossard denese, İlhan Fakılı'yı sola atsa, sağda Çerni yapsa, Vlahovic'i onda öyle beslesek falan, hani öyle bir şey düşünüyorum bazen. Aa bak güzel olur, Trossard 10 numara da oynara dönüyor mesela. Çünkü bazen kanatta kaybolacakmış gibi hissediyorum ben kafalı defanslara ya da ona karşı çok önlem alındığında. Çünkü sürekli diagonal paslar atıyor, öbür tarafa doğru dönmeye çalışıyor tıpkı Greenwood gibi. Greenwood'a da çok fazla baskı geldiğinde Oğuz'u görmeye çalışıyor hemen. Hemen kanat değişiyor. Ben bunun ağababasını izledim. İşte Quaresma'nın Babel'le oynadığı dönemde Beşiktaş'ta. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya tenis maçı seyreder gibi. Abonda ne oluyorduk yani baktığımızda? Lan ne oluyor, top nerede olan? Az önce Quaresma'da değil miydi gibi bakıyorsun yani. O yüzden o kanat organizasyonlarının hızının tadı bir başka oluyor yani. Doğan abi, Fener yaklaşık 10 yıl önce Benfica ile yarı final oynadığında hatırlıyorum bir şarkı hazırladın Benfica Senfica diye. Bu sene de çeyrek final falan oynarsak yine sendeyiz, bir beste bekliyoruz diye. UEFA yarı final mücadelesi öncesindeydi. Çeyrek final maçı mıydı Benfica? Yarı finale mi? Yarı final maçı mıydı? Hatırlıyorum yani. Onu o zaman bir düğün salonu modunda yapmıştık. O da çok keyifliydi. Nerede yapmıştık onu ya? Radyo Spor'daydık galiba değil mi? Benfica Senfica diye. Hani o Benfica Senfica diye öyle. Sözleridir nasıl ya? UEFA yolunda bambaşka Fenerbahçe. UEFA yolunda bambaşka Fenerbahçe. İnsan bir hoş oluyor yarı final görünce falan diye öyle. He, güzel sözler yazmıştık ona. İnsan bir hoş oluyor yarı final. Oo Benfica Senfica diye.

İşte dök bizi sokaklara, haydi kanaryam düşür bizi işte sokaklara falan diye. Güzel güzel şarkıydı diye çok eğlenmiştik. Rahmetli Sabri Ugan da ben de çalayım ben de çalayım diyordu sabah. O da hatırlıyorum, vay be Sabri abi.

0: Oo falan diyor. Bu nereden çıktı şimdi aslında devamı da. Oo ne haber kardeşim? Ne yapıyorsun sen? Ne zamandır görmüyoruz vallahi. Kilo mu verdin? Kilo mu aldın bana? İlk muhabbetler ya bunlar. O yüzden. Öyle düşün ya. Hey gidi hey. Latif diyetisyen misin ya? Vallahi bilemedim ya. Stuttgart'tan günaydın Doğan abi. Ben Metin. 8 yıl önce Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe'den ayrılan Yusuf Fahir Baba'yı cumartesi günü Kadıköy'de görür müyüz acaba demiş. Vay be. Takıldığımız şeyler çok iyi değil mi ya? Maşallah var ya. Abi Ümit Aktağ nasıl bir stoper? Ümit Aktağ siyasetçi gibi geliyor bana ya. Yani bir yerlerden şeymiş gibi Ümit Aktağ bana. Hani böyle zamanında işte biri bir yerin işte Kayseri milletvekili Ümit Aktağ gibi. Ümit Aktağ öyle bazı isimler var böyle Ümit Aktağ. Ümit Aktağ Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği falan diye yani Ümit Aktağ. Ümit Aktağ en sonunda bir yere gitti. Yani belli olan bir şey vardı. Alanya'dan ayrılıyordu. Ama nereye gideceği belli değildi. En sonunda işte Fenerbahçe mi olur? Galatasaray'da ilgileniyor. Trabzon'da bir baktı. İşte Beşiktaş söz kesti. Öteki taraftan nişan attı. Onunla evlenecek gibi gözüküyor falan diye. Ümit Aktağ ile ilgili haberler vardı. Bu tabii transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş'ın bir hamlesi olarak ortaya çıktı. Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de gösterdiği o performans da dikkat çekti. Daha öncesinde işte Chelsea altyapısıydı, Romanya U21 milli takımlardı falandı filandı. İşte bunlar önemli şeyler. Aslında ama oradan niye bıraktılar bu çocuğu? Hemen bizdeki kıyaslama oraya da dönüyor. Çok iyi olsaydı bırakmazlardı abi. Ümit Aktağ falan diye hani. Chelsea'nin ayağına kadar gitmiş. Orada altyapıda eğitim almış. Lan şimdi yaş olarak da 22 diye hatırlıyorum Ümit Aktağ. 22 yaşında. Beşiktaş'a evet dedi. Ve yaz transfer döneminin başından beri dört büyüklerle anılan adının artık sonucuna varıldı. Dendi yani artık bitti bu iş diye. Beşiktaşlı Ümit Aktağ artık. Şimdi bekleyen bir adam mı olur? Stoper mi oynar? Ön libero mu oynar? Sol bek üzerinden Rıdvan'la değişmeli mi oynar? Orası tartışılır. Bundan sonrasını hoca bilir. Hani bana göre sana göre yorumlar da farklı olur. O yüzden çok da bir izlemeden de yorum yapmamak lazım. Alanya'da çok iyiydi de Beşiktaş'a geldi, kayboldu da olabilir. Küçük takımların büyük oyuncusu gibi bir muamele de görebilir. Ama gelecek vadeden iyi işler yapacağına inanılan özel isimlerden bir tanesi. Bu kadar boşuna Galatasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı istememiş. Yani Beşiktaş istedi diye diğerleri fiyat arttırmak için de araya girmiş gibi böyle bir saçmalık da yoktur bence. O yüzden söylüyorum. Dodo günaydın, yanlışlıkla mı geldin, saat kaç diye yazmışlar. İşte ara sıra dinlemenin getirdiği şeyler bunlar. Öyle bir yanlışlıkla falan gelişimiz yok, belliydi zaten. Bizim gelişimiz perşembenin çarşambadan belli oluşu gibi yani bizim gelişimiz. Belliydi belliydi. Emre'nin bugün özel bir işi vardı, bir sunumu vardı, o yüzden aramızda yoktu. Kardeşim kral ben yokum gelir misin falan dedi. Tamam dedim ben de Emre ayıp ediyorsun dedi. Ne kadar alacaksın falan. O işte şu kadar alacağım tamam IBAN atıyorum o zaman falan. O hallettik biz kendi aramızda, sıkıntı yok yani siz merak etmeyin yani. Reklama gidelim, birazdan devam edelim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. harcamadan önce

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Reklam bitti.
9: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Hadi bakalım, adı yaşasın. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor. Doğan Öncel'le hepinize mutlu sabahlar, günaydın, hayırlı cumalar dileyelim. 7.52 yaptık saatleri, ilk saati de yavaş yavaş tüketmek üzereyiz. Genel haberlere şöyle bir bakalım. Bir Nelson krizi vardı. Nelson sendromu diye tıpta da sanki adı varmış gibi dün biraz inceledik. Öyle küçük kelime oyunları yaptık. Bir türlü ayrılamayan, bitmeyen, işte travmatik bir durum gibi. İşte korkularından kurtulman gerekir falan var ya, hani böyle. Çocukluğumdan beri korkuyorum, bir yenemedim şunu diye. İşte karanlık korkusuydu, işte yükseklik korkusuydu gibi fobik durumlar aslında. Hani Nelson'da bir fobik durummuş gibi olmaya başladı. Ama bir döneme de baktığında seni şampiyon yapan oyuncular arasında kimi sayarsın dendiğinde de abi işte savunmada da Nelson'u es geçmemek lazım diye konuşuluyordu. E tabii etinden sütünden dediğimiz dönemler, işte o eskidendi dediğimiz şarkılar gibi hikayeler var futbolda da. Nelson da bu kez kalıcı olarak ayrılınca en sonunda ya kötü huylu bir Nelson vardı. En son temizlenmiş, işte metastas yapmak falan gibi hani böyle benzetmeler de yapıldı falan dün. Birçok şey söylendi. En son Nelson krizi Galatasaray'da bitmiş. Mesela dün okuduğum haberler arasında benim en çok dikkatimi çekenlerden biri. Çünkü takipteyim bu arada. Bir gün mutlaka tekrar gelecek Türkiye'ye diye düşündüğüm bir Berke Özer gerçeği var. Lille forması giyiyor Berke. Toulouse'la deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan maça damga vuruyor. Ve Berke Özer Toulouse maçını 9 kurtarışla tamamlamış. İyi bir performansı var. İşte kurtardığı 3 penaltıyla bir anda tekrar gündeme gelip de ardından işte milli takıma neden gibi yorumlar yapıldı ya. İşte hemen Uğurcan'ı eleştirenler için. Öbür taraftan yerine kim konabilir? Berke mutlaka Fenerbahçe'ye gelmeli, Ederson'un yerine, Mert'in yerine gelecek diye düşünenler için. İyi bir malzemeydi aslında Berke, ama onu da söyleyelim. Bugün tabii 4. haftanın açılışıyla ilgili olarak da hemen sözlerimize. Yani bu arada Mustafa Hekimoğlu da hayırlı olsun deniliyor Samsun Spor'da. Samsun'un gidişatı işte önce hocasıyla mı olur gibi, hani gidişatı derken oynadığı oyuna bakıldığında maalesef o eski havasını kaybetmiş gibi. Yüksel Başkan bile aynı havada değil. Tekrar o Fenerbahçe maçları öncesinde hep böyle gündeme gelen, ardından yaptığı açıklamalarla bir anda maçın önüne geçebilecek olan bir figürün İşte bir anda sessiz kalması, işte yaptığı işlerle anılması, Samsun Spor'la ilgili durumlarda geri planda kalması falan konuşuldu. O yüzden Galatasaray açısından bugünkü maça bakıldığında da işte Mustafa Hekimoğlu'nun Samsun'a gidişi, işte Galatasaray'ın yeni transferleri, Beşiktaş'ın Ümit Akdağ hamlesi, işte Fenerbahçe'de derbi heyecanı.

Yani Kadıköy hazırlandı, led ışıklar, ses sistemi ilk defa denilecek. Arda Turan Trabzon'a geliyor mu? Bunları en fazla konuştuğumuz konular. Ama bugünden itibaren artık hakemler yine bir dakika rol çalmayın. Benim yerime iki transfer, bir tane başkan, sonra teknik adam falan filan. Kimse bizim önümüze geçemez dercesine. İnşallah performans sergilemezler de onları çok fazla konuşmayız. Tabii Fatih Terim Stadında Başakşehir'de oynanacak karşılaşma saat 20'de başlıyor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Ve büyük bir ihtimalle işte 11'i de tahmini birazcık olsun. Hani Başakşehir'inkini sayabiliyorum da işte kalede Muhammed olur. Ondan sonra Ömer Ali, işte Emin, Opaku, Operi şeklinde olur. Kemen, Kaluzinski, Olsen, Şomurodov, Feyzullah'e ve Selke şeklinde bir muhtemel 11 bekliyorum. Ama Galatasaray'da işte kim oynar kısmında, işte 10 numara pozisyonunda bakarsan Barış galiba oynamayacak. Barış'ın sakatlığı işte bugün belli olacak. Maç içerisinde işte 11'de olacak mı, kadroda yer alacak mı, yer almayacak mı diye. O yüzden kalede Uğurcan, savunmayı da aslında düşünebiliyorsun. İşte Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dediğimde tamam doğru. Önünde işte Torreira, Sara desem tamam, ondan sonrası için. İşte Sané, Yunus, Batrakov, Osimhen desem kimse de yani... Olabilir yani %80 hepimiz ortak kanıda varırız herhalde. İşte bugün yalnız ama Başakşehir de eski Başakşehir değil gibi yorumlayabilirim. Hani geçen haftalarda işte ilk 3 haftadaki o Şomurodov performansına bakıyorum. Hani bir şey eksilmiş yani içinden hani ruhunu kaybetmiş gibi Şomurodov. Tıpkı bir Onaçu gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey var. Ne olduysa kısmına geliyor. O soruyu sorduruyor Şomurodov, Feyzullayev ya da ne bileyim Kemen. İşte o çıkışlarını, Oysen'in yapmış olduğu koşuları falan göremiyorsun artık. O baskıyı hissedemiyorsun işte. Muhammed'in kurtarışları keza yine aynı kalitede. Ben çok beğeniyorum bu arada Muhammed'in performansını Başakşehir'de. Ama işte bir de şeye bakmak lazım. Abi bugün işte bak bakayım Abdülkerim Şomurodov'la nasıl mücadele edecek? Batrakov nasıl bir on numara olacak? Tabii orada kıyas Mertens'de olunca ister istemez yapabileceği bir hata. Abi işte değil işte yani. Biz de boşuna demiyoruz erkenden işte. Alacaktın abi o adamı. Kalmayacaktın Batrakov'a kısmı da olabilir. Diğer taraftan Osimhen zaten hani yüzde... Ben %51'i takımın diye yorumluyorduk. 65'e falan çıktı artık yani. Osimhen Galatasaray'ın %65'i gibi yorumlanıyor. Torreira, Sara, işte o Lemina üçgeninin artık bozulmuş olması, eskisi gibi randıman vermiyor olması gibi yorumlanıyor. Bugün alınabilecek bir skor yani işte Süper Lig'in ilk haftasında Çorum'la 2-2'lik bir beraberlik. Ardından Erzurumspor'u 4-0 yenmek, Göztepe'yi de 3-2 yenmek ama oyun anlamında işte ah ah falanlar olunca ilk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'ın avarajla haftaya lider girdiği bir konum var. Başakşehir'de 3 maçta 4 puan topladı galiba. Hatırladığım kadarıyla 3 maçta 4 puanı vardı. Ne olacak? Başakşehir için bir toparlanma maçı. Galatasaray için aynı seviyede ilerleyebilmek adına çok kıymetli derbi öncesinde. Çünkü rakiplerinden biri puan kaybedecek ya da beraberlik onun işini kolaylaştıracak. Biraz ekmeğine yağ sürmek gibi bir durum. Fırsatı değerlendirebilip değerlendiremeyeceği ya da bir fırsatı krize çevirip çeviremeyeceği tartışılabilir. Bugünkü maç aslında derbi öncesinde derbinin keyfini ve seyrini arttırabilecek bir maç bizi bekliyor. Biraz da açıları değiştirelim, farklı yerlerden de bakabilelim.
Hani derbi için konuşalım ama bir de dün işte Galatasaray'ın oynadığı mücadelede işte bir birlik beraberliği, işte bir mağlubiyeti ya da galibiyeti sonrası

0: Aslında bu acaba Fenerbahçe'nin iştahını kabartır mı? Daha çok kazanmak zorunda hissettirir mi? Beşiktaş nasıl bir reaksiyon gösterir? Oralara döner konu. Ya bugün saat işte Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçta 20'ye de alındı artık maçlar. Artık Eylül programı 20. Geçen hafta işte en son pazartesi günü oynanan 21-30 maçları sondu. Artık yavaş yavaş kış dönemine geçiliyor. Eylül dönemi ilk önce saat 20'ye alındı. 17-20 oldu. Onun sonra da 19'a alınacak. Ekim itibariyle de 19'a alınacak maçlar. Ama gündüz maçları da başlayacak. İşte 13-30, 16 ve 19 diye başlayacak maçlar. Bundan sonrası için bir ay boyunca artık 20'de oynanacak maçlar. Onları seyredeceğiz. Hep beraber. Saat başı bir reklama gidelim. Ardından telefon hattımızı, mesajları açmaya başlayalım. Sizlerle buluşalım. Bir derbinin artık yavaş yavaş hissedildiği, konuşulmaya başlandığı, kadrolarının oluşturulduğu, sence nasıl olur maç, skor tahminlerinin yapılacağı bir havaya girelim. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Emretil Evle Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Mutlu sabahlar tekrar. Hasan hocamla telefonla görüşüyorduk. Profesör Doktor Sayın Güngör, Hasan Güngör hattımızda. Hocam sevgiler, saygılar. Nasılsınız?
1: İyiyim hocam, sizler nasılsınız?
0: Eksik olmayın. Vallahi böyle bir cuma programı var. İşte cumaları ne yapabiliriz? Hasan hocanı dinlemeden de olmaz gibi bir durum olmuş. Bana da mesajlar geliyor, Hasan hocam bağlanacak mı, bağlanmayacak mı diye. Evet, ben de evet. Emre'ye en sonunda dedim, mesaj attım, dedim ki hani Hasan hocamla bağlantı yapmayacak mıyız? Ya nasıl yapmayız? O da bekliyor zaten dedi. Biraz gecikmeli de olsa.
1: Yok yok, sıkıntı hocam. 7.48 arası ya, dinleyiciler şey yapmıştır, sorular evet, soruyorlar evet. Ya hocam. Evet, peki. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buyurun tamam. Hocam, buyurun.
0: Gene soruları da alırız. Gene gündemi de değerlendirebiliriz. Nasıl buluyorsunuz hocam? Bir derbi haftasına girdik artık, yavaş yavaş heyecan daha çok hissediliyor ya da tatil dönüşüyle lig yeni mi başlıyor diyebilir miyiz?
1: Valla bence lig bu hafta başlıyor Doğan hocam. Biz de tabii Beşiktaşlı olarak heyecanlıyız. Geçen hafta Blauwisch'in performansından sonra umutluyuz. Tabii ki derbilerin favorisi olmaz biliyorsunuz hocam. Sonuçta maç sahada oynanır. Güzel bir maç olmasını istiyoruz biz. Hani iyi bir maçı izlemek istiyoruz. Hakemin konuşulmadığı, güzel maçın konuşulduğu bir oyun istiyoruz. Taraftarın bunu hak ettiğini düşünüyorum ben. Umarım iyi olan kazanır. Fenerbahçe'de güzel bir kadro kurdu zaten. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldılar. Bekliyoruz hocam umutla cumartesi gününe.
0: Yani aslında kaybedenin çok da şey kaybetmeyeceği bir hafta, dördüncü hafta.
1: Tabii. Çok böyle heyecan yok zaten, böyle bir kavga ortamı da yok. Böyle hani ortalığı gelen bir ortam da yok, demeç de yok. Kardeşlik, dostluk içinde bir maç olsun, öyle olacak gibi de duruyor zaten şu an için.
0: Sanki öyle gözüküyor. Fenerbahçe'nin aslında biraz daha kontrollü, Beşiktaş'ın daha böyle bildiği oyunundan vazgeçmeyen bir sistemde kalacağını tahmin ediyorum ben.
1: Öyle öyle.
0: Öyle biz, baskılı biz de, bir oyun.
1: Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Umarım dediğim gibi hocam güzel bir oyun olur. Bizler iyi bir oyun izleriz. İyi bir maç izleriz. Centilmen bir şekilde, tarafların birbirini kırmadığı, ülkemizin biliyorsunuz her zaman bunlara ihtiyacı var.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi tabii dönemsel anlama bakıldığında biraz hamleler de bitti. Transfer tahtası da kapandı artık.
1: Evet,
0: bundan
1: evet,
0: sonra evet. Biraz demlenmeye bırakılacak çay gibi düşünün. Hani vermeyeyim şu an, bir 5 dakikası daha var derler ya. Biraz evet. Beklesin, bir demlensin gibi. Artık takımlar evet, o modda. Evet. Ama iskelet de oluşmuş gibi gözüküyor. Ne kadar iyi isimler de getirsen, maalesef bu hakemler tarafından yönetilecek maçlara çıkınca da onlar da şaşırıyorlar. Yani şimdi nasıl çıkacağız bu işin içinden hocam?
1: Vallahi hocam bekleyeceğiz yani. Hani sizin dediğiniz gibi bizim şu an Beşiktaş, yani Beşiktaş özelinde de söyleyeyim, bizim şu an taraftarlarımızın beklemesi gerekiyor. Biraz da sabretmemiz gerekiyor. Sonuçta Türkiye Süper Ligi'nde yılda bir tane şampiyon çıkacak değil mi Doğan hocam? Başka tabii. Çıkma şansı yok. Bizim biraz daha sabırlı olarak kadromuzun oturmasını, sonuçta bir futbolcu, sonuçta ben sporcu, kalp sağlığıyla da uğraşan biriyim. Hı-hı. Bir futbolcu bir takıma geldiğinde işte bir yaz döneminden sonra geliyor. Mutlaka bir alışması, yani yeni bir ortam alışması gerekiyor. Bir kere biz bile değil mi, bir üniversiteyi kazandığımızda, bir yere bir işe başladığımızda, şehir değiştirdiğimizde değil mi? Hı-hı. Orayı tanıyana kadar bir bocalıyoruz. Biz futbolculardan şey istiyoruz, böyle geldiği anla itibaren takır takır takır oynasın, gollerini atsın, şeyini yapsın, ama bunun bir mental yönü var. Bir de fiziksel yönü var, yani bunun oturması gerekiyor. En az bir 4 hafta, 8 hafta işte şeye göre değişiyor. Bekleyeceğiz hocam. Biz çayımızı demledik. Gerekeni yaptık. İşte altını ısıttık. İçine çayı koyduk. Umarım güzel bir çay ortaya çıkar.
0: Doğru söylüyorsunuz. Hocam tabii sizin de branşınızdan dolayı benim aklıma gelen, tabii dinleyicilerimiz de soru yöneltecektir ama son dönemlerde bu evet. işte konuşulan konular arasında ünlü isimler de evet. Sıkıntı yaşayınca, Cem Yılmaz'ın işte kalp krizi dolayısıyla Çanakkale'de yazlığındayken evet. Evet. bir anda hastaneye kaldırılması, en yakın yere götürülmesi, kendini evet. kötü hissettim, dur bakalım sabaha hayır olsun falan demediği için acil yok, bir müdahale ve erken teşhis dediğimiz konu diyelim neredeyse. Evet. Orada biraz krizi önlemiş gibi gözüküyor. Sonra birkaç tane şey okudum. Tabii bununla ilgili sıcaklar mı dersiniz? Yoğun bir çalışma temposu mu dersiniz? Yoksa artık belli bir yaşlardan sonra klasik işte dönem işte o pandemi döneminde olduğumuz iğnelerden sonra bak.

0: gençler de böyle şeyler yaşıyor gibi hemen yapıştırmalar var ya. O mu dersiniz? Ben sizden duymak isterim bunların detaylarını.
1: Hocam net konuşalım. 40 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınlarda yıllardan beri dünyadaki ölümlerin en sık sebebi kalp damar hastalığı, kalp krizleridir. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz eğer 40 yaşın üzerindeysek ya da 50 yaşın üzerinde menopoza girmiş bir kadınsak bir kere yılda bir düzenli kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. En önemli sebepleri sayacak olursak damar hastalığında stres, sigara, alkol, uyuşturucu, kolesterol yüksekliği, tansiyon, şeker ve bizim ailemizde genetik olarak babamızda, işte dayımızda, amcamızda, dedemizde aileden gelen bir kalp damar hastalığı öyküsü varsa bizim bir kere çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ne oluyor? Yıllar içinde bu risk faktörleri birleşince bizim kalp damarlarımızın içinde plak adını verdiğimiz, kireç adını verdiğimiz bir yapı var. O birikiyor. Cem Yılmaz'da ne olmuştur? Bu plak birikmiştir. %20, %30, %40, %50 bir yere kadar gelmiştir. %30'dayken de kalp krizi geçirebilirsiniz. O darlığı oluşturan bölgedeki kirecin ucundan bir gece gündüz otururken çok yorulduğunuzda, çok sinirlendiğinizde, ağır bir ilaç içtiğinizde, örnek veriyorum, uykusuz kaldığınızda ya da hiçbir sebep yokken o plak kirecin ucundan bir yırtılma oluyor ve oraya pıhtı hücreleri toplanmaya başlıyor ve saniyeler içinde, saliseler içinde hatta bir anda orayı pıhtı dolduruyor ve sizin damarınızın geri kalan kısmı tıkanıyor. Yani aşağıya tarlanın alt kısmına su geçmiyor. Sizin arığınız tıkanıyor. Arık tıkanınca bizim arığımız tıkandığında, tarlamıza su gitmediğinde tarlamız hemen kurumaz ama kalp öyle bir şey değil. Kalbin o bölgesine giden suyun, kanın çok hızlı bir şekilde tekrar sağlanması gerekiyor. Ve bu süre genellikle 120 dakika içindedir. 120 dakika içinde bunu bizim sağlamamız gerekiyor büyük krizlerde. Anjiyoyu yapan hekim benim çok yakın arkadaşımdır, okul arkadaşımdır. O bir cümle kurdu. Bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizini geçirdi dedi. Ön duvardan geçirdi çünkü en büyük ana damardan geçirdi. Allah'tan çok hızlı davrandı. Dinleyicilerimizin de şuna dikkat etmesi gerekiyor. Göğsünüzde baskı, yanma, sıkışma dayanılmayacak, böyle üstünüze birisi oturuyormuş gibi kolunuza, boynunuza, çenenize vuran, dayanılmayacak bir terlemenin eşlik ettiği veya mide bölgesine vuran bir ağrınız oluyorsa aynı Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi ilk yapacak olduğunuz şey 112'yi arayacaksınız. Kendiniz hastaneye gitmeye çalışmayacaksınız. 112'yi arayacaksınız ya da yakınlarınızı arayacak. Varsa elinizde, mümkünse eğer kalp krizi olduğunu düşünüyorsanız hemen bir aspirin çiğnetmeniz gerekiyor. Mümkünse 300 miligramlık, yani 3 tane birden bebek aspirin.
0: O biraz kanı sulandırsın diye mi hocam?
1: Tabii hocam, %50 hayat kurtarıyor zaten. Orada ilk yapacağınız müdahale zaten Cem Yılmaz da 112'yi aradığında, 112 ekibi gelip EKG'sini görüp ilçe hastanesine götürdüğünde ilk yapılan şey aspirin çiğnetildi. Birkaç tane daha kan sulandırıcı ilaç yapılıp.
0: Bebe aspirini ama, değil mi hocam?
1: Aynen, bebe aspirin olursa daha iyi oluyor. Onlar un gibi dağılıyor çünkü, evet. Hızlı bir şekilde emiliyor.
0: Tadı da daha güzel diye böyle.
1: Aynen, tadı da daha güzel, acı değil. Aynen, çok güzel. Onu yapmamız gerekiyor. Bizim kendimiz böyle araba sürüp işte hastaneye gitmeye çalışmamamız gerekiyor. Çünkü ritim bozukluğuna girebiliyorlar. Ani ölüm olabiliyor. Kalp durabiliyor. Tansiyon bir anda yere çakılabiliyor. Profesyonel sağlık ekibiyle bizim karşılaşmamız gerekiyor. Acı şeklinde, sızı şeklinde, iğne batar gibi, bıçak saplar gibi, nokta gibi hareketle değişen, bir saniye süren, bir dakika süren ağrılardan korkmasın dinleyicilerimiz.
0: Peki ama şunu merak ediyorlar. Diyorlar ki hocam tamam, sigarayı anladık, alkolü anladık, uyuşturucusu falan, tamam bunlar da stres nasıl kalp krizine neden olabiliyor diye
1: soruyorlar. Hocam stres en büyük sebeplerden birisi, çünkü stres bir kere her şeyi etkiliyor. Şekeri arttırıyor, tansiyonu arttırıyor, kolesterolü bozuyor, nabzımızı arttırıyor. Ve en önemlisi bizim kalp damarlarımızın iç kısmında endotel dediğimiz bir tabaka var. Bu kirecin oluştuğu. Bu endotelin yapısını bozuyor. En büyük sıkıntılardan birisi bu.

0: Stres bütün şeylerin aslında başında duran sebeplerden birisi. Tabii ki tek başına az önce de söylediğimiz gibi etken değil. Hepsinin birçok faktörün birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Mesela aşıları çok suçluyorlar değil mi? Ama aşılardan önce de biz bir sürü kalp krizi görüyorduk. Yani kalp krizi sayısında çok büyük bir artış yok. Biraz farkındalık arttı
1: Evet,
0: öyle diyelim
1: algıda
0: biz.
1: seçicilik diyelim hocam
0: Algıda
1: yani.
0: seçicilik arttı. Yani 20 sene önce de ben 21-22 yıllık kardiyoloğum. Biz 15 sene önce de gece gündüz sürekli kalp krizi görüyorduk. Yine 40 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar. Şimdi medyada şöyle bir şey de var. 25 yaşında birisi bir vatandaşımız evinde ölü bulunduğunda ya da işte sahada öldüğünde futbol oynarken ya da halı sahada öldüğünde hemen kalp krizi diye lanse ediliyor ama bu ölümlerin o yaştaki ölümlerin birçoğu da kalp krizine bağlı değil. Kalbin yapısal hastalıkları var. Anne karnından gelen işte kaslarda anormal büyüme, önemli ritim bozuklukları bunlar da ölüme sebep olabiliyor. Tabii medyada bir anda kalp krizi gibi gösteriliyor. Beyin kanamasından da ölüyorlar. Hani ölümlerin birçok sebebi var ama 40 yaş üstü erkek, 50 yaş üstü kadınlarda hala birinci sırada ölüm sebebi kalp damar hastalıkları.
1: Doğru. Son dönemlerde tabii farkındalık olunca hocam bir yerde
0: Tabii.
1: bağlanmaya başlayınca işte bak gördün mü aşılar diyorlar falan
0: Tabii
1: dediğinde.
0: tabii.
1: Ya biz de haftada bir halı saha maçı yapıyoruz. Aman bu yaşta yapma, şey yapma. Tabii kontrollü
0: Evet.
1: olmak gerekiyor ister
0: Tabii.
1: istemez.
0: Ya
1: Çok
0: şöyle
1: kıymetli.
0: halı saha bir spor değil yalnız Doğan hocam.
1: Evet,
0: Onu
1: kesinlikle öyle.
0: dinleyicilerim çok şey. Ya halı saha da yapıyorsanız şöyle yapın. Haftada bir gün hiçbir şey yapmadan, kontrol yaptırmadan halı sahada koşmak yerine biz ne diyoruz? Haftada en az 5 gün 1 saat egzersiz öneriyoruz. İşte bunun 40 dakikası yürüyüş, bisiklet, yüzme, işte 15-20 dakikası direnç egzersizi, şınav, mekik, kollarımızı çalıştırmak, kaslarımızı. Bunun 4 gününü bu yapıp bir gününü halı sahaya ayırabilirsiniz. O daha kıymetli bir spor.
1: Kesinlikle
0: Ama
1: öyle.
0: hiçbir şey yapmayıp ofiste çalışıp sabahtan akşama kadar gece hiçbir şey yapmadan haftada bir gün hiç ısınmadan hiçbir şey yapmadan kontrol yaptırmadan özellikle 40 yaşın üzerindeki bir erkeğin halı saha maçı yapması çok tehlikeli.
1: Aşılar damar tıkanıklığı yapar mı hocam diye sormuşlar.
0: Hocam bugüne kadar aşıların damar tıkanıklığı ya da kalp krizini arttırdığı ile ilgili bizim elimizde hiçbir veri yok. Tabii ki çok konuşuluyor. Çok mesela biz aşılar yapmıyor dediğim zaman bizi bile böyle suçluyorlar. İşte vatan haini diye yazan bile oldu bana. Ben yörük çocuğuyum. Bizim vatan
1: Değil
0: haini yapabilecek ben bayrağım için ölürüm yani
1: mi?
0: milletim için, vatanım için. Bunlar çok tartışılan şeyler ama Covid'in kendisi çok tehlikeli. Covid dediğimiz hastalık. Biz bu Covid'den önce de gripten dolayı da çok hasta kaybediyorduk. Yani grip damarda pıhtılaşmayı çok arttıran bir mikroptur, virüstür daha doğrusu. Covid de biliyorsunuz grip ailesinden ortalama birbirine benzerler. Covid hastalığının pıhtılaşmayı arttırdığını, bütün enfeksiyonların Covid dışındaki yaşadığımız zatürreden tutun da boğaz enfeksiyonu dahil vücutta var olan plakların kireçlerin yırtılmasını ya da pıhtılaşmayı tetikleyebiliyor. Koronavirüsün kendisi çok ciddi oranda akciğer pıhtısı, kalp damarlarında pıhtılaşma, kalp kası iltihabı bunları yaptı. Aşılar sonuçta bir mekanizmayla üretilir. Biz nasıl kuduz aşısı yaptırıyorsak, grip aşısı yaptırıyorsak, verem aşısı yaptırıyorsak bizi koruyucu etkisi vardır. Bugüne kadar gösterilmiş deneysel yani bütün çalışmalarda gösterilmiş bir veri yok hocam elimizde. Olmadığı için o yüzden varsayımlara göre yapıyor diyemiyoruz biz.
1: Doğru. Hocam çok teşekkür ediyorlar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şundan
0: Ben teşekkür
1: dolayı
0: ederim.
1: teşekkür ediyorlar. Panik atak hastasıydım. Hocamın tavsiyeleri sayesinde atlattım. Nevzat yollamış. Sevgiler,
0: Çok
1: saygılar yolluyorum
0: çok
1: diyor.
0: çok selam söyleyeyim. Bayağı dinliyorlar bizi sağ
1: Evet.
0: olsunlar şey
1: Deniz
0: yapıyorlar
1: Denizli
0: hocam.
1: Hamburg'da yaşıyor hocam
0: Hocam.
1: kendisi. Bir soru dikkatimi çekti hocam.
0: Buyurun.
1: Diğerlerine bakıyorum hep böyle bir kan sulandırıcı. Onu mu alsak? İşte bir
0: Evet.
1: şey yokken de almalı mıyız
0: Yok,
1: mesela?
0: bir şey yokken almamalıyız. Net, bunu net cevaplayalım. Kanıtlanmış damar hastalığımız yoksa kan sulandırıcı kesinlikle önermiyoruz. Bir sürü kanama riski de var onun çünkü.
1: Mesela hocam düşük tansiyona bir şey olmaz. Yüksek tansiyon zararlıdır durumu var. Benim tansiyon 19'a 110 çıkıyor falan hep. Mesela
0: Tabii.
1: diyenler var işte
0: Tabii. Düşük tansiyonda, yani düşük tansiyonda en kötü senaryoda başımız döner, Allah korusun düşeriz, ama yüksek tansiyon, hipertansiyon sinsi bir hastalıktır. Hiçbir bulgu vermeden 19 mesela çok yüksek, idealimiz 12 civarında olması gerekiyor. Hipertansiyon sinsi katildir. Yavaş yavaş yavaş yavaş böbrek damarlarımızı, göz damarlarımızı, kalp damarlarımızı ve vücudumuzun diğer bütün kılcal damarlarını etkiler, aortumuzu bozar. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Dünyadaki en büyük halk sağlığı sorunlarından birisi de hipertansiyondur.
1: Evde beslenen kedi köpeğin hastalıklara sebebiyet verebilme ihtimalini sormuşlar ama işte akciğerde bir nodül var babamda. Acaba etkili olur mu? Kedinin
0: tüyü şöyle. Aynen, bazen o tüylerin yapıştığını biliyoruz. Özellikle bu güvercin besleyen kişilerde daha çok bir muhabbet kuşları var biliyorsunuz. Hı hı. Muhabbet kuşlarının dışkıları bu psittakos hastalığı dediğimiz bazı özel isimlerle tanımlanan hastalıklar var. Bu beslediğimiz hayvanların işte dışkıları, döküntüleri, işte tüyleri bazen akciğerimize yapışıp özellikle güvercin ve muhabbet kuşu besleyenlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Önemli bir akciğer hastalığına sebep olabiliyor. Onlara dikkat etsinler.
1: Hocam şöyle bir soru, hemen hızlı hızlı iki tane konudan bahsedip bitirmek istiyorum. Sizin de vaktiniz dar.
0: Buyurun.
1: Diyor ki 2018'de kalbimde damar fazlalığı vardı. Elektrik evet. Damarlardan birisi ablasyon yakıldı. İşlemiyle evet. Donduruldu. Evet. Bu tekrar nüksedebilir mi diye merak ediyorum.
0: Genellikle bir dondurma yöntemiyle yapılan şeylerde nüks oranı düşük oluyor ama mutlaka nüks riski var. Bütün ritim bozukluklarının yakma ya da dondurma yaptığımız fazladan elektrik teli olan kişilerde nüks riski her zaman vardır. Ama ritmin tipine, yerine, çıktığı odağa bağlı olarak da değişebilir nüks riski.
1: Peki damarların açılmasına yardımcı olabilecek yiyecek içecekler deyince aklınıza bir şey geliyor mu hocam diye sormuşlar.
0: Keşke öyle bir şeyimiz olsa, bir por çözümüz olsa Doğan hocam. Değil şu mi? An dünyada bir por çöz yok maalesef. Piyasada işte satılan bitkisel takviye ürünleri, işte limonlu sarımsak, o çayı, bu çayı, şu çayı, bu çayı, bunların hepsi tamamen bir maalesef bizim ülkemizde çok suistimal edilen bir olaydır. Olsa ben de kullanırım Doğan hocam. Keşke olsa. Anneme babama da kullandırırım. Şimdi, çocuklarıma kullandırırım. Eşime kullandırırım.
1: Hocam %80 tabii %90 küsürlerde erkek dinleyici potansiyeli olunca ister istemez şöyle bir soru geliyor. Aktarlardaki,
0: tabii o soruyu bekliyorum. Aynen.
1: Aktarlardaki bu macunlar kalp krizini etkiliyor mu hocam diye yazmışlar.
0: Hocam şöyle net bir cevap vereyim. Bizim normalde kullandığımız sertleşme bozukluğunda kullandığımız ilaçlar, hepimiz biliyoruz mavi hapları. Bu ilaçların içindeki madde damar genişletici özelliği olan bir maddedir. Biz bunu normalde kalp hastalıklarında kullanıyoruz tedavide. Akciğer tansiyonunda kullanıyoruz, tansiyon düşürücü, damar genişletici etkisinden dolayı. Bizim düzenli kontrol yapılan, damar hastalığı olmayan ya da bazı ilaçlar var, kalp ilaçları. Onları kullanmayan kişilerde güvenle kullandırabiliyoruz bu ilaçları. Ancak aktarlarda satılan ilaçların, yani o şeylerin içinde bir sürü yabancı madde karıştırılıyor. Ve bunlar kullandığımız ilaçlarla etkileşip kalp krizi, felç, tansiyon yükselmesi gibi, bayılma gibi istemediğimiz olaylara sebep olabiliyor. O yüzden aktarlardan alınan şeylerin içindeki maddelerin çoğunu bilmediğimiz için çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Hocam deniliyor ki kalp kriziyle ilgili olarak erkekler çok daha ön planda, serum takılır gibi stent takılıyor. Ben sen stent takılan bir kadın görmedim. Kalp krizi nedenlerinden biri kadınlar mı acaba diye merak ediyorum demiş.
0: öyle değil de az önce söyledim ya, 40 yaş üstü 50 yaş üstü diye kadınları menopoza kadar östrojen hormonu koruyor. Kadınlarda damar hastalığı erkeklere göre zaten daha az
1: daha
0: görülür.
1: Geç, ya da.
0: Daha geç görülür ve daha az görülür. Ondan dolayı. Bir de bizim erkeklerin şöyle bir özelliği var. Bizim kitaplarda da yazar. Biz hafif bir başımız ağrıdı hemen hastaneye gideriz. Kadınlar biraz daha şeydir böyle.
1: Dirayetlidir diyorsunuz.
0: Dirayettir. Yani. Ha öyle diyelim hocam. Ondan peki. Dolayı da
1: hocam çok... soru bu. Ben de soracaktım. Kemal Orgun da hatırlatmış. Cem Yılmaz'la ilgili olarak bu teşhisler yapıldığında neden olduğunu biliyor musun? Bu kulak memesinde bir çizgi vardır diye bir haber çıktı. Okudunuz mu?
0: Evet. Maalesef
1: bunun gerçeklik payı var mıdır?
0: Ülkede maalesef saçma sapan şeyler gündem oluyor. Şimdi Frenk çizgisi dediğimiz kulak memesinde bir çizgi var. Yaşla beraber de oluşabiliyor. Damar sertliği olanlarda da oluşabiliyor. Genetik olarak ailesinde görülenlerde

0: görülebiliyor. Bu daha önce bir çalışma yapılmış. İşte kulağında bu fren çizgisi olanlarda damar hastalığı daha çok görülmüş. Ama bu bir korelasyon analizi. Yani sizin fren çizginiz var diye damar hastalığınız olacak diye bir kavram yok. Fren çizgisinden daha önemli şeylere bakmamız gerekiyor. Bir mesajla, motto ile bitirelim. Fren çizginize değil, bel çevrenize, göbek çevrenize, tansiyonunuza, şekerinize, kolesterolünüze bakın. Bizim derdimiz bu hocam. Ve düzenli kontrollerinizi yaptırın.
1: Kontroller çok önemli. Arkadaşlar aynen, ihmal etmeyin. Onun sonrasında maalesef geç kalınmış zaman geri gelmiyor. Çok şeyi alıyor. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Teşekkür
1: İyi
0: ederim.
1: Hafta sonları diliyorum. Tabii iki Beşiktaşlı olunca biraz beklenti daha da farklı oluyor ama hak eden kazansın deyip ortaya atayım ben tribüne oynayayım.
0: Hocam hak eden kazansın. Güzel bir maç olsun. Kavga olmasın. Bütün takımları çok seviyoruz. Bütün takımlarımız değerli. Bütün insanlarımız değerli. Her takımın taraftarı iyi olmayı hak ediyor. Başarılar diliyorum ben Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığımız için.
1: Eksik olmayın, ağzınıza sağlık. Saygılar sağ olun, bizden saygılar. Hocam eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz. Hasan Güngör hocamla beraberdik. Detayları konuştuk. Kardiyoloji uzmanı. Yani ne değil ki aslında diyebileceğimiz biri. Ben Emre vasıtasıyla tanıdım kendisini. Türk Kardiyoloji Derneği'nin de üyelerinden bir tanesi. Tabii kalp damar hastalıkları, işte kalp yetersizliği, işte buradan hipertansiyonlar, sporcu sağlıkları, buna işte kroner anjiyografiler denir, stentler denir, işte bu diğer taraftan spor sağlığıyla alakalı konular deyince akla gelen nadir insanlardan bir tanesi. Tabii bu kardiyoloji ve kardiyovasküler dediğimiz konu falan, bu kelimeleri kullanmaya başlıyorsak, bunlarla ilgili yorum yapabiliyorsak, tıbbi terimleri öğrendiysek artık yaşlandık demek anlamına geliyor. Yaş da bir şekilde bir şeylere dikkat etmek anlamına geliyor. O yüzden hocamın söylediği en güzel şey, çekinmeyin, yapmayın. Hani bunu belki bir laboratuvar eşliğinde, özel sağlık sigortası yoksa bile, ki tıbbın ne kadar karşılığında para anlamına geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Bir de şuna bakalım, bir de buna bakalım kısımlarını ben atlattım. Belki hocama şunu sormak isterdim. Hocam hani bu tahlillerinizi yaptırın mutlaka, işte testlerinizi olun diyor ya, en önemli neye bakalım demek isterdim. Mesela bu soruyu Emre'ye sorayım haftaya, ya da siz hatırlatın hocaya bunu sorun, bana da yazın Allah aşkına, ben merak ediyorum. Mesela hani D vitaminine bakın, B12'ye bakın, öbür taraftan hani bir de şuna bakalım mı, bir de buna bakalım mı. Hastaneye kalsa her şeye baktıracak, anladın mı? Ama en önemlisi nelerin, hangi değerlerin önemli çıkması gerekiyor kısmını ben çok merak ediyorum. İşte kan değerlerinde bu bir yüksekmiş, bu alçakmış, şu iyiymiş, bu biri fena değil, bu sınırdaymış. Hepsinin aslında ana bir nedeni var. Düzgün beslenmek, biraz spor yapmak, onun sonrasında stresten uzak kalmak. Hani sigarası, alkolü bilmem ne falan deyip öyle hani o zaman da yaşamın bir anlamı mı var kısmına gelebilir. Ya burada hiçbir şey yapmayın demek değil. Yapıyorsanız da ölçüsünü kaçırmamakta çok fayda var. Bizde o dozajı ayarlayamama sıkıntısı var ya, maalesef bence en büyük problemler bunlardan kaynaklanıyor. Reklam. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Günlerden cuma, Emre Tilev'in yerine yayındayız. Ve her cuma olduğu gibi Ergun Hocam da telefon hattında, Sayın Ata. Hocam günaydın, nasılsınız?
6: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ederim, hepimize hayırlı cumalar olsun. Bu arada tabii Trabzon deyince akla gelen isimlerden bir tanesisiniz. Yıllardır takip ediyorsunuz ama Trabzon'u takip etmek çok zor. Siz aslında daha iyi biliyorsunuz. Böyle ben şöyle desem, kendi kendini imha eden takımlar arasında herhalde ilk 10 sırada yer alır. Camiasına bu kadar zarar veren yerel basınından tutalım da, onun sonrasında eski futbolcuların anlaşamaması, bir güç zehirlenmesi gibi böyle faktörler var, hep konuşuluyor. Şimdi yabancı teknik adam arayışına geçildi, yerli isimler çok ön plana çıktı. Öyle bir şey ki, yerli gelirse onun da bir senesi olur, yabancı gelsin ki biraz kalıcı olsun gibi bakılıyor. Ne dersiniz Trabzon'la ilgili?
6: Şimdi Trabzon spor karışık tabii. Bu karışık olmasının bunca yapılan işlere rağmen istenilen verimin alınmamasının sebepleri arasında sizin saydığınız faktörler belki etkilidir ama sonuçta yerel basın yönetmiyor Trabzonspor'u. Taraftar yönetmiyor. Trabzonspor'u yöneten başkan ve yöneticiler var. Trabzonspor'un teknik kadrosunu yöneten teknik adamlar var. Dolayısıyla Trabzonspor'un şu aşamada içinde bulunduğu olumsuz durumun en önemli faktörleri bunlardır diye ben bir ayrıntı vermek istedim size.
5: Peki.
6: Tabii ki kritik bir süreç Trabzonspor açısından. Çok büyük yatırımlar yapılmış. Trabzonspor Kulübü Başkanı 2 yıl önce 25 milyon barajı koymuştu futbolcu giderleri için yıllık. O barajı çok enteresan bir şekilde kat be kat aştı. O koyduğu baraj sadece bir futbolcunun giderini karşılayabilecek durumda şu aşamada. Böyle bir süreçte oluşturulan kadro gerçekten çok güçlü ama bu kadro Fatih Tekke'nin French Varos maçından önce yapmış olduğu açıklamada olduğu gibi teknik adam yer, hoca yer demişti bu kadro. Nitekim önce kendisini yedi, bu öngörüsünde haklı çıktı. Şimdi Trabzonspor ne yapacak? Yerli bir teknik adam olacak, yabancı bir teknik adam olacak.
5: Ergun Hocam haklı çıktı diyorsunuz ama Fatih Tekke bu açıklamayı yapmada haklı mıydı? Yapmalı mıydı?
6: Ben haklıdır demedim.
5: Yok,
6: ben
5: haklı çıktı demedim. Deyince yani
6: bu bence
5: kendini yedi, hayır, gibi oldu da o yüzden.
6: Söyleminde, kendi söyleminde haklı çıktı. Yani evet. Söylediği çıktı anlamında söyledim. Düzelteyim o zaman.
5: Peki öyle fevri davranışının belki de kendi kuyusunu kazdı gibi de yorumlanabilir. Orada fevri bir durum var. Çünkü o coğrafyanın insanın da öyledir. Ya 15 dakika sonra ya da yarım saat sonra gitsen pamuk gibi olabiliyor. Benim çok Rizeli, Trabzonlu arkadaşlarım var. O bölgeden,
6: kesinlikle,
5: Samsunlu falan ama.
6: Kesinlikle. Ama bulunduğu makam böyle fevri davranmayı
5: kabul ettirmez.
6: Kesinlikle yasaklayan, evet, bir makam. Kabul etmeyen bir makam. Nitekim bedelini de ağır bir şekilde ödedi. Burada sorun şuydu tabii Fatih Tekke açısından. Fatih Tekke geçen sezon Trabzonspor sezona başlarken fazla iddiası yoktu. Genç oyuncular transfer etmişti. Herkesin beklentisi yüksek değildi. Trabzonspor buna karşın çok çok iyi işler yaptı. Skor olarak, sonuç olarak kupa aldı, ilk üçe girdi, Avrupa'ya gitti. Fatih Tekke'nin omuzunda yük yoktu, bir stresi yoktu. Ama şimdi oluşan kadroda kendisi de söylediği gibi o oluşan çok pahalı kadro, o oluşan yıldızlar topluluğu Fatih Tekke'nin sırtındaki yükü ağırlaştırdı ve Fatih Tekke bunu taşıyamadı. Sıkıntı orada. Şimdi ne yapılması lazım? Şimdi bu yükü taşıyabilecek bir teknik adamla anlaşılması lazım. Başkan Ertuğrul Doğan'ı dinledim bir televizyona programına katıldı ve orada dedi ki yerli teknik adam gündemimizde yok dedi. Bir yabancı arayışındayız ama bugüne kadar Ertuğrul Doğan'ın birçok olayda, birçok transferde asla gündemimizde yok dediği transferleri gerçekleştirmiş.
5: Salah örnek.
6: 25 milyon bütçe sınırı koydum demiş ama 100 milyonu aşmış. Söyledikleri çok farklı, söylemleriyle gerçekleşenler çok farklı olduğu için şu aşamada Ertuğrul Doğan'ın sözüne evet doğrudur, Trabzonspor kesinlikle bir yabancı ile anlaşacak diyemiyoruz. Ama şu andaki olasılık bir yabancı gibi duruyor.
5: Ergun abi burada bir nokta koyacağım. Şu araya girmek istiyorum şundan dolayı. Bir yabancı gelecek diyorsunuz da teknik adam olarak mı gelecek yoksa acaba bir yabancıya mı gidiyor Trabzonspor desem sana daha sert olsa yorumum?
6: Şöyle ben şunu söyleyeyim, Trabzonspor şu anda savruluyor, yönetilmiyor. Dolayısıyla sizin söyleminizde de haklılık payı çok yüksek olacak.
5: Yani bir Katar sermayesine doğru ilerliyormuş gibi gözüküyor. Sanki dört büyükler arasında ilk elden çıkacak kulüp Trabzon gibi gözüküyor. Daha net bir şekilde. Yani burada kimse yanılmıyordur herhalde. Çünkü o haberler kesinlikle, ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.
6: Kesinlikle aynı görüşteyim. Trabzonspor'un bu kadar harcama yapabilecek, bu kadar maddi külfeti karşılayabilecek gücü yok. Bunu nasıl karşılayacaklar, ne yapacaklar? Söyledikleri gibi bu futbolculara almış olduğu bu futbolcuları daha yüksek fiyatlara satıp para mı kazanacaklar ama şimdi bir olay örneği var, bir Augusto örneği var ama onlar genç futbolculardı. Dolayısıyla bunların satışından, bonservis bedellerinden bir gelir elde edilebildi ama Salah'tan satıp da gelir elde etme şansın hiç yok. Fabinho'dan hiç yok. Belki onu açıdan cüzü, o da yani şu anda yaptığı harcamalara göre çok yüksek olmayacak bir miktar beklentisi söz konusu. Trabzonspor bunları nasıl karşılayacak, ne yapacak? İşte Aralık'ta mali kongre var. Bunun camiye nasıl açıklayacak ama camianın az önce sizin de söylediğinize atıfta bulunarak söyleyeyim. Camia işte yıldız gelsin, Trabzonspor büyük harcamalar yapsın, hiç önemli değil. Başkan paralı aldı ki başkanın parası kendisine, yani Trabzonspor'a değil ama Trabzonspor çok ciddi bir şekilde şu anda ekonomik anlamda savruluyor. Bir de yapmış oldukları transferlere baktığınız zaman genelde 30 yaş üstü oyuncular var Trabzonspor'a. En son gelen Dijo dışındaki futbolcular 30 yaşın üzerinde. Trabzonspor'un ilk 11'inde geçen hafta 8-7 direkt 3'te sonradan giren 10 civarında 30 yaş üzeri oyuncu vardı. Trabzonspor bu oyuncuları da zamanını nasıl tasarruflu kullanarak da maç kazanacak, ne yapacak, gelen teknik adam kim olursa olsun, yerli ya da yabancı, bu planlamayı nasıl yapacak? Yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz artık.
5: Fatih Hoca'nın 525 milyon lirayı almadan gittiği doğru.

0: mu?
1: Duyamadım, duyamadım.
0: Fatih Hoca'nın 525 milyon Türk lirasını almadan gittiği doğru mu?
1: Ben 20 değişmedim. Ben gayet net konuşabiliyordum, duyabiliyordum. Sizi şu anda duyamıyorum. İsterseniz yeniden mi arayayım?
0: Yok, geliyor mu sesim hocam şu an?
1: Sesinizi bir...
0: Peki, bir daha bir bağlantı, bir daha bir bağlantı kurayım hocam sizinle. Orada bir iletişim sıkıntısı olmuş olabilir. Tekrar bir bağlantı kuralım.
1: Alo.
0: Ergun hocam, duyabiliyor musunuz?
1: Ha, şimdi duyabiliyorum.
0: Peki. Şunu sormuştum. Şu konuştuklarınız net bir şekilde çıktı yayına. Fatih Hoca'nın ayrılışından sonra tabii kap bildirimi de yapıldı. Hocanın 525 milyon lira almadan gittiği doğru mu? Alacaklarını tamamen kulübe bıraktı.
1: Şimdi şöyle, Fatih Tekke 3 gün önce istifa etmiş. Yönetim kurulu kabul etmemiş. Fatih Tekke hiç bedel ücreti almadan gidecekti. Buraya kadar doğruyuz değil mi?
0: Evet.
1: İstifa ettiği için. 3 gün sonra Ahmet Spor maçında kaybettikten sonra Fatih Tekke ile masaya oturuldu. Ve Fatih Tekke'ye sezon sonuna kadar olan alacakları ödenmek üzere karşılıklı sözleşmeler feshedildi. Şimdi evet, Fatih Tekke'nin sözleşmesi vardı ama Fatih Tekke zaten 3 gün önce istifa etmişti. 3 gün beklettikten sonra Trabzonspor 1 yıllık ücretini 150 milyon lira biliyorsunuz Fatih Tekke'nin 30 milyona geldi. 6 ay sonra 90 milyona çıktı. Bir 6 ay sonra da 150 milyona evet. çıktı ücreti. Sezon sonuna kadar ödedi. Yani 525 milyon güzellemesi niye yapılıyor ben hala anlamış değilim.
0: Burada... Çünkü 4,5 yıllık bir anlaşma yapılmıştı ilk 2025'te. O yüzden oradaki toplam para öyle hesaplanıyor.
1: Ya tamam da 4,5 milyon
0: 4,5 yıllık
1: 4,5 yıllık sözleşmenin tamamlamamışsın ki neyi bıraktın? Yani gidip gelecek sene bir başka takıma gideceksin ya.
0: Ya şey orada yani, Fatih Hoca'yı yücelten bir şey var. Bak gördün mü, parasını da almadan gitti. Hani orada bir hiç olmazsa şey
1: o zaman
0: olmasın.
1: Eğer öyleyse sezon sonuna kadar olan parasını da çalışmadığı dönemdeki parasını da almasaydı bari. Eğer güzelleme yapılacaksa.
0: Evet.
1: 150 milyon bu az para değil.
0: Tabii.
1: Yani Fatih Tekke tabii ki dediğiniz gibi diretse, ben sözleşme maddeleri neyse onu uygularım, o süre tamamlanana kadar ben bütün paramı alırım diye talep etseydi belki mahkemelerde bu iş...
0: Konu uzadıkça uzayacaktı hocam, yani o farklı evet, yerlere gelecekti, daha ben, çirkinleşecekti belki konu.
1: Kesinlikle, ama şöyle, Fatih Tekke oradan fedakarlık yaptı. Trabzonspor yönetimi de 3 gün önce kabul etseydi bir kuruş ödemeden gönderecekti. Buradan fedakarlık yaptı. Burada hiçbir tarafı yüceltmeye hiç gerek yok. İki tarafın da hataları, iki tarafın da hataları bu durumu bu noktaya getirdi. O nedenle alan razı, satar razı şu anda.
0: Şimdi güzelleme yapmak, Trabzonspor'un yüceltmek... hocam performansına bakınca bir durağanlık var. Yani tabiri caizse bir ölü toprağı var üzerinde gibi yorumlanıyordu ya. Salah oynuyor bir tek, diğerlerinde çok fazla bir şey yok. Bir Mustafa Eski Ellaç'ın performansı işte ön plana çıkıyordu. Hüseyin Cimşir yönetiminde değişecek bir şey bekliyor musunuz bu hafta?
1: Yani ben çok olağanüstü bir değişiklik beklemiyorum ama yeni heyecan, yeni teknik kadro, onun vermiş olduğu bir motivasyonla farklı bir sonuç elde edilebilir mi, farklı bir oyun ortaya çıkarılır mı bilemiyorum. Ama çok olağanüstü bir farklılık beklemiyorum. Trabzonspor az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi ligin en yaşlı kadrolarından sahip. Kadrolarından birine sahip takım. Onarçı 33 yaşında, Salah 34, Savic 35, Onana 30, Fabinho 32, Malinowski 33, Umut Nayır 33, Ozan Tufan 31, hadi Okay 32 ama çok oynamıyor, Samet 32, Metehan 32, Mustafa 30, Melih 30 yaşında. Trabzonspor böyle bir bu, dikkat ederseniz bu saydığım isimler Okay hariç sık sık o ilk 11'de ya da çok fazla süre alan oyuncular. Böylesine yaşlı bir takımın ligde nasıl bir Hüseyin Cimşir'e nasıl bir patlama yapacağı Hüseyin
0: ya
1: Cimşir'in
0: hocam şimdi bu kadar saymış olduğunuz bu yaştaki futbolculara Conte'yi, Pereira'yı, Döşamp'ı falan nasıl getireceksiniz?
1: Yani eğer gelirlerse

0: belki onlar bu yaştaki oyunculara eğitim ya verebilecekleri bir şey olmasa bile en azından onlara kendisini saydırma, onların üzerinde bir etki oluşturma gücüne sahip olacak. Ama Hüseyin Cimşir'de Fatih Tekke ile bunu nasıl yapacaktınız?
1: Doğru. Mesela Arda Turan niye gelsin ki bu yaştaki takıma?
0: Üstelik de Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor.
1: Evet, bir de

0: Ama başkan o konuda zaten net açıklama yaptı.
1: Ya ama başkanın Ardahan'ın açıklamaları bugün böyle oluyor ama sonrasında değişebiliyor diye de konuşuyor.
0: Ama yani orada ayrıntılar üzerinde durduğu için söylüyorum. Az önce evet ben de ifade ettim. Başkan böyle dedikten sonra tamamen tersi de olabiliyor. Doğrudur ama Ardahan konusunda ayrıntı verdi. Belli ki bir görüşme yapılmış. Ardahan da bunu kabul etmemiş.
1: Bana göre Hüseyin Cimşir hocam kalır. Belki Serdar Topraktepe gibi olur. Her gidenin yerine öyle bakar gider ama hani Salah geldiyse madem öyle bir şey olduysa herhalde Salah bir menajer futbolcu gibi hem yönetsin hem oynasın. Hocam başka yapacak bir şey yok galiba.
0: Yani şu andaki durum onu gösteriyor.
1: Sanki öyle olacakmış gibi gözüküyor evet. Yani.
0: Zaten Onana yönetiyordu. Onana'dan alır onu saha içerisinde. Salah yönetir. O yetkiyi Salah'a devretmiş olursun. Onana'ya dikkat ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Kendi kafasına göre ceza sahası içerisinde dizayn ediyordu takımı. Tek başına dünyanın zamanını çalıyordu. Çok riskli işler de yapıyordu ama son iki maçta gördük ki Onana kenar yönetiminin üzerine çıkmış bir pozisyondaydı. Ama Salah en azından o anlamda daha farklı bir profil çiziyor. Daha mütevazı, daha takım için çaba sarf eden bir oyuncu konumunda gözüktü. Onana iyi kurtarışlar da yaptı, iyi işler de yaptı ama o sözünü ettiğim özelliği de vardı son iki maçta.
1: Kesinlikle öyle. Derbi için düşünceniz nedir?
0: Yani sezon başı olduğu için çok fazla yorum yapmak kolay değil bu noktada. Şöyle bir şey var. Derbi maçlarda hiçbir sonucu ben sürpriz olarak görmüyorum. Yani her türlü sonuç
1: her an her şey olabilir diyorsunuz.
0: Olabilir düşüncesine sahip. Hakemlerin
1: etkisi Halil Umut Meler.
0: Hakemler çok iyi başlayamadı. Halil Umut Meler de bu maça verilebilecek deneyim açısından en önemli isimlerden birisiydi. Umuyor ve diliyorum ki var da var zaten.
1: Var mı hocam? Derbi. Var mı?
0: Yani gerektiği zaman devreye giriyor. Bu maçla devreye girer eğer hata görürse.
1: Tek soru kırmızı kart bekliyor musunuz? Öyle bir çekişme içerisinde olur.
0: Dedim ya hiçbir şey sürpriz
1: olmaz.
0: Görmüyorum. Yani çok güzel cevaplar verdim size değil mi?
1: Böyle evet, doğru söylüyorsun. Çok politik değildi yani. Hocam hissettiğini söylüyorsun. Ben de hissettiğimi söylüyorum. Aynı noktada buluştuk yani.
0: Evet, evet.
1: Peki. Ergun Ata teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar
1: eksik
0: diliyorum.
1: Eksik olmayın. Sağ olun. Üstad Ergun Ata bizimle beraberdi. Biraz Trabzon'un gerçeklerini konuştuk. Teknik adam üzerinden aslında yabancıya dönmesi konuşuluyor çok fazla. Ama ben Trabzon'un teknik adam olarak değil, takım olarak biraz yabancılaşmaya başlayacağını takip edenlerden biri olarak söyleyeyim. İşte göğüs sponsorunun başlangıcı, öbür tarafta oyuncuların getirilişi, biraz Arap sermayesine dönecekmiş, sanki elden çıkıyormuş gibi, buna da hayır demedi. Yılların Ergun Atası kendisi, işte bir dönem Trabzonspor, hatta Trabzon'un gazeteciler cemiyeti başkanlığında yürüten bir isimdi. Fanatik gazetesinde Trabzonspor'la ilgili köşe yazıları da yazmaya devam ediyor. Böyle bir gerçek var. Ya Arda ya yabancı şeklinde olacak diye iddialar var. Yok artık dedirtiyor. Şimdi yani bir insan Shakhtar Donetsk'i bırakma nedeni, evet öyle bir oluşum olabilir ki, öyle bir planlama yapılmıştır ki, bir proje takımı haline gelmiştir. Buna hayır demek, kendi ülkende bu başarıyı yakalayabilecek bir oluşuma senin de katkı sağlayabileceğin ayrı bir planlama olurdu ama şimdi onu bırak da buraya gel de 30 yaşındaki işte 15 oyuncuyla beraber bir heyecan, bir masal yarat, bir hikaye oluşturmaya çalış. Bunlar tabii ki farklı oluyor. Çok sıkıntılı bir süreç bekliyor aslında. Hatta bu hafta işte oynanacak olan mücadelede Trabzonspor nasıl bir sonuç alacak hep beraber göreceğiz. Reklamlardan sonra konuşmaya devam edelim. Derbiyi, heyecanı, sizden gelen mesajlara da bakalım kimler neler yazmış. Az sonra buradayız. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Bir kez daha herkese sevgiler, saygılar. Kayyum gibi atandık Emre Tilev'e. Sabah sabah. Trafikte olanlara kolaylıklar. Artık yavaş yavaş o yoğunluğu hissettik. Bugün atlatanların sayısı şu saatte biraz fazladır ama bir de şeydir bu trafik durumu ile ilgili olarak önce çalışan kesim bir trafiğe çıkar. Saat 7 ile 8 arasında 8.30'a kadar o devam eder. 8.30'dan sonra biraz yönetici ve patron trafiği, onlar biraz daha geç gelen ama çok erken gelen yöneticiler var. Onlar çok, hani onlar ayrı bir kesim, onlara ayrı bir program yapmak lazım. 8.30-9.30 arası işte patronlar ve ondan sonra yöneticiler. Ondan sonra da onların eşlerinin ağırlıklı olarak trafiğe çıktığını falan. Sonra işte o servislerin beraberinde daha çok araçla iş yapan insanların yoğunluğu. Biraz okullar açılmadı ama pazartesiden sonra da işte eğitim öncesi, anaokullar, birinci sınıflar falan diye başlayacak bir sürece merhaba diyoruz artık. Yeniden kaotik ortama gireceğiz. O ne güzeldi Temmuz Ağustos'ta kimse yokken biz bizeydik burada. İstanbul işte en güzeli. Nasıl Eylül Ekim için Fethiye, Bodrum, Marmaris buralar Eylül'de güzel gibi yorumlar yapılıyor ya. İstanbul'da Temmuz sonu, Ağustos başı, Eylül'e kadarki kısımda İstanbul çok güzel. 20 dakikada, yarım saatte istediğin yere gidiyorsun, geliyorsun kısmıydı. Yaşandı bitti saygısızca öyle falan filan işte öyle bitti yani. Gelen mesajlar var. Telefon hattını da açalım. Doğan Öncel sen mi varsın bugün? Herkesin ayağını mı kaydırdın bir sen mi kaldın diye yazmışlar. Biraz Galatasaray konuşma şansınız var mı acaba diye yazmış. Bugün saat 20'de oynanacak olan maçla derbi öncesinde bir avantaj yakalamaya çalışıyor Galatasaray. Tabii ki konuşma şansımız var. Her takımı konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Zaten yaptığımız başka bir şey yok. Sürekli olarak konuşuyoruz. Konuşmalardan sonra işte birilerini rahatsız, birilerini mutlu ediyoruz. Burada benim ne sistem üzerinden, ne taktik üzerinden, ne de kadro üzerinden söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. İşte sizin ettiğiniz telefonlarla, yazdığınız mesajlarla ilerliyoruz. Bir taraftan yeni transferler geliyor. Bir imza var, bir ayrılık var Galatasaray'da. İşte Biçabu'nun gelişi, Nelson'un gidişi, Sané'nin kazan kaldırdığına dair haberlerin çıkışı, bunun kabul edilip edilmeme süreci. İşte Leao'nun gelişi, Deniz'in takıma adaptasyonu, işte Başakşehir maçıyla mı olacak, olmayacak mı? Bunlar aslında seyredilmeden yorum yapılması öyle kolay olmayan şeyler gibi gözüküyor benim açımdan. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Evet, bireysel anlamda hepsinin kariyeri ve yetenekleri tartışılmayabilir. Ama bu takımda acaba o kimya ile uyuşma durumu nasıl olacak? Biraz oraya da bakmak lazım. 32-36 günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar deyip başlayalım.
7: Günaydın Doğan Bey.
6: Seyir halindesiniz. Cam açıksa kapatmanızı isteyeceğim sadece. Çok rüzgar geliyor o kadar. Başka bir sorun yok.
7: Yok, hoparlörü almıştım da.
6: Peki.
7: Doğan Bey, ben derbi hakkında konuşmak istiyorum.
6: Lütfen.

0: Derbiye Okan Buruk'un arkadaşı olarak bildiğim bir hakem atandı. ama sağ olsun ki Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ın teknik direktörlerinin arkadaşı değil. O yüzden bir nebze de olsa bir umudum var. Ama bence bu umut Halil Umut Meler için bence ya tamamlı ya da devamlı maçı olacak.
1: Ya hiçbir şey olmaz. Hakem ya, sanki ilk defa bir hakem hata yaparsa ne olacak bakalım diye bakmayalım. Ya Ferhat Bey'in sizce son hatası mıydı geçen hafta yaptıkları?
0: Atamaları. Değil ama değil. Noktada. Şimdi bundan önce bir prensimiz var ya bizim.
1: Yasin Kol.
0: Meşhur bir prens. Evet. Sürekli o atamıyordu. Acaba işte ya biz sürekli ya ben Yasin Kol'u atıyorum sürekli körün gözüne sokarcasına, en azından onun yanına burada iliştireyim gitsin suya sabuna dokunmadan ortalama iyi bir maç da demiyorum. Ortalama bir maç yönetirse işte ben sıkıştığımda en kötü benim üstüme geldiklerinde bunu da can simidi olarak kullanırım şeklinde bir aparatif bir kullanışlı hale gelme maçı olabilir diye düşünüyorum ben. Ama kötü yönetirse bu noktada Halil Ümitmeler için bence şey olacaktır, tamam olacaktır. Bundan sonra artık bizdeki işte Avrupa'ya gönderdiğimiz hakem dediğimiz işte bir tane Halil Ümitmeler var, onu da dövdük diye sürekli deniyor ya. Hı-hı. Onu da bitirdik dediğimiz Halil Ümitmeler aslında tamamen kendini bitirmiş olacak. Ama tabii ki şu da var. Beşiktaş aleyhine bir maç yönetirse bu noktada da çok onun için olumsuz olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar ben de Fenerbahçe'yle olarak söylüyorum bunu. Beşiktaş'a kim bir hata yaptıysa, yanlış yaptıysa ona hiçbir şey olmadı. Beşiktaş bir şey yapamadı. Galatasaray bu noktada astığını astı, kestiğini kesti. Fenerbahçe yine bu noktada bir nebze olsun bir şeyler yaptı. Ama Beşiktaş bu noktada hep gariban kaldı görüntüsünden yola çıkarak Halil Umut Meler'e Beşiktaş'ı doğrarsa yine bir şey olmaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben de sana şunu söylüyorum. Aç karnına bir doz zehir verdiğin için bundan sonrasını sana bıraktım Doğancığım. Ben attım ortaya bombayı, gidiyorum dediğin için seni kınıyorum, bir kere onu söyleyeyim. Seni toparlamak kalacak bana. Sen dağınık seviyorsun ya da dağıtmayı seviyorsun. Şimdi şaka bir tarafa, tabii sen bir Fenerbahçeli, ben bir Beşiktaşlı olarak konuştuğumuzda ben iyi bir hava yakalamışım. Hızlı bir takımım. İşte topu rakipten kazanma sürem 4 saniyeler 5 saniyelere falan konuşuluyor. Sen daha oturaklı, daha olgun, daha tecrübeli bir takım gibi gözüküyorsun. Ama orta sahalara bakıldığında mücadele orada olacakmış gibi de bir izlenim veriyor. Yanılıyor muyum şu ana kadar söylediklerimden?
0: Yok, çok doğrusunuz.
1: Sen de 11'ini tahmin ediyorsun. Bir tek diyorsun ki belki İrfan Can Kahveci olur ya da Asensio olur diye bir ihtimal veriyorsun. Ben de diyorum ki benim hocam da sürpriz yapabilir. Agbadu'yu kullanabilir. Černý'i şey yapabilir. Černý yerine İlhan mı kullanır? Ya, tam da bilemiyorum ama ben de çok bozacağını düşünmüyorum. Yani en fazla 1-2 oyuncu üzerinden gideriz. Sana göre evet. İlk yarım saatte takfişi bitirişi mi olur? Yoksa 90 dakikaya kadar o heyecanı yaşar mıyız?
0: Yani şöyle, ben devamlı olarak dinliyorum. Yani bu noktada bizim ülkemizde bu sonuçların en tahmin edilemez olduğu bir maçtır. Fenerbahçe Beşiktaş maçları.
1: Çok da keyiflidir yani, seyir anlamında da.
0: Çok, çok keyiflidir. Çünkü Beşiktaş'ın inanın ne sağ belli oluyor ne solu belli oluyor. Ama şunu söyleyebilirim. Beşiktaş en acımasız olduğu dönem, yaralı olduğu dönemler oldu Fenerbahçe'ye karşı.
1: Ya, evet.
0: Yani o yüzden ben hep yaralı kartaldan korkmuşumdur. Yani 9 kişiyle şampiyonluğa giden bir Fenerbahçe 9 kişilik Beşiktaş'a yenilmiştir. Yani bunun ne bir açıklaması vardır ne de bir örneği yoktur. Ama beni bu noktada ümitlendiren şudur. Beşiktaş İddialı geliyor ya, Beşiktaş'ın iddialı geldiği bir senaryoda Fenerbahçe'de şu an güçlü bir oyun sergiliyor. Bu noktada ben Fenerbahçe'yi bir
1: maç
0: adım
1: ortada olur. Ortada de görüyorum. Ortada. Önde de mi? Ortada de bari de hiç olmazsa aynı yerde bir kere buluşalım.
0: Abi ben Fenerbahçe'li maçımda Saraçoğlu'nda nasıl seninle orta noktada buluşacağım?
1: Yani sonuçta oynanan oyuna bakılınca ortada.

0: da buluşmak gerekiyor gene. Kadıköy'de 1-0 önde başla desem ben kapatırım işte o arayı. 1-1 yaparız.
1: Orta öyle. Noktada şöyle buluşuruz. Çok güzel bir maç olacak. Gollü bir maç olacak. Bu noktada hemfikir oluruz. Ama
0: tamam, peki,
1: ben son olarak şunu demek istiyorum. İfade etmek istiyorum. Ya bu maç işte ligin 4. haftasındaki maç diyorlar. Bu maçtan sonra hangi sonuç olursa olsun etkilemez diyorlar. Etkilemez ama bence şu anlamda bir projektör görevi görecektir. Kazanan takım ciddi anlamda bir rüşt ispat etmiş olacaktır ve bundan sonrasında çok ciddi bir ivmeleme meydana gelecektir.
0: Çünkü olabilir. Ben bir yol kazası olarak da görüyorum. Ben İsmail Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra kredi notunun çok yükseldiğini söyleyeyim. İtalyano için zaten konuşmaya gerek yok. Hani bir Fenerbahçe mağlubiyeti ya öyle böyle de üstü kapatılır, örtülür. Alabileceği bir ilk Avrupa galibiyeti her şeyi unutturur. Hani mesela dün İrfan'ın attığı bir manşet vardı. Kartal avcısı Kartal diye. Evet. Hem İsmail Kartal'dan hem Kartal'dan bakıyorsun. Hangisi hangisini avlayacak diye düşünüyorsun. Ortada bir manşetti. Kartal avcısı Kartal deyince. Ama İsmail Hoca'nın bir derbi bilişi var. Yani bence Önder Özen'in İtalyano'ya her maç gibi değil de buraya biraz daha garantici bir bakmak lazım dediğini de tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama çok yani telefon var ya, hemen şey yapalım. Son yorumu alayım. Son yorum olsun. Bir sürü telefon var çünkü.
1: Tamam, kusura bakmayın, aklınızı el edin. Bu noktada bence şu önemli olacaktır. Eğer yol kazası diyemeyiz. Çünkü Fenerbahçe ligde puan kaybetti. Avrupa'da bir maçta olumsuz bir görüntü sergiledi. İsmail Kartal işte Lyon'u yenemezse koltuğu sallantıya girer dendi. Yani bir gitme gelme durumu oldu. Ve burada da kaybederse bu sefer ya inişli çıkışlı süreç böyle devam edecek. İtalyano için de gitti. Zagreb'de yenildi. Ligde yenildi. Yine orada bir eleştiri geldi. Daha sonra tekrardan toparladı. 6 gol attı. Yine yenilirse bu sefer büyük maçları oynayamıyor mu? Bu görüntü böyle yine inişli çıkışlı devam edecek mi diye. Bence bir özgüven zedelenmesi ve soru işareti barındırır diye düşünüyorum.
0: Endişe yaratır. Bunu söylüyorum ben de. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bir endişe ya acaba mı ya gelir konu. Ama çok daha başında olduğumuz için bazı şeylerin. O yüzden bununla ilgili olarak da karamsar olmamakta fayda var. Hem Fenerbahçe camiası için hem Beşiktaşlılar adına söylüyorum. 74-44, seninle de bir merhabalaşalım. Sonra bir saat başı reklamı yapalım. Hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Doğan Bey.
0: Buyursunlar efendim.
2: Şimdi özellikle şu an değinmek istiyorum. Bu Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ya yarın derbi var, hala Galatasaray'a taş atıyorlar. Yok efendim, işte Hayrol Meraz, işte Okan Burun arkadaşı. Ya siz kendi maçınıza bakın. Ya ne yapacak hani? İkisi de bizim rakibimiz. İkisi de yarışıyoruz. Ne yapacak yani? Orada Galatasaray'a bir 4 puan mı verecekler? Ne yapacaklar yani? Ya önce bir kendimize bakalım. Ya daha önce bu spor yazıları da anlamak mümkün değil. Emre Bey bundan işte 1,5 ay önce falan Galatasaray transfer yapmadan önce her bağladığı konuğa Galatasaray'ın parası yokmuş, biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Ya bir kürüklü ki. Her bağladığı kişiye bunu atıyor. Kim demiş? Uzun Durukhan Bey, radyo müdürü herhalde. O söylemiş. Ya nereden söylemiş, nereden duymuş? Parası yokmuş. Ne oldu? Yapmadı mı Galatasaray transfer? Yaptı. Hani parası yoktu? Varmış. Şimdi de siz diyorsunuz ki sana ortalığı ayağa kaldırmış. Ya Doğan Bey, nereden duyuyorsunuz bunu? Ya biz Galatasaray'ı biz takip ediyoruz. Bir şey yok.
0: Nereden takip yani, ediyorsunuz?
2: Ya biz Galatasaray sayfasını takip ediyoruz.
0: Galatasaray sayfasını takip ediyoruz. Kim yazıyor sayfayı?
2: Ya sayfayı yazan tamam Galatasaray kendisi.
0: Sen mesela hayatında bazı yaşadıklarını her yerde aynı şekilde konuşabiliyor musun? Ya burada da bunu söylemek doğru olmaz. Şimdi bunu söyleyeyim. Onun da bir zamanı var. Gelecek dediğin zamanlar olmuyor mu?
2: Siz de bunu düşünmeniz lazım.
0: Ben duyduğumu şey söyleyebilirim.
2: Lazım değil mi?
0: Ben bunu söyleyebilirim. Ben medya mensubuyum. Ya benim ama içeriden yönetici...
1: Havada gelen bir haberi gelip bundan sonra işte ben... Galatasaray karıştırmak isteyenlerden aldığınız haberleri gelip burada...
0: Ne kadar karışabilir ki mesela benim Sané'nin oynamazsam ben biraz sıkıntı yaratırım demesi Galatasaray'a ne kadar karışabilir?

0: değiştirebilir ki?
1: Sen işte sadece sen mesela buna bir reaksiyon gösterirsin. Çünkü Galatasaray'a duygusal anlamda olan bağlılığın her şeyin üzerinde olduğu için sen ona mesela sen laf söyletmemeye yönelik bir yapıya büründüğün için o yüzden söylüyorum mesela benim söyle mesela şey dersin. Sana ne kadar karıştı? Çünkü Sane senin için şu olmalı. Ya Sane bugün var yarın yok. Ne kadar karıştırabilir ki? Sane gider, başkası gelir demen lazım.
2: Ne kadar karıştırabilir onu söyleyeyim. Arka planda. Bugün Galatasaray'la Başakşehir'in maçı vardı, doğru mu?
1: Evet.
2: Bugün ondan sonra sana atıyorum bundan sonra 70 dakika oyuna girdi. Bir hata yaptı. Sizi dinleyen taraftarlar, tabii başka buradan dinleyenler de olacak. Bunu diyen arkadaşlar. Orada bir ıslıklama falan bir ufaktan bir şey olur. Çünkü niye? Sana utalı karıştırmış. Onu bir ıslıklayalım. Bir akıl
1: oradan. Peki buradan ben size şunu söyleyeyim o zaman. Bundan 3 ay öncesinde en küçük bir sıkıntıda bir Kocaelispor mağlubiyetinde Okan Hoca'yı istifaya davet edenler medya mensupları mıydı?
2: Körükleniyor işte. Okan Buruk şöyle kötü.
1: Ya körükleniyor geçin. Galatasaray'ın kendi tribünleri.
2: Ama İsmail Kartal bir şampiyon ligine soktu. Sezonu garanti aldınız siz demin. Efendim İtalya ne yaptı ya? Şimdiye kadar ne yaptı yani? 2-3 maç aldı diye. Ya şampiyon yaptınız adamı. Yani bu sene
1: ya İtalyano dünyanın en kötü. Bak seni mutlu edeyim ben. İtalyano bir balondur. O kadar öyle bir şeyler yapmıştır. 3 hafta daha bir şeyler yapar. Ondan sonra zaten gönderilir. Merak etme. Okan Hoca kalıcıdır. En iyisidir. Harikadır. Dursun Başkan gibi başkan ben hayatımda görmedim. Trabzon'un ne olacağı belli değil zaten. İsmail Kartal da zaten Fenerbahçe 2 gömlek üstün beden olarak da fazla büyük geliyor. O yüzden sen gene şampiyon olursun bu sene diyeyim. Ben seni öyle şey yapayım. Ayrılayım telefonla.
2: Ya biz şampiyon oluruz olmaz diye bir şey. Biz her sene şampiyon olacağız diye bir şart da yok.
1: Yok kimse karıştırmaz Galatasaray'ı. Merak etmesin. Her şey toz pembe olur. Transferleri zaten bilerek yapamamışsınızdır. Hiçbir sıkıntınız yoktur.
2: Yok, değil yani.
1: Stratejik bir hamleniz vardır. Var. Harikadır her şey. Ya, bir şey yoktur ya. Ben bir şey söyleyemem yani sana. Ben seninle daha fazla şey konuşamam yani. Hani tartışmaya girmek istemem, anladın mı? Hani ben çünkü şeymişim, daha önce tekstil sektöründen dün gelmişim buraya. Hiçbir şeyi duymamışım. Hiçbir yöneticiyi tanımam. Hiçbir teknik adamla diyalog kuramayacak bir yapıya sahibimdir. Nereden duymuşum ben bunları kısmında? Sen Galatasaray sayfasını takip ettiğin için her şeyden haberdar olan birisin mesela. Ha, o kıyası sen yapabiliyorsan şimdi, ben konuşamam seninle, o yüzden söylüyorum.
2: Ama beni konuşturmuyorsunuz. Geçen
1: siz
2: sene,
1: konuştuğunuz için ben konuşma ihtiyacı hissettim.
2: Oyuncular oldu, kimsenin dedi çıkmadı.
1: Doğru söylüyorsunuz, doğru.
2: Ama Galatasaray ufak bir şey çıktığı zaman hemen bir karıştıralım, yani algısına katılıyorsunuz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Evet. Ya Emre Bey bir daha önce Galatasaray... Ya Balaz'ı isterse kendisine
1: konuşabilirsiniz. Onu Emre ile konuşursun. Ben bilmiyorum. Ya benim telefon. Benim programıma Oğuz Altay bağlandığında her pazartesi yapıyorum ben Oğuz Altay'la. Yöneticilerden biri paramız yok dedi diyen kişi Oğuz Altay'dır. Ben değilim.
2: 500 milyon dolarımız var diye mi Galatasaray'ındır?
1: Nereden biliyorsunuz? Kasa sizde mi? Bakıyor musun? Mobil bankacılık mı var Galatasaray'la ilgili? Girip bakabiliyor musun?
2: Peki sizden bakıyorsunuz. Ali Naci Bey de bakıyor.
1: O ya diyor ki yöneticiyle ya konuştum diyor. Oğuz Altay Ultra Aslan'ın kurucularından. Diyor ki nereden paramız yok. Yönetici nereden bilecek ki parasının olup olmadığını? Doğru söylüyorsunuz.
2: Yaptı transfer yaptı ama bak 3 yıl oyuncu aldı. Demek ki parası
1: yani varmış. Atın ölümü arpadan olsun diye de bir şey var. Borç varken de artık camia bu kadar hararetlendi. Acaba bir şey yapsak mı ne yapalım gibi deyip bir transfer yapmış olabilir mi?
2: Ya onu şey sormak lazım. Yıllardır şampiyonluğa katılamayan ya da şampiyon olamayan transferi yapan arkadaşlara sormak lazım. Onlara sormak lazım. Bilmiyorum.
1: Ya bak Bülent Uslu'yla, Ahmet Ercanlar'la, ondan sonra Ali Naci'yle yayın yapıyorum. Beni sen daha çok yordun. Bak net söyleyeyim yani. Ben onlarla...
2: Onlar
1: büyük ihtimalle doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun hani biz. Bence sen yani sektörünü bırakıp medyaya falan atılman lazım. Çünkü herkes senin gibi. Bence sen...
2: Yok atılacağım da hani zaman yok.
1: Ya hayır sen nasıl yaman zaman yok? Ne yaptın? Ne zamanın yok mesela? Lan NASA'ya şifre mi veriyorsun? Uzaya bir şey mi gönderiyorsun? Ne yap? Neyin zamanı?
2: Yok insanlarla uğraşıyoruz. Elemanlarla işte yani ne bileyim yani yoğun
1: ben
2: zaman
1: olduğu. Uğraştığın kısmı yani, doğru da hani keşke ilgileniyorum deseydin. Uğraşmak çünkü farklı bir şey. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın.
2: Sağ ol.
1: Hadi eyvallah. Sabrından dolayı hayranım diyenlere bir örnek olarak uzatmak istedim. O yüzden söylüyorum. Saat başı reklamı yapalım, telefonlara devam edelim. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Mutlu sabahlar olsun bir kez daha. 09.13 yaptık saatleri. Gündeme dair konuları, ayrıntıları inceliyoruz. Bir derbi haftasını yaşayacağız. Bugün 4. haftanın açılışını da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray yapıyor. Biz de telefon hattını açtık. Herkes maçlarla ilgili düşünceleri ya da bundan sonraki süreçle ilgili fikirlerini dile getiriyor. 0212 273 10 üzerinden. Şimdi mesajlara baktım da sabrındı, kendini yoruyorsun da zorluyorsun da şudur budur. Ya dediler ki tartışınca çok dinleniyorsun, tartışınca çok izleniyorsun, görmüyor musun? Hep böyle kaos olunca insanlar şey yapıyor diye. Ben de bir denedim acaba ne oluyor diye. Bayağı iyi oluyormuş yani. Ben de tartışabiliyorum. 68-73. Vallahi sevmediğim bir ortam ama. Hoş geldin. Sana da selamlar, saygılar olsun. Hayırlı cumalar.
4: Selamünaleyküm abim.
3: 68-73 sendeyiz. Belki dinliyoruz. Ben de emniyet mensubu gibi oldum. 68-73. Devam et, bekleme yapma diyorum. Devam et.
4: Selamünaleyküm abim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
3: Eyvallah.
4: Vallahi Doğan abi, senin sabrına yani ulaşabilmek için ne yapmamız gerekiyor, söyler misin?
3: Yani çok fazla şey yapmayacaksın ya, etkilenmeyeceksin yani. Zaman zaman ben...
4: Yani inanılmaz gerçekten. İnanılmaz bir sabrım var.
3: Ya bak, en güzeli ne biliyor musun? Bir sürü Galatasaraylı'nın şunu yazması. Abi bırak Allah aşkına, herkes çok iyi biliyor artık diye yazıyorlardı. O da çok iyi yani.
4: Doğan abi, ben derbi hakkında konuşacaktım.
3: Hadi.
4: Demek istediğim, yani İtalya'nın şu an en büyük sınavı diyebiliriz. Yani daha öncelerden yani yaptığı ön eleme maçları biraz yani görece olarak hafif takımlardı. Yani sonuçta yani logosunda basketbol topu olan bir takımlarla karşılaştı.
3: Hemen gömmesen de ya. Yani bölüm sonu canavarıyla başladı adam. Mijlent'i yendi hem dışarıda hem içeride ya.
4: Onu gerçekten ben yenemez diye düşünmüştüm. Yani en kötü
3: ama oradan başlamıyorsun. Basketbol topundan başlıyorsun mesela. Bundan sonra çok... işte curling var. Tenis takımları var. Onlar var. Bunlar var.
4: İşte Doğan abi yani deplasmanda...
3: Ama şimdi kimle oynayacak Beşiktaş? Mesela oynayacak ilk Marsilya ile mi hocam? Marsilya eski Marsilya değil. Roma eski Roma değil. Manchester United eski. Liverpool eski Liverpool değil falan. Ya kabul edin ya, bizden sonra mesela Edirne'den çıkınca biz çok mu daha iyiyiz mesela?
4: Ya gerçekten onda yani herhangi bir şey yok ama şu anki görece şu an deplasmandaki Fenerbahçe maçı en üst top maçı yani. Orada göreceğiz bakalım gerçekten.
3: Göreceğiz bakacağız ya. Sence ne olur, boş ver, göreceğiz değil de senin tahminlerin değil, temennin ne, temennin?

0: Hangi takım?
1: Benim sen temennim Galatasaraylı mısın? Beraberlik. Galatasaraylı mı?
0: Tamam işte. Oraya gel. Oradan gel yani. Bundan takım böyleydi. Fener şöyleydi. Dışarıda böyle basketbol topu da hani. Sonuç 2-2 mi? 1-1 mi? 0-0 mı?
1: Sonuç 0-0-1-1 bizim için. 0-0 ideal bir sonuç.
0: Şu kadrolara bak Allah aşkına. Bir tane gol çıkmaz. Ne demek ya? Ha, Ederson var bir tarafta, bir tarafta Nübel yani, var falan mı diyorsun?
1: Kaleye şut da çekilmesin. Kısa bir maç geçsin.
0: Ha, herkes sakatlansın. Yani. Bundan sonra sezonu kapatsınlar.
1: Yok falan abi, sakatlıktan dolayı herhangi bir temennimiz yok kesinlikle. Futbolcu sağlığı her şeyden önemli bizim için.
0: Eyvallah, eksik yani olma, sağ olasın. Peki, teşekkür ederim sana.
1: Galatasaray'a istiyorum. Galatasaray'a Doğan abi. Eğer,
0: peki.
1: Yani son gelen transferlerden dolayı yani herkesin bir farklı bir düşüncesi var ama yani görmeden, etmeden, bakmadan herkesin yorumlaması isme bak, nereden geldi, nerede oynadı. Ya arkadaş 35 yaşında ne bileyim yıldız futbolcu alsak yaşı büyük, genç alsak işte şöyle böyle.
0: Tecrübesiz.
1: He. Yani genç de alıyoruz, potansiyelli bir futbolcu almışız defansta, boyu posu hızlı 10 numara bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum kendisini yani ama herkesin sanki bir yıldız. Yani
0: şu an sürpriz yumurta gibi değil mi mesela? Leo ile ilgili olarak Leo yeniden bir Ziyech olur mu diye sorular geliyor ya. Sen ne diyorsun mesela?
1: Yani Leo'nun ne yapacaklarına ilgili hiçbir şüphem yok. Sadece istesin. Nasıl Leo Sané ne yapacağını biliyorum ama istemiyor adam. Leo Sané istesin bir ki tek başına sırtından götürür. Ama istemiyor gibi şeyi var. Leroy Sané dediğiniz adam Manchester City'yi tek başına neler ne hale getirdi? Bayern Münih'te neler yaptı? Yani %20'sini versin Leroy Sané gerçekten 40'a götürür bu ligi. Ama yapmıyor. Bir şeyler var. Şampiyonlar Ligi'ne bir bakıyorsun uçuyor kaçıyor bir lige geliyor. Pas bile veremeyecek hale geliyor. Parasını aldı tabi. Sözleşmeyi işe yaptı. Burayı son durak olarak görüyor. Öyle gidip geliyor. Ama Leroy Sané hakkında düşündüklerim bunlar ama Leo hakkında söylemek istediklerim keyifli bir top oynamak isterse eğer çok iyi sonuçlar gelebilir diye Doğan abi.
0: Peki bitti mi?
1: Bitti Doğan abi.
0: Rahatladın mı? Vereyim bornozu.
1: Yani.
0: Ne yapayım? Tamam.
1: Yok,
0: hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Başarılar sana da. 14.48 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. İstanbul trafiğinden selamlar. Mert ben, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Eski halini almış mı İstanbul trafiği?
2: İstanbul trafiği rezalet, rezalet. Ya. Kötü. Doğan abi ben bir itirafta bulunacağım. Biraz acı bir itiraf ama biz Fenerbahçe taraftarlarının bir banka hesabı var. Biz bütün kulübün parasını orada görüyoruz. Hı hı. Her taraftarın bir numarası var. Birden başlıyor. Taraftar numarasına göre verilmiş.
0: Tabii.
2: Hatta geçen gün Aziz Başkanım aradı. Mertçim dedi. Para kalmadı. Kulüpte
0: bu,
2: ne yapacağız?
0: Bu arada Mertçim dememiştir.
2: Biz aramızda para toplayıp gönderdik.
0: Bu arada Mertçim dedi öyle. Şey demiştir. 973 Mert falan demiştir. Ya bir şey demiyor. Öyle
2: evet evet yani. Tabii. Üçümüzle beraber söylüyor. Ben şaşırdım. Biz aramızda para gönderip toplayıp gönderdik mesela.
0: Yani. Çok gönderdik ya. Galatasaray da gönderdi. Siz, Beşiktaş da gönderdi. Fenerbahçe de gönderdi. Fener olduk, veda olduk, sefa olduk.
2: Bu haberleri nasıl alamazsınız ben anlamıyorum yani. Biz alırken başka bir şey demek istemiyorum bu
0: ya
2: konuyla
0: bak,
2: alakalı.
0: Şunu söyleyeceğim. Galatasaray'ın içerisinde soyunma odasında kavgalar çıkmış dediğimizde yok öyle şeyler denildiğinde 5 sene sonra bütün detayları çıktı. Bunlar
2: olur
0: olmuş. Bak, Fenerbahçe'nin içerisinde sıkıntı olmuş. Alex'in ne haberlerini yaptı Feridun Niğdelioğlu? Aziz Başkan kulübe sokmadı Feridun Niğdelioğlu'nu. Bunun evet, gibi böyle sayabileceğim evet. Beşiktaş'ta da birçok isim var. Bir daha giremez o içeri, almayın bunu dışarıda dursun falan diyen bir sürü arkadaşımız var.
2: Çok yani, sayılır, çok sayılır.
0: Yani hepsini sayabiliriz. Şu an neden hepsi başkanların veya da adaylarının yanında duruyor? Bu itibar çünkü kaybettikleri için, bir daha kazanamayacaklarını bildikleri için. Çünkü medyada evet, sahip çıkmıyor ve arkasında durmuyor eskisi gibi mensubunu. Hı hı. O yüzden yapacak küçük bir şey yok.
2: Küçük de bir derbiyle alakalı konuşayım sonra fazla vaktinizi almayayım. Bir taraftar olarak tabii ki de gönlümden Fenerbahçe'nin galibiyeti geçiyor. Fakat çok kısır bir maç bekliyorum. O orta sahada böyle top dönüp dönüp duracak gibi. Umarım hak eden kazanır. Umarım hakem konuşmayız.
0: İnşallah. İlk yarım saat, ilk yarıda iş biter mi? 90 dakikaya kadar heyecanı yaşar mıyız?
2: Ben 90 dakika bitik bir futbol izleyecekmişiz gibi geliyor bana. Yani iki tarafta çok iyi transferler yaptı. Top dönüp dönüp durur, birbirimize basar dururuz gibi geliyor.
0: Orta sahada
2: daha hiçbir şey olmaz.
0: Horoz dövüşü olur diyorsun ya.
2: Aynen öyle. Birbirimizi yeriz. Maç sonunda da hakem konuşuruz. Günü kapatırız gibi.
0: Hadi hayırlı olsun. Başarılar diliyorum sana da. Sağ olasın.
2: Teşekkürler.
0: Eyvallah. Görüşmek eksik üzere. Olma. 37-52. Sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abi.
0: Hoş geldin.
3: Hayırlı cumalar diliyorum.
0: Hepimize inşallah.
3: Sezai Kesimoğlu, ben İstanbul. Abi ben başka bir pencereden bir konu açmak istiyorum. Müsaade edersen. Futbolun içinde yine. Şimdi bütün takımlarımız, dört büyüklerimiz özellikle ciddi anlamda bir transfer yaptılar. 5 yıllık kontrat, 4 yıllık kontrat, 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro maaş, 20 milyon euro maaş. Bu sene 4 takımdan biri şampiyon olacak. Peki seneye şampiyon olamayan takım nasıl oyuncu gönderecek, nasıl transfer yapacak? Bu 4 yıllık, 5 yıllık kontratlar ellerinde nasıl duracak? Onu gerçekten merak ediyorum. Yani kamuoyuna da sormak istiyorum. Bu 4 yıllık, 5 yıllık kontratlar gerekli miydi? Bu kadar paraları vermeye gerekli miydi? Biz tribünde olan insanlarız. Kişiler gelip geçicidir, kurumlar bakidir sözüne atıfta bulunaraktan taraftarız biz. Altyapıdan çocuklar da oynasa biz o formayı seviyoruz. Biz tribüne gideriz, maçımızı izleriz, biletimizi alırız. Storlara gider, alışverişimizi yaparız. Ama bu, bilmiyorum yani, bu kadar paralar verilmeli mi? Milli servet hepsi. Bazı kulüplerimiz elindeki oyuncuları göndermek için gerçekten milli bir servet harcadılar. Bu seneye has böyle bir transfer sezonu ilk defa yaşanıyor herhalde. Uçuk kaçık rakamlar, uçuk kaçık kontratlar.
0: Ceremesi sonra çıkar. Yani yediğin hurmalar kısmında şu an, değil mi?
3: Ya bu inanılmaz, bu anlatılmaz. Bunun kelimelerle tarifi yok. Yani 50 milyon euro sadece oyuncu göndermek için harcayan kulüplerimiz var. Oyuncu almak için değil, oyuncu göndermek için.
0: Ya.
3: Maaşını veriyor, bonservisi
0: 140
3: veriyor,
0: milyondan 110 milyona düşmüş Fenerbahçe'nin oyunculara verdiği maaşı. Düşünsenize.
3: Ya ama gönderdiklerine de verdiği.
0: İşte tam onları bir kısmını şey yaptı, Aziz Başkan halletti işte. 140'tan 110'a düştü, 30 milyon karda.
3: Peki tamam, seneye varsayalım şampiyon olamadılar. İnşallah, bak ben bir Galatasaray taraftarıyım. İnşallah olurlar da bir ortalık bir düzelir. Bir rahatlar, biz de bir ferahlarız. Yani olamazlarsa yeniden bir kadro mu kurulacak? Veya Beşiktaş için veya Galatasaray için.
0: Öyle Trabzon olmadı mı?
3: Keza o kadar masraf etti. Şampiyon olamayacak bunlardan üçünden birisi muhtemelen. Yeniden bir kadro mu kurulacak? Hakikaten bunu çözmüş değilim. Her sene aynı şeyi devam ediyoruz. Bir takım şampiyon oluyor, dört takım milli servet harcıyor. Cari açık bunların hepsi yani. Bizim paralar gidiyor yurt dışına. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Peki. Teşekkür ettim sana. Sağ olasın.
3: Ben teşekkür ederim. Hayırlı cumalar.
0: Hepimize inşallah. 29.08, sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
4: Günaydın. Mutlu sabahlar Doğan abi.
0: Buyursunlar.
4: Doğan abi, ben şeyi merak ediyorum ya. Bu şimdi mesela YouTube'da spor kanallarını izliyoruz, televizyonda izliyoruz. Hep aynı yorumcular. Bunu sen de fark ettin mi? Birinden çıkıyorlar, birine gidiyorlar. Birinden çıkıyorlar, birine gidiyorlar. Niye sizin gibi yeni yüzlere, mesela sizler bizlere söz hakkı veriyorsunuz. Onlar niye hiç yeni yüzlere söz hakkı vermiyor. Bununla ilgili düşüncelerini merak ettim.
0: Yani onların düşünceleri doğrultusunda sen bu yorumu yapıyorsun. Ben bu konuda bir şey düşünmüyorum. Dijital ortamdan teklif alıyor muyum? Alıyorum. Neden kabul etmiyorum? Öyle çok da görsel bir anlamda bu işi yapmaya çalışmıyorum. Zaten yeterince var. Bir ulusal kanalda bir moderatörlük yapıyorum. Bir radyonun işte programcısıyım. Devam ediyorum. Hani sporun da hayatı bu kadar etkilemesini ben doğru da bulmuyorum. Onu da söyleyeyim.

0: Bir insanın gerçekten yani renklere duyduğu aşk hafta sonu bir keyfin ötesine geçmiş durumda. Artık yani bütün hafta boyunca tuttuğun takımla ilgili yorum yapmak, transfer gelecek mi beklentisine girmek, acaba ne oldu, bu hafta iyi hazırlandı mı, nasıl bir 11 ile çıkıyor. Bence hayatımızda önem vermemiz gereken çok daha kıymetli şeyler olduğunu bildiğim için ben girmek istemiyorum. Onlar da oradan para kazanıyorlar. Yani farkındaysan sistemi konuşan, istatistiği veren kişiler çok fazla ön plana çıkamıyorlar. Yani nerede kavga var, nerede kaos var? Zaten onlar çok fazla, abi gördün mü nasıl yapmışlar? Ya bende de öyle oluyor. Yani ben de bir soru soruyorum. Benim sorduğum soru çok art niyetli olmasa bile, mesela az önce şey dedim. Ya bir dinleyici o kadar çok anlattı ki böyle bütün içini döktü, rahatladı. Ben de dedim ki hani yani hamama gitse bu kadar rahatlayabilir. Yani bornozu vereyim mi dedim. Vay efendim sen ne demek istediğinlere döndü mesela. Mesajları da okuyorum burada. Hani oradan bile, çünkü anlaşılmak ve anlatılmak arasında çok ince bir çizgi var. Yani diyor ki bana küfür edebilirsin ama diyor mesela benim tuttuğum takıma edemezsine geliyor konu. Fanatizm çok farklı bir boyuta ulaşmış durumda ülkede.
1: Evet abi.
0: Ya şeye dönmesi lazım. Nasıl trafikte biraz daha azaldı, arabadan inip arkadaki arabanın camına vurup da çık lan dışarı falan demek 180 bin liradan başlıyor ya. Hani evet. Bir dinleyicinin, bir izleyicinin, bir yorumcunun da birine bir şey söylemesinin cezası olması lazım anca. Biz cezalar olmadan toparlanamayız yani, anladın mı?
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Çünkü hani bu hani takım olarak ayırt etmiyorum. Hepsi etkileşim için, böyle insanların bam teline basmak için konuşuyorlar. Seçip seçip kelimeleri, özellikle hani izleneyim, insanlar artık küfür mü etsin. Çünkü farkındaysan Beşiktaşlı'yı mesela Galatasaraylı daha çok izliyor. İşte hani tuttuğu takım değil, adama sövmek için izliyor artık insanlar.
0: Ya ben Ahmet Konanç'ın şeylerine baktım, takipçilerine. %70'i neredeyse Galatasaraylı.
1: Evet abi, Ahmet Konanç da sistemi kurmuş abi, yemin ediyorum. Şimdi burada değil, arkasından konuşmak gibi oluyor ama. Gerçekten abi bilerek yapıyor ya, ben böyle düşünüyorum yani.
0: O kadar çok yüzsüz var ki bana yeni yüz dediğin için diye çok yazmışlar buna. Devam etmiş. Ya, ben de o kadar yeni değilim ya, yapma Allah aşkına.
1: Ya abi sosyal medya çıktı işte.
0: Ben onu kullanmadığım biraz, için zaten hani yeni yüz gibi gözüküyorum. Sosyal medya abi benim. Normal hayatımla ilgili bilgi vermem. Yere gittim, ne içtim, ne yedim. Ne yapsın insanlar benim ne yaptığımı, ne yediğimi, ne içtiğimi. Boşver.
1: Abi konudan bağımsız şunu da çok şey yapıyor. Mesela insanın annesi ölüyor. Allah rahmet eylesin. Adam hemen saniyesinde Instagram'da story atıyor. Annem öldü işte şöyle şöyle şöyle. Ya bir git acını yaşa ya. Bu kadar sosyal medyaya düşkün olmayın ya.
0: Ya o bilgi vermek anlamında oluyor. O farklı bir konu da. Ya ben annemle fotoğraf atıyorum, öldü mü diye yazıyorlar altına ya. Anladın mı? Hani okumuyor bile. Ya Ali Naci'nin doğum gününü kutladım. Anladın mı? Ali Naci'nin doğum gününü kutladım. Yazıyor üzerinde Ali Naci işte küçücüğüm her şeyim falan filan bir şey yazdım. Canım kardeşim benim ya Ali Naci. En çok bana mesaj geldi senin doğum günün değil ki diye falan. Hani, abi okumuyoruz da, anladın mı? Görselde ne varsa bir anda onunla tamamen yoğunlaşıyoruz yani.
1: Evet abi, evet. Tamamen öyle. İnşallah düzeliriz abi. Önce abi futbolu yorumlayanların düzelmesi lazım. Önce yönetenler, sonra yorumlayanlar. En sonunda izleyenler, çünkü diğer türlü olmuyor abi. Kim biri birine laf attığında ortalık karısın diye herkes pusuda bekliyor. O yüzden Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi.
0: Hadi sağ olasın, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oo, çok gürültülü bir yer. 43-67 duyabiliyor musun beni?
2: Alo.
0: Merhabalar, günaydın.
2: Hayırlı sabahlar.
0: Şu an hoparlörde galiba telefon.
2: Evet.
0: O da zor. Peki. Gene de devam edelim.
2: Devam edelim.
0: Buyursun.
2: Abi şunu söylemek istiyorum ya. Bu,
0: lütfen.
2: Yani ben Cihan Kamer'in açıklamalarından sonra gerek Fenerbahçe taraftarında sosyal medya üzerinden, gerekse Fenerbahçeli yazar çizer insanların söyledikleri üzerinden anlayamadığım bir şey var. Cihan Kamer transferi kapattık dedi. Bunun da gerekçeleri belli. Yani zaten 10 tane yabancısı mevcutta var. Artı 4'ün üçlü

0: de hallettiler. Yani nasıl daha transfer yapabilecek mesela? 11 tane yabancıyla oynayamayacağına göre. Efendime söyleyeyim, nasıl transfer yapacak? Yani limitten falan da bahsetmiyorum. Yerli deseniz, hani siz yıllardır bu işin duayenisiniz Doğan abi.
1: Estağfurullah.
0: Kimi alsın Fenerbahçe? Yerli olarak kimi alsın yani? Hani inanmadığı topçuyu gidip dünya kadar bonservis verip de olsun diye onları mı alıp transfer olsun diye onları mı alıp harcamalar yapsın? Ya ben hadi sosyal medyada şu olabilir. Ya işte Aziz Yıldırım'ı sevmiyordur da seçimlerdeki diğer başkan adaylarının trolleridir. Sosyal medyadan böyle linçliyorlar. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Onu anlıyorum abi. Bu peki işte radyolarda çıkıp YouTube'larda çıkıp netice itibariyle ücret karşılığı program yapan, kendine Fenerbahçeliyim diyen insanların buna tepki göstermesini ben gerçekten anlayamıyorum. Bu manada senin yorumunu da merak ediyorum abi. Yani Fenerbahçe'nin transferi kapattık, Can Kamer'in transferi kapattık demesinde sence ne gibi bir hamle? Yani Fenerbahçe çok kötü bir transfer sezonu mu geçirdi sence?
1: Yani beğenmeyen de vardır. Yani ben şeyi merak ediyorum. Ben mesela şeyden uzaklaşmayı tavsiye ediyorum sana. Abi bir de senin fikrini almak istiyorum merak ya. Ben senin kendi fikrinin arkasında durmanı tavsiye ederim sana. Hani başkasının fikrini alma. Bu hayatınla ilgili verebileceğin kararlarla da ilgili olarak güvenebileceğin 3-5 kişi belirle. Ben de mesela düşünüyorum da. Biz düşününce tabii daha fazla kitleye hitap edebilme gibi bir hakkımız var. Mikrofondan, kameradan kaynaklı olarak. Senin de çevrende mutlaka zaten konuşuyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Çok kolay değil. Yani Hacı Osmanoğlu'nun örneği veriyorum, net bir örneğini veriyorum. Başkan, federasyon başkanı olmadan önce yapmış olduğu konuşmalarla başkan olduktan sonra yaptığı konuşmaların arasındaki uçurumu görünce abi sen de gelsen demek ki o kurumun başına. Sen de değişmek zorunda kalırsını anlamanız lazım. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Ya o yüzden Dursun Başkan da, şu an Serdal Başkan da, Aziz Başkan da önce gelene kadar bir şey söylerler. Geldikten sonra o işin öyle olmayacağını anlarlar. Bu hayatta da böyle. Ya ben o takımın başına gelsem o golü ben de atarım diyen, biliyorsun Romalı yapmıştı, Roma yapmıştı ilk olarak. Cengiz'in bir golünde ben de atarım ki o golü diye atamamıştı. Konya Spor da yaptı bir korner kullanışını, onlar da yapamadı. Ya çok kolay geliyor dışarıdan bazı şeyler, öyle değil. Vallahi çok zor bir iş. Çünkü baskı çok fazla. Talişka dedin.
0: Ben de ayrıca da Talişka'nın gönderilmesini de çok doğru buluyorum. Yani hakikaten günümüz futbolunda sadece golle takıma katkı sağlayacak oyuncunun doğru olma, kadroda bulundurulmasını doğru bulmuyorum ben. Geçen seneden beri de bunu söylüyorum yani. Talişka artık ancak Arabistan Ligi'nde sadece golle takımına katkıda bulunur. Oranın oyun şartlarına göre yıldız da olur orada, ama Türkiye'de hele ki Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almamasını çok doğru buluyorum. Gönderilmesini çok doğru buluyorum.
1: Ben linç yedim Talişka ile ilgili. Dedim ki bak, tam Talişka'nın dönemi, yerine gelecek oyuncular bakılırken, Asensio mu bilmem ne mi derken, kanatlara takviyeler yapılırken, bu adam kendini satmak için oynar, gol atar, her şeyini verir. Sonrasında dedim bir lale devrine girer. Ben Beşiktaşlıyım, bu adamı tanıyorum dedim. Linç yedim. Vay Talişka'yı sen nasıl yorumlarsın? Talişka Asensio'nun olduğu bir yerde Talişka olmaz. Hatta bu yaşta Talişka olmaz. Ha bana dersin ki Beşiktaş'a geldiği dönemdeki Talişka dersin. Ben derim ki ilk geldiği yıllarda abi bu adam gönderilmez. Büyük hata olur derim. Ayrı konu. Bak aynısını Torreira yapıyor. Torreira yapıyor şu an Galatasaray'da.
0: Evet, daha fazla vaktinizi almayayım. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum Doğan abi.
1: Ben de size iyi hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar yani hayatta en kıymetli, en değerli olan şeyi, zamanı siz harcıyorsunuz bizimle. Biz bu işi yapıyoruz zaten. Bugün yarın sen oluyorsun. Olmuyor, o oluyor, o bitiyor. Bir sürü şey çıkıyor. Ben bir telefon var ama galiba şu an 75-42 ile mi görüşüyorum?
2: Merhabalar Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Şok şok şok. Doğan Öncel yapılan transferlerden sonra mutlu.
1: Mutluyum tabii ya. Bir Beşiktaşlı olarak bir keyif aldım yani izlerken de. Tabii bir ölçü müdür, baz mıdır bilemem ama sonuçta Çorum gibi lige güzel başlamış. Çıkarken güzel işler yapmış. Süper Lig'in tadını almış bir camiaya. Böyle bir skorla evine yollamak diyeyim. Keyif veriyor tabii. Yani bir de karşılığını görüyorsun. Abi bu Leo hiç güzel iş yapar dedirtiyor. Trossard abi herif çok güzel temiz oynuyor dedirtiyor falan.
2: Tutarsa çok can yeter.
1: Yani oynamayan bile yeter. Mesela ben şimdi iddia ediyorum. Mesela hocayı biraz tanıdıysam Jalo Emirhan başlar gibi geliyor mesela tandemde.
2: Muhtemel.
1: Sanki muhtemel öyle olacak gibi gözüküyor.
2: Ben Galatasaraylıyım bu arada ama şöyle ufak bir not vereyim. Ben size böyle bu WhatsApp'tan Konanç'ta olan programlarda falan bir de İrfan Nasipse 27'den sürekli bağlanıyorum.
1: Nasipse 27 güzelmiş.
2: Senden abi büyük adamsın. Ben şey olarak bir şey söyleyecektim size. Şimdi bu Galatasaraylıyım, koyu bir Galatasaraylıyım, iyi Galatasaraylıyım ama Beşiktaş camiası da çok yakın bir Galatasaraylıyım. Oğuz Alptay kadar yakın diyebiliriz. Hı hı. Çarşıyla çok münasebetlerimiz de oldu. Şimdi ama aynı zamanda yönetimimizle de çok diyaloglarımız oldu. Sizin hani şu şey var ya, hataların büyüktür yapı hikayesi. Evet. Ben 80'li yıllardan bir örnek vereyim. Benim amcam, ben Ali Osman Kurtkaya bu arada. Benim amcam da Şevki Kurtkaya. Sizin asıl üyelerinizdendi ve bu Erdoğan Demirören Şevki Kurtkaya döneminde Milan Gaz'ın da sahibiydi rahmetli. Beşiktaş'ın ilk arslan olan ekip yani amcam. Dolayısıyla oradan da iyi biliyorum Beşiktaş'ı.
1: Harika.
2: Fakat şu var ya abi, yani ben şuna çok ayar oluyorum. Yani Galatasaray başarılı, yapı var. Beşiktaş iyi gitti, Özal var. Fenerbahçe öyle oldu. Devlet öyle. Ya bu abi artık buraları kurbanlayın geçelim yani. Bu çocuk şeylerini yani bir yerde evet bir, tabii ki bir bürokraside bir şeyde güç vardır. Tabii ki birbirlerine bir üstünlük kurma hesabı vardır. Bu işler politik işler ama yani hakem Galatasaray'ı kolluyor. E abi Galatasaray'a 9 tane verdiyse sana da 8 tane, 7,5 tane verdi. Yani bu değil ya. Yani bak doğru transferler yaptın değil mi? Nasıl sesin yerine geldi? Mutlusun. Bak ne güzel değil mi? Ben de mutluyum yani. Ben çünkü Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyorum abi. Beşiktaş iyiyse, Fenerbahçe iyiyse benim takımım da üste çıkmak zorunda. Yani yoksa Leo gelir miydi? Osimhen gelmese sen bir Leo için alır mıydın?
1: Tabii.
2: Yani iyi futbol kimle oynanır abi? Quaresma geldiği zaman hepimiz dudaklarımızı ısırmadık mı abi? Hacı'yı izlerken sen tatmin olmadın mı yani?
1: Tabii. Futboldan? Ya Alex'leri seyrederken mutlu olmadın mı'ya gider. Yani öbür taraftan Bataşa'yı seyrederken Bursalı mutlu olmadı mı yani? Hani öyle veya böyle çok popüler olmasına da gerek yok. Bir yıldızı değil miydi yani?
2: Ya evet abi, Alex bize belki hayatın en çok golünü Alex bize attı. Kendi stadımızda açılışında adam bize geldi, iki tane tıkladı gitti. Yani bu, yani bunu takdir edeceksin yani, bu büyük topçu izlemek zevk olması lazım. Ya Icardi geldi abi. Herkes mutlu olmadı mı? Şimdi Greenwood diyorsun, tamam adamın durumları, başka özel durumları var ama yetenekli. Yetenekli yani adam. İzliyorsun adamı, keyif veriyor sana. Ya bu sapkın ruh halinden çıkmak lazım abi, ben onu söylüyorum. Yani
1: ama bu bize yani bir şey kazandırmıyor, o yüzden çıkamıyoruz. Yani biz mutlu olmak bizim bünyemizin çok alışık olduğu bir şey değil Razenek. Biz abi çok güldük, başımıza bir şey gelecek mantığıyla büyüyen bir nesil olduğumuz için. O yüzden çok mutluluk kötü bir şey abi yani. Hani biraz şey olması lazım. Dur bir dakika abi, bu kadar gülmeyelim.
2: Lazım,
1: sıkıntı tabii, bir sıkıntı var abi, bir durun bir dakika yani derinlemez.
2: Aynen, çok güldük arkasından ağlarız.
1: Tabii hani kesin bir şey gelecek abi başımıza. Çok güldük ya. Yani abi belki gülmeye devam edeceğiz ya. Hep güleceğiz belki. Ne gerek var yani? Niye çağırıyorsunuz böyle şeyleri ya? Anlamıyorum ki olumsuzlukları ya.
2: Yani bir de şey söyleyeyim abi. Son olarak çok vaktini aldım. Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
2: Uzun zamandır arıyorum. Bağlanmak istiyorum. Çok da sevdiğim bir adam olduğum için.
1: Ama sen şeyi hissedememişsin. Ediyorum. Bana bu aralar şey diyorlar. Senin Galatasaray'a karşı olan gizli düşmanlığını fark etmiyor değiliz hani falan diye yazılanlar çok olmaya başladı.
2: Ya o, sen... o her şeyde vardır ama ben kişilik olarak seviyorum. Yani Galatasaraylı'nın bir yerde bir eziklik, Beşiktaşlı'nın ona bir şey değil. Fener'in, ama o hepimizin birbirine taraftarlık psikolojisinde olan bir

0: yani ahrazlık mı diyeyim, ne diyeyim yani, hani bir durumu. Vay ama vay. Ben onu artık çok şey yapmıyorum abi, takılmıyorum. Ben seni çok beğeniyorum. Şeyi söyleyecektim en son. Yani mesela Gençler Birliği ile oynuyor Fenerbahçe. Vay benim penaltım vay. Ya abi Galatasaray işte gidiyor Çorum'a maç. Vay öyle oldu. Ya kardeşim sen 400 milyon, 350 milyon bilmem ne havaya sıkarken, atarken, tutarken kalkıp da yok bir tane penaltım verilmedi. Ya sen eğer o penaltıyla o maçı alacaksan alma. Galatasaray da almasın. Almasın ya. Bırak vallahi billahi 10. olalım ben. Eğer buna şikayet edersen adam değilim ama yani bunlardan artık bir çekilin ya. Bu hakem.
1: Biraz
0: hakem,
1: sıyrılmak hakem, gerekiyor. Hakem. Doğru söylüyorsun. Peki. Teşekkür ediyorum ya, sana da. İyi seyirler diliyorum. Başarılar diliyorum bu akşamda. Sağ olasın.
0: Ben de Avrupa'da bütün Türk takımlarına başarılar diyorum. Derbide de daha çok Beşiktaş'a başarılar diyorum.
1: Hadi bakalım belki. Hak eden kazansın. Sağ olasın. 87-32. Kaç dakika oldu? 40 dakika.
2: Alo. 40 günaydın Doğancığım. Hayırlı işler.
1: Hoş geldin. 40 dakika alo. Olmuş. 40 dakikadır arıyorsun maşallah. Takdir ettim.
2: Ya esasında ben sizi sabah sabah sesini duydum da şaşırdım. Hani ben bir radyolara bakayım çıkayım. Dolayısıyla şey yapmıştım gelmiştim. Baktım siz var, hatta mesaj attım. Tekrar yayın falan gibi.
1: Evet evet ya. Şimdi baktım, gördüm mesajı da gerçekten 30 küsür dakikadır arıyormuşsunuz. O yüzden ilk arayan da siz misiniz gördüm şimdi.
2: Ya hiç önemli değil, hiç önemli değil. Sizin için sabaha kadar da bekleriz.
1: Sizinle yayına bağlanıp
2: sizi kelam etmek çok
1: olun.
2: Keyifli.
1: Siz daha kıymetlisiniz.
2: Ben Okan Buruk'un arkadaşının maçlarını yöneteceği takımların rakip taraftarıyım. Ben kimim? Sevgili Doğan'ınca.
1: Şimdi senin teyzenin kızının dayısı benim neyim oluyor gibi bir şey o.
2: Şimdi ben esasında o telefonu duyduktan sonra bağlandım. Yoksa bağlandım gibi bir niyetim yoktu. Ki sizin kendi programınızda 10-13 arasına bağlanmak iyi olur. Çok daha kolay olduğunu gördüm 40 dakika bekledikten sonra.
1: Evet.
2: Yani
1: evet,
2: çok... o telefonu duyduktan sonra o konuşmacı arkadaşın şeyini dileklerini veya düşüncelerini duyduktan sonra ya bir arayayım dedim, bakayım hani 5 dakika 10 dakika düşer ama bir türlü nasip olmadı. Yani biz aslında sormalısınız sabah sabah sevgili Öncel, yani sevgili dinleyiciler, yayına aç karnına mı katılıyorsunuz, tok karnına mı katılıyorsunuz? Hani şeker, tansiyon yükseliyor.
1: Aldık işte kardiyolog aldık ya. Yayına daha ne yapacağız ya? Baksana Hasan Güler diye hocamızı aldık yani adam. Profesör doktor daha ne yapalım ya?
2: Ondan sonra
1: derbi var abi, kalp dayanmaz hocam ne yapıyoruz diye oraya bağlamak lazım. Abi boş ver, Sadet'e gelelim.
2: Yani Sadet dedim gibi ona az önce değinmek istedim. Onun haricinde ya hakemler olmasa bizler futbolun bir takım işte değerlerini veya işte diğer paydaşlarını ne kadar konuşabiliriz diye bunu gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle yani hiç olmazsa bir sene mesela komple varından avarına kadar, ortak yemine kadar yabancı olsa bilmiyorum çok bir şey kaybederiz acaba. Şimdiye kadar kaybettiklerimizden veya birbirimize düşmanca tavırlarımızdan taraftarlardan...
1: Ben hitap etmek adına daha kolay olsun diye sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım, dostum falan değil de isim olarak söylesem...
2: Uğur, çok özür dilerim.
1: Uğur, estağfurullah. Başlatan... Uğur'cum şunu söylemek İzmir'den. İstiyorum. Bak bazen şu vardır, İzmir'de de mesela yaşarsın bunu, bir dört yol ağzında ışıklar bozulur ama orada trafik akmaya devam eder. Orada bir tane polis gelir, ulan polis gelmeseydi burası daha çok akıyordu dersin bazen. Şimdi hakem olmasa bu maç daha güzel yönetilir desek ki arkadaş penaltı mı el mi var, vallahi ortak kararla hep beraber verebiliriz. Hani o da olabilir. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey biliyorsun belli sektörlerde artık ön plana gidiyor ve insan artık yapay zekaya mağlup olacakmış gibi gözüküyor. İleride bunu yaşayacak mıyız? Teknoloji hata yapmaz falan diye de konuşuyorduk. Ya var dediğimiz bir gerçek var. Ya dün Bursaspor İstanbul maçında adam taç kullandı. Offside diye hakem elini kaldırdı. Yan hakem bayrağını kaldırdı ya. Hadi bir tanesi kaldırdı, hatayı yaptı da biri vardan demedi mi? Oğlum taç kullandın, salak mısın demedi mi yani? Ya bu cümleyi kurmak zorunda kalın. Salak mısın, taç attı adam. Ne offside? Offside'dan taç mı olur? Diyemedi mi? Ya rakip takım oyuncusu bile hakemin yanına gitti. Hocam taç attılar ya, ne offside'ı dedi. Ve gene de oradan en direkt serbest vuruşta maçı başlattı adam ya. Şimdi bu adam yönlendirilmiş mi demeliyim? Bu adam

0: tecrübesiz mi demeliyim? Bu adam zekasız mı de ne demeliyim ben bu adama şimdi?
1: Zeka sorunu var demeliyiz de Doğan abi. Şimdi tamam da ya bunların zeka sorunu yüzünden veya bunların düşüncesinden bizler birbirimize giriyoruz yani. Ya taraftarlar doğru mudur? O ona laf söylüyor.
0: Belki de bu isteniyor diyeceğim artık yani. Ne bileyim ya, böyle mi
1: işliyorsunuz? Abi bilmiyorum, veya işte Türkiye'de böyle bir ortam olsun istemiyor. Millete

0: Evet abi, bilmiyorum. Allah sonunda hayır etsin.
1: Biz de hala Hollywood meler konuşalım işte yani.
0: Sizin sesinizi duymak güzel. Bir de moderatör olarak sizi illaki bir takıma yakıştırmak da bence ne bileyim ya. Ben de dinleyicilerimizin Doğan Önce'yi tanımayan dinleyicilerimizin ayıbı olduğunu düşünüyorum ben yani şahsen.
1: Yok, kimse kimseyi sevmek, kimse kimseyi o kadar tanımak zorunda da değil. Ama yaptığı bir yorumla da o kadar ezmek de, onun sonra linç etmek de çok doğru değil. Hani ben keşke şey desem, Kocaeli sporluyum mu desem yani, bilemedim, orada doğduk büyüdük tribünlerinde. Ama hani Beşiktaş'a olan sevgim, saygım ayrı bir konu ama.
0: Biz sizi Kocaeli spor taraftarı, çocukluğu orada geçen, şimdi de Beşiktaşlı bir moderatör olarak ben seviyorum Galatasaray taraftarı olarak.
1: Eyvallah, eksik olmayın.
0: Yani ben bilmiyorum ve keyifliyim. Ben çok uzattım, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim, sağ olun, eksik olmayın. O kadar çok telefon aldık, o kadar çok yorum yaptık, gerçekten konuştuk ama cuma günlerinin bir klasiği var. Bazen dinleyenler de şey yapıyor, acaba hayırdır ne oldu falan diye. Emre de yazmış. Bir eski kurmay albay, Harp Akademileri öğretim görevlisi Fikret Hocam var. Fikret Hocam'ı birazdan bağlayacağım ama reklama gideceğim. Reklamdan sonra son bölümde Fikret Hocam'la bir kapanışı yapalım. Ondan sonrasında tekrar birlikte oluruz, ayrılmayın. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışveriş

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Mutlu sabahlar tekrar, sevgiler saygılar, Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız ve cuma günlerinin klasiği komutanım Sayın Fikret Bayır hattımızda. Komutanım hoş geldiniz, saygılar sunuyorum, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben saygılar sunarım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Valla Emre'nin programı biraz kayyum gibi atanmış gibi oldum ama öyle geldim. Pazartesi itibariyle tekrar sizlerle beraber olacak. O enerjisiyle güne başlatacak sizleri. Tabii bana dedi ki biraz Atatürk'le ilgili o hikayeleri, o ruhu tekrar tekrar canlandırdık biz Fikret Komutanım'la dedi. Ben de dedim ki elimden geldiği kadarıyla dilim döndüğünce destek veririm, eşlik etmeye çalışırım. Siz nerede kaldıysanız devam edelim, yoksa şu süreç içerisinde tabii 30 Ağustos gibi bir bayramı geride bıraktık. Artık Eylül'ün heyecanını yaşıyoruz. Sonrasında bir Ekim coşkusunu yaşayacağız, 29 Ekim

0: gerçeğini bir cumhuriyeti. Biraz 30 Ağustoslar böyle cılız mı geçiyor ya da en önemli bayramın aslında geri planda kalmasının sebebi ne olabilir sizce?
1: Yani aslında Ağustos ayı bizim zaferler ayımız. Ağustos ayını bu anlamda hep dolu dolu kutladık. Son yıllarda bayramlara olan ilgi acaba azalıyor mu diye bir şüphe var. 30 Ağustos'ta biz Ankara'da Anıtkabir'deydik. Anıtkabir yine doldu, taştı. Yollar adeta trafik akamayacak hale geldi. Ankara'da yine Anıtkabir'de yoğun bir sevgi seli vardı.
0: Müthiş.
1: Büyük Atatürk'e karşı. Tabii bu duyguları öldürmememiz lazım. Çünkü bizi biz yapan değerler bunlar. Biz önceki haftalarda sevgili Emre Tilev'le büyük taarruzu konuştuk. Başkomutanlık meydan muharebesini konuştuk. Atatürk'ün buradaki savaşları bir sanat eseri gibi adeta ilmek ilmek işleyerek nasıl kazandığını konuştuk. Bunları da konuşmak gerekiyor. Ben bugün yayınınızı uzun süre dinledim. Evet, transferleri konuştuk, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı konuştuk ama galiba haftanın son sabahı, son 10 dakika biraz konuyu değiştirmek faydalı olabilir. Kalan 6-7 dakikada geçen haftaki konuştuklarımıza belki küçük küçük ilaveler yapabiliriz. 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunun birebir kuvvette, yani savunmada kalması gerekirken nasıl Yunan kuvvetlerini çember içine aldığını, Atatürk'ün oradaki dehasını çok özet olarak anlatmıştım. Şimdi kalan sürede o 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar olan süreyi belki bir iki kelimeyle konuşursak, o yoğun transfer gündemi, takımlar, hafta sonu Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne, belki biraz havayı dağıtabiliriz, belki kafaları biraz
0: nasıl isterseniz.
1: Son dakikaları belki böyle toparlayalım. 30 Ağustos'tan sonra Yunan ordusu iki büyük parçaya kırılmıştı. Bunun tarihte bir benzeri yok. Yani denk iki kuvvetin karşı karşıya geldiği bir muharebede 1'e 9 kuvvetin yapabileceği bir etki, birebirle Mustafa Kemal Paşa'nın yapması büyük bir sanat eseridir. İşte Murat Dağı'nın da coğrafi konumundan yararlanarak, yani coğrafyayı bir silah gibi kullanarak Yunan ordusu ikiye kırılmıştı. Kuzeydeki grupta Trikopis 5 tümenle beraber Çalköy'de çember içine alındı ve Kızıltaş Vadisi'ne doğru sıyrılıp kaçmaya çalıştılar. Ama Murat Dağı'nın güneyinde Franco grubu vardı. O da Jorge Frangos. O da 3 tümenle birlikte Uşak üzerinden bir daha arkasına bakmadan bozgun şekilde İzmir'e kadar gitti. Ama asıl trajedi Trikopis'te oldu. Trikopis 2 gün kadar o Çalköy'den, Kızıltaş Vadisi'nden, Murat Dağı'nın kuzeyinden geri çekilmeye çalıştı ama 2 Eylül günü esir düştü. Bizim bir teğmenimiz onu esir aldı. Ertesi gün 3 Eylül'de Başkomutanlık Karargahı Uşak'a taşınmıştı. Trikopis'i ve yanındaki Kor General Diyenis'i Başkomutanlık Karargahı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkarttılar. Mustafa Kemal Paşa iki Yunan komutanı gayet nezaketle karşıladı. Hatta kimi kaynaklar Kor General Trikopis'e kılıcını iade ettiğini söylerler. Onlara kahve ikram etti, onları teskin etti. Üzülmeyiniz, siz vazifenizi yaptınız ama savaşta yenilmek de vardır dedi. Sonra bir soru sordu. Başkomutan olduğunuzun farkında mısınız, haberiniz oldu mu dedi. Trikopis Hacı Enes'in görevden alınıp kendisinin başkomutan olduğunu bile öğrenememişti. Çünkü Türkler düşman gerisine sızmış ve muhabere hatlarını ele geçirmişlerdi. Dolayısıyla Trikopis başkomutanlığa atandığında, esir düştüğünde Mustafa Kemal Paşa'dan öğrendi. Sonra kahveler içtikten sonra Mustafa Kemal Paşa Trikopis'i masaya aldı. Oraya haritayı açtı. Orada
0: yanında galiba Digenis de var bildiğim kadarıyla.
1: Tabii evet, o da var. Digenis de var ve orada harbi kısa bir kritini yaptılar. Orada onu biraz sorguladı. Niye dedi Dumlupınar'da topluca Yunan kuvvetlerini topluca tutmadınız? Bak açıldınız ve sizin cephenizi bu nedenle kolay yardık dedi. Trikopis aslında toparlanamadıklarını, Türk taarruzunun çok enerjik geliştiğini, iki parçaya bölündüklerini anlattı. Daha sonra Trikopis'i oradan aldılar ve Kırşehir'e bir harp esiri olarak yaşayacağı yere ki mübadeleyle daha sonra Yunanistan'a döndü. Franco ve İzmir'de yattan savaşı idare etmeye çalışan Hacı Enes'i Yunanistan'da yargılandılar ve kurşuna dizildiler. Onlar için bu harbin son bölümü tam bir trajediydi. Mustafa Kemal Paşa Uşak'tan sonra Türk orduları ile birlikte İzmir'e kadar devam ettiler. Aslında Yunan ordusunun Uşak'tan sonra Salihli'de, Alaşehir'de, Kemal Paşa'da savunma hattı tesis etmesi beklenirdi ama Mustafa Kemal Paşa yaptığı değerlendirmede artık Yunan ordusunun bozgun haline çekildiğini ve firari artıklardan oluştuğunu söyler. 9 Eylül günü Türk ordusu İzmir'e ulaştığında...
0: İzmir'e gelmeden önce Sayın Komutanım şunu söylemek istiyorum. Belki bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler vardır. Benim anne tarafı biraz İzmir Uşak tarafına bağlı olduğu için, o taraftan geldikleri için ben biraz daha biliyorum. Halide Edip Adıvarı'nda o konak üzerinde geçen konuşmalarla ilgili bir romanı vardır. Ben okumuştum. Evet. O yüzden hani merak edenlere bu hatırlatmayı yapmak isterim. Muzaffer ve mağlup komutanlar arasında geçen bu konuşma diye adlandırılır. Çünkü öyle bir güzel bir konakta ağırlanmıştı. Kaftancızade konağı diye geçen.
1: Orada ağırlanmışlardı.
0: O yüzden çok özeldir. Yani etnografik açıdan da çok kıymetlidir. O yüzden bu bilgiyi de paylaşmak istedim sadece.
1: Harika oldu. Şöyle toparlayalım. Sanıyorum son 2 dakikamız var. 9 Eylül günü Fahrettin Altay Paşa 3 süvari tümeniyle İzmir'e girer. Ve İzmir'de hala Yunan ordusunun artıkları vardır. Döküntüleri, firarileri vardır. Yunan ordusu düzenli bir tahliye olmamıştır. İzmir'de demirli itilaf devletlerinin gemileri çekilen Yunan askerlerinin yardımına koşmuş. Mevcut gemilerle onları tahliye etmeye çalışmışlar. Kalanlar Urla Çeşme tarafına doğru çekilmeye devam etmiş ve oradan Sakız Adası'na geçmeye çalışmışlardır. 9 Eylül günü Mustafa Kemal Paşa Nif'e gelir. Yani bugünkü Kemal Paşa'ya. Hı hı. O gece orada kalır ama akşam vakti 9 Eylül günü artık 3 süvari tümenimiz İzmir'i ele geçirmiş ve asayişi sağlamaktadır. Mustafa Kemal Paşa Belkahve'ye gelir. Belkahve'de akşamüstü 9 Eylül günü İzmir'e bakar. Gerçekten Belkahve'ye gelenler bilir. Belkahve'den baktığınızda Kadife Kale'yi görürsünüz. Hmm. Kadife Kale'deki Türk bayrağını görürsünüz. İsmet Paşa ile Fevzi Paşa ile beraber Belkahve'de kahvelerini içerlerken Kadife Kale'de Türk bayrağının yeniden dalgalandığını görürler. Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya der ki paşam bu işten yüzümüzün akıyla çıktık. Şimdi yeni bir evreye geçeceğizler.
0: Evet. Arkadaşlar Belkahve de bu arada İzmir Körfezi'nin görüldüğü ilk noktadır.
1: Evet, oraya geldiğinizde denizi görürsünüz. Evet. Kadife Kale'de Türk bayrağını görürsünüz. Ben bir İzmirliyim. Ankara'da okudum.
0: Harika.
1: İzmirli olmanın en güzel yeri Ankara'dan İzmir'e dönmektir. Belkahve'ye geldiğinizde İzmir'i görürsünüz.
0: Evet.
1: Türk bayrağını görürsünüz. İşte son cümlem şu olsun. İsmet Paşa'ya der ki bu işten yüz akıyla çıktık. Ama şimdi yeni bir evreye geçiyoruz. Elde ettiğimiz bu askeri zaferin siyasi kazanımlarını elde etmemiz gerekir. İşte önümüzdeki haftalarda onu konuşacağız. Aslında çok bilinmez. İzmir ele geçirdikten sonra ordumuzun hareketleri bitmez. Ordumuz kuzeye hareket eder. İngilizlerle karşı karşıya gelir. Çanakkale'de bir kriz oluşur. O ortamda Mudanya Ateşkes Anlaşması'na gidilen ama yine Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının diplomasiyi bu kez bir sanat gibi kullandıklarını dolaylı tutum süresiyle tek mermi atılmadan Doğu Trakya'nın ele geçirildiğini önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Ben izninizle burada cümlemi bitireyim. Selam ve saygılarımı sunayım.
0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. İyi hafta sonları diliyorum size de. Gerçekten güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Yeni neslin böyle bilgilere, böyle güzel insanlardan almaya hakkı var. Siz de bizi mahrum bırakmayın lütfen. Emre olur, ben olurum, Ceren olur fark etmez. Her zaman mikrofonumuz açık size.
1: Her zaman sağ olun, var olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere hocam, saygılar. Saygılar bizden hocam, eksik olmayın. Peki, Fikret Komutanım'la beraberdik. Emre'nin yokluğunda bugünü de bitirdik. Teşekkür ediyorum, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Gündemi, detayları, ayrıntıları. Tabii bugün Ali Naci ile incelemek lazım, ona bakmak lazım. Reklamlardan sonra da Ali Naci'nin yapmış olduğu konuşma 3-4-3 dijitalde Galatasaray'a özel Başakşehir'e sürpriz bir 11 beklediğini söylüyor. Bu akşam saat 20'deki sınavda, zorlu sınavda, Sporting öncesi ligdeki sınavda Okan Hoca'nın hamleleri nasıl olacak? Bunu merak edenler ayrılmayınız. Ali Naci bütün detayları aktarıyor biraz sonra. Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Anda sosyal medyada en fazla linç yiyen isimlerden biri oldun.
5: Evet. Galatasaray yönetimi de, başkanı da, koltukta oturanlar da gerekli dersleri çıkardı.
6: Ben reytingi oynamıyorum. Ben etkileşimi oynamıyorum. Şimdi bir kere Kamavinga transferine sekte vuran isim Jose Mourinho. Eğer ki bu formayı almak istiyorsan performansı göster, performans ver. Formayı benden al mesajı verecek. Şampiyonlar Ligi için bu kez bence burası değerli. Ligi feda etmeyecek karşısında.
4: Ali Naci abi nasılsın?
5: Teşekkürler. Baran sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Öncelikle geçmiş olsun. Bir transfer sezonu da bitti.
5: Evet, transfer dönemini kapattık ama konuşmaya başlamadan önce bir kahve içelim derim Baran. Çünkü hak gerçekten de stresli ve zor bir süreci kapattık. Hem Galatasaray yönetimi zaman zaman da biz ciddi anlamda eleştirdik. Ama eleştiri her zaman iyidir. Eleştirilerden doğru dersleri çıkartıp daha güçlü olmanız gerekiyor. O yüzden ben bir kahve içeceğim izninle.
4: Abi bu arada bu Bişabu'yu da medyada ilk söyleyen gazetecisin. Seni tebrik ederim bu konuda. Sence Galatasaray doğru bir transferle mi kapattı transfer dönemini?
5: Ya tabii ki sol stoper yıllardır Galatasaray'ın açıkçası eksik kaldığı noktalardan bir tanesiydi. Yani Abdülkerim Bardakçı Erzurum'da da oynuyordu, kupada da oynuyordu, gidiyordu, Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyordu. Gerçekten de insanüstü bir istikrar sergiledi Abdülkerim Bardakçı. Ve nitekim de ben çok aşırı kötü karşılaşmaya imza attığını çok hatırlamıyorum. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey işte City maçı falan o deplasmanları çıkartırsak Abdülkerim Bardakçı son 4 yılın bana göre ligi kıran adamlarından bir tanesiydi. Fenerbahçe yerine Galatasaray'a geldi ve Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon olmasında Abdülkerim'in çok büyük bir payı var. Ama arkası yoktu. Galatasaray gibi majör üst düzey bir takımda bu bence eksiklerden, hatalardan bir tanesiydi. En azından onu kapatmış oldu. Yusuf Akçiçek de A plan ama eğrisi doğrusunu buldu bence. Çünkü Yusuf'a ödeyeceğiniz maliyet yıllık bedeli Galatasaray takımı içinde huzursuzluk yaratabilirdi. Ama doğrusu oldu 2 milyon euroya herhangi bir opsiyon maddesi olmadan yani zorunlu ya da maç kriterli bir opsiyon maddesi olmadan Galatasaray potansiyelli bir oyuncu kiraladı. Oralara gireyim mi şimdi bilmiyorum. Bir şey ya bu transferiyle alakalı, Leipzig'le alakalı konuya.
4: Abi öncelikle bir kahveni iç istersen bir rahatla hepsine girelim. Tabii tüm ki. Konulara.
5: Olsun bir Galatasaray marşı çalsın ondan sonra aynen. Kahvemizi koyacağız. Gerçekten de Karaca'da sarı kırmızı çok güzel bir sete imza atmış durumda kahve makinesi. Ve aynı zamanda da arkada şu an bulunmayan tost makinesinde Galatasaray logolu olarak.
4: Ben evde kullanıyorum. Çok memnunum. Her takıma özel var bu arada. Sadece Galatasaray'da değil.
5: İçerken sarı kırmızı, yerken sarı kırmızı. Karaca'ya teşekkür ederim.
4: Abi.
5: Buyurun. Galatasaray marşıyla kahvemiz hazır durumda. Biraz dinleyelim derken tamamladık. Kahvemizi koyarak hem de bu zorlu süreç sonrasında bir yorgunluk kahvesi diyebiliriz buna.
4: Afiyet olsun.
5: Stresli bir süreç geçirdik. Kimi zaman kah güldük, daha çok hüzünlendik ya da strese boğulduk ama en azından bu süreci geride bıraktık.
4: Abi onu soracaktım ben de sana kahveni içerken. Transfer döneminde bir yandan da sosyal medyada en fazla linç yiyen isimlerden biri oldun.
5: Evet, verdiğim bilgilerle değil de yaptığım yorumla alakalı. Açıkçası linç girişimleri başladı. Ya bu da herhalde Temmuz ayının başıydı yanlış hatırlamıyorsam. O günlerde tabii ki işte Galatasaray taraftarının bir artık transfer yapın baskısı ve isteği vardı. Ve çok da erken bir süreç olduğu için Galatasaray kulübüyle, yönetimiyle sürekli olarak tabii ki doğru bilgileri aktarmak adına yıllardır kontak halinde olduğumuz için bir planımız var ifadesini kullanıyordu Sayın Başkan ve futbolu yöneten isimler. Nitekim de ben o gün 5 Temmuz daha transfer döneminin kapanmasına 58 gün varken dedim ki bir saniye şu an sakin olmakta fayda var. Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım var ve 4 yıllık başarıda payı olan bir kulüp başkanı var ifadesini kullanmıştı. Ama en çok savunduğum nokta da evet eleştiri olmalı. Yeri geldiğinde tepki olmalı. Galatasaray'ı zaten farklı kılan noktalardan bir tanesi budur. Ama hakaret asla olmaz demiştim. Ve bunun sonrasında da nitekim Galatasaray yönetiminin Yılmaz savunucusu ilan edildim gerçekten de sürpriz şekilde ki yani neredeyse transfer sezonu boyunca Ağustos ayından itibaren eleştirdik değil mi yönetimi? Ama doğru eleştirilerdi. Ha kaldı ki bu eleştirilerden Galatasaray yönetimi de, başkanı da, o koltukta oturanlar da gerekli dersleri çıkardı. Biraz sonra anlatacağım o dersleri. Ben habercilikle bu dayağı yesem hak veririm. Ama o linç girişimleri ben reytinge oynamıyorum. Ben etkileşime oynamıyorum. Bunu yapanlar var. Kendi bakış açısı bu olanlar var. Onlara saygı duymak zorundayım. Ama ben haberciyim. Ben 25 yıldır gazeteciyim. Ben bilgi odaklı giderim. Kaldı ki transfer dönemlerinde haber gelişmeye göre değişir. Bugün başka şekildedir. Bir hafta sonra başkaya döner.
4: Bu noktada Galatasaray'ın görüştüğü o veya bu sebeple transferi gerçekleşmeyen oyunculara biraz bakalım böyle kronolojik istersen. Tabii ki. Benim aklıma ilk senin söylediğin John Duran geliyor mesela.
5: Doğru.
4: Galatasaray kamuoyunu daha net bilgilendirmek adına onlar da değerlendirsin.
5: Ya zaten açıkçası Galatasaray yönetimi aksiyon almakta, hamle yapmakta geç kaldığı için bu tepkiler ve eleştiriler oldu. Bedelsiz önüne teklif edilen Salih Özcan'la mı başlayayım? Kaan Ayhan'dan ne farkı var denilerek alınmadı. Aral Şimşir'le mi devam edeyim? Kulübede oturacak oyuncu yeni 12 milyon euro vereyim denilerek alınmadı. John Duran. John Duran bence Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir isimdi. Fakat orada kulübünün açıkçası maaş konusunda yüksek talepleri sebebiyle vazgeçildi. İşte Lusimi anlaşıldı. Ama sonra Lemina ile kontrat imzalayınca Sayın Başkan, Lusimi planlaması da iptal edildi. İsmail Esar kulübü 70 milyon euro teklif etmiş en son Liverpool. Ona da vermedi. Alamadın ya, inat etti Crystal Palace. Ya da Pape Matasar kontenjandan dolayı alamadın. Ya bunun gibi birçok örneği var. Galatasaray yönetiminin pas geçtiği, ıskaladığı isimler. Zaten Kamavinga'yı biraz sonra çok detaylı şekilde transfer döneminde bittiği için perde arkasını anlatacağım. Ama Kamavinga'dan da vazgeçmiş değil Galatasaray. Yine bana şimdi diyecekler ki ya daha şimdiden artı yazıyorsun, Galatasaray yönetimini savunuyorsun. Ya bilgi de vermeyelim o zaman yani. Ne yapalım? Olanı anlatacağız değil mi? Bizim sorumluluğumuz bu. Biraz sonra anlatacağım ama şunu söyleyeyim. Bu transfer döneminden Galatasaray yönetimi de açıkçası dersler çıkardı. Çıkarmak da zorunda. Öz eleştiri yapmak zorunda. Sayın Başkan da, Sayın Abdullah Kavukçu da, sevgili Okan Hoca da. %100. Leao'yu bugün değil, 1,5 ay önce indirseydin Türkiye'ye bu tepkilerin en az %50'si olmayacaktı. Çünkü taraftarı heyecanlandıracak, Galatasaray'a artı katacak bir oyuncu 1,5 ayda hazır hale gelecekti. Bugün de sana çok büyük, önemli katkı verecekti. Herkesi de heyecanlandırıp pozitif bir oyun ortaya koyacaktı. Ya Galatasaray şu an lider ama Galatasaray taraftarı ne? Geleceğe dair endişeleri var. Şampiyonlar Ligi'ndeki rüyalarını acaba sekte vuracak mı bu takım? Karşılayacak mı? Buna dair düşünceleri var ve haklılar da. Çünkü niye? En önemli kanayan yaran neresiydi senin? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayallerini kuramayacağını bu takımla gösteren nokta neresiydi? Merkez orta saha.
4: Orada bir boş kaldı. İstersen girelim Kamavinga konusuna abi.
5: Merkezi güçlendiremedi.
4: Galatasaray Kamavinga'dan vazgeçti.
5: Şimdi transfer döneminde kapandığı için Kamavinga'yı rahat rahat biraz anlatayım nasıl oldu. Galatasaray gerçekten Kamavinga ile masaya oturdu mu? Bu boş bir hayal miydi? Gerçekleşmeyecek bir rüya mıydı? Yoksa Kamavinga gerçekten de Galatasaray'ın kapısından mı döndü? Direkten mi döndü? Şimdi bir kere Kamavinga transferine sekte vuran isim Jose Mourinho. Galatasaray yaklaşık olarak tam 4 ay önce Kamavinga için adımlarını attı. Bakalım Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne günü? O gün Kamavinga için en önemli ateş yakılmıştı. Niye bunu söylüyorum? Kamavinga'nın menajeri Sissoko Türkiye'ye geldi. Ali Bilecan getirdi. Ali Bilecan ve Sissoko Kamavinga'nın menajeri 3-0'lık Fenerbahçe maçını Rams Park'ta izledi. Ve ertesi günde futbolda Galatasaray'ın sorumlusu olan Sayın Abdullah Kavukçu'yla görüşme yaptılar. Ve oyuncuyla da FaceTime'dan görüşüldü. Galatasaray Kamavinga'ya net bir şekilde temas etmeyi, iletişim kurmayı başardı menajeriyle birlikte. Ve Kamavinga Galatasaray'dan 15 milyon euro yıllık ücret istedi. Garanti maaşı. Real Madrid'de daha sonra Sissoko ve Kamavinga ile yapılan görüşmelerin ardından Real Madrid kulübüyle resmi görüşmeler başladı ve İspanyol ekibi 70 milyon euro bonservis bedeli istedi. Ve Real Madrid yollayacaktı Camavinga'yı. Ama daha sonra Jose Mourinho'nun göreve getirilmesinin ardından Portekizli teknik adam kalmasını istiyorum ve görmek istiyorum Camavinga'yı dedi. İzin vermedi o süreçte ayrılığına. Kamp süreci sonrasında bir istemez gibi bir durum oluştu. Galatasaray bu sefer kiralamak adına. Çünkü hiç kontağı kesmedi Sissoko ve Camavinga ile Galatasaray, Ali Bilecan üzerinde. Ve daha sonra da 14 milyon euroya geldi paket. Camavinga'nın bir yıllık kiralama paketi. Ama son maçta da işte Jose Mourinho bir şans verdi. 11 oynattı. Camavinga iyi bir futbol ortaya koydu. İşte orada kiralama hayalleri açıkçası suya düştü. Ama şunu dile getirebilirim. Galatasaray Camavinga'nın Real Madrid'deki sürecini komple takip edecek Ocak ayına kadar. Ve eğer ki Camavinga orada şans bulamaz, yeterli süreyi alamazsa işte her oynamadığı karşılaşma bana göre biraz daha Galatasaray'ın şansını Camavinga'nın İstanbul'a gelmesini arttırabilir. Real Madrid'de yarı devre alacağı süre, oynayacağı maç sayısı Camavinga konusunu netleştirecek. Eğer ki düzenli forma şansı bulamazsa Galatasaray yine Camavinga için bu kez ocağı beklemeden Kasım'da Aralık'ta preslerine ve temaslarına başlayacak. Yani bu baba orta saha, Haluk abinin deyimiyle o baba orta sahayı Galatasaray yönetimi yaz transfer döneminde yapamadığı o baba orta saha transferini Ocak ayında yapmayı şimdiden çok istiyor. Evet, bu çok büyük bir eksiklik, çok büyük bir yanlış. O baba orta sahanın bence Lemina ile devam edilmeyip yaz transfer döneminde inmesi lazımdı. Ama Ocak ayı için Galatasaray'ın, açık bir söyleyeyim, o taraftarın istediği güçlü orta saha takviyesini başta yapmadı ama ortada yapacak gibi duruyor.
4: Abi geçen hafta özel haberlerinden biri de Newcastle'ın Sengo için 40 milyon euro önermesiydi. Serdar Ali Çelik de önceki gün bu haberin doğru olmayacağını belirterek yönetimin yaptırdığı PR haber nitelemesi yaptı bu habere. Ya şimdi sen bu haberin hala arkasında mısın?
5: Serdar Ali Çelik'leri ben çok severim. Saygı duyduğum, görüştüğüm zaman zaman Galatasaray üzerine konuştuğumuz da bir isim. Vallahi biz bilgileri aktarıyoruz ya. Kimsenin PR'ını yapmaya falan ihtiyacımız yok bizim. Ben de şöyle bakıyorum o zaman. Başkan Dursun Özbey'in hayali Kıvara dediğin zaman o iyi niyetli bir çıkışma. Galatasaray yönetimine ve başkanına dayak attırma çıkışı. Kıvara çıkışı bana göre de o zaman. Baskılama çıkışı. Kıvara'yı Galatasaray'ın alma ihtimali mi var? Real Madrid gitse alamaz ya Kıvara'yı şu anda Paris Saint Germain'den. Ama siz ne yapıyorsunuz? Başkan Dursun Özbey Kıvara'yı istiyor. Ha, bu iyi niyetli çıkış ama Singo'ya gelen 40 milyon euroluk teklif PR haberi. Pes diyorum sadece. Çünkü Galatasaray geçen yıl Singo'yu alırken masada olan kulüplerden ikisiydi. Inter ve Newcastle United. Yine istediler. Buyurun menajeri orada. Maxim ve Türkiye temsilcisi Sayın Ceylan Çalışkan. Ama şunu söyleyeyim. Inter kulübü bizzat aradı Galatasaray yönetimine. Hatta idari menajeriyle görüştü Galatasaray. Aynı zamanda Newcastle United resmi yazılı official teklif değil. Menajerler üzerinden sözlü olarak 40 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ama Galatasaray oyuncuyu kıramadığı için, yani daha doğrusu oyuncu ben gitmek istemiyorum, ben Galatasaray'da bir yıl daha kalacağım dediği için bu transferler resmiyete dönemedi. Inter kulübü bizzat aradı sportif direktörüyle. Newcastle United'da menajeri üzerinden teklif getirdi ama dediğim gibi Singo ayrılmak istemedi. Ama artık 40 milyon euro teklif alan oyuncuyu gönderemiyorsa ya da göndermiyorsa Galatasaray, ciddi bir rakam da ödüyorsa artık bence Singo'nun da oynaması lazım. Ya biz bir Singo'nun performansını görmemiz lazım. Benim görüşüm bu yönde.
4: Bir de Barış Alper'e bakarsak salı geceki Galatasaray özel programında ayrılma ihtimaline yönelik bazı sözler söyledim de biraz arada kaynadı. Barış'ın Galatasaray'la ilgili tasarrufu nedir?
5: Ya Barış'ın yok ayrılma ihtimali gibi bir şey söylemedim de şöyle dedim. Barış'ın her zaman bir Premier Lig hayali vardı. Evet. Bu sezonda vardı. Hı. Everton kulübü ilgiyası gönderdi. Menajeri üzerinden 5+35 milyon euroluk bir sözlü teklif getirdi. Menajeri Tuncay Mal'dan Sayın Başkan Dursun Özbek'le görüştü ama resmiyete dönmedi teklif. Sayın Başkan Dursun Özbek de dedi ki buyurun getirin teklifi, yazılı teklifi, o zaman konuşalım. Oraya dönmedi. Tabii ki transfer döneminin ve penceresinin kapanmasıyla birlikte ben Barış Alper Yılmaz'ın da performansının artacağını düşünüyorum. Çünkü kafadaki o ufak bir ihtimal dahi seni kurcalar, mental olarak etkiler. Şimdi bu durum ortadan kalktığı için ben Barış'ın Leao'nun da gelmesiyle birlikte artık kanat rotasyonunda formanın çok pahalı olması sebebiyle Barış'ın da o turbo modunu açacağını düşünüyorum. Ama Barış Alper'le alakalı konu açılmışken sıcak bir bilgi vereyim. Çarşamba günkü antrenmana ayağındaki ödem ve ağrılar sebebiyle katılmadı. Dün MR'a gitti. MR sonucu bekleniyor ama Barış Alper Yılmaz'ın ben Başakşehir maçında oynamasını beklemiyorum. Daha doğrusu Okan Hoca Leroy Sané'ye bu fırsatı verecektir. Barış'ı da dinlendirecektir bir sakatlığı olduğu için Sporting Lisbon maçı öncesinde. Leroy Sané'ye de buyur. Eğer ki bu formayı almak istiyorsan performansı göster, performans ver. Yeleğe benden ya da formayı benden al mesajı verecek. Sané geçen sezonki Başakşehir maçında çok iyi bir performans sergilemişti. Bakalım yarınki karşılaşmada nasıl oynayacak. Ama ben yarın Başakşehir maçında ilk 11'de Barış değil Sané'nin oynamasını bekliyorum.
4: Onun da mutsuz olduğu söylentileri vardı.
5: Abi Leroy Sané çok büyük, çok özel bir oyuncu. Bence biz tam anlamıyla bunun farkına varamadık. Fakat Sané'nin de birçok asistinin açıkçası uzay boşluğuna gittiğini söylemek lazım yani. Bitiremedi Galatasaray takımı o noktalarda. Leroy Sané geçtiğimiz hafta karşılaşmanın ardından Okan Hoca'nın verdiği izin sonrasında İngiltere'ye gitti. Çocuklarını gördü. Burada da ev taşıyor. Daha önce Hamit Altıntop'un villasında oturuyordu. Oradan çıkış yaptı. Şimdi Osimhen'in de Okan Hoca'nın da oturduğu siteye taşınıyor. Bekleyip görmek lazım ama ana planda olmadığında bunu kafasına takan bir oyuncu. Bu bir gerçek. O forma rekabeti ve Okan Hoca'nın kararları da Leroy Sané'nin geleceğine yön verecektir. Ama Başakşehir maçında artık bu şansı da bence hani kıymetini bilip yıldız oyuncu mesajını da vermesi gerekiyor Sané'nin.
4: Peki Türkiye içi transfere dönersek sen Galatasaray transfer sezonunu kapattı diye bir tweet attın aslında.
5: Evet doğru.
4: Peki Türkiye içi bir transfer olur mu? Arda Okan konuşuluyordu Göztepe'den.
5: Arda Okan için Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Hani hep bahsediyoruz ya işte Singo için ilgi yazısı, Barış için ilgi yazısı. O ilgi yazısını işte Galatasaray Göztepe kulübüyle Arda Okan için gerçekleştirdi ve sözlü olarak da bilgi aldı Arda Okan için. Göztepe kulübünün 8 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi ve takas formülüne kapıyı kapatması sebebiyle Galatasaray bu transferden vazgeçti. Yoksa Türkiye için planlanan isim Arda Okan kurtulandı. Kaldı ki Galatasaray maçında Barış Alper'i çok iyi kilitledi. Bu bir gerçek. Çok iyi bir performans sergiledi. Zaten o maç sonrasında Galatasaray resmi olarak Arda Okan için Göztepe ile temasa geçti. Fakat dediğim gibi 8 milyon euro talep sebebiyle gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmedi de. Galatasaray transfer sezonunu kapattı. Kısaca sadece lig içinde takviye yapmayacak. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Ama ayrılıklar olacak. Şimdi baktığımız zaman Galatasaray'da kadro gerçekten şişti. Birçok futbolcu antrenmanlarda kendi mevkisinde forma giyemiyorlar. Oynayamıyorlar. İşte Can Armando Güner genç bir yetenek potansiyel. Şu anki mevcut rotasyonda ve kadroda çok fazla süre alması mümkün değil. Can Armando Güner'e teklif var. Ahmet Spor çok istemiş Can Armando Güner'i ama futbolcu gitmedi, kabul etmedi. PTT 1. Lig'den çok fazla teklif var Can Armando Güner'e. Muhtemelen orada iyi, daha doğrusu hedef Süper Lig olan bir takıma gitme ihtimali var Can Armando'nun. Gençler Birliği ve Konya Spor çok istiyor Niaga'yı. Ama şu anda Galatasaray yönetimi bırakmayı düşünmüyor. Onu da özellikle belirtelim. Genç oyuncular Berat Duş falan kiralanacak. Kazımcan, ben Kazımcan'ı çok beğeniyorum açık söyleyeyim.
4: Ben de açık.
5: Ya Okan Hoca Jakobs'tan çıkma olanağını ve fırsatını kullanmadı. Yani bence Eren ve Kazımcan Galatasaray'ın sol bekini götürebilirdi. Fakat ben Şampiyonlar Ligi'nde Jakobs'ta oynamak istiyorum dedi Okan Hoca. Kazımcan antrenmanda dahi yeleği alamıyor. O yüzden gitmek istiyor. Daha doğrusu gitmek istiyor da doğru değil. Kazımcan oynamak istiyor. Forma giymek istiyor. Ben böyle oyunculara çok büyük saygı duyuyorum. Nitekim de hem Başakşehir'in hem de Göztepe'nin ilgisi var. Muhtemelen de yarın Kazımcan'ın durumu artık resmiyete kavuşmuş olur ve imzayı atar bir Süper Lig takımına.
4: Abi Lucas Torreira da sürekli gündem oluyor bu aralar. Evet. Sahipsiz kaldığını düşündüğünü söyledi. Bir adli bir vaka da yaşadı. Bir saldırı gerçekleşti kendisine. Onunla ilgili Galatasaray yönetiminin aldığı herhangi bir aksiyon var mı?
5: Ya şimdi tabii ki yönetim hedef tahtasında olduğunda, zayıf olduğunuzda herkes size o ya da bu sebeple vurmaya çalışır. Yumruk atar. Güçlü olmazsanız. Şimdi bu da onlardan bir tanesi. Bir şöyle bir sıcak bir bilgi vereyim. Özel bir bilgi. Bu saldırıyı gerçekleştiren Lucas'ı hem fiziki hem sözlü olarak uzun süredir taciz eden bu şahıs tutuklandı tekrar. Dün gece tutuklandı. Galatasaray kulübünün şikayeti üzerine. Çünkü yine sosyal medyadan Lucas'a tehdit içeren bir mesaj paylaşmıştı. Ve Galatasaray Kulübü aksiyon alarak bu şahsın tutuklanmasını tekrar sağladı. Şimdi o günden bu yana Lucas'ın bir tane özel koruması var. Galatasaray Kulübü'nün hani 7/24 Lucas'a tahsis ettiği bir koruması bulunuyor. Kendi özel kişisel yardımcısı ve şoförü hariç. Yani Galatasaray Kulübü o noktada...
4: Ciddiye ele aldı diyebiliriz Galatasaray o zaman.
5: Tabii ki o günden bu yana niye yani Lucas Torreira Galatasaray'ın 3. kaptanı. 5 yıldır oyuncusu, en çok bu başarılarda katkı sağlayan ismi Galatasaray Lucas'ı yalnız bırakmış değil. Konuyu da yakından takip ediyor ve o günden itibaren de koruma tahsis etmiş durumda. Hiçbir şekilde Lucas için Galatasaray'ın masasına gelen bir teklif yoktu. Lucas'ın da Fiorentina'ya gitmek gibi bir gündemi yoktu. Ayrılacak, ayrılıyor. İşte son saatlerde sürpriz olabilir. Bunların hepsi daha önce de söylemiştim ben. Menajer oyunuydu. Onun da altını özellikle çizeyim.
4: Leo İstanbul'a Kemerburgaz'a alıştım abi. Güzel. İlk günleri nasıl geçmiş bir bilgin var mı?
5: Evet, Rafael Leo şu anda Zorlu Otel'de kalıyor. Ve nitekim de kendisine Kemerburgaz'da yine müstakil bir ev bakılıyor. Oradan portföyden sunulan seçeneklerden hangisini beğenirse o tutulacak. Ama antrenmanlarda gerçekten farkını ortaya koyduğunu, kimle konuşsam da Leao'nun net bir şekilde yıldız aurasının olduğunu ve bu sezon çok fazla iş yapacağına inanıyorlar. Fakat hazır durumda değil şu anda. Yani fiziksel olarak o 90 dakikayı çıkarabilecek tadı olmadığı görüşü hakim. Başakşehir maçında oynamaz Rafael Leao.
4: Sonradan da mı ki?
5: Belki bir ihtimal diyorum ama.
4: Spora göre.
5: Hazır olmadığını söylediler. Fakat Sporting Lisbon maçında Okan Hoca, kulübede bir Leao'm var demek isteyecektir. Kadroya alınır Sporting Lisbon maçı için ama Başakşehir mücadelesi için aynı ifadeyi kullanamam.
4: Batrakov'u 11'de görür müyüz abi Başakşehir maçında?
5: Başakşehir maçında ben iki önemli değişiklik bekliyorum. Bir, Galatasaray orijinal 10 numarasıyla oynayacak. Batrakov antrenman performanslarını da çok başarılı görüyorlar, anlatıyorlar. Yani özgüvenli, orada oyun zekasını sahaya yansıtan ve pozisyona sokan, kreatif, yaratıcı bir oyuncu olduğu hep bilgisini alıyorum. Zaten bence Göztepe maçında oyuna girdikten sonra da kendi ülkesinde, yani ülke dışında ilk kez forma giyen 21 yaşındaki genç bir oyuncuya göre son derece iyi bir performans bekledi. Gol tehdidi oluşturdu, golü kaçırdı, pozisyon yarattı. Bence Batrakov en azından bize bir Leslie vibe'ı vermedi yani. Batrakov bir heyecanlandırdı Galatasaraylıları. Evet. Başakşehir maçında bir Batrakov oynar, iki Leroy Sané oynar. Ha şunu da söyleyeyim. Bu sezon özellikle Lig Şampiyonlar Ligi maratonunda ve takviminde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk rotasyon yapmayı düşünmüyor. Yani rotasyon yapmayı düşünmüyor derken en iyi 11'i kimse ligde onu oynatacak. Şampiyonlar Ligi için bu kez bence burası değerli, ligi feda etmeyecek Galatasaray. Ya da ligi riske atmayacak Şampiyonlar Ligi için. Bu 5. şampiyonluğu Okan Buruk çok önemsiyor. Galatasaray yönetimi çok önemsiyor. Ve elindeki en iyi 11 hangisi ise Süper Lig maçlarında ona göre bir kadro oluşturacak ve ligi tehlikeye atmayacak. Bu ne demek? Başakşehir maçında ben rotasyon kesinlikle beklemiyorum. Sporting maçını düşünerek bir rotasyon yapmayacaktır Okan Buruk.
4: Bu bonservis ödemelerine değinmek istiyorum. Osimhen'i çünkü Galatasaray bonservisini bir yılda ödemişti. Şimdi Leao'nun, Deniz Gül'ün bonservisleri yine kısa vadede mi ödenecek? Daha mı uzun vadede?
5: Şimdi güzel bir yerden geldin bana göre. Yani Victor Osimhen'in 80 milyon euroluk bonservis bedeli bir sezon içinde, yani bir yıl içinde tamamlandı ve Galatasaray çok ciddi bir ödeme yaptı. Geçen yıl Galatasaray Futbol A takımına harcanan rakam 300 milyon euro. Çok ciddi bir rakam. Bence Galatasaray yönetiminin buraları çok iyi anlatması lazım. Yani geliri söylüyorsunuz, kendi üzerinizde bir baskı yaratıyorsunuz ama arka planda Türk futbol tarihinde bir sezon içinde böylesine önemli bir rakamı ödeme başarısı göstermek bence anlatılması gereken bir noktaydı. Burayı kaçırdığını düşünüyorum ben Galatasaray yönetiminin. Yaptığı transferlerde tabii ki eleştirdiğimiz noktalar var. Artı eksi dengesinde ben hala ekside kaldığını düşünüyorum. Leao'yu getirme zamanlaması yanlış. Lemina'yla devam etmesi Galatasaray'ın yanlış. Orta sahaya bir ekleme yapmamış olması, o baba orta sahayı getirmemiş olmaması yanlış. Şimdi birçok yanlış var. Doğrulardan bir tanesi de bence hem Leao'nun hem de Deniz Gül'ün bu bonservis rakamlarının ödeme vadesi. Galatasaray'ın elini zorlayacak ya da sıkıştıracak bir sözleşmeye imza atılmamış durumda. Hem Leao'nun hem de Deniz Gül'ün bonservis vadeleri 4 yıl. Bu iyi bir şey. Bir de Deniz Gül 11 milyon euro değil 10 milyon euroya transfer edildi. O 1 milyon euroluk bonus gol kralı olursa gerçekleşecek bir bonus. Hani Deniz Gül'ün de Galatasaray'ın yedek santraforu olduğunu düşünürsek, Türkiye'de de bir Osimhen gerçeği olduğunu öngörürsek o 1 milyon euroluk bonusu Porto alamaz.
4: Zaten oluyorsa bu şartlarda verilsin seve seve
3: tabii
4: 1 milyon euro.
3: %100.
4: Abi farklı bir notun yoksa bu haftalık seyircilerimize veda edelim.
5: Bu arada şunu söyleyeyim, Galatasaray yönetiminin özellikle sosyal medyada ve basında bu eleştiri değil, hakaret noktasındaki konularla alakalı transfer döneminin kapanmasıyla birlikte çok ciddi bir çalışma başlattığını söyleyebilirim. Hukuki olarak Galatasaray yönetimi ve kulübü hakaretvari ifadeleri kullanan isimleri açıkçası dava edecek. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olayım.
4: Ağzına sağlık abi.
5: Teşekkür ederim.
4: Karaca'ya da çok teşekkür ediyorum. Reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Reklam bitti. Kim ne dedi?
9: Sizin de çok büyük bir kariyeriniz var ama tabii ki böyle büyük kariyerlerde bazen içimizde ukde kalan maçlarla da tamamlanır. Sizin acaba böyle olsaydı ne yaşanırdı dediğiniz ya da içinizde ukde kalan maçlar var mı kariyerinizde?
10: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var, böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası futbol hayatımda, bayağı da var.
9: Hocam bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında daha önce olmayan bir şeye deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
10: Evet.
9: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
10: Hay. Evet, buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor diyor. Acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. Oyunki İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam varın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan, hem verilmeyen, hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net ofsaytı var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da ofsayt. Çok az da olsa.
9: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
10: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor, aklına geliyor yani böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0'ken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil, maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor. Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi. Hocam eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncuları tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasında dedim. Evet müsaade etsen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız. Birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize, finale bir adım kala, finale geçemememiz ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
9: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund'da Malaga'yı çok...
10: Dortmund-Malaga eşleşmesinde.
9: Hakem evet. Skandallarıyla onu da elemişler.
10: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunda. Buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı ama tabii sonuç maalesef lehimize tecelli etmedi ama keşkelerden biri odur.
9: Ebu'ya hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
10: Ebu'ya istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Ters kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor. İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı, iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak bir dakika arkadaşıma bakayım, benim yerime bak falan gibi o estantane de olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Schalke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santrafor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalısıydı. Yani Burak da o gün olsa acaba ne olurdu diyebiliriz. Evet,
9: bir acaba,
10: bir da, acaba da onun için söyleyebiliriz.
9: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı hocam.
10: Çünkü çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
9: Ebiol'le alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti, oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maçta da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
10: olağanüstü
9: neler?
10: De bir gol attı.
9: Müthiş de bir gol attı.
10: Evet.
9: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu Ebu'yla?
10: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu, çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
9: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
10: Evet, 3 vide yedik 4 tabii.
9: O noktadan sonra Nisan ayındayız. Şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
10: Evet.
9: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
10: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için. Çünkü başka bir hedef var. Durumunda olmadım. Ben bütün hedefleri mümkünse kazanmak isteyen ve bunu düşünmeyen biriyim. Yani elimize aldığımız, bize verilen 25, 24, 28 neyse kadroda biri olmasa öteki oynar düşüncesindeyim. Çok önemli bir oyuncu da olsa, eğer oynamıyorsa yerine oynayan oyuncu için önemli bir fırsat olarak düşündüm hep. O gün de açıkçası şampiyonluktan daha fazla düşündüğüm benim Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç
9: hep hocam tereddütsüz Florya'da yani. Konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
10: Hep vardı ama
9: Wembley'deydi final.
10: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
9: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman golü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
10: Tabii ki.
9: Bir golle uzatmaya gidiyorsunuz
10: tabii
9: o zaman.
10: Tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde golü attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası. Ama tabii 2 gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu. Biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan
9: bir referans oldu mu hocam?
10: Olmaz olur mu? Skordan mağda bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse ileriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım düşüncesi bizde hakim oldu.
9: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
10: Yani Nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. Yarı finallerinde finale kalıyorsunuz belki veya elendiniz. Yani o günler Nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
9: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
10: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
9: Evet.
10: Çağırdı. Gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
9: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
10: Evet.
9: Maç
10: şimdi
9: bitmeden.
10: Dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
9: Yani
10: oradan zaten size kalan budur.
9: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
10: Eyvallah, bu doğuda kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
9: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
10: Boş kale.
9: 2-1 olacak hemen.
10: Hemen.
9: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
10: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler, 25 dakika seyrettiler.
9: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
10: Evet.
9: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
10: olarak? Evet, evet. En iyi 15 dakika.
9: En keyif aldığınız?
10: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
9: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
10: Giren hala da giriyor orta saha defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. Yani kulübeler de çok aktifti o arada. Hamleler açısından söylüyorum. Unutulmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
9: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
10: Çok şık bir gol.
9: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
10: Ya ben gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. Evet. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi dolayısıyla eski adıyla kontratak şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkesi almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
9: Maç sonunda dakikalarca takımı sizi alkışlayan bir taraftar, evet, grubu vardı. Hocam.
10: Hepimize olağanüstü bir yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik.
9: Beraber
10: hiç hak etmediniz ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin. Hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
9: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu.
10: Oldu. Evet.
9: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcından itibaren heyecan dolu bir yolculuk Euro 2008. Ama yarı finalde herhalde en iyi oynadığımız maçta,
10: evet,
9: finalden bir gol kadar uzaktık.
10: Evet. Tabii 2008 keşkelerin ya acabaların çok olduğu bir turnuva oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e mağlup olmayız, yensek büyük ihtimal gruptan çıkıyoruz. Fakat grupta mesela İsviçre'yi yağmurlu havada belki 2-0 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi, o heyecanı olmayacak.
9: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam. 2-2 bitse.
10: Tabii tabii, her şeyimiz eşitti çünkü.
9: Tarihte ilk.
10: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan. Hakikaten iyi oynamadık. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası. Yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle. Nitekim yine 70 küsürlerdeydik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de. Kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik. Ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik. Gruptan sonra çeyrek finalde Kroasya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi ihtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki dünya milli takımlar teknik direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz, sizin doktorlarınız vasıtasıyla, UEFA onun yerine bir oyuncu almaz.

0: Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
1: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
0: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
1: uygulanmaya başladılar.
0: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz, bir resmim vardır elimde, tablo, tahta küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek bir saat antrenman. Çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız. Biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi. Acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duyguya kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya 3, biri. Neyse, öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunuz sakat, bir grup oyuncunuz cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Soru şu, uzatmaya giderse ne olacak?
1: Evet. Kimi koyacağım? Ki o zaman artı bir de yok hocam.
0: Yok, hiçbir
1: artı
0: şey.
1: Artı bir değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmalı. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya. Dikkatli, fazla harcamayalım. Yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Vallahi
1: oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şanstır.
1: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı. Müthiş oynadı o maçta.
0: Mehmet Topal da stoper oynamamıştı.
1: Evet.
0: Kazım da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
1: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
0: Şimdi direkt oyuncumuz o ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesi. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan, arkadaşlarına, takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum, konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizde attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda, birkaç yıl önce hocam, o
0: evet,
1: ekiple.
0: O ekiple yine
1: dikkat sanki ettim. Ertesi gün maç, o maçtan sonraki gümüş
0: gibi. Gümüş gibi değil mi?
1: Evet,
0: o ilişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da, soyunma odasında da, maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
1: Filip Lam. Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında...
0: Kazım'ın ayağı kaydı, Sabri var, sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz o olacak.
1: Yani geliyorum diyor değil mi hocam artık?
0: İnanın bana, ben yardımcılarıma hatırlıyorum, uzatmada giderse biz kazanırız uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerim.

0: bize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere, her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktasıyla, dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da, çalışan yöneticilerimizi de, diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Kendilerine teşekkür etmeden baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz için de insanlar çok heyecanlandı. Çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ukde olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi, yemin ederim, onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık o günkü oyunla. O günkü oyun hak etmişti. Belki başka oyunlar bu oyun gibi değildi. Orada da başka şeyler ön plana çıktı ama o günkü oyun bunu hissettirdi bize. Bunlar da bize oradan kalan güzel hatıralardı.
1: Lukas Podolski de gelmişti maçtan sonra. Yani.
0: Podolski de geldi. Türkçesi de var 3-5.
1: Evet.
0: Biraz da
1: yani
0: enteresan
1: kullanmamız Türkçesi var. Gereken.
0: Evet, birçok kişi geldi. Almanya zaten bize çok yakın. Yani 1950'lerden beri çok yakın bir ülke. Biz de onları tebrik ettik. Başarılar diledik. Dolayısıyla orada da keşke diyeceğimiz, içimizde ukde kalan birçok şey var tabii. Galip sayılır bu yılda, mağlup deyip geldik.
1: İspanya-Almanya maçını izlerken ne hissettiniz hocam, finali?
0: Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Cezalılarda dönüyor ya, bizim tam takıma yakın.
1: Viyana'daydı final.
0: Evet. Yemin ederim hayatımızın en rahat maçını oynardık. En rahat.
1: Kupayı alırdık diyorsunuz yani hocam.
0: O rahatlık bize ne getirir bilmiyorum ama... Çünkü İspanya takımı belki bugünkü gibi değildi ama gene çok iyi takımdı.
1: Almanya maçında da benzer bir duygu var mıydı hocam? Çünkü
0: vardı tabii.
1: Herkes düştü. Yani beklentiler düşmüştü bir anda.
0: Ya ben onlara şunu söyledim. Ya kaybedeceğiniz ne olabilir? Bırakın kayıpları bize. Ben açıklarım. Ben üstüme alırım. Ben cevap veririm. Yani ya ben kaybedersem ne olur düşüncesinden bir uzak durun. Onun için rahat olun. Nitekim dikkat edin. Orada yeni oynayan bazı oyuncuların kendinden beklenilmeyen rahatlıkla oynadılar. O yüzden ben finali daha rahat oynayacağımıza inanıyorum. O gün olsaydı. Olmadı ama oranın ne bileyim en azından birkaç tane başlık üretti orası. İşte biz bitti demeden bitmez. Türkler otobüse binmeden sonuca inanmayın siz. Sonuç bitmemiştir. Buna benzer güzel duygularla ayrıldık oradan.
1: Hocam 1998 Aralık ayı.
0: Peki.
1: Atletik Bilbao maçı. Aslında Tom profesyonel hayatımızdan önce de hocam benim en azından taraftarlıkta en üzüldüğüm maçtı
0: benim
1: hayatım
0: de
1: boyunca.
0: Grup olarak en üzüldüğüm maç. Çünkü biz Juventus'la başladık. Orada 1-0 öne geçtik. 1-1, 2-1, 2-2 neyse onunla geldik. O zaman şöyle bir kural var. Dışarıda aldığın sonuçla içeride aldığın sonuçta hangisi iyiyse öndesin. Avarajlar eşit olduğunda. Biz içeride 1-1 kaldık Juventus'ta. Dolayısıyla aynı puanda öne geçmemiz lazım. Ama lider Rosenborg, biz Bilbao'ya gittiğimizde Rosenborg Juventus'a mağlup oluyor. Biz berabere kalsak yine puan farkıyla grubu geçiyoruz bir üst tura. Ama o çamur ve yağmurda 1-0 mağlup oluyoruz. Devrenin son dakikası Fatih kulağı çınlasın. Gerrer attı galiba golü.
1: Evet,
0: vurması gerekirken göğsünü aldı hatırladığım.
1: Evet.
0: Araya girdi. Voleyi de vurdu. Gol oldu. Son saniye çok güzel bir estantane var. Burak Akdiş. O sene almıştım onu ben. Kartal'dan almıştık Burak'ı. Zaman zaman bizde çok iyi işler yaptı Santifor'da. Onu da koydum artık. Son dakikalar. Fazla adamla gidiyoruz. Çok güzel bir orta geldi ve Burak kafayla vururken Bülent Hoca, Ünder, ben, Müfit, Eser, zaten bütün takım hep beraber giderken Bülent Hoca 8-10 metre sahaya girip vallahi de o çamurla yağmurla beraber böyle hani o kafayı vurdu. Bülent'in vurduğu kesin gol olur. Burak'ınki maalesef olmadı. Çok üzüldük de. Çok üzüldüm o maça ben. Olağanüstü üzüldüm. Yani grubu da iyi oynamıştık biz. Evet. Burada Atletik Bilbao'yu yenmemiz, Hacı'nın son şutuyla.
1: Rosenborg'da çok iyi maç. Çok iyi kazandık Rosenborg
0: bize maçını. Bize önemli bir anekdot anlatacağım. Hatırlayın çok iyi gidiyoruz. Juventus maçımız var. Kamptayız Florida'da. Akşam yemeği bir gece önce. Telefon geldi bana. UEFA maçı oynatmıyor dediler. Neden dedik? Terör. Juventus'un şikayetini doğru buldu. Burada maç oynanmasının sakıncalı olduğunu ilan ederek ileri bir tarihe attı. Ligde de kupada da çok iyi durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Gördüğüm manzarayı şimdi anlatıyorum. Aşağı indim. Herkes yemekte. Çatal bıçak sesleri. Çocuklar bir saniye beni dinleyin dedim. Çatalları bıçakları bırakın. Bıraktılar. UEFA'dan gelen habere göre dedim. Yarın Juventus maçı yok. Onlar da gelmiyorlar. UEFA'nın tayin edeceği ikinci bir tarihte oynayacağız. Herkes yemekten sonra evlerine gidebilir. Yarın antrenman bu. Öbür gün antrenman bu. Şey de değişti. Program da değişti. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar dedim. Bakın nasıl tarif edebilirim? Yıllarca onu ben şöyle tarif ettim. Bir gazoz, bir soda, bir asitli bir şey açarsınız. Bir ses çıkar diye. Yani böyle açtığınızdan dolayı sonra o yavaş yavaş bizim oyuncularımız o asitli durumdayken o fıs durumuna böyle eğer o gün çıksak paramparça eder. Bak söylüyorum.
1: Ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz hocam.
0: Yendiğimiz zaman garantiliyoruz. Son Juventus maça gerek kalmıyor.
1: Gilvesi'ydi hakemdi daha sonra hocam.
0: Evet Fransız. Bu durumda biz devam ettik. Nitekim şu suyu verir misiniz bana? Şişeyi. Bakın Juventuslu oyuncuların uçaktan inerken çektirdiği fotoğraf. Maç günü geldiler.
1: 12 saat kaldılar.
0: 12 saat kaldılar. 22 bin polis vardır o günün gazetelerinde. 22 bin seyirciye 22 bin polis. Talimatı vardı valinin. Kimse aşırı bir şey yapmayacak. Susturulacak. Bizim en büyük silahımız taraftarımız. Seyircinin ağzını açtırmadılar. Onlar da aklı gelen karar. Eğer bir daha bir şey yaparsanız atacağız sizi falan gibi. Ve biz bu şekilde maça çıktık. En üzücüsü sularını bile getirmişler. Yani ne olur ne olmaz diye. O yüzden çok üzüldüğüm bir maçtır o. Ne kadar sonra oynadık?
1: Hocam 2 Aralık'ta oynanmıştı galiba.
0: 2 hafta sonra mı? 3 hafta
1: sonra oynandı.
0: Bilmiyorum.
1: O gün UEFA'da sadece o maç oynandı Şampiyonlar Ligi.
0: Şimdi o arada milletin sakatı varsa iyileşti bilmem nesi varsa ve
1: bazı oyuncular gelmek istemedi hocam.
0: Pesotto çok sevdiğim bir futbolcu, sol bekiydi, sağ bekiydi şeyin Juventus'un. Ben Fiorentina'da çalışırken katıldığım bir programda o da vardı. Kendisi bana teşekkür etti. Bize çok iyi davrandılar. Onun o gün eşinin beyanatı var. Yatağa bağlarım yine göndermem diye. Olaylar bu duruma gelmişti. Yani bizim millet olarak, memleket olarak bazı sıkıntılarımız her tarafa yansıyor. Burada nitekim biz Suat'ın attığı golle 1-1 kaldık. Buna rağmen yenilmedik. Düşünün o gün çıksak neler olacak? Biz 3-0 yendik, 3-0 yenildik. O Rosenborg'la bizden daha iyi gol ve puan seviyesinde olduğu için o gitti, biz gidemedik. O zaman da iki takım değil, bir takım var.
1: Hocam oraya geleceğim. Yani benim canımı en çok yakan şey hocam bu.
0: Yani insanın canını hakikaten yakıyor yani.
1: Galatasaray ilk defa ikinci oluyor Şampiyonlar Ligi tarihinde. Ama sadece iki sezon uygulanan bir format yüzünden
0: dışarıda çıkamıyoruz.
1: Hatta en iyi iki ikinci çıkıyor hocam hatırlarsanız.
0: Evet evet.
1: Orada da üçüncü oluyoruz.
0: Orada da üçüncüyüz. Yani çıkmamamız mucizelere bağlı. Bu benim dediğim gazoz fısıltısı gibi bir de o var. Onlar da dahil bütün her şey aleyhimize işliyor ve biz gidemiyoruz. Ona çok üzülmüştüm. Yani keşke, acaba, ya ne diyorsun? Söyleyeceğim bir ton kelime olabilir bu konuda. Bu üzüntüyü hepimiz yaşadık.
1: Atletik Bilbao'nun gruptan çıkma ihtimali yoktu. 2 puanı vardı hocam.
0: Evet.
1: İlk maçta biraz canlarını yakmıştık son dakika golüyle, evet. Hacı'nın. O maça çok motive ve en iyi 11'leriyle çıkmışlardı.
0: Evet.
1: Ve Juventus 5 beraberlikle gelip son maçını kazanarak sadece, evet, Rosenborg'u yenip gruptan çıktı.
0: 5 beraberlik bir galibiyetle çıktı. 8-8 puanlar.
1: Evet, 8-8-8. 3 takım
0: puanlar
1: 8
0: puanlar. Ve biz bununla gidemedik.
1: Evet. Juventus ne oldu daha sonra hocam? Juventus çeyrek finalde Olympiakos'la eşleşti. Rahat bir şekilde yarı finale yükseldi. Belki biz orada Bilbao'yu mağlup etsek
0: Olympiakos
1: çeyrek final, çeyrek final, yarı final yolumuz çok açık olacaktır.
0: Yani keşke, acaba, insanların hayatında hiç bitmiyor. Tabii biz keşkelerde, acabalarda kalamayız. Biz yeni başarılara, yeni hamlelere ihtiyaç duyan insanların yerinde olmalıyız. Biz tuzağa düştük. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. Beşini torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi? Olmuştu. Ve ona Fair Play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştu.
2: Kim ne dedi? Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Bugün böyle saatlerde bir değişiklik oldu. Sabah saatlerini Doğan Öncel devraldı. Bu 10-11 arasında bir kim ne dedi dinlettik sizlere ama 11-13 saatleri arasında nacizane Cihan Dişli de burada olmaya çalışacak. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, buradan bana ulaşabilirsiniz. Sohbet ederiz, dertleşiriz. Sporla ilgili olur, farklı noktalarla ilgili olur. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben de içeride şimdi Doğan Öncel'le böyle kallavi bir kahve patlattım. Oh. Yayında da tek olunca içemiyorsun böyle. Hışır hışır hışır hışır değil mi? Yani dinleyici rahatsız oluyor. Tek başımayım ama inşallah sesim böyle yedi mahalleden duyulur. Bugün böyle biraz gıybetin, futbolun, lafın belini kıralım arkadaşlar, dostlar. Hem Trabzonspor Konferans Ligi kadrosunu bildirdi, hem Beşiktaş UEFA kadrosunu bildirdi, hem de Galatasaray ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrolarını bildirdiler. Tabii ayrılıklar var, gelenler oldu, gidenler oldu. Bunların da hepsine tek tek bakmaya çalışacağız. Evet, bugün Galatasaray'ın Başakşehir maçı var ama bir de Fenerbahçe'de bir ayrılık operasyonu var. Bir tık böyle nefes aldırdı sanki Fenerbahçe'ye. Oyuncu satışından 32 milyon euro kazandı Fenerbahçe ve Talişka ile de yollar ayrıldı. Çok böyle Talişka konusunda ortada kalan arkadaşlar var Fenerbahçe.

Şeyli işte ya bu adam neden yollandı? Bu Asensio 2 maç oynuyor, 3 maç yok. Sürekli sakatlanıyor. Bu çocuk sakatlanırsa ne yapacağız tarzı söylentiler de var. Yani bana göre sorun böyle bir maç iyi, bir maç kötü olması veya böyle kritik maçlarda katkı yapmaması değildi Talisca'nın. Hani sorun burada Lukaku'yu alıp Talisca'yı göndermek oldu sanki. Hani Talisca en az Lukaku kadar katkı verirdi. Hani Lukaku yerine biraz daha böyle garanti adam çekmez, çekseydin. Belki derdim ki ya olur tamam gitsin derdim. Güzel hareket ama yani sorunu kendi yarattı, çözümünü de kendi buldu. Talisca ilk geldiği devre arasında mesela Dzeko ile En-Nesyri falan vardı. Onlarla aslında böyle uyumu fena değildi. 11'e yerleştirdiler Talisca'yı. Böyle 11'e yerleştirdikten sonra biraz böyle büyü bozuldu gibi. Fenerbahçe kötü oynamaya başladı. Hani kötü oynarken de Talisca takımı kurtarmaya başladı ama kötü oyunun sebebi de sanki kendisinin böyle ilk 11'e monte edilmesi gibiydi diye düşünüyorum. Ne böyle 10 numara gibi oynayabiliyor, ne forvet olarak oynayabiliyor. Çok mu yetenekli? Kabul. Çok yetenekli, çok iyi sol ayağı olabilir ama takım sanki Talisca varken böyle bir kişi eksik oynuyor. Tamam, çok param vardır. Kabul. Talisca problemsiz bir futbolcudur. Tutarsın yedekte, maç sıkışınca sokarsın da sanki mevcut durumda bunların hiçbiri geçerli değil gibi görünüyor. Mesela bu adam gelmeden önce herkes biliyordu değil mi? Yani pres futboluna uygun olmadığını biliyorduk. Takım futbolu oynamakla ilgili sorun yaşayabileceğini biliyorduk. Hani Arabistan'da geçirdiği sezonlar nedeniyle kondisyonunun gençlik zamanlarına nazaran daha düşük olduğunu biliyorduk. Eksik yönlerini zaten herkes biliyordu. Yani dediğim gibi değişik bir adamdı. Hani takım oyununa uyumsuz ama her an her şeyi yapabilen, beklenmedik anda gol atabilen bir oyuncuydu. Tekrar söylüyorum, Lukaku'yu almak yerine ikinci forvet olarak takımda tutulabilir miydi? Bu olabilirdi ama yedek kalmayı kabul eder miydi? Sorun çıkarır mıydı? Bir de maliyeti karşılanır mıydı? Bunların hepsi ayrı konular. Radyo Gol'de program yaparken kılık kıyafet serbest mi demiş. Navspor'da Ersin Düzen talihsiz bir görüntü verdi diyor. Ya evet, Ersin abinin o talihsiz görüntüsünü ben de gördüm. Adam açıklamak zorunda kaldı biliyor musun? Yani tekrar dün de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ya dedi, akıl tutulması yaşamadım yayına dedi. Özür diliyorum, hani boxer'la çıkacak kadar akıl tutulması yaşamadım. Deri koltuk vardı, deri koltuğun azizliğine uğradım. Altımda bir şort vardı diyor. Sütün gibi bacaklara sahip Ersin. Dur şimdi, bizi dinliyordur yani, işe giderken çok dinliyor. Ara ara da mesaj atar bize. Yani yanlış da anlaşılabilirim. Hani şey de olabilir, hani kanımcı o şort değil de, hani Ersoy var ya, Gibi'yi bilir misiniz, izler misiniz bilmiyorum, hani böyle herkese tavsiye ettiği yetişkin bezi falan mı acaba? Bombalayalım biraz Ersin Düzen'i. Hani belki bize bir şeyler söyler. Ya adam şort giymiştir canım. Sonuçta 3,5-4 saat yayın yapıyorlar. O pantolonla oturmak da zor oluyor. Zaten birçok kişi de bunu yapıyor zaten. Bu bilinmedik bir şey değil. Üstte takımı çekerler. Altıda şort giyerler. Çok abartıldı ya. Ersin Düzen düzgün adamdır. Olmuş bir olay. Bir daha olmaz zaten. Hani görenle masaya çıktı. Hani bacağıyla hareket yaptı falan sanacak. Biz böyle bu tarz goygoyları seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Açıklama da yaptı zaten. İnanan oldu, inanmayan oldu. Haftaya neyle çıkacak merakla bekliyoruz. Neyse, dönelim biz tekrar mesajlara, neler var neler yok bakalım hepsine. He? Haftaya mı? Yok canım, aman aman. Cihan, Fenerbahçe niye her sene bir yeri açıkta kalıyormuş gibi duruyor? Bir sezon forvet yok, bir sezon stoper yok, şimdi de orta saha demiş. Kimde orta saha yok? Fenerbahçe'de mi? Emrah, Fenerbahçe'deki orta saha bence Süper Lig'in en iyi orta sahası. Daha ne olsun ya? Kante, Greenwood. Daha kimi istiyorsun yani, ne alalım sana? Hani şey belki açıkta kalmış olabilir. Belki burada, hani ben yedek santrafor konusunda hala Lukaku'da tav değilim. Vedat Muriç okey, muazzam ama sanki yedek santrafor daha pırpır olabilirdi. Burada belki açıkta kalmış olabilir. Onun dışında stoperleri de aldı. İşte Ake var, Skriniar var. Hani kim? Mert Semedo belki. Hani orada Mert Semedo vesaire çok etkisiz kalabiliyor bazen. Zaten hoca Mert'i çok düşünmüyor. Belki burada bir tık transfer yapabilirdi ama Fenerbahçe'de transfer sezonunu kapattı. Cihan Kamer'in söylemiyle. Hüseyin, merhaba. Merhaba, selam olsun. İyi yayınlar. Ne ettiniz de Fatih Terim'in unutulmayacak anılarını Radyo Gol'de bizlere dinlettiniz? Teşekkürler. Almanya'dan Ferit.
Ya Fatih Hoca'nın YouTube kanalında kendi yaptığı aslında yeni videolardan bir tanesi. Onları da zaman zaman biz ekliyoruz. Çünkü dijitale de ayak uydurmak zorundayız. Çağ dijital çağ. Biz de Radyo Gol olarak böyle zaman zaman bazı YouTube kanallarıyla anlaşmamız var. Onları da güncel olduklarında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ha? Aslında böyle bir planım var da acaba ne kadara patlar? Ha? Sıfır yayıncı. Sabah 7-10'a bir tane koyacaksın, tamam mı? Akşam 5-8'e bir tane koyacaksın. İki yayıncı. O kalan orta saatler full dijitalden gidecek. Zaten yeteri kadar içerik çıkar diye düşünüyorum. Günde en az 100 kişi canlı yayınlara giriyor. Yani ne olur? Hani belki dinleyiciyle samimiyetin azalır. Radyo ruhunu kaybedersin. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Ama bence iyi dinlenir ya. Düşünsene sürekli başka sesler dinliyorsun. Sürekli. Evet, bazı insanlar o ses burada diye bu radyoyu açıyor. Yani arkadaşı dostu gibi görüyor ama radyo dijital falan. Ben bu fikri bir İlhan abiye sunayım ha. Murat Özen'e neden durduk yere para veriyoruz ki yarım saat için? Yani Murat Özen'in yaptığı yarım saate para ödeyeceğimizi, değil mi? Zaten artık ödemiyoruz galiba. Yani neyse, radyo dijital güzel fikir bence. Bunu belki böyle durumu iyi olan dinleyenlerimiz varsa değerlendirsinler. Şimdi böyle çanak ücretleri falan da bir tık düştü. Kâr elde edebilirsiniz. İyi de böyle bir reklam şirketiyle anlaşırsanız. Hayırlı cumalar demiş. Sağ ol Osman. Hayırlı cumalar. İstanbul Başakşehir'den. Teknik direktör adayları ile ilgili bilgi verebilir misin? Teşekkür ediyorum demiş. Kimin teknik direktörü? Trabzon'u yüksek ihtimal soruyorsun. Yazmamışsın ama vallahi Vitor Pereira falan konuşuluyor şu an için. Zaten Arda Turan falan hayaldi. Bunu zaten Ertuğrul Doğan da yalanladı. Ya yüksek ihtimal yabancı olacak. Zaten kadroyu da bildirdi Trabzonspor Konferans Lig kadrosu için. Ya, Mısır'ın teknik direktörü diyormuşum. Ya, Muhammed Salah öyle bir hamle yapar mı? Zannetmiyorum. Yabancı bir hoca alacaklar. Umarız Trabzonspor'da bir an önce toparlanır. Çünkü onlar da iyi yatırımlar yaptılar. Ne diyor? Çok sevdiğiniz kralınız Icardi ortada kaldı. Demek ki o kadar iyi değilmiş diyor. Evet, zaten hani bir nesli böyle ortaya koyduğu performansla Galatasaray'ı yapan bir Mauro Icardi var. Kimisi buna katılır, kimisi katılmaz. Yani abarttınız kardeşim, bir oyuncu çocukları Galatasaray'ı yapar mı diye. Ben bunu gördüm, kendi düşüncemi söylüyorum ama işte Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da şu an gözden düştü. Avrupa'nın majör liglerinden de teklif alamıyor Icardi. Amerika'dan, Suudi Arabistan'dan ya da böyle Meksika'dan falan teklif alıyor ama o da böyle çok istediği rakamları karşılamıyor. Evet, yani %50 indirime gitmesini içeren bir teklif sunmuştu Galatasaray ama bir dönüş alamadı. Baktığımızda da aslında evet, Galatasaray, şimdi beni gamsızlıkla suçlayacaksınız ama Galatasaray'ın da ne kadar böyle doğru politika izlediğini net ortaya koydu. Mesela biraz böyle Osimhen'in gölgesinde kaldığı, özel hayatının kurbanı olduğu, işte bütün bu gelişmelere rağmen avukatı ve menajeri El Pino, Icardi'nin futbolu bırakması gibi bir durumunun söz konusu olmadığını belirtti. Doğru proje için çalışıyoruz dedi. Veda programına katılacak denildi, kabul etti denildi ama onu da çok böyle kabul edilmiş gibi gözükmüyor. Ya zaten geçen sezon hatırlayın, bu Liverpool Galatasaray maçı vardı. Osimhen kolundan bir sakatlık yaşamıştı. Devre arasında da oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Herkes kimi bekliyordu? Icardi'yi bekliyordu ama Icardi yerine Leroy Sané girmişti. Daha maç 1-0'dı ya. Toplam skor da 1-1'di. Düşünsenize, yani yedeği olduğunuz oyuncu sakatlanıyor ama ona rağmen hoca sizi düşünmüyor. Zaten orada film kopmuştu bana göre. Sonra o Noah Lang girmişti. Onun da böyle parmağı kopmuştu. O da çıkmak zorunda kalmıştı. Hani Icardi falan oyuna girecekti. Sonra Icardi orada amiyane tabirle caz yapmış. Yani gireceğim oyuna, sen beni almadın tarzı. Kaan Ayhan'ın da Icardi'yi ikna ettiğini biliyoruz. Ya bu da bir tık Galatasaray'a saygısızlık ama bir de oyuncu tarafından bakıyorsun. O da mental olarak düşmüş yani. Düşünsene, Osimhen var, sakatlanıyor. Yedeği benim, ben Icardi'yim. Yani aşkın olayım. Ben niye giremiyorum diye böyle bir kendi kendine egosu çatışmıştır. İşte Kaan Ayhan'ı bir şekilde ikna etmişti, girmişti. Yani fiyat performans açısından herhalde Galatasaray tarihinin en iyi kiralık transferi iken en kötü bonservisli transferlerinden biri olmuş gibi duruyor Icardi. O Seferovic tutmamıştı değil mi? 4 yıl önce miydi?
O dönemler işte Gomez'in

attı. Son dakika golleriyle falan böyle amiyane tabirle Galatasaray ite kaka gidiyordu bir şekilde. Yani 1-0, 1-0. İşte transferin son gecesi de Paris Saint Germain'de kadro dışı kalmıştı. Icardi hop dedi, ben bir zar atayım dedi Dursun'a. Bir kumar oynayayım dedi. Kamu spotu verelim, kumar bu arada en tehlikeli şeylerden biridir. Lütfen uzak durunuz. Yani Türk futbol tarihinin 4 sene üst üste şampiyonluk serisini başlattı o zar. Zaman zaman bu zarlar da tutabiliyor. Yani 2023 yazında neredeyse tüm bir yaz, yani kendisinin transferinin noktalama uğraşıyla geçti. Aynı Osimhen'de olduğu gibi, Osimhen'le de çok uğraşmıştı Galatasaray yönetimi. Icardi'yi de almak için çok çabalamışlardı. Yani bakmayın, o dönemin şartlarıyla 10 milyon euro bonservis, 10 milyon euro maaş astronomik bir paketti yani. Şu an baktığında ya Cihan ne astronomiyi, biz Lea'yı 38 veriyoruz, Osimhen'i 75 veriyoruz falan. O dönem hatta işte çok eleştirilmişti, ya iyi para verdiniz, bu kadar maaş mı verilir falan. Ne olursa olsun konuyu kapatacağım bu arada, artık yok Icardi sonuçta. Bana göre Süper Lig'e gelmiş en klas bitiricilerden birisiydi. İzlemesi keyif veren bir futbolcuydu. Galatasaray'ın yeri bence bu adamda başka. Kimisi işte vefasız, gamsız falan diyor ama yani üzüntüden veda mesajı bile yayımlamadı. Hani politik olsa değil mi? Yayımlardı ya. Nasıl işte Talişka yayımladı insanı, bir çöp kutusu gibi kullanıp kenara atamazsınız falan. Zamanında örnekleri var işte, madem dur Galatasaray'dan örnek vereyim ya Cihan, yine bizim Fenerbahçe'yi soktunuz demeyin. Barış Alper mesela ne olma gideceği zaman beyaz ekran koymuştu. Yine Omar vardı hatırlayın. Yılbaşında eğlencede yüzünde hava ifşek patlamıştı. Ona rağmen Galatasaray vefa örneği gösterip bu adamın maaşını vermişti. Galatasaray'dan gittikten sonra Galatasaray'a tazminat davası açmıştı ya. Neyse, ya böyle politik olsaydı bu adam çoktan veda mesajı yayımlardı. Etkileşimin de dibine vururdu amiyane tabirle, ama galiba eli gitmedi ya. Kolay değil değil mi insanın sevdiğinden ayrılması? Gözyaşları sel olup akıyor falan diye böyle. Düşler Tiyatrosu'nda benim için, tekrar söylüyorum, o Şampiyonlar Ligi'nde Onana'ya attığı aşırtma golüyle ve ardından yaptığı gol sevinci yine hep ikonik olarak kalacak. Hiçbir zaman unutmayacağım. Günaydın kıymetli kardeşim demiş. Türkoğlu Türk. Türkoğlu Türk. Hayırlı sabahlar diyor. Sağ olasın. Bir selam vereyim İstedim. Seni seviyoruz. İyi yayınlar. Beyler Bey'inden Namık. Merhaba Namık. Akşam için bir ilk 11 alalım mı demiş. Ne yiyorsun ya sen? Elmalı turta mı? Vallahi güzel. Çok severim. Afiyet şeker bal olsun. Ali Naci Küçük aslında saat 10-11 yayınında böyle 11'i aşağı yukarı söyledi. Zaten hani çok da herkesin de tahmin etmeyeceği bir 11 değil. Defans Şalai, Jakobs beklerde olacak. Davinson'la Abdülkerim'i stoper ikilisinde görürüz diye düşünüyorum. Gabriel Sara Torreira orta sahası. Bir kanatta Leroy Sané'yi, bir kanatta Yunus'u. En ileri uçta Osimhen'i izleriz. 10 numarada da Batrokov'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Antrenmanlarda falan zaten iyiymiş, iyi de performans veriyorlarmış. Klasik bir 10 numarayla çıkmaya çalışacak Galatasaray. Cihan, 2 ay sonra formalarımız geldi ama Beşiktaş'a kötü yenildik. Ha demiş, ben ha pasolik almadım. Uygulamayı indiremedim, sistem yanıt vermiyor diyor. Çok güzel maşallah, selam olsun. Çok da güzel durmuşsunuz kardeşimizle. Parmağı kopmuş lafına niye güldün ya? Şey mi? Yani Noel'in kolayından bahsediyorum. Evet ya, çocuk çok talihsiz bir şey yaşamıştı aklıma gelince. Cihan, radyo interaktif olduğu için güzel. Arada Murat Özen'e sallıyoruz, Atakan abiye sallıyoruz. Hem seviyoruz. Kudurtma makinesi Yakup abiye yazıyoruz. Dijital olsa reyting düşer. Farklı farklı insanları banttan dinlemektense her gün seni dinleriz demiş. Ya işte Selim, bir denemekte fayda yok mu ya? Bir deneyelim, belki tutar anlamında söylüyorum. Maliyeti düşürüyoruz, tamam mı? Şimdi her saate bir yayıncı maliyetini düşürüyoruz. O prime time saatlere, reklamların en çok geldiği saatlere yayıncı koyuyoruz. Denemekte fayda var diye düşünüyorum. Aa, bu arada kızları da bir tebrik edeyim ya. Atlamayalım, evet. Radyo Golüs. Hani daha çok futbol ağırlıklı gidiyoruz ama sonuçta spor radyosuyuz. Almanya'yı muazzam geçtik. Vargas tek başına maçı aldı. İlkin ne yapıyor ya? İlkin, ya ben bu kız iki maçtır benim için hayal kırıklığı. Normalde beğenirim ama Hande de tamamen etkisiz kaldı. Hani Vargas'a birazcık kaptan, biraz da Derya destek olabilirdi. Bakalım Sırplara karşı yarın ne yapacağız? Az önce de aslında bir basın toplantısı yaptılar, konuştular ama onu da zamanımız olursa sizlere aktarmaya çalışırız.
Ya maçta 2-1 set sayısı öndeyiz. 24-21 olmuş. Biz sevinmeye başlamışız. Alman teknik direktör challenge istiyor, tamam mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Spiker de dedi ki, şimdi kim bilmiyorum, özür dileyeceğim ama. Evet, milli takım tabii ki bizi destekleyeceğiz. Hani kanla başla canla tarafla anlatacağız. Buna kabul. Hiçbir şey demiyorum. Ben de öyle anlatırdım spiker olsaydım. Yani bazıları şey diyor ya, biz niye bu kadar abartıyoruz da. Bizim biraz kanımız farklı akıyor ama şunu söyledi mesela. Dostlar alışverişte görsün minvalinde, sanki bizim sevincimizi bölmek için Alman koç göstermelik bir challenge istemiş gibi yorumladı. Kendi kendine yorumladı bunu. Meğer adam işini yapıyormuş. Abi şimdi voleybolu bilmeyen birisi değil mi? İzlemeyen birisi. Ya der ki ama spiker boşa söyledi diyor. Adam boşuna challenge istemiş. Sayı bizim falan diye düşünür ama adam işini yapmış. İncelemede ne oldu? Ede Erdem'in file rakip saha ihlali tespit edildi ve sayı Almanya'ya gitti. Yani kısacası spiker dostumuzun dostlar alışverişte görsün diye küçümsediği hareket, ya Alman hocanın profesyonel bir hamlesi çıktı. Adam gerçekten alışverişe gitmiş ama eli de boş dönmemiş ya. Ya ben ona çok takıldım. Öyle bir anlatıyoruz ki ya boşa challenge'a gitti işte, sayı bizim falan. Ya bir durun, ne oluyoruz işte. Adam istemiş, yıllardır koç bir şey görmüş demek. Ya bak, rakip fili ihlal etmişiz, aldı sayıyı. Ait olduğumuz yerdeyiz bana göre. Son dört takım arasındayız. Böyle maçın içinde biraz böyle takımın Sırbistan'a falan düşündüğünü hissettim gibi. Yarın bakalım ne olacak, saat 16'da sahaya çıkacak filenin sultanları. Mesela çeyrek final hafta içi olduğundan böyle görece tribünlerde boş yer vardı ama bu sefer gerçek anlamda bir taraftar desteği gözüküyor gibi duruyor. Hadi kızlar finale diyelim, ne diyelim. Biraz da onları desteklememiz lazım. Yani Sırplar biraz değişik, maçlarını böyle bir izleyin. Hadi İtalya İsveç karşısında şöyle bir ne oluyoruz la olmadılar. Amiyane tabirle ama yine de 3-1 almasını bildiler. Yani bu saydığım ülkeler gerçekten voleybol ülkesi olmuşlar. Oyuncuların performansı o kadar stabil ki böyle maça çıktıklarında neyi nasıl yapmaları gerektiğini anlıyorlar, hakimler. Anlatamıyorsunuz böyle en gerilimli anlarda bile panik yok, stres yok. Bakalım neler olacak yarın Sırbistan karşısında da kızlara başarılar dileyelim. Cihan, bu sizin Lao hazır değilmiş. Neden bizim ülkemize gelen oyuncular hiç hazır olmuyor diyor. Sakat çocuk Yaşar. Yani sakat, şu an için sakat. O yüzden Lao hazır değil. Yarın kadroda olmayacak. Hani bir ihtimal Ali Naci Küçük kadroda olabilir dedi ama Yakup Çınar'la da konuştum ben. Bilgileri de aldık. Kadroda olmayacağını söylediler. Ya bir de bizim ligimiz işte hazırlık dönemimizle Avrupa'daki ya da diğer liglerdeki tempolar hep farklı zamanlarda şekilleniyor. Nedense işte kimi oyuncu kendi ülkesindeki ligin devre arasında ya da sezon başı kampını yarım bırakıp geliyor. Zaten o noktada ritim tutması da zaman alıyor. Şunu da söyleyen var. Ben bir antrenman bilimcisi değilim ama bunu söyleyenlerden bu lafı alıp söylüyorum. Hani Türkiye'deki fiziksel çalışma temposuyla Avrupalıların ya da modern futbolun gereksinimlerini bazen çok farklı olabiliyor. Aradaki fark dağlar kadar olabiliyor. İşte kimi oyuncu buradaki antrenman kültürünü veya idman yoğunluğunu yetersiz bulabiliyor. Ya da farklı bulup adapte olmakta zorlanıyor. O yüzden bizde böyle bir hazırlanma evresi diye bir şey var. Ama Leo sakat, yani hazır değil olayı falan değil. Adam bildiğin sakat şu an için. Abi Ersin abinin olayını çok büyüttüler ya demiş. Adam manken olabilirdi, bacakları fena değil diyor. Dünkü Bursa Spor maçındaki rezilliği gördün mü? Hangisi, Erdoşe'yi mi? Taçtan offside verdiler, onu mu söylüyorsun? Ya inanılır gibi değil ya, bak tam da ben o maça gelecektim. Güzel mesaj atmışsın. Ben de iddia oynadım, özür dileyerek söylüyorum. Şans oyunu 2-0'dan sonra Bursa 2 gol atar daha dedim ama yani taçtan gidip offside kararı verdiler. İnanılır gibi değil bizim hakemlerimiz ya. Ya daha hakem taçtan offside olmayacağını bile bilmiyor. Ve biz bu hakemlere şeye emanet ediyoruz. 300 milyonluk, 400 milyonluk takımların maçlarına çıkarıyoruz. Göreceğiz bakalım yarın derbide neler olacak. Halil Umut Meler'i beğeniyorum ben gerçi ya. Beşiktaşlar biraz kızıyor kendisine ama ben iyi maç yöneteceğini düşünüyorum. Yani Mehmet Türkmen, Yasin Kol falan. Bence bunlardan 5 kat daha iyi hakem olduğuna inanıyorum. Hadi Cihan falan diyenler de olabilir ama yani şu an atanabilecek bence en doğru hakemdi.
Vargas futbolun Osimhen'i yakıştırmasını yapıp susuyorum demiş. Can Adana Demirspor'a -24 puanda UEFA'dan ceza geldi. Oldu -48 puan. Sanki bizi bölgesel amatör görünüyor bazı başkanlar sayesinde demiş. Onu istiyorlar zaten. Bilerek yapıyorlar. Yükümlülükleri yerine getirmiyorlar Ramazan. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyince de UEFA'nın gerçekten acayip yaptırımları var. Batıracaklar kulübü. Concordado ilan edecekler. Concordado ilan ettikten sonra benim kulüp battı kardeşim, ben bu borçları nasıl ödeyeyim diyecekler. Ben hep aynı örneği veriyorum. Hangi takımdı ya? Yanlış da olabilir. Niğde'ydi herhalde. Vallahi düzeltin yanlışsam da. Yani kulüp batıyor, amatöre kadar düşüyor. Başkanlar helva dağıtıp helva veriyorlar yani. Oradaki insanlara helva veriyorlar. Çünkü diyor ki ya ben battım. Bir sürü futbolcuya da borcum var. Concordado'da ilan ettiğim için bunları da ödemek zorunda değilim. Yani şimdi Adana Demirspor'un da hali içler acısı maalesef. Denizli Spor da böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştı. Evet, yani bölgesel amatörlük senaryosu maalesef kulübün kapısına dayanmış durumda. Yılların köklü çınarlarının maalesef yanlış yönetimler, günü kurtaran transferler ve biriken borçlar yüzünden bu hallere gelmesi herhalde futbolumuzun en acı örneklerinden biri gibi duruyor. Yani işte bu krizden çıkış için amatöre düşürecekler, borçtan arınacaklar, sıfırdan yapılanmaya gidecekler veya işte başka bir takımın adını falan değiştirip orada devam etmeye çalışacaklar. Taktik bu. Buna da bence bir yaptırım gelmesi lazım. Yazık. Cihancığım, hatırlatırım. Milli maçtı zannedersem 90'larda Oktay Derelioğlu offside'deyken atak geliştiğinde taç çizgisinden dışarı çıkıp koşmaya devam etmişti. Sonra geri pozisyona düştüğünde, içeri girdiğinde hakem offside vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Offside olmaması gerekiyordu. Hep var böyle şeyler demiş. Vallahi Burak, onu hatırlamıyorum da. Geçenlerde televizyonda izlerken Oktay Derelioğlu'nun Belçika'ya attığı golü gördüm, tamam mı? 9. sıraya koymuşlar. Herkes hatırlar, ikonik gol. 7 kişiyi falan çalımlayıp gol atıyor. Ya dedim, özür diliyorum editör kardeş de. Sen bu golü dedim nasıl 9. sıraya koyarsın? Bence milli takımlar tarihinin en güzel golü ya. Ya muazzam. Elbet biliyorsunuzdur ama belki unutanlar, hatırlamak isteyenler Oktay Derelioğlu Belçika gol yazıp izlesinler. Ya böyle muazzam bir gol yok. 9. sıraya koymuş arkadaşlar bunu. Ya o golü unutamıyorum ama o şeyi hatırlayamadım ya. Taç çizgisinden dışarı çıkıp koşmaya devam etmesini falan. O bende yok. Almanya Füsten'den diyor. Bu derbi hakemini men etmen ilginç. Övmem mi demek istedin acaba? Bize neler yaşattı sahada ama yarın bir takım kesin hakeminden sıkıntı yaşayacak diyor. Kimi isteyeceksin ki Cengiz Han? Kim var mesela? Vallahi bence şu an Halil Umut Meler diğer hakemlere nazaran en düzgün hakem diye düşünüyorum ben. Evet, bir yumruk olayı falan oldu, sıkıntılar yaşadı ama oyun görüşü, futbol aklı. Diğer hakemler de yapıyor bunların hepsini. Ben güven duyuyorum ya, en azından öyle, ona güveniyorum yani, ne diyeyim. Kötünün iyisi, ondan bahsediyorum. Döneceğim mesajlara da, derbi ne olur onu da sorayım size. Mesaj atabilirsiniz böyle ara ara, ara konular açalım ki hani şey olsun, biraz daha interaktif olsun. Güzel bir maç bekliyorum ben yarın. 0212 273 10'a siz de mesaj atabilirsiniz. Böyle ortada bir maç gibi ya. Beşiktaş erken golü bulup arayı da açabilir. Açamadan geri de düşebilir. Fenerbahçe erken gol atıp kapanabilir. Kontradan farkı da açabilir. Kendi kalesine de gol atabilir. Beşiktaş'ın orta saha ve ileri attı şu an iyi durumda. Ama kapanan bir Fenerbahçe'ye karşı ne yapar? Onu da hiç bilmiyorum ya. Hakemlerden konuşuyoruz. Şey geldi aklıma, bu son oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Yasin Kol, hatırlayın. 45 metreden penaltı çaldı Kartal Göz. Yasin Kol'u mu istiyorsun mesela? Hatırla ya. Şahin gözüyle uzaktan pozisyonu süzüp böyle milimetrik bir penaltı çalmıştı. Bu karar maçın önüne geçmişti ama zaten Fenerbahçe maçı hak etmişti. O işin başka bir boyutu. Çünkü hani Sergen Yalçın'ın sınıfta kaldığı maçlardan biriydi. Orta sahada Kante'nin yaptığı resitali izlemiş ve hiçbir önlem almamıştı. Ben yarınki maçta, yani hocanın, Sergen Yalçın'ın aksine günlerdir İtalyan hocanın bu maça kafa yorduğunu ve orta sahayı bu kadar teslim etmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya Cihan, Kante ne bir santrafor ne iyi bir kanat. Ben Kante'yi
tutacağını, yani kanteyi önlem alacağını düşünüyorum. Nasıl önlem alacak? Eforunu azaltmaya çalışacak kantenin. Çok eforlu. Oradaki dinamizmi düşürmeye çalışacak. Farklı bir strateji izleyeceğini düşünüyorum.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'a karşı performansı var. Onun da derbi galibiyetleri inanılmaz. İşte 2014-2015 sezonunda iki galibiyeti var. 4 yıl önce bir beraberliği var. 2 yıl önce iki galibiyeti var. Yani Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet bir beraberliği var. Galatasaray'a karşı da 4 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyeti var. Adamcağız, İsmail Hoca, Hacı İsmail falan diyorlar, bir şeyler diyorlar ama 11 maçta 8 galibiyet almış ve %73'lük bir galibiyet oranı. Ha? Yadsınabilir mi? Bence yadsınamaz. Var mıdır derbilerde %73'lük bir galibiyet oranı? Ya böyle bol gitgellere sahip olacak. 3 ihtimalli bir maç veya klasik yorum olacak ama hani çok da fazla bir şey söyleyemiyorsun ki maç öncesinde. Fenerbahçe'nin kaliteli hücum hattının, Beşiktaş'ın, özür dileyerek söyleyeceğim, ben stoperleri saatli bomba gibi düşünüyorum. Yani saatli bomba savunmasına karşı üstünlük kurmada zorlanıp zorlanmayacağını şaşırıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın orada stoper tandemi, Nübel var neyse ki Beşiktaş'ı bir tık kurtarıyor orada. Ve çok sert geçeceğini düşünüyorum maçın. Yani İtalyano ile yeni hocasıyla en tempolu, en sert maçı oynayacağını düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'de de yaş ortalaması 30'a dayanmış. Buna nasıl karşılık verecek merak ediyorum. Özellikle dakika 60'tan sonra daha farklı bir maçı izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben de özellikle 60'tan sonrasına bakacağım. Nasıl bir maç olacak, neler olacak, nasıl geçecek. Bol gollü, keyifli böyle 2-2 falan. Hani veya biri yenecekse de İşte 82'den 83'ten sonra bir gol atıp böyle 3-2 bitecek bir maç bekliyorum. İzleyip göreceğiz. Yasin Kol olsaydı Fenerbahçe rahat kazanırdı. Şimdi maç ortada demiş. Beşiktaşlar hala istemiyor Halil Umut Meleri. Ya kim gelirse gelsin hakem istenilmeyecek ya Vahit. Hı? Bir kolliğine gelmediği sürece hakem her zaman eleştirilecek. Aleyküm selam Ercan'cığım. Muhammed Salah'ın gideceği cuma namazı için camiye giden sabah ne demiş? Ha, gideceği cami tıklım tıklım dolmuş diyor. Orayı Salah'ı görmek için gidenlerin namazı kabul olur mu demiş. Canım bunu ben nereden bileyim, hoca mıyım? Elbette olur, burada niyet önemli yani. Ya, bu çok ilgi, espri yapmışsın sen, anladım da. Yani sonuçta cuma namazı Allah'ın rızasını kazanmak ve işte farz olan ibadeti de eda etmek amacıyla kılınır. Orasını ben bilemem. Orası kişiyle Allah arasında olan bir şey. Hani dinen bir namazın yani şeklen geçerli sayılması falan. Ona Nihat Hatipoğlu hocaya falan sorarsan sana daha çok yardımcı olur. Sonuçta gidiyor ya. Bak boş ver sen. Niyeti önemli. Takılma bunlara. Ama düşünsene sadece Salah'ı görmek için gitmek de bilemedim ya. Yani cumaya gideceğim zaten diyor, bari Salah'ın olduğu camiye gideyim. O da farklı bir bakış açısı olabilir. İstanbul'dan Ahmet. Ne yazmışsın Ahmet'ciğim? He. Halil Umut Meler diye bir hakemi Galatasaraylılar gayet iyi bir hakem olarak görebilir. Buna en çok Galatasaraylılar sevinir demiş. Vallahi ben objektif yorum yaptım. Sen, mesela kimi istiyorsun sen Ahmet? Tamam peki beraber. Hem Fenerbahçeli dostlarım hem Galatasaraylı Fenerbahçeli dostlarımla Beşiktaşlı dostlarım yazsınlar. Halil Umut Meler değildi. Mesela kim olsaydı da tatmin olurdunuz? Ya bu hakem olsaydı ben tatmin olurdum. Hiç kafama takmazdım. Bence bir isim bile yazamazsınız. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu yüzden isim çok yazarsınız da cümleyi düzelteyim. %100 tatmin olamazsınız. Bu daha doğru bir kelime. Ya yoksa isim yazarsanız yani, ama yine de o yazdığınız isim sizi %100 tatmin etmez diye düşünüyorum. Halil Umut Meler Okan'ın kankası diye mi beğeniyorsun? Selamlar demiş. Ya beğeniyorum demedim Allah. Ya nasıl çarpıtıyorsunuz ya? Kötünün iyisi dedim. Ondan bahsediyorum yani. Hani mesele burada kanka olmak falan değil. Yani sahada ne kadar düdüğü doğru çaldığına bakıyorum ben. Hakem kararları hep tartışılacak, hatalar hep yapılacak, eleştirilerce hep yapacak ama yani birini sırf kişisel ilişkileri ya da ilişkisi olduğu iddiaları üzerinden değerlendirmek bence çok doğru olmaz ya. Ben sahadaki performansına bakıyorum. Verdiği kararlara bakıyorum. Aleyhte ya da lehte hiç fark etmiyor. Ama benim için adaleti sağlasın, gerçekten başka da bir şey istemiyorum. Bol gollü bir maç olabileceğini düşünüyorum ama gollerden çok yine hakemin hataları konuşulacak. Bize de malzeme çıkacak demiş. Malzeme kesin çıkacak Cemil. O %100. Yani hakem hatalarının konuşulmadığı bir durum mu var? Cihan abi Beşiktaş'ımızı satıyorlar. Hisselerin 8,39 satılmış. Yok daha neler, dur ya. Biz dururuz. Hisse sattılar. Zaman zaman kulüpler bunu yaparlar.
Beşiktaş falan sattıkları yok. Öyle bir şey yok. Yani bizde bu var ama zaman zaman böyle şey arttırımına falan gidiyoruz. Borsada işleme gidiyoruz. Çünkü bir kar etmeye falan çalışıyoruz. Mesela Araplar bu işi birazcık geri çekti arkadaşlar. Mesela Avrupa kupalarına katılamıyorlar ya. Çok denediler, çok ısrar ettiler. Para da bastılar işte. İsrail gibi biz de Dünya Kupası'na katılalım falan. Hatta bir yere hatırlayın, El Hilal'in Dünya Kupası'na gelmesi falan konuşuluyordu. Bunu başaramadılar bir şekilde. O kadar para bastılar. Yayın gelirlerinden, oradan buradan da bekledikleri karı da elde edemediler. Ne oldu? Yatırım yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama geçen senelere nazaran yatırımları bence... Yani belli bir yüzdesel olarak söyleyemeyeceğim ama azalttıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla artık bu iş için en makul pazar this is Süper Lig, bizim ligimiz. Hem futbolcular için böyle cazibe merkezi, hem daha rahatsın, güzel İstanbul gibi bir şehirdesin, keyfin yerinde. Hem böyle Avrupa kupalarına katılma imkanım var. Daha ne olsun? Yani bazı takımlar böyle dayanalım dayanabildiğimiz kadar kendi yağımızda kavrulalım diyor. Bazıları da farklı noktadan bakıyorlar. Ben günün sonunda gideceğini düşünüyorum ya. Evet, yıllardır işte takımlar battı batacak, hiç battıkları falan da yok. Borçları artıyor ama günün sonunda mesela ilk devir gerçekleştiği anda, mesela üç büyüklerden, dört büyüklerden bahsediyorum, Göztepe falan. Bunlar tamam satın alındı ama mesela vakıftan çıkıp şirket olmaya döndükleri zaman ilk kim satılırsa mesela diğer takım taraftarları şey diyecek, bizi de alın, bence sıraya girecekler. Yani zaten mantık olarak evet Liverpool falan Manchester falan karşı çıkmıştı ama bir süre sonra taraftar da karşı çıkmıyor ya. Sahaya bakacak, futbolcuya bakacak, başarıyı görecek. Önüne 80 kişilik stadyum yapacaklar, 6 tane yıldızlı futbolcu ismi koyacaklar. O zaman taraftar da bir şekilde razı gelecek. Sıcak suya girince herkes alışır herkes. Bir sıcak suya girin de. Yani bugünü bilmiyorum ama 5-10 yıla kadar başka şekilde yaşayacağız gibi duruyor. Hani bugün başka suretlerde sanki bunun biraz benzerini yaşıyormuşuz gibi duruyor. Borçlanıyoruz bir şekilde idare ediyoruz. Bence Şikrinyar ve Vlahovic kart görecek, güzel boğuşurlar diyor. Vallahi ben buradan Fenerbahçe yönetimine çok seslenmiştim. Alacaksanız Vlahovic'i alın diye. Bir ara Beşiktaş'la adı anıldı, sonra işte dediler ya Vlahovic Türkiye'ye gelmek istemiyor falan diye. Ya dedim niye gelmek istemesin? Ya bu çocuğu ben çok beğeniyorum. Ya forvetlerin ne zaman alırsınız mesela? Oyunun en ufak nüansında alırsınız değil mi? Mesela Icardi'nin Galatasaray formasıyla performanslarını açıp izleyin. Genelde böyle defansın arkasında bekliyor. Sabit, stabil duruyor. Ya da yürürken defansın önüne bir anda böyle beklenmedik koşular atıyordu. O koşu hem defansın dengesini bozuyordu hem de yani gol oluyordu veya tehlikeli pozisyon oluyordu. Vlahovic de öyle bir oyuncu. Yani hem Fiorentina formasıyla hem Juventus formasıyla benim çok sevdiğim santraforlardan biri. Gerçekten de iyi ki gelmiş. Ben çok istiyordum Türkiye'ye gelmesini. Ama kendisine çok acil şey lazım ya. Gol müziği. Bir gol müziği bulun Vlahovic'e. Herkese de gol müziği bulmak zorunda değiliz ama yani spesifik bir gol şarkısı bulunması gerekiyor. Çünkü her golden sonra farklı bir müzik çaldı falan, böyle Nuri Alço müziği falan olmaz. Yani Vlahovic'e bir gol şarkısı önerisi istiyorum. Adamın yani şimdi ayağı büyük olan arkadaşlar yanlış anlamasın. Ben burada futboldan örnek vereceğim amiyane tabirle. Adamda yani kürek gibi ayak var ya. Topu istediği gibi yönlendiriyor. Her vurduğu topa falso falan veriyor böyle. Üçüncü golde de top sürekli böyle sağa doğru falan açıldı. Hırslı futbolcu, ben çok severim. Yetenekle de birleşiyor. Hırs güzel bir şey. Böyle çirkeflik de yapmıyor ya. Mesela geçen hafta tribünlere koştu, tamam mı, golden sonra sarı kart dedi. Mahcup oldu ya, hakem geldi sarı kart verdi. Neden yedim dedi, işte tribünlere gittin. Ha dedi, tamam dedi, böyle elini göğsüne falan koydu. Ben bu tarz hırslı oyuncuların her zaman argo tabirle hastasıyım. Araplar Avrupa'da mücadele etmek istiyorsa gelsin, paralarını bize yatırsın. Bizim şahane yöneticilerimiz 5 yılda onların da içini boşaltır demiş Erkan. Vallahi Erkan, nasıl mücadele edemediler çok anlamadım. Mesela Euroleague'e soktular, tamam mı? Dubai basketbolu falan soktular. Oraya bir şekilde adapte oldular ama herhalde şeyi falan kandıramadılar. Infantino'yu falan kandıramadılar futbolda falan. Infantino da kalmadı gerçi ama.
Ceferin diyeyim. Ceferini falan kandıramadılar. Giremediler yani. Ama seninki de tespit gibi tespit. Yani gerçekten de o bitmek bilmeyen fonlar bizim kulüp yöneticilerinin eline geçse, önce 35 yaşında dünya yıldızı diye birkaç ismi böyle milyonlar saçılır. Hani menajerler akıl almaz, komisyonlar alır. 5 yıla kalmadan da o koskoca bütçeler sıfırlanıp böyle borç batağına düşebilirler. Yani parayı en hızlı ve en gösterişli şekilde buharlaştırma konusunda Süper Lig'in üstüne yok herhalde. Gelemediler El Hilal falan, El Nasır, böyle bir Şampiyonlar Ligi'nde oynayalım ya, bizde ne olacak işte, İsrail takımları da oynuyor, bizde birazcık da ucundan Avrupa'dayız falan diye böyle. Hatta ben de şey demiştim ya, bizim takımlar da Asya tarafına mı gitse falan diye, bana kızmışlardı, ne Asya'sı Cüven, prestij olarak falan Avrupa'da oynayalım. Espri yapmıştım, espri yapmaya bile gelmiyor. Hakemi Beşiktaş istemiyor da Fenerbahçe istiyor mu sanki diyor. Heh, mesela ya Fazlı Karakuş bana çok güzel mesaj atmış. Olaylı Trabzonspor maçında maçı tatil etmeyen, Livakovic'i yarılmış kafasıyla oynatan hakem bu. Çok balık hafızalıyız demiş Fazlı Karakuş, mesajını atmış. Ne diyeyim şimdi Fazlı? Sen de diyorsun, sen de beğenmiyorsun hakemi. Başta mesaj güzeldi, sevinmiştim ama sonra beni yarı yolda bıraktın. Sana da güvenmemeye öğrenmem lazım Fazlıcığım. Bir Galatasaraylı olarak ne kızabiliyorsun ne ciddiye alabiliyorsun. Bir yandan helal olsun, adamlarda ki umut, azim kimse de yok diye takdir edesin geliyor. Diğer yandan ya yine mi aynı film, sonunu bildiğimiz filmler, her sene izliyoruz diye kafa yaşıyorsun demiş. Ali Esen bizlere mesajını göndermiş. Cihan, bu Asensio'ya ne olacak ya? Biz Talişka'yı neden yolladık? Keşke Asensio gitseydi, Talişka kalsaydı. Zaten İsmail Hoca ile de anlaşamıyor demiş. Vallahi playoff maçlarında yoktu. Bu hafta oynanacak Beşiktaş maçı var. Yine yok. Yani İsmail Hoca sanki böyle bir kez daha haklı çıktı gibi. Hatırlayın, zamanında Olympiakos maçı vardı. Orada Fred'i yedek bıraktı diye kendisine bir ton laf söylenmişti. İşte Fred'in fiziksel olarak sadece böyle tek devre oynayabilecek durumda olduğunu söylemişti. Hemen böyle çok bilmiş abilerimiz tek devrelik güç diye bir şey olmaz diye milleti gazlamıştı. Neden olmuyor yani? Tek devrelik güç neden olmuyor? Adam hazır değildir. Haftada 3 maç oynamıştır. Artık yorgundur. Belki ikinci yarı değerlendirirsin. 45 dakika. Yani tek devrelik güç olmaz diye. Tamam, İsmail Hoca'yı ben de gerçekten yani çok böyle beğenmiyorum. Ama adam işini yapıyor ya. Hani şimdi az önce derbi istatistiğini verdim. %73. İşini iyi yaparken neden eleştirelim ki? Mesela Asensio konusunda da haklı çıktı. Aradan 2 yıl geçti Fred konusunda. Hani bugün neredeyse birebir aynı vakayı yaşadı Fenerbahçeliler. Yani İsmail Hoca'nın Asensio'yu neden oynatmadığının cevabını maalesef sahada uygulamış olarak gördü herkes. Yani demek ki bazen niye oynatmıyor cevabının arkasında bizim bilmediğimiz fiziksel durumlar olabiliyor. Antrenman verileri olabiliyor. Sağlık ekibinin değerlendirmeleri olabiliyor. Adamcağız da bunu görmüştü, söylemişti, oradan eleştirilmişti. Bakayım, hava bugün biraz esiyor. Asensio'yu dışarı çıkarmayın ya. Sakatlanması için az biraz rüzgara maruz kalması yeterli. Cihan, Galatasaraylılara böyle söyleyebiliyor musun? Sizin Falcao da aynıydı falan. Ya takılıyorum. Beni bir rahat bırakın. Ne olur rahat bırakın. Ya takılıyorum yani. Adamın sakatlıkları da öyle uzun değil. Hatta açıp bakalım. Bir dakika. Açıp bakalım. Ya tamam, rüzgar ise sakatlanıyor dedik de. Geçenlerde ben bakmıştım. Çok büyük sakatlıkları diyor. Fenerbahçe'nin şanssızlığı demiştim. Evet, açtım. 17-18. 3 kere sakatlanmış. 17 gün sakatlanmış. 17-18 sezonunda. 18-19 sezonunda bir kere sakatlanmış. 40 gün. Bak, bu sezon kariyerinin en büyük sakatlığını yaşamış. 2019-2020 250 gün oynamamış. 2020-2021 2 kere 38 gün. 21-22 4 kere 60 gün. 23-24 2 kere 100 gün. 25-26 kere 4 kere 35 gün. Lafımı geri alıyorum. Çok sakatlanmış. Rüzgar etse sakatlanır Asensio. Yani önemli. Şimdi 60 gün deyip geçmemek lazım. Nereden baksan 2 aylık gibi bir süre, en kritik maçlarda olmadığın zamanlar. Ama şeyi de aklıma geldi, bak bunu soracaktım soramadım. Asensio gol attığında sakatlanmadan önce neden Matador çalmadı stadyumda? Klasik gol müziği çaldı. Bununla ilgili bir bilgi verdiler mi? Hani Fenerbahçeli arkadaşlar daha hakimdir konuya.
Hani genelde o matador çalıyordu. Adam gol attıktan sonra Fenerbahçe'nin klasik gol müziği çalmıştı. Eve akvaryum yaptırıyorum demiş. İlk alacağım balık Yunus Akgün olacak. İyi balıklama atlıyor diyor. Olabilir, olabilir yani. Futbolcular zaman zaman faul almak için bunu yapıyor. Arda Güler'in de var öyle, biliyorsun, bir tane atlaması. Var var, Talişka'nın da vardı. Galatasaray'da Torreira zaman zaman bunları yapıyor. Güzel örnek. Bana bunlarla gel, kabul. Bu arada asansör demişken.

Yayınlar. Görmedim. Ha gördüm gördüm. Sivas maçındaki, Mardin Sivas maçını mı diyorsun? Dün değildi ki o ya. Dün yazınca. İki gün önceydi. Şey, topun üstüne basıp döndüğü golü diyorsun. Evet ya, inanılmaz bir goldü. Muazzam bir goldü. Muhammed, bu Fenerbahçeli arkadaşlarımız maç başlamadan bize hakem operasyon çekecek. Neden diyorlar? Bu nasıl bir ruh demiş. Sadece Fenerbahçeli arkadaşlar demiyor ki, Beşiktaşlılar da beğenmiyor. İki tarafta şu an hakemi beğenmiyor yani. Hakem ortada. Garibim. Yandı. Ben söyleyeyim. Cihan abi selamlar demiş. Merhaba güzel kardeşim. Düşünsene, yedek forvetini ve yedek kanadını toplam 200 milyona satan takımlar var. Biz bu takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde nasıl yarışacağız? Adamlar Barcola'yı 100 milyona Liverpool'a sattı demiş. Katılıyorum. Yani Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan isimlerden biriydi Barcola. Hem Paris'te hem Fransa'da milli takımda olsun. Yani sonradan girdiğinde müthiş fark yaratan oyunculardan birisiydi. Hatta bu, hani son dönemlerini demeyeyim de, işte bu Mbappe'nin Paris'ten gittiği dönemlerde, yani o dönemde Paris'te damga vurmuştu. Çünkü Mbappe'nin yerini doldurmuştu. Mbappe gibi bir oyuncunun yerini doldurmak da kolay değil ama başarmıştı bunu. Katılıyorum yani, adamlar sonradan oyuna soktukları oyuncuları bile 100 milyon 100 milyona falan satıyorlar. Ama biz de harcıyoruz ya. Baksana Galatasaray'ın değeri falan 411 milyon oldu. Fenerbahçe'nin 300 milyonlara falan yaklaştı. Yani bizim takımlar da öyle az para harcamıyor. Ufak ufak. Yani ilk başta 200 milyondu ilk sene. Sonra böyle bir 270 oldu. Sonra 350'lere geldi. Şimdi 411 falan böyle. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş herhalde 600'lere doğru gideceğiz. Abi Şükrü Saraçoğlu'na komple LED ekran yapılıyor. Yarına yetişir mi acaba? Bu tribünün ortasına yapılan LED ekranlar var ya demiş. Aha, yetişir Hüseyin'ciğim. Yetişir. Galatasaray değiştirdi o LED ekranı. 3 ay sonra anca yapıldı. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Onun değişmesi muazzam etki ediyor. Çünkü o LED ekranı biraz böyle büyüttüler. Hem oraya daha fazla sponsorlar geliyor. Oraya bile sponsor alıyorsun. Öyle düşün. Ben yetişeceğini düşünmüyorum çok fazla. Yani dış cephesini falan da galiba böyle bir tık bir şeyler yapıyorlar değil mi? Giydiriyorlar falan. Ya böyle açarlar belki ama hani %100 bitmiş, eksiksiz haliyle çalışır mı bilmiyorum. Şimdi ben bilmiyorum bu işi yapmadığım için. Sadece Galatasaray'dan bildiğim için. Galatasaray'da değiştirmişti, uzun sürmüştü. Yani bu işin teknik boyutu. Bu işte uğraşan arkadaşlara sormak lazım. Hiç değinmedin ama Galatasaray'ın iletişim ekibine dünkü transfer klibinden dolayı ayakta alkışlıyorum demiş. Yani Galatasaray zaten 3-4 yıldır iletişim ekibi bu işleri yapıyor. Hani Murat Bey olsun, diğer çocuklar olsun, arkadaşlar olsun. Hakikaten hakkını teslim etmek lazım. Yani iletişim ekibi transfer duyurusu işinde çıtayı böyle iyice yukarı taşıdı. Hani kurgular olsun, çekim kaliteleri olsun, verdiği duyguyla tam anlamıyla böyle nokta atışı işler yapıyorlar. Hani son dönemlerde bütün takımlar artık böyle sıradan, ya bu oyuncu geldi falan diye sadece profilini, fotoğrafını paylaşmak yerine böyle aynen sinematik kalitede kısa filmler çekiyorlar resmen. Yani Beşiktaş hatta bunu şey yaptı, devam ettirerek yapıyor yani, anladın mı? Dolmabahçe'de Pascal Nouma, Murat Özen falan hani iyice böyle değişik bir hal almaya başladı. Hem böyle taraftarın nabzını, beklentisini yakalamaya çalışıyorlar. Hem de sosyal medyada işin rengini böyle bir tık değiştiriyorlar. Ama fikir aşamasından kurgusuna kadar, alkışı sonuna kadar hak eden güzel bir prodüksiyon çıkmış ortaya. Evet, Galatasaray sosyal medya ekibi bu işi çok iyi yapıyor. Başakşehir'inki de çok iyi yapıyordu da galiba o çocuğu sonradan başka bir takımın başına geçti. Nereye gitti bilmiyorum. Füssen manzaradan selam demiş. Vay vay vay, ne güzel ya. Gerçekten. Ne orası, göl mü? Muazzam. Giriyorsunuz da. Yelekler de giyilmiş. Süper. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Beşiktaş maçında kim kazanırsa kazansın, berabere bitse bile yine hakem konuşulacak. Muhammed Özpınar. Yani Muhammed. Konuşulacak, bunu herkes biliyor. Abi biraz konuyu dağıtalım mı diyor. Dağıtalım, ne istiyorsun? Türkiye'de kredi kartı borcu şu kadar olmuş, evet. Ne yapacağız biz abi diyor.

0: Vallahi ne diyeyim yani, spor konuşuyoruz ama biz biraz da bu hayatın gerçeklerinden falan da konuşuyoruz. Çok, çok güzel veriler yazmışsın da Hüseyin, çok uzun yazmışsın ya. Ama özet yani okudum ben böyle içimden okuduğum kadarıyla, insanları kredi kartına mahkum bıraktılar tarzı bir şey yazmışsın. Ondan şikayetim var herhalde. Ya herkesin bir sorunu, bir problemi var maalesef. Ya benim de son bir yıldır herhalde kendime yaptığım en büyük iyilik kredi kartı kullanmamak. Bu şekilde gereksiz bir şeyler de almıyorum. Kimisi çok avantajlı diyor. Kullanmayı bilenler ya diyor, muazzam diyor. Bilen insanlara da büyük saygı duyuyorum. Ben irade sahibi bir adam değilim. Har vurup harman savuruyorum. Ama yani kredi kartını sağlıklı kullananlar, ya bu muhteşem bir şey diyor. Hem diyor benim cebimdeki nakit kalıyor, taksitlendiriyorum, sonra kendi bütçemi ayarlayabiliyorum diyor. Ama ben ayarlayamıyorum yani. Ya insanoğlunu gerçekten çözmüşler, ben söyleyeyim. Mesela böyle kolaylık diye yutturulan şey aslında bana göre, kendi yorumum ya, insanın algılarıyla oynadıkları bence çok basit bir illüzyon ya. Herkesi borçlandırdılar. Etrafımdaki insanlardan kimisi önündeki bir yıl, kimisi önündeki beş yıl, kimisi belki de önündeki on yıl sadece böyle borçlarını ödemek için falan çalışacak. O da yani bu süre zarfında üstüne yeni borçlar falan eklemezseler, öyle söyleyeyim. Yani bunun bir tık ilerisi kölelik arkadaşlar. Yat aşağı can, şak falan. Köleliğe doğru gidiyor yani. Halbuki yani nakit paran kadar harcama yapsan, hani sadece nakit paran bitiyor. Bir sonraki ay çalıştığının karşılığı elinde falan oluyor. Ya yani insanoğlunun tüm zaaflarını çok iyi kullandılar. Böyle özgür irademiz falan tamamen ortadan kalktı. Ama kimse farkında değil yani. Bizi buna alıştırdılar. Ha? Ya yakında köleyiz. Az kaldı. Çok az kaldı. Bekleyin. Cihan, Murat Özen ne iş yapar demiş. TikToker. Ramazan. Belki ses kaydını alıp atarlar. Ben diyor gazeteci değilim. Ben Beşiktaş'a aşığım diyor. Yorumcu desen yorum da yapamıyor. TikToker. Bence TikToker. Bu da güzel bir şey bu arada. Yani TikTok'ta da yayın yapmak kolay bir şey değil. Sürekli yayın açmak. Yani gerçekten zor işte. Ben burada şöyle amiyane tabirle tırnak içinde dalga geçiyormuşum gibi duruyor ama adam oradan parayı götürüyor. Hey yavrum hey Cihan, sen o adamı gülerken Murat Özen oradan işte aslanlar kaplanlar falan bir şeyler geliyor. 10-12'de açıyor, öğlen açıyor, akşam açıyor, gece yarısı açıyor. Yani ona bir vakit ayırmak da baktığınızda kolay bir şey değil. Bir de bu hediyeleri neden yolluyor insanlar acaba? Hani bir bilgi alırsın, güzel bir şey söyler falan böyle. Hediye atarsın. Ya da çok paran vardır, o insanı seviyorsundur. Bir kere yollarsın, iki kere yollarsın. Her yayını açtığında aynı insan sana neden sürekli hediye yollar ki? Var mı bunun bir mantığı? Ha? Kara para falan mı aklıyorlar oğlum bir TikTok üzerinden? Ha, ne yapıyorlar? Düşün, aynı adam. Mesela beni seviyorsun değil mi? Ben TikTok yayını açtım. Dinleyenimiz de denk geldi. Dedi ki ya ben bu Cihan'ı seviyorum. İyi çocuk. Bir şuradan ufak hediye atayım. Yarın açtım bir daha attı. Öbür gün açtım bir daha attı. Öbür gün. Neden mesela aynı kişiye neden sürekli hediye atar ki? Ha? Parayı ağaçtan mı topluyor insanlar acaba? Çözemedim. Benim aklım sırrım ermiyor. Çözebilene varsa bana yazsın. Aleykümselam. Bırak şu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta demiş. Trabzonspor'un hocası kim olacak diyor. Ya, Trabzonsporlar da merakla bekliyor. Vallahi Trabzonlu yorumcular bunu çok daha iyi bilirler. Yani Ertuğrul Doğan yabancı hoca olacağını söylüyor. Kim olacak işte, Conte falan dendi ama Conte'nin de maaşı inanılmaz yüksek. Daha sonra işte Vitor Pereira falan söylendi. O da olmayacak falan dendi. Sonra bir Conceicao falan dendi. Yani Sabah gazetesi Trabzonspor'a yakınlığıyla biliniyor. Onlar Conceicao yazdılar. Ya da Conceicao artık nasıl telaffuz ederseniz. İlk ciddi adayım ben o olacağını düşünüyorum. Hani Vitor Pereira'nın çok olacağını düşünmüyorum. Hani Sabah gazetesi kim yazdıysa o olur. Çünkü onlar birazcık daha Trabzonspor'a yakınlar. O bilgiyi almışlardır yönetimden. Conceicao'ya hayırlı olsun diyebiliriz. Ben de anlamıyorum Cihan o hediye atanları demiş. Bu hediye atmak biraz ahmaklık. Ya ahmaklık demeyeyim şimdi. Abi bilmiyorum şimdi. Atanlar da vardır. Belki olayın farklı bir boyutu vardır. O ona atıyordur. Dönüşte o da ona atıyordur falan. Belki bu bir döngüdür. Bilemiyorum. Hani üst sıralara çıkınca belki TikTok bir para veriyordur sana. Bilemiyorum. Sadece bana tuhaf geldi. Şimdi ahmaklık falan demeyeyim. Hediye atan bir dinleyenimiz. Ulan ben ahmak mıyım Cihan falan. Ne konuşuyorsun sen falan diye böyle. Ahmaklık çok şey olur da anlamsız daha güzel bir kelime. Ne yalan söyleyeyim, rahmetli babam gelip yayın açsa ona bile para atmam demiş. Cihan kardeş, Trabzon'da sahaya atılan meşaleye rağmen oyunu devam ettiren hakem mi iyi demiş. Ya hakem sence Nogay ya da... Yani bence hakem orada maçı zaten tatil etmek istemiştir. Düşünsene, ben hakemim. Ya sahaya neredeyse mızrak atmamışlar. Ona bir yerden demiş ki ya kardeşim sen bu maçı bitir de. Ne olursa olsun bitir, bir şekilde bitir. Hani biz senin güvenliğini sağlayacağız, bu maçı tatil etme demişler ki. Adam ısrarla oynatmış. Yani sen de güvende hissetmediğin bir yerde ısrarla o karşılaşmayı oynatmak ister misin ya? Bu kötü bir şey. Yani bence o dönem ona böyle bir yerden dediler ki bu maçı ne olursa olsun bir şekilde bitir dendiler. Yani sonuçta işte sahaya atılan o yanıcı patlayıcı veya hangi batne ne olursa olsun genelde işte kalecileri çok tehdit eder. Onlar sıkıntı yaşar hep böyle tribünün önünde olduğu için. İşte veya hakemlerin ya da oyuncuların güvenliğini tehdit ediyorsa bir şekilde o maç durur. Hollanda bunu çok böyle titizlikle uyguluyor. Yani sahaya çakmak attığın an bile tamam kardeş diyor, hadi diyor. Soyunma odasına geçen sene çok yaptılar Ajax maçlarında falan. Mesela attın meşaleyi, artık meşale de zor sokuyorlar da hadi sokuyorlar. Görüşü engelledi ya, o zaman bile oyunu durduruyorlar. Senin dediğin gibi o kadar olaydan sonra oyunun durmaması çok ilginçti ya. Ya akışı bozmayayım ben, maçı devam ettireyim falan, bu iyi hakemlik falan değil. Ona birisi demiş ki sen bu maçı devam ettireceksin demiş yani. Saat başı gelmiş. Trabzonspor'a yabancı hoca gitmez. Fatih'teki baskıyı kaldıramadı. Salah olduğu halde yabancı hoca belinde beylik tabancasıyla gezmesi lazım diyor. Asıl yerli olduğu için bence baskıyı kaldıramadı. Yabancı hoca anlamayacak gibi tepki gelse de çok böyle Trabzon'un içine giremeyecek. Çok da fazla yabancı oyuncusu var. Bence Trabzonspor'a en ideal isim yabancı hoca olur. Bırak abi Şenol Güneş falan, severiz Şenol Hoca'yı da. Çok olacak gibi durmuyor. Şimdi Ali Abeşoğlu'nu da kadrosuna katıyor Trabzonspor. Evrak işlemlerini falan tamamlıyor. Ardından da Ali Abeşoğlu'nun transferini duyuracak. Ateşten gömleği ya. Doğru söylüyorsun ama bence yabancı hoca olması Trabzonların hayrına olur. Yani orada oturmak gerçekten... Hani dün Çağatay Çıtlak'la da sohbet ediyorduk ya, işte Trabzon çok zor yer falan diyorduk. Vallahi abi inanılmaz zor diyordum. Yani orada oturmak gerçekten böyle, hani sinirlerim falan böyle çelik gibi olmak zorunda. Yani Fatih Tekke bakıyorsun, efsane isim. Kulübün öz evladı. Ama camiada bir beklenti var ya, işte Fabinho'lar, Salah'lar falan alınmış. İşte o baskı herkesi böyle çabuk yıpratabiliyor. Bakalım yani ya, o yabancı gelecek ama senin de söylediğin gibi sadece taktik teknik bilmesi yetecek mi Trabzon'da? İşte o şehrin genindeki o agresif futbol tutkusunu, o sabırsızlığı, o tansiyonu yönetecek de bir figür olması lazım. Bence Conceição bunun için iyi bir örnek olur. Amiyane tabirle yeriz. Bir saat başı arkadaşlar, bir saattir reklamsız gidiyoruz. Bir nefes nelim, ardından Yunus Aydın, ardından sizin mesajlarınız da var görüyorum, biraz onlara göz atarız. Hemen geliyoruz, olur mu? Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe.

0: ucuzu bulmak içindir.
1: Adapte. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı Kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'le doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil, işlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Cihan

0: devam ediyor. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi de 12.09 yapmışız. Şöyle bir 4-5 dakikalık ara verdik. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Şu lanet olası tütün ürününü bir bırakamadık. Sağlığa zararlıdır. Hepimizin bırakması gerekiyor ama işte kendimiz o hatayı yaparken de bu anonsu geçmekte biraz kötü oluyor. Biraz Yunus Aydın'a gidelim. Yunus'la sohbetimizi edelim. Döneceğim. Çok mesaj atmışsınız. Sağ olun. Hepsine bakacağız. Sohbet ederiz. Buradayız daha bir saat daha. Hiç merak etmeyin Yunus'cum. Selamlar. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyi yayınlar.
0: Antalya'da mısın? Yine tatildeyim değil mi? Vallahi potansı kapatırım.
1: Antalya'dayım. Yine tatildeyim abi.
0: Yunus, peki bu nasıl olabiliyor mesela? Böyle 3 ay tatil nasıl oluyor? Bunun bir sırrı var mı? Hani sırrını vermek ister misin Cihan Dişli'ye veya dinleyenlerimize? Sırrı para mıdır ya? Yoksa tanıdıklar mıdır?
1: Abi birincisi Güney'de tabii yaşayacaksın.
0: Ya da çok çalışmak mıdır? Şimdi senin de hakkını yemeyeyim. Sen de çok çalışıyorsun. Günde neredeyse 7-8 saat ders veriyorsun. Onu da es geçmeyeyim tabii.
1: Yani şimdi işte okulların açılmasına az kalan bir dönemde işte öğretmenler de ufak bir kaçmaya çalışıyor. Benim gibi ben İstanbul'a sadece maçlar için gelince karmaşadan da bir tık uzak kalabiliyorsun. Hani İstanbul'da trafik çok yoğun. Oradan kazandığımız vakitleri toplayıp tatil yapıyoruz diyeyim. Oradan kurtarayım.
0: Peki o zaman hemen şeyle başlayalım. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray. Daha doğrusu Başakşehir Galatasaray karşılaşmasıyla başlayalım. Sarı Kırmızılılar Çorum'la ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Ardından Erzurum'u 4-0 geçti. Ardından Göztepe'yi 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan topladı. Averajla haftaya lider girdi. Başakşehir ise 3 maçta 4 puan topladı. Ve şu an 9. sırada yer alıyor Galatasaray. 3. cuma maçını oynayacak sanırım değil mi? Ne bekliyorsun karşılaşmadan? Evet. Yorumların nedir?
1: 4. Yani haftada 3. cuma maçı. Aslında Galatasaray tarafı için hani değerlendirmeden önce Nuri Şahin için kader maçlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Başakşehir tarafından bakılırsa böyle bir önemi var bence. Hani Galatasaray tarafından baktığımızda, yani Galatasaray dediğim gibi 3. cuma maçı ve hani Şampiyonlar Ligi'nin yaklaştığı senaryoda bunların daha fazla tabii artacağını düşünüyorum ben. Salı oynadığı takdirde Galatasaray'ın özellikle iç sahada cuma maçları fazlasıyla artacaktır. Tabii maç saatlerinin ya da maç günlerinin değişimi Okan Hoca'nın geçen sene çok şikayetçi olduğu bir konuydu. Yani özellikle gündüz maçı oynadığında bundan çok şikayetçi oluyordu Okan Hoca ama yeni saatlerin 8 artık maçların başlangıç saati, ilk açılış maçı olacak aynı zamanda. Yani ben çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bence her iki tarafta şu an aslında puan kaybı lüksü. Galatasaray açısından bakacak olursak 4'te 2 galibiyetle başlamak açısından zarar verecek. Başakşehir açısından bakacak olursak Avrupa'daki elenme sonrasında uzun süre sonra ilk defa böyle bir başarısız başlangıç yaptı Başakşehir. Yani yönetimin belki bir karar almasını gerektirecek. Yani ligin erken ayrılıklarından birini de görebiliriz ama ben derbi haftasında Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın mutlaka puan kaybedeceği bir haftada Galatasaray'ın hani artık klasikleşmiş winner kimliğiyle bu haftadan galip ayrılacağını düşünenlerden.
0: Evet, Osimhen'de de bir parantez açmak lazım. Şimdiden daha geçen sezonun istatistiklerini yakaladı. Yani bakıyorsun bu sezon işte Asensio'lar, Greenwood'lar, evet Asensio geçen sezonda vardı ama Lukaku çok formda olmasa da, performans düşük olsa da isim olarak Lukaku geldi, Vlahovic'ler geldi, işte Miretti'ler, Poku'lar falan, yani Salah'lar falan, Süper Lig adeta böyle yıldızlar geçidi oldu ama Osimhen hala formunu koruyor. Ona da bir istersen parantez açabiliriz.
1: Yani çünkü az önce saydığın bütün iyi isimlerin hepsi Osimhen'le mücadele edebilmek için geldi. Yani bunların hepsi, bu isimlerin getiren isimlerin hepsi Galatasaray futbolda yarattığı bu yıldız iklimine aslında Fenerbahçe'de John Duran'ın gelişinden itibaren, yani Duran'a verilen o yıllık 21 milyon euro para bile yani Osimhen'in muadili bir oyuncu getirebilmek için. Sonrasında zaten Muhammed Salah, Vlahovic, yani artık Türk futbol ikliminin hani kuralı artık şu an Osimhen'e ayarda bir futbolcu getirmek ama hani gel gelelim katkı olarak yakınından bile şu an geçebilmiş durumda değiller. Salah'ı gol sayısı olarak evet yazabiliriz ama Ferençvaroş'un ilgisi, Kasımpaşa puan kaybı, sonrasında bir maç daha ligde Ahmet Spor maçı yenilgisi. Yani bu somut katkıyı kimse Osimhen kadar veremiyor. Haksız rekabet diyeceğim. Yani Osimhen için gerçekten çok büyük bir yıldız. Ve yani verdiği katkı gerçekten bizim ligimizin zaten çok çok üstünde olduğunu tartışmaya gerek yok ama hani 100-120 milyon euro da değil, hani gerçekten minimumda Galatasaray yönetiminin beklediği gibi 150 teklif gelmediği sürece satılmaması gereken bir isim bence. Galatasaray'ın şu an oyununun teklediği bu dönemde, çünkü Galatasaray'ın oyununda özellikle orta saha çok kırılgan. Yani görüyoruz Torreira ve Sara haftalardır ne fizikalite olarak ne de baktığın zaman aslında teknik kapasite olarak orta sahada üstünlük kuramıyorlar. Ama Galatasaray'ın oyununun oturduğu şu haftalarda Osimhen'in bu ekstra performansı işte Galatasaray'ı başka seviyeye taşıyor. Şu an alınan puanla Nisan ayında alınan puan aşağı yukarı, tabii ki momentumu dışarıda bırakırsak aynı seviyede etkiliyor. Bu sebeple şu an bu seviyede takımın yıldızlarını ayakta tutması çok çok önemli. Victor Osimhen de tam da bir yıldızın yapması gerekeni yapıyor ve şu an çok büyük oynuyor ve Galatasaray'ı adeta tek başına taşıyor.
0: Evet, şimdi de biz konuşurken de Galatasaray, Başakşehir Galatasaray maçının VAR hakemi de açıklandı. Avusturya'dan Sten Gruber oldu. Avusturyalı hakem VAR hakemi oldu. Şimdi bu yabancı VAR adaletin ihdas edilmesi için geldi ya Yunus. Sanki çok da böyle ihdas ediliyor gibi durmuyor. Yabancı VAR'ları da tartışmaya başladık. Şimdi ben hocayı tanımıyorum, bir şey söyleyemeyeceğim ama geçen haftaki yabancı VAR'daki hakemler bir aile eleştirildi. Çok işe yaramadı gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: Yani getirilen hakemin de niteliği tabii çok çok önemli. Yani şimdi baktığın zaman yabancı hakem konusunda da şimdi herkes bir Slavko Mišić değil. Biz bir kere getirebildik Mišić'i. Ama yani şimdi yabancı VAR konusuna bakıyoruz. Almanya'da mesela işte müthiş fiyasko kadar, bu hoca için söylemiyorum. Bu hocayı ben de bilmiyorum. Bugün akşamki maç yönetecek hocayı ama VAR'dan yönetecek hocayı. Almanya'da futboldan men edilmiş bir hocayla çalışıyorsun. Belçika'da en son geçen sene maç almış bir hocayla çalışıyorsun. Yani biz VAR konusunda da böyle çok müthiş isimler getirmiyoruz. Yani böyle kayda değer hocalar. Yani mesela örnek veriyorum. Nasıl belirsizlikler içinde uğraşıyoruz? Geçen hafta Fenerbahçe'nin maçını kim yönetti? Yasin Kol. Yasin Kol İngilizce testinden geçemedi. Şimdi simultane tercüman koysam bile bizim en büyük uğraşlarımızdan birisi oyunun hızlanması. Zaten bütün kurallar buna göre revize edildi. Şimdi İngilizce bilmeyen bir hakeminle yabancı VAR arada tercüman dahi olsa ne kadar hızlı ve ne kadar nitelikli anlaşabilir? Yani bizim bu operasyonu çok doğru yönetmemiz lazım. O zaman Yasin Kol federasyonun en güvenli hakemlerden bir tanesi mesela. Sürekli büyük takım maçlarına derbilere veriyorlar. Ama adam İngilizce bilmiyor. Şimdi Galatasaray maçına yabancı verip Fener'e Türk verirsen olmuyor ya da tam tersini yaparsan olmuyor. Yani hakemler konusunda yine sezona çok kötü başladık. Yani işte konuşuyoruz. Geçen hafta mesela Semedon'la bastığı pozisyon bence net kırmızı kart. Galatasaray Göztepe maçında bence Göztepe'ye verilmeyen penaltı var. Göztepe'nin lehine ama yani genel anlamda gerçekten kötü başladı. Yani Semedon'un pozisyonu örnek veriyorum. Bunu Fenerbahçe Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Bir önceki hafta Galatasaray Göztepe maçı o kadar yönetildi ki, kötü yönetildi ki Semedon'un pozisyonu da aynı şekilde kırmızıyı veremiyorlar. Yani Nelson Semedon'la basma pozisyonuna kırmızı kart değil diyecek bir kişi var mı? Yani tartışılmadı bile. Herkes kırmızı diyor zaten. Ama yabancı VAR konusunda bizim en büyük eksiğimiz bir, Süper Lig hakemlerimizin İngilizce eksiği. Bunu derbi için söylemiyorum. Halil Umut Meler zaten A plus seviyesinde maç yönetiyor. Ama genel olarak yabancı VAR'la bizim hakemlerimizin en büyük problemi zaten İngilizce bilmemeleri hakemlerimizin. Bu da iletişimi bir numarada zaten etkiliyor.
0: Evet, hakem konuşmak en irrite olduğum konulardan bir tanesi ama buradan da derbiye bağlayayım madem hakemden girdik konuya. Halil Umut Meler şimdi bana göre birazcık daha böyle hani mimlenmiş oyuncular vardır ya, şimdi herkesten örnek vereyim. Galatasaray'da Torreira mimlenmiştir. Bence Beşiktaş'ta Orkun bir tık mimlidir. Yine işte Fenerbahçe'de Skriniar genelde kornerden gelen topu yükselirken düşer falan, dirsek atar. Sanki bu maçta böyle mimlenmiş oyuncular üzerinden dönecekmiş gibi. Hani Orkun biliyorsun çok böyle sinirlerine hakim olamıyor. Yine oradan bir Skriniar falan. Yine böyle çok hakemi konuşacakmışız gibi duruyor. Bizim hakemlerimizin de çok muadili yok gibi. Ben mesela kötünün iyisi dedim Halil Umut Meler için. Katılan da çok oldu, katılmayan da çok oldu ama katılmayanlar katılanlardan daha fazlaydı. Ya kardeşim biz istemiyoruz, bu adamın yaptıklarını biliyorsun falan ama peki kim olsun dediğimde kimseden de cevap yok mesela. Sen ne dersin?
1: Yani zaten ben artık kim olsuna cevap veremiyorum. Yani çünkü bizim bence hani hiç iyi hakemimiz yok. Halil Umut Meler bence de senin söylediğin gibi kötünün iyisi. Yani ben hani hakem konusunda hep söylüyorum. Bir, niyetlerinden şüphe ediyorum hepsinin. İkincisi de iyi hakem zaten değiller. Şimdi hep Yasin Kol örneğini bir senedir anlatıyorum. Neden tekrar Süper Lig'de maç yönetmeye geri döndü? Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlerin kendisine operasyon yaptığını düşünüyordu. Bunu TRT Spor yayında da söyledi. Ve kendi memleketinden güvendiği bir ismi tekrar hakemlerin içine getirdi.

0: Yasinkoğlu. Mehmet Büyükekşi döneminde alt klasmana düşmüştü Yasinkoğlu. Şimdi burada güven meselesi çok önemli. Şimdi önce hakemin niyetinden şüphe etmememiz lazım. Hepsinin niyetinden şüphe ediyoruz. Halil Umut Meler'le alakalı durumda şu. Şimdi Halil Umut Meler Ankaragücü maçında yaşadığı o talihsiz olaydan sonra, Ankaragücü başkanının ona saldırmasından sonra bir süre büyük maç almak istemedi. Sonra kademe kademe tekrar büyük maçlara verildi. Bu senenin ilk derbisinde hemen kendisi zaten şu an atanıyor. Yani bu maçı büyük maçlara alma konusunda kendisi demek ki geçen seneki kadar çekimser değil. Mental olarak kendisini toparlayabildiyse tabii ki zaten bize isim olarak en büyük hakemimiz. Ama hakemliğimizin geçen senelerine gittiğimiz işte Fırat Hocalar, Cüneyt Hocalar bunların yanından geçebilecek kalitede değil bence Ali Umut Meler. Mehmet Türkmen için Mehmet Türkmen bence bambaşka bir proje hakem. Yeni bir Cüneyt Çakır yaratmaya çalıştık. Şimdi hakemlerin röportaj vermesi yasak normalde. Mehmet Türkmen röportajlar verebildi Beyaz Futbol'a, başka yerlere. Yani bir görünür bir isim çıkartmaya çalıştık. İşte Mehmet Türkmen de hali ortada. Yani Göztepe maçını nasıl yönetti hep beraber gördük. Ya da daha öncesinde çok kötü yönettiği maçlar da var. Bizim elimizde şu an yönetimin niyetinden şüphe etmediği bir Yasin Kol var derbi için. Bir de aynı şekilde Halil Umut Meler zaten A plus seviyede daha önce maç yönetmiş bir hakem. Bütün iyisi bence keşke yabancı hakem. Yabancı var artı yabancı orta hakem olsaydı. Çünkü bu tarz derbiler çok çok kritik gerçekten. Yani yarın tüm Türkiye'nin izleyeceği bir maçtan bahsediyoruz. Yani Halil Hoca için dediğim gibi kötü neyse o verilebilirdi. Ama ben de hani asla iyi bir hakem olduğunu düşünmüyorum. Ama elimizdeki hakem grubunun en formda olanı diyebiliriz yani.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Fenerbahçe 32 yaşındaki oyuncu Talişka'ya da veda etti Yunus. Dün bir yazı paylaştı, El Jezire ile anlaştığını duyurdu. 2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Talişka ile karşılıklı olarak sözleşme feshedilmiştir dedi. Fenerbahçe Talişka'ya da kariyerinde başarılar diledi. Yani Lukaku form tutarsa doğru, tutmazsa yanlış diyebilir miyiz? Yani en azından yani Talişka bir şekilde zaman zaman gol atabiliyordu. Lukaku da şimdi güzel duvar oluyor ama tek santrafor oynadığı ve alver yapamadığı maçlar oldu. Gördük işte. Yaptığı hamlelerde sonuçsuz kalıyor. Hızlı hareket edemediği için faul yapıyor. Hatta Samsun maçında bu sebeple falan kart yedi. Hani iki aya toparlanırsa Talişka hamlesi doğru der misin? Ya da Lukaku ile hiç alakası yok. Gönderecektik zaten, gitmesi mi gerekiyor dersin? Bir Talişka konusunu da açarsan sevinirim.
0: Yani Lukaku toparlanırsa şüphesiz ki zaten Talisca'nın varlığını Fenerbahçe aramaz. Ama bence Fenerbahçe Lukaku'nun toparlanamama senaryosunu da göz önünde bulundurarak oyuncuyu gönderdi. Çünkü aslında çok da bir Fenerbahçe'nin çaresi kalmadı. 16-4 yabancı kuralında Talisca'nın gönderilmesi gerekiyor. Şimdi Talisca evet önelemeler sürecinde attığı 5 golle gerçekten tıpkı az önce Osimhen'den bahsettiğim gibi Fenerbahçe'yi taşıdı. Yani Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir dönemde Sidiki Şerif'in durumu belirsizken gönderilmişken Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti. Ama Fenerbahçe'nin gerçekten bir oyuna ihtiyacı vardı. Ve Talisca'nın oynamadığı ilk maçta Asensio ve Veret oynadığında Fenerbahçe'nin gerçekten bir oyunu varmış gibi durdu. Bu Fenerbahçe için çok önemli. Yani yıldız oyunculardan oluşan bir takımın gol yollarında tek bir adama bakmaması takım içi motivasyon olarak da çok önemli ki işte Konya maçı olsun, Lyon maçı olsun takımın nasıl buna adapte olduğunu hep birlikte gördük. Sonrasında Samsun maçı. Fenerbahçe yıllardır çok zorlanıyordu Samsun deplasmanında. İlk defa bu kadar rahat çıktı. Bu Talişka oynamadı diye oldu demiyorum ama Fenerbahçe'nin oluşturduğu yeni takım düzeninde Talişka gibi bir ismi ilk 11'de yer yok. Bunu görmüş olduk. İkincisi Talişka'nın insanları kullanıp atıyorsunuz diye Fenerbahçe'ye gönderme yaptı, yönetime gönderme yaptı tweet. Şimdi yılda 7,5 milyon euro maaş alan bir oyuncunun bonuslar hariç söylüyorum ki zaten attığı gollerle de 10 milyona yakın bonusu çıktı. Kullanılması diye bir şey olamaz ve Talişka üzerinde şöyle söylüyorum. Zaten Talişka kariyerinde hiçbir zaman kendini A plus seviyeye çıkartmak istemedi. Arsenal'den teklif varken Arabistan'a gitti. Yani Talişka kariyerini ara ölçütü ve belli kurallar ölçütünde yaşamak istedi. Bu Türk futbolunda belli kurallar ölçütünde zaten kendisi gönderildi. Yani yılda 7,5 milyon euro olan bir oyuncunun beni kullandılar demesi bana çok gerçekçi ve çok real gelmiyor. Yani çok rasyonel bir ifade değil bu. Evet Talişka görevini yaptı. Zaten 16-4 yabancı kuralı olmasa hiçbir şekilde tercih durumunda kalmayacaktı Fenerbahçe. Talişka ile devam edecek ama dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kulübünde yani Real'leri hariç tutuyorum tabii ki. Aynı pozisyondaki iki oyuncuya birden 7,5

0: 8 milyon euro verilmez. Yani Asensio ve Talisca'dan bahsediyorum. Lukaku birkaç ay içinde form tutacak gibi değil. Bence Talisca'nın atacağı gol seviyesine gelemez ama Vedat Muriç'in sezona çok iyi girmesi Talisca'nın biraz daha rahat gönderilebilmesine sebep oldu. Fenerbahçe Kerem Demirbay Kasımpaşa problemi çözülebilseydi Vedat için Türk olsun başvurusu yapacaktı. Belki o zaman Talisca'ya bir yol açılabilirdi. Ama şu mevcut kuralda takımın merkez 10 numarasında Asensio olacağı için Talisca'ya ne yazık ki yer kalmadı. Ama ön eleme süreçlerinde gerçekten bu takımı çok iyi sırtladı. Ama kariyerinde her zaman parayı birinci öncelik yapmış bir oyuncu olduğu için Talisca bunu Beşiktaş'tan giderken de gördük. Yani artık bu noktadan sonra Talisca'nın zaten bence Fenerbahçe'den gönderilirken giderken beni kullandılar demesi çok doğru bir ifade değil.
1: Evet, geçenlerde bir toplantı yapılmıştı, hatırlar mısın bilmiyorum. Süper Lig yayın hakları sözleşmesi konusunda işte Ankara ve İstanbul hattında böyle dikkat çeken temaslar olmuştu. Hem Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yine TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, Aziz Yıldırım ve Ertuğrul Doğan böyle bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte Turkcell ve TRT bağlantısıyla beIN Sports'tan çıkılıp acaba maçlar burada mı yayınlanacak düşüncesi konuşuluyordu. Şimdi sosyal medyada da görüyorum işte Galatasaray ve Beşiktaş bu yayın havuzundan çıkıp kendileri YouTube'da maçları yayınlayıp buradan gelir elde edecekler diyorlar ama yani Süper Lig'deki tüm kulüpler ligde mücadele etmek için federasyonun statüsünü kabul etmek zorunda. Yani o yüzden kulüpler kişisel olarak yayın haklarını satamıyorlar veya kendi yayın platformlarından canlı yayınlayamıyorlar. Bu haberleri görürseniz sosyal medyada da inanmayın bu haberlere. Ne dersin, böyle bir şey olabilir mi beIN Sports'un ardından?
0: Ya dediğim gibi hani kulüplerin kendine çıkma ihtimali yok. Bu zaman zaman taraftar gazıyla çok oluyor. Yani mesela işte beIN Sports'ta mesela işte kameralar, açılarla ilgili tekrarlarla alakalı Fenerbahçe taraftarı çok tepki gösteriyor. Çıkın kardeşim beIN Sports'tan biz yayınlayın satın alalım diye, böyle bir şey mümkün değil dediğim gibi. Yani her takım ortak bir yayın kuruluşunun olmak zorunda. Zaten eğer söyledikleri gibi bireysel yayıncılık işine girilirse Anadolu kulüpleri diye bir şey kalmaz. Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon kendi arasında oynarlar maçları. Yani çok hani Anadolu kulüpleri için önemli bir durum. Bu ligin sürdürülebilirliği için çok çok önemli. Şimdi Türkcell TRT konusu şu şekilde bence çok net, sağlam bir şekilde ayakları yere basarak geliyorlar bu konuda. Çünkü ya beIN Sports konusunda birçok kişi her şeyden şikayetçi. Bütün kulüpler yani artık bu hani pozisyon tekrarları vesaire gibi konular değil. Artık yani yayın kalitesi gerçekten bunu hani başka ligi izlediğimiz zaman görüyoruz, başka yayıncı kuruluşları çok uçuk bir fark olmaya başladı. Tabii ki çok fazla kişiye göre politika, ya 15 yıldır kullanan insanların çok daha fazla para ödeyip yeni kullanıcıların 3'te 1, 4'te 1'i para ödemesi bu konuda fiyat adaletsizliği oluştu. Tabii ki TRT bu işin içindeyse, yani işte Zahit Bey de mesela Türkiye'nin genel müdürü de oralardı. Devlet de artık bu konuda bir tasarruf sağlıyor demektir. Yani bence bu yayın ihalesi işi her sene olacak gibi gidiyor. Hani tamam çekiliyor beIN Sports, İşte Katarlar gidiyor gibi bir bakış açısı oluyor. Sonra en son ihaleye yine giriyorlar. Hatta işte Saadettin Saran da bu konuda tepkisini belli etmişti. Benim bildiğim kadarıyla e-sport da hazırlanıyor. Saadettin Saran da yeniden ihaleye gireceğini daha önce söylemişti. Bu konuda bir paket daha hazırlıyorlar ama Türkcell'in işin içinde olacağı, hatta işte o operatörü kullananlara ayrıcalıklar, işte ya da ligi sadece o operatörü kullananların izleyebileceği gibi farklı paketlerin de üzerinde duruyorlar. Ertuğrul Doğan ve Yıldırım'ın da katıldığı tabii ki bu görüşme daha da anlam kazanıyor. Yani şu anki benim görüşüm sanki önümüzdeki sene yayın hakları Türkcell'e doğru gidiyor gibi.
1: Evet, Beşiktaş'a da bir parantez açalım istersen Yunus. Beşiktaş'ı çünkü Fenerbahçe'den Talisca üzerinden okuduk. Oraya da belki derbi üzerinden okuyabiliriz. Çünkü derbiye gelmedik. Talisca'nın gidişi üzerinden yorumladık. Hakem üzerinden yorumladık. Biraz da aslında sahanın içini de yorumlayabiliriz. İşte İtalyan hocaya biraz bazen haksızlık yapıldığını görüyorum. Ya işte Bologna'yı 8. yaptı, bu adamdan ne bekliyorsunuz falan diye söyleyenler var. Sanki Bologna her sene kafayı oynuyormuş gibi hocayı eleştiriyorlar. Yine keza işte Trossard olsun, Vlahovic olsun. Evet, ben Beşiktaş büyük kulüp, bunu bir kenara atıyorum ama hocanın da referansını kullanarak getirttiğini düşünüyorum bu oyuncuları. Evet, paranın da tabii ki önemi var ama yani İtalyano'yla sanki Beşiktaş farklı bir kimliğe büründü. Ne dersin?
0: Yani kesinlikle şimdi baktığımız zaman İtalyano tarzındaki hocalar, yani sıcakkanlı, zaten İtalyano, Akdeniz iklimi insanı, biz seviyoruz böyle hocaları. Yani Montella da aslında aynı durumda. Ki baktığımda işte şu zaman ilgisi olmamasına rağmen Hatay depreminde, ne yazık ki 6 Şubat depreminde Montella'nın açtığı yardım kampanyası ülkeye destek oluyor. Bu insanlar sıcak kanlı. Skorlarla örtüştüğü zaman müthiş bir birliktelik gidiyor. Tamam, Beşiktaş bir maç kaybetti ama ben Alanyaspor maçı üzerinde hep aynı şeyi o gün mesela maçın anlatımında Göksel'inle beraberken de söylemiştim. Şimdi kışın Erzurum'da, Sivas'ta maç oynamak neyse, yazın Antalya'da, Adana'da, Alanya'da maç oynamak o. 60. dakika artık Beşiktaş bitti, bunu görebiliyoruz yani sahada. Alanya'nın futbolcuları zaten bu iklime alışkın oldukları için tamam yani hazırlar ve devam ediyorlar. Alanya'nın golü artık gümbür gümbür geliyor. Bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ben Beşiktaş Alanya maçını bu şekilde referans alırım. Yani çok zor Erzurum deplasmanı oynamak neyse Ocak ayında göreceğiz. Bu dönemde Alanya deplasmana gelmek o. Çünkü ligimizde çok sıcak ülke, çok sıcak şehirlerin takımları çok kalmadı. Antalya'dan bir tek Alanya var. Merkez ilçe değil. Adana'dan yok. Hatay'dan yok. Mersin'den yok. Yani Beşiktaş'ın talihsiz bir fikstür başlangıcı oldu. İtalyano'nun çok eleştirilecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Trossard gibi, Vlahovic gibi oyuncular takıma katıldı. İşte Vlahovic'in Çorum maçındaki performansını gördük. Ya Beşiktaş'ta bir şeyler iyi gidiyor. Senelerdir süre gelen Ekim'de Kasım'da havlu atma tedirginliğini Beşiktaş taraftarı yaşıyor olabilir. Buna hak veriyorum ama şu an hem Avrupa'daki iyi başlangıç hem de ligdeki bu gidişat bence Beşiktaş taraftarının da arkasında durması gerekiyor. Bologna konusu bakalım bu sene Tedesco ne yapacak? Yani 8. yapmak bence çok kötü bir iş değil kesinlikle.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Fenerbahçe ile daha yakından ilgilendiğini bildiğim için bunu da soracağım. Bu Lyon maçında Guendouzi ve Greenwood'a 1 ila 3 maç men iddiası var. Bu suçları da Jules hareketi. Fransız basını Lyon maçı biter bitmez takımının hizmetini ve kaleci antrenörlerinin Guendouzi'ye saldırması yerine Fenerbahçeli oyuncuları ellerinden geleni yapmaya çağıran bir hareket olarak nitelendirmiş. UEFA'nın Fransız lobisinin etkisiyle ceza dosyası açtığı öne sürülüyor. Fenerbahçeli futbolcuların da suç öznesi olan işte bu Jules'le özdeşleşen o parmaklarıyla o harfleri simgeleyen ikonik el işareti yaptığı için ceza alması bekleniyor. Ama bununla ilgili emsal kararlar var mesela. 2019'da Atletico'ya karşı mesela Ronaldo kasık bölgesini tutmuştu. Orada bir men gelmemişti. 20 milyon euro ceza gelmiş. Yine Simeone Juventus maçında kasıklarını tutmuştu. Ona da bir ceza gelmemişti. Yine aynı şekilde Bellingham, o da Slovakya maçında yapmıştı kupada hatırlarsın. Yine aklıma gelenleri söylüyorum. Onlara pek bir ceza gelmemişti ama olay bizim Türk takımlarımız olunca bu emsal kararları çok görmüyorlar. Ne dersin, bir ceza gelecek mi? Mesela Merih Demiral'a gelmişti kurt işareti yaptığı için ama
0: Yani o da bir fiyaskoydu gerçekten.
1: Kasık tutmaya
0: Euro
1: falan
0: 24'te çok
1: gelmemişti.
0: zor da bıraktı bizi ama ben şimdi şöyle düşünüyorum.
1: Bozkır.
0: Greenwood ve Guendouzi bence iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Yani şimdi hani bunu Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum ama yani Greenwood ne yapmış? 3 maça kadar ceza alacak. Şimdi Guendouzi'nin durumuyla alakalı şöyle objektif yorumlamak gerekiyorsa şimdi Guendouzi'ye kaleci antrenörünün saldırma durumu bu Guendouzi hareketlerinin sonrasında oldu. Yani hani bu yüzden Guendouzi'ye ceza verilmesi bence çok ütopik ve hani nasıl ceza verirse dinlenecek bir durum değil. Bence minimumda bir maç ceza gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi birazcık aslında tabii ki Lyon-Marsilya rekabetini göz önünde bulundurarak söylüyorum. Tabii ki Guendouzi bu hareketleri Fenerbahçe kimliğiyle yaptı ama bu rekabet üzerine yaptı. Lyon-Marsilya rekabeti üzerine. Ancak şöyle düşünelim. Şimdi Shakhtar Donetsk'ın Fenerbahçe ile maçı var. Tarafsız sahada oynayacak Stamford Bridge işte Chelsea'nin sahasında. Arda Hoca da Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin ta içinden gelen birisi. Yani Arda Turan böyle bir hareket yapsa Fenerbahçe taraftarına hani bence bizim ülke olarak affetmeyeceğimiz, ayıp kabul edeceğimiz şeylerden bir tanesi. Ben Guendouzi'nin hareketini hani en başta bir hani spor sever olarak çok hoş karşılamadım.
1: Arda artık yapmaz da Ergin Ataman mesela yapmıştı. Ona örnek verebilirsin. Hani eleştirilmişti, 3 şartı yapmış, sonra özür dilemişti hatırlarsan.
0: Evet,
1: Fenerbahçelere
0: evet.
1: yapmıştı.
0: Ama
1: Hani belki
0: ceza aldı galiba aynı hoca.
1: o başka,
0: Böyle
1: evet.
0: ceza
1: Ama
0: verdi diye
1: yapmıştı
0: hatırlıyorum.
1: yani, en yakın örnek deyince o geldi aklıma, onu söyleyeyim dedim. Sonra özür
0: Tabii ki.
1: dilemişti, yapmamam
0: Hatta
1: gerekiyordu falan dedi.
0: abi yani Ergin Hoca milli takım apoletiyle yaptı. Bu çok daha büyük bir yanlış. Yani Ergin Ataman'ın yaptığı da orada çok büyük bir yanlıştı. Ama ben Gimli'ye mutlaka ceza verecekten düşünüyorum. Lobi konusunda ise bence çok haklısın. Hani gerçekten çok büyük bir eksiğimiz var. Şimdi en büyük mesela uyarı mesela Beşiktaş Apoel maçı için. Yani taraftar
1: Yunus, sesin biraz boğuk gelmeye başladı da hani sana zahmet şöyle bir biraz uzaklaşırsan telefondan daha iyi duyacağız. Tekrar alabilirim söylediğini.
0: Şu an

0: Anladım.
1: Şu an daha iyi, buyur.
0: Bir maç, lobby ile alakalı şey gerçekten Beşiktaş Hapoel maçı gümbür gümbür bizim için aleyhimize bir durum olarak geliyor. İsrail'de oynanacak bir maç olsaydı yani büyük ihtimalle orada oynatırlardı. Ama biz şu an oynamak isteyeceğiz ve büyük ihtimalle İsrailli futbolcular Türkiye'ye can güvenliklerine gelmek isteyecekler. Bizim burada İsrailli futbolcular da çok fazla oynadı. Antalya'dan örnek vereceksek Safuri, Jeskel. Ben kendi bulunduğum şehirden en yakın örneği verebilirim. Hiç de bir şey olmadı bu futbolculara. Yani bu sebeple bizim lobi konusunda çok başarılı olmamız lazım. Biz bunu Euroleague'de de ne yazık ki yapamadık. Türk takımlarımızın hakkı yendi. Sponsorumuz varken, Türkiye adına Euroleague'in sponsoru varken daha hakkımızı koruyamadık bu konuda ama gerçekten hem Gündüz'ü konusu olsun hem sonrasında işte yaklaşan Beşiktaş Hapoel maçı için olsun lobi yapmamız lazım. Lobi adaletsizlik değildir. Karar vericiler konusunda çoğunluk yaratmak demokrasinin olduğu bir toplumda, bir toplantıda bir sıkıntı değil. Ama büyük ihtimalle Gündüz'e de ceza verecekler. Hani Beşiktaş Hapoel maçında tarafsız sahada oynatacaklar. İkisi de tabii ki bizim takımlarımızın aleyhine olacak.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Son olarak da Trabzonspor'u sorayım sana Yunus. Fatih Tekkeli yollar da ayrıldı. Şu an en çok konuşulan isimlerden birisi Conceição veya Conceição. En yakın isim bu gibi gözüküyor. Bir de Vitor Pereira var ama bence yüksek ihtimal %80 Conceição olacak gibi duruyor. Ne dersin, Trabzonspor toparlanabilecek mi? Konferans Ligi'nde kadrosunu da açıkladı. Yeni hocasıyla bir ritim yakalar mı?
0: Yani çok yanlış bir yol izlediğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani Dolaylılardan çıkıp işin Fabinho'lara dönmesi. Yani işte yıldız oyuncu. Şimdi Muhammed Salah'ı bir kenarda tutuyorum. Muhammed Salah transferi 40 yılda bir gelir bu fırsat. Bunu da değerlendirirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama şimdi gelinen noktada tamamen yıldız oyunculara dönmek ve yıldız oyunculardan ziyade artık takımınızın ana kimliğini bozmak ve sizi geçen sene çok büyük başarılara götürmüş hocayı bu takıma inançsız hale getirmek, elbette bunda Fatih Tekke'nin belki özgüven problemi, belki bu takıma inanmama durumu da var. Ama bence Fatih Tekke bu takımın devamında ışık görmedi. Ve çok genç olduğu için, kariyeri yeni başladığı için uzun vadede de bu takıma Trabzonspor tekrar dönebileceğini düşündü. Ve bu yıldızlarla dolu takımı kötü gidişatının başrolü olmak istemedi. Ben Trabzonspor'un bu noktadan sonra geçen seneki kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya uzanan ya da ligi yakın ikinci, üçüncü bitiren takım pozisyonunda bitirebileceğini düşünmüyorum. Yani Conceição gelebilir, görüşüyorlar. Benim Trabzonspor'dan direkt doğrulattım. Abdullah Hoca ile de görüştüler. Ama Abdullah Avcı'ya Trabzonspor camiasında bir tepkisi var taraftarının. Pozitif sonuçlanmayacak gibi duruyor. Conte'ye gittiler. Conte'den yıllık 20 milyon euro yakın maaş beklentisi. Zaten hemen kabul etmedi Trabzonspor, hemen reddetti. Ama Trabzonspor'un bu kadro planlamasının toparlanılabilir olduğunu düşünmüyorum. Yani konferansta çok zayıf rakipler var. Yani yıldız futbolcular belki orada bunu ayak uydurabilirler ama ligde gördüğümüz Kasımpaşa gibi, Ahmet gibi maçlardaki puan kayıplarının bu süreçte daha fazla yaşanacağını düşünüyorum. Bu ara süreçte Hüseyin Cimşir takımı çalıştıracak Trabzonspor'da ama yıldızlarla dolu Trabzonspor kadrosunun çok başarıya şu an ulaşabileceğini düşünmüyorum.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar. Ya
1: dikkat et kendine. Görüşürüz. Antalya'ya selam olsun.
0: Görüşürüz.
1: Sağ olasın.
0: Çok selamlar.
1: Evet, Yunus'a da teşekkürlerimizi ilettik, vedamızı yaptık. Saatimizi 12.37 yapmışız. İtalyano gibi hocalar diyor, Türkiye'de mesela Konya deplasmanında berabere kaldığı zaman normal görünüyorlar demiş. Engin mesajını atmış. Yani dediğin gibi böyle Serie A tetrisatından falan geçen hocalar, yani buraya gelince biraz böyle ligin nasıl derler, yani hangi kelimeyi kullansam doğru olur, hani muhafazakar havası doğru bir cümle mi olur bilmiyorum ama buna çabuk ayak uyduruyoruz mesela. Risk alıp maçı koparmaktansa işte yenilmeyelim, efendime söyleyeyim, camia üzerimize gelmesin garanticiliğine kaçıyorlar. Ama İtalyano'da ben bunun olacağını çok düşünmüyorum ya. Adam farklı bir oyun anlayışıyla sahada. 4 atsa 5 istiyor, 5 atsa 6 istiyor. Cihan, tehlikenin farkında mısın? Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam, Galatasaray bu konuyu neden es geçiyor demiş. Ne yapsın? Yani maç oynanmadan Kadir Sağlam'la ilgili bir şey paylaşamaz sonuçta. Maç oynandıktan sonra kritik bir hata falan olursa bununla ilgili bir paylaşım yapılır. Biz tabii geçmiş dönemlere nazaran Halil Umut Meler'de olduğu gibi, yine işte Kadir Sağlam'da, Yasin Kol'da olduğu gibi geçmişte yapılanları unutmadığımız için hemen böyle bir önlem alınması talebinde bulunuyoruz ama yani şu an için çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum kulübün. Ben bu algıyı gerçekten anlamıyorum demiş. Cezalar konusunda veya lobi konusunda UEFA FIFA nezdinde bir takım Türkiye için, Türk takımları için, oyuncular için kararlar alırken aslında biz bunu kendi medyamızda yaratıyoruz baştan demiş. İşte mesela şimdi Beşiktaş'ın İsrail takımıyla olan maçı, daha ortada hiçbir şey yokken bizim medyamız tarafsız sahada oynanacak algısı yaratmaya başladı bile demiş. Ya işte önceki dönemlerde böyle bir şey yaşandı ya Ahmet, ortada bir şey var yani. 2018'di galiba, Puel Lehine oynamıştı Beşiktaş. O zaman böyle bir durum yaşandığı için bence şimdiden önlem almaya çalışıyorlar. Ya işte bak, bir daha bunu yapmayın deyip aslında bence Beşiktaş yönetimini hatırlatmaya çalışıyorlar ki acaba yönetimin burada yapabileceği bir şey var mı? Durum biraz daha böyle siyasi olduğu için farklı noktalara gidebilir. İsrail takımları ile olan maçlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümeti maçın İstanbul'da oynatılması için garanti vermiyor demiş. Evet, önceki dönemlerde böyle bir açıklama yapılmıştı hatırlıyorum. O sebeple de UEFA farklı noktalara karşılaşmayı vermek durumunda kalıyor. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalarınız olsun dostlar. Yaklaşık bir saat önce kim ne diyor da Fatih Hoca ve ondan önce Ali Naci çıktı. Fatih Hoca Galatasaray Avrupa Türkiye ayrımı yapmaz, az kadrosuyla oynar dedi. Ben hep az kadroyla oynattım dedi. Ali Naci ise Galatasaray bu sezon 5. şampiyonluk öncelikli olmalı dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Yani düşünce farkı. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Tabii ki şampiyonluklar her zaman önemli. Şampiyon olmadan Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorsun. İşte Fenerbahçe 3 tane ön eleme oynadı. Bir şekilde katıldı. Tebrik etmek lazım. Böyle zorlukları var. Gerçi önümüzdeki sezon sanırım ilk iki takım direkt gidecek, puanları biraz arttırdık ama bence de artık öncelik Şampiyonlar Ligi olması lazım. Ben Ali abiyi çok severim. Yıllarca da tanırım. Tam olarak öyle mi dedi bilmiyorum dememiştir ama sen iyi bir dinleyicisin. Dediğini varsayarak, senin söylediğini doğru varsayarak farklı düşünüyor olabilir ya. Fatih Terim deyince bakıyorsun ya, adam vizyon diyorsun. Hani Ali abi de belki güncel hedef ve gerçekliğe bakmıştır. İkisi de farklı noktalardan. Ha işte tamam, Şampiyonlar Ligi olur, güzel. Hani 16'ya kalalım falan ama bu kadar. Zaten burada şampiyon olamayacağız. Hani 5.'yi alalım. Burada da iyi şeyler yapalım demeye getirmiş olabilir. Fatih Terim'in vizyonu daha farklı. Bence Galatasaray Leao'yu Avrupa maçları için transfer etti, lig için etmedi. Ligde zaten hakemlerle bir şekilde idare ediyor demiş. İslam Arslan'ın yorumu bu şekilde. Yani saygı duyarım. Yani bütün hakemler bence sadece Galatasaray özelinde değil. Belki de ben Galatasaraylı olduğum için, damarıma bastığım için böyle düşünüyor da olabilirim ama ben dört büyük takımın hepsinin kayrıldığını düşünüyorum. İstisnasız hepsine yapılıyor yani. Son dakika penaltıları, kartlar falan. Bir tek garibim Beşiktaş'ın hakkı bir tık yeniyor gibi. Yani Beşiktaş'ı çok ezdiler 2 yıldır. Hakem kararlarından en müzdarip kulüp kim desen ben Beşiktaş'larım. Yani çok Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de hakem kararları ile ilgili şikayet edecek bir tarafının olmaması lazım. Ama Beşiktaş hakkıdır, edebilir. Hatta bu sene de devam ediyor bu hakem hataları. Sanki böyle ağırlığı falan koyamıyorlar ya. Fikret Orman gibi başkanlar mı artık, neden oluyor bilmiyorum. Ya da hakemler artık farklı bir görüşe mi sahip? Çok çözemedim. Ama yani ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın hakemlerden çok şikayet etmesini doğru bulmuyorum. Yani Fenerbahçe'nin de şimdi var Kasımpaşa'da son dakika penaltıları falan. İşte Trabzon maçında Onaçu'nun golü gitti falan. Yani bunları hatırlarsak, iki takımı da eşleştirirsek kafa kafayadır. Ama Beşiktaş bence isyan edebilir, hakkıdır. Bir şey diyemem. Beşiktaşlı bir arkadaş yazsaydı bunu çok bir şey diyemezdim. Ama bunu gerçekten çok dillendirdiniz. Belki de böyle bir karar alınmayacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Zaten biz Türkleri sevmiyorlar, istemiyorlar. Yani niyet okumak. Evet, çok evet şey yaptığımız söylenemez dediğin gibi. Sevmiyorlar, istemiyorlar. Dan ziyade lobimiz biraz daha az diyebiliriz. Bizi de yakından takip ettikleri için her anlamda, bak kendileri bile içlerinde şimdiden bulup konuşmaya başladılar deyip kararlar uygulayabiliyorlar. Yani onu kastettim ben demiş. Farklı bakış açısı. Kadir Sağlam'ı vermişler. 4 senedir bu hakemle yenilgi yüzü görmemiş Galatasaray diyor. Sevgili kardeşim Halil Umut Meler günümüzün Cüneyt Çakır'ıdır. Maç yönetmez, idare eder. Özellikle derbilerde aynı yönetim şeklini

Cüneyt Çakar yapardı diyor. Cüneyt Çakır yapardı diyor. Vallahi Cüneyt hocam dediğin gibi yani Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuyla veya topla hakem arasında böyle mesafe olmazdı. Yani 2 metre 3 metre hep pozisyona yakın olurdu. Diagonali falan sağlam olurdu. Ama Süper Lig'e geldiği zaman mesela 30 metreden falan maç yönetirdi. Orta sahadan falan pozisyonları bulabilirdi. İdareci hakemcilik tarzı. Olabilir. Sen de diyorsun Gerlumut Merer, Cüneyt Çakır'dan bu bayrağı devraldı. Ya bazı hakemler böyle maçın kaderini etkileyecek kritik kararlardan olabildiğince kaçınırlar. Tamam hadi bu VAR yokken idareciliği anlarım ama artık VAR geldi kardeşim yani. Hani kriz yönetimi modunu da hakem çözmeyecekse kim çözecek? Hani saha içindeki adalet duygusunu kim sağlayacak? Hakem sağlayacak. O yüzden işte maç sonundaki manşetler, yaşanacak kaos, artık bu işin dozajının kaçması, konuşamadım. Yani uçması. Yapacak bir şey yok yani. Yarından sonra yani derbinin ertesi günü yüksek ihtimal bütün işte X hesapları, sosyal medya, Instagram'ıdır, işte sözlüğüdür, orasıdır, burasıdır. Herkes Ali Umut Meler'i eleştirecek. Yani nasıl eleştirmez biliyor musun? Maç böyle işte 3-3, 4-4 falan biterse, yani kart falan çıkmazsa çok böyle eleştirileceğini düşünmüyorum. Yani oyuncular da bir tık oyunun oynanmasına izin verirse, kendini atmazsa, bir şey yapmazsa, hakemi aldatmaya çalışmazsa falan. Yok ya, biz yine buluruz. Biz yine bir şey buluruz. Çünkü artık oyunu izlemiyoruz. Artık hakemi izliyoruz. Acaba hakem şimdi ne yapacak falan diye ona bakıyoruz. Barcelona diyemeyen kadın gibi oldu demiş. Yok şey gibi oldu. Schweinsteiger diyemeyen Mutlu Ulusoy gibi oldu. Hani Schweinsteiger diyemiyor. En son kırmızı şeytanlar. İçinden şeytan çıkıyor Mutlu'nun. Schweinsteiger. Mutlu'yla ne dalga geçmiştim. Radyo Bilyoner zamanında kendisiyle program yapıyorduk. İşte herkes de ya Mutlu bir Schweinsteiger desene falan diyordu. Artık kızı illallah ettirmişlerdi. Daha sonra işte galiba şu an D-Smart yoluna devam ediyor. Daha sonra Sivas Spor'a gitmişti. Orada yöneticilik falan yapmıştı ama kırmızı şeytanları söylemeyi başarmıştı. Yani Schweinsteiger derken içinden o şeytan da çıkmıştı. Mutlu'nun. Selam olsun, belki bizi bir yerlerde dinliyorsa. Mutlu Ulusoy. İsrail takımıyla oynanacak maçın tarafsız sahada oynanma kararını veren UEFA vermiyor. Niye bu algı yapılıyor demiş. Talişka Fenerbahçe'ye bir bedelle gelmişti. Neden bedelsiz gitti? Var mı bilginiz? Rahmi Şen mesajını atmış. 10+4 kuralı yüzünden Rahmi. Yani sözleşmede yenilenmişti. El Cezire'de işte Ersin'le orada beraber forma şansı bulurlar. Yine yani bir bu dönem en azından bir 32 milyon euro kazandı Fenerbahçe baktığında. Çok maaşı çok yüksek. Yani bir yer açması lazımdı Fenerbahçe'nin. Yani yıllık maliyeti böyle 7,5-8 milyon eurolara falan dayanıyordu. İşte bu işte Birleşik Arap Emirlikleri seçeneğinde de işte alacakları sözleşme fesih koşulları falan bir şekilde hallettiler. Karşılıklı fesih yolunu seçtiler. Baktığında işte bonuslar vesaire falan, adam neredeyse Fenerbahçe 12-13 milyona mal oluyordu ya yıllık. Yani inanılmaz bir maaş yükü vardı. Yani bonservis geliri elde etmek yerine işte yabancı kontenjanında yer açmak istediler. Yüksek maaş bütçesinden çıkmak istediler. Yani sıfırlamak adına ayrılığa böyle bedelsiz izin verdiler diyebilirim. Yani doğru mu? Bence doğru. Doğrusunu yaptılar. Helal olsun Cihan, seni seviyoruz demiş. Ha şey için mi? Hakemler konusunda. Beşiktaş'la hemen Sata aldı hemen. Yani satılmış Çınar. Yani Beşiktaş'la hemen benim söylediğimi kaptı. Hakemlerimiz bence futbolu ve kuralları tam anlamıyla bilmedikleri için çok hata yapıyorlar. İstanbulspor maç, Bursaspor maçında taç atışından offside verildi. 7 yaşındaki oğlum bu kuralı biliyor. Taçtan offside olmadığını yayınlar. Özcan, programın ilk bölümünde bunu söyledim. İnanılmaz bir hata yaptılar dedim yani. Taç atışından Bursa maçında offside verdiler dedim. Hatta hocam müsaitse aslında onu da bir bağlasak mı? Serdar Akçer hocam. O da böyle zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Galatasaraylı arkadaşlar bana kızıyor. Ya işte fanatik Fenerbahçeli Serdar Hoca ile sen niye sohbet ediyorsun falan diye. Ya adamcağız Fenerbahçeli değil. Ben beğeniyorum. Ha, yorum yapmış. Mesela ne demiş? Vay Türk hakemliğinin haline, hakemlerin kafasının rahat olmadığının ispatı demiş.
İsmail Baki Bursaspor İstanbulspor maçında hakemin touch'tan offside verdiğini paylaşmış.

Serdar Akçer hocam da bunu alıntılamış, böyle bir yorum yapmış. Genelde biraz böyle Merkez Hakem Kurulu'na ve federasyona salvolar yapıyor. Oyuncular kendini yere atmazsa dediğinde beni bir gülmem tuttu demiş. Ya işte yapıyorlar. Bir de Fenerbahçe burada bir tık avantajlı, kendi sahasında oynayacak.

Talisca forma şansı bulur da Ersin birkaç maç ait olduğu yere, kulübeye geri döner demiş. Bulur ya, bulur. Cihan bugün bir 11 versene, bir tahmin alalım demiş. Vallahi az önce ben söyledim 11'imi. 11 ile çıkar yüksek ihtimalle. Tekrarlayalım, tekrar düşmeyelim ama bekler Jakob Şalai, stoper tandemi Davinson Abdülkerim, orta alan Torreira Sara, kanada bence Sané'yi koyacak. Diğer kanada Yunus koyacak. Zaten Osimhen değişilmez isim. 10 numarada Batrokov olur diye düşünüyorum. Benim 11'im bu şekilde, muhtemel 11'im. Ya beni de şeyle suçlamayın sonra, casuslukla falan. Hani muhabirler ilk 11'i verince şeyle suçlandı ya. Ya inanılmaz ya. Okan hocam yapmıştı bunu. Kaya'ya yapmıştı. Ya dedi, sen dedi 11'i neden veriyorsun falan. Hak verenler de olmuştu. Ben biraz absürt bulmuştum ya. Çocukcağız işini yapmış. 11'i bulmuş. Bence önemli bir şey. Zaten bu 11'ler saat maçtan 1 saat önce açıklanıyor. Başka bir şey için bence kızmış Kaya'ya da. Bu 11'leri bahane etmiş gibi duruyor Okan hocam. Bilemiyorum tabii. Gel seni Kastamonu Cide'ye götüreyim demiş. Bütün Cidelilere selam olsun. Sen boş ver hakemleri diyor. Vallahi götürsene beni bir Cide'ye, bir kendime geleyim. Ama Eylül ayına girdik. Sen bu teklifi bana Ağustos'ta falan yapman lazım. Gerçekten de böyle o Karadeniz'in havasını bütün ciğerlerime kadar çekmek istiyorum. Sağ olasın. Sen ne zaman gidiyorsun? Kucak dolusu sevgiler. Oradan bir fotoğraf at bize en azından. Tek sevdiğim Galatasaraylı sensin diyor Serkan Yüksek. Galatasaraylı olarak ne istersin? Beraberi bitmesini mi istersin? Beşiktaş'ın kazanmasını mı istersin demiş. Ben mi? Ben Beşiktaş'ın kazanmasını isterim. Taraftar olarak soruyorsan. Lig için soruyorsan berabere bitsin. Öyle isterim. Berabere bitsin karşılaşma. Gördüm Türkoğlu Türk, konuştuk Ersin Düzen'in short muhabbetini. Tabi program 2 saat olunca kaçırabiliyorsunuz, haklısınız. Cihan, ben kredi kartımı sadece acil ihtiyaçlar için kullanıyorum. Şimdi aracın sigortası geliyor, onu taksit yapacağım, bu kadar. Başka da asla kullanmam demiş. Bankayı 4 milyon patlattım, evimi arabamı aldım. Tabi başkasının üstünde bunlar. Şimdi arayıp dursunlar beni. Ben bu evi, bu arabayı bir ömür çalışarak alamazdım. Yani patlat gitsin demiş. Ercan çok... yani bu nasıl bir şeydir ya? İnsanlara kötü örnek olma lütfen. Yani patlat gitsin. Yanlış bir şey yapmışsın. Ama olabilir, sana göre doğru bir şeydir. Ama yanlış bir şey yani. Bir ömür borçlu olacaksın. Sigortalı hiçbir işe giremeyeceksin. Baktığında bir de artık o 4 milyonları falan vermiyorlar. Eskiden evet kredileri çok fazla veriyorlardı. Bir şekilde şimdi ticari olarak falan şirket kurup onun üzerinden falan yine alıyorlar ama hoş bir davranış değil ya. Ne yapacaksın, o telefonun hiçbir zaman susmayacak. Bir de borcu bir şekilde senden alırlar ya. Hani tamam 4 milyonu almasalar da 1 milyonu 700 bini falan bir şekilde o varlık şirketleri falan peşine düşer. Hoş bir şey değil ama. Soyadını okumayayım, sen de sıkıntıya düşme. Böyle şeyleri de her yerde yazma. Buradan bile bulurlar bak seni. ne dersin, olur mu diyor. Hakem Elif Hanım yönetsin diyor. Olmaz. Olmaz. Son 4 senedir Galatasaray hakemlerle hiç puan kaybetti mi demiş. Erdal var ya, her programa... Şu mesajı atıyorsun, istisnasız farkındayım. İşte Dünya Kupçular'a sordun. Yaklaşık yani şöyle Eylül'ün 4'ündeyiz, tamam mı? Ağustos 1'inden beri bu mesajı sürekli yolluyorsun. Kaybetmiştir tabii canım. Neden kaybetmesin? Alanya Spor maçı var mesela. Orada Boya'ya bir kırmızı kart çıktı. Hakem Palabıyık'tı, Ali Palabıyık'tı. Bana sorma, ben hatırlarım. Biraz zaman ver bana, şöyle düşüneyim. Kayseri maçı vardı, Michio mesela. Orada bir penaltı falan iptal edilmişti. Başka? Vallahi hatırlamıyorum başka. Şey vardı. Derbi maçı vardı Kadıköy'deki. Icardi'nin ceza sahası içinde Cicu ile girdiği pozisyon vardı. Biçti adeta Cicu Icardi'yi. Kırmızı şey penaltı vermedi. Ya biraz zaman versen, böyle karşılıklı çay içsek. Ben sana böyle 25 tane 20 tane falan bulurum. Hadi 20 abartı da 10 tane falan aklıma gelir yani. Taktım ya şimdi. Çünkü herkese yazıyor Erkan. Belki benim bu söylediklerimi başka dinleyiciler cevap verir. Hatay maçı var. Volkan Demirel'le 2-1 Galatasaray'ın kaybettiği maç. İptal edilen pozisyonlar vardı. Ceza sahasındaki

ikili mücadelelerde hakem hep takdir haklarını Hatay'dan yana kullanmıştı. Hatırla, işte Galatasaray falan da orada açıklama yapmıştı. Bunlar var şimdilik, daha çok aklıma gelmiyor. Gelirse söylerim, olur mu? Vardır canım, Fenerbahçe'nin de vardır hakem şeyiyle kaybettiği maçlar, olabilir. Leo için büyük pişmanlık, bir tık futbolcu iyi olmaz, iyi olsa gelmezdi dedi demiş. Kim demiş bunu? Konanç mı? Konanç'a çok bakma sen. Yani Leo iyi futbolcudur arkadaşlar. Gününde olursa müthiş işlere imza atar. Yaşı da iyidir, dinamikleri de iyidir. Hani kariyerindeki zirve döneminde hani neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani, Türkiye Ligi'ne gelip böyle bitik ya da sorunlu denilen ama lige damga vuran onlarca örnek var. En yakın örneği de işte giden Icardi var. O da şovunu yapmıştı. Yine Getson falan geldiğinde ona da çok bir şeyler söylüyorlardı. Evet, gerçekten sorunlu deyip gittikleri de oldu. Mesela Zaha sorunlu dediler. Sorunlu dedik, sorunlu çıktı. John Duran sorunlu dedik, sorunlu çıktı. Mesela Archie Brown'a ben sorunlu demiştim. Şu yüzden demiştim. Çünkü Gent'teki hocasını birebir tanıyorum. Adam bana demişti ki ya Cihan bu adam çok büyük problemli. Altyapıdan bir oyuncuyla falan burada kavga etti. Sonra ben ayırdım. Çocuk daha 16 yaşında falan, çocuğa tokat attı. Hatta antrenmandan sonra jipini benim üstüme sürmüştü. Fenerbahçe'yi kaosa sürükler falan demişti. Ben de bu bilgiyi aldım, tamam mı? Yayında söyledim. Beni bir bombaladılar ya falan. Şimdi bakıyorsun Archie gayet sakin, değil mi? Relax, hiç öyle problem de çıkarmıyor. Bir ara geçen sezon herhalde İrfan Can'la ufak bir takıntısı oldu ama şu an problemsiz bir oyuncu gibi duruyor, işini yapıyor. Demek ki Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım faktörü artık neyse oyuncuyu sakinleştirmiş. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Cihan Sarıyer'de incirler oldu mu demiş. Vallahi ben incir çok sevmem ya. Hiç bilmiyorum olup olmadığını. Valide Hanım inciri çok sever. Ama benim incir öyle çok sevdiğim bir meyve değil. Sevenler de var, hastası olanlar da var. Yiyemiyorum nedense. İncirler oldu mu bilmiyorum da kızılcıklar oldu. Kızılcık gelip yiyebilirsin. Of, onun da hoşafı ne güzel olur ya, kompostosu. Çok uzağa gitme. Thomas Reis en mantıklısı demiş. Ya, hoca olarak mı? Trabzon'a mı istiyorsun? Deniz Gül'ü alacağına Galatasaray bizim Mustafa Ekimoğlu'nu alsaydı ya hemen hemen aynı oyuncu demiş. Yok canım, hemen hemen aynı oyuncu değil Hüseyin. Yani o kadar şey yapma. Başka isimlere gidebilirdi. Evet. Çünkü Deniz Gül'ü işte 6 milyon civarında falan da alabilirdi. Ama bu sefer Porto bırakmazdı. 10+4 kuralında verdiği şey var ya. O yüzden Deniz seçeneğine gittiler. Sen bayağı bir öldürmüşsün Deniz Gül'ü. Tamam, Mustafa kardeşimiz de inşallah başarılı olur. O da Beşiktaş'a katkı sağlar ama bence Mustafa'dan 2-3 gömlek daha üstün ya Deniz. Kendini ispatladı en azından. Milli takım falan gördü. Geçen haftaki Galatasaray maçının Polonyalı VAR hakeminin İngilizcesi nasıldı ya? Türk gümrüğünde viski kaptırmış Bulgar gibi konuşuyordu diyor. Bütün Bulgar dostlara da selam olsun. Dinledikçe kahkaha attım yayınlar demiş. Kadir ya, nereden de aklınıza geliyor bunlar gerçekten. İnanılır gibi değil. Baba sen neden benim mesajları okumuyorsun demiş Ramazan. Ramazan okunabilecek bir mesaj atmıyorsun ki. Ne demiş? Murat Özen yayında yokken adamın arkasından gider yapıyorsun. Sıkıyorsa yüzüne söylesene erkek demişsin. Söylüyorum ben Murat'ın yayında yüzüne söyledim ya. Adamla yayında tartışıyorduk. Ramazan'ın sıkıntıları var. Bak sürekli bir şeyler yazmış. Serdal Adalı yönü. Bana da yazmamış. Herkesi atar gider yapmış. Bence sen biraz böyle atarlı giderli erkeksin Ramazan. Düzgün yazarsan okurum canım kardeşim. Hiç problem yok. Hani burası bir ulusal radyo istasyonu ya. Hani okunmayacak mesajlar yazdığın için bunların hiçbirini okuyamıyorum. Okunabilecek türde. Hani eleştiri varsa onu da okurum. Ama seninkiler okunacak gibi değil. O yüzden okumuyorum. Bu akşam beni maça götürür müsün diyor. Vallahi her şey için çok geç artık. Abi Batman Petrol 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. Batman Kayseri... Mardin Ravaş'ta bir yorum yapsana bunlarla alakalı demiş. Vallahi Yunus, Batman'ı burada amiyane tabirle tek kaleye çevirdik. Yeniyorduk Sarıyer olarak ama Batman yine bir şekilde bizi yendi 2-1. İşte bu da ne biliyor musun? Tecrübe gerçekten. Ben zaten Batman Petrol'ün kadrosunu çok beğeniyorum. Orada yüksek ihtimal Bolu kümeye doğru yol alır. Ya Sarıyer maçında neredeyse 3x falan yaptık Sarıyer. Ya tek kale Batman'ı boğdu. Yine gittik.

0: Dirildik Batman'a, inanılır gibi değil. Yani Güneydoğu'nun futbol tutkusunu en saf haliyle, o inatçı pes etmeyen karakteriyle sahaya yansıtıyorlar. Bence de iyi işler yapacaklar bu sezon. Süper Lig'e doğru gelebilirler. Bugünkü Başakşehir Galatasaray maçına çok güzel yerde davetiyem var. Ama şu Pasolik davasına gidemiyorum. Elimde kaldı, vallahi canım çok sıkıldı demiş. Öyle sorunları olan çok fazla taraftar var maalesef. Can sıkıcı. Yani düşünsene, çok güzel bir davetiye yakalıyorsun. Hop gidiyorsun Pasolik engeline falan takılıyorsun. Bilmiyorum, onun çözümü yok mu? Yani fiziksel kartın olmasa bile böyle telefonla Pasolik uygulamasını indirip giriş yaptığında, hani sana oradan bir QR kod veya NFC ile turnikelerden geçiş imkanı falan veriyorlar ya, yapamıyor musun yani, neye takıldın? Ben de çok Pasolik kullanmıyorum, kendimizi akredite edip girdiğimiz için. Ama onun problemlerini çözen çok arkadaşlar var ya. Mesela bilet senin, işte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kendi Pasolik hesabına transfer edildiyse, orada Pasolik gişesine gidip kimlik kartını gösterip geçebiliyorsun diye biliyorum. Hani böyle tek geçişlik kart çıkartabiliyorsun diye biliyorum. İyi bir araştır. Ben çok hakim değilim. Ama yani böyle kolaylıkları da var. Bir bakarsan çözersin. 2500 lira mı istedi? O başka bir şeymiş. Evet, bu saçmalıkmış. Anladım. Peki, ben yavaş yavaş gidiyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saatlerimiz bir oldu. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Saat 11'den beri buralardayız. 2 saat boyunca güzel bir yayın oldu. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi oradan takip ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
1: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Zaten biz o altyapıyı kapatalım. Ve ilerleyelim. Ki geçen sene bir çocuk oynadı. Kamil Efe galiba.
9: Evet.
8: Yani oynadı. Ya orada sıkıntı şey. Abi Türk hocalar genç oyuncu oynatmakta çok şey değiller. Cesur değiller. Yani ben bunu sadece İsmail Hoca için değil. Sergen Hoca. Okan Hoca. Ya sevmiyorlar genç oyuncu. O şeyi yapamıyorlar. Nasıl diyeyim? Yabancı hocalar biraz daha cesur. Yani geçen sene işte Nottingham maçı 3 dakika 5 dakika da olsa Alaaddin Ekici'yi atabiliyor orada. Deplasmanda evet. Oyuna. Başka yabancı hocalardan da örnekler verebiliriz. İşte Vitor Pereira oynattı zamanında. Bizim Jorge Jesus senelerce kiraya giden İsmail Yüksel'i aldı, takımın ana 6 numarası yaptı. Yabancılar biraz daha yaşa, pasaporta bakmıyor, oyuna bakıyor. Bizde hocalar ya bu genç şimdi bunu oynatırsak başımıza iş alırız ya bir hata yaparsa diye genç oyuncudan biraz çekiniyorlar. Sonuçta Adil Demirbağ'da bir maliyet olacak Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe sen de söyledin. Nicelik anlamında eksikliği var.
10: Bunu yayının öncesinde söylemiştim tabii.
8: Ama bak şu da çok enteresan. Yani Cihan Bey'in açıklamalarına saygı duymakla beraber sen milli takım stoperinden vazgeçip Adil Demirbağ koyuyorsan yerine sırf nicelik olsun diye bu da senin vizyonunu tartışmaya açar ciddi.
10: Ama şimdi. Abi şimdi bu tırnak içinde milli takım stoperi çok havada kalan bir karşılığı
8: şöyle
10: yok.
8: Şöyle diyeyim, bence her türlü karşılaştırmada ben Çağlar Söyüncü'yü öne yazarım. Ben yazarım.

0: Şu an hali hazırda olduğu oyuncu profili bence herhangi bir stoperden daha iyi değil Çağlar'ın. Yani artık...
1: Daha kötü mü? Şöyle diyeyim, Konyaspor'a Çağlar'ı versen istemez mi?
0: Bence ben Konyaspor olsam istemem diyeyim ya, ama Konyaspor'u bilemem.
1: Mesela Çağlar oraya gitse şöyle deriz hep beraber. Ya bizim Çağlar değerler. Bak taraftarın oynayamıyormuş. Abi çünkü oraların havası başka. Buraların havası başka. Ben hep aynı örneği veriyorum. Orada bir doğru yaparsın. Bütün hafta konuşulursun. Burada 10 doğru yapıp bir yanlış yaparsın. O bir yanlışla konuşulursun bir hafta boyunca. Ya, bu büyük takım başka bir şey. Bilmiyorum tabii, yöneticiler bilir. Bir de Adil şöyle bir oyuncu olsa yine anlayacağım. 23-24 yaşında, 22 yaşında. Adil neredeyse 30'una yaklaşan bir oyuncudan bahsediyorsun.
0: Bir Abdülkerim hikayesi çıkar mı diye
1: de... Çıkmaz abi. Abdülkerim yaşında değil ki. Ya da Abdülkerim 4 sene önceydi zaten. Şimdi Abdülkerim şu an olsa alır mı Galatasaray? Bu yaşta bir Abdülkerim'i.
0: Almaz gibi.
1: Almaz.
0: O bence kadar eder almaz. Misin muhabbeti zaten? Oradan çıkan muhabbetler.
1: Onun nasıl en büyük, herkes Abdülkerim zannediyor. Onun en büyük olması Şifo Mehmet'tir aslında da.
0: Nedir o?
1: Çok geçmiş zaman. Sen bilmezsin, Şifo Mehmet'i bilir misin, Mehmet Özdek?
0: Ben yani tanırım. O kadar.
1: Yani Mehmet Özdek çok çok iyi bir... Benim izlediğim en iyi 10 numaralardan bir tanesiydi. 10 numara. Gizli forvet gibi. Çok gol atardı. Kahramanmaras Spor'da oynuyordu.
2: Eski model Alex'ti.
1: Eski model Alex'ti aynen. Bir de ufak tefek böyle minnacık. Abi getiriyorlar İstanbul'a. Kahramanmaras Spor'da uçuyor oyuncu. Allah rahmet eylesin. Tahsin Kaya Başkan bakıyor böyle. Bu boyda futbolcu olmaz, bunu götürün geri diyor.
0: Bunlar ondan nasıl genellemeler
1: abi ya? Beşiktaş efsanesi doğuyor tabii yani. Her şey kader, kısmet. Onun için Abdülkerim hikayesi de bence öyle oldu. Yani Fenerbahçe'nin sen bu kadar eder misinden 4 sene üst üste şampiyon, 4 sene üst üste direkt 11 oyuncusu olarak 4 şampiyonluk kazandı.
2: Her sene de 40 maç ortalama.
0: Peki soru gelmiş Murat abi. İsmi kaçırdım. Yukarı gitti chat'te, silindi. Kusura bakmasın. Peki Yiğit Efe'yi mi oynatalım stoperde? Ne istiyorsun Murat Bey diye sormuş.
1: Yiğit Efe'yi oynatmayacaksak kadroda niye tutuyoruz derim ben de. Beyefendinin adını bilmediğimiz için. Madem oynatmayacaktık, Yiğit Efe'yi de gönderseydik. İki tane Türk, laf olsun, ilk tane Türk stoper alsaydık o zaman derim.
0: Ümit Aktağ işine Beşiktaş girdi, Fenerbahçe niye girmedi?
1: Abi o paralar, bilmiyorum şimdi kaç paraya anlaştı Beşiktaş'ta.
0: 8 civarı bir şey mi
1: ya
0: sanki?
1: Abi o kadar. Abartıyoruz abi. 8 milyon euro şimdi. Abi Lukaku'ya 6 verdin ya. Yani Lukaku'ya 6 verdin yerde mesela Adil Demir, Şeman. Adil'de takıldık biz. Ümit Aktağ 8 niye veriyoruz abi? Ha Fenerbahçe orada şunu yapabilir miydi bilmiyorum. Hani bir oyuncu takası, oyuncu takası böyle hani.
0: Mimović mesela atıyorum.
1: Mimović mesela Şampiyonlar Ligi kadrosunda Mimović mesela.
0: Hayır tabii aslında Fenerbahçe o potansiyel U23 orta saha transferini yapamayınca Mimović bir anda işte
1: kaldı. Şöyle diyeyim abi. Yiğit Efe'ye de kalmayalım. Mert Bildir oynatırım abi. Sağ stoper geçmişi var.
0: O zaman bir anket açalım dostlarım. Fenerbahçe'nin şu an Çağlar'da olduğunu düşünerek soracağım bu soruyu. Mesela Çağlar mı, Yiğit Efe mi, Adil Demirbağ mı? Hani Şıkrını yer Aki olmadığı denklemde Fenerbahçe hangisini oynatır?
1: Mert Müldür de koy oraya.
0: Mert Müldür de koyalım. Dörtlü bir anket.
1: Sağ stoper yani, sonuçta oynamışlığı var.
0: Ya, ben çünkü mesela bu ankette en az oyu Çağlar'ın alacağını. Çağlar'a benim özel bir şeyim var.
1: Bugün evet. İki hafta sonra iki Konya maçı izlesinler üst üste, bakalım ne diyecekler.
0: Göztepe'de Arda Okan için 8 milyon istemiş.
2: Evet. Fenerbahçe'nin kurgusundaki şey çok garip değil mi ya? Hani savaşa gidiyoruz, uçakla mı gidelim, koşarak mı gidelim gibi arkasında.
1: Ya da aksak yürüyelim, koşmasak.
2: Çağlar, Yiğit Efe, önünde Şkriniar, Ake. Birbirinden o kadar uzak isimler ki hani mutlaka oraya bir hamle yapılır diye bekliyordum ben ama tabii o isim de Adil de değil yani.
1: Ya ben geçenlerde bir sürü yerde konuştum Hikmet. Ben yöneticilerin, yeni terörüm yöneticilerin fazla çalışmayı sevmediklerini düşünüyorum. Yani şimdi hiç mi yok abi bu Almanya'da, Belçika'da, Hollanda, İsviçre'de Türk pasaportu olup Türk olarak genç, hani getirip burada işleyebileceğim bir maden hiç mi yok? Ben olmadığına inanmıyorum. Ben çok araştırılmadığını, çok üzerine gidilmediğini düşünüyorum kendi adıma. Çünkü
0: o geniş kadro kalabilir mi biraz? Işte,
1: Ümit Aktağ. Ümit Aktağ da Romanya'da oynuyormuş.
2: Evet.
1: Niye Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş oradayken görmemiş Ümit Aktağ? Ki orada 10 kere de Ümit Milli olmuş Romanya'da.
2: Evet.
1: Niye görmemişler abi, işte çalışmıyorlar abi. Hep şey, İtalya'ya bakalım, Fransa'ya bakalım, İspanya'ya bakalım. Abi onlar, oralara bak tabii ki de. Onları zaten maçlarını televizyon veriyor, kolay ondan onlara bakmak. Hani maçın verilmediği yere gidip, Alman 3. ligine gidip bakmıyorsun. Ya şimdi diyorsun ki gideceğiz, araba kiralayacağız, trene bineceğiz. Zor iş baba şimdi, kim gidecek? Ki eskiden hatırla, bunu eski hocalar çok anlatır. Ya buradan giderdik der, ki Beşiktaş'ı da anlatmıştı bir hoca. Biz giderdik, arabaya binerdik, araba kiraladık, geze maç izleyeceğiz diye giderdik. Hani bir tane yakalar mıyız acaba diye. Abi biraz çalışacaksın. Benim takıntım ona yoksa, ya Adil Demirbağ da gelse, tamam zaten kaç maç oynayacak sezonda dersin.
0: 15.
1: Şu benim için değişmez. Şkriniar olmadığı zaman ha Yiğit Efe oynamış, ha Adil Demir oynamış. Hikmet'in demin dediği gibi ben bir anda Mercedes'ten çok aşağı bir seviyeye iniyorum yani.
0: Opongaki oynar herhalde o vaziyette.
1: Oynar inşallah yani. En azından onunki daha altı dolu bir adam abi. Onu bir sene bilmiyorum. Fransa Ligi 1'de oynamış. Gana milli takımında oynamış ya. Bak.
0: Bir de ben sizin transfer sürecinizden sonra bu Nice taraftarları Opong hakkında ne yazmış diye Twitter'da falan baktım bir. Gerçekten hani değer verdiğimiz ve sezonu iyi geçiren bir oyuncumuzu beklentimizin altına kaybettik başlıklı çok yorum okudum.
1: Abi ben de sordum. Yani benim yani Fransız'daki oyuncuları sorduğum bir kaynağıma sordum. Yani şey dedi. Ligde özellikle Skriniar Laki'yi çok rahat yedeklersiniz dedi. Ama derbilerde ve Avrupa'da soru işareti. Çünkü daha genç oyuncu.
0: Bir çabu gibi biraz. Yani onu, potansiyel.
1: Onun adını ben söyleyemiyorum. Ne?
0: Bir çabu değil mi? Bir çabu.
1: Bici. Bici.
2: Onun adını söylememek için sürekli yuvarlıyorum.
1: Ön adı yok mu bu adamın? Daha kolay
0: daha mi? Sıkıntı bir ön adı var.
1: Valla mı?
0: El Shadiyayi falan ha, öyle. Sıkıntı bir şey ismi var.
1: Yani. Oynamış mı geçen sene?
2: Bilmiyorum. 11 ya da 12 maçta oynamış olması lazım.
1: Ya olsun yine oynamış yani. Bir Bundesliga tecrübesi görmüş.
0: Sakatlık sıkıntıları yaşamış herhalde 2-3 kere falan. Ayrı ayrı sakatlıklar evet. Geçmiş.
1: Garip bir fizik. O da anomali.
0: Evet.
2: 1.96 boy, 95 kilo.
0: Yalnız Galatasaray'ın bu yaz aldığı bütün oyuncular Batrakov dışında 1.85 ve üstü diye hatırlıyorum.
2: Evet. Bir Batrakov ortalamayı düşüren.
0: Olsun o da çok tatlı. Onu ben çok
1: yani özel seviyorum. Yani Opong için şey de çok güzel yazmış. Sevgili Nafi Alpay da ben okudum.
0: O iyi yazıyor.
1: Ben genelde uzun tweet okuyamıyorum yani. Dağılıyorum. Çok işte akıcı yazmış. Sonuna kadar okudum yani. İlk cümleden son cümleye kadar okudum.
0: Ben Nafi Bey'in özel bir hayranı sayılırım. Hakikaten ne yazsa bir
1: ben de takip ediyorum. Abi şey, ya, muhakkak eksikleri var mıdır? Vardır zaten şimdi. Eksikleri olmasa zaten Fransa Lig 1'den sana yedirmezler oyuncuyu.
2: Abi yani. Şöyle bir şey var. Bir üste gider. Oyuncu bir kere yaptığı yapamadığı belli. Böyle şey kara kutu tipi bir oyuncu değil. Değil.
1: Sen de yazdın. Seninkini de okudum.
2: Yani o baktığın zaman oyuncudan ne alacağını 3 aşağı 5 yukarı belli. Hani onunla oynadığında mesela Ake ile oynadığından değiştireceğin şeyler ufak tefek balans ayarları. Aynı seviyede asla demiyorum yani. Şampiyonlar Ligi'nde problem çıkarabilir ama ya bir kara kutu almadı Fenerbahçe.
1: Peki sence Ake Opong mu, Skriniar Opong mu?
2: Skriniar Opong olmak durumunda olacak.
1: Değil mi? Bana da sanki çabukluğuyla yine hani.
2: Yani daha çok oyuncunun böyle kendini konfor alanda hissettiği yer o sol iç koridorda karşılama işleri vesaire. Oradan topla çıkıyor. Tabii Ake başka bir tecrübe ama ya mutlaka bunlar sakatlanacaklar. Yani bu oyuncular arkasında da kimse yok. Birisi olması lazım orada. Çağlar'a ben herhangi bir şey için güvenmem. Adil ikisinden yani herhangi birini yedeklemez. Yiğit Efe Demir'i koyduğun zaman zaten problem yaşıyorsun.
1: Abi Yiğit Efe Demir olayını anlattım. Biz geçen sene sevgili Süleyman Başkan'la oturduğumuzda dedi ki yalvardım Fenerbahçe'ye. Bana bir sene daha verin. Bir sene de Süper Lig'de kullanayım. Hani bir sene alt ligde oynattım. Lige çıktım. Bir sene daha verin. Süper Lig'de de kullanayım. Bir görelim. Hani bu oyuncu gidiyor mu ileri? Yoksa yok. Evet. Hani bir seviyenin oyuncusu mu? O zamanki bizim Sayın hocamız Jose Mourinho kendisini sağ bek oynatmak için hazırlık maçlarında vermedi Karagümrük'e. Eksik olmasın. Yad edelim kendisini de buradan. Yani adamı şöyle yad ediyorum, sinirlenmeyeyim diyorum. Adama Fenerbahçe kendine dedi ki baba senin büyük takım oyunu oynatman lazım. Önde baskı. Ya burada oynatmadın şimdi git Real Madrid'de oynatıyor. Bütün hücumcular sahada. O hurra herkes gidiyorlar. Abi burada yok. Ya adama dedim ki o zaman da ya şimdiki yöneticilerin bir görevi var. Bu adama burada şey olarak demiyorum emsal. Yani Chelsea oyunu oynatması lazım. Real Madrid'deki o 100 küsur gol attı yani. Burada kural bu. Baba geldi. En şey maçta en kuvvetsiz rakibe göre bile kompakt kalalım. Aman çok gitmeyelim.
2: Ya anlatımda mı problem var acaba? Ben çünkü bazı yabancı hocalar geliyor çok büyük beklentilerle geliyorlar. İşte deplasmanda yenilmedik falan diyorlar.
1: Tabii.
2: Derbidir. Çıldıracak.
0: Tedesco derdi öyle şeyler bir de.
1: En azından Tedesco şunu da dedi ama ben derbiler için yaşıyorum. Bu mesleği bunun için yapıyorum dedi. Jorge Jesus hiç zaten İngilizce de bilmiyor. Tek İngilizce cümle kurdu normal game dedi. Galatasaray 3-0 kaybettiğimiz maçta yani. Normal game dedi.
0: Baya boş cümle cidden. Buğra 53-42 yazmış. Doğaseten Dursun abinin için eleştiri görebilecek miyiz diye. Mesela
1: Galatasaray programı.
0: Hayır beni bütün burada, yaz burada izlememiş bir daha. Onu anlamadım ya. Hani ben bütün yaz daha ne biz seninle de yayınlar yaptık. Evet. Ben hakikaten hani daha fazla ne diyebilirdim sence?
1: Vallahi Doğa en son kendine...
2: Bir adım fazlası küfür olur zaten.
1: Taksim abi. Meydanı'nda zincirleyecekti. O duruma gelmişti yani son 3-4 güne kadar.
0: Ben o Batrakov transferinden önce şey demiştim. Ben Dursun Başkan'ın 10+4'ü en çok sevinen insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. Oyuncu almamak için eli rahatladı. Oh ne güzel hani daha ne diyeyim arkadaşlar daha ne diyeyim Buğra Bey lütfen hak yemeyin ya. Haydi o zaman biraz bir derbi öncesi Trabzon konuşalım. Çünkü ben Muhammed Salah olsam... Daha şimdiden Eylül'ün başından nereye düştüm ben ne oluyor ya derdim. Sizce nasıl bir hoca gelecek Türk mü yabancı mı ve şu anki ortam hakkında ne düşünüyorsunuz? Murat abi sen de başlayalım.
1: Vallahi ben öyle derdim. Sonra bir bakardım abi 17 milyon yatmış aylık. Hemen derdim bana ne yeten hayat güzel her şeyin yolunda. Ya ben pardon abi eğri doğru yani. Bu adam burayı para için tercih etti. Tabii ki projeye hedefler vardır ama birinci önceliği alacağı rakamdır. Ha bir gün parasını yatırma ama takım başına dünyanın en iyi hocasını getir. Daha çok sorun yaratır.
2: Çok bir anlam ifade.
1: Benim maaş niye yatmadı der yani. Ya bu arada bu sadece Muhammed Salah için geçerli değil. Ya bugün ülkemize gelen bir sürü

0: üst düzey yabancı futbolcu bunun için geliyor yani. Öncelik bu. Ya hoca konusu şöyle, ben Trabzon'da abi herkes başka bir şey söyler mesela. Şimdi Trabzon'da benim tanıdığım, orada şu anda görev yapan basketbol takımında bir dostum var. Ki hani şehir sonuçta zaten bunlar çok konuşuyor. Trabzon biliyorsun abi futbolla yaşayan.
1: Tabii.
0: Sadece futbol konuşulan, yani ekseriyetle futbol konuşulan.
1: Onun için var olmuş.
0: Basketbol tabii. Takımına bile hala soğuk bakıyorlar yani. Daha başarılı olmasına rağmen.
1: Siz futbol oynayabiliyor musunuz? Siz
0: de, tabii. Ya şey vardı, ben menajerlik yaptığım dönem Hikmet, oyuncu da veriyordum. Ya oyuncu diyor ki biz anlamıyoruz diyor. Ben maça kimse gelmiyor. Futbol maçına götürüyorlar sonra bize full diyor. Biz sokağa çıkıyoruz, bize kötü davranıyorlar diyor. Çünkü o zaman şöyle diyorlar. Kardeşim siz buraya harcayacağınız parayla bir tane daha futbolcu alsaydınız diyorlarmış ki. İki yönetim ayrıydı. Yani Trabzonspor basketbol diye ayrı bir şey vardı. Takım vardı. Neyse abi. Şimdi soruyorum. Şimdi biri dedi ki bana ya Abdullah Avcı ya Arda Turan. Ya baba dedim Arda Turan niye gelsin? Hani...
2: Arda Turan nereden çıktı?
0: Abi acayip söyle. Geçen sene teklif etmiş, pardon tabii Shakhtar'a gitmeden teklif yapmışlar ya.
2: Hı hı.
0: Hani doğal aday. Ya dedim ki baba adam Şampiyonlar Ligi oynatacak takımına. Yani 8 maç minimum Şampiyonlar Ligi maç oynayacak.
1: Neden?
0: Niye bırakıp gelsin? Hani bir de bir sene orada savaşı yaşamış. Hani ne için çekti o kadar çileyi çocuk?
2: Çok güzel anlatıyorsun abi.
0: Bence yok.
2: Bence de.
0: Abdullah Avcı son şampiyon yapamayacak. Son şampiyon. Tabii ki şu anda boşta. Bence Abdullah Avcı'nın elini zayıflatan konu şu. Trabzonspor'dan sonra hiçbir yere çalışmamış olması. Oradaki başarısızlıkla hatırlanıyor şu anda. Klasik El Clasico Şenol Güneş.
2: O da doğal aday odur işte.
0: O da doğal aday. Kendilerine göre Trabzonspor teknik direktörken şampiyonluğu var. Bana göre yok. Şampiyon hocamız diyor sürekli Ertuğrul Doğan ama herhalde Beşiktaş şampiyonundan bahsediyordur diye düşünüyorum.
2: Neyse. kusura bakma abi.
0: Yok estağfurullah. Fatih Terim bile yazıldı ya.
2: Nasıl?
0: Aa sen kaçırdın mı? Fatih Terim bile var. Yani vallahi mümkün kaçırdım. Olmayan. Ya bunlar mümkün olmayan şeyler abi, tamam mı? Fantazi bunlar. Ben bana soruyorsan Trabzonspor yabancı bir teknik adamla anlaşacak. Burada muhakkak Muhammed Salah'ın fikri alınır. Fabinho'nun
2: Salah fikri Fabinho, alınır. Jürgen Klopp.
0: Yok yani öyle değil. Yani hocanın profili anlatılır. Hani belki Salah'la bir konuşturulur adam olabilir. Yani bir konuşayım yani. Beni de konuşturun.
1: Arne Slot demez onu biliyorum.
0: Arne Slot demeyecek kesin. Bence Hollandalı demez. Abi benim için hiç böyle bir şey duymadım ama benim için doğal şüpheli Vitor Pereira.
2: Aha şimdi Alper yazdı içeriden valla.
0: Baba neden biliyor musun? Bunu da söyleyeyim sonra Hikmet'e bırakayım sözü. Muhammed Salah transferinde Ahmet Bulut çok önemli rol oynadı. Tabii biz burada anlattık. Millet Trabzonspor işini yalanlarken dedik ki Trabzonspor çok stratejik gidiyor. Zaten Ahmet Bulut yapıyor görüşmeyi. Trabzonspor derdi ki iş olmasaydı. Ya biz ne bilelim Ahmet Bulut bizim adımıza gitmiş görüşmüş kardeşim. Ne yapalım yani elini ağzını bağlayalım adamın diyebilirdi. Ki Sayın Ertuğrul Doğan direkt ona vermiş. Yani git bu işi bitir bizim adımıza. Şimdi Ahmet Bulut Jorge Mendes'in ortağı.
1: Evet.
0: Jorge Mendes'in de her sene Vitor Pereira iş bulduğunu düşünürsek. Hiç eksiksiz.
2: Valla bana da mantıklı.
0: Ya da Conceição mesela. Onu da çok seviyor Mendes çünkü. Ben sanki Mendes'in öyle Portekizli.
1: Evlatları ya.
0: Evlatlar onlar. De. Bir de şey Nuno Espirito Santo.
2: Hikmet hiç abiye dönmeden isim bulamadım 722 demiş ki Doğa abi adımı okur musun? Murat abiden Batman'a bir tebrik mesajı gönderir mi?
0: Ben Batman'a her hafta tebrik ediyorum ya. Şundan tebrik ediyorum.
2: Yine bir
0: hayır söyleyeyim. Batman Petrolspor tebrik ediyorum tabii ki. Bir defa her şeyden önce Selçuk Şahin. Ben çok severim. Çok sevdiğim bir hani beraber de çalıştık Fenerbahçe'de ama çok o zamandan beri dostluğumuz var. Konuşuyoruz da hocayla. Ah diyorum şu ilk maç 90+7'de yemeseydin şu anda full gidiyordu. İyi başladı. Bu hafta biraz zor maçı var yalnız galiba. Şimdi Kayseri Spor'la mı ne oynuyorlar? Abi tebrik ediyorum Batman Petrolspor'u. Şöyle bir şey yaşadım. İki hafta önce Sarıyer maçına geldiklerinde benim oturduğum Karagümrük apartmanın... Yok. Karagümrük'lemiş bu hafta. Aha. Zor bir maçı var.
2: Evet.
0: Benim oturduğum apartmanın yan birkaç yan tarafında otel var abi. Orada kamp yapıyor Batman Petrolspor. Baba maçı erken zannediyorum. Abi sabah bir başladı taraftar. Davul, zurna, meşale ya yanıyor. Dedim herhalde maç 4'te 5'te. Baba maç akşam 9'da. Bak 2-3 saat. Ya, gerçekten büyük takım gibi Trabzonspor evet. Hep orada kalır. Abi aynı desteği gördüm. Başta Selçuk Hoca olmak üzere Batman Petrolspor'a başarılar. Vallahi... Ben Selçuk Hoca'mı çok severim. Çok çok iyi insan.
2: Yollar açık olsun.
0: Çok da ben başarılı mesela Fenerbahçeli teknik adamlar içinde Selçuk Hoca'nın sıyrılacağını düşünüyorum. Çünkü doğru yerde başladı abi. Acı çekerek. Yani evet. O seviyeyi bir tadacaksın önce abi.
2: Fenerbahçe'nin alt ligi. O konuda bir sıkıntısı vardı. Hani Galatasaraylı hoca yetişiyor da Fenerbahçeli eski futbolcu hoca yetişmiyor gibi bir kafa vardı.
0: Çünkü bizimkiler hep en üst paradan. Hemen Süper Lig'den başlayalım. Abi bir çek bakalım bir çilesini. Yani Arda Turan Süper Lig'de takım bulamaz mıydı abi ilk sezonunda? Bulurdu.
2: Bu her türlü.
1: Deyip de başladı.
0: Her türlü. Yani gitti dedi ki ya çekeyim. Yani abi çünkü asıl şey orası.
1: Bir de çok kötü kadroyla.
0: Çok kötü kadroyla. Yine maddi olanaksızlıklar, evet. İmkansızlıklar. Abi orada sorun benim bunu ya. İnsanlar yanlış anlıyor. Acı çekmekten kastım şu. Futbol anlamında. Orayı organizasyonu zor. Oyuncular zor. Hakemler dün işte touch'tan offside veriyorlar. Altlık felaket
2: o neydi
0: yani.
2: Hakikaten? Ben o maçı canlı izliyordum. Öyle kala kaldım.
0: Anladın mı abi? Orası çok zor. Onun için tabii ki Batman Petrolspor'a teşekkür ederim. Biraz da uzat.

0: Demek ben
1: Abi bir
0: kusura
1: de şey,
0: bakma.
1: o taç meselesine ben çok güldüm akşam. Çünkü hani her sene kurallar anlatılırken bilmem ne özellikle madde olarak bildiriliyor. Hani taçtan offside olmaz diye.
0: Abi taştan offside olmazı dememek falan lazım
2: Bu
0: artık
2: şey
0: öyle
2: ya,
0: diyeyim
2: kırmızı
0: yani.
2: ışıkta geçebilirsin demek yani.
0: Tarzı bir şey. Ama dur şimdi konuyu dağıtmayalım. Senin Trabzon mevzularını da
2: Tabii
0: alıp
2: ki buyurun.
0: şey yapalım.
1: Benim Trabzon'dan aldığım bilgiler zaten yazdan beri Fatih Hoca ile yönetim arasında çok ciddi fikir ayrılıkları olduğu yönündeydi. Şimdi burada o ya da bu haklı ya da haksız diyemeyeceğim. İki tarafın da kendine göre haklı yönleri var. Fatih Hoca'nın daha az gibi duruyor. Yani o transferlerle alakalı yaptığı açıklama çok sert bir açıklama. Şimdi az önce mesela Salah olsaydım aforizması üstünden yürüdük. Şimdi ben Salah'ım. Bir açıklama yapılıyor. Bu kadro hoca kovma kadrosu. O kadroya en son gelen, en ses getiren adam benim. Şimdi
0: Ses
1: benim ve
0: getiren?
1: senin
0: Ha,
1: problem
0: ses getiren.
1: yaşamama ihtimalin yok. Öyle bir kadro kuruldu ki bu kadro hocayı yiyecek.
2: Hoca kovdurmalık.
1: Hoca kavdurmalık kadro.
0: Ya, samimi gibi gözüken çok gereksiz bir açıklama bence.
1: Bunu gülerek söylersen tolere edilebilir. Ama hoca gayet ciddi böyle kameralara baka baka. Hani bunu
2: Evet.
1: söylüyor. Zaten bu açıklamanın arkasından ben dedim ki yani bunun bir ya da iki hafta devamı var.
0: Ki
1: Çünkü
0: öyle de
1: daha
0: oldu.
1: devamı olmaz. Bu açıklamadan daha geri dönüş olmaz. Bir kere Trabzonspor'un strateji değişikliği de garip. Yani Trabzonspor al, parlat, sat olayından. Salah bir şey demiyorum. Hani önüne fırsat gelmiştir alırsın.
2: Bence son transfer de öyle ya.
1: İşte Fabinho
0: Onu
1: için
0: ayrıca
1: diyorsun.
0: soracağım Frankulino'ya
2: Yok yok
0: sana.
2: yok. Hani en son gelen. Hani al,
1: Ha,
2: parlat, sat olabilir.
1: Frankulino. Evet. Frankulino herkesin istediği ama Trabzonspor'un aldığı bir oyuncu oldu. O da sakatlık riski olmazsa şayet zaten Avrupa'nın elitlerini takip ettiği.
2: Değil mi?
1: Bayern
2: Ben
1: Münih istiyordu iki sezon
0: bu
1: önce.
0: yaz işte adı geçen forvetler arasında işte Ponomarenko'lar, kolar bilmem ne Harder, bir sürü sadece şey Cuyu istiyordum. Yani çok Cuyu'ydum. Galatasaray'ı istiyordum. Günün sonunda Trabzon'a geldi. Çok, aşırı iyi transfer bence.
1: Çok çok çok iyi bir
0: Ama sana
1: futbolcu.
0: Cuyu'yu ayrıca bir sormak isterim. Bir iki dakikada bir Cuyu konuşmak isterim.
1: Tamam.
0: Şimdi teknik direktör üzerinden devam edelim.
1: Özetle Trabzonspor zaten sonunu bildiği bir hikayeye başladı. Netice itibariyle tahmin ettiğinden daha kısa sürdü. Hani ilk devreyi çıkarmaz gibi düşünüyorlardı büyük ihtimalle.
2: Evet.
1: Ama ligin başında bıraktı. İşin enteresan tarafı Hüseyin Hoca böyle sürekli teknik taktik yazılarla, makalelerle falan uğraşırken kulüpte görevi yokken pat diye birden Trabzon'a getirildi. Hani takımı sen hazırla. Şimdi oyuncular açısından o kadar proje anlattın, onu yaptın, bunu ettin bilmem ne
2: Ve
1: bir
2: büyük de
1: maç.
2: kadro kurdun abi Trabzonspor'un dediğin gibi yani o
1: Evet.
2: ölçekte büyük 200 milyon eurolara yakın şu anda bir değerden bahsediyorsun
1: Tabii canım
2: Trabzonspor'da.
1: çok büyük paralar. Şimdi bunun yanında işte Fabinho'sun, Salah'sın, Frankulino'sun. Takımın başında bir maçlık teknik direktör var. Bir önceki giden hoca kovdurma kadrosu kurdular deyip gitmiş. Yönetimi sana anlattıkları var ve senin yaşadıkların var. Çok anlamsız bir kaos yaşanıyor Trabzon'da şu anda.
2: Doğru,
1: Hani
2: üzerinde
1: buradan
2: durulmalı.
1: nasıl dönülür bilmiyorum. Teknik direktör dominant birisi olması lazım. Teknik taktik açıdan herkes tatmin etmesi lazım. Ve ya saha içerisinde topu alan herkes Salah arıyor etrafta. Nerede acaba diye.
2: O da bence bir oyun inşa edememenin sonucu yani. Verelim de
1: Evet.
2: biz o bir şey yapsın bari hani.
1: Bu da çok zor bir
2: Ki
1: şey
2: yaptı da
1: mesela.
2: adam. Şimdi adam bakarsan Salah kötü başlamadı sezona yani. Atıyor, attırıyor.
1: Abi Fatih
0: Salah iyi
1: Hoca
0: başladı ya hatta.
1: onu açıyor bile çok sıcak bakan bir hoca değildi mesela.
0: Değildi.
1: Sisteme işte uyumlu değil vesaire falan gibi
2: O
1: görüyordu.
2: konuda bir bilgim var. İstiyorsan paylaşayım.
1: Tabii.
2: Sezon başı çok adı geçmişti Fenerbahçeli. Ben bunun doğru olduğunu öğrendim.
0: Ne o?
2: Fenerbahçe Onuachu'yla ilgilenmiş sezon başında.
0: Ha,
2: Santrfor
0: tabii.
2: olarak bir
0: Parayı fazla bulmuşlar sanki.
2: İstanbul'un meşhur İtalyan restoranlarından birinde bir buluşma olmuş.
0: Şey mi? Paper mı?
2: Paper Moon'da. Bu bana
0: Bizim
2: anlatılanın
0: diyorsun.
2: anlatımıdır. Benim bilgim değildir ama bunu anlatan kişiden de bugüne kadar bana hiç yanlış haber gelmemiştir. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye çok yakındır.
1: Alvarez işi gibi değil
2: Abi
1: yani.
2: arada bir 5 milyona yakın bir fark varmış. Yani galiba Fenerbahçe rakam o da
1: 5
2: emin değil
1: milyon.
2: ama çünkü şey yani 20'ler civarı bir teklif yapıyor Fenerbahçe. Trabzonspor 25'ten
0: Abi
2: aşağısı konuşmayız bile.
0: 25 ne mesela ya?
2: Oluyor ve masadan kalkmıyor. Bence hayırlısı oluyor Fenerbahçe için. Yani onu açın hali ortada çünkü şu anda. İyi oyuncu mu? Evet. Ama hem yaşı geçiyor hem bence ağır bir oyuncu. Ya Vedat bence şu anda daha benim işimi görüyor şu
0: Vedat
2: an için.
0: golcüdür ya.
2: Ya Vedat'ın ben gol vuruşunu öğrendiğini gördüm çünkü son maçta yani.
1: Evet.
2: Olmayan, repertuarında olmayan bir vuruş yaptı.
1: Evet.
2: Eğer bunu sıklaştırırsa herhalde o vuruş artık onun da hazinesinde, repertuarında
1: Bir de
2: olan bir vuruş.
1: Vedat servisçilik hikayesini falan da İspanya'da güzel öğrenmiş.
2: Öğrenmiş,
0: Değil mi?
2: bağlantı falan yapmaya başlamış. Çünkü ilk zamanını hatırla abi sadece patlayıcı, yırtıcı böyle itsin, kalksın, kafa
1: Abi
2: vursun.
1: şey böyle 21-22 yaşında Gana'dan getirdiğim bir santrfor
2: Öyleydi,
1: gibiydi.
2: doğru. Şimdi çok bilerek oynuyor. Yani böyle bir ufak Tabii ki Dzeko seviyesinde bence dünyada yok da işte oraları zorluyor yani. Onun gibi yapabilir miyim?
1: Fenerbahçe'nin en büyük talihsizliği Dzeko'yu almış olması. Yani. Herkesin özelliklerini kıyaslarken şimdi bağlantı oyunu var mı? Ya bağlantı oyunu Haaland'da yok.
2: Yok.
0: Yok yani vallahi.
1: Çoğu kişide olmayan bir şey zaten.
0: Osimhen'de de pek yok.
2: Icardi'de
1: Icardi'de var. İşte Dzeko'da var. Başka kim? Harry Kane'de var.
0: Harry Kane zaten bunun bu oyuncu yani direkt bağlantının.
2: Bence o bile Dzeko yani Dzeko'yu ben yine bağlantı işinde Dzeko'yu bire yazabilirim yani. Şey genç Dzeko'dan
0: ben Kane'i yazarım. Kane çok
2: Kane yaşındaki Dzeko'dan bahsediyorum.
0: Ben yine Kane'i önüne koyuyorum.
2: Tartışırız.
0: Ben
2: şey değil, tartışmam. Şey bir tartış. Ya öyle fikir tartışırız ya. Niye tartışalım biz seninle? Fikir tartışırız.
0: Asla.
2: Bu arada ben Trabzonspor'a Hikmet'in söyledikleri %100 doğru. Ben bir de ek bir abi yabancı dil yani yabancı dil derken yani oyuncularla birebir iletişim kurabilmesi lazım. Abi sever abi şimdi Muhammed Salah hiç tercümanla anlaşmamıştır hiçbir hocayla bugüne kadar.
1: Abi bir de ya bu konuda benim bilimsel araştırmam da var. Dünya kadar makale var buna referans olan. Oyuncunun anlayabileceği ya da oyuncunun kendi diliyle konuşan hocaların başarı olasılığı diğerlerine kıyasla %32 daha fazla. Dünya üzerinde bütün böyle çalışmış teknik direktörlerle yapılmış bir bilimsel çalışma bu. Sen oyuncuya duygu geçirme olayı yok.
2: Sıfır.
1: Ya tercüman senin söylediğini ne kadar anlarsa ki görüyoruz ne basın kadar, toplantılarında.
2: Ne kadar çeviriyor abi? Ne kadar çeviriyor?
1: Ya eğer basın toplantılarındaki gibi çevriliyorsa zaten yarısını
2: ama
1: anlıyorlar.
2: Ama şimdi ben yanlış anlama. Hocalar bence çok vardır. Basketbolda da futbol. Obradovic'in ne basit şeyleri var. Fırçaları var yani. Ya ben onu Sırpça bilen arkadaşım.
1: Abi o küfürü bile olduğu gibi.
2: Diyorum ki tam oraya geleceğim. Baba şimdi küfür de edersin. Oyuncu hakaret de edersin. Şey anlamda onu gaza getirmek için böyle bir yani dokunayım ki bam teline delirsin bana sade verin. Abi şimdi tercüme muhtemelen şöyle düşünür. Şimdi ben bunu çevirirsem ayıp olur. Çevirmeyeyim ben bunu.
0: Da inisiyatif almaktır abi bu.
2: Baba ama tercüman
1: abi şimdi... şey var ya bu kadar küfür ediyorsun evet. Lanet olsun diye.
2: Tercüman şimdi çevirdi abi. Düşün tercüman çevirdi. Baba maçtan sonra da başkan bunu dedi. Kardeşim niye çevirdin deme ihtimali de var.
0: İşim bu der çıkarsın
2: ben abi. Ben sana bununla ilgili ufak çok küçük bir anekdot anlatayım. Volkan Demirel takım kaptanı o şeyli sezon. Van Persie'li, Nani'li, Kayer'li. Giriyor soyunma odasına ki Volkan İngilizce konuşur. Gayet de kendini anlatabilecek kadar da iyi konuşuyor yani. Tercümanı çağırıyor. Çevir diyor her söyleyeyim bak eksiksiz çevireceksin diyor 3 kere. Bir giriyor bunlara. Bir derbinin devre arası bu. Bak diyor beyler işte. Van Persie sen şusun şusun şusun. Saygı duyuyorum ama diyor bu derbi. Nani sen şusun Kayer bu. Çevir diyor bunları. Ya bir birazını çeviriyor biraz da kırpıyor lan diye. Çevir demedim mi? Anlamıyor muyum diyor senin neyi söyleyip söylemediğini ben. Ben de anlıyorum o kadar da ben sen konuş istiyorum diyor. Tamam mı abi bu? Onun için. Ya şimdi ben bakıyorum abi. Fatih Hoca Salah taktik verecek değil mi? Çağırıyor abi tercümanı. Bir de bu iş interaktif ya. Oyun akıyor ya oradan. Yani senin bir çağırıp abi iki kere şey demiyorum. Türk hocalarımız için. Ya A1 seviyesi, en üst seviye İngilizce konuşun demiyorum. Baba derdini anlat ya. Şimdi ben Emre Hoca'yı o yüzden çok kıymetli görüyorum. Okan Hoca'yı bu anlamda çok kıymetli görüyorum. Arda Hoca'yı çok kıymetli görüyorum. Burak Hoca, Nuri Hoca. Abi bunlar bak günün sonunda bunlar kazanacaklar. Çünkü birebir evet. iletişimleri var oyuncularla.
0: Bence de hepsi kazanacak. Nuri Şahin konusunda şüphelerim olsa da.
2: Bence sonunda o da olacak. Nuri Şahin'in ben nasıl diyeyim abi?
0: Futbol gözünü
2: seviyorum. Bir fırtına da şu anda Nuri Şahin. Yani
1: bence
2: o kadar
1: yeni bir
2: şey ki,
1: keşfetmeye çalıştığı için sürekli problem yaşıyor.
2: Abi klasik Tedesco işte. Alman abi Alman hoca mantığı. Bakın,
1: sürekli
2: deniyor.
1: Var olmayan yeni bir deniyor. Şey keşfedeyim.
2: Bir de şu var Hikmet bilmiyorum yani insanlar katılıyor. Yani her bir sektörde. Abi şimdi Antalya Spor, Borussia Dortmund. Dalga bir anda çok büyüdü. Sonra tekrar yine Antalya Spor dalgası biraz daha orta bir dalgadasın
1: ki
2: şu
1: kendisinden
2: anda.
1: Bir önceki hoca Şampiyonlar Ligi falan hikayesinden tabii. Ve son maçta şampiyon
2: maç
1: olamadığı için kovuldu.
2: Hani... Ben şunundayım yani. Selçuk Hoca da bu arada. Mesela Selçuk Şahin herkes böyle dışarıdan bakar ya bu falan. Abi Selçuk Hoca Türkiye'de tatil yapmaz yazları. Hep yurt dışı. Çünkü bu, biliyor ki sonunda bu mesleği yapacağım. Birkaç konuşabilmem lazım. Hikmet de bunu bilimsel şeyle desteklediğine göre. Abi Vitor Pereira çok eleştiriyoruz değil mi? Ben bir basın toplantısı hatırlıyorum. Monaco maçları olması lazım. Portekizce konuşuyor. Biz Türkiye'de adamı sadece Portekizce konuşurken duyduk değil mi? Monaco'lu Fransız gazeteci soru sordu. Baba Fransızca cevap verdi. Çevirme dedi. Ben Fransızca cevap vereyim onu çevir dedi. Baba bu dünya buna geldi artık. İletişim, iletişim, iletişim.
1: Ya Guardiola Almanca basın toplantısı veriyordu şeyde Bayern Münih'te.
2: Abi Fatih Hoca ya. Ya baba kaç yaşında gitmiştir Fiorentina'ya? Herhalde 45 falan mıdır?
1: Yani o civarlarda.
2: 45'tir 50'dir neyse.
1: 50'dir.
2: Abi demek ki 50 yaşında dil öğreniliyor. Ha kötü konuşuyordur. İşte orada bana arkadaşlarım vardı şey burada skeç programlarına konu oluyor İtalyanca. Olabilir abi. Anlatıyor mu derdini?
1: Bir tek İtalya'da var bu arada. İngilizler falan hiç şeye takılmıyorlar. Tabii, tabii. Ne anlattığına bakıyorlar.
2: Onlarda program varmış özel. Sadece Fatih Hoca için de değil. Yani gelen de yabancılarla ilgili. Baba fark etmez ki adam geçen gün Fiorentina'nın şeyine gitmiş işte. Kutlamasına. Yine konuşuyor. Ya demek ki bunun teknik adamlar için söylüyorum. Yaşla bir alakası yok abi. Tutun bir tane özel hoca. Kendinizi idare edecek kadar dil öğrenin yani. Çok ayıp bir şey değil bu. Yani,
1: evet. Çok zor bir şey değil.
2: Değil.
1: 3 ay bir zorlanıyorsun, oradan sonra akıyor gidiyor.
2: Mehdi mi abi? Ya hayır, bir daha söylüyorum abi, şey anlatma ya. Taktiğin derinliğini anlatma, ama maçta yanına çağırdığında ya şu topu şuraya ver ya da şuraya koş at demeyi öğren sadece.
1: Ya bir de şey vardır, şimdi futbolcuya bazen her şeyi taktik anlatmazsın. Bazen dersin ki ya rakip sana çok fazla odaklanmış durumda. Sen gölge oyunu oyna.
2: Şunu söyleyebilir mesela.
1: Sana odaklansınlar, biz ters taraftan bitireceğiz bu pozisyonu.
2: Mesela abi gayet.
1: Yani o direkt duyguyu karşı tarafa aktardığın zaman adam senin ona olan güvencini de anlıyor, tedirginliğini de anlıyor. Yapabileceğine olan inancı ya da yapamayacağına olan tedirginliğini
2: ama
1: anlıyor.
2: Ama özel konuda da mesela ben hocamla bir şey konuşacağım. Özel bir durumum var değil mi? Hocamla baş başa konuşamıyoruz ki.
1: Bir kişi daha var.
2: Onun. Üç kişi konuşuyoruz her şeyi. Yani ben atıyorum evimde bir sorun var, bunu anlatacağım adama ama tercümanın öğrenmesini istemiyorum. E nasıl öğrenmeyecek abi tercüman? Ya takımdan bir arkadaşını çağıracaksın yanına, o öğrenecek. Ya tercüman öğrenecek. Üçüncü bir opsiyonun yok.
0: Peki Hikmet abim, Joe'ya ne diyorsun?
1: Abi şimdi oyuncu bir kere bence çok özel bir oyuncu. Çok küçük yaşlardan beri birinin tavsiyesi üzerine izlemeye başlamıştım. Bana şey demişti, tam senin sevdiğin tip oyuncu demişti. O zamandan beri izliyorum. En büyük problemi sakatlıklar oldu. Yoksa dediğim gibi yani Bayern Münih bu adamı zaten iki sezon önce alıyordu. Daha olmamış halini alıyordu Bayern Münih. Kane'le birlikte oynatmak için alıyordu Bayern Münih. Yani öyle izah edeyim. Oyuncunun sakatlık gerekçesini de söyleyeyim, sonra özelliklerinden bahsederiz. Adamın vücut yapısıyla pozisyonlara giriş, çalım alma, rakiple ikili mücadeleye girme, top çalmaya çalışma birbirine zıt. Her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Çok elastik bir vücuda sahip değil. Kalıplı, kuvvetli, güçlü. Ama işte 1.70'lik bir orta saha oyuncusunun top çalması gibi çalıyor topu. Ya o dizlerin üstüne bindirdiği yük çok fazla olduğu için kasık ve diz sakatlıkları yaşıyor. Oyuncu eğer doğru şekilde anlatılırsa, bak işte bu senin anatomik yapına aykırı bu şekilde mücadele etmek. Sen burada şu yöntemi uygula falan filan denilirse bu adam geldiği paranın en az iki katına gider.
0: O kadar.
1: Çok değil. Kaliteli bir oyuncu, sağ kanat oynar, sol kanat oynar, iç forvet oynar. Kontra atak santrforu olarak oynar. Forvetin yanında gezici mobil olarak oynar. Hemen hemen her şey var. Şut var. Çalım var, adam eksiltme var, birden yön değiştirme var ve ben özellikle şeyi çok beğeniyorum. Rakibine yaklaşırken rakip de seninle birlikte şeyi düşünür ya, sen bir sonraki eylemini düşünürsün, o da bir sonraki eylemi ne olur acaba diye düşünür. Oraya kadar başka bir şey gösterip orada başka bir şekilde de hareket edebiliyor. O küçük yön değişimleri rakiplere çok ciddi problem yaratıyor ve bunu da genelde işe yarar şekilde yapıyor. Yani gidip orta sahanın ortasında değil. Ceza yayına yaklaşıp kıvrıldığı zaman kendini açı yaratmak için yapıyor. Özetlemek gerekirse Trabzonspor doğru kurguda Muhammed Salah'tan aldığı verim kadar skor katkısı anlamında Frankulino'dan da katkı alır diye düşünüyorum.
0: O zaman Onuachu yedek mi artık? Ya da Onuachu ile yan yana mı?
1: İkisini beraber oynatırlar. Birisi geçen seneki Augusto gibi olur. Heh, büyük ihtimalle dışarıdan içeriye doğru devrilen. Çünkü Trabzonspor çift kanatlı oyunu yapamadı.
0: Evet. O kanat oyuncusunu mu bulamadılar artık ya da o oyunu mu oynayamadılar?
1: Saviola bir tarafta, Salah bir tarafta. İkisi de merkeze doğru devrilen oyuncu işinde Trabzon oyunu çok merkeze sıkıştırdı. Bu sefer Onuachu işlevsiz kaldı.
2: Trabzon bence bir de en sorunlu yeri merkez. Abi Melih İbrahimoğlu.
1: Abi nasıl bir
2: Melih İbrahimoğlu'ydu pardon. Onu alsaydı çünkü daha mantıklı olurdu Melih İbrahimoğlu. En azından genç falan, Konya'daki çocuk. Melih.
1: Kaba sakal.
2: Kaba sakal. Abi neden?
0: Neden gerçekten?
2: Gerçekten neden?
0: 16-4 olmasa
1: Ulay Folcarelli.
2: Baba 16-4 olsa da olmaz ya. Doğa yapma gözüm.
0: Şey gibi Adil Demirbağ işi.
1: Ulay Folcarelli Fenerbahçe'de oynar.
2: Oynar.
1: Galatasaray'da da oynar. Her şampiyonluğa da oynar bunlar. Ama bunların yerine bir tanesinin yerine Melih yazdım. Diğerinin yerine Malinovski.
2: O da oranın
0: oyuncusu değil. Malinovski de ofansif, yani ofansif bir orta saha yani. Alakası
2: şeyin
0: yok.
2: Şeyin olduğu yerde abi Melih Kabasakal'ın. Ozan Tufan benim direkt 11 oyuncum olur. Hiç tartışmam bile yani evet. Ozan'la Melih'i.
0: Ben de.
2: Okay'ı bile hatta yani yine öne yazarım.
1: İşte Trabzon'da da şey olayı var ya, nitelikli olmayan bir kalabalık var merkezde ve hiçbirisi toplamda Ulay'ı yapmıyor.
2: Abi şimdi yeni gelecek hoca muhtemelen antrenmana çıkacak, böyle bir bakacak abi. Özellikle yabancı olursa abi şimdi Samet. Hadi Samet milli takım oyuncusu diyelim ve Fenerbahçe'de yok şu anda Samet seviyesinde yedek stoper. Şey o Pong'u saymıyorum. Gerçekten yok ya, biz Samet'ten ah vah diyordum ben Samet için. Şimdi hani Samet olsa olurmuş durumundayız.
0: Olur hakikaten.
2: Ama abi Melih Kabasakal. Şimdi adam bakacak, kariyere bakacak, yok. Metehan Mimaroğlu, ben çok görüyorum. Gençler Birliği seviyesinde çok iyi oyuncu. Abi Trabzon'da bu kanatlarda bir de Metehan 30 üstüymüş galiba.
1: Tabii.
2: Yaşı. Abi
1: zaten mi? 28'de 29'da ha. Parladı.
2: Bu nerede? Hani nereye koyacağız bunları? Kalabalık da çok. Hoca çok doldurdu Fatih Hoca. Ya belki Fatih Hoca şunu düşündü. Demin Hikmet'in anlattığı dokunma işi var ya. Ben daha yerli bir 11 yapayım uzun vadede. Belki de ondan sorun çıktı abi. Bu salahlar malahlar gelince o hayal Geri gitti çünkü yapamazsın yani artık.
1: Bir de ya savunmayla kaleye çok fazla yabancı hakkı kullandı Trabzon.

0: Trabzonspor. Doğru. Savunma hattı komple dörtlü yabancı. Kalecin de yabancı. Beş. Onların yedekleri var. Onlar da yabancı.
1: Pinya ile Batagova artı dörde girdiği için belki bir miktar oradan kurtarıyor.
2: Kabral da giriyor.
0: Kabral da giriyor. Şimdi arka tarafta altı tane oyuncun var. Yabancı tamamı. Şimdi bunların üstüne mesela fırsat transferi olarak Malinovski ekledin ama Malinovski'nin mevkisi sende yok.
2: Yok. Yok şu anda yok.
0: Yani birinin eksiğini kapatmadın. Çeşitlilik yaratacak bir adam aldın. Oldu sana 7. İşte diğer 7'si öyle adamlar olmalı ki hepsi her yerdeki eksiklikleri kapatmalı. Biri Salah, birisi Fabinho, bir tanesi Onuachu, kaldı 4 kişi.
2: Burada son maçta da golde Fabinho bastı aldı, Salah oynadı, Salah gol attı yani. Evet. Aslında. Kalite var Trabzonspor, ben sana kalitede hiç sorun yok.
0: Çabukluktan çok sıkıntı yaşarlar.
2: Yaşarlar.
1: Bir de Adal Çimşir çok olmadı sanki.
2: Olur ya. Bak, bu yabancı ülkeden gelen oyunculara çok iyi yani şey yapma. Belki Fatih Hoca'nınki geçmemiştir ona sistemi.
1: Olabilir.
2: Bu çok oluyor çünkü. Yani bizim de konuştuğumuz oyuncular oluyor bazen. Ya böyle idman mı olur? Şey çalışmıyoruz işte, detay yok falan filan. Çünkü yabancı adam orada doğmuş, orada büyümüş. Buradaki adetleri bilmiyor. Bir de abi Fatih Hoca'da da yani yine Türk hocalardaki klasik. Bazen bazı oyuncularda çok tutkulu oluyorlar ya. Artık ben evlat demiyorum, tutkulu diyorum oyuncu konusunda. Abi şimdi şey oynatacağım diye. Mustafa Eskelilaç'ı. Abi gitti, onu sağ bek yaptı. Pine'yi oturttu ki Pine geçen sene bu ligin en iyi sağ beki belki bakarsan. Onu oturttu gitti sol bek Kabral. Kabral baktı iyi olmadı, bu sefer Mustafa'yı sola aldı. Yani illa bir Mustafa Eskelilaç'ı sağda abi bir tutayım.
0: Şey olayı önemli. Bu arada Vahittin Çiçek var HT Spor'dan bana yazmış. Fatih Hoca'nın iyi İngilizcesi vardır diye.
2: Baba peki bir şey soracağım. İyi İngilizcesi bu daha tehlikeli.
0: Ben bilmiyordum.
2: Ben de bilmiyordum. Neden? Geçen gün bir video düştü önüme. Malinovski ile ilgili bir espri yapıyor hoca. Ya istesene topu diyor, istesene. Abi şimdi bunu anlatacak kadar iyi İngilizcesi olan adam bunu anlatmaz mı?
1: Fatih Hoca'nın son döneminde biraz kafası karıştı.
2: Bu arada bence de olması lazım. Abi Rusya'da oynadı kaç sene. Ya çok, bir dil vardır yani bir dili.
0: Çok garip bir stres yarattı kendine Fatih Hoca. Bir, ikincisi mesela Kabral'ı az çok izlediyse hoca, ki izlemiştir muhtemelen. Yani onay vermek için izlemek gerekiyor. Bu adam sol ön, orta sahanın solu, sol bek. Sol tarafta 3 tane yeri kapatıyor, sağ tarafta idare ediyor sadece. Şimdi bu kadar böyle 70 metreyi aktif biçimde kullanan bir adamı idare ettiği mevkide kullanmak, ya burada o zaman bundan vazgeçip diyeceksin ki Mustafa'ya, kardeşim sen bu takımın rol oyuncusun. Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde sol bek, yeri geldiğinde sol ön. Bazen merkezde seni pres için kullanacağım. Sen rol oyuncusun.
1: Şalayimsi bir şey Kabral. Galatasaray.
2: Bu arada ben Fatih Hoca'yı eleştiriyor gibi, ben geçen sene mesela senenin şeyini yaparken abi, benim geçen sene için senenin yılın teknik direktörü Fatih Tekke'ydi benim için.
0: Benim de öyleydi.
1: Yani ben de demiştim.
2: O kadro Türkiye Kupası kazandı, ligde sonuna kadar şampiyonluk yarışını götürdü. Daha ne bekliyorsunuz yani adamdan, ama devam ettiremedi bu sene. O belki de şöyle abi, bazı hocalar daha dar kadrolara daha başarılı oluyorlar. Çok kalabalık işe yaramıyor bazen.
0: Çok direkt.
1: Bence de öyle bir sıkıntı yaşadım.
0: Çok direkt söyleyemeyeceğim ama Türk teknik direktörlerin arkadaş çevresine böyle bir göz atması lazım. Kesin. Yani. O arkadaş hikayeleri çok fazla hocanın önünde çok engel teşkil ediyor. Çalıştıkları yerde rahat ve huzur verdir.
2: Şeyin gidişinde hocanın etkisi var mı? Scout çocuk Eren Mert.
1: Kesin var sanki ama.
0: Yani benim bildiğim kadarıyla evet.
2: Çünkü şimdi Hulstin'in yaptığı transferlere baktım son dönem. Birisi şey yazmış. Trabzonspor aldıracağı hocanın hepsini buraya aldırdı. Hayır mesela abi hep 22 yaş altı.
0: Evet.
2: Ve mesela sen belki tanıyorsun, ben tanımadım. Ben tanıyorum. Yine. O Yunan futbolcu için bayağı iyi konuşuluyor şu
0: çok
2: anda.
0: Çok iyi çocuk.
2: Yani
0: hani Mendy bayağı, de çok iyi stoper mesela.
2: Yani Mendy iyi stoper. Kaleciyi zaten biliyorduk, hadi Çolakis'i. Ben çok beğeniyordum zaten.
0: Bu zaten hepimizin
2: eli yemedik zaten onları işte Olympiakos'ta, ki kaç sene önceydi de çocuk gençti. Ya bayağı enteresan bir kadro kurunca herkes onu yazıyor. Ya bunları demek ki Trabzonspor aldırmak istedi. Aldıramadı diyorlar.
0: Onun gittikten sonra Trabzonspor'un yaptığı transfere bakalım. İşte Francolino var. Zaten herkesin gündeminde olan isimler. Fabinho. Öbür tarafta Salah. Şimdi Eren Mert buraya sıkıştırırdı. Birkaç tane sıkıştırırdı araya. Madem Salah Fabinho gelmiş, tamam. Buradan kredi kazandık. Hemen 3 tane adam sokuşturalım buradan derdi.
1: Olaylar bulurdu. O zaman yavaştan.
2: Bir de baba yaptığı insanın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır ya. Yapmış. Şimdi Ertuğrul Başkan çok övünerek şunu diyor değil mi? Biz 110 milyon euro'luk satış yaptık diyor. Yani Uğurcan'ı bir kenara ayırıyorum. Geri kalanların çoğunu bu arkadaş beyefendi bulmuş yani Eren Bey. Değil mi yani Ulay'ı. Felipe
0: abi
2: Augusto.
0: Hepsi Folcarelli bilmem ne.
2: Folcarelli. Daha yani gidiyor.
0: Vivo. Folcarelli 1 milyon euro bu arada.
2: Düşün yani. Abi çok kolay vazgeçtiler sanki Eren Mert'ten. Hızlı oldu o süreç.
1: Bana da öyle geldi. Yani eğer Eren Mert'ten vazgeçilecekseydi eğer Fatih Hoca'yla da daha uzun bir yol yürümek gerekiyordu.
0: Yani çünkü biri için vazgeçildiyse sıkıntılı bir taraf.
2: Fatih Hoca konusu onunla kapatayım. Fatih Hoca'ya uzun yürüyemezlerdi Doğacığım. Neden biliyor musun? Fatih Hoca'nın yaptığı, ben yöneticiyim tamam mı? Benim hocam benimle konuşmadan ve basına çıkıp, hatta basına değil yayıncıya çıkıp istifa ettiğini söylüyor. Yani şunu yapıyor, beni bir defa aşırı zor durumda bırakıyor.
0: Onu evet. Söylüyor. Daha onlarla konuşmadım.
2: Büyük hata. Bak alan bırakmıyor bana. Yani benim zaten bir sonraki kötü sonuçta onu göndermem gerekir artık. Devam edemem.
1: Ki öyle de oldu zaten.
2: Orada da evet diyemem istifasına. Çünkü yani acayip zor bir durum abi, anlıyorum. Şunu yapmalıydı bence Fatih Hoca. Fatih Hoca'nın buradaki sorun bu arada şu: çok iyi bir Trabzonsporlu. Fanatik bir Trabzonsporlu. Yediremedi kendisine. Çok iyi anlıyorum çünkü ben basketbol şubesi yöneticiliğinden bu yüzden istifa ettim. Çok ağır bir mağlubiyetten sonra ve arkamda konuşulanlar, yöneticilerin, rakip takım yöneticilerin konuşulan sonra ben bırakıyorum dedim. Yani neye bırakıyorsun kardeşim, sana bırak diyen mi var diye bir yönetici abim. Yok abi, ben bunları yediremem kendime dedim. Yani bu lafları ben kaldıramıyorum dedim.
1: Aynısını yaşadı o zaman.
2: Fatih Hoca da ama iyiydi abi, ben sıradan basketbol şubesi, o zaman şimdiki Fenerbahçe basketbol gibi düşünme. Yani getireceği ses 3 desibel, Fatih Hoca'nın ki konser desibeli yani. Avrupa maçından sonra söylemedim de abi, gitseydi yöneticilere. En azından bir konu. Ya ben bırakmak istiyorum. Siz de münasip görüyorsanız ben açıklayayım. Sizi de zor durumda bırakmayayım.
0: O da enteresan. Yazı niye geçirdin?
2: Abi kadro kuruldu. Şimdi Melih kaba sakalı nasıl anlatacak Trabzonspor yeni gelecek hocaya?
1: İşte 10 artı 4 falan diye.
2: Mete Ammi var, onu nasıl anlatacak? Ya bu yüzden Anadolu takımlarının da kaderiyle oynadım belki. Onlar alacak takımlarda, onlar iyi iş yapabilirdi yani, anladın mı? Onun için zor. Ama Fatih Hoca'nın ben, daha yaş çok genç, muhakkak Trabzonspor'un başına bir veya birden daha fazla kez de geleceğini düşünüyorum ilerleyen dönemde.
1: Geçelim Asensio mevzusuna. Dünün en popüler...
2: Ne güzel konuşuyorduk Trabzon. İyiydi böyle dertsiz tasasız.
1: Valla tasa demiş ki hakikaten benim kafamı çok karıştırdı bu mevzu mesela şimdi. Serdar abinin haberi ayrı, üzerine Yusuf Kenan Çalık bir şeyler söyledi. Sonra Fenerbahçe açıklama yayınladı falan. Bir Serdar abiyi dinleyelim, konuşalım.
3: Eğer Asensio diz bağlarının esnemesiyle ilgili olası bir çapraz bağ kopmasını engellemek için ameliyat olursa bu 2-2,5 aylık bir süreç boyunca oynamayacağı anlamına geliyor. Buna mukabil eğer ameliyat olmaz, oynamaya devam ederse bu da Allah korusun her an diz problemiyle, çapraz bağ problemiyle sezonu kapatması demek.
1: Bunun üzerine Fenerbahçe'nin açıklamasını da alalım.
2: Asensio'nun kendi açıklaması da var.
1: Yani var. Videolu. Bunu tam ekran yapar mısınız? Çok şey yapamıyorum. Gözüm seçemiyor. Biraz yaşlandık biz de valla.
4: Kağıttan varmış.
1: Ha, kağıttan varmış. Peki.
0: İçeriden hüyay diye bir ses.
1: Kağıttan okusana var. Kızı var bildiğin. Serdar Ali Çelikler tarafından futbolcumuz Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin dile getirilen iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Oyuncumuzun diz bağlarında sezon başından bu yana devam eden ciddi bir problem bulunduğu, çapraz bağ sakatlığı riski taşıdığı, ameliyat olmak istediği ve bu yönde kulübümüze talepte bulunduğu şeklindeki ifadelerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Kulübümüzün ve sağlık ekibimizin bilgisi dışında tıbbi gerçeklerle bağdaşmayan bir takım senaryoların bilgiye ulaştım denilerek kamuoyuna aktarılması gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemez. Bir sporcunun sağlık durumu gibi son derece hassas bir konuda hiçbir somut veriye dayanmadan böylesine ayrıntılı ve kesin ifadelerle kurgu oluşturulmasını kabul etmiyoruz. Serdar Ali Çelikleri futbolcumuzun sağlık durumu üzerinden kamuoyunu yanıltan gerçek dışı iddialarını düzeltmeye ve bundan sonra kulübümüzle oyuncularımız hakkında doğru olduğunu teyit etmediği bilgileri gerçekmiş gibi paylaşmamaya davet ediyoruz. Futbolcularımızın sağlık durumlarına ilişkin kamuoyunun esas alması gereken tek kaynak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamalarıdır diyor. Bunun devamı da var ama yani anladık sanki kafayı. Çok da hani
2: bence de yani
1: uzatmaya gerek yok. Ne diyorsunuz mevzuya? Ben çünkü başka yerlerden de duyduğum Asensio'nun ameliyat olması gerekebilir tarzı bir şeyler falan. Böyle bir konu var da ne oluyor yani?
2: Ben söyleyeyim başta. Duymadın mı? Ben duymadım çünkü ben hafta başı...
1: Yusuf Kenan Çalık da söylüyor çünkü birbirinden bağımsız abi, insanlar değil mi bunlar?
2: Tabii ki bağımsızlar. Ya herkesin bir haber kaynağı var. Ben de sordum Samandıra'da yakın bir tanıdığıma. Ben şunu sordum tabii, ya dizinden ameliyat mı olacak? Ben dedim ki baba derbide var mı yok mu? Benim soru net, kısa.
1: Yok herhalde.
2: Ya çünkü bizim olay da şöyle gelişti. Bizim sevgili Oğulcan Akçe maç önü çekecekti. Abi dedi şu Asensio'yu öğrenebilir miyim? Çekeceğiz de ne diyeceğiz hani. Asensio var ya burada, bir sorayım dedim yani. Hani benim çok, ben genelde soru sormam. Çünkü arkadaşlarım bu şeyler için böyle yormak, yıpratmak, rahatsız etmek de hoşuma gitmiyor. Ama çok basit yani. Derbide var mı yok mu?
1: Tam ne cevap aldın?
2: Şöyle dedi. Doktorlarla konuştum dedi. Daha Marco yok dedi. İzin vardı iki gün çünkü. Pazartesi salı. Ben salı günü aradım. Salı sabahı. Doktorlar şunu demiş. Derbiye yetiştirmeye çalışacağız. Ama bakacağız yani, yetişir diyemiyoruz, yetişmez de diyemiyoruz. Oyuncunun tedaviye vereceği reaksiyona bakacağız. Ama şimdi sen çok ağır bir sakatlı olsaydı, çok ağır bir sakatlık riski olsa Şöyle dersin abi, ne derbisi ya, en az bir ay yok dersin. Milli takım arasından sonraya dönüyor dersin. Bu. Ben bir de Serdar, Ali Çelikler kadar tıbbi literatüre hakim değilim. Öyle dizden olursa çapraz kopar, çapraz ameliyat olursa kopmaz.
1: Bence Serdar abi de hakim değil ama konuşmuş birileriyle. Tabi geldi bana.
2: Tamam işte. Ben konuşmadığım için bir Hikmet daha bilgili bu konularda. Hikmet'in ne diyeceğini merak ediyorum o yüzden.

0: Abi şey, Serdar Çelikler'in açıklaması birçok iddianın bir araya getirilip toplanıp temize çekilmiş ve tek metin halinde yapılmış hali. Genelde
1: Güzel.
0: böyle oluyor.
1: Karalama kağıdından temize geçtik yani, değil mi? Yapardık ya
0: Çünkü
1: o
0: ben de
1: konuyu.
0: birçok yerlerde duydum bu meseleyi.
1: Değil mi?
0: Serdar
1: Sen de
0: Çelikler
1: duydun.
0: toplamış hepsini böyle mantıklı bir senaryoya oturtmuş ama
1: Sever o işleri Serdar abim. Sever o işleri.
0: Ya burada baktığımız zaman Fenerbahçe'nin bu kadar net ve keskin açıklama yapıyor olması, böyle bir durumun gerçeği yansıtmadığının altını çok net çiziyor olması da bir taraftan demek ki böyle bir durum yok. Evet, bir sakatlığı olabilir, bir rahatsızlığı olabilir, ileride nüksetme ihtimali olan bir durum olabilir ama çapraz bağ koparacak şey değil gibi bir hissiyat yarattı bende. Ama Asensio'yu hani karakter kişilik olarak az çok tanıdığımız bir isim. Asensio bu arada 10 birim üzerinden 3 birimlik risk varsa bu 8 birimmiş gibi hareket eder. Asla başına o problemi açmaz. Orada o çaprazı koparmamak için ne gerekiyorsa yapar. Yani bana bir sakatlık riski var ama bu çapraz koparacak bir sakatlık değilmiş gibi bir şey bıraktı. Çünkü vücut diline falan baktığınız zaman bir rahatsızlığı var Asensio'nun.
1: Var. Var değil mi?
0: Yani konfor alanının
1: Bence de var
0: içerisinden
1: yani.
0: çıkmamaya çalışıyor. Daha az riskli oynamaya çalışıyor. Yoksa Asensio mesela hani sola bakarken sağdan kaçan adama çok rahatlıkla top atabilecek bir isim. Ama o riskli paslara hiç girmedi oynadığı maçlarda. Bir problem olabilir ama çapraz koparacak seviyedeyse bunu zaten ben kulüple görüşür diye düşünüyorum ya.
1: Abi bir de bir şey söyleyeceğim.
0: Ya
1: Yani Asensio'dan da çıkayım abi. Hadi Türk oyuncuları gazlarsın. Baba, kralsın, cansın,
0: umrunda
1: oyna.
0: olmaz.
1: Abi yabancı anlatamazsın. Yabancı doktor. Bu arada İddia ediyorum Marco Asensio sadece kulüp doktoruna göstermez o ayağı. Muhtemelen buradaki çekilen MR'ı vesaire kendi çok güvendi. İspanya'da,
0: Evet.
1: ne biliyorum Fransa'da oynadığı ülkelerde, İngiltere'de bir doktora daha gösterir.
0: Eskiden Wolfhard'a gidiyorlardı şeye, Bayern Münih
1: Eskiden o
0: maçında.
1: meşhur Wolfhard vardı. Bunu kesin yapmıştır. Yani yapmama bu seviyede Bence bir
0: de.
1: profesyonelin, bu seviyede görmüş bir adamın. Ya sadece yani kulüp doktorlarıyla yürümez abi. Yani
2: Ya
1: bunlar
2: biz
1: başka
2: normal insanlarız.
1: profesyoneller.
2: Biz bir hastalığımız
1: Abi
2: olduğunda tek bir
1: Marco Asensio
2: doktorla şey
1: 30,
2: yapmıyoruz.
1: yaşında şurada para kazanacağı 4-5 senesi var.
0: Evet.
1: Yani bir çapraz bağ ile bu süre 2 seneye falan düşer. Belki de bir daha büyük para alamaz bu yaşta
0: Evet.
1: çapraz. Abi
0: Çapraz
1: alır
0: bağdan
1: mı bu
0: zor
1: riski? Çok
0: döner bu
1: önemli bir
0: arada.
1: yere
0: Bu
1: aslında
0: riski
1: alır mı?
0: söylüyorsun.
1: Ya neden doğa söylüyorum biliyor musun? Çok arkadaşım oldu. Hala da var profesyonel sporcu, bırakan sporcu, sakatlıktan başı kurtulmayan oyuncu. Bak çapraz bağ olup bizi bekle, sakın ameliyat olma dediğimiz olup spor hayatı biten oyuncum vardı benim Fenerbahçe'de. Kadın basketbol
2: Ne kadar
1: takımında.
2: büyük
1: Büyük
2: sorumluluk abi ya.
1: yetenekti. Dedik ki olma yalvarıyoruz. Ömer Taşer, Ömer Hoca. Allah uzun ömür versin. Hala çok iyi bir doktor. O zaman bir numara. Millet yurt dışından geliyor. Dedik biz sana Ömer Hoca'ya haftaya ameliyat ettireceğiz. Zaten sana bir hafta bir şey kaybettirmez. Oyuncunun adını söylemeyeyim şu anda. Başka bir meslek yapıyor şu anda. Abi biz de kamptayız. Galatasaray'la oynayacağız. Kamptayız dedik şu kampı bitirelim. Yarın maçı oynayalım halledeceğiz. Bizim o zamanki fizyoterapistimiz Murat Çağlar aradı konuştu Ömer Hoca'yla. Tamam her şey hazır abi. Abi biz maçı Galatasaray maçına kadar kapattık telefonları. Maç bitti abi. Bir açtık. Ameliyat olmuş. Ve bizim olma dediğimiz doktor olmuş. Ve spor hayatı bir daha hiçbir zaman eskisi kadar olmadı. Yani detay çok fazla var. Ben hiçbir sporcunun, bu seviyede bir sporcunun öyle yani bana kulüp böyle oyna diyor. Ben de dur bu dizi riske edeyim falan diyeceğini hiç düşünmüyorum.
2: Takımın istikrarını bozmaya çalışanlar olduğunu anlayabiliyorum diyor mesela bunu. Bildiğin Serdar abiyle Yusuf Kenan Çalık'a diyor o zaman.
1: Bu kime dediğini öyle
2: Ya
1: deme.
2: ikisi de
1: Orada isim
2: Fenerbahçeli ya.
1: kullanmıyor.
2: Hiç de yani normalde Yusuf Kenan Çalık ya da Serdar Çelikleri Fenerbahçe'nin istikrarını bozmakla suçlar mısın normalde?
1: Yusuf Kenan'ı suçlamam.
2: Tamam sen de hiç çok
1: Şey
2: fenasın bu arada.
1: söyleyeceğim abi. Yusuf Kenan Çalık Fenerbahçeli'ne kefil olacağım seviyede bir Fenerbahçeli. Serdar Çelikler'le Fenerbahçelik üzerine hiç konuşmadım, hiç sohbet etmedim. Bilmiyorum ne seviye. Yani Serdar Çelikler iyi bir gazeteci. Ama biraz negatifi seven bir gazeteci. Biraz çok fazla teyit ettirmeden haber veren bir gazeteci. Ve hikayeleştiren Hikmet'in söylediği gibi yani bir araya getirip onu hikaye haline getirip güzel de bir şekilde tüketiciye sunan bir gazeteci. Bu onun şu anda bu meslekte de herhalde en çok kazanan gazeteci. Demek ki doğru bir şey yapıyor.
2: Odur.
1: Fenerbahçelik başka, gazetecilik başka. Ben Yusuf Kenan Çalın'ın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Yani.
2: Okey.
0: Söyledikleri riskler, şimdi bir tarafta Serdar Çelikler, diğer tarafta Yusuf Kenan Çalık. Söyledikleri risklerin Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinin %40'ına 30'una direkt böyle tırpanla gireceğinin farkındalar mı? Bir, bence altı çizilmesi gereken şey o.
2: Abi Talisca gittikten 2 gün sonra Asensio ameliyat oluyor. 3 ay yok mevzusunu herhangi birine açıklayamıyor.
0: Şimdi,
2: Galatasaraylara bile açıklayamazsın.
0: ya
2: Bırak
0: bu şu
2: Fenerbahçe
0: demek, o
2: taraftarını.
0: zaman Kerem Aktürkoğlu falan oynayacak Fenerbahçe'nin 10 numarası
2: Mert
0: olarak demek
2: Hakan
0: ya da
1: yanlış
0: sistem
1: hatırlamıyor. Bu arada o
0: değiştirilecek.
1: konuda da yine doğru haber verdik burada. Dedi ki bu adam 2 hafta oynamadı. Yok oynar yetişir. Milleti Lyon'a yetiştiriyor. Dedim baba uçağa binmesi
0: Evet.
1: yasakladım. Ne Lyon'u?
0: Beraberdik
1: Dedim
0: programda.
1: Samsun'a da yetişemez. Hiç hayal kurmayın. Çünkü uçağı yine bindirmezler. Ve bu hafta kadro

0: olacak. Tabii hani Kerem'in 2 hafta olmayışı o tarihsiz pozisyondan sonra Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın önünü açtı belki de. Onu göreceğiz. Yusuf Kenan'a neden bu yapılıyor? Ben söyleyeyim. Yani çok seviyorum Yusuf Kenan'ı. Çok sevdiğim bir kardeşim her şeyden önce.
1: Benim değil.
0: Şundan

0: Kenan Çalık bir önceki seçimde Sayın Hakan Safi'nin iletişiminin başında olmasaydı bence şu anda böyle bir açıklama gelmeyecekti kulüpten.
1: Ya onu ben de yakıştırmam ama...
2: Gibi. Ama Serdar abi bölümü de var işte.
1: Ortaya atılan iddianın altına baktığın zaman Fenerbahçe Talişka'yı gönderdi. 10 numaralı bir sistemde oynuyor. 10 numarası yok. Var olan 10 numarası da ameliyat olacak. Olayı da yani çok açık böyle izah edilebilir bir durum değil.
0: Hiç. Mesela, mesela sistemin stoperiniz ya. Bence Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği 10 numarası yok.
2: Evet.
0: Yani şeyi geç. Stoper'e de hallettik bir şekilde yok. Yani alternatif de yok orada.
2: U23-8-10 almak zorundaydı Fenerbahçe zorunda, bence. Bu arada stoper demişken Yağız tweet atmış 2 dakika önce.
0: Eyvah.
2: Fenerbahçe bugün Konyaspor'a Adil Demirbağ için resmi teklif yapacak, oyuncu tarafı kulübe çağrıldı. Bu benim bu tweet'ten
0: evet,
2: anladığım.
0: Adil
2: evet, Adil Demirbağ hayırlı olsun benim bu tweet'ten anladığım. Yani oyuncu tarafı kulübe çağrıldığından belli sonuçlar çıkardım ben.
0: İnşallah yanılırım ben. Öyle diyeyim.
2: Yani oyuncunun...
0: Oyuncu konusu. Ha.
1: Mutlaka çünkü Fenerbahçe'nin 3. 4. stoperlerine ihtiyaç duyacağı çok zaman gelecek.
0: Yani sana söyleyeyim hatta net Beşiktaş'tan sonraki her maç Roma hariç alternatif
1: oyuncu olacak.
0: Antep ve Eyüp'te oynayacak yani ya Ake oynamayacak, Şkriniar belki oynamayacak ne bileyim. Diğer oyunculardan da belki Kantegen'in düzen birini oturtacak hoca. Çünkü onların da abi yıpranıyor adamlar yani. Evet.
2: Bir de bu arada Asensio'nun o videolu açıklamasında şey diyor. Saha çalışmalarına yeni yeni başladım diyor.
0: Aslında dündüz koşu yaptı sadece.
2: O yüzden yani derbide
0: bence yok derbi.
2: Kadroda bile yoktur bence.
0: Bence yok. Bence yok.
2: Abi şimdi şey çok enteresan ya. Bir hafta öncesine göre sen şu an Beşiktaş'la derbiye çıkıyorsun ve hem Asensio'nun hem Talişkan yok. O çok garip.
0: Biz şunu söyledik abi. Sen Asensio Talişka'yı bozup Asensio İrfancan kahveci yapınca çok güç kaybediyorsun.
2: Çok. Tabanından yedin.
0: Ben yani onun için şunu diyorum. Transferin özeti Fenerbahçe'de şu. Fenerbahçe 11'ini güçlendirdi. Kadrosu geri gitti. Genel derinlik olarak.
1: Buradaki
2: bence de.
1: Buradaki karar mekanizması yönetimin tercihleri mi yoksa İsmail Hoca İrfan'la özel diyaloğu olduğu için bence, ona güvendiği için mi?
0: Bu ortaklaşa yapmışlar.
2: Güzel bir soru bu arada bence.
0: Yani ya da şöyle ortaklaşa olması gerekir diye düşünüyorum. Ya çünkü şöyle bakıyorsun geçen sene mesela
1: İrfancan'ı çünkü herhalde bir 8-10 senedir izlemiyoruz şey 10 numara olarak ya.
0: Ya ben o konuda çok şeyim. 8 numara 10 numara değil bence ama 8'de ben hani Eyüp'le oynayacak değil mi Fenerbahçe? Abi İrfancan Eyüp'e karşı 8 numara oynar Fenerbahçe'de. O kadar
2: bence
0: da kötü
2: de
0: futbolcu değil.
2: Oynamalı
0: ya.
2: Da yani hatta.
0: Yani
1: eğer ama Asensio yedeği olarak düşünülüyorsa en son Gençler Birliği'nde oynamış.
2: Olmaz işte. Bence hepsini yedi.
0: Asensio yedeği Greenwood olur abi. İlla onu oynatacak. Sen elinde Greenwood evet, var. Evet, en onu oynayabilecek oyuncu. Ya da geçen sene Nottingham'da oynattı Tedesco. Risk alıp Oğuz Aydın. İyi de oynadı, kötü oynamadı.
2: Bir maçlık bir şeydi.
0: Ve ben hala çok göz ardı ediliyor ama yani maalesef genç oyuncuya bakmayacaktır hocamız çok eminim ama Alaaddin Ekici diyorum. Yani şöyle diyorum, 10 numara pozisyonu için söylüyorum. Alaaddin Ekici'nin de İrfan Can Kahveci'den çok fazla eksik yaratmaz Fenerbahçe'si.
2: Niye İsmail Hoca kendini anlatırken Yusuf'u ben oynattım falan tarzı gençlere yatırım.
0: Abi onlar hep ikilem. Ona bakarsan oynattığı zaman da şey diyor, elimde başka oyuncum vardı Yusuf'tan başka da onu oynattım diyor. Tribünden adam bağırıyor, Ferdi'yi oynat, Ferdi ne zaman sol bek oynamış diyor. Abi bu zorunluluklardan dolayı İsmail Hoca oynattı doğrudur ama o zorunlulukları unutmamamız gerekiyor. Bugün şimdi abi yok nerede Alaaddin Ekici? Ben kadroda bile görmüyorum ben çocuğu.
1: Yok.
0: U19'da atıyor devamlı tabii.
1: Yedeklerde geçen falan senin, da görmüyorum.
0: Yok işte onu diyorum yani.
2: Geçen senenin sonlarında vardı aslında kadroda.
0: Hep görüyorum. Vardı. Evet. Yani sahada abi Nottingham deplasmanında oyuna girdi çocuk.
1: Tabii video yayını tam şu anda açanlar Fenerbahçe'nin tek sorunu Alaaddin
0: yok,
1: diye
0: değil, tabii
1: şey yapabilirler ama.
0: Yok
2: diğerlerini de konuştuk.
0: Ya şu var abi.
1: Arkadan getirebileceğin o bölgenin oyuncusu varken hani seni oraya kaydıralım, onu kaydırdığım için bunu da şuraya kaydıralım, şuraya da bunu koyalım falan 50 tane değişik yapmana gerek
0: yok. Abi çok fazla veli arkadaşım var Fenerbahçe altyapısında evlatları oynayan. Artı daha önce altyapının başındaki hocalardan tanıdıklarım var. Çok konuşuyorum. Fenerbahçe'nin iyi bir altyapı organizasyonu var. Sayın Ali Koç'tan evet. Başlayarak özellikle Sedat Hoca geldikten
1: her
0: sonra, Sedat Karabük geldikten topluyor. Sonra. Daha öncesi işte Tahir Hoca var, işte Serhat Bekmezci'nin olduğu dönem var var ya toplanmış oraya epey bir oyuncu var. Çıkıyor. Ha, kullanabilirsin. Kullanmadığında zaten veriyorsun. Başka yerlerde görüyorsun. Ya bugün Fenerbahçeliler bayılıyor değil mi? Arda Okan kursundan. Nereden çıkmış bu Fenerbahçe Akademisi işte. Bir önceki dönem, daha önceki dönem. İşte geçen saydım bayağı adam vardı şimdi işte. Yiğit Efe diyorsun bugün kadroda. Aa, o altyapı. İşte geçen sene Kamil Efe vardı, Alaaddin vardı.
1: Ya bunlar önceden Ramazan Civelek falan da.
0: Ya onlar çok eski.
1: Ramazan
0: onlar
1: Civelek
0: bir önceki
1: falan
0: Ramazanlar
1: da.
0: Falan da var işte. Taha Şahin Fenerbahçe altyapısı.
2: Öyle mi?
0: Tabii Taha Şahin de Fenerbahçe altyapısı.
2: İyiymiş bak.
0: Kalecilerde bir sürü kaleci var bugün.
2: Taha Şahin'in fanıyım ben de.
0: Onun için oraya biraz daha bakması gerektiğini düşünüyorum hocanın ama hoca hiçbir dönemde oraya bakmadı. Bir şey diyemem, saygı duyarım, tarz meselesi bu.
2: Okan Hoca da bakmıyor.
0: O da zaten bakmıyor dedim ya Sergen. Yani Türk hocalarımız Şenol Hoca da bakmaz mesela genç oyuncuya. Fatih Tekke.
1: Abdullah Hoca sevmez.
0: Bak Fatih Tekke abi oranın ürünü değil mi? Trabzon altyapısının abi Trabzon o Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı değil mi o takım?
1: Evet.
0: Nerede abi oyuncular? Salih Malkoçoğlu Al Cezire. Turnuvanın en iyi stoperi seçilen çocuk Bodrum kiralık.
1: Evet.

0: Sen bu adamlara dönmezsen, bu formaya vermezsen bu çocuklar nasıl burada oynayacaklar?
1: Mümkün değil.
0: Demiyorum abi. Şampiyonlar Ligi maçına 11 başlasın.
1: Şimdi ya bir de alt ligde yetiştirdiğin oyuncunun gelip de burada direkt sende forma alma ihtimali yok. Ya yurt dışına göndereceksin.
0: Ya onu yap. Onu yap. Ama hiç yüzüne bakmamak benim takıldığım. Bir yatırım yap oyunculara. Ha, oyunculara hiç yatırım yapmayıp. Çünkü abi bana göre şey dünyanın en mantıksız işi. Altyapıda kupa kazanma. Kazanma abi kupa. Ben istemiyorum ya. Bana altyapıdan her sene bir tane çıkart. Kupa kazandık. Öyle onu getirirler statta falan, onunla koşuyorlar. Bana ne abi kupadan? Sen gerekirse düş orada. Yani sonuncu olama, bana öyle bir tane çıkart ki ben onu bir sene sonra A takım 22 kişiye yazayım.
2: Kupa kazandık. Kupa kazandık diyorsun ya.
0: Abi mesela abi biz ya benim bildiğim bu işi mantıklı yapan herkes şunu der altyapı hocalarına. Baba sakın, bizim şey hedefimiz yok kupa mupa, bir daha oyuncu yetiştir.
1: Abi neresiydi? Skor yasaktı ya. İspanya'nın belli bir
0: Sedat
1: bölgesi.
0: Hoca dönemi, Sedat Karabük dönemi böyleydi. Her jenerasyon bir büyükle oynuyordu. Yani U17, U19'da oynuyordu. İşte U15, U17'de oynuyordu ki daha büyükleriyle oynayıp daha çabuk devreye girsinler. Bence yapılması gereken bu. Şimdi adam gelmiş sakal tıraşı oluyor abi, U19 oynuyor. O bırak artık, geçti senin devrin.
2: Bizi bir genelden verebilir misiniz? Altımızda ne olduğunu merak eden.
0: Altımızda derken?
2: Yani işte.
1: Baksın pantolon. Görmediğimizi.
2: Pantolon, eşofman falan, o kıvamlardayız. Şey kısa değil altımızdaki şey.
0: Abi yaz. Artık sonbahar geldi. Evet. Bütün yaz şortlaydık ama.
2: Yine de izleyicilerimizin o merakını bir gidermek istedim ben. Çok soran olmuş çünkü altınızda ne var diye. Altımızda bunlar var.
0: Blue kot. Ben de. Hikmet'te pantolon. Kanvas galiba.
2: Ben de Aşofman
0: var. Bu arada da Aşofman.
2: Aşofman. Ben Aşofman demeyi çok seviyorum nedense. Bizde bir abla vardı Aşofman diyordu. Aşofmanlarını yıkadım doğa diye.
0: Serdar abin de Aşofmanlı diye dalga geçiyordu Aykut Hoca'yla.
2: Ya ben yine gittiğimiz günlerde bu şeyi izledim. Vardar maçı sonrası kırmızı çizgiyi. Serdar abi döktürüyor cidden orada ya.
0: Serdar abinin bir de şeyini izler misin? Senden özel rica ediyorum. Bilmediğim için. Bak gerçekten bilmiyorum. Fenerbahçe Benfica Kadıköy'deki ilk maçtan sonra neler demiş kırmızı çizgide? Bir bulabilirsen.
2: Senin için bu gece de Başakşehir Galatasaray maçından sonra onu izleyeceğim.
0: Ne kadar tarafsız onu anlamak için soruyorum.
2: Anladım ben seni. Ama ben Serdar abiyi çok severim ya. Çok
0: baba, insan olarak ben de Serdar Çekler'le hiç en ufak bir derdim yok. Gördüğüm yerde selamlaşırım, elini halini hattını sorarım. İnsan olarak sıfır problem. Gazeteci olarak da benim için sıfır problem. Fenerbahçelik benim derdim.
2: Seni. Bir de hakkaniyetli adamdır. Mesela babamın hastane sürecinde aradı. Hani bir ihtiyacın olursa lütfen beni ara dedi.
0: Babanı seviyor şey, ondan.
2: Beni de seviyor olabilir belki.
0: Tamam ya, sizi seviyor o zaman Doğa Bey. Senin niye bu arada sevgiye ihtiyacın var bu kadar ya?
2: Abi var, sevin biz.
0: Sevgilin mi yok?
2: Yok.
0: Ha belli, tam anladım şimdi. Yanağımı falan okşayın abi. Söylesene, ben anladım. Bir saattir her şeyde beni de seviyordur.
2: Sevin beni abi, sevin beni. Hikmet abi seviyor musun?
1: Ben seviyorum seni.
0: Başını bağlayalım oğlum senin, bu kadar zordaysan.
2: Bağ kız bulun diyor.
0: Görüşü yapalım.
2: Buran Altıntop diyordu ya, bağ kız bulun diyor. Hakikaten o vaziyetlere
1: göre. Buran bugün müthiş formunda ya.
0: Yani evlenmek istiyorsan hemen evlendirelim.
2: Evlenmek istiyorum abi ben.
0: Tamam. Evet, yeter, söylemen yeterli.
2: Evet, bağ kız bulun arkadaşlar. Genelde bir söylüyorum. Süper chat mi yapsak?
1: Anket açalım diyeceksen.
2: Yok artık burada duruyoruz artık. Evet. Benim de var kardeşim, birkaç kişi de şimdi. Neyse. Frekansı değişik yerlere soktuk. Süper chat mi okuyalım, derbi mi konuşalım sizce? Senin bir 12.50'de gitme durumun mu var abi?
1: Ne abi?
2: 12.50'de çıkacak mısın sen bu yayında?
1: Evet, 12.50'de buradan çıkarsam 1.30'da canlı yayınım var.
2: O zaman sen çıkmadan bir derbi konuşmamız gerekir, saha içi maniç olduğu için.
0: Biz
2: derbi...
0: sonra bakarız Süper Chat'e.
2: Aynen, sonra sen gittikten sonra bir Süper Chat'e dalarız Murat abiyle. Şimdi Hikmet abi seninle başlayalım bu sefer. Yarın Asensio'suz, yüksek ihtimal Kerem'in yedek olduğu, Talişka'sız bir derbiye çıkacak Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı. Hafta içi maç oynamaması, dinlenmesi bir avantaj çünkü Temmuz'un sonundan beri falan çok yoğun bir tempo ile geliyorlardı. Ama Beşiktaş da formda gözüküyor. Vlahovic hızlı uyum sağlamış gözüküyor. Trossard'ı skor üretmiyor diye eleştirenler var. Ben Trossard'ı şey buluyorum, oyun içinde istekli buluyorum. Skoru da üretecektir. Trossard zaten ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu anlatmaya gerek yok. Sen yarınki maçtan şu ana kadar gördüklerin üzerine, gördüğün performanslar üzerine ne bekliyorsun?
1: Şimdi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da öne çıktığı şeyler bence geçişlerde gösterdikleri etkiler. İki tarafta. İkisinin de en büyük zaafları kendi yarı sahasında kaybettiği toplar. Yani notlarıma en başa yazdığım iki tane madde bu. Maçın belirleyicisi geçişleri kimin daha iyi bitireceği, sonlandıracağı. Ve bunun yanında da kendi yarı sahasında ne kadar az riskli top kaybedecekleri belirleyici olacaktır. Şimdi ben Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çalışırken o sırada Halil Umut Meler atandı maça mesela. Halil Umut Meler atanması tek başına belki isim olarak çok fazla bir anlam ifade etmez ama derbi yönetimleri açısından baktığımızda bayağı harala gürele bir derbi izleyeceğiz gibi görünüyor. Halil Umut Meler en kritik kararlarını hep geçişler üzerine verir. Maç da geçiş maçı olacak zaten. Ve maça hep düşük toleransla başlayıp hani bakın eğer bir

0: sınırlarımı zorlarsanız çatır çutur kart gösteririm ha diyen bir tip ya Halil Umut Meler.
1: Özellikle son travmasından sonra daha böyle bir...
0: Daha da yükseldi bu iş. Yani çok düşük toleranslı bir hakem yönetimi var. Şimdi iki tarafta sert oynamak isteyecektir. İki tarafta kendi gücünü rakibine kabul ettirmek isteyecektir.
1: Çok yakın istatistikler bu arada ya.
0: Tabii. Ya Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da en iyi oldukları şeyler birbirine çok benziyor. En kötü oldukları özellikler de birbirine çok benziyor.
1: Beraberlik maçı mı geliyor acaba?
0: Hücum yerleşiminden sonraki o top kayıplarını çok tolere edemiyor iki takım da. Beşiktaş biraz daha takım savunmasıyla, Fenerbahçe de bireysel savunma becerisiyle bunu toparlamaya çalışıyor. Trossard konusuna bence iyi değindin. Pozisyonu hazırlayan adamın aynı zamanda bitirmesi paralel evrende mümkün ancak. Beşiktaş ne zaman pozisyon hazırlamaya ve Trossard'ı pozisyona sokmaya başlarsa o zaman bitirip bitiremediğinden bahsedebiliriz. Orta saha oyuncularının kart görme olasılığı çok yüksek. Kırmızı kart özellikle derbide. Bana bir devre birisinin bir devre diğerinin galip gelme ihtimali çok yüksek bir derbi gibi
1: 2'den 1 diyorsun, 1'den
0: hissettiriyor.
1: 2 diyorsun.
0: Ya evet,
1: Öyle şeyler.
0: bir yarı birisi çok üstün görünüyor benim gözümde. Yani benim o hassas terazide Fenerbahçe hala bir adım daha önde gibi görünüyor özelliklerine bakarsak. Burada topa kimin sahip olduğu, kimin daha fazla pas yaptığı, ondan sonra hangisinin daha fazla önde bastığı falan çok belirleyici olmayacak bence. Kaptırılan top arkasından yaşanan 5 saniye derbi maçının kilidini kıracak olan olay.
1: Futbol anları diyorsun yani.
0: Evet.
1: Eyvallah. Murat abiyle konuştuktan sonra görüşünü de soracağım. Maçla ilgili görüşlerinizi ayrı ayrı soracağım size.
2: Ya
1: Sendeyiz abi.
2: şimdi bir de Fenerbahçe Beşiktaş, daha doğrusu rakipten bağımsız Beşiktaş derbileri zevkli geçen derbiler oluyor.
1: Kesin.
2: Galatasaray Beşiktaş, Trabzon Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş, yani öyle o sıkıcı 0-0. Yani sıkıcı 1-1 olmuyor. 1-1 bitse
0: Galatasaray
2: de çok
0: Fenerbahçe gibi değil.
2: değil. 1-1 bile bitse maç mesela.
1: 3-3'ler 4-3'ler daha popüler yani.
2: Var. Çok keyifli maçlar. Çok bol pozisyon ki bu sene Beşiktaş'ın getirdiği hocanın ben asla Kadıköy'e geleyim dur Fenerbahçe'yi bir kitleyeyim de. Önce bir beraberliği alayım da duruma göre galibiyete bakarız da oynayacağını düşünmüyorum.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekansından radyoları başında bizleri bekleyen evlerinde, iş yerlerinde, arabalarda, yollarda, metrobüste, Avrupa'nın ve Amerika'nın her bir köşesinde dinleyenlere sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Tarih 4 Eylül 2026 günlerden Cuma ve hepinize hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma günü diliyorum. Rabbim inşallah bugün edilen güzel duaları kabul eylesin. Gönüllerimizden geçen hayırlı dilekleri hakkımızda en güzel şekilde nasip eylesin diyoruz. Dertli olanlara her zaman söylüyoruz derman, sıkıntıda olanlara kolaylık, gönlünde bir isteği, bir muradı olanlara hayırlısıyla muradını nasip eylesin. Tabii böyle sözü açılmışken aramızdan ayrılan sevdiklerimize de bir rahmet okuyalım. Yaşayan büyüklerimize de sağlık ve afiyet versin diyelim. 0212 273 1010 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bir saat boyunca sizler bana mesajlarınızı, özellikle bugün olacak olan Başakşehir, oynanacak olan Başakşehir Galatasaray ve yarın ligin, Türkiye'nin bu seneki ilk derbisi olacak Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması ile ilgili görüş, düşüncelerinizi, tahmini, skorlarınızı hepsini yazabilirsiniz. Ama telefonun diğer ucunda sevgili Serdal Kalaycı var. Onu da bekletmek istemiyorum. Aslında söyleyeceğim çok şey var. Çünkü son dakika haberleri de geliyor. Fenerbahçe Konyaspor'dan Adil Demirbağ'la anlaştı. Çağlar Söyüncü'yü Çorumspor'a verdi ve Trabzonspor'da Bodrum'un golcüsü Ali Habeşoğlu ile anlaştı. Sıcağı sıcağına bu duyuruları yaptıktan sonra sevgili Serdal Kalaycı, hoş geldin Radyo Gol'e. Çağatay Çıplak'la dört büyük gündeme nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar hocam. Sen nasılsın? Çok, sen de iyisin inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serdal, biliyorum çok da kısıtlı bir vaktim var. Hemen hiç vakit kaybetmeden bu akşam oynanacak Başakşehir Galatasaray karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerini almak istiyoruz.
1: Tabii hemen direkt ben önce şöyle başlayayım. Favori Galatasaray'dır tabii ki. Çünkü Başakşehir'e baktığımız zaman yani sanki böyle yeni bir takım olmuş da toparlamaya çalışan bir görüntü var. Ta ki bu Avrupa elemelerinden itibaren iki maç oynamıştı. Üç tane de ligde oynadı. Bir galibiyetle oyununu yeniden oturtmaya çalışarak tutunmaya çalışan bir takım var. Ve geliştirmeye çalışan bir takım. Başakşehir'de topa sahipliği sevip onun üzerine oyun organizasyonları geliştiren bir takım. Galatasaray'da öyle bir takım ama Galatasaray topa sahipken şut hacmi, hücum hacmi çok çok daha yüksek bir takım. İsabetleri çok çok daha yüzdeleri yüksek bir takım. Ki bir Osimhen gerçeği zaten sezon başından beri hiç yani vurgulamaya bile gerek yok. Dolayısıyla maçın favorisi Galatasaray'dır ama elbette Başakşehir rahat bir 90 dakika göstermeyecektir Galatasaray'a. Mutlaka fırsat buldukça Galatasaray kalesine gol için yüklenecektir. Tabii ki Galatasaray'dan daha az fırsat bulacaktır ama daha temiz, daha sonuca ulaştırabileceği topları yani yerinde değerlendirmeye çalışacaktır. Dolayısıyla Galatasaray için çok kolay bir maç olmayacak. Yani doğrudan favoridir derken Galatasaray için kolay bir maç olacağını anlatmak istemiyorum ama ya baktığımız zaman ortaya koydukları performans anlamında Galatasaray çok çok daha yakın görünüyor bu maça. Tahminim Galatasaray'ın kayıpsız geçeceği bir maç olacak. Çünkü gerçekten Başakşehir'in bu performansı konusunda ben çok şaşkınım. Yani
0: öyle bir kadro olup da değil mi Serdal? Yani
1: evet, hem öyle bir kadro. Evet hocam, aslında hani vurgulamak istediğim çok büyük bir değişim de yaşanmadı kadroda. Dolayısıyla hani yeniden oyununu öğrenmeye çalışan, Nuri Hoca'yı tanımaya çalışan bir takım gibi davranmasına şaşıyorum. Ben o yüzden şaşkınım ve dolayısıyla daha toparlama aşaması da değil. Yani Başakşehir'in Galatasaray'dan alacağı bir puan, yani tek bir puan bile çok büyük sürpriz olur bence. O yüzden favori Galatasaray'dır diyorum. Çünkü Başakşehir iyi başlamadı sezonu. Bunu zaten ilk Avrupa elemesinde de Inter Turku'ya elenip çok çok üzerinde oldu, çok çok yani altında oldu bir takım karşısındaki o kötü bir sezon başlangıcıyla Avrupa'nın dışında kaldı. Ya bugün 5 takımla temsil edilmek varken 4 takımla inşallah çok sağlam bir şekilde temsil edileceğiz. Ondan hiç şüphemiz yok tabii ki de. Yani bu akşamın özelinde benim beklentim Galatasaray'ın o Osimhen önderliğinde diyeyim. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın hücumunun merkezi olmuş durumunda. Ya bugün Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim hocam, rakamlar geçen haftanın sonunda çıkarmıştım. Hafızamda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Galatasaray'ın toplam şutunun %38'i, isabetli şutunun %46'sı gollerinin de %56'sına sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şu anda Osimhen'le yürüyor Galatasaray. Tabii ki yeni transferlerinin de oyuna katılımı arttıkça, işte bir Leao da dahil oldukça çok daha farklı bir boyut olacak Galatasaray hücumu için. Veya Batrakov'u daha uzun sürelerde kullanmaya başladıkça mutlaka orada hücumdaki isabetli ayakların sayısı artmış olacak. Şu anda Galatasaray sadece rakip ceza alanında evet bir baskı kuruyor ama bir tek bitirici Osimhen olarak gözü çarpıyor. Bir de arkasında oynayan işte Yunus'tur, Sara'dır, Barış'tır. Geriden Sanchez'in gol katkısı da bir tane oldu, onu da unutmayalım. Arkasında oluşan bloktan artık böyle biraz maçlar çözüldükçe gelen gol katkıları oluyor. Ama Osimhen önderliğinde devam ediyor Galatasaray. Komutanı diyelim şu anda Galatasaray'ın. Gösterdiği performans da yani öyle böyle değil. Yani bence sezona, Süper Lig'de sezona en iyi başlamış oyuncu diyebilirim Osimhen için. Ya bütün takımlar için bunu konuşuyorum. Yani bugün hani bir Beşiktaş performansı, Fenerbahçe çok iyi bir Avrupa elemeleri geçirdi ligde. Temposunu bulmaya başladı. Hepsinin içinde en çok sevilen bence Osimhen. Böyle bir profesyonellik yok. Müthiş bir mücadele gösteriyor takımı için. Yani geçen sezon ki o hani ligde sınırlı sayıda görev aldı ama işte o Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi bu sezon daha bambaşka bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Bakalım Galatasaray'ın diğer o işte yeni transfer bahsettim işte oyuncular Leo ki hani doğrudan skora katkı verecek bir oyuncu, Galatasaray hücumunu çeşitlendirecek, rakip karşısında daha da tehditkar yapacak bir oyuncu Galatasaray'ı. Onların katılımıyla Osimhen'in alacağı rol nasıl olacak orada? Mutlaka hani topsuz alanda da Osimhen var, toplu alanda da var, hepsinde var. Dolayısıyla bu akşam için ben Galatasaray'dan başka bir sonuç öngörmüyorum, onu belirteyim. Sonuç onda olur.
0: Sevgili Serdal Kalaycı, tabii sen bağlanınca hemen sorular da geldi. Muzaffer Bey diyor ki Serdal Kalaycı'ya göre Asensio'nun olmaması çok etkiler mi? Selçuk Bey de diyor ki Fenerbahçe bu maçta
1: çok gerekli bir adam ama şunu da görüyoruz. Yani İsmail Hoca Asensio'suz yani başlangıç 11'lerinde, ikinci Lyon maçında yoktu tabii. İlk Lyon maçında başlangıç 11'inde Talisca vardı. O bölgede klasik bir 10 numara gibi, ya bir Asensio gibi kullanmadı ama farklı bir şekilde kullanmaya çalıştı. Etkisini göremedik Talisca'nın. İkinci Lyon maçında Asensio sakatlı yoktu. Orada da yine Talisca'yı aynı yerde kullandı. Etkisiz, oyunun içinde etkisiz gördük ama Talisca'yı orada biraz daha alan kapatsın, rakip stoperleri meşgul etsin. Belki önüne ikinci top düşerse onu değerlendirsin. Veya ondan seken top başka bir oyuncu için ikinci top olsun gibi düşünerek kullandı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Asensio'su oyunu da oynayabiliyor Fenerbahçe. Bunu bize biraz bize gösteriyor. Ya bugün Samsun maçında işte İrfan Can Kahveci, hani biz hep İrfan Can Kahveci o sağ kulvarda gördük, ondan o sağ kulvar hareketliliği bekledik ama onu yapamadı. Bence son kullanıldığı bölge İrfan

önemlidir dedi. Gerektiğinde kısa bölümlerde topa sahip oldu ama asıl doğrudan oyunu tercih etti. Yani orta sahada daha az pasla doğrudan rakip kalesine giden, yani o 15 pasla değil de 4 pasla, 5 pasla, 6 pasla golü arayan bir takım haline geldi ki aslında bu oyunu da Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını görmeye başladık. Şimdi Asensio'lu bir oyunda yerleşik savunmaya karşı mücadele ettiğinizde Asensio çok kıymetli bir oyuncu. Çünkü o son anda bir vereceği karar, bir pas kararı veya bir şut kararı, bu çok önemli. Veya topu tutması çok önemli. Çünkü Fenerbahçe biz geçen sezonlar hep hatırladığımız, hafızamızda kalan rakip sahaya yıkmış oyunu ve topa sahip onun üzerine hücum çeşitlemeleri, işte kombinasyonları, pas kombinasyonlarıyla merkezden açamıyorsa, kanatlardan hiç varyasyonu yoktu, onu hiç yapamıyordu geçen sezon Fenerbahçe. Bu sezon kanatlar üzerinden ne kadar oyununu geliştirebildiğini, ki elindeki kaliteli oyuncular nedeniyle bu ortaya çıkmaya başladı. Bir Greenwood katkısı, bir klasik bir kanat oyuncusu gibi davranmıyor tabii. İçe kat edip o içeride rakibi tehdit edip darmadağın ediyor. Yani pası da çok iyi, şutu bulduğu anda o da çok tehditkar. Talisca'yı bu maçta o sorunun devamına geleceğim. Hı hı. Arar mı? Hücum aksiyonlarında eğer bir sıkıntı yaşarsa Fenerbahçe ve kilitlenirse, bir şey yapamazsa, evet herkesin aklına ah bir Talisca olsaydı gelir. Ama Fenerbahçe'nin artık sadece Talisca üzerine, yani mecburiyetler üzerine, Talisca üzerine kurulmuş oyunu vardı Fenerbahçe'nin. Geçen sezon bir santrforu yoktu. O evet. Yüzden Talisca üzerine. Talisca da zaten oyununu en iyi, yani golcülüğün en iyi gösterdiği yerde santrfor oyunuydu. O da klasik bir 9'da oynayamıyor. Yani normalde bir santrfordan ne beklersiniz? Sırtı dönük oynayabilen, hava topu alan, rakip stoperlerin arasında o ikinci top şansı tanıyan, ya o tarz bir oyuncu da değil. Talisca genelde santrfor oynarken biraz daha geride oynayıp şut açıları arayan, ya şut üzerine kurulu, ya golcü, evet çok güzel bir bitirici. Ama Fenerbahçe'nin oyununa bir takım kısıtlamalar da getirmiyor değil. Yani şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Fenerbahçe Talisca üzerine mecburiyetten o oyun planını oynamak durumundaydı. Elinde santrforu yoktu. Bu sezona baktığımız zaman iki tane net santrforu var artık Fenerbahçe'nin. Ki Talisca'nın bitiriciliğini, evet 10+4 olmasaydı kesinlikle bırakmayacaktı Talisca'yı. Talisca'yı o sıkışmış oyunlarda, açamadığı oyunlarda mutlaka kullanırdı. Fenerbahçe kulübü de hani Talisca'yı birazdan mecburiyetten göndermiş oldu. Yani burada hep anlatmaya çalışıyoruz. Evet belki sezon içinde arayacak ama diyorum ya, bu sonuçlara bağlı, bu gidişata bağlı. Eğer her şey yolunda giderse kimse Talisca'yı niye gönderdi demez. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer sıkıntılar olursa, işte Talisca olsaydı burada kullanabilirdi gibi yorumlar ortaya çıkabilir. Bunu bize ilerleyen süreç gösterecek. Beşiktaş maçında da bence Talisca'yı çok arayacağını sanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin son iki maçtır bir 11 kurgusu var ve kazanma odaklı oyunu. İsmail Hoca, ben çok değişiklik yapacağını da sanmıyorum. Asıl hani Beşiktaş'tan belki bir değişiklik beklerim. Nasıl olur? Beşiktaş'ın ana hücum planında, yani kendi sahasında özellikle oynarken Olaytan'ı da mecburen o güçlü oyununu oynamak için kullanmak zorunda. Hı. Neden? Beşiktaş'ın oyunu topa sahip olup savunmayı öne çıkarıp orada rakip üzerinde sürekli denemeler yapan, İlk hücum olmadı, ikinci hücumla baskı yapan, pres yapan, sürekli topun peşinde koşan bir takım. Dolayısıyla hani bir Olaytan'ın varlığı elbette Beşiktaş'a güç katacaktır yerinde derbide, ama bu kez biraz orta sahada sadece Salih'e çok büyük yük düşecektir. Salih tek başına Kante Gendüzi'yle kompaktlık sağlamış bir orta sahayı, geriden de Şikriyan ve Ake'nin desteğini düşündüğümüzde ne kadar kaldırabilir? Birçok maçta Salih'in başarıyla bunu yaptığını gördük ama Fenerbahçe orta sahasının baskısında Salih de orada çok yalnız kalabilir. Yani merkezde tek pivotla Beşiktaş bu işi götüremeyebilir derbide. Belki Endili olabilir mi diyorum. Orada da hücum üretkenliği, Beşiktaş'ın istediği hücum üretkenliğinde sıkıntılar yaşayabilir. Orkun yalnız kalabilir. Çünkü hani Olaytan, Endili. Yani ben yine Olaytan'ı tercih eder diye düşünüyorum ama o ayrımı belki de hani deplasman maçı diye düşünerek, hem derbiyi, belki Endili tercihi diye düşünüyorum. Çünkü Alanyaspor maçı aklıma geliyor. Orada da Olaytan'ı yedek başlatmıştı, Endili ile başladı. Çünkü biraz Alanya'nın nasıl oynayacağını bildiği için bence hoca orta saha güvenliğini biraz daha ön planda tutup o savunma güvenliğini Endili'ye oynatmıştı ki orada ne kadar sıkıntılar yaşadı ve puan kaybettiğini gördük. İkinci yarıda girdikten sonra Olaytan da artık hani maçın o kırılma noktası geçtikten sonra çok da fazla bir etki gösteremedi. Zaten maçın 11 planında olmayınca biraz daha kafa yapısı, gardı da şeyde düşmüş, motivasyonu anlaşılan. Yarın da aslında Beşiktaş'ta o tercih, yani 6
gol attığı Çorum

0: maçındaki Beşiktaş'ta bir olay tam vardı ama deplasmanda dediğim gibi belki bir endizi tercih olabilir mi? Yani o Beşiktaş'ın oyununu bence çok belli edecek hocam.
1: Ben o biraz, üçlüyü bozmaz herhalde Serdal.
0: Yani ben bozmaz diye düşünüyorum ama hani şunu da unutmayalım. Bugün Süper Lig'de şu anda en çok ikili mücadele kazanan orta sahada Kante ardından topu ileriye taşıyan orta saha, savunma orta saha arasından topu ileriye taşıyan Gündüz'ü, bunlar çok iyi alan kapatıyorlar. Salih yalnız kalabilir onların arasında. Çünkü Beşiktaş'ta aynı oyunu oynayacak adam sayarken tek Salih'i sayıyorsunuz. Endidi de olabilir ama olay canlı bir başlangıç diyorum ya, ben yine onu bekliyorum.
1: Peki Fenerbahçe'de o ikiliye üçüncü kişi İsmail Yüksek mi olur Serdal Kalaycı?
0: Üçüncü kişi olacağını sanmıyorum hocam Fenerbahçe. Ben yine Samsunspor maçındaki bir İrfan Can Kahveci forvetin arkasına atacağını düşünüyorum ki biraz önce konuşmaya çalışırken orada belirttim hafiften. Baskıya da katıldı. Orada 3 tane top çalması var yanlış hatırlamıyorsam. Baskıya da katıldığını gördük. Aslında hani hocanın İrfan'dan herhalde istediği oydu diyorum ki İrfan da o yönünü de gösterdi hocaya. Hoca da tercih değişikliği yapacağını sanmıyorum. Ama tabii İsmail Kartal'ın planında Beşiktaş'ın oyun tarzına göre bir değişiklik olabilir mi? Açıkçası önde görmüyorum. Çünkü çok iyi hava yakalamış bir 11 var şu anda elinde. Aynı 11 ile başlayıp maçın içinde de gidişata göre hamleler yaparak kendi seyircisi önünde 3 puanı almaya çalışacaklarını düşünüyorum. Böyle belirtebilirim hocam. Biraz nefessiz konuştum ama kusura bakma.
1: Yani işin ne olduğunu da biliyorum Serdal Kalaycı ama şu an önünde 15-20 arası da soru var. Yani sadece şunu söylesem, hani seni de uğurlayıp Çağatay hocam merhaba diyor. Yiğit Gözüm ben, Beşiktaş taraftarıyım. Serdal Kalaycı'ya selamlar. Talişka'dan 1 TL bonservis kazanılamaz mıydı? Lütfen sorabilir misiniz? Bonservis elde edilemez miydi? Galiba bonservissiz gitti demiş. Bir soru son, daha var.
0: O kadar son dakikaya geldi ki o iş aslında gerçekten hani hem Talişka'ya da bir çok sıkıntı yaratmak da istemedi aslında. Evet. Hani hem elinden çıkarmak zorunda hem de Talişka'ya yani borcu var Fenerbahçe'nin. Çünkü Talişka gerçekten profesyonelinin gereğini yerine getirdi. Yapması gerekeni yaptı. Ama maalesef işte profesyonel, hep bu konuya profesyonel bakmak lazım diyorum. Talişka'yı arar aramaz ama Fenerbahçe kulübü Talişka'yı istemeye gönderdi. O yüzden hani gerçekten elde edemediyse bile bunları öğreneceğiz önümüzdeki günlerde daha detaylı. Elde edemediyse bile bunu Talişka'ya olan borcundan, o hissiyatındandır. Öyle düşünüyorum.
1: Gökhan Bey de diyor ki Serdal Kalaycı'ya İrfan Başakşehir şampiyon olduğunda orta sahada 8 ve 10 gibi oynadı demiş.
0: Gayet güzel bir hatırlatma. Gerçekten öyle. Ama tabii hani İrfan'ın o eski dayanıklılık diyeyim, o eski gücü, o eski direnci keşke olsa Fenerbahçe bundan çok faydalanırdı. Biraz o seviyelerin altında kalıyor İrfan. Ha nedir? O tecrübesini, o oyun görüşünü daha az alan kat ederek de kullanabilir İrfan. Bunu yapabilir. O potansiyele sahip, o oyun görüşüne sahip. Ama güzel bir hatırlatma gerçekten. Bence İsmail Hoca da bundan sonraki süreçte İrfan Can'ı burada çok değerlendirebilir. Çünkü sezon çok uzun ve çok yoğun tempolu, yüksek tempolu da maçlar olacak. İrfan'dan sanki hani vazgeçiliyor mu gibi diye bize biraz düşündürmüştü bu geçmiş görev verdiği birkaç maçta bu sezon içinde. Ama bence İrfan'ı hoca kullanacağı, daha efektif, daha verim alacağı, kullanacağı yeri gördü. Burada değerlendirecektir. Yarın da yine ben onunla başlamasını bekliyorum hocam. Affına sığınarak seyircilerine de güzel dinleyicilerine de sevgi ve selam ediyorum hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Doktor randevum var, onu da belirteyim. Tamam. O yüzden doktorumla buluşmam gerekiyor. Evet. Şu anda çok teşekkür ederim.
1: Futbolun doktoru Serdal Kalaycı ile buluştuk.
0: Estağfurullah hocam. Doktor sensin hocam.
1: Estağfurullah. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim hocam.
1: Kendine bak Serdal Kalaycı, en kısa zamanda bir araya gelmek istiyorum.
0: İnşallah hocam.
1: Evet, 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hüseyin Mecit hoş geldin. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Bugün Fatih Terim'in doğum günüymüş. Doğum gününü kutlarız diyor hocamın. Tüm konuklarına da selamlar olsun. Evet, söylediğiniz isimlerle ilgili ben zaten bağlantıya geçiyorum. Rıza Akpınar, Çağatay abi yayınlar. Kolaylıklar diliyorum. Galatasaray bu akşam kazanır yorumu yapmış. Yine sizlerden gelen bakalım istek var mı? Instagram'dan takipler var mı? Onları da gözden kaçırmayalım. Çünkü dün programdan sonra beni takip alan Lütfi İnal vardı. Ona da teşekkürler. Yunus Kalaycı vardı ve Erdinç Bey vardı. Onları da şimdi söylemiş olayım aklıma gelmişken. Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 10-10'da devam ediyoruz. Bakalım şuradan başlayalım çünkü çok çok birikti hemen sizlerin de isimleriyle beraber. Ramazan Karakaya teşekkürler. Evet, Leo'yu ben de bekliyorum, merakla izleyeceğim. Mahmut Bey diyor ki hocam geçen haftaki maçların hepsini bildin. Derbi hakemi Halil Umut dedin, o da çıktı. Peki şimdi Başakşehir Galatasaray için ne dersin demiş. Valla kahin değilim ama sadece sorduğunuz için ben de sizlere yanıt vermek için görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşıyorum. Ama ben bu akşam da Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yine buradan devam edelim. Yunus Bey demiş ki bugün 4 Eylül Sivas'ın kurtuluşu kutlu olsun demiş. Ona da sevgilerimizi iletelim. Yaşar Bey her zaman olduğu gibi hayırlı cumalar dilekleriyle bizleri sevindirmiş. Buradan devam edelim. Hayırlı cumalar, ben Sultan Gazi'den Ali. Fenerbahçe Adil'i aldı mı sorusunu zaten yanıtladık. Fenerbahçe Adil Demirbağ'la anlaştı. Devam ediyoruz sizlerin mesajlarıyla. Hoş geldin abim. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum demiş Sedat Aydın. Bilmukabele biz de aynı şekilde sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. İsimlerden devam edelim. Serdar Bey'e çok teşekkürler. Harikasınız. Yurt dışından dinleyicimiz Aziz Gökdemir amin amin amin demiş. Çok çok sağ olun. Kasımpaşa'dan Niyazi El Fatih'e ettiğin duaya binaen demiş. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. İzmir İltuğ Güler'e çok ama çok selamlar. Galatasaray bu akşam berabere kalır. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-1 yener demiş. Kenan Yüksek iddialı bir maç tahmininde bulunmuş. Bir abime sorar mısın önce? Ama şu an zaten Serdal Kalaycı'yı uğurladık. Nurullah Bey. Devam ediyoruz yukarıdan. Erdal Bey var. Kolay gelsin Çağatay Hocam demiş. Mesajınızı da aldım. Teşekkürler. Yine buradan devam ediyoruz. Serkan Karaca'ya Hüseyin Bey çok selamlar söylemiş. Yine devam ediyoruz. Evet, sizin sormuş olduğunuz Gökhan Bey soruyu zaten Serdal Kalaycı'ya iletmiştim. Atakan Yıldız abim ne güzel dua ettin öyle, hayırlı cumalar demiş. Atakan Bey size de hayırlı cumalar. Çok mesaj geliyor. Muammer Bey bugün alevleriniz nerede acaba diye merak ediyordum ki alevler anında geldi. Sizin oradan alevler, arkamdan klimanın soğuk havası birbiriyle tam örtüşlü. Çağatay Hocam günaydın diyor. Tünaydın. Galatasaray transfer yaptı. Okan Buruk genç oyuncuları, örneğin Barış Alper teknik olarak gelişmiyor. Nedeni ne? Okan Hoca'nın sistemi çözüldü. Neden yıldız oyuncu seçiyor? Neden farklı çözümler bulamıyor? Riske girmeyi sevmiyor. Risk almadan oyuncu nasıl yetişir? Avcılardan Eyüp Bey de düşüncelerini paylaşmış. Bugün benim doğum günüm. Ayağınıza taş değmesin Çağatay Hocam demiş. İsminize bakalım. Cem Özdemir nice mutlu yıllar olsun, Allah sağlıklı, sıhhatli, mutlu, sevdiklerinizle birlikte nice seneler inşallah nasip eylesin, doğum gününüzü de kutlamış olalım. Devam ediyoruz. Adil Fenerbahçe'de bence oynayacak kapasitede değil. Talişka'nın gönderilmedi, hatta Semedo'dan vazgeçilebilirdi demiş Tayyip Bey. Devam ediyoruz. Talişka'nın gidişi Fenerbahçe'yi o kadar etkilemez Çağatay Hocam. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde Mert Hakan Yandaş gibi bir cevher var. Sağ içinde olmasın da sağ dışında da bayağı efor sarf ediyor demiş Hayati Kaya. Yine bakalım tahminlerden yollamışlar. Serkan Demirci diyor ki Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0, Galatasaray 3, Başakşehir 0 yorum yapmış. Selam Hocam. Çorum FK ile anlaşan Çağlar'ın sakatlık durumu nedir? Hali hazırda sakatlığı var mı biliyor musunuz? Bir de başarılı olur mu demiş. Allah'a emanet diyor. İsmine bakalım dinleyicimiz. Kazım Bey, Çağlar Söyüncü'nün belki inanmayacaksınız ama sakatlığı yok. Gerçekten şu anda sağlam. Hayırlı cumalar güzel insan. Hoş geldin. Bugün son transfer harekatı var mı? Sevgiler saygılar demiş Yılmaz Bey. Ben söyledim yani ben son dakika transferlerini bekliyorum diye herkes Avrupa transferine göre kendini şartlamıştı ama o iş öyle değil işte. 4 Eylül'e kadar yani bu geceye kadar transfer devam edecek. İsimleriniz yazarsanız Ahmet Ertaş muhtemelen. Abi hoş geldin dinlemediğim demişler. Ona da sevgilerimizi yollayalım. Tevfik Erdem Duran. Çağatay Hocam 4 Eylül Sivas'ın kurtuluşu değil Sivas Kongresi'nin tarihidir demiş. Evet onu da Yunus Bey'in bize yolladığı mesaja binaen yollamış. Valla arka arkaya şeylerimiz var. Bağlantılarımız var tabii ki. Ama şöyle yapacağız. Adnan Çalık ben de takip aldım sizi şu anda dinliyorum. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Adnan Çalık'a da teşekkür edelim. Hayırlı cumalar Çağatay Hocam. Bugün Cimbom en az 3 golle kazanır demiş Murat Soytürk. Ertuğrul Ördekli hayırlı cumalar Çağatay abi demiş. Onda mesajını beğendim. Hem okuyorum görüyorsunuz hem de anında online cevabımızı yazıyoruz. İyi yayınlar hocam. Sevgiler saygılar demiş Hakan o gündür. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yine buradan devam edelim. Ünal Ayhan, Yunus Karatay takip alan Instagram adresime. Rüstem Çiftçi'ye çok teşekkürler. Çalika 203 Adnan Çalık'tır herhalde biraz önce yazan dinleyicimiz. Feyzullah Kaya'ya çok teşekkürler. Ünal Ayhan'ı söylemiştim. Serkan Yetkin mesaj atmış bana. Serkan'cığım sana da sevgiler olsun. Hasan Tiryaki'ye de buradan selamlarımızı iletelim. Bu arada sorular geliyor. Ali Habeşoğlu, Bodrumspor'un golcüsü, benim de Ümit Milli Takım'dan takip ettiğim hem sağ ayaklı hem sol ayaklı bir forvet, bir santrafor. Ali Habeşoğlu transferi tamamlandı. Ve bana gelen son bilgide de saat 18'de Trabzon'da olacağı bilgisi var. Evet Fatih Bey, bu konu uzun. Bunu tabii ki konuşmak isterim, paylaşmak da isterim. Ama sırada söz verdiğimiz spor yazarı, gazeteci dostlarımız var. Tabii ki onlara bu soruları da sormak daha iyi olur. A Spor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök var. Yorumlarını beğeniyle takip ettiğimiz sevgili Hüseyin Özkök, Radyo Gol'e hoş geldiniz. Nasılsınız Hüseyin abi, iyi misiniz?
2: Merhaba Çağatay, iyiyim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok çok teşekkürler. Hüseyin abi, hiç vakit kaybetmeden bu akşamki Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili bir tahminini, nasıl bir maç bekliyorsun onu soracağım. Arkasında da yarın oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerini dinlemek isteriz.
2: Bu akşamki Başakşehir Galatasaray karşılaşmasında favori net şekilde Galatasaray gözüküyor. Çünkü Başakşehir beklentilerin çok altında, eldeki iyi kadroya rağmen Avrupa Konferans Ligi'nden de elendi. Çok acı oldu o gerçekten. Hani beni çok üzdü mesela. Başakşehir lig aşamasına kalabilse ilerleyecek bir kadroya sahipti. Ama olmadı bu senede. Ligde de çok iyi gitmiyor. Dolayısıyla Galatasaray'da hani İlk maçta Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldı ama o maçta da istatistiksel ve oyun olarak üstünde aslında. Galatasaray'ın handikapı savunmada açıklar veriyor ama hücum gücü de bir o derece kaliteli ve yüksek. Özellikle Osimhen hani adeta tek başına bir takım gibi. Hı hı. Dolayısıyla bu akşam Galatasaray maçın favorisi ama hani Başakşehir eğer bir düzelme yoluna gider Galatasaray'a karşı bu akşam bu geçtiğimiz haftalardaki formsuzluğundan kurtulursa güzel çekişmeli bir maç izleyebiliriz ama şu ana kadar olan görüntülere baktığımızda Galatasaray maçı kazanır gibi duruyor.
1: Hı hı. Peki derbiye dair en çok derbiye merak edilen, evet.
2: Derbiye gidecek olsak. Derbide her sonucu açık görüyorum Çağatay. Hakikaten yani yarınki derbiyi böyle şu kazanır.
1: Evet, hiç söyleyemiyorsun demek, değil mi? Yani iki takımın da yani. İlerisi çok, çok iyi, orta sahası çok iyi.
2: Çok iyi kadroları var. İyi kalecileri var. Dolayısıyla hakikaten şu anda yani diyemiyorum. Beşiktaş mesela geçen sene hiçbir iddiası olmamasına rağmen Fenerbahçe'yi yenmişti Kadıköy'de 1-0 hatırlarsan. Evet. Ama bu sene Beşiktaş'ın kadrosu geçen seneye göre çok daha iyi. Teknik direktörü başka. İlerisi için umut veren bir kadrosu var. Fenerbahçe'de de çok kaliteli oyuncular var zaten. Yani son iki senedir böyle yeni transferler var. Anderson Talisca gönderilmesini hala tam olarak anlayabilmiş değilim.
1: Evet.
2: Çünkü Talisca Süper Lig'de çok iyi iş yapan bir oyuncuydu.
1: Şu anda da zaten ama Hüseyin Özkök, sana sorular geliyor. Talisca'yı değerlendirebilir mi acaba Hüseyin abi diye?
2: Yani ben anlayamıyorum yani gönderme. Yani hani başarısız olan çok sayıda oyuncu var Fenerbahçe'de mesela. Onlar hani gönderiliyor. Anlıyorsun, diyorsun ki başarılı olamadı, oynayamadı. Ama bu futbolcu sürekli gol atan, takıma katkı sağlayan, asist yapan bir oyuncuydu. Özellikle Süper Lig'de, hani Avrupa'da o kadar olmasa bile Süper Lig'de çok iyi iş yapıyordu ki Fenerbahçe'de Süper Lig'de mutlaka şampiyon olmak istiyor bu sene. Bence takıma skor katkısı yapan yani ve yapacak olan önümüzdeki dönemde de bir oyuncuyu takımdan gönderdiler. İlginç bir karar buldum ben. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Talisca'yı düşünmeden bakmak lazım kadroya. Elinde tabii ki Vedat Muriç ve Lukaku gibi bir iki gol silahı var. İsmail Kartal Hoca'nın. Orta sahası çok güçlü. Valla ben oturup keyifle karşılaşmayı izleyeceğim. Nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum, onu göreceğiz. Günlük parametreler de zaten biliyorsun rol oynuyor bu işlerde. Hani günlük form durumu, işte bir kırmızı kart olabiliyor bir anda. Bir takım eksik kalıyor falan, de özellikle derbilerde çok sık gördüğümüz sahneler bunlar. Ama şu an için şu %100 favori diyemiyorum. Ben şansları eşit görüyorum yarın için. Berabere de biterse hiç sürpriz olmaz. Normal sonuç derim yani.
1: Peki sevgili Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandığınız için, değerli görüşleriniz için de mutlu bir hafta sonu diliyorum size Hüseyin abi.
2: Sağ olun. Ben de herkese iyi hafta sonlar dilerim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Önümde baya baya birikti. Bakın, bir dinleyicimiz var. Bunu okumam lazım. İsmini de bakayım, Londra'dan yazmış. Koç Ergün diyor. Ergün Bey diyor ki, Londra'dan selamlar. Az sonra Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlemek için İstanbul'a geliyorum. Fenerbahçe stadında maraton üst E blok tribün için 10 bin lira ödedim. Yaklaşık 160 euro. Asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir yerde bu rakamlar inanılmaz demiş. Valla gerçekten maçtaki bilet fiyatları, sadece Fenerbahçe için demiyorum, diğer maçlarda da, yani işte geçen Galatasaray maçı mıydı, bir dinleyicimiz de yazmıştı, kale arkası 2200 lira fiyatlar, yani çok fahiş fiyatlar bunlar. İnsanları birazcık düşünmeleri lazım. Tamam, diğer tarafları yapın ama en azından maça gidebilecek olan, işte asgari ücretle çalışan insanlar var, taraftarlar var, onları birazcık daha düşünüp en azından kale arkasındakilere birazcık indirim yapsanız da, insanlar da maça gidebilse, hani çoluğunu çocuğunu, eşini dostunu alsa da götürse, ben daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bu konulara girdik mi içinden de çıkamıyoruz. Mesut Bey, Çağatay abi, yarın eğer vaktin olursa maça geleceksen, ben seni çok ama çok seviyorum, ne olur bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Mesut Bey, tabii ki ben yarın da maçta olacağım zaten. 8'de olduğuna göre ben 7'de protokol tribünün önünde, basın tribünün önünde, eğer gelirseniz DM'den de Instagram'dan da yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Aslında ben size fotoğraf çektirmek isterim. Tabii ki saat 7'de orada olacağım. Başka bir şey konuşurken hocam, cevap yazabilmeniz bile çok güzel. Eğer gerçekten siz yazabildiyseniz, evet ben yazdım. Dinleyicimiz kimmiş? Erkan İlter. Erkan Bey, önümde cep telefonu, hem konuşuyorum hem yazabiliyorum. Allah da çok şükür böyle bir yetenek vermiş. Üçüne birden bakmaya çalışıyorum. Stuttgart'tan selamlar. Metin ben, bu akşam Galatasaray Başakşehir'i farklı yener yorumu yapmış. Yine bakıyorum. Evet ya bak Yılmaz Bey teşekkür ediyorum. Dün akşam yani Bursa Spor maçında ben gördüm ya bunu. Hani taç atışından offside verdi yardımcı hakem, yan hakem. Taç atışından hakem, orta hakemle birlikte gerçekten offside verdiler. Gözlerime inanamadım Bursa Spor maçında. Hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum. Bakalım Ergün Bey diyor ki futbol antrenörü olarak futbolun bu derece ulaşılmaz olması mantığından bir an evvel kurtulmamız gerekli diyor. İyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Abi geçen sene Fenerbahçe 1-0 kazandı, Beşiktaş bir önceki sene 1-0 kazandı diyor dinleyicimiz. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama şu anda Instagram'daki mesajlar bayağı biriktiği için hemen buradan devam edeceğim. Müsaadenizle bekliyoruz hocam demiş Fatih Bey. Ben gazeteci dostlarımıza, yazarlara zaten bu soruyu soruyorum ama tabii yani Talişka da skorer bir oyuncuydu. Yani Talişka şöyle bakmak lazım, Fenerbahçe'nin son maçlarında en çok puan kazandıran, en çok gole katkı sunan oyuncusuydu. Ya tabii bence de bir güç kaybıdır ama geride kalanlarında onun yerine oynayacak olan futbolcuların da en az Talişka kadar bir performans göstermeleri gerekiyor diyelim. Zafer Tüzün istenmiş. A-Spor yorumcularından Fenerbahçe'nin yine efsanevi oyuncularından bir tanesi ki sevgili Zafer Tüzün şu anda telefonun diğer ucunda, bir efsane daha. Zafer Hocam hoş geldiniz. Radyo Gol'e nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Ne zaman açsak A-Spor'da görüyorum sizi. Ondan sonra da bağlayamıyorum, üzülüyorum. Ama dinleyicilerimiz Zafer Tüzün'ü bağlarsan hocam çok seviniriz demişlerdi.
2: Evet, sağ olsunlar.
1: Hocam bu akşam Başakşehir Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili bir kısa değerlendirme rica edeceğim. Ondan sonra da Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşmak isterim sizinle.
2: Ya şimdi Galatasaray büyük takımlar şöyledir. Kötü oynadıkları zaman dahi maç kazanmayı bilmelidir. Şimdi Galatasaray bilhassa en güçlü olduğu forvet bölgesinde formsuz oyuncularla şu an lige devam ediyor. Şimdi Barış Alper bildiğimiz Barış Alper değil. Hı hı. Sane aynı şekilde. Yusuf da gerçek performansını bulamadı. Şu an itibariyle coşkusundan dolayı sadece Osimhen'le devam ediyor Galatasaray. Ama buna rağmen kazanmayı biliyor. Bu büyük takım refleksidir. Şampiyon olmak isteyen takımlar kötü oynadıkları zaman dahi kazanmayı bilmelidir. Galatasaray da şu an bunu yapıyor. Onun için şimdi Başakşehir Nuri ile birlikte, Nuri Hoca ile birlikte bir ivme yakaladı. Bir oyun kimlikleri oldu artık. Oyun kimliğinin olması iyi bir şeydir. Bizim ligimiz çünkü Avrupa'ya çıktığımız zaman seviye farkımız ortaya çıkıyor. O neden? Sistem olmadığından. Başakşehir böyle bir takım. Her takıma zorluk çıkarabilecek bir takım ama Galatasaray'ın kötü oynadığı anlarda dahi sihirli bir ayağa çıkıyor ve o gün maçı kurtarıyor. Böyle bir özelliği var. O yüzden yani en iyi ihtimal beraberlik olur Başakşehir adına ama Galatasaray alır maçı diye düşünüyorum.
1: Evet. Gelelim yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına. Sevgili Zafer Tüzün, aslında çok güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Yani bir yanda Vlahović, diğer tarafta Muriç, bir tarafta kanatlarda Trossard, öbür tarafta Greenwood, işte Kante, Guendouzi, orta sahalar Orkun Salih. Neler söylemek istersin hocam? Nasıl bir karşılaşma bekliyor Zafer Tüzün?
2: Bak şimdi Beşiktaş'ın iyi oynamasına rağmen, bol pozisyon bulmasına rağmen sonuçlandırma sıkıntısı olduğunu söylüyorduk. Şimdi Vlahović'le son maçta bu problem çözüldü gibi gözüküyor. Ama Vlahović evet kaliteli bir transfer. Beşiktaş adına ihtiyaç doğrultusunda bir transfer ama ben hala fizik olarak iyi bir Vlahović görmedim. Şimdi derbide yüksek dozda mücadele gücü olacağından dolayı sıkıntı yaşayabilir Vlahović. Yani şu henüz daha kendine gelmemiş bir Vlahović ama attığı gollerle en azından uyum sürecini erkene aldı. Burada Orkun'a yaptığı liderlikten dolayı hem tebrik etmek lazım. Vlahović de zaten gerekli teşekkürü yaptı. Şimdi golcü golle beslendiği için Orkun takımın penaltıcısı olmasına rağmen Vlahovic'e geldi, sen at dedi. Ondan bu takımdaşlık duygusunu geliştiren bir şey ve yeni gelen bilhassa yabancı oyuncuların geciken aidiyet duygusunu öne çekmek demek. Bu açıdan Orkun doğru bir iş yaptı. Hı hı. Evet, Beşiktaş geçtiğimiz transfer dönemlerinde fiziksel sorunu çözmüştü. Mücadele gücünü çözmüştü ama kalite eksikti. Beşiktaş kaliteyi sağlamaya başladı ama şu an itibariyle Trossard henüz %40'ın 40'ında 50'sinde. Vlahovic'in güç olarak daha kendine gelmesi gerektiğini falan düşündüğümüzde şu an itibariyle orta sahada Salih'le Olaytan, bunlara yardımcı olan Orkun taşıyor Beşiktaş takımını.
1: Evet.
2: Bunların formda olması Beşiktaş takımının takım bütünlüğünü sağlamasına sebep oluyor. Ama en azından Beşiktaş geçtiğimiz senelerdeki gibi kendisinde var olan potansiyelle çabuk atlattı Eylül ayındaki pes etme sorununu. Hı hı. Bu sene artık yarışın sonuna kadar içindeyim diye sinyalleri veriyorum. Yani oyunuyla sahadaki hem dizilişi hem de oyun kurgusuyla, kusura bakmayın. Beşiktaş taraftarına şu sinyali verdi. Her zaman taraftar coşku vermiyor takımına. Şimdi Beşiktaş takımı oynadığı, sahada oynadığı oyunla coşku verdi takımına. Bu da önemli bir detay. Eskiden taraftar sahada beklentileri göremediği bir takım seyrediyordu. Hem takım olarak hem bireysel performansı olarak düşüktü Beşiktaş takımı. Ama şimdi ne oldu? Şimdi bireysel olarak kaliteyi yükseltti ve oyun, daha fazla oyun gücünü elinde tuttu. Oyunun duygu durumunu Beşiktaş yönetiyor. O yüzden taraftar mutlu. Şimdi gelişiyor ama Fenerbahçe bana göre hem oyun anlamında hem kalite anlamında bir tık daha üstte Beşiktaş'tan şu an itibariyle. Hı hı. Onun için ben hem kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum. Ama derbide tabii ki her zamanki gibi merkezde derbi kazanılıyor. Merkezde güçlü olan, orta sahası güçlü olan takım galibiyete daha yakın oluyor. Bu açıdan baktığımızda Gündüz'ün Kante ikilisinin orta sahada takımın reaksiyon gücünü artırdığını düşünürsek, buna karşılık karşıda sadece Salih'in olduğunu görüyoruz. Ama mesela Endidi, geçtiğimiz sene beğenilmeyen Endidi bana göre bu sene büyük performans veriyor. Yani bu Endidi'nin performans vermesi hem Salih'i rahatlatıyor hem de Beşiktaş takımının Orkun'un ön bölgeye daha fazla destek vermesine sebep oluyor. Bunlar artıları. Fenerbahçe'ye gelince, Fenerbahçe sezon başı olmasına rağmen ön bölgede daha fazla vakit geçirip daha çok önde oynayan takım olgusuyla birlikte taraftarlarını ikna etti. Ama Fenerbahçe adına ön bölgede ne kadar fazla hücum aksiyonu yaratsa da, hı hı, savunma geçişlerinde orta sahada sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Böyle olunca da bana göre yapılan stoper takviyesi olumluydu. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı bence tekniği, oyun zekası yüksek bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bu Asensio'da mevcut bu özellikler ama maalesef şu an itibariyle Asensio sakat. Onun için yani... Bir de şöyle bir şey var ya, çok iyi futbolcuyla çok iyi takım aynı şey değildir yani. Bireysel olarak geçtiğimiz senelerde sorun çözen, skor alan Fenerbahçe bu sene takım oyununu, oyun bütünlüğünü sağlayan bir takım görüntüsünde ama takım olmak çok ayrı bir şey. Onun için de 3-4 hafta daha sürece ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani şu an itibariyle... Fenerbahçe göbekteki stoperlerini, Skriniar ve Ake'yi yerden ve havadan çok fazla zorlayan bir takım olmadığı için, hı hı, fazla sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. Ama şimdi derbide futbolculuk yeteneği, Allah vergisi yetenekleri daha fazla olan adamlarla oynayacağı için bu konuda sıkıntı yaşayabilir onun için kaliteli bir derbi olacağına eminiz. En azından iki tane gelişmekte olan takımın mücadelesi olacak. Hı hı. Yani bir de fiziksel üyeleriniz ne kadar iyi olursa olsun
0: oyunu çözebilen bireysel oyuncularınız yoksa fiziksel kalite siz maçın sonuna kadar koşturur.
1: Evet. Zafer Hocam, şimdi dinleyicilerimizden müsaaden olursa Selahattin Bey, Tunç Bey, Öncü Bey, Tuncay Bey de diyor ki hepsinin sana selamları ve sevgilerini iletmiş. Yani Zafer Hoca da diyor uzun zaman diyor futbol oynadı, profesyonel diyor. Onun gözüyle Lukaku'yu bir değerlendirebilir mi? İkinci soru da şu, Gökhan Bey diyor ki oyuncularımız diyor, hani Fenerbahçe özelinde söylemiyor ama genel olarak söylüyor, Avrupa'dan geliyor, teknik direktör Avrupa'dan geliyor. E ne oluyor da biz Avrupa'da başarılı olamıyoruz? Olmayan sistem ne demiş?
0: Olmayan sistem değil, işte olmayan sistem zaten. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Büyük takımların bir oyun kültürü olması lazım.

Şimdi bugüne kadar Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü var mı? Yok. Neden? Sen şimdi toplu halde Fenerbahçe'nin başta başkan yöneticisi ve Fenerbahçe kongre üyeleri, bütün Fenerbahçe camiası, onların kabul ettiği bir sistem olur. Nedir mesela? Fenerbahçe sahip şampiyonluğa oynadığı için, her katıldığı yerde birinciliğe oynadığı için önde daha fazla vakit geçiren, hücum gücü daha fazla olan, hı hı, ama aynı zamanda orta saha organizasyonu iyi beceren, defansta da ön bölgeye önündekileri ittirip takım boyunu kısaltan bir anlayış Fenerbahçe'de. Bu nedir? Bir sistemdir. Şimdi nedir?

0: transferleri yapıyor. Yani sadece apoleti var diye büyük oyuncu almıyor. Sadece apoleti var diye yüksek bedeller ödeyip de oyuncu transfer etmiyor. İhtiyacı doğrultusunda oyuncu transfer ediyor. Şimdi böyle olunca da ne oluyor? Ondan sonra gelen teknik direktör ben şu oyuncuyu istiyorum. Öbürü diyor ki ben böyle yapacağım. Ondan sonra olmuyor. Yani niye biliyor musun? Şimdi biz Fenerbahçe kanatlarda seri, çabuk, delici, rakibin üstüne giden, çalım atan, ondan sonra gol öncesi pozisyon yaratan oyuncular istiyor değil mi? Evet. Ha bu doğrultuda nedir? Mesela Greenwood transferi doğru transferdir. Ama yıllardır Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan, sırtı dönük oynayabilen güçlü santrafor duruşunu nihayet bu sefer Vedat ve Lukaku ile yakaladı. Lukaku deyip geçmeyin. Lukaku fizik olarak iyi olduğu dakika inanılmaz bir oyun gücüdür. Topun önünde kalmasını sağlar. Rakip defansın dengesini bozar. Rakip defansı yorar. Topla geri çekilip bağlantı oyunu başlatabilen özelliği var. Üstüne üstlük golcülük özelliği de var yani. Golü koklayan da bir adam. Şimdi iyi bir Lukaku ve şu an itibariyle ligimizi tanıyan Vedat Fenerbahçe'nin ihtiyacı doğrultusunda transferlerdi. Bunlar doğru. Ama lanet dahil geçtiğimiz senelerdeki gibi yapılan, ondan sonra işte Fenerbahçe'nin ihtiyacı olmayan ama desinlere yapılan transferde Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir kültür olmaz. O sistem takım olgusunun dışında bir davranış biçimidir. O yüzden öncelikle bir oyun kültürü yaratması lazım büyüklerin. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. En ezeli rekabet, en ebedi dostum senin Galatasaray son 4 senedir Okan Buruk'la bunu yakaladı. Okan Buruk'un bir oyun kimliği oldu artık. Onun için bunlar güzel şeyler. Şimdi büyük takımlarımızın onun için bir sisteme sahip olması lazım öncelikle.
1: Evet. Zafer Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Aspor yorumcusu sevgili Zafer Tüzün'e de bağlandık canlı canlı. Derbi ile ilgili ve Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarını aldık. Yunus Kalaycı, Çağatay Bey, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne olur? Çok memnun olurum yorumun varsa demişler. Vallahi yorumlarımızı yaptık. Rüstem Çiftçi, kral olan sizsiniz. Çok teşekkürler. Hocam iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş maçı zor geçecek diye düşünüyorum. Bir de Trabzonspor haberlerini sunan bir abla vardı. Onu yayına almanı isterim. Trabzonspor hakkında ne düşünüyor? Söylediğiniz kişi herhalde Nurgül Günaydın'dır, Futbol Arena'dan. Nurgül'ü de haftaya alacağız. Feyzullah Kaya, çok teşekkür ediyorum. Gelelim buradan devam edelim. Yine Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara. Greenwood takım oyuncusu mu yoksa bireysel mi oynuyor? Buradaki farkı anlayamadım. Selam olsun konuğunuza demiş. Evet, Zafer Tüzün'de biraz önce uğurladık diyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızla yine her zaman olduğu gibi bizlere desteğinizi sundunuz. Yorumlarınızı yaptınız. Bizleri de yalnız bırakmadınız. Gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Artık ayrılık vakti geldi. Güzel bir cuma gününde her zaman olduğu gibi yine dualarınızın kabul, gönlünüzün de huzurla dolu olmasını diliyorum. Pazartesi günü saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Hoşçakalın efendim.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
9: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik

0: teknisi dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. Ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal, Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişiminde bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde driplik yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu, oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'in sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağ çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metrikler ise daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama 6 kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani

Hulskort'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ya, tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim, yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler, para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik, yani Theo Hernandez'le arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santrafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep, pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor, onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leao'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leao. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Yani bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leao zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koçbaşıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leao ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leao ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon
tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye, zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de

0: sınırlar. O yüzden dedim, önerim şu. Leao zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak, yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa, oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leao'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara 2 gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leao da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta, şöyle göstereyim, plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Ha, zor tarafı var. Çünkü Leao transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya, bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. Bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda, ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani, zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte, bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi, ama madem geriye dönüşlerin iyi değil, o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç, ona göre bir plan çiz. Çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı, duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı. Onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa, artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde, adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince, yani bir baktılar işler böyle, hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence 3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var, yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta sahasını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu, aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum, bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu, NDI'ye ya da Jetson Fernandez tarzı anlaşılsın diye söylüyorum. O box to box diyorlar ya, şart. Aldım pas verdim değil, aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesini hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin. Çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşıyor ama taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik, top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha, orta saha, orta saha. O yüzden dedik ki biz, Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsun, anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa, ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentim vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bak. Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yazacak. Bu oyuncuların 3'ü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim, ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu miadını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Lea ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Artıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Leao'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profille farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leao. kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao'yu transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız, bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, önde presini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir son 16'da, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyelerle yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Ha, lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: İsmail Kartal bizi yanıltıyor olabilir mi? Yani Lyon'da başka türlü kazandı, Samsun'da başka türlü ve oyuncu da kazanıyor. Görmediniz mi Oğuz Aydın nasıl yırtıldı? Fena yırtıldı yani. O zaman bir dakika. Dokunulmazlıklarımız bir kalksın baba. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Çünkü ben tam tersini söyledim. Bırak bunları hocam dedim ya, onu oynatıyorsun, bilerek oynatıyorsun bunu kazanmak falan. Şimdi hep biz mi eleştireceğiz? Hak ettik. Yorumlar sizde, buyursunlar. Güzel insanlar, şunu da söylemiştim nacizane, öyle başlayacağım. Eylem mükemmel bir hitabettir, söylemenin en iyi biçimi yapmaktır demiştim. Konuşması eleştirilen hoca da yaparak, göstererek hitabetini hallediyor işte. Fenerbahçe kazanıyor ve Fenerbahçe ilerliyor. Bir de galiba şunu demem lazım, Fenerbahçe değişiyor. Çünkü topa sahip olayım, 90 dakika rakibi pasa boğayım yerine belirli anlarda olağanüstü yoğunluk üreteyim, rakibin zaaflarına göre geçişler yaratayım gibi bir model var karşımıza. Tek bir model de değil zaten. Şimdi Samsun maçına bakıyorsun, Fenerbahçe öyle aman aman topla oynamadı yani. Daha doğrusu şöyle, pas sayısıyla yönetmedi oyunu. Rakibe göre yönetiyor ve alan ortaya çıktığında zaten öldürücü yetenekleri var, onları kullanıyor. Alanı buluyor, şak Greenwood terse, lodosu bir estiriyor ya da Oğuz Aydın süratiyle ya da çalım becerisiyle fişi çekmeye gidiyor gibi. Ve hakikaten İsmail Kartal diyor ya hani trendleri takip ediyoruz diye, Chelsea'de Xabi Alonso da böyle oynuyor. Ya da eski hocamız Chelsea'nin Paris FC'yi çalıştırıyor. O da ne yapıyor? Uzun kaleci pası artı ikinci top sonra derin koşu gibi. Zaten topu kazandığı anda dönebilen oyuncun var, taşıyabilen oyuncun var, koşu atan oyuncun var. O zaman 2'ye 2 ya da 3'e 3 olsa da oynayabiliyor. Alanı kullanacak kabiliyeti var. Dün işte Kante topu bir aldı. Akıllı adam. Taşımacılık da var. Mis gibi iş yaptı, hatırlayın lütfen. Yani bu zamansal kontrolü iyi işletiyor. Lyon maçında da olduğu için söylüyorum. Yani rakibi bozacağın anı kontrol etmek bu dediğim aslında. Lyon maçında da ne yaptı? Uzun oynadı dedik. Şimdi uzun oynadı dedik ama öyle lalettayin hani at topu belki biri alır değildi. Hedef oyuncu seç, ikinci top seçeneği yarat ve rakibin presini belki kendi aleyhine çevir. Tabii bu her maç her zaman olacak, her harika gidecek, öyle bir şey de demiyorum. Zaten İsmail Kartal da demiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli dikkat edin, rakip analizi vurgusu yapıyor. Dün de yine hani Samsun'u övdü ve analizden bahsetti. Mesela neydi o? Samsun Spor eksik olsa da Jaryu, Mendes ve Emre'yi efektif kullanabilen bir takım ve rakibi kanatlardan kapayan Fenerbahçe kanatlardan da avladı. Yani kanat organizasyonlarına bakalım, Greenwood topla yine iyi işler yaptı, bazen merkeze geldi ama ya da gol asist eklememiş olabilir. Ama daha fazla içe giren, çizgiden daha uzak bir Greenwood olması oyuncunun takımına uyumunun o doğru kullanılmasının bir tezahürü. Semedo'nun hani çok fazla bindirmesini göremedik. Ama o da savunma istatistiklerinde iyi bir oyun çıkardı. Ama sol tarafı hızlı tren gibi kullandı Fenerbahçe. Yani Oğuz'un asisti de golü de oradan geldi. Bunlar bir kenara, Archie Brown'un çok fazla bindirmesini gördük. Hani bir tanesinde yönü tam ayarlayamadı. Demarke olan Greenwood'un arkasına düştü top. Diğerinde kendi vurdu. Yine Muriç'in direkten dönen vuruşu oradan geldi. Yani kanat organizasyonlarını sık kullanan Samsun'dan o oyun yetkinliğini aldı. Dedi ki ben alacağım orayı. Ve orada daha az bek yardımı gelmesine sebebiyet verdi Fenerbahçe'nin kanat oyunu. Sağ bekinle daha fazla bindirmeye başladığı bir sistemde, lig adına konuşuyorum, Fenerbahçe'nin bir maçta iki gol bulması hani devede kulak bir duruma dönüşebilir yani. O yüzden rakip analiz kısmı Allah'a var. Yani iyi götürüyor ve övgüyü hak ediyor İsmail Kartal. Bunu söylemek lazım. Şimdi Unai Emery yapınca övüyoruz. Da yani İsmail Hoca da Samandıra'dan çıkmıyor ders çalışmak için. Onun da hakkını vermek lazım. Mesela Emery der ki ben rakibin son 1-2 maçını izlemem. O kör eder adamı diyor. Geriye düştüğü maça bakarım, 10 kişi kaldığı maça bakarım, evinde başka, dışarıda başka 15 maçını seyrederim diyor. Tabii o da topçularla uzun toplantı demek. Kimdi bir eski oyuncusu şey demişti, sinemaya gitmişim gibi hissederdim falan diye. İşte orada oyuncuyu kaybetmemek de önemli. Ama buradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. Fenerbahçe'nin ilerlemesindeki bir diğer faktör de bu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınca arada bir itimat sorunu varsa da o da ortadan kalktı bence. Şimdi yüksek egoların, uluslararası kariyerleri olan topçuların daha böyle yerelde bilinen bir teknik adama inanması, teslim olması elbette kolay değil. Ama ne oluyor? Kazandıkça, eşik atladıkça, ilerledikçe ne oluyor? Tutkal oluyor işte, kolaylaşıyor işler. Derbiyi de kazanırsa mesela Fenerbahçe yolu daha da çok açılır. Ama elbette her maç, her mevsim işler değişebilir. Yani müsbet olur, menfi olur. Ama bugün Fenerliler mutludur. Çünkü rahat maç izlediler. Dün ellerinde telefonla maç seyretmişlerdir yani. Ki bu da Samsun deplasmanı yani. Hani ama öyle ama böyle bir çekincen vardır bu deplasmanla ilgili. Şunu da ekleyeyim bir vesile. İsmail Kartal sadece oyuncuları geliştirmiyor. Ya da sadece onları ikna etmiyor diyeyim. Kamuoyunu da peyderpey maç maç ikna ediyor. Şimdi bir araba laf edildi İrfan Can konusunda mesela. Ben de ettim. Adam hiç de fena oynamadı. Oğuz Aydın meselesi işte. Bırak hoca ya, nasıl kazandım ama demek için oynatıyorsun dediler. Ben de dedim. Son iki maça damga vurdu adam. Dolayısıyla ön yargıları parçalamak, atamı parçalamaktan zor olsa da hani futbolda kazanmak yeterli olabiliyor. Ha ben rotasyon konusu, psikolojisi, oyun kurulumu ile ilgili aynı yerdeyim. Ama bu tenkitlerin de aslında akıllı insan için faydalı olacağını düşünüyorum. Bazen bizim milletin anlamadığı o hep uçlarda dolaşır. Oysa zaten yayıncının işi nedir? Tenkit edip fikir dünyasındaki kalıplarla uğraşmaktır. Ama netice odaklı bir oyun var. Hani öyle demiştin, ne oldu böyle demiştin ne falan günler geçiyor gidiyor. Ben bir şey değiştirmek istesem bunu değiştirmek isterdim. Vallahi çok isterdim. Keşke değiştirebilsem yani. Bugün bunlar varken aslında yarın da değişebilir yani. Hani bugün iyi Fenerbahçe. Ama yarın da değişir onu unutuyoruz yani. Orayı çok unutuyoruz. Hani bir kıssayla anlatayım derdimi ne olur. Ama dur şey kıssadan önce şeyi unuttum. Merkezden bahsetmem lazım. Şimdi Oğuz Aydın dedik inanılmaz işlerle kazandı Fenerbahçe. Oğuz Aydın inanılmaz işleriyle kazandı diyebilirsiniz. Bu bir bakış. Ancak büyük resme baktığınızda Fenerbahçe'nin merkez üstünlüğünü görüyorsunuz. Genduzzi ile bir kere savunma arasını doldurabiliyor. Ardından topu hatlar arasına göndermede, dikine çıkmada avantaj elde ediyor Fenerbahçe ve Kante'nin süpürücülüğünden de yararlanmaya devam ediyor. Örnek verelim. Maçın 30. dakikası. Kante pas arasıyla rakip hücumu süpürdü. Sonrasında ise topla mesafe kat edip atağı sağ tarafa yönlendirdi. Yine maç içerisinde bu ikilinin süpürdüğü pozisyonları izledik ki Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci golde yine Kante'nin topla çıkarak İrfan oynadığını, sonrasında da Oğuz'un harika solosunu izledik demin bahsetti. Bunların hepsi takımın merkez gücüyle alakalı. Yani Kante 4, İrfan Can 3 top kaptı. Bunu gördük. Genduzzi 6 sahipsiz top kazanmış. Recep Reis öyle dedi yani. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde güçlü merkez eşittir. Samsun karşısındaki gibi majör pozisyon vermeme. Bunu beraberinde getirir. Onu da eklemiş olayım. Şimdi kıssaya geçebilirim. Şimdi köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Niye? Çünkü dillere destan beyaz bir atı varmış bu adamın. Kral bu at için ihtiyara demiş ki hazineden ne istiyorsa vereyim teklif etmiş. Ama adam demiş ki yok ben satmam. Niye? At demiş kardeşim bu yani benim dostum arkadaşım demiş insan dostunu satar mı falan. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylüler toplanmışlar ihtiyarın başına ya demişler ihtiyar bu atın çalınacağı belli sana kalmaz bu. Krala satsaydın en azından ömrünün sonuna kadar böyle beyler gibi yaşardın şimdi demiş ne paran kaldı ne atın. Adam demiş ki karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp bu kadar tamam. Ondan öncesi de sonrası da sizin yorumunuz. Verdiğiniz karar bir göreceğiz bakalım demiş. Şimdi hakikaten de öyle olmuş 15 gün geçmeden bir bakmış at bir gece ansızın dönmüş. Meğersem çalınmamış abi dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de peşine 12 at daha katmış. Köylüler yine toplanmışlar ihtiyara gitmişler demişler ki özür dileriz baba. Sen haklı çıktın talihsizlik değil baya baya devlet kuşu kondu senin başına falan. Adam demiş ki bakın hala karar vermek için acele ediyorsunuz. At döndü bunu söyleyeceksin bu kadar. Bu başlangıç demiş yani. Millet yine dalga geçmiş bu iyice kafayı yedi falan filan. Abi bir hafta geçmeden. Abi şimdi vahşi atlar onları terbiye etmeye çalışırken oğlu attan düşmüş adamın ayağını kırmış. Evin geçimini de oğlu sağlıyor herif ihtiyar. Köylüler yine gitmişler. Demişler ki vallahi yine haklı çıktın ya. Oğlun bacağını kullanamayacak. Evin beti bereketi kaçacak. Eve kimse ekmek getiremeyecek. Arap demiş. Ya kardeşim siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz ya. Acele etmeyin. Gerçek nedir? Oğlumun bacağını kırması. Bu kadar. Abi uzatmayayım. Sonra büyük bir savaş çıkıyor. Genç erkekleri savaşa götürmek için orduya katıyorlar. Bu sefer de oğlan sakat ya. Onu götürmüyorlar. Bu sefer de diyorlar ki çok şanslısın. Ya yeter diyor, yeter. Yani özetle acele karar vermeyin. Hayatı küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Dün rotasyon yanlıştı. Bugün Fenerbahçe izlemek çok keyifli. Derbi maçından sonra tersi de olabilir. Ya da devam edebilir. Çünkü futbol bize hep aynı şeyi söylüyor aslında. Bir ana bakıp hikayenin sonunu yazma. Galiba hepimizin öğrenmesi gereken şey bu. Yani süreci ayrıca yorumlayıp mümkün mertebe zanlardan kaçınmak. Eğer bunu öğrendiğimiz bir sezon olursa şu futbol bu hayatta bize bir şey daha öğretti der. Ben kendi adıma sevinirim valla. İnşallah.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Reklam bitti.
8: Kim, ne dedi?
9: Sizin de çok büyük bir kariyeriniz var ama tabii ki böyle büyük kariyerlerde bazen içimizde ukde kalan maçlarla da tamamlanır. Sizin acaba böyle olsaydı ne yaşanırdı dediğiniz ya da içinizde ukde kalan maçlar var mı kariyerinizde?
10: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var, böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası futbol hayatımda, bayağı da var.
9: Hocam bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında daha önce olmayan bir şeye deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
10: Evet.
9: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
10: Hay. Evet, buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor diyor. Acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. O günkü İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam varın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan, hem verilmeyen, hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net ofsaytı var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da ofsayt. Çok az da olsa.
9: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
10: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor, aklına geliyor yani böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0'ken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil, maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak, ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor, Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi. Hocam eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncuları tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasında dedim. Evet müsaade etsen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız. Birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize, finale bir adım kala, finale geçemememiz ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
9: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund'da Malaga'yı çok...
10: Dortmund-Malaga eşleşmesinde.
9: Hakem evet, skandallarıyla onu da elemişler.
10: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunda. Buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı ama tabii sonuç maalesef lehimize tecelli etmedi ama keşkelerden biri odur.
9: Ebu'ya hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
10: Ebu'ya istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Ters kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor. İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera'yı yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı, iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak bir dakika arkadaşıma bakayım benim yerime bak falan gibi o estantane de olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Schalke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santifor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalısıydı. Yani Burak da o gün olsa acaba ne olurdu diyebiliriz. Evet,
9: bir acaba,
10: bir da, acaba da onun için söyleyebiliriz.
9: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı hocam.
10: Çünkü çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. 8-8 Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
9: Bir ol ile alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti, oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maçta da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
10: olağanüstü
9: neler?
10: De bir gol attı.
9: Müthiş de bir gol attı.
10: Evet.
9: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu Ebu'yla?
10: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu. Çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
9: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
10: Evet, 3 bir de yedik 4 tabii.
9: O noktadan sonra Nisan ayındayız. şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
10: Evet.
9: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
10: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için, çünkü başka bir hedef var.

0: Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç.
1: Hep hocam tereddütsüz Florya'da yani. Konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
0: Hep vardı ama.
1: Wembley'deydi final.
0: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
1: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman golü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
0: Tabii ki.
1: Bir golü uzatmaya gidiyorsunuz
0: tabii
1: o zaman.
0: Tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde golü attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası. Ama tabii 2 gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu. Biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan
1: bir referans oldu mu hocam?
0: Olmaz olur mu? Skordan mağda bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse ileriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım. Düşüncesi bizde hakim oldu.
1: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
0: Yani Nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız. Çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. Yarı finalden de finale kalıyorsunuz belki. Veya elendiniz. Yani o günler, Nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
1: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
0: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik? Üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
1: Evet.
0: Çağırdı, gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
1: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
0: Evet.
1: Maç
0: şimdi
1: bitmeden.
0: Dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
1: Yani
0: oradan zaten size kalan budur.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
0: Eyvallah, bu da kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
1: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
0: Boş kale.
1: 2-1 olacak hemen.
0: Hemen.
1: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
0: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler. 25 dakika seyrettiler.
1: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
0: Evet.
1: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
0: evet,
1: olarak?
0: Evet, en iyi 15 dakika.
1: En keyif aldığınız?
0: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum Real Madrid'e karşı oynuyorsunuz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
1: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
0: Giren hala da giriyor orta saha defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. Yani kulübeler de çok aktifti o arada. Hamleler açısından söylüyorum.

0: Olmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
1: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
0: Çok şık bir gol.
1: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
0: Ya hemen gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi, dolayısıyla eski adıyla kontratak, şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkesi almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
1: Maç sonunda dakikalarca takımı, sizi alkışlayan bir taraftar, evet, grubu vardı hocam.
0: Hepimize olağanüstü bir yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik.
1: Beraber
0: hiç hak etmediniz. Ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak, istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin, hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta, sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
1: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u, Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu.
0: Oldu. Evet.
1: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcından itibaren heyecan dolu bir yolculuk Euro 2008. Ama yarı finalde herhalde en iyi oynadığımız maçta, evet, finalden bir gol kadar uzaktık.
0: Evet. Tabii 2008 keşkelerin ya acabaların çok olduğu bir turnuva oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e mağlup olmayız, yensek büyük ihtimal gruptan çıkıyoruz. Fakat grupta mesela İsviçre'yi yağmurlu havada belki 2-0 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi, o heyecanı olmayacak.
1: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam. 2-2 bitse.
0: Tabii tabii, her şeyimiz eşitti çünkü.
1: Tarihte ilk.
0: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan. Hakikaten iyi oynamadık. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası. Yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle. Nitekim yine 70 küsürlerde yedik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de. Kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik. Ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik gruptan sonra çeyrek finalde Kroasya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi ihtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki Dünya Milli Takımlar Teknik Direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz, sizin doktorlarınız vasıtasıyla, UEFA onun yerine bir oyuncu almanızı kabul eder diye bir kural koydu. Normali de budur. Niyesini söyleyeyim. Şimdi finaller çok özel şeylerdir. Herkes finalde en iyi oyuncuları seyretmek ister. Cezalılar var, sakatlar var. Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
1: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
0: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
1: Uygulanmaya da başladı.
0: Uygulanmaya başladı.

0: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz, bir resmim vardır elimde, tablo, tahta küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum, bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek bir saat antrenman, çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız, biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi, acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duyguya o duygu kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya 3, biri. Neyse. Öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunuz sakat, bir grup oyuncunuz cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Hayır. Soru şu, uzatmaya giderse ne olacak? Evet.
1: Kimi koyacağım? Ki o zaman artı bir de yok hocam.
0: Yok. Hiçbir
1: artı
0: şey
1: yok. Artı bir değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmalı. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya. Dikkatli, fazla harcamayalım. Yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Valla.
1: Oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şanstır.
1: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı. Ve müthiş oynadı o maçta.
0: Mehmet Topal da stoper oynamamıştı.
1: Evet.
0: Kazım da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
1: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
0: Şimdi direkt oyuncumuz o ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesi. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan, arkadaşlarına, takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum, konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizle attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda, birkaç yıl önce hocam o
0: evet,
1: ekiple.
0: O ekiple yine
1: dikkat sanki ettim. Ertesi gün maç, o maçtan sonraki gümüş
0: gibi değil mi?
1: Evet,
0: o ilişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da, soyunma odasında da, maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
1: Filip Lam.
0: Lam.
1: Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında...
0: Kazım'ın ayağı kaydı, Sabri var, sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz de o olacak.
1: Yani bir geliyorum diyor değil mi hocam artık?
0: İnanın bana, ben yardımcılarıma hatırlıyorum, uzatmaya giderse biz kazanırız uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerimize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere, her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktasıyla, dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmış?

0: yapmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da, çalışan yöneticilerimizi de, diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Kendilerine teşekkür etmeden. Baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz içinde insanlar çok heyecanlandı. Çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ufti olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi, yemin ederim, onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık o günkü oyunla. O günkü oyun hak etmişti. Belki başka oyunlar bu oyun gibi değildi. Orada da başka şeyler ön plana çıktı ama o günkü oyun bunu hissettirdi bize. Bunlar da bize oradan kalan güzel hatıralardı.
1: Lukas Podolski de gelmişti maçtan sonra.
0: Podolski de geldi. Türkçesi de var 3-5. Evet. Biraz da
1: yani
0: enteresan
1: kullanmamız
0: Türkçesi var. Evet, birçok kişi geldi. Almanya zaten bize çok yakın. Yani 1950'lerden beri çok yakın bir ülke. Biz de onları tebrik ettik. Başarılar diledik. Dolayısıyla orada da keşke diyeceğimiz, işimizde ukde kalan birçok şey var tabii. Galip sayılır bu yolda, mağlup deyip geldik.
1: İspanya-Almanya maçını izlerken ne hissettiniz hocam, finali?
0: Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Cezalılarda dönüyor ya, bizim tam takıma yakın.
1: Viyana'daydı final.
0: Evet. Yemin ederim hayatımızın en rahat maçını oynardık. En rahat.
1: Kupayı alırdık diyorsunuz yani hocam.
0: O rahatlık bize ne getirir bilmiyorum ama... Çünkü İspanya takımı belki bugünkü gibi değildi ama gene çok iyi takımdı.
1: Almanya maçında da benzer bir duygu var mıydı hocam? Çünkü
0: vardı tabii.
1: Herkes yani beklentiler düşmüştü bir anda.
0: Ya ben onlara şunu söyledim. Ya kaybedeceğiniz ne olabilir? Bırakın kayıpları bize. Ben açıklarım. Ben üstüme alırım. Ben cevap veririm. Yani ya ben kaybedersem ne olur düşüncesinden bir uzak durun. Onun için rahat olun. Nitekim dikkat edin. Orada yeni oynayan bazı oyuncuların kendinden beklenilmeyen rahatlıkla oynadılar. O yüzden ben finali daha rahat oynayacağımıza inanıyorum. O gün olsaydı. Olmadı ama oranın ne bileyim en azından birkaç tane başlık üretti orası. İşte biz bitti demeden bitmez. Türkler otobüse binmeden sonuca inanmayın siz. Sonuç bitmemiştir. Buna benzer güzel duygularla ayrıldık oradan.
1: Hocam 1998 Aralık ayı.
0: Peki.
1: Atletik Bilbao maçı. Aslında Tom profesyonel hayatımızdan önce de hocam benim en azından taraftarlıkta en üzüldüğüm maçtı hayatım boyunca.
0: Benim de grup olarak en üzüldüğüm maç. Çünkü biz Juventus'le başladık. Orada 1-0 öne geçtik. 1-1, 2-1, 2-2 neyse onunla geldik. O zaman şöyle bir kural var. Dışarıda aldığın sonuçla içeride aldığın sonuçta hangisi iyiyse öndesin. Avarajlar eşit olduğunda. Biz içeride 1-1 kaldık Juventus'ta. Dolayısıyla aynı puanda öne geçmemiz lazım. Ama lider Rosenborg, biz Bilbao'ya gittiğimizde Rosenborg Juventus'a mağlup oluyor. Biz berabere kalsak yine puan farkıyla grubu geçiyoruz bir üst tura. Ama o çamur ve yağmurda 1-0 mağlup oluyoruz. Devrenin son dakikası Fatih kulağı çınlasın. Guerrero attı galiba golü. Evet. Vurması gerekirken göğsünü aldı hatırladığım.
1: Evet.
0: Araya girdi. Voleyi de vurdu.
2: Smoking bizim işimiz. 6 Yıldız Klasik.
3: Reklam.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'sa da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
1: Doğrusu Carrefour'sa. Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve birazdan Eral Pısı hattımızda olacak. Şöyle bir onunla da askere gitmeden önce son bir bağlantımızı yapalım dedik. Bu arada ben gitmiyorum askere. Eralp gidiyor. Ya sosyal medyada da saçımı kestirdiğimi gören dinleyicilerimiz bu arada askere mi gidiyorsun yeniden dedi. Gözümden kaçmadı. Hayır. Yani tekrar gitmiyorum. Ben değil. Eralp gidiyor bu kez. Ve son bağlantımızı da gitmeden yapacağız kendisiyle. Hemen hattımıza alalım. Eralp Isı'yı da. Eralp hoş geldin.
6: Merhaba Göksel'in. Tekrardan hoş bulduk.
5: Artık son bağlantımız, sen askere gitmeden önce bir ay boyunca bizimle olamayacaksın. Var mı heyecan?
6: Evet, maalesef önümüzdeki bir aylık sürede başka bir bağlantı yapamayacağız. Ama bu bağlantının da tam transfer döneminin son dakikalarına denk gelmesi hakikaten de güzel oldu. Yani bundan sonra da transfer hakkında yorumlayacağımız çok fazla bir şey olmayacak önümüzdeki günlerde. O yüzden de yani zamanlama anlamında güzel oldu. Yani bana sorarsan çok fazla bir heyecanım yok. Yani birazcık açtım o konuları. Bugün saçlarımı da üçe vurdurdum. O yüzden tam anlamıyla hazır hissediyorum.
5: Bize bu arada yaramıyor. Hatırlarsın, şundan dolayı yaramıyor askerlik olayı. Geçtiğimiz sene de ben gittiğimde sevgili dinleyiciler, Eralp bana gol haberlerini, işte spor haberlerini SMS olarak gönderiyordu. Ya Adana Demirspor Beşiktaş'ı yenmişti, hatırlarsın. Ben gittiğim zaman
6: evet, sensasyonel bir olaydı. Bu sefer olaydı. Rolleri değişeceğiz.
5: Bizim Esport'tan Musa abi falan şey yazıyordu bana. Abi iyi ki askere gitmişsin, yani olanı söylesem inanamazsın falan diyordu yani.
6: Ve hatırlarsın, Adana Demirspor'un o sezon aldığı ilk galibiyetti Beşiktaş karşılaşması.
5: Evet. Serdal Adalı falan gelmişti, işte Hüseyin Yücel seçimi falan, hepsini kaçırmıştım ben.
6: Evet, ya umarım o kadar kaotik bir ay geçirmeyiz önümüzdeki süre içerisinde, ama senden de haberleri bekliyorum her gün.
5: Kesinlikle öyle, zaten derbiyle birlikte başlamış olacağız. Ve peki şöyle bir transfer dönemini artık sona erdiriyoruz. Avrupa listeleri belli oldu takımların. Beşiktaş son ana kadar bir orta saha transferi yapmak istedi. Savunmaya Ümit Ak'ta katkısı geldi ama orta alanda beklenen olmadı. Raskin kulübünden ayrılmadı. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki son hamleleri?
6: Evet, Beşiktaş transferin son günlerinde, daha doğrusu Avrupa listesine yazmak için son saatlerde özellikle Raskin ismi üzerinde durmuştu. Ama bu transfer bir türlü gerçekleşmedi. Hatırlayacaksınız, salı günü önce kulübüyle anlaşıldı. Raskin hayır dedi. Ardından Raskin'le anlaşıldı, bu sefer Rangers kiralama teklifini reddetti ve zorunlu opsiyon koydurtmak istedi. Maçın ardından Beşiktaş son kez bu transfer için atak yaptı. Bu sefer Rangers'la zorunlu opsiyon üzerinden anlaştı. Ancak bu sefer de maçın ardından Raskin Beşiktaş'a hayır dedi. Yani çok ilginç bir son saatlerde Raskin süreci. Onun haricinde Beşiktaş başka orta saha adaylarına da gitti, ancak süreden dolayı maalesef zaman yeterli olmadı ve Avrupa listesine yazamayacağı için de bu bedellerin altına girmek istemedi. Yani dün Moriba ismi üzerinden de bir kiralama teklifi oldu Celta Vigo kulübüne, ancak bu teklif de reddedilince Beşiktaş transferi Ümit Akdağ ile beraber kapatmış oldu. Yani baktığımız anda Beşiktaş adına transfer dönemi bence kağıt üzerinde iyi bir dönem olarak geçti. Yani en azından 10 üzeri 7.5-8'e hak eden bir transfer dönemi. Baktığınız zaman Trossard, Vlahovic gibi dünya yıldızı eklemeler yapıldı. Onun yanında Nübel gibi çok değerli bir kaleci, Salih Özcan gibi, yani kadroyu tamamlayabilecek bir askere sahip oldu Beşiktaş. O yüzden de bence iyi bir transfer dönemi geçirdi, ama yani bence bu kadroya bir orta saha eklemesi daha

0: lazım da, çünkü baktığımız zaman Vincenzo İtalyan'ı çift 8 numarayla oynamayı seven bir hoca. Şu anki kadroya baktığımız zaman Beşiktaş'ın elinde 3 tane orijin 8 numara var. Orkun Kökçü, Junior Olayıtan ve Fabio Miretti. Yani o yüzden de birazcık dar bir rotasyon var orada. Sadece bir oyuncunun dinlenme hakkı olacak hem Avrupa hem de lig karşılaşmalarında. 6 numara rotasyonuna baktığımız anda Salih Özcan orada yalnız desek yeridir. Evet, Wilfred Ndidi ile yolları ayrılmadı ama ya ben hocanın da kendisinin A planları arasında olacağını zannetmiyorum. Yani çok zorda kalmadığı takdirde hem Avrupa hem de lig maçlarında yani hocanın rotasyona gidemeyeceği tek bölge bence 6 numara bölgesi. Yani Salih Özcan orada birazcık alternatifsiz kaldı ve yani Beşiktaş'ta 2 gün önce Amir Hacı Ahmetoviç de yollara ayırdı. Ardından hiçbir ekleme yapmaması Beşiktaş'ın yani akıllara şu soru işaretini getirdi. Neden Amir'le yollar ayrıldı o zaman? Madem kimse gelmeyecekti. Ha tabii ki daha önce transfer dönemindeki süreçlerden bahsettik. Özellikle Raskin ve Moriba transferlerinin nasıl yattığı ile alakalı. Ama en azından elden birini çıkartıyorsan birini de alman gerekir. Ya da Amir'le sözleşme feshetmeden önce bir oyuncu alman lazımdı. Alamadığın takdirde Amir kadroda kalsaydı en azından orada yani Salih'i 20-25 dakika yedekleyebilecek bir oyuncu olurdu kadroda. O yüzden de bence başarısız bir süreçti Beşiktaş'ın 6 numara transfer süreci. Transferin son günlerinde hem elden çıkan oyuncu hem de yerine doldurulamayan oyunculara baktığımız zaman onun dışındaki eklemelere baktığımız zaman az önce de dediğim gibi yani Beşiktaş bence geçtiğimiz sezonki üzerinden ölü toprağını atacak bir kadro dizdi şu an itibariyle ama yani orta saha konusunda tabii ki soru işaretleri var ama sadece Beşiktaş'ta değil bence Fenerbahçe'de de çok ciddi soru işaretleri var. Bu transfer döneminin ardından Galatasaray'a bakıyoruz. Galatasaray'da da soru işaretleri var. O yüzden de yani çok fazla yani karalar bağlamaya gerek yok. Sadece Beşiktaş'ın eksiği olan bir transfer dönemi geçmedi. Diğer takımlarda Beşiktaş gibi bazı bölgelerde alternatifsiz durumda şu an itibariyle.
1: Peki transfer dönemi bitti mi yoksa son saatlerinde miyiz? Bir dinleyicimiz bunu soruyor. Çünkü evet 4'ü ayın 4'ü olarak yazıyordu bitiş ama hani geceye kadar mı yoksa 12'yi geçince bitti
0: mi? Evet, bu gece 12'ye kadar yani gece 12'ye kadar takımlar transfer yaptığı takdirde Avrupa listelerine ekleyemezler bu transferi. Ancak ligde ve Ziraat Kupası'nda önümüzdeki sezon için sözleşme imzalayabilirler herhangi oyuncularla. Yani baktığımız anda burada 8 saatten az zaman kaldı ve ya ben çok fazla ekleme olacağını sanmıyorum. Beşiktaş zaten transfer dönemini kapattı. Keza Galatasaray da kapattı. Fenerbahçe'de bir stoper gündemi var. Yerli bir stoper almak istiyorlar. Yani son saatlerde yetişir mi yetişmez mi çok fazla bilemiyorum. Çünkü baktığımız zaman da yani sabah Konyaspor'dan Adil Demirbağlı anlaşıldığı yazdı. Ancak yaklaşık bir saat önce de Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden Adil ismi yalanlandı. O yüzden de yani oraya bir ekleme yapılacak mı yapılmayacak mı şu an için birazcık muamma.
1: Beşiktaş'la ilgili bir başka gelişme de Ilan Ricardo yine kiralandı.
0: Yani Beşiktaş'ta bir resmi maça bile çıkmadı. Yani Beşiktaş'ın cebinden çıkan burada 4,5 milyon euro çöp oldu desek yeridir herhalde. Yani hem bonservisi hem de oyuncunun 4,5 yıllık maaşına baktığımız anda neredeyse 5 milyon euroya yakın bir maliyeti vardı ve bir scouting transferi olarak gelmişti. Ancak burada o transfer döneminde transfer edilen iki oyuncu hem Kenny Arroyo hem de Elan Ricardo isimleri maalesef ki burada tutmadı. Yani Elan Ricardo için tutmadı bile diyemiyorum çünkü oyuncuyu hiç izleme fırsatımız olmadı Beşiktaş forması altında. İlk geldiği dönem işte jet lag dediler, daha buraya uyum sağlayamıyor falan dediler ancak yani özellikle geçtiğimiz sezonun başındaki hazırlık performansına baktığımızda hazırlık maçlarında korkunç bir performans sergilemişti ve hatta hani sosyal medyada ben şu yorumları bile gördüm kendisi hakkında. Bu adam gerçekten futbolcu mu? O yüzden de yani net bir şekilde tutmamış bir transfer. Yani burada en azından kendisine Macaristan'ın kiralanması oyuncunun bir sezonluk maaşından yırtması anlamına geliyor Beşiktaş adına. Zaten kadroya yazılan bir isim değil yani Beşiktaş'ın 10+4'ünde yer alan bir isim değildi. Hem Avrupa listesinde hem de Lig Ziraat Kupası listesinde. O yüzden de yani ana kadroda düşünülmeyen bir isimdi ve burada en azından oyuncunun maaşının karşılanarak ayrılması yani Beşiktaş açısından zararın neresinden dönersen kârdır gibi bir durum oluşturdu.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Maltepe'den Bayram Bey, Çağlar Söyüncü Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Şimdi Fenerbahçe tribünlerinin baskısından şikayetçi olan Çağlar, Çorum'da ona gül mü atacaklarını zannediyor. Ben bir Çorum Futbol Kulübü taraftarı olarak bunu çok iyi biliyorum. Orada da protesto olacak.
0: Ya bence Çağlar Çorum'a uyum sağlayabilir. Cengiz'in geçtiğimiz haftaki Beşiktaş deplasmanı performansına baktığımız anda bu

0: tip kulüplerde biraz daha baskı az oluyor. Yani bu tip kulüplerden kastım burada 3 büyüklerin dışındaki kulüpler, hatta 4 büyükler diyeceğim burada. Yani o yüzden bir Anadolu kulübünde Çağlar en azından Fenerbahçe'deki kadar baskı hissetmeyecektir ve Fenerbahçe'de özellikle son 1,5 yıl içerisinde eleştiri okları her zaman kendisine yöneltildi olası hatalarda. O yüzden kaynaklı olarak da bence bu yeni birliktelik Çağlar'a da iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Cengiz de çok eleştiriliyordu hem Beşiktaş döneminde hem de daha önceki Fenerbahçe döneminde. Ama Çorum'a iyi bir giriş yaptı diyebilirim. Beşiktaş karşısında son yarım saatlik dilimde iyi bir performans sergiledi. O yüzden yani bence Çağlar'a da böyle bir şey lazımdı ki çok fazla uyum problemi de çekmeyecektir. Çünkü en yakın arkadaşlarından birisi Cengiz Ünder de Çorum'da oynuyor, az önce de bahsettiğim gibi. O yüzden adaptasyon süreci de bence çok uzun süreli olmayacaktır. Ben direkt olarak katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani Çağlar'a zaten böyle bir şey lazımdı. Artık Fenerbahçe'de devam etmemesi her iki taraf açısından da daha hayırlı olacak bir durumdu ki Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Sayın Cihan Kamer de geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasında Çağlar'ın takımdan ayrılacağını söylemişti. Bugün de kendisi Çorum'la anlaşmış. Yani dediğim gibi ben Çorum'un kendisine faydalı olacağını düşünüyorum. Çağlar baktığımız anda Leicester City Premier Lig'de yılın en iyi 11'ine seçilmiş bir isim. Oradan Atletico Madrid'e transfer yapmış bir isim. O yüzden de bu tip profiller her zaman Anadolu kulüplerinde iş yapar. Biraz daha böyle geçiş oyunu oynayan takımlarda Çağlar çakılı defans olarak her zaman iş yapacaktır bence.
1: Bir dinleyicimiz de seni destekler nitelikte bir mesaj atmış. Açık alanda oynamakla bekleyerek oynamak arasında fark var. Anadolu takımında Çağlar yıldız olur. O Çorumlu arkadaş 6 ay sonra Çağlar 100 milyon euro diye tweet atar kesin diyor.
0: Ya katılıyorum burada, dediğim gibi çakılı stoper olmak Anadolu kulüplerinde ve o baskıyı üstünden atmak her zaman bu tip profillere iyi gelen bir durum. Daha iyi performans sergileyebilecek bir konumda şu an itibariyle Çağlar. O yüzden de ben az önce de bahsettiğim gibi bu birlikteliğin bence hem Çorum adına hem de Çağlar adına daha hayırlı olacağını düşünüyorum ki Çağlar'da bu sene bence gösterdiği performansla beraber Fenerbahçe taraftarına bir acaba mı dedirtecektir diye düşünüyorum. Evet, artık Fenerbahçe'de bir geleceği kalmamıştı kendisinin. Ya bu saatten sonra forma giyme şansı da yoktu bana kalırsa. Ama bence Çorum'da tekrardan iyileşmiş bir performansla Çağlar göreceğimizi düşünüyorum ben de.
1: Bir diğer tarafta da tabii baktığımızda Fenerbahçe'de ayrılan isimler oldu ama ayrılması beklenen ayrılmayan isimler oldu. Bazı taraftarların desteklediği ama ayrılan isimler de oldu ki bunlardan birisi Anderson Talisca'ydı. Nasıl değerlendiriyorsun bu ayrılığı?
0: Ya benim en çok şaşırdığım iş oldu bu transfer döneminde. Hem gelenler hem de gidenler anlamında. Yani en anlam veremediğim iş burada Talisca'nın gidişi oldu Göksel'in. Yani baktığımız zaman 1,5 sezonun süre içerisinde 55 gole katkı yapmış bir isim gol asist sayıları olarak. Yani Fenerbahçe yerine birini de almadı Talisca'nın, yani yerini de doldurmadı. Yani tamamen yani panik halinde bir sözleşme feshi oldu Talisca ile beraber. Tabii burada 10 artı 4 kuralının da büyük bir etkisi var ama baktığımız zaman yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne verdiği listeye bakıyorum Göksel'in. Semedo var, Mimovic var, Mert Müldür var. Yani senin elinde 3 tane sağ bek varken yani bence Talisca'dan ziyade Semedo'dan çıkabilirdin ya. Yani burada bence çok büyük bir akıl tutulması yaşadı Fenerbahçe ki oyuncu da yeni sözleşme uzatmıştı bu transfer döneminde ve yıllık 5 milyon euro alacaktı. Yani güncel fiyatlara baktığımız anda 5 milyon euro Talisca gibi bir oyuncu profiline bence hiçbir şey ve yani hiç olmazsa, yani hiçbir şey olmasa maçta en azından uzaktan 1-2 şutla beraber maçı çözebilecek bir oyuncuydu Talisca. Sana bunu vaat ediyordu ki yani geçtiğimiz sezon 27 gol atmış bir isimden bahsediyoruz. Yani sen bu oyuncudan para kazanmayı bırak, oyuncunun alacaklarını bile verdin gelecek sezona dair. O yüzden yani korkunç bir hamle oldu bana kalırsa. Yani Fenerbahçe yönetimi son günlerde bence çok hata yaptı giden oyuncular konusunda. Amrabat'a bakıyoruz. Amrabat Ajax'la sözleşme imzalıyor. Adam diyor ki ben Nisan'dan beri Ajax'la görüşüyordum zaten. Sen bu adamdan para kazanamıyorsun. Talisca'ya bakıyoruz. Az önce de bahsettim. 1,5 senede 55 gol asist. Yani inanılmaz bir katkı. Kim yapıyor Süper Lig'de bu sayıları? Sen bu oyuncudan para kazanmayı bırak. Sözleşmesini feshediyorsun. Üzerine yerine birini de almıyorsun. Yani Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman o yüzden çok fazla da upgrade edildi diyemiyorum. Yani çok fazla güçlendi diyemiyorum Fenerbahçe kadrosu için. Yani Greenwood dışındaki bu transfer döneminde yapılan transferler de bence

0: Yani o kadar da nokta atışı transferler olmadı ve giden oyunculara baktığımız anda da hakikaten yani Fenerbahçe bence ciddi bir kan kaybetti diyebilirim.
1: Ya bu arada kulüp şu hamleleri de yaptı. Ben şu yorumları çok görüyorum mesela. Ben burada kulübe hak veriyorum. Yani Livakovic işte Barcelona aldı falan. Ya Barcelona almadı Livakovic. Barcelona aldı da Zagreb'e kiraladı. Ya bu adam Hırvatistan milli takımı ve Hırvatistan sınırları dışında iyi bir kaleci olamıyor. Psikolojisi el vermiyor demek ki. Yani bunu ne kadar zorlayabilir Fenerbahçe? Livakovic'e tekrar güvenemezdi. En doğru karar verildi bence.
0: Yok yani Livakovic bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'de zaten forma şansı bulamazdı. Güncel kaleci rotasyonundan kaynaklı olarak söylemiyorum. Yani eğer ki bir maçta Livakovic'i 11'de görseydik yani sosyal medyada en azından kıyamet kopardı bana kalırsa. Fenerbahçe taraftarları işte güncel yönetimi suçlardı. Bu adamın burada ne işi var gibisinden. Ama yani baktığımız anda da yani genele vurmak gerekirse sadece Livakovic üzerine söylemiyorum. Giden isimlere bakarsak yani Fenerbahçe'nin buradan bence daha karlı ayrılması gerekirdi. Yani burada birazcık transfer işini giden oyuncular anlamında çok fazla beceremediğini gördük bence bu transfer döneminde. Özellikle oyuncu satışı konusunda ciddi derecede eksikler vardı.
1: Enes Bey yazmış, sağ olsun Fenerbahçe taraftarı kadar oyuncusunu baskı altına alan ve yıpratan başka bir taraftar kulübü yoktur. Ama tabii şu da var, kusura bakmasın ama yıllık 5 ila 10 milyon euro arası maaş alan profesyonel bu futbolcuların da ben baskı altındayım, eleştirilere gelemiyorum deme gibi bir lüksleri yok. O parayı alıyorsan oynayacaksın, ben bunu bilirim diyor Enes Bey.
0: Evet, burada Enes Bey'e hak veriyorum. Yani sen bu kadar yüksek paralar alıyorsan zaten bunun için alıyorsun. Baskı yönetimi de bu işin bir noktasında olan bir şey. O yüzden de yani ilk eleştiride de direkt olarak demoralize olmaman lazım. Senin takıma her türlü sezon içerisinde katkı sağlaman lazım. Bu yorumları direkt Çağlar olayı üzerinden yorumlayacağım. Çünkü Sayın Cihan Kamer yaptığı açıklamada Çağlar'ın taraftar baskısından dolayı ayrılmak istediğini söylemişti. Yani tabii ki Çağlar sadece bir tane eleştiri almadı. Bu özellikle 1,5 yıllık süre içerisinde herhalde Fenerbahçe kadrosunda en çok eleştirilen isim bir Çağlar'dır, iki de Cengiz'dir herhalde. Cengiz Beşiktaş'ta bir sezon geçirmesine rağmen bence bu listede ilk 2 sıradadır. O yüzden de yani burada futbolcuları da çok fazla süremiyorum. Çünkü yani bir değil iki değil, bu oyuncular neredeyse her karşılaşmada okların hedefinde olan isimler ve baktığımız anda da özellikle Çağlar yaptığı bir hatadan sonra yani sosyal medyada kıyamet kopuyor. O yüzden de belli bir noktada bu oyuncularla yolları ayırmak sadece kulüp menfaati açısından değil, oyuncuların o mental sağlığını geri kazanması açısından da önemli bir durum bence.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'ye Talişka'yı göndermese, Lukaku'yu almasa ne kaybederdi? Transfer yapmak için yapılmadı mı bu hamle sence? Sorar mısın Eral Pısı'ya diyor bir dinleyicimiz Mehmet Bey.
0: Ya ben burada katılırım çünkü Lukaku'ya baktığımız zaman da o ne Inter'deki ne de Chelsea'deki hatta ne de Manchester United'deki Lukaku buraya geldi. Yani baktığımız zaman bu sezon sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda da bence sırtı dönük oyunda çok iyi bir görüntü vaat etmedi Fenerbahçe taraftarına. Ama az önce Talişka hakkında ne demiştik? Ya yani hiçbir şey yapmasa 90 dakika bir tane uzaktan kalçadan şut çıkartır. Yani bir tane Anadolu deplasmanı çözerdi sana. Bunu vaat eden bir profildi. Ama Lukaku ya maalesef şu anki görüntüsünde o görüntüden çok uzakta. Ki yani geçtiğimiz sezon sakatlıklardan dolayı 40'ın üzerinde maç kaçırmış bir isimden bahsediyoruz. Ya bu yüzden de Talişka'dan çıkıp yerine Lukaku'yu koymak yani kadro güncellemesi anlamında size artı değil eksi yazar. Bunu bence bu sezon nezdinde Fenerbahçe taraftarı görecektir. Ki yani herhalde transfer döneminin başında 100 tane Fenerbahçe taraftarına sorsan 95 tanesi Lukaku yerine Talişka'yı tercih ederdi. Çünkü yani ne alabileceğin kesin. Lukaku'da maalesef aynı durum gerçek değil. Yani şu an itibariyle o katkıyı sağlamaktan uzak bir görüntü sergiledi girdiği karşılaşmalarda ve zaten kendisinin transfer toplantısında da sayın futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer kendisinin 3-4 ayda anca hazır olacağından bahsetmişti ve hatta Lukaku da şey demişti, hayır ben hazırım demişti ama yani girdiği maçlardaki görüntüsüne bakarsak ya hakikaten de Lukaku'nun zamana ihtiyacı var. Yani Lukaku tam anlamıyla hazır oldu diyelim, ya ben yine de Talişka'yı tercih ederim. Ya Talişka'dan az önce de bahsettiğim gibi ne alacağım belliydi. Ya o yüzden ya burada maalesef ki Lukaku eklemesi Fenerbahçe taraftarının da çok fazla içine sinen bir hamle olmadı.

0: Bir diğer tarafta da tabii Galatasaray'ın hamleleri, Galatasaray'ın sürecini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Galatasaray taraftarı bu transfer döneminde yönetimi çok ciddi şekilde eleştirdi. Ama yani artık transfer döneminin son anlarındayız, son dakikalarındayız ve yani bu saatten sonra da çok köklü değişiklikler olmayacağını varsayarsak yani bence bu transfer döneminin ardından da ligdeki en iyi kadro net bir şekilde Galatasaray'dadır diyebiliyorum. Çünkü hücum hattına baktığımız zaman da Victor Osimhen zaten sezonu çok üst perdeden bir giriş yaptı. Yani fonsuz bir giriş yapmış olsaydı bile yani kalitesi asla tartışılmayacak bir isim. Sol kanada Rafael Leao gibi bir dünya yıldızı eklemesi yapıldı. Bunların yanında Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi çok değerli asetler de var ellerinde. Batrakov da ilk karşılaşmasında Göztepe maçında benim nezdimde iyi bir performans sergiledi. İyi işler yapacak görüntü sergiledi. O yüzden de bence evet orta saha alabilirdi Galatasaray. Yani Lemina ile sözleşme uzatmak yerine oraya daha dinamik bir isim almak daha mantıklı olabilirdi. Ama yani şu anki kadro itibariyle de bakarsak bence Galatasaray iyi bir transfer dönemi geçirdi. Stoper dediler yıllardır. Abdülkerim'in önüne herhangi bir isim yazamıyoruz. Stoper eklemesi lazım dediler. O da geldi. Bence gelecek dönemde orta sahada Leslie Uguçukwu da değerli süreler alacaktır. Yani oyuncu bence ciddi derecede haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Çünkü oyuncu hakikaten de yüksek profilli bir isim ve yani şöyle de bir iddiada bulunacağım. Uguçukwu bence dün gelseydi ya da bir gün önce gelseydi ya Galatasaray taraftarı da bence yönetim burada ciddi derecede hoş karşılardı. Çünkü ya oyuncu profiline baktığım zaman da hakikaten değerli bir oyuncu. Birazcık oyuncu güme gitti. Yani çok erken gelmesi burada işleri biraz değiştirdi diyeceğim. Ya transferin son günlerinde gelseydi Galatasaray taraftarı Uguçukwu'ya bir fırsat transfer olarak bakabilirdi. Ki yani az önce de söylediğim gibi bence sezon içerisinde de değerli süreler alacaktır kendisi. O yüzden yani genele vurmak gerekirse bence en iyi kadro hala Galatasaray'da diyebilirim.
0: Abi Fenerbahçe o kadar bedavaya futbolcusunu gönderdi ki hatta üstüne para verdi. Bizim Türk takımları alıp da kadrosunu güçlendiremez miydi? Çünkü giden çok iyi futbolcuları vardı Fenerbahçe'nin. Şöyle bir ekleme yapayım bu mesaja. Gitmeye yakın isimler de vardı. Mesela şu ana kadar sezonun en iyi oyuncusu yani daha başındayız ama Oğuz Aydın Beşiktaşlı adanılıyordu.
1: Kante'den de çıkmak istiyordu hatırlarsın. Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra. Yani Kante'nin kontratına vurgu yaparak biz bu oyuncuyu nereye satalım gibi açıklamalar yapmıştı. Yani Kante'nin belki de daha düşük bedelleri olsa yani şu anda belki de Paris FC'de falan izleyecektik bu sezon nezdinde. Fenerbahçe'nin bu sezonki kadro yapılanmasına bakarsak en kritik isimler senin de söylediğin gibi Oğuz Aydın, Genduzi, Kante. Yani bu isimlerin ikisi neredeyse sezon başında gözden çıkartılan isimlerdi. O yüzden de yani burada Fenerbahçe'de bence ciddi derecede problemler var. Kadro yapılanması konusunda özellikle orta sahada çok fazla eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kante ve Genduzi'nin yediği sadece İsmail Yüksek. Yani burada Allah korusun bir sakatlık olur, bir ceza durumu olur. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ciddi derecede sorun yaşayabilir Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezona bakıyoruz. Bu isimlerin arkasında Fred gibi deneyimli bir isim vardı. Sen bu transfer döneminde Fred'le yollarını ayırdın. Yerine kimseyi almadın. O yüzden de ya burada ciddi derecede problemler var bence. Yani Mason Greenwood ismi dışında da Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer dönemi geçirdiğini maalesef ki söyleyemeyeceğim.
0: Hazırlık maçında Okan Buruk maçın ikinci dakikasında Okan Buruk'a maçın ikinci dakikasında kırmızı kart gösteren Kadir Sağlam. Başakşehir Galatasaray maçının hakemi 4 hafta önce hazırlık maçında olmuştu bu olay Sevilla maçı demiş bir dinleyicimiz. Ya hazırlık maçı ve şöyle bir şey var. Ben şunu hiç görmedim herhalde. Yani herhangi bir hakem ismi olsun oh içimiz rahat denildiğini yani. Hangi hakem ismi olursa olsun ya derbi içinde hakem açıklanacak dediler. Oh dedim yani. Kim olacak? Collina yazsa orada Collina'nın geçmişinden bir pozisyon çıkartacaklar ortaya.
1: Evet yani herkesi memnun etmek özellikle hakem konusunda ülke gündemimizde çok zor. Yani artık öyle bir coğrafyaya evrildik. Yani benim beğendiğimi sen beğenmiyorsun, senin beğendiğini ben beğenmiyorum. Yani her şekilde sosyal medyada bir tartışma çıkıyor. Yani o hakemi at ama başka bir hakem at. Az önce de belirttiğim gibi bu sefer B taraftar grubunun taraftarları sosyal medyada yangın yapacak. İşte bu hakem nereden çıktı? Bu hakem geçen sene bizim şu maçımızda 2 puanımızı çalmıştı falan diye. O yüzden yani ülke

0: futbolunda özellikle hakem konusunda herkesi memnun etmek imkansız. Yani net bir şekilde imkansız. O yüzden de bu tip durumlar her zaman yaşanacak. Derbiye de Halil Umut Meler atandı. Dünden beri bakıyorum Fenerbahçe taraftarı kendi maçlarında yapılan hataları sosyal medyada paylaşıyor. Beşiktaş taraftarı yine kendi sosyal medya hesaplarından Halil Umut Meler'in Beşiktaş maçında yaptığı hataları paylaşıyor. Yani bunun asla sonu gelmeyecek. Galatasaray'a bakıyoruz bu sefer. Galatasaray'da kendi maçında hakemler hakkında hem Okan Buruk özelinden hem de maçta yapılan hatalar özelinden yorumlar yapıyor. Ya bu konuda herkesi memnun etmek imkansız, az önce de belirttiğim gibi.
1: Mehmet Bey yazmış, sevgili Eralp'ı bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bugüne kadar Leslie hakkında en net bilgiyi senden aldık. Futbola çok hakimsin. Hayırlı tezkereler olsun bu arada. Kazasız belasız inşallah demiş. Güzel dileklerini iletmiş.
0: Çok teşekkür ederim güzel dilekleri için. Evet, yani Uguçuk bu ismi yani ilk gündeme geldiğinde de bahsetmiştim. Hem Chelsea hem de Burnley dönemlerine baktığım zaman tempolu bir orta sahaydı. Ve yani Galatasaray transfer olduktan sonra da yani güncel kadro yapılanması içerisinde kendisini çok fazla göremediğim için bir hayal kırıklığı da yaşamıştım. Çünkü ya oyuncu profiline baktığım zaman hakikaten de yani böyle maçın son 1 dakikasında 2 dakikasında girmeyi hak edecek bir oyuncu değil. Yani o yüzden de az önce de kendisi hakkında şu yorumu yapmıştım. Uğursuzluk bu transfer döneminin son günlerinde gelseydi Galatasaray taraftarı bunu bir fırsat transferi olarak değerlendirecekti. Bu oyuncu nasıl buraya düştü gibisinden, çünkü yani geçtiğim sezon 40-50 milyon euro bonservis bedelleri konuşuluyordu kendisi hakkında. Yani ben gerekli süreleri aldığı zaman gerekli performans sağlayacağını düşünüyorum kendisinin. O yüzden de bence yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray taraftarında şöyle bir şey var. Ocak ayında kendisiyle yolları ayıralım. Hatta ya bu transfer döneminde bile yolların ayrılması gerektiğini düşünen insanlar vardı. Ya ben buna asla katılmıyorum. Az önce de belirttiğim gibi Uğurçuk bu sürelerini almaya başlasın. Bence Galatasaray taraftarının da bu konudaki dönüşü keskin olacak.
1: Peki derbi öncesinde iki takımın kadrolarına baktığında hangi taraf terazide daha ağır basıyor sana göre ve form durumlarını da değerlendirirsek tabii?
0: Ya form durumu anlamında Beşiktaş da iyi bir durumda, Fenerbahçe de iyi bir durumda. İki takım da ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bunun da bir morali olacaktır bu karşılaşma öncesinde ve her zaman bu tip karşılaşmalarda ev sahibi taraf avantajlı olur. Ama baktığımız zaman da Beşiktaş özellikle geçtiğimiz haftaki Çorum galibiyetiyle beraber bu karşılaşma öncesinde moral depoladı diyebiliriz ve takımın en önemli gol silahı Dušan Vlahović'in hat-trick yaparak lige giriş yapması bence moral motivasyon anlamında da oyuncuyu ciddi derecede etkileyecektir diye düşünüyorum. Ya bu tip maçların anahtarı bence erken gol. Yani sadece bu maç özelinde demiyorum. İki takıma da baktığımız anda ilk yarıları daha iyi oynayan iki takımdan bahsediyoruz. Özellikle Beşiktaş ilk yarıdaki temposunu ikinci yarıların ortasından itibaren düşürmeye başlıyor. Bu tabii ki birazcık oyuncu kondisyonuyla alakalı ve yedek kulübesindeki oyuncuların ilk 11'dekiler kadar hazır olmaması ile ilgili. O yüzden eğer ki Beşiktaş bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyorsa bence işin parolası erken bulacağı bir gol olacak. Hatta erken bulunacak goller olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü eğer ki burada Fenerbahçe öne geçerse hani Beşiktaş'ın B planı ne olacak, bu konuyu kestirmek güç. Çünkü baktığım zaman Beşiktaş bu sezon iki karşılaşmada geriye düştü ve bu iki karşılaşmayı da kaybetti. O yüzden 1-0'a nasıl olumlu bir reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz bu sezon nezdinde henüz. Bunu test etme fırsatımız olmadı Beşiktaş'ta. İki maçta 1-0 geriye düştü. Biri Alanyaspor deplasmanı, diğeri de playoff ikinci karşılaşmadaki Zalgiris eşleşmesi. Bu iki karşılaşmayı da kaybetti Beşiktaş. Bir reaksiyon gösteremedi rakiplerine. O yüzden de yani Beşiktaş'ın erken yenecek bir golde nasıl reaksiyon göstereceğini yani Vincenzo Italiano ile beraber bilmiyoruz şu an. O yüzden de burada Fenerbahçe'nin bulacağı erken golle kendilerine galibiyet kapısını aralayan etken olabilir bu karşılaşmada.
1: Torreira, İlkay, Batra üçlüsünü Okan Hoca bir arada oynatır mı diyor Gürbüz Bey.
0: Ya ben İlkay'ın çok fazla ilk 11 planlar arasında yer alacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezon özellikle transfer edildikten sonra çok iyi bir İlkay vardı. Ancak Kasım ayına gelinirken bir sakatlık yaşadı. O sakatlığın dönüşünde o eski İlkay performansından çok uzak bir görüntü sergiledi. Ya bu sezon mezuna da bence yani Okan Hoca'nın oradaki üçlü adayları arasında en azından ilk üçte yer alacak bir isim değil bence İlkay Gündoğan. Evet, rotasyonda süre alacaktır kendisi ama yani güncel performansı

0: baktığımız zaman da bence ciddi derecede soru işaretleri olan bir isim İlkay. Bu yüzden kaynaklı olarak da ben yani o üçlüye asla İlkay'ı yazmam ilk planda.
1: Hüseyin Mecit bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Bu hafta hangi maçları anlatacaksın Esport'a bekliyoruz demiş. Hemen aktarayım. Bugün bir değişim oldu orada da Cuma. Yani bugün 21'de El Ahli El Riyad maçında olacağım. Yarın 16.30'da Leverkusen Union Berlin. Pazar 14.30 Hertha Berlin Magdeburg. Pazar 19.30'da da La Liga Malaga Levante. Bu karşılaşmalarda olacağım. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir diğer yanda tabii derbinin etkileyici faktörleri bir dinleyicimiz de sormuş. Greenwood mu Fenerbahçe için kilit isim derbide diyor.
0: Bence kesinlikle Greenwood'tur. Yani bu sezonki kadro yapılanmasına baktığımız anda da Fenerbahçe kadrosundaki en formda isimlerden birisi Mason Greenwood. O yüzden burada Rıdvan'ın performansı da bence Beşiktaş adına kilit faktörlerden birisi olacaktır. Orada Greenwood'a bırakacağı boş alanlar hem kenar ortalığıyla beraber Vedat Muriç'i beslemesi hem de kendisinin içeri kat etmesi burada Beşiktaş kalesinde ciddi derecede tehlike yaratacaktır. Bence İsmail Kartal'ın da A planları Mason Greenwood üzerinden olacaktır. Yani Greenwood'u ilk maçlarda beğenmemiştim. Çünkü İsmail Kartal birazcık kendisini çizgiye hapsetmişti. Marsilya'da kendisini biraz daha kaleye yakın bir kanat forvet olarak izliyorduk. İsmail Kartal ise kendisi ilk karşılaşmalarda net bir sağ kanat olarak değerlendirmişti. Çizgiye basan bir oyuncu olarak. Ama son karşılaşmalarda birazcık bu hatadan döndü diyebilirim İsmail Kartal hakkında. Greenwood'u biraz daha ceza sahasına yakın oynatmaya başladı ve bunun da meyvelerini attığı gollerle beraber aldı bence. O yüzden kaynaklı olarak da yani Fenerbahçe kadrosundan bir ismi ön plana çıkartacak olursam bence...
1: Bakıyorum atladığım mesajlar var mı diye. Sansür neden uygulanıyor acaba demişsiniz Ayhan Bey. Yok sansür değil, yeni geldi sıra yorumunuza. Talisca konusunda neden antrenörün yaptığı tercihe saygı duyulmuyor? Bu ülkede kamera karşısında veya mikrofon karşısında konuşmak çok kolay demiş bir dinleyicimiz. Yok estağfurullah, buna niye sansür uygulayalım yani, sıra yeni geldi mesajınıza. Ama ya şöyle, ben kendi adıma cevap vereyim Eralp. Ben İsmail Hoca'nın tercihlerini ve ya saygısızlık gibi anlaşılmasın ama açıklamalarını ya çok da dikkatle dinlemiyorum. Çünkü şundan dolayı dinlemiyorum. Bunu çok kez söyledim. İbrahim Yavuz'la da konuştuk. Çıkıp da mesela bir teknik direktör şunu derse eğer, olmayan bir olayı varmış gibi söyler.

0: Ligde ve Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam 5 gol atmıştı henüz daha sezonun başı olmasına rağmen. Ve yani Fenerbahçe kadrosunda da skor yükünü kesin olarak çekebilecek bir oyuncuydu. Ama şimdiki isimlere bakarsak yani birçoğunda soru işareti var. Yani geçtiğimiz sezon kesin katkıları Asensio. Bu sene ne vereceği çok büyük bir soru işareti. Bakıyoruz Kerem Aktürkoğlu yine eleştiri oklarının hedefi olan bir isim. Yine soru işareti. Lukaku'ya bakıyoruz. Ya bu adam geçen sene neredeyse resmi maça çıkmamış bir isim ve yani sakatlık dönüşü ne vereceği çok büyük bir soru işareti. Sadece Greenwood'da bu soru işareti yok. O yüzden de yani burada ben Talisca'yı net bir şekilde tutardım.
1: İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bey yazmış. İbrahim Bey de bir kupon atmış ama kazandıran saatler bugün yok maalesef. Talisca bence İsmail Hoca'nın kararıyla gönderilmedi. İsmail Hoca'ya kalsa Asensio'yu gönderirdi demiş Vahit Bey.
0: Evet, buna katılabilirim. Yani en azından baktığımız an Talisca'nın spor yükü Asensio'dan daha fazla. Yani bu geçtiğimiz sezon iki oyuncu da formdayken de geçerliydi. Biri 12 gol attı, diğeri 27 gol attı. Tabii sağ içi katkıya baktığımız zaman da Asensio daha farklı bir profil. Yanındaki oyuncuları da oynatan bir profil. Talisca biraz daha saha içi konumu itibariyle biraz daha bencil olan bir isim. Yani çok fazla asisti düşünen bir oyuncu değil. Yani kaleyi gördüğü her yerden şut çekebilecek bir isim. Ama yani baktığımız zaman da yani Talisca kesin olarak yani sana sezon içerisinde en az 10 tane maç çözer. Asensio'ya baktığımız zaman da maalesef bu profili kendisinde göremiyorum. O yüzden kaynaklı olarak da yani ben de burada İsmail Kartal'ın Talisca'dan ziyade Asensio'dan çıksaydı çok fazla yani bir yanlış yapacağını da düşünmezdim.
1: Talisca kendini çok yere atıyordu ve koşamıyordu. Bence iyi oldu demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Talisca
0: hiçbir zaman bu profille ön plana çıkmadık. Yani Talisca sana yani bir dribbling özelinde bir performans sağlamaz ya da ne bileyim kanatları daha çok oyuna sokan bir profil olarak göz önüne çıkmaz. Talisca ne yapar? Ceza sahasına gelen ortaya kafa vurur, gol olur. Kaleyi gördüğü yerden kaleye şut çeker. Kalçadan sert bir şut çıkartır. Kaleci baka kalır, gol olur. Ya Talisca bu profil zaten. Yani Talisca sana her zaman biraz daha bencilliği ön plana çıkartan bir oyuncu. Talisca bireysel olarak çok gol atan bir isim ama yanındaki isimlere o katkıyı sağlamayan bir oyuncuydu. Ama yani baktığın zaman hem ligde hem de Avrupa'da yani kesin olarak katkı veren bir oyuncuydu.
1: Talisca yerine Semedo gönderilip yerine Göztepe'den Arda Okan alınamaz mıydı diyor bir dinleyicimiz. Maalesef hatalarından ders almayan bir Fenerbahçe var diyor Ülkü Bey.
0: Ya Arda Okan'ı da alma. Senin elinde yani hem Şampiyonlar Ligi listene yazdığın için söyleyeceğim Mimović var. Demek ki değerlendireceksin Şampiyonlar Ligi listene aldığın için. Onun dışında Mert Müldür var. Yani sen bu iki isimle de götürebilirdin buraya. Yani Semedo birazcık lüks kaçıyor bence. O yüzden yani Talisca'dan ziyade burada bir sağ bek listeden çıkartılsaydı yani sanki Fenerbahçe kadrosu için daha doğru olabilirdi. Çünkü yani baktığımız zaman Semedo ve Talisca çok farklı profiller tabii ki de. Ama yani Fenerbahçe'ye sağlayacağı katkı anlamında bence ya arada dağlar kadar fark var Semedo ve Talisca arasında.
1: Son mesajları da okuyayım. Sedat Bey, bu mesajı okumayacağım çünkü ya olmayan bir şeyi iddia ediyorsunuz. Böyle bir şey yani sorduğun soruya cevap vereyim. Mümkün mü böyle bir şey? Bununla ilgili bir görevlendirme olabilir mi? Ya soru da şu, siz orada Fenerbahçe'yi doğramak için mi varsınız diye. Yani böyle bir görevlendirme yapılabilir mi ya? Bunun için para mı kazanılır?
0: Ya bizim böyle bir yetkimiz mi var?
1: Selamlar Göksel'in, hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Talisca sevdasını anlamıyorum. Talisca hangi büyük maçta vardı ki kayıp olsun? Bence gitmesi daha hayırlı oldu. Sevgiler, saygılar, selamlar, seviliyorsunuz demiş Ahmet Bey. Aynı şekilde bizden de aynı dilekler. Nasıl değerlendirsin Eral Bey?
0: Ya şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Talisca bu sene olmasaydı bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar rahat kalamazdı. Çünkü özellikle ikinci ve üçüncü turdaki maçlara bakarsak birçok maçı Talisca çözdü o turlarda. Ligdeki performansına bakıyoruz geçtiğimiz sezon. Yani bu adam yani hem ligde hem de Avrupa'da 27 gol atmış bir isim. O yüzden yani saha içi katkısı bence yani tartışılmayacak bir oyuncu Anderson Talisca. Ama tabii ki de yeri geliyor seni sahada 10 kişi gibi gösteriyor. Yani oyun planı içerisinde tamamen yer almayan bir oyuncu olduğu için yani maçın birçok bölümünü 10 kişi gibi

0: hissettiriyor sana. Çünkü özellikle topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşırken Talisca o görevi yapamıyor. Talisca topu ayağına ister ve şutunu çeker. Tabii bu profilde her zaman iş yapıyor mu? Yapmıyor ama yani baktığımız anda da Fenerbahçe'de 1,5 sezonda 55 gol katkısı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden de yani bence net bir şekilde Fenerbahçe kadrosunda şampiyonluk isteyen bir Fenerbahçe kadrosunda Anderson Talisca yer almalıydı.
1: Trossard vitesi artırırsa neler yapabileceğini düşünemiyorum bile demiş Yiğit Bey. Ve öncesinde şunu soruyor zaten. Trossard Semedo eşleşmesini yorumlayabilir misiniz diyor.
0: Ya bence Trossard orada da ciddi derecede bir üstünlük kuracaktır. Az önce Greenwood Rıdvan eşleşmesi hakkında ne dediysem birazcık da Beşiktaş tarafından bu eşleşmeyi yorumlayabiliriz aynı profil olarak. Çünkü Trossard da aslında çok hızlı bir oyuncu değil ama birebir de çok iyi adam eksiltebilen bir oyuncu. Semedo evet geçtiğimiz sezon çok savruklu performans sergilemişti ama İsmail Kartal'la beraber

0: karşılaşmada. O yüzden eğer ki Fenerbahçe Trossard kanadından bir gol yemek istemiyorsa burada yeri geldiğinde Skriniar'ın da Semedo'ya ciddi derecede destek olması lazım. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Trossard çok rahat adam eksiltebilen bir oyuncu.
1: Peki. Erel çok teşekkür ediyorum. Sana şimdiden yayında da hayırlı tezkereler dileyim. Zaten seninle iletişim halinde olacağız.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese de buradan hoşça kalın demek istiyorum. Bir ay sonra Ekim ayının başında umarım daha güzel günlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: Erel Pası'yla birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz daha bir Beşiktaş'ı gömmek için mi oradasınız? Ama şey şaka yapıyor burada anladım. Şey gibi yani hani gerçekten bir takımı gömmek için niye birileri tutulsun? Medya böyle bir şey değil ya. Bu çok yaygınlaştı yani. İşte medya olgu yapıyor. Fenerbahçe lobi kurdu. Galatasaray şunu yaptı. Beşiktaş'ın lobisi zayıf bu oldu falan. Ya medya yani mikrofon başında konuşan yorumlayan insanlar, kulüpler bu insanlara göre eğer hareket ediyorsa taraftara göre de hareket eder zaten. Kulüpler bu şekilde yönetiliyorsa vay halimize zaten. Galatasaray'ı gömmek için mi oradasınız kardeşim? Demiş bir dinleyicimiz de evet. KPSS'ye girdim ve bana böyle bir görev düştü, böyle bir atama yapıldı. İşimizin başındayız. İşinizi yapın diyor dinleyicimiz de. Talisca'nın attığı gol sayısı kesinlikle bir illüzyon diyor Enes Bey. Bu gollerin %80'i forvet mevkiinde atıldı ama bu attıklarının karşısında kaçırdıkları takım savunmasını yardım etmemesi, pivotluk yapmaması, asist yapmaması dikkate alındığında Talisca her zaman verdiğinden daha çok kaybettiren bir pozisyonda oldu. Şu anki durumda ne yapalım? Vedat'ın yerine mi koyalım? Asensio'nun yerinde mi oynatalım? Semedo'yu mu gönderelim? Sağ beki Mert Müldür'e ve Mimovic'e mi ama emanet edelim? Hadi gemileri yakalım. 5 milyon euroluk adamı yedekte mi oturtalım? Fenerbahçe zorunlu olarak doğrusunu yaptı. Aslında eğrisi doğrusunu buldu diyor Enes Bey. Peki ortaya karışığı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan İçeriğimiz sizlerle birlikte olacak. Saat 18'de de yine ben Göksel'in Çağrı Saraç konuklarımla birlikte sizlerle birlikte olacağım. Hepinizi bekliyorum. 18'de yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık. Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
5: Radyo Gol.
0: Türkiye'nin en genç.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin reklam spor radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
4: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
5: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
6: Doğrusu Carrefour'sa.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Reklam bitti.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'le sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağa çıkardığınca paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metriklerse daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama altı kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu, Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ya, tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söylerim, yani Allegri de uğraşmadı değil oyuncuyu kazanma adına. Bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var. Ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim.

Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik. Yani Theo Hernandez'le arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santrafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor. Onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leo. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birinci özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Ya bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leo zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koçbaşıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leo ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leo ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leo zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leo'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirine besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara 2 gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leo'da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Zor tarafı var. Çünkü Leo transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya. Bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. Bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim.

0: Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşlerin iyi değil o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç. Ona göre bir plan çiz çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı. Onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence 3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta sahasını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu Ndiaye ya da Jetson Fernandez tarzı anlaşılsın diye söylüyorum o box to box diyorlar ya şart. Aldım pas verdim değil aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesini hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşıyor ama taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik top ilişkileri yüksek orta sahalar yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un gösterici performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha. O yüzden dedik ki biz Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir Galatasaray'ı mı zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsunuz anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentin vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bak. Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yazacak. Bu oyuncuların 3'ü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim. Ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vadeden gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu miadını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Lea ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Artıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Leao'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profille farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leo. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao'yu transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız, bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 2 kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön deperesi şahane. Taraftarını konuştular, önde presini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu, yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir son 16'da, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyelerle yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Ha, lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer, nasılsın?
0: Valla iyiyim, yorgunum. Transfer sezonu hani öyle bir geldi geçti ki hem Fenerbahçe hem Galatasaray, o gelecek mi bu gelecek mi derken artık sonuna doğru geldik. Yorgunum ama iyiyim.
1: Ciddi bir memnuniyetsizlik var.
0: Herkes de var.
1: Beğenmiyor abi kimse.
0: Evet.
1: Leao'ları, Greenwood'ları falan beğenmiyorlar ki sen Fenerbahçelisin. Ciddi bir böyle istifa noktasına gelecek
0: tabii
1: şeyler bayağı yazılıp çiziliyor.
0: Aziz Yıldırım istifa tekleri falan açılıyor. Onu da yayın ortasında illaki değiniriz. Ama tabii ki birinci gündemimiz bu programda Galatasaray olacak.
1: Evet.
0: Tekrardan hoş geldin abi. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Şunu da hatırlatalım. Yakup abiye transfer süreciyle alakalı, takım içerisiyle ilgili bir görüşleriniz varsa, sorularınız varsa Süper Chat üzerinden iletebilirsiniz. Onları da sizin adınıza ekrana getirip seslendiriyor olacağım. Tekrardan hoş geldin abi. İstersen bu sıcağı sıcağına bir transfer gündemiyle başlayalım. Artık son saatler.
1: Tabii.
0: Bir hareketlilik var mı? Galatasaray son dakika bir transfer daha bitirebilir mi? Çalışmaları var mı? İstersen bir genel toparlama yapalım seninle.
1: Tabii, yani sonuçta transfer dönemi hala bitmedi. Takımdan acaba ayrılacak isimler olabilir mi? Çünkü mesela Kazımcan'ın durumunu herkes merak ediyor. Başakşehir'in ciddi bir ilgisi vardı. Onun dışında Süper Lig'den çok fazla isteyen takımlar vardı. Ama hani Can Armando'yu da kiralık olarak isteyen kulüpler var. Onun dışında birkaç tane genç oyuncuya da kiralık teklifler vardı. Berat Düş bunlardan bir tanesi. Genç oyunculardan bazıları bugün artık transferin son günü ayrılabilirler. Ama Galatasaray Kazımcan Karataş'ı bırakmak istemiyor. Son dakikaya kadar oyuncu da gidip oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Nihayetinde kalacak gibi gözüküyor. Ayrılırsa benim için sürpriz olur. Çünkü Başakşehir ciddi anlamda bu oyuncuya talipti. Bonservisiyle beraber 3 milyon euroyu da gözden çıkarmışlardı. Ama Galatasaray bırakmayacak gibi duruyor. Onun dışında dün özellikle bazı hareketlenmeler oldu. Sıcak saatler yaşandı.
0: Evet.
1: İşte Lamine Kamara Chelsea'ye transfer olacaktı Monaco'dan. Galatasaray taraftarı acaba dedi hani Galatasaray böyle bir hamle yapabilir mi diye. Onun dışında Yasin Ayari yine burada bizim daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz ihtimal dahilindeki oyunculardan bir tanesiydi. Son gün bir beklenti vardı. Galatasaray'ın son gün transfer politikasının değişme nedenlerinden bir tanesi Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmemesi oldu açıkçası. Yusuf Akçiçek'i Deniz Gül'le beraber kadrosuna katsaydı, burada ben hep diyordum işte ki sosyal medya son 5 günde 4 tane transfer yapacak diye 5 günde 3 tane transfer yapabildi.
0: Bir tanesi olmadı, evet.
1: Kontenjan da oldu. Eğer kontenjanda yer olsaydı bence o son gün fırsat olarak Galatasaray'ın önüne gelen Lamine Kamara ya da Yasin Ayari'den birinin de kadroya katılma ihtimali söz konusu olabilirdi ama gerçekleşmedi. Yine Yusuf Akçiçek dışında Arda Okan Kurtulan Galatasaray'ın son günlerde girişim yaptığı oyunculardan bir tanesiydi. Göztepe'nin kapısı çalındı. Göztepe Muzaffer baktığın zaman sezona çok kötü başladı.
0: Evet.
1: Çok fazla oyuncu satışı yaptılar. Galatasaray maçında yedek kulübesinde yeteri kadar oyuncu dahi yoktu. Arda Okan Kurtulan için de 8 milyon euro talep ettiler ve indirime gitmeyeceklerini söylediler. Galatasaray'da 8 milyon euro, şimdi elinde Singo ve Salah'ı varken 8 milyon euro vermek istemedi. Ama baktığımız zaman da transfer piyasası inanılmaz yükselmiş durumda.
0: Çok.
1: Ümit Aktağ, keşke Galatasaray kadrosuna katabilseydi diyebileceğim oyunculardan
0: Beşiktaş,
1: bir tanesi.
0: Beşiktaş hayırlı olsun.
1: Son gün Beşiktaş aldı, hayırlı olsun. 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyecekler. Franculino yine Galatasaray'ın gündemine gelen forvetlerden bir tanesiydi. Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Bu arada unutma, arada Trabzonspor'un teknik direktör konusunda konuşalım. Biliyorsun Salah haberini verdikten sonra ciddi böyle bir Trabzonspor kitlesi de bizi takip ediyor oldu. Trabzonspor teknik direktörüyle alakalı bazı gelişmeler ve girişimler var. Onları da konuşuruz tabii ki. Ama hani genel anlamıyla baktığın zaman Galatasaray bu transfer döneminde 5 tane oyuncu aldı. Süreç dediğim gibi çok kötü yönetildi. Bu nedenle taraftar tribünde Dursun Özbek istifa, yönetim istifa seviyesine kadar geldi. Geçen sezon Galatasaray 170 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Türk futbol tarihinin en büyük harcaması. Bu sezon transfer yapmadı, yapamadı dediğimiz Galatasaray yönetimi yine 70-80 milyon, hatta 80 milyon euro net, bir de kiralık satın alma opsiyonlarını kullanırsa 60'da öyle 140 milyon euroya varan bir bonservis harcaması gözüküyor. Hadi 60'ı kenara koy, 80 milyon euro Leao'ya 40 verdin ki bonusları var. Onun dışında Batragov'a 30 verdin. 10 milyon euro da Deniz Gül'e verdin. Yani 80 milyon euro transfer harcaması yaptığın dönemde de eleştiriliyorsan gerçekten senin planlamanda demek ki sıkıntı tabii var. Galatasaray taraftarı dediğim gibi orta sahaya gerçekten böyle baba diyebileceğimiz bir oyuncu alınsaydı o zaman çok rahat bir şekilde arkasını yaslanıp Süper Lig'de şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde de en az böyle yine son 16 turunu beklerdi. Maalesef olmadı. Dediğim gibi süreç kötü yönetildi. Burada yönetim tarafı da başkan tarafı da ya kardeşim biz Leao'yu 2 ay önce alsaydık 55 milyon euro ödemek zorunda kalırdık. 2 ay bekledik 38 milyon euroya aldık deniliyor. Sezonun bence en iyi transferi bu arada Leao. Ki o performansı gösterdikten sonra daha net bir şekilde bunu konuşuruz. Osimhen kadroda varken hücum anlamında Leao artısı Galatasaray için büyük olay oldu. Son günlerde Premier Lig'den bir Galatasaray'ın kapısını çaldılar. İlerleyen dakikalarda
0: konuşuruz
1: Barış Alper Yılmaz konusunda konuşuruz. Yani genel anlamda baktığımız zaman kötü yönetilen süreçte öyle ya da böyle 80 milyon euro harcadın ve kadrondaki kaliteyi yukarıya taşıdığın bir olay. Abi aldığın gibi Trabzonspor'un yaptığı gibi satmayı da becerebilmen lazım.
0: O zaten mesele şimdi, o abi.
1: Abi Galatasaray'ın kadrosunda orta saha yok diyorlar. Bak hemen bir çırpıda. Lemina, Torreira, Gabriel Sara, Ugo Cupu, Renato Niaga, Kaan Ayhan, İlkay. 7 tane adam saydım.
0: Evet.
1: Abi şimdi ne demek orta sahada oyuncu yok? Ya da şöyle söyleyeyim. Bruno Fernandes gelseydi. Hı hı. Mesela Barcelona ve Paris Saint Germain maçlarını kesin kazanır mıydın?
0: Yani o...
1: Şimdi taraftarın evet eleştirisi şu yönde haklı. O zaman yönetim abi orta sahaya işte hani bu seviyede bir oyuncu alacağız demeseydiniz abi. Geçen yaz kış transfer döneminden beri Galatasaray taraftarı baba orta sahayla yatıyor baba orta sahayla kalkıyor. Olmadı. Son günde dediğim gibi Yusuf Akçiçek olayı transferi gerçekleşseydi o zaman bu fırsatlardan birini mutlaka değerlendireceklerdi ama maalesef gerçekleşmedi.
0: Abi zaten senin de belirttiğin gibi beklentiler birazcık fazla yükseltildiği için taraftarda da doğal olarak ters tepti ama sen de girişte söyledin. Bu transfer döneminde herhalde mutlu olan takım var mı bilmiyorum. Yani öyle bir noktaya gelmiyor.
1: Beşiktaşlar mutludur herhalde. Yani bilmiyorum.
0: Yani Beşiktaşlar
1: son gün Ümit Aktağ'ı aldılar. Raskin olmadı galiba
0: ama. Raskin olmuyor
1: evet. Beşiktaş iyi transfer yaptı abi.
0: Yani o da tabii şey
1: demek. Vlahovic.
0: Trossard.
1: Trossard. Ondan sonra orta sahaya transfer yaptılar yanlış bilmiyorsam.
0: Olaytan.
1: Olaytan var. Trabzonspor yine iyi transferler yaptı.
0: Ama onlar da işte bekledikleri gibi başlayamadılar.
1: Fatih Hoca çok üzüldüm ya. Fatih Hoca olayına gerçekten üzüldüm. Trabzonspor başarılı olacaksa Fatih Tekke ile başarılı olur diyordum ama maalesef hocanın da hataları var. Yanlış bir çıkış yaptı ama iş bu seviyelere geldi.
0: Tabii.
1: Ya Fenerbahçe taraftarı bir kere abi sen geçen sene forvetsiz oynadın ya. Senin şu anda iki tane hani üst seviyede forvetin var. Lukaku'yu daha izleyemedik. Greenwood gibi bir oyuncu aldın. Ake'yi aldın.
0: Orada şey diyorlar. Hani yani Fenerbahçe tarafında şöyle bir durum var. Kante ve Gendouzi'den birden birine bir şey olsa orada alternatifin yok diye
1: İsmail
0: çok fazla eleştiriliyor. Evet yani orada da İrfan abiyle de bugün senden önce program çektik. O da öyle savunma yapıyor. Yani savunma yapıyor derken öyle bir fikir yürütüyor. Ama bakalım abi.
1: Bir özür dilerim. Ben de çete bakıyorum. Buyurun. Ahmet Bey demiş ki mesela orta sahaya kaliteli transfer olsaydı en azından Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipleriyle kafa kafaya mücadele ederdi.
0: Evet.
1: Mesela haklı bir eleştiri anladın mı? Çünkü geçen sezon benim Galatasaray tarihinde böyle en çekinerek izlediğim maç deplasmandaki Juventus maçı oldu tribünde. Ya sen 5-2'nin avantajıyla gidiyorsun ve neredeyse eleniyordun. Orta sahan biraz daha kaliteli olsaydı hani çok daha rahat maç kazanabilirdin. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla hayal kurabilir, daha fazla hedef ortaya koyabilirdin ama işte maalesef bu orta sahayla devam edecek. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok.
0: Şimdi transfer doğal olarak yarın 23.59'a kadar devam ediyor. Yani bir günlük daha süre var. 1,5 gün hatta an itibariyle. Acaba Fenerbahçe'de Galatasaray'da son dakika bir iş olur mu? Tabii onu da bilemiyorum.
1: Yerli transfer beklemiyorum. Yani bir ihtimal böyle bir ihtimal Arda Okan ya da Taha Bir ihtimal ama dediğim gibi sağ bekte şu anda iki tane yabancı oyuncu varken ben Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi listesinde teslim etti. Bu saatten sonra transfer yapmasını beklemiyorum. Ayrılık da böyle çok ciddi bir ayrılık. Kazımcan ayrılığı bile benim için sürpriz olur dedim zaten. Ayrılık beklemiyorum. Sadece işte Can Armando Güner, Berat Duş bu tarz genç oyunculara Süper Lig'den ilgi var. Birincilikten ilgi var. O oyuncularının kiralanması durumu söz konusu olabilir. Onun dışında ne gelen oyuncular ne de giden oyuncularla alakalı çok böyle radikal kararlar beklemiyorum açıkçası.
0: Abi Icardi kulüpsüz kaldı herhalde.
1: Vallahi iş oraya gitti. Yazık oldu.
0: Acaba... Yani... Bizim ligimizden birine son dakika olur mu?
1: Ya ben bir Trabzon Beşiktaş bekliyordum açıkçası. Ya da ne bileyim Çorum Spor falan
0: Ahmet
1: böyle.
0: Spor falan.
1: Ahmet Spor. Ahmet Spor'da ama var şey. Cagne var. Evet. Ondan sonra bir forvet transferi daha yaptılar. Yani dediğim gibi Trabzon Spor ya da Beşiktaş'tan öyle bir sürpriz bekliyordum ki bence Icardi kabul etmezdi. Lazio ile görüşüyordu. Hı-hı. Lazio ona bir teklif yapmıştı ama Lazio'nun teklifini kabul etmedi. Yani geçen sezon Galatasaray'da 15-16 gol atmışken kariyerine eğer bu yıl itibariyle son verirse gerçekten üzülürüm. Galatasaray'ın bir şekilde Icardi ile iletişime geçip Icardi'ye burada güzel bir veda hazırlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Onun büyük kırgınlığı var ama o kırgınlıklar aşılmayacak kadar derecede olmadığını düşünmüyorum.
0: Peki birazcık takım içerisini konuşalım istiyorum Yakup abi zaten artık an itibariyle.
1: Bir de Barış Alper
0: onu soracaktım
1: vardı.
0: İşte. Okay. Barış Alper meselesi. Barış Alper'e teklifler var mı? Ama o da herhalde takımda kaldı gibi gözüküyor şu an için.
1: Ya şöyle son iki gün transferin son iki günü Avrupa'da devam ederken daha önce Everton masaya 35 milyon pound koymaya razıydı. Galatasaray o parayı masaya dahi koydurmadı. 50 istiyoruz dedi. Premier Lig'den bir takımın ilgisi vardı Barış Alper Yılmaz'a. Ama resmiyete dönüşmedi bu. Dönüşseydi bence Galatasaray hani transfer sezonu boyunca konuştuğumuz bir isim vardı. Can Uzun. Can Uzun konusunda Frankfurt'un kapısını çalabilirdi. Eğer Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı söz konusu olsaydı. Ama dediğim gibi benim kulağıma da geldi bu bilgi. Birkaç yerden bir ilgi duyuldu. Acaba resmi teklif yapılacak mı yapılmayacak mı öyle bir beklenti vardı. Yapılsaydı Galatasaray'ın istediği seviyede Barış Alper Yılmaz ayrılığı son gün gerçekleşebilirdi sürpriz şekilde. O zaman Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'un kapısını bir kez daha böyle 45 milyon euro seviyelerinde bir rakamla çalabilirdi. Yani son iki günde Barış Alper Yılmaz ayrılıp Can Uzun transferi Galatasaray'da gerçekleşebilirdi ki Galatasaray taraftarı da bence hani böyle bir transferi isterdi bence. Ki Barış Alper Yılmaz'ın sezona çok iyi başlayamadığını, bir sakatlığı olduğunu, Başakşehir maçında bile oynamasının zor olduğunu belirtelim. O da gitmek istiyordu açıkçası. Hani İngiltere'ye kariyerini Premier Lig'de devam ettirmek istiyordu. Çünkü yanlış bilmiyorsam Everton Galatasaray'a 41 milyon euro teklif ederken Barış Alper Yılmaz'a da net 3,5 milyon euro teklif etmişti. Ya Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan 5 kazanıyorken Everton'un 3,5 milyon euroluk teklifini kabul etmeye razıydı. Dediğim gibi yani bir şekilde kariyerini Premier Lig'de devam ettirmek istiyordu ama

0: Galatasaray hiçbir şekilde o teklifin masaya gelmesine izin vermedi. Bu transfere en çok üzülen de yine Keçiören Gücü Başkanı oldu.
1: Tabii çünkü
0: ciddi kaç, beklenti içerisinde
1: kaçtı
0: ama.
1: Kaçtı payı abi?
0: Evet, %20.
1: Biz çok iyi yani.
0: Evet, 40'a satarsan 8 milyon euro.
1: Tabii havadan para.
0: Süper Lig'de bir sezonluk şey, ligde kalma kadrosu kurabiliyorsun o paraya.
1: Tabii aynen öyle, orada ona bayağı üzülmüştür. Bir sakatlığı var dedim, Başakşehir maçında beklemiyorsun Barış.
0: Evet, Başakşehir maçında. Yani bugün son antrenman var, o antrenmanda yer alırsa Başakşehir maçı kadrosunda olur ama eğer bugünkü antrenmanda yer almazsa muhtemelen Sporting Lisbon maçına saklanır. Ama ben kadroda olmasını, 11 başlamamasını bekliyorum. Sané Galatasaray'da 3 haftadır yedekti.
1: Rahatsızmış galiba bu durumdan Yakup abi. Var mı sende detay?
0: Şey diyeceğim. Evet, rahatsız abi. Bunu zaten bir şey diyeceğim. Yani vücut diliyle saha içinde ve saha dışında gösteriyor zaten. Bu arada gayet normal. Sané böyle kaybedilecek bir oyuncu değil. 12 milyon euro maaş ödüyorsun. Bu ligin kaderini değiştirebilecek oyunculardan bir tanesi. Evet, form düşüklüğü yaşıyorsa kesersin. Geçen sezona da mesela Sané çok iyi başlamadı ama Okan Hoca ısrarla oynattı ve verim aldı Sané'den. O yüzden oynatması gerekiyor ki Başakşehir maçıyla beraber tekrar 11'e döneceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Peki yani orada Okan Hoca'ya da bazı herhalde sistemleri olmuş Sané'nin. Naci abi de anlatmıştı.
0: Ya yani 75'ten oynamayan her oyuncu sonra... Ben sana söyleyeyim yani Can Armando Güner de mutlu değil. Niyaga da mutlu değil. Ugo Cuku da yedek kalırsa mutlu olmaz. Ben de Galatasaray'ın kadrosunda olsam, ben de yedek kalsam ben de mutlu olmam. Ya bu bir gerçek. Yine takım içinden birkaç tane bilgi aktarayım.
1: Lütfen abi.
0: İnsanların daha önce duymadığı şeyler. Birincisi Batrakov. Takım içindeki arkadaşlarıyla inanılmaz iyi geçiniyor ve herkese inanılmaz saygı duyuyor. Kısa süre içerisinde kendisini Kemerburgaz'daki herkese sevdirmiş. Birincisi bu. İkincisi çok tartışılan bir isim Ugo Cuku. Son bir hafta içerisinde 3 farklı kaynağımdan antrenmanlarda inanılmaz iyi performans gösterdiği yönünde. Başakşehir maçında hani oyuna girer de iyi oynarsa Yakup Çınar kendi yayınlarında anlatmıştı dersiniz.
1: Evet.
0: Hani ya kötü oyuncu değil diyor Kemerburgaz'daki herkes. Antrenmanlarda gayet iyi performans gösteriyor. Süre alırsa bunu sahaya da mutlaka yansıtır şeklinde. Bu arada Batragov'un da Göztepe maçının ikinci yarısında süre aldı ve gayet iyi performans gösterdi. Başakşehir maçına da 11 başlarsa benim için sürpriz olmaz, onu da söyleyeyim.
1: Şimdi Ugo Cuku konusunda belki performansı iyidir, ileriye gidiyordur ama şey sıkıntı değil mi abi? Sözleşmesinde 18 maç oynattıktan sonra satın alma opsiyonu devreye giriyor. Orada işte Galatasaray herhalde çok dengeli kullanmaya çalışıyor.
0: Ya dengeli...
1: Çünkü Muzaffer, ne olur ne olmaz diye.
0: Yani. Baba yani... Bu oyuncunun ya 17 maç oynatırsın, ondan sonra oynatmazsın, anladın mı?
1: Tabii.
0: Ama bu oyuncuyu bir görmek lazım. Görmedik tabii. Abi, görmeden eleştiriyoruz.
1: Öyle
0: bu kadar haksızlık olmaz.
1: Ya 2 maç falan hazırlık maçlarında izledik.
0: İzledik. Diyorum ya sana, Sané ilk geldiğinde hiç iyi değildi. Okan Hoca sürekli oynattı. Sara ilk geldiğinde hiç iyi değildi. Okan Hoca sürekli oynattı. Şimdi Ugo Cuku'yu da en az bir iki maç böyle net şekilde görmemiz gerekiyor.
1: Abi her geçen gün neyi hissediyorum biliyor musun futbol tayfasında? Galiba biz artık mutsuzlukla mutlu olan bir futbol iklimine dönüştük. Ciddi söylüyorum. Takımın yeniyor, mutsuzsun.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Transfer şükürler yapılıyor olsun. Mutsuzsun.
0: Şükürler olsun. Buradaki mesela son yayınımız 120 bin falan izlendi. Digi Futbol'da beraberdik. Leo'nun evet. Geleceği gün. Emin ol bu transfer döneminde böyle günü gününe transferler yapılsaydı bu yayınlar bu kadar çok izlenmezdi. Niye biliyor musun? Abi dediğin gibi taraftar mutsuzlukla mutlu oluyor abi.
1: Gerçekten oraya
0: döndü. Hep bir merak duygusu. Yani 5 tane transfer yapmışsın, 6. gün hala transfer. Benim içinde bile şimdi diyorum ki ya Galatasaray bu kulüp, anladın mı? Son dakika atıyorum. Ligden Arda Okan kurtulan ihtimali söz konusu olur mu olur? Çünkü vakit var, anladın
1: var.
0: Mı? İstersen parayı basıp alabiliyorsun. Bir anda her şey değişebilir. O merak işte insanlara hem yayınları izletiyor hem de bu transferde transferler geldikten sonra memnuniyetsizlik yaratıyor. Yoksa dediğim gibi ya Leao geldi abi bu lige. Salah geldi, Trossard geldi, Greenwood geldi, Lukaku geldi, Vlahovic geldi. Osimhen gibi bir gerçek var. Ben sana söyleyeyim, şu an Avrupa'nın en iyi 5 liginden bir tanesiyiz.
1: Net.
0: Ve bunu bu seviyeye kim getirdi biliyor musun? Kulüpler getirdi.
1: Tabii.
0: Başı Galatasaray çekti. Arkasından Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor geldi. Federasyon sınıfta kaldı. Federasyon gram katkı sağlayamadı. Federasyon kulüplere engel olmaya çalışıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi diyorum ya, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. 10+4 kuralı var. Abi senin mücadele ettiğin takımların kadrosunda sınırsız yabancı var. Nasıl mücadele edeceksin? Federasyon nasıl katkı sağlıyor Süper Lig kulüplerine, Avrupa'da mücadele eden kulüplere? Şampiyonlar Ligi kura çekimine gitmeyi biliyor Hacı Osmanoğlu. Şovunu yapıyor orada. Niye? Fenerbahçe var, Galatasaray var.
1: Tabii.
0: Ama ligde engel oluyorsun abi. Biz yine bir şey diyeceğim. Ben sana söyleyeyim bak. Bu ligde Yasin Kol'un ismini Osimhen'den, Lukaku'dan, Greenwood'dan, Vlahovic'den daha fazla duyacağız, daha fazla konuşacağız.
1: Başladığından beri biz ne konuşuyoruz abi?
0: Evet abi. Yabancı varı konuşuyoruz, hakemleri konuşuyoruz, MHK'yi konuşuyoruz. MHK başkanının ismi neydi abi?
1: Ferhat Gündoğdu.
0: Ferhat Gündoğdu. Abi kim bu adam? Neden bu kadar dokunulmaz bir adam ya? Galatasaray istifa etsin diyor. Beşiktaş da istifa etsin diyor. Fenerbahçe de çıksın istifa etsin desin. Gitsin abi, Türk futbolunun yakasından düşsün bu adam.
1: Hacı Osmanoğlu bırakmıyormuş abi. Abi ki zaten kendi sözü de var Hacı Osmanoğlu.
0: O zaman beraber gidecekler. Ben sana söyleyeyim. Yani bu futbol, Türk futbolunun geldiği bu seviye, bu rakamlar, bu futbol federasyonunun, bu MHK'nin yönetme ihtimali söz konusu değil.
1: Yani bence orada Ferhat Gündoğdu da arkasında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olması gerekçesiyle bir özgüven var. Ya yani geçen gün Sports Dijital'de Murat Aşık, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz bir yayın yapıyorlardı. İbrahim Yavuz orada Ferhat Gündoğdu'ya yakın olan birisinden şöyle bir bilgi almış. Ferhat Gündoğdu bırakmak istiyormuş aslında.
0: Bence yalan.
1: Yani arkadaşı bence öyle yalan söylemiş.
0: Bence yalan.
1: Ama işte bırakamıyormuş.
0: Yok abi, bu ülkede koltukları kimse kolay kolay bırakmıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi sen bana desen ki abi şu koltuktan in ben gelim. Gel kardeşim ya. Çünkü sen de yetiştin. Sen de artık benim kadar bununla, hani bu konuları konuşabilirsin. Ama ülkede öyle değil abi.
1: Tabii, kimseyi
0: bir
1: bırakmak istemiyor.
0: Bir koltuğa yapışıyorlar. Bir yapışıyorlar abi, geçmiş olsun. Diyorum ya sana, Ferhat Gündoğdu kim abi, kim? Hakemlik geçmişi ne? Biz niye bu kadar çok konuşuyoruz? Ya soruyorum sana, İngiltere, Almanya, Fransa, bırak MHK başkanları, federasyon başkanlarının ismini biliyor musun abi? Barcelona başkanı, Real Madrid başkanı dışında Avrupa'da tanıdığımız kulüp başkanı var mı? Porto'da var, Lizbon'da var. Onlar da eski futbolcular abi. Futbolcular kulüp başkanı oluyor.
1: Tabii. Abi Leao'yu konuşalım biraz. Leao hazır durumda mı? Başakşehir maçında belki zor ama forma şansı bulur mu? Biraz oradan da detay alalım senden.
0: Ben kadroda olacağını sanmıyorum. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Hani bugün ekstra bir sürpriz olur. Çünkü saat 18.20 gibi Galatasaray Başakşehir maçının son antrenmanını yapacak. Taktik çalışmayı yapacak. Leao geldiği günden beri takımdan ayrı çalışıyor. Çünkü Milan döneminden böyle hazırlık sürecinde yaşadığı hafif bir sakatlık vardı. O yüzden ben Okan Hoca'nın kadroyu alacağını sanmıyorum. Deniz Gül ondan sonra ve diğer transferler büyük ihtimal kadroda olur ama Leao'nun sakatlık nedeniyle kadroda olmasını beklemiyorum. Lizbon'la çarşamba günü deplasmanda oynanacak maçta Leao mutlaka kadroda olacaktır. Hatta basın toplantısında da Okan Hoca'nın Leao ile beraber çıkmasını bekliyorum ki Sporting altyapısından yetişen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun dışında Batragov 11'de olma ihtimali yüksek. Uğurcan Çakır Göztepe maçında son dakika bir sakatlık yaşamıştı.
1: Evet, ne oldu abi orada?
0: Takımla beraber çalışmalara başladı. Bir aksilik olmazsa Başakşehir maçına onun da 11 başlamasını bekliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın durumu merak ediliyor.
1: Evet.
0: Az önce de söyledim. Onun da hafif bir sakatlığı var. Bugün yapılacak antrenmanda takımla beraber çalışırsa kadroda olur. Çalışmazsa kadroda olmaz. 11'de başlamasını beklemiyorum. Sané, yine yayının başında belirtmiştik, 2-3 haftadır Okan Hoca'nın şans vermediği, 11'de şans vermediği isimlerden bir tanesiydi. Büyük ihtimal kanatlarda Sané ve Yunus Akgün'ün forma giymesini bekliyoruz bu mücadelede.
1: Peki Batrakov'u beğendin mi Yakup abi?
0: Ya şöyle, benim 10 numaradan beklentim çok daha farklı. Ben mesela Rodrigo Mora'cıydım.
1: Evet.
0: Rodrigo Mora Porto'dan Roma'ya transfer oldu ki aynı şartları burada anlatmıştım. Yarısına 25 milyon euro verdiler. Galatasaray ama Batragov'u aldı. Ha, pozitif futbol oynuyor. Yorum yapan, analiz eden insanlar daha yararlı olacağını söylüyorlar.
1: Ben de beğendim.
0: Ama benim beklentim şöyle on numaradan. Şimdi ben Hacı'yı izledim, Snyder'i izledim. Evet. Anladın mı? Şimdi Mertens vari bir oyuncu, böyle fırsatçı, toptan kaçmayan, mücadele eden, fiziğine rağmen hani ayak topuna kafasını sokabilen cesaretli bir oyuncu. Genç yaşına rağmen kendi takımında 3-4 sene kaptanlık yapmış, o sorumluluğu alan bir oyuncu. Ben çok rahat böyle skoru üretebileceğini düşünüyorum çünkü Göztepe maçında bile gününde olsaydı 2 tane gol atabilirdi.
1: Atabilirdi.
0: Hani negatif bir hava yok Batragov'la alakalı. Bir de genç oyuncuları Galatasaray taraftarı sever, sempatiyle bakar. Yeter ki oynasın, şans bulsun.
1: Sempatik bir, de bir oyuncu.
0: Evet, bir rüzgarı arkasına alacağını söyleyelim ama dediğim gibi benim için en değerli şeylerden bir tanesi Kemerburgaz'dan oyuncuyla alakalı gelen şeyler. Yani büyüğüne, küçüğüne saygısını esirgemiyor. Kulüp çalışanlarına karşı inanılmaz saygılı ve bu karakteri ortaya koyduğu için de kısa süre içerisinde kendini sevdiriyor. O yüzden tebrik ederim.
1: Şimdi chatte hala bir Kamavinga isyanı var. Kamavinga, Kamavinga en çok konuşulan isimlerden biriydi belki transfer sezonu başladığından beri. Ki biz seninle geçen hafta program yaptığımızda
0: hep söyledim.
1: Sen söyledin.
0: %1, %1, %1. Yani daha fazla ihtimal yok. Şimdi evet, sezon başından beri Galatasaray yönetiminin düşüncesi olan oyunculardan bir tanesi. Hatta şunu söyleyenler var. Ya Leao yerine Lang'ı alıp orta sahaya Kamavinga'yı mı çekseydik diye düşünenler var. Ama Lang da sana 20-25 milyon euroya gelecek.
1: O da az maliyetli bir oyuncu değil yani.
0: Değil sonuçta, aynen öyle. Kamavinga konusunda 70'ten kapı açıldı. Sonra 55'e kadar düştüler ama 55'in altına inmediler. Galatasaray'ın da bu dönemde 55 milyon euro bu transferleri yapmışken Kamavinga'ya verme ihtimali çok söz konusu değildi. Ya şunu bekledi Galatasaray. Eğer Real Madrid bir tane orta sahaya iyi transfer yapabilseydi Kamavinga'nın ayrılığına sıcak bakabilirdi. Ama bu transferi yapmadılar. Rodri'yi çok istiyorlardı, Barcelona'ya gitti. Bu transfer gerçekleşmeyince de Kamavinga fırsatı Galatasaray adına doğmadı. Her zaman fırsat olmuyor. Daha önce Osimhen oldu, Icardi oldu, Davinson Sanchez oldu. Ama maalesef bu dönemde dediğim gibi son gün Lamine Kamara Monaco'dan, yine Brighton'dan Yasin Ayar isimleri bir şekilde gündeme geldi. Menajerler Galatasaray'a önerdi ama Galatasaray'ın ne bütçesi ne de kontenjanı yoktu bu oyuncuları transfer etmek için. Ya orta saha burada bence en başta yapılması gereken şuydu. Lemina ile sözleşme uzatmayacaktın abi. Bir tane ekstradan kontenjanın olacaktı. Oraya da McTominay seviyesinde tartışılmayacak bir orta saha oyuncusu alacaktın.
1: Evet.
0: Bunu maalesef yapamadı Galatasaray yönetimi.
1: Abi genel anlamıyla transfer dönemini değerlendirecek olursak bütün takımlar adına soruyorum bunu. En başarılı geçiren takım sence kim oldu?
0: En başarılı geçiren kim oldu? Ya sana şöyle söyleyeyim, her kulübün eksiği var biliyor musun?
1: Evet.
0: O yüzden hani ben Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 10 üzerinden bu transfer dönemi için 7 puan veriyorum.
1: Abi. Hepsine.
0: Dördüne de aynı puanı veriyorum.
1: Bence de yani.
0: Yani kulüp başkanları şimdi abi Fenerbahçe yönetimi en az 100 milyon euro kasa kolaylığı sağladı. Bak en az 100 milyon euro bizim bildiğimiz. Şimdi Galatasaray'da bir kişi bir kuruş para vermiyor. Kasa kolaylığı yapılıyor ama sonradan parayı geri alıyorsun. Şimdi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan önemli işler yaptı. Önemli oyuncular geldi abi. Salah bir kere 25 bin kombine sattın.
1: Tabii.
0: Son gün Franculino senin gelecekte para kazanabileceğin bir oyuncu. Orta sahaya eski Liverpool'luyu aldın. Fenerbahçe'ye dönüyorsun Aziz Yıldırım. Hem gönderme hem alma işini bence başarıyla yaptı. Daha ne yapsın abi Aziz Yıldırım?
1: Gönderme konusunda eleştiriler var ama Fenerbahçe yönetimine...
0: Tamam da abi Taliska'yı göndermesen Asensio'yu göndereceksin.
1: Tabii.
0: Anladın mı?
1: Orada Semedo'nun gidip işte Taliska kalabilirdi deniliyor ama...
0: Sağbek'te kim oynatacaksın abi?
1: İşte orada ne yapacaksın?
0: Anladın mı?
1: Zor abi. Yani dışarıdan ya konuşmak kolay ama...
0: Ya işte buna kim engel oldu? Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Aynen öyle.
0: Abi. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu. Neymiş? Bu kuralla ilgili karar daha önce alınmış. Tamam da kardeşim, kulüplerin aleyhine gelişen bir durum. Sen nasıl bu kuralın devam etmesini savunabilirsin? Beşiktaş yine aynı ölçüde. Serdar Adalı öyle ya da böyle iyi transfer yaptı abi. Tabii. Son günde mesela Ümit Akdağ. Yani benim kıskandığım transferlerden bir tanesi oldu. Keşke Galatasaray alsaydı. Yerli oyuncu sonuçta. Seneye 8 artı 6 olacak.
1: Bir de Galatasaray'da yerli stoperler de tutuyor.
0: Evet abi.
1: O yani da bir gerçek.
0: Fenerbahçe'ye
1: yani
0: de olurdu Ümit Akdağ, Galatasaray'a da olurdu. Ama tercihlerini yabancı stoperden yana kullandılar. Dediğim gibi 4 takıma da 10 üzerinden 7 veriyorum. En iyi ilk 3 transferi de sayayım.
1: Say abi.
0: Sezonun en iyi 3 transferi bence. Bir Leao. Hı hı. Bunu şey düşün ya, geçen sene ne yaptı falan diyebilirler. Abi bu adam 170-180 milyon euroluk oyuncu. 27 yaşında Türkiye'ye getiriyorsun. Hı hı. Bir Leao, iki Salah, üç Greenwood. Dörde de Trossard'ı koyarım. Beşe de kimi koyalım?
1: Vlahovic olabilir mi?
0: Vlahovic aynen öyle.
1: Valla orada Vlahovic evet, bir can sıktı ya.
0: İlk beşe girer. Abi iyi oyuncu. Yani, iyi oyuncu.
1: Kesinlikle, ben de onu düşünüyordum yani geldikten sonra etki yaratır diye. Bu arada az önce federasyon dedin ya, federasyonda şöyle bir kriz varmış. Hani hakemlerle ilgili mesela Trossard'ın pozisyonu vardı ya Beşiktaş maçında, suratına yumruk yedi. Yani VAR burada nasıl devreye girmiyor diye federasyon içerisinde de çıldırmışlar. Evet tamam da buna müdahale edecek olan sizsiniz. Merkez
0: evet,
1: hakem
0: bir
1: kuruluyla...
0: şey diyeceğim. Birinci hafta Beşiktaş Eyüp Spor maçında Calo rakibin saçını çekmedi mi abi? Orada niye seslerini çıkarmadılar mesela?
1: Tabii.
0: Anladın mı? Orada da sesini çıkarsaydın abi. Yasin Kol lige dönüyor. İlk maç Fenerbahçe maçı. Ha pozisyonlara etki etti demiyorum ama biz yeni sezonda baba konuşmamız gereken bir sürü oyuncu var, bir sürü adam var bu ligde. Ama ben Yasin Kol'u, MHK Başkanı'nı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri konuşmak istemiyorum. Onlar, bak net söylüyorum, futbolun, Türk futbolunun başrolü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Başrolde Okan Buruk var. İsmail Kartal var. İşte Beşiktaş'ın teknik direktörü
1: İtalyano
0: var. İtalyano var. Osimhen var. Vlahovic var. Bunlar Türk futbolunun başrolündeki oyuncular. Figüranlar kim? Hakemler, MHK, figüran abi, figüran. Bizim bu adamları tanımamamız lazım. İsimlerini bilmememiz lazım. Ama biz her hafta hakem konuşuyoruz, VAR konuşuyoruz, MHK konuşuyoruz. Abi açın Türk futbolunun önünü ya.
1: Aynı fikirdeyim. Bu Trabzonspor'da bir konuşalım abi. Oraya girmek istiyordun. Sen orada Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçından sonra istifa etmesi. Sonrasında istifası kabul edilmedi. Sonrasında da Ahmet Spor'dan 90 artıda yedikleri gol sonrası kaybedilen 3 puan ve Fatih Tekke görevinden ayrıldı. Sende orayla alakalı herhalde bilgiler var. Arda Turan'a da geçti.
0: Arda Turan'a bir girişimleri söz konusu oldu ama ayrılma ihtimali söz konusu değildi. Ben Arda Turan'ın bundan sonra Türkiye kariyerinde Galatasaray dışında 4 büyük takımda teknik direktörlük yapacağını düşünmüyorum. Türkiye'ye dönerse de Galatasaray'a döner. O da ilerleyen zamanlarda, işte bugün Okan Hoca ayrıldı, hemen Arda Turan gelmez bence. Avrupa'da rüştünü ispat etme yolunda emin adımlarla gidiyor Arda Turan. Daha önce Beşiktaş'ın da bir ilgisi oldu. Trabzonspor'un da ilgisi oldu ama kabul etmeyi düşünmüyor. Dün Başkan Ertuğrul Doğan da işte Fatih Hoca'nın ismi geçti. Abi Fatih Hoca da gitmez. Fatih Hoca Galatasaray'ın efsanesi. Futbolculuk döneminde Galatasaray dışında... Öncesi var, Adana Demirspor evet, var, Gençler Birliği var. Teknik direktörlük kariyerinde de Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, özür dilerim. Sonrasında Galatasaray başka takımda çalışmamış. Fatih Hoca'nın, ya ben Fatih Hoca'yı Trabzonspor üstüyle hani görebileceğimi hayal bile etmiyorum, anladın mı? Şenol Güneş konuşuldu. Onun dışında birçok, Abdullah Avcı konuşuldu. Başkan bu isimlerin hepsini yalanladı ama ki... Teknik direktörün de yabancı olabileceğini söyledi. Benim özel haberim vardı. Vitor Pereira 1, Sergio Conceição 2. Şu an Trabzonspor'un gündeminde olan ve teknik direktör olma ihtimali yüksek olan isimler ki Conceição'nun da bir adım daha önde olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Sonuçta iki teknik adam da Premier Lig'de çalıştı.
1: Evet.
0: Trabzonspor'da Premier Lig'den Salah'tır, Fabinho'dur önemli oyuncular kadrosuna kattı. Bu tarzda bir teknik direktör Trabzonspor'un yeni dönemde teknik direktörü olacakmış gibi gözüküyor.
1: Bu arada derbinin hakemi Halil Umut Meler olmuş.
0: Evet, biz radyo yayınında konuşmuştuk Cihan'la. Zaten Yasin

0: gerekiyor. Galatasaray maçında aldıkları puan kimseyi aldatmasın. O maç da 6-2, 6-3 falan bitebilirdi.
1: Orada
0: ligde
1: Galatasaray biraz sorun yaşıyor.
0: Beğendiğim iki tane takımdan da bahsedeyim.
1: Buyur
0: söz
1: abi.
0: Edeyim. Bir, Kocaelispor, Selçuk İnan. İnanılmaz bir adammışlık, mütevazi bir kadro ve çok iyi gidiyorlar. Tebrik ediyorum kendilerini ki Berkan'ı aldılar Galatasaray'dan, 10 numarayı verdiler. İlk hafta gol attı. İkincisi, hiç kadroya bakmamıştım. Trabzonspor maçından sonra açtım baktım. Ahmetspor. Çok iyi bir kadro kurmuş. Besnik, Hasi, teknik direktörleri bu ligde can yakabilecek kadroya sahipler. Cagne var. Onun dışında
1: Diasaba.
0: Diasaba var ve kadroyu açtığın zaman mesela Kulüp Brugge'den oyuncu transfer etmişler. Adam geçen sezon 40 maç oynamış. Ve Avrupa'nın böyle kalbur üstü takımlarından 30 yaş altı birçok önemli oyuncu kadrolarına katmışlar. Onların da etkili olmasını bekliyorum. Hayal kırıklığı olanlar Göztepe,
1: Evet.
0: Samsunspor geçen sezona göre
1: Samsunspor çok
0: çok
1: düşmüş.
0: kötü
1: Evet.
0: başladılar. Ondan sonra Alanya toparlanması lazım. Buradan bir de Eyüpspor'u tebrik edeceğim. Teknik direktörü arkadaşım, pozitif ayrımcılık yapacağım
1: Ki
0: ona.
1: hangi takımın abi?
0: Özcan Pulat, Eyüpspor.
1: Ha, Eyüpspor.
0: İlk iki hafta Beşiktaş'a 1-0 yenildiler. Jalo kırmızı kart görse belki maçı
1: Evet.
0: kazanacaklardı. Gaziantep maçında o mütevazi kadroya rağmen inanılmaz iyi mücadele ettiler. Ama iyi oynamalarına rağmen kaybettiler. Son hafta Beşiktaş'ı yenen Alanyaspor'u güzel oyunla, o mütevazi kadrosuna rağmen güzel oyunla mağlup ettiler. Özcan Hoca orada şu anda güzel işler yapıyor o mütevazi kadroya rağmen. Umarız devamı gelir onların da. Genel anlamda ligde değerlendirmesi de yapmış olduk.
1: Evet.
0: Valla bizi heyecanlı bir lig bekliyor. Heyecanlı derbiler bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel maçlar bekliyor. Yeter ki bu federasyon ve MHK Türk futbolunun üzerine gölge olmasın abi.
1: İnşallah. Yavaş yavaş toparlayacağım. Toparlamadan önce chatte V045TR inatla Getson Fernandes'i sormuş. Getson
0: Yok abi,
1: Fernandes'le alakalı
0: Getson
1: bir girişim var mı?
0: Galatasaray transferi
1: Hı
0: kapattı.
1: hı.
0: Keşke olsa. Yani Getson Fernandes iyi oyuncu ama
1: İyi oyuncu.
0: şimdi mevcut kadrodan bir tane oyuncu göndermen lazım. Getson'u şu anda 20 milyon eurodan aşağı alamazsın. Rusya'dan oyuncu alabilmek kolay değil. Batragov'da, burada söylemiştim daha
1: Evet.
0: önce, Galatasaray önce Batragov'un eşini ikna etti. Sonra Batragov'u ikna etti. Adamların paraya ihtiyacı yok. Sonra bu oyuncu ve eşi kulübünü ikna edip Galatasaray'a geldi. Rusya'ya zaten bu savaştan dolayı, ambargodan dolayı oyuncu gitmek istemiyor. Var olan oyuncuları da gönderip ligin değerini daha aşağıya çekmek istemiyorlar. O yüzden çok kolay değil.
1: Rusya'ya ambargo var. Yıllardır İsrail'e bir ambargo yok. İsrail takımlar oynuyor. Bu da yani insanın
0: Evet
1: böyle
0: abi.
1: sinirini
0: Yani burada
1: bozuyor yani
0: FIFA'nın
1: düşününce.
0: ikiyüzlülüğü,
1: Aynen
0: anladın
1: öyle.
0: mı? FIFA'nın ikiyüzlülüğü abi. En başta ambargo koyacaksan yıllardır o
1: Aynen öyle.
0: Filistin'e azap çektiren,
1: Aynen öyle abi.
0: şimdi ağzımdan kötü şeyler çıkacak. Çıkmasını istemiyorum. İyi hatırlattın. Ve Celtic tribünleri nasıl destek
1: Evet.
0: oluyorsa, Türkiye'de de Galatasaray tribünleri her zaman Filistin'in arkasında oldu ve senin de söylediğin gibi, dediğin gibi çok iyi hatırlattın. FIFA'nın onlara da ambargo uygulaması gerekiyor. Avrupa'da yer almamaları gerekiyor. Şimdi Beşiktaş niye tarafsız
1: Aynen
0: sahada
1: öyle.
0: oynayacak abi?
1: Aynen öyle.
0: Niye oynayacak abi? Gereken ambargo oyunun en başta İsrail kulüplerine yapılması gerekiyor. Yok,
1: Kesinlikle abi.
0: Rusya'nın ne suçu var abi? Anladın mı? Tamam. Ukrayna bir savaş içerisindeler. Biz savaş karşıtı insanlarız. Savaşlar tabii ki bitsin. Hiçbir çocuğun gözyaşı damlası bu dünyadaki hani her şeyden daha önemli.
1: Kesinlikle abi.
0: Ya şunu söyleyeyim sana. Şimdi Bişibağı'yı karşılamaya gittim ben. Sabahın 7'siydi. Orada 7-8 tane Galatasaray taraftarı geceden oyuncuyu karşılamaya gelmişler. Ben yayın yaparken bir tane böyle 12, 11-12 yaşlarında bir kardeşim yanıma geldi. Sohbet ettik ki o sosyal medyaya düştü. Çok konuşuldu görüntü. 12 yaşında babasına rica ediyor. Diyor ki baba ben bu transferi karşılamaya gidiyorum. Gece 2'de kalkıp Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde transferi karşılamaya geliyor ve 10 saat bekliyorlar. 8-10 saat betonun üstüne oturup Galatasaray'ın yeni transferini bekliyorlar. Ve ben hem çocukla en babasıyla röportaj yapma şansı buldum ve babasına şunu sordum. Dedim ki hani 50 yaşlarında iyi Galatasaraylı, hiç Galatasaray'ın transferini karşılamaya gittiniz mi? Gitmedim dedi. Ya. Ama evladın için

0: Gidiyorsun
1: Tabii.
0: abi. Anladın mı? Çok değerli. Buradan bir de Dinçer Azapan'a teşekkür edeceğim.
1: Buyurun abi.
0: Bu kardeşimizi Kocaeli Spor maçında locasına davet etmiş. Hani sen gittin bu transferi karşılamaya, orada emek verdin. Ben de sana böyle bir hediye vermek istiyorum şeklinde kendisine ulaşmışlar. Ve bu hafta Rams Park'ta ağırlayacaklar. Kendilerini de tebrik ediyorum bu konudan dolayı.
1: Peki, son sorum abi, Başakşehir maçı nasıl geçer sence?
0: Valla Nuri Şahin de yine az önce saydığım takımlardan bir tanesi, hani negatif anlamda sezona kötü başlayan ve kötü performans gösteren, Avrupa'dan çok kısa süre içerisinde elenen takımlardan bir tanesi. Bence kadro kaliteleri geriye gitti. Sezona sıkıntılı başladılar. Galatasaraylı oyuncuların, bak kim ne derse desin, kafaları Şampiyonlar Ligi'nde olacak. O yüzden hani belli seviyede bir rotasyon yaşanması gerekiyor bazı oyuncularla alakalı. Özellikle Torreira mesela dinlendirilse Lisbon maçına böyle daha böyle fresh bir şekilde, rahat bir şekilde çıkabilir. Zor bir maç. Ben kesin Galatasaray kazanır diyemiyorum Muzaffer. Kolay geçeceğini sanmıyorum. Galatasaray zorlansa da Osimhen'in golüyle 1-0 kazanır diye düşünüyorum.
1: Peki. Abi çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo, ben teşekkür ederim. Bugün de transfer dönemi bitmesine rağmen anlık yaklaşık 3000 kişi bizleri takip etti. Bizi izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Yayının tekrarını izleyecek olanlardan da ricamız, kanala abone olurlarsa Digifutbol'a, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti. Reklam.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu
1: Carrefour'sa. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: İsmail Kartal bizi yanıltıyor olabilir mi? Yani Lyon'da başka türlü kazandı, Samsun'da başka türlü ve oyuncu da kazanıyor. Görmediniz mi Oğuz Aydın nasıl yırtıldı? Fena yırtıldı yani. O zaman bir dakika. Dokunulmazlıklarımız bir kalksın baba. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Çünkü ben tam tersini söyledim. Bırak bunları hocam dedim ya, onu oynatıyorsun, bilerek oynatıyorsun bunu kazanmak falan. Şimdi hep biz mi eleştireceğiz? Hak ettik. Yorumlar sizde, buyursunlar. Güzel insanlar, şunu da söylemiştim nacizane, öyle başlayacağım. Eylem mükemmel bir hitabettir, söylemenin en iyi biçimi yapmaktır demiştim. Konuşması eleştirilen hoca da yaparak, göstererek hitabetini hallediyor işte. Fenerbahçe kazanıyor ve Fenerbahçe ilerliyor. Bir de galiba şunu demem lazım, Fenerbahçe değişiyor. Çünkü topa sahip olayım, 90 dakika rakibi pasa boğayım yerine belirli anlarda olağanüstü yoğunluk üreteyim, rakibin zaaflarına göre geçişler yaratayım gibi bir model var karşımıza. Tek bir model de değil zaten. Şimdi Samsun maçına bakıyorsun, Fenerbahçe öyle aman aman topla oynamadı yani. Daha doğrusu şöyle, pas sayısıyla yönetmedi oyunu. Rakibe göre yönetiyor ve alan ortaya çıktığında zaten öldürücü yetenekleri var, onları kullanıyor. Alanı buluyor, şak Greenwood terse, Lodos'u bir estiriyor ya da Oğuz Aydın süratiyle ya da çalım becerisiyle fişi çekmeye gidiyor gibi. Ve hakikaten İsmail Kartal diyor ya hani trendleri takip ediyoruz diye, Chelsea'de Xabi Alonso da böyle oynuyor. Ya da eski hocamız Chelsea'nin Paris FC'yi çalıştırıyor. O da ne yapıyor? Uzun kaleci pası artı ikinci top sonra derin koşu gibi. Zaten topu kazandığı anda dönebilen oyuncun var, taşıyabilen oyuncun var, koşu atan oyuncun var. O zaman 2'ye 2 ya da 3'e 3 olsa da oynayabiliyor. Alanı kullanacak kabiliyeti var. Dün işte Kante topu bir aldı. Akıllı adam. Taşımacılık da var. Mis gibi iş yaptı, hatırlayın lütfen. Yani bu zamansal kontrolü iyi işletiyor. Lyon maçında da olduğu için söylüyorum. Yani rakibi bozacağın anı kontrol etmek bu dediğim aslında. Lyon maçında da ne yaptı? Uzun oynadı dedik. Şimdi uzun oynadı dedik ama öyle lalettayin hani at topu belki biri alır değildi. Hedef oyuncu seç, ikinci top seçeneği yarat ve rakibin presini belki kendi aleyhine çevir. Tabii bu her maç her zaman olacak, her harika gidecek, öyle bir şey de demiyorum. Zaten İsmail Kartal da demiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli dikkat edin, rakip analizi vurgusu yapıyor. Dün de yine hani Samsun'u övdü ve analizden bahsetti. Mesela neydi o? Samsun Spor eksik olsa da Jarju, Mendes ve Emre'yi efektif kullanabilen bir takım ve rakibi kanatlardan kapayan Fenerbahçe kanatlardan da avladı. Yani kanat organizasyonlarına bakalım, Greenwood topla yine iyi işler yaptı, bazen merkeze geldi ama ya da gol asist eklememiş olabilir. Ama daha fazla içe giren, çizgiden daha uzak bir Greenwood olması oyuncunun takımına uyumunun o doğru kullanılmasının bir tezahürü. Semedo'nun hani çok fazla bindirmesini göremedik. Ama o da savunma istatistiklerinde iyi bir oyun çıkardı. Ama sol tarafı hızlı tren gibi kullandı Fenerbahçe. Yani Oğuz'un asisti de golü de oradan geldi. Bunlar bir kenara, Archie Brown'u çok fazla bindirmesini gördük. Hani bir tanesinde yönü tam ayarlayamadı. Demarke olan

0: Umud'un arkasına düştü top. Diğerinde kendi vurdu. Yine Muriç'in direkten dönen vuruşu oradan geldi. Yani kanat organizasyonlarını sık kullanan Samsun'dan o oyun yetkinliğini aldı. Dedi ki ben alacağım orayı. Ve orada daha az bek yardımı gelmesine sebebiyet verdi Fenerbahçe'nin kanat oyunu. Sağ bekinle daha fazla bindirmeye başladığı bir sistemde, lig adına konuşuyorum, Fenerbahçe'nin bir maçta iki gol bulması hani devede kulak bir duruma dönüşebilir yani. O yüzden rakip analiz kısmı Allah'a var. Yani iyi götürüyor ve övgüyü hak ediyor İsmail Kartal. Bunu söylemek lazım. Şimdi Unai Emery yapınca övüyoruz. Da yani İsmail Hoca da Samandıra'dan çıkmıyor ders çalışmak için. Onun da hakkını vermek lazım. Mesela Emery der ki ben rakibin son 1-2 maçını izlemem. O kör eder adamı diyor. Geriye düştüğü maça bakarım, 10 kişi kaldığı maça bakarım, evinde başka, dışarıda başka 15 maçını seyrederim diyor. Tabii o da topçularla uzun toplantı demek. Kimdi bir eski oyuncusu şey demişti, sinemaya gitmişim gibi hissederdim falan diye. İşte orada oyuncuyu kaybetmemek de önemli. Ama buradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. Fenerbahçe'nin ilerlemesindeki bir diğer faktör de bu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınca arada bir itimat sorunu varsa da o da ortadan kalktı bence. Şimdi yüksek egoların, uluslararası kariyerleri olan topçuların daha böyle yerelde bilinen bir teknik adama inanması, teslim olması elbette kolay değil. Ama ne oluyor? Kazandıkça, eşik atladıkça, ilerledikçe ne oluyor? Tutkal oluyor işte. Kolaylaşıyor işler. Derbiyi de kazanırsa mesela Fenerbahçe yolu daha da çok açılır. Ama elbette her maç, her mevsim işler değişebilir. Yani müsbet olur, menfi olur. Ama bugün Fenerliler mutludur. Çünkü rahat maç izlediler. Dün ellerinde telefonla maç seyretmişlerdir yani. Ki bu da Samsun deplasmanı yani hani ama öyle ama böyle bir çekincen vardır bu deplasmanla ilgili. Şunu da ekleyeyim bir vesile. İsmail Kartal sadece oyuncuları geliştirmiyor ya da sadece onları ikna etmiyor diyeyim. Kamuoyunu da peyderpey maç maç ikna ediyor. Şimdi bir araba laf edildi İrfan Can konusunda mesela. Ben de ettim. Adam işte fena oynamadı. Oğuz Aydın meselesi işte. Bırak hocaya nasıl kazandım ama demek için oynatıyorsun dediler. Ben de dedim. Son iki maça damga vurdu adam. Dolayısıyla ön yargıları parçalamak, atamı parçalamaktan zor olsa da hani futbolda kazanmak yeterli olabiliyor. Ha ben rotasyon konusu, psikolojisi, oyun kurulumu ile ilgili aynı yerdeyim. Ama bu tenkitlerin de aslında akıllı insan için faydalı olacağını düşünüyorum. Bazen bizim milletin anlamadığı o hep uçlarda dolaşır. Oysa zaten yayıncının işi nedir? Tenkit edip fikir dünyasındaki kalıplarla uğraşmaktır. Ama netice odaklı bir oyun var. Hani öyle demiştin, ne oldu böyle demiştin ne falan günler geçiyor gidiyor. Ben bir şey değiştirmek istesem bunu değiştirmek isterdim. Vallahi çok isterdim. Keşke değiştirebilsem yani. Bugün bunlar varken aslında yarın da değişebilir yani. Hani bugün iyi Fenerbahçe. Ama yarın da değişir onu unutuyoruz yani. Orayı çok unutuyoruz. Hani bir kıssayla anlatayım derdimi ne olur. Ama dur şey kıssadan önce şeyi unuttum. Merkezden bahsetmem lazım. Şimdi Oğuz Aydın dedik inanılmaz işlerle kazandı Fenerbahçe. Oğuz Aydın inanılmaz işleriyle kazandı diyebilirsiniz. Bu bir bakış. Ancak büyük resme baktığınızda Fenerbahçe'nin merkez üstünlüğünü görüyorsunuz. Gündüz ile bir kere savunma arasını doldurabiliyor. Ardından topu hatlar arasına göndermede, dikine çıkmada avantaj elde ediyor Fenerbahçe ve Kante'nin süpürücülüğünden de yararlanmaya devam ediyor. Örnek verelim. Maçın 30. dakikası. Kante pas arasıyla rakip hücumu süpürdü. Sonrasında ise topla mesafe kat edip atağı sağ tarafa yönlendirdi. Yine maç içerisinde bu ikilinin süpürdüğü pozisyonları izledik ki Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci golde yine Kante'nin topla çıkarak İrfan oynadığını, sonrasında da Oğuz'un harika solosunu izledik demin bahsetti. Bunların hepsi takımın merkez gücüyle alakalı. Yani Kante 4, İrfan Can 3 top kaptı. Bunu gördük. Guendouzi 6 sahipsiz top kazanmış. Recep Reis öyle dedi yani. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde güçlü merkez eşittir Samsun karşısındaki gibi majör pozisyon vermeme. Bunu beraberinde getirir. Onu da eklemiş olayım. Şimdi kıssaya geçebilirim. Şimdi köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Niye? Çünkü dillere destan beyaz bir atı varmış bu adamın. Kral bu at için ihtiyara demiş ki hazineden ne istiyorsa vereyim teklif etmiş. Ama adam demiş ki yok ben satmam. Niye? At demiş kardeşim bu yani benim dostum arkadaşım demiş insan dostunu satar mı falan. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylüler toplanmışlar ihtiyarın başına. Ya demişler, ihtiyar bu atın çalınacağı belli, sana kalmaz bu. Krala satsaydın en azından ömrünü sonuna kadar böyle beyler gibi yaşardın. Şimdi demiş ne paran kaldı ne atın. Adam demiş ki karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp, bu kadar. Tamam. Ondan öncesi de sonrası da sizin yorumunuz. Verdiğiniz karar bir göreceğiz bakalım demiş. Şimdi hakikaten de öyle olmuş. 15 gün geçmeden bir bakmış at bir gece ansızın dönmüş. Meğersem çalınmamış abi, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de peşine 12 at daha katmış. Köylüler yine toplanmışlar. İhtiyara gitmişler, demişler ki özür dileriz baba. Sen haklı çıktın. Talihsizlik değil, baya baya devlet kuşu kondu senin başına falan. Adam demiş ki bakın hala karar vermek için acele ediyorsunuz. At döndü, bunu söyleyeceksin, bu kadar. Bu başlangıç demiş yani. Millet yine dalga geçmiş, bu iyice kafayı yedi falan filan. Abi bir hafta geçmeden, abi şimdi vahşi atlar, onları terbiye etmeye çalışırken oğlu attan düşmüş adamın, ayağını kırmış. Evin geçimini de oğlu sağlıyor, herif ihtiyar. Köylüler yine gitmişler. Demişler ki vallahi yine haklı çıktın ya. Oğlun bacağını kullanamayacak, evin beti bereketi kaçacak, eve kimse ekmek getiremeyecek. Arap demiş. Ya kardeşim siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz ya. Acele etmeyin. Gerçek nedir? Oğlumun bacağını kırması. Bu kadar. Abi uzatmayayım. Sonra büyük bir savaş çıkıyor. Genç erkekleri savaşa götürmek.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
7: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Haber Masası'nda. Ben Göksel'in Çağrısı Araç ve yeniden sizlerle birlikteyim. Radyo Gol frekanslarında 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tenisle başlıyoruz, Amerika Açık'la başlıyoruz. Elif Alper hattımızda. Elif, hoş geldin.
5: Merhaba Göksel'in.
4: Yani gerçekten sansasyonel başlangıç diyebiliriz turnuva için. Kötü bir şekilde diyebiliriz bunu. Novak Djokovic, yani Naon karşısında 3-2 kaybetti ve belki şampiyonluğa gidebilir diye düşündüğümüz, içten içe bunu hayal ettiğimiz belki de bir turnuvada ilk turdan elenmiş oldu Djokovic. Duygularına da zaten yenik düştü, gözyaşlarını tutamadı. Nasıl değerlendiriyorsun? Neydi temel sebep Djokovic'in elenmesinde?
5: Yani Djokovic için bu sene biraz alışkın olduğumuzdan farklı geçiyor. Biz de onu böyle görmeye alışkın değiliz. Djokovic'i hep nasıl biliyoruz? İşte fiziksel olarak çok kuvvetli, kendine çok iyi bakıyor ve o yaşlanmanın etkilerini çok göstermiyordu bugüne kadar. Ama bu sene biraz farklı işliyor o anlamda. Djokovic bunu sanki bir sağlık problemiymiş gibi bahsediyor. Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz, o da bilmiyor ama...
4: Ya şöyle, önceden aslında yaşadığı bir mide problemiydi. Benle aynı hastalık, hatta çölyak hastalığı vardı Djokovic'te de diyebiliyorum ama o, yani ona uygun beslenince bir problem yaratmıyor.
5: Evet, yani oradan çok dramatik bir şekilde geliştirmişti performansını onu tespit ettikten sonra. Yine benzer bir durumda belki de, bilmiyorum. Hani yine bir doktorun çıkıp sende bu var demesi gerekiyor belki. Çünkü önce midesi kötü oluyor ve ondan sonra yavaş yavaş bütün vücudu çökmeye başlıyor. Kendisi böyle anlatıyor bunu. İşte omzu da bir yerden sonra işlemiyor, bacağı da bir yerden sonra işlemiyor. Genel olarak bütününü etkileyen bir durum var. Bu da maalesef slamler gibi böyle uzun performans göstermesi gerektiği yerlerde artık Djokovic'e keç vuruyor. Bu çok zor olsa gerek onun gibi birisi için. Yani onun kadar yenilmez görünen birisi için beynin hala oradayken, vücudunun buna eşlik edemiyor olması, hırsın hala oradayken... Zor bir şey olsa gerek. Onu da zaten Djokovic'te gördük. Kort içindeki ağlamasında, genel anlamdaki modunun düşmesinde. Naone de iyi oynadı bu arada karşısında. Ve sonuç bu şekilde oldu.
4: Ki sonrasında Naone Berrettini engelini de aşmayı başardı. Vatandaşıyla, Echeverri ile karşı karşıya gelecek. Naone de gerçekten iki güçlü rakibi eleyerek buraya kadar adını yazdırdı, değil mi?
5: Evet, yani bazen karşınıza gelen şansları iyi kullanmanız lazım. Şimdi baktığınız zaman çok kötü bir kura Naone için. İlk turda Djokovic, ikinci turda Berrettini çekiyorsunuz ya da Wawrinka. Her türlü çok kötü görünüyor ama işte karşınıza çıkan fırsatlar, tenis böyle bir oyun zaten. İlla daha üst sıralı olan ya da daha iyi olan oyuncu kazanacak diye bir kaide yok. Naone de iyi oynayarak o durumlarda kendini o maçlardan çıkarmayı başardı. Bence gayet başarılı. Flash ismi o diyebiliriz yani bu turnuvanın.
4: Peki yine ilk turlardan gidecek olursak, tabii dinleyicilerimizden de mesajlar var, oraya da geleceğiz. Dimitrov'un ilk turdan vedası, nasıl değerlendirirsin Dimitrov'u?
5: Dimitrov elemelerden geldi. Yani geçen seneki Wimbledon galiba hepimizin içinde böyle bir şey olarak kalacak. Hep böyle bir iç acıtıcı şekilde hatırlayacağız orayı. Çünkü gerçekten çok çok iyi oynuyordu Dimitrov. Yani Sinner'i yeneceğine bence hepimiz inanıyorduk. Oradan sonra tabii ki o sakatlıktan biraz da yaşla birlikte dönüşler daha zorlaşıyor. Sıralaması da düştüğü için maalesef artık elemelerden kazıyarak gelmesi gerekiyor. Biraz öyle bir durum. Yani çok da kolay bir durum değil bence ama o geçen seneki performansını tekrar yakalar mı çok emin değilim Dimitrov için.
4: Tabii biraz karışık gidiyoruz ama benim dün şaşırdığım bir veda. Aslında vedaya şaşırmadım ama bu kadar çaresiz kalmasına şaşırdım. Yani maçı tamamen izledim ve Alex de Minaur'un yani bu kadar çaresiz kaldığı bir maç çok fazla görmemiştim. Ya Menşik karşısında da benzer bir duruma düşmüştü, onu hatırlıyorum, Roland Garros'ta. Nasıl değerlendiriyorsun Alex de Minaur'dan? Veda bekliyor muydun bu turda ve Wanda Zanschulp karşısında gerçekten 3-0'lık net bir mağlubiyet.
5: Yani bu kadar erken veda beklemiyordum. Hani Wanda Zanschulp de sert kortta erken turda karşılaşmak isteyeceğim biri olmaz açıkçası ama yine de bence genel bir düşüş var Deminor'da. Genel anlamda bu seneyi çok da yüksek geçirdiğini söyleyemeyiz. Yani ben onun bence Demir şöyle bir oyuncu, kendi tavanını aşmış bir oyuncu. Ben hep onu öyle görüyorum. Ve istikrarlı bir şekilde de gerçekten üstlerde kalabiliyor. Yani biraz mental mi bilmiyorum ama gerçekten hani alıştığımız, alışkın olduğumuz Demir'i gösteremedi bence de Kort'ta.
4: Bir diğer tarafta veda eden bir başka isim de Ali Aşimdi. Ali Aşimdi Haçanov karşısında veda etti ve bir sonraki turda Haçanov'un rakibi de Bonzi.
5: O maçı izleyemedim çok ama Felix de biraz rahatsızlığından bahsetti. Yani o da sanırım sıcaktan mı artık etkileniyorlar? Yani gödümün önünde bir şeyler uçuşuyordu demiş. Yani fiziksel olarak çok %100'ünde olmadığını görüyoruz. Ama yine Haçanov'da hele de slamlerde asla karşılaşmak istemem. Maç mutlaka bir 5 sete gider uzar bir şey olur. İkisi de zaten eski yarı finalisti burada. Yani Felix'in tabii vermesi gereken sınavlar bunlar ama o da fiziksel olarak kendini iyi hissetmediğini söyledi.
4: Carlos Alcaraz'da önce Safiulin engelini 3-0'la geçti. Sonra Faria karşısında 3-1 kazandı ve rakibi Wu olacak. Alcaraz'ın dönüşünü nasıl değerlendiriyorsun Grand Slam'lerde?
5: Alcaraz'ın dönüşü için biraz açıkçası şeydim. Hani tedirgindim yani. Çünkü bilek sakatlığı hiç kolay bir sakatlık değil. Antrenman videolarında gördüğümüzde hani Alcaraz performansı iyiydi ama Alcaraz performansı değil gibiydi. Karışık çiftlerde de Serena Williams'la katıldıklarında servisinin pek iyi işlemediğini gördük Alcaraz'ın. O yüzden biraz tedirgindim açıkçası. İlk turda da Safiulin eşleşmesi vardı. O da tehlikeli bir oyuncudur slamlerde. Ama o maçı rahat geçti Alcaraz. Biraz bence herkesin içini rahatlattı o anlamda. İkinci turda da Faria maçında da 4 sette geçmiş oldu o maçı. Yani fena görünmüyor şu an. Ama tabii hani biraz daha ilerleyen turlarda neler olur orasına bakacağız. Ama genel anlamda fena görünmüyor bence.
4: Alexander Zverev, o da önce Sonego'yu 3-2 ile geçti. Sonrasında Halis 3-2 ile geçti ama 5'er setlerle birlikte geldi buraya ve Tabilo ile karşılaşacak. Yorucu bir başlangıç oldu Zverev için de herhalde.
5: Çok uzun oynuyor maçları. Yani neden böyle oluyor bilmiyorum. Hani ilk defa bir numaralı seri başı olarak oynuyor bir slam'de. Bu kadar zorlanmamalı diye düşünüyorum Zverev bu isimlere karşı. Yani evet Sonego tamam zorlayıcı bir isimdir sıralamasından bağımsız ama Zverev'in artık bazı şeyleri hani mental olarak da aşmış olabileceğini düşünüyorduk ya işte slam kazandı artık belki daha rahat olur diye. Ama çok zorlanarak ilerliyor. Yani bakıyorum rakiplerine de Tabilo ile oynayacak. Bilmiyorum. Merak ediyorum onun performansının olacağını ama sanki şampiyonluk aday yıllarım içinde de değil bence.
4: Şampiyonluk adayların kim peki?
5: Ya benim içinden neyse şey geçiyor. Prince geçiyor. Prince de çok rahat ilerliyor bu arada ama onunla ilgili de kaygım pek şey yapmamış olmaz. Yani ritim bulamamış olmaz. Çünkü gerçekten çok kolay geçti bu maçlarını. Kurası da kolaydı açıkçası. Ama Prince'i ben burada güçlü görüyorum.
4: Ben de Shelton'dan bir şeyler bekliyorum açıkçası. Hurkaç karşısında gerçekten iyi bir karşılaşma geçirdi. Ve rakibi de yani Shapovalov. Orada ben Van Aş'ın kazanmasını bekliyordum mesela. Yani Shelton'un yolu da pek fena gözükmüyor esasında.
5: Evet tabii yani bir Amerikalı'nın kazanması neyse bu sene içimden geçti. Kadınlar tarafında da öyle düşünüyorum. Ya Shelton da tabii ki artık daha ilerleyip belki bir finali bile görebilecek bir oyuncu bence yetenek anlamında. Shapovalov'un ilginç anlarda kendi performansına döndüğü zamanlardan birini yaşamışız herhalde bu maçta. Yani ama Shelton orayı geçecektir diye düşünüyorum ben. Sonrasında Lehechka Tsitsipas galibiyle oynayacak. Orası biraz ilginç olabilir.
4: Musetti'nin vedasına ne diyorsun peki? Beni şaşırtan vedalardandı.
5: Evet, Musetti'nin maçını izledim. Hiç kendine değildi yani. 3 seti kendinde olmadan oynadı. O da yine bir sakatlık zannettim ben ama yok. O da genel anlamda vücudunun yani bir şekilde bir tansiyon düşüklüğü mü artık neyse bir şey yaşıyor sporcular. Bundan bahsetti. Hiç kendinde değildi yani. Zaman zaman kuvveti yerine geldi vesaire ama pek çıkarabileceği bir maç değildi. Ben çekileceğini düşünüyordum açıkçası. Şaşırdım çekilmediği için.
4: Ve bir diğer tarafta da tabii kadınlarda Zeynep Sönmez şanssız bir eşleşmeyle başladı. Coco Gauff karşısında kaybetti ve veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii talihsiz bir eşleşmeydi.
5: Ya evet, çünkü Coco Gauff bence bu ana tabloda en eşleşmek istemeyeceğiniz insan. Cincinnati'de de şampiyon olmuş. Kendi evinde, zaten burada daha önce şampiyonluğu var. Kendi evinde bir slam oynuyor. Çok zor bir eşleşmeydi. Olabilecek en kötü eşleşmeydi belki, ama bence Zeynep mükemmel bir maç çıkardı. Şu anlamda mükemmel diyorum. Ben çok daha rahat yenileceğini bekleyebilirdim mesela. Bu kadar direneceğini, bu kadar cesur oynayacağını açıkçası düşünmüyordum. Çünkü ilk kez Arthur Ashe'e çıkıyorsunuz. İlk kez bir merkez kortta oynadı bir slam'de. Ki Arthur Ashe dünyanın en büyük stadyumu, en büyük tribünlerine sahip stadyum. Çok cesur buldum Zeynep'in oyununu. Özellikle ikinci setin bir 20 dakikasında çok çok üst seviye bir oyun oynadı. Onu maç içine sürdürülebilir bir şekilde yaysa zaten başka şeylerden bahsedeceğiz. Ama genel anlamda pozitif bulduğum çok şey vardı. Tabii ki gelişim alanlarını biliyoruz. Kendisi de Zeynep söylüyor zaten. Oralar belirleyici oldu. Yani bir set alabileceğimizi düşündüm. İkinci sette o servisi kırsaydık o seti alırdık bence.
4: Bir dinleyicimiz diyor ki Aykut Bey, Arina Sabalenka US Open şampiyonu olur mu sizce?
5: Olabilir. Son iki yılın şampiyonu. Bu yıl da gayet güçlü görünüyor. Şu ana kadar zaten zorlanacağı bir rakip de çıkmadı karşısına. Yine kurasına baktığımızda da neden olmasın? Yani tabii ki olabilir. Diğer isimlerin performansları biraz belirleyici olacak bence.
4: Peki WTA tarafında beklentinin altında kalıp erken veda eden birileri var mı?
5: Bence şu ana kadar çok öyle büyük sürprizler olmadı. Beklentimin üstüne çıkan isimler oldu. Mesela Badosa çok zamandır, uzun zamandır Badosa'yı çok iyi görmüyoruz. Sakatlıklarla da uğraşıyor. İyi bir savaş verdi Coco Gauff karşısında, kazanamasa da. Kim Wenjiang uzun zaman sonra bir slam'de ilerlemeyi başardı. Galiba ilk yüze de geri dönüyor. Yani aslında çok olumsuz gördüğüm değil ama olumlu gördüğüm performanslar vardı.
4: Sakarya aslında erken vedaya yaklaştı ama o da olmayacak bir noktadan maçı kazandı gerçekten.
5: Evet, ama yani Sakarya'nın de devamlılık konusunda bence şeyi var, hani güven vermiyor diyebiliriz. O da sonraki maçında elenmiş Staraduskaya'ya. Yani tabii ki onun da savaşçı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Daha ilerisini görebileceğini biliyoruz ki daha önce gördü. Ama maalesef o eski performansla çıkıp sürdürülebilir olma konusunda problem yaşıyor Sakkar'da.
4: Peki son olarak WTA tarafında şampiyonluk için favorilerin, adayların kimler?
5: Yine bir Amerikalı'dan gideceğim. Yani Coco Gauff'un da olabileceğini düşünüyorum ama farklı isimler de olabilir. Coco Gauff diyeyim şimdilik. Pegula geçiyor aslında içimden de neden geçtiğini bilmiyorum.
4: Świątek... Peki?
5: Świątek Amerika açıkta yani olabilir. Tabii şu an hani birebir kurasını bilmiyorum ama
4: yani şu anda Buzkova ile karşılaşacak.
5: Hani Sabalenka ile Bakina Świątek arasında sanki Sabalenka'yı yine daha önde görürüm gibi.
4: Yani onun da yolunda Madison Keys gözüküyor. En zorlu rakip olarak yukarıdan da gelebilecek bir Świątek'e Coco Gauff tehlikesi var finale ulaşmadan.
5: Sanki ikinci haftada belli olacak. Yani kadınlar tarafı şu an beklenen gibi geçiyor bence. Çok sürprizli bir eşleşme yok gibi. Biraz böyle ikinci haftadaki performanslar daha belirleyici olacak gibi sanki.
4: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Yeniden görüşmek üzere.
5: Görüşmek üzere.
4: Elif Alper'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri, US Open'ı değerlendirdik kendisiyle birlikte ve birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak, futbola döneceğiz kısa bir aranın ardından.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
9: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrokov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve günün maçlarıyla şöyle bir devam edelim. Furkan'a mesajlar da gelmeye başladı, yaklaşık 4-5 dakika sonra bizimle birlikte olacak. Mesut Bey, mesajınızı ileteceğim. Ve ilk olarak haftanın maçları, daha doğrusu bugünün maçlarıyla devam edelim. Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşmasında Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig'de saat 22'de Ipswich Town Liverpool'la karşılaşacak. La Liga'da ise Real Betis Real Madrid'i konuk ediyor. İtalya Serie A'da Genoa Como ile karşı karşıya gelirken Fransa Lig 1'de Lyon, Auxerre ve Paris Saint-Germain, Monaco mücadeleleri var. Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde Stuttgart Köln'ü ağırlıyor. Eredivisie'de ise 21'de Rotterdam Zwolle karşı karşıya gelecek. Portekiz Premier Lig'de Porto Moreirense'yi ağırlıyor. Suudi Arabistan Pro Lig'de de 3 mücadele var bugün. ABA, El İttifak, El Ahli Jeddah ve El Riyad, El Şabab Riyad ve El Hilal Riyad. El Ahli El Riyad mücadelesinin de anlatımında Esport Plus ekranlarında ben olacağım. Hepinizi beklerim. Keyifli bir mücadele, gollü bir mücadele olmasını bekliyorum.

Birazdan Muhammed Furkan Uzun da hattımızda olacak. Az önce tenis gündemini Elif Alper'le konuşmuştuk. Bugün neler var diye bakacak olursak basketbol tarafında da FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda şu anda millilerimiz parkede Belçika karşısında ilk çeyreğin sona ermesine 4 dakika 28 saniye kala 17-16 gerideyiz. Aynı grubun bir başka mücadelesinde Avustralya ve Porto Rico karşı karşıya gelmişti 70-54. Kazanan taraf Avustralya olmuştu. A grubunda Japonya Mali engelini 102-97 ile aşmayı başardı. İspanya-Almanya mücadelesi 18-45'te, 15-30'da B grubunda Güney Kore-Nijerya mücadelesinde Güney Kore 99-81 kazandı. 22'de Macaristan-Fransa ile karşı karşıya gelecek. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Çin karşısında 94-61 kazanan taraf olmuştu. 21-15'te Çekya-İtalya ile karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hazırlık maçları da var bu arada. Kulüpler hazırlık mücadelelerinden bahsediyorum. Saat 21'de Olympiakos ve Fenerbahçe Tarfin mücadelesi var. Saat 19.15'te Türk Telekom Dubai ile karşı karşıya gelecek. Basketbolda da artık hazırlık karşılaşmaları oynanıyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Radyo Gol WhatsApp hattı üzerinden. Birazdan Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Trabzonspor'da tabii hoca arayışı devam ediyor. Mesut Bey'in sorusunu da gördüm. Mesut Bey'in sorusunu da aktaracağım. Ve yavaş yavaş bağlantımızı da gerçekleştirelim artık.

0: Bir diğer tarafta da voleybolda. Millilerimiz bir üst tura adını yazdırmıştı. Dün Almanya engelinde 3-1 ile aşmayı başardık ve Muhammed Furkan Uzun hattımızda. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel'e, merhaba yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen sen bağlanmadan önce dinleyicimizin sana gönderdiği bir soru, mesaj bununla başlayalım. Mesut Bey sormuş. Furkan Uzun Bey'e selamlar. Hüseyin Çimşir'in başa gelmesi, Mendy'nin UEFA listesine dahil edilmesi. Acaba Şenol Güneş'le anlaşıldı, bekletiliyor mu diye düşünmemizi sağlıyor. Hangi hoca bir maçlık geldiği bir kulüpte oyuncularla ilgili böyle bir karar verebilir? Şenol Hoca'nın yardımcısı olduğundan hocanın bir ameliyat geçirip iyileşmesinden sonra başa geleceğini göstermiyor mu bize diyor Mesut Bey.
1: Yani bakıldığı zaman bütün parçaları birleştirince evet, yani böyle bir düşünce ortaya çıkması normal ve mantıklı da gözüküyor. Ama kesin böyle demek yanıltıcı olabilir. Fakat bakıldığında aşağı yukarı ben de böyle düşünüyorum. Çünkü Hüseyin Hoca göreve geldi ve dediğim gibi bir değişikliği yaptı UEFA kadrosunda. Ve Hüseyin Hoca daha önce Şenol Güneş'le çalışmıştı. Dolayısıyla daha önce Şenol Hoca ile çalıştığı için Hüseyin Hoca doğal olarak insanların aklında şöyle bir soru işareti var. Hüseyin Hoca geldi. Şenol Hoca da daha sonra mı gelecekti? Çünkü Şenol Hoca'nın ufak bir ameliyat süreci vardı. Zannediyorum ki taburcu oldu galiba. Yani sağlık durumu. Ama yani sürece bakıldığında büyük bir belirsizlik var. Fakat şimdi bence şöyle bir durum var. Yani Trabzonspor bir kere bir birinci sınıf bir teknik adamla çalıştı bence artık. Bu da yabancı yerli fark etmez. Şimdi yerli olarak bakıldığında yani birinci sınıf bir teknik adam dediğiniz zaman yani çok kısıtlı seçenek var. Bunlardan biri de doğal olarak Şenol Güneş ki bakıldığında bence en önde olan isim. Yabancı olarak bakıldığında Trabzonspor tarihinde daha önce birinci sınıf bir yabancı teknik adam yok. Belki ikinci sınıf bile yok. Yani daha önceki görev alan yabancı teknik adamlara bakıldığında yani kalite olarak çok aşağılarda olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bence şu aşamada Trabzonspor için sanki en doğru olan yine 6. defa bir Şenol Güneş dönemi gibi duruyor. Çünkü bakıldığında bir kere bir yabancı teknik adamın işte Eylül ayının ortasında göreve gelmesi ve kendi kurmadığı bir kadroya göreve gelmesi kendi kariyer açısından da büyük bir risk. Ve bu bir risk, yani bu risk paralel alınacak bir risk değil. Her teknik adam da kalkıp gelmez size. Zaten Trabzonspor daha önce kariyerli bir yabancı teknik adamı göreve getirememiş bir takım. Yani futbolcu olarak birçok yıldızı getirdi ama teknik adam kadrosuna baktığımız zaman yabancı teknik adam kadrosuna çok iç açıcı bir durum söz konusu değil. Kaldı ki zaten son 30 senede Trabzonspor'a 8 tane yabancı teknik adam gelmiş. Bunların sadece 3'ü 20 maç ve üzerinde görev almış Trabzonspor'da. Yani sadece 3'ü 20 maçı görmüş. Dolayısıyla tüm bu parametreleri bir araya getirdiğimizde Trabzonspor için sanki en mantıklı olan bence yine bir Şenol Güneş dönemi gibi duruyor ki Hüseyin Cemşir Hoca'nın da göreve gelmesi sanki bunu dinleyicimizin yazdığı gibi bunları sanki destekleyen bir durum.
0: Çok kısa bir süre içerisinde Şenol Güneş'in geri getirilme durumu olmayacak mı? Yani çok denenmişi denemek tabii her zaman var. Yani ülkemizde hep gördüğümüz bir durum ama bu çok kısa süre içerisinde olacak. Yani Şenol Güneş'le yolların ayrıldığı zaman çok uzun bir zaman değil Furkan.
1: Kesinlikle 1,5 yıl önce. Yani 2 yıl bile değil, 1,5 yıl. Bir tam sezon, bir de yarım sezon. Dolayısıyla sana %100 katılıyorum ama yani yerli teknik adam olarak büyük takıma çalıştırabilecek durumda şu an ülkemizde çok az sayıda teknik adam var. Kaldı ki onu da geçtim. Şu an Trabzonspor'un kadrosu normal bir kadro değil. Yani bu kadroyu her teknik adama emanet edemezsiniz. Her teknik adam bu kadroyu çalıştıramaz. Çünkü Fabinho, Salah, Onana'sından Savic'ine kadar gerçekten bir hızlı dolu bir kadro ve burada bence çalışacak hocanın şampiyonluk tecrübesi olması gerekiyor. Büyük takım tecrübesi olması gerekiyor. Daha önce yıldız oyuncularla çalışmış olması gerekiyor. Şimdi bütün bu seçeneklere baktığımız zaman bütün bunları karşılayacak yerli hoca zaten çok az. İşte Fatih Terim dersiniz, Arda Turan dersiniz. Ama Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te şu an sözleşmesi var ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. O da gündemde olan isimlerden biri olduğu için Arda Turan ismini geçiriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ne bırakıp da Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor'a gelmesi kendisi açısından yani seviye düşmek olacak. Dolayısıyla bakıldığında ona bir tık atıyoruz. Fatih Terim ismi geçiyor mesela yerli olarak. Fatih Terim Galatasaray'la efsaneleşmiş bir isim. 70 yaşından sonra Galatasaray camiasının karşısına alır mı? O da bence büyük bir soru işareti. Ona da tık attık. Başka da zaten yerli hoca olarak seçenekler çok az. Yabancı hoca olarak da Trabzonspor'un getirebileceği bence seçenekler çok az. Şimdi mesela Marcelinho ismi geçiyor. Villarreal'in bir eski Villarreal hocası Marcelino'nun. Bence başarılı bir teknik adam ama İspanya dışında başarısı yok. Dolayısıyla bu da çok büyük bir risk, bu da çok büyük bir soru işareti. Conte'nin üstüne geçiyordu. Bence yani olabilirse ben bence Conte olması taraftarıyım ama birincisi çok yüksek maliyetler. İkincisi Conte sen de biliyorsun ki ilk sezon şampiyon yapar. İkinci sezon hani tabiri caizse kovulur. Dolayısıyla maliyetine, tahmini maliyetine ve performansına baktığımız zaman bu da kendi açısından büyük bir risk. Yani o bakımdan yine en garanti seçenek Şenol Güneş gibi duruyor. Ya bu da aslında maalesef kötü bir durum. Çünkü bir teknik adamın bir kulübe 6. defa gelme ihtimali, bir kulübün de bir teknik adamla 6. defa çalışma ihtimali hakikaten çok düşündürücü bir durum. Zannediyorum ki dünya futbolunda böyle bir şey yoktur. Yani 6 defa bir kulübün bir teknik adamla çalışması, bir teknik adamın da 6 defa bir kulüple çalışması dünyada başka bir kulüpte olduğunu sanmıyorum. Geçmişte Ahmet Suat Özdemir'e Özkan Sümer sürekli nöbet değişimi yapıyordu Trabzonspor'da teknik adam olarak. Bu durumda sanki yani Fatih Tekke, Şenol Güneş, Şenol Güneş Fatih Tekke gibi devam etme ihtimali var. Dolayısıyla bakıldığında sana %100 katılıyorum ama başka da bir alternatif maalesef ülkemizde yok. Trabzon'da zaten çok kısıtlı Trabzonspor'u çalıştırabilecek yerli teknik adamlar. Yabancılarda da saydığım gibi yani size geçen Marcelino'nun İspanya dışında tecrübesi yok denecek kadar az. Diğer isimleri zaten saydık. Dolayısıyla burada Ertuğrul Doğan, ben Ertuğrul Doğan'ın yerinde olmak istemezdim yani şu an çünkü alacağı risk yani çok büyük bir risk. Çok büyük bir risk satın almış olacak. Mesela ismi geçen isimlerden biri de adı geçen isimlerden biri de Abdullah Avcı. Şu an yani Abdullah Avcı'ya 100 bir şey sorsak Trabzon'da zannediyorum ki 90'ı istemez. Dolayısıyla alınması çok zor bir karar alacak Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Yani seçenekleri çok az yani onu demek istiyorum. Çok az seçeneği var. O bakımdan hani burada seçeneği çok az olduğu için o seçenekler arasında en makulü bence Şenol Hoca. Tabii ki Şenol Hoca'nın da bu arada yaşı 75. Yani o da aslında büyük bir risk. Çünkü yerine ne olursa olsun 75 yaşındaki bir teknik adamla göreve başlamak, çalışmak büyük bir risktir. Çünkü dünya futbolunu ne kadar takip ediyor ki zaten senle son yaptığımız yayında demiştik. Şenol Hoca'nın bu son 3 dönemi milli takım Beşiktaş, Trabzonspor son yılları başarısızlıkla geçen bir kariyer. Ama öncesi tabii ki çok başarılı. Fakat gittikçe düşüşe geçen bir kariyer olduğunu söylemek mümkün. Ama diğer tarafta da daha fazla riskler var. O bakımdan çok zor bir alınması, çok zor bir karar şu an teknik adam seçimi.
0: Hakan Bey diyor ki, Göksel'in selamlar, Trabzonspor ilk kez yenilmiyor. İki yenilgi sonrası Fatih Tekke gibi birinin gitmesi bence içeride büyük bir sorun var ama kamuoyuna yansımıyor şu an diyor.
1: Aslında yani yansıdı. Hoca ilk yenilgiden sonra görevi bıraktı. İstifa etti. Takımın daha iyi olacağını bildiğim halde bırakıyorum dedi. Yani şöyle, Trabzonspor kadrosu büyük oranda bir değişim yaşadı. Yani önceki sezon daha çok genç oyuncularla oynayan bir takımdı. Şimdi biraz daha yıldızlarla dolu bir takım haline geldi. Dolayısıyla böyle bir takımı yönetmek, oyunculara söz geçirmek vesaire bunlar kolay işler değil. O bakımdan zannediyorum ki Fatih Hoca da bu noktada biraz zorlandı. Çünkü Fatih Hoca seninle daha önce yaptığımız yayınları söyledi. Daha önce yıldız oyuncularla çalışmadı. Yıldız oyuncularla iletişim veya onları yönetme konusunda bir handikapı olan bir teknik adamdı. Çünkü onlarla bir tecrübesi daha önce yoktu yani. Sadece geçen sene işte Savic gibi, Vakayemi gibi oyuncularla vesaire çalıştı. Ama onlar da tabii ki bir Fabinho, bir Salah, bir ne bileyim işte Malinovski gibi oyuncular değil. Dolayısıyla bir de hedefler de beklentiler de yükseldi Trabzonspor'da. Tüm bunlar olunca tabii ki insanların haliyle beklentisi Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak, ligde de ilk 3 maçı almak veya ilk 4 maçı almak oldu ama Trabzonspor öyle bir sezon başlangıcı yaptı ki eleştiriler giderek arttı. Kasımpaşa beraberliği, ondan sonra Ferenc Varos yenilgileri ve son olarak Amedspor karşısında alınan yenilgi ki aslında bence yani ben Fatih Hoca'nın göreve devam etmesi halinde Trabzonspor'un bir form yakalayacağını düşünüyordum ama Ahmet maçında ortaya koyulan skordan ziyade oyun çok ciddi derecede bir soru işareti yarattığından beri. Dolayısıyla gelinen süreçte ayrılık kaçınılmaz oldu. Yani Trabzonspor yine başa sardı. Yani az önce diyecektim, unuttum, şimdi söyleyeyim. Son 30 yılda Trabzonspor'da üst üste 2 tam sezon görevde kalabilen tek bir teknik adam var. O da Şenol Güneş. Yani aslında bu bile başlı başına büyük bir sorun. Yani 30 yılda 32 farklı teknik adam görev almış Trabzonspor'da. Ve bu teknik adamlar arasında sadece Şenol Güneş üst üste 2 yıl, 2 tam sezon görev alabilmiş. Yani bu da aslında Trabzonspor'da yaşanan istikrar sorununun ne derece büyük olduğunu gösteriyor. Yani bir teknik adam, yani siz efsaneniz vesaire, bir buçuk yıl görevde kalabiliyor. Dolayısıyla yine büyük bir belirsizlik var şu an. Ama bu noktada ayrılık da aslında kaçınılmaz.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, Kenan Bey, Trabzonspor'a Slaven Bilic çok güzel olur diyor.
1: Bilic, Hırvatistan milli takımında diye biliyorum. Öyle değil mi?
0: Evet, yani yerini bırakıp kimse gelmezdi ya sezon ortasında.
1: Yani bir de Hırvatistan milli takımı dediğiniz koltuk bugün Avrupa'nın en önemli koltuklarından biri yani milli takım olarak. Dolayısıyla orayı bırakıp Türkiye Trabzonspor'a gelmek ki daha önce çalışmadığınız bir takım, kulüp vesaire, riskli bir karar. Ama ben de şuna katılıyorum. Trabzonspor'un göreve getirmesi gereken profil Bilic gibi bir profil olmalı. Başarıya aç ve daha önce büyük takım tecrübesi olan, Türkiye'de ve Avrupa'da fark etmez, bir büyük takım tecrübesi olan ve nispeten Avrupa'da

0: coğrafyalardan sürekli iyi futbolcular getirdi ve takıma da faydalı oldu. Yine o coğrafyadan bu sefer teknik adam denemesi yapsa ya da bu coğrafyada donanımlı teknik hocalar var mı diye araştırmaya yapılsa fena mı olur? Konuğunuza sorar mısınız? Mesela benim aklıma ilk Gürcistan teknik direktörü geliyor. Kendisiyle röportajımız da var. Çok iyi bir teknik direktördür. Willy Sanyol, eski bir futbolcu.
1: Yani evet, Sanyol aslında bakıldığında futbolculuk kariyeri çok parlak geçen bir teknik adam. Ama Sanyol'un ben kulüp kariyerini bilmiyorum. Yani ne kadar tecrübesi var veya ne kadar yok. Çünkü dediğim gibi yani şu an Trabzonspor kulübü normal bir takım değil. Yani takımınızda Salah var, Fabinho var. Dolayısıyla dediğim gibi daha önce yıldız oyuncularla çalışmış ve onları yönetme konusunda başarılı olmuş bir teknik adamla çalışmak zorundasınız şu an. Bir de beklentiler direkt olarak şampiyonluk. En azından işte konferans liginde bir derece, bir Süper Lig'de bir şampiyonluk mesela. Dolayısıyla Sanyol evet potansiyeli yüksek bir teknik adam. Gürcistan milli takımında yaptığı şeyler önemli başarılar. Ama Trabzonspor'u çalıştırmak bence Gürcistan milli takımını çalıştırmaktan daha zor. Çünkü yani efsanesi Fatih Tekke'ye bile sadece 1,5 yıl zaman ayıran veya önceki döneminde Şenol Güneş'e dahi sadece 6 aylık bir zaman ayıran bir kulüp. Sanyol'a veya işte başka bir teknik adama ne kadar zaman ayırır? O da bir soru işareti. Ama ya o bölgelerde teknik adamlar seçilebilir, fakat yani mevcut Trabzonspor kadrosuna, oyunculara hakim olabilirler mi? Oyuncuları iyi bir şekilde oyuncuları yönlendirebilirler mi? Onlara hakimiyet kurabilirler mi? Onu açıkçası çok orada o konuda ciddi tereddütlerim var.
0: Enes Bey diyor ki ya ben anlamıyorum Göksel'in Bey, Şenol Güneş'ten, Abdullah Avcı'dan, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın. Bunlardan başka bizim teknik direktörümüz yok mu? 37 yaşındayım, bu teknik direktörlerden başka yerli doğru dürüst bir teknik direktör göremedim. Sürekli olarak aynı yüzler, aynı isimler. Sonra diyoruz ki bizim doğru dürüst yetişmiş hiçbir hakemimiz yok. Ne Dünya Kupası'na ne Avrupa Kupalarına gönderebiliyoruz. Bence hakemlere haksızlık yapıyoruz. Biz hiçbir alanda yetiştirici değiliz. Altyapıdan oyuncu yetiştiremeyiz, teknik direktör yetiştiremeyiz, hakem yetiştiremeyiz. Neyi doğru yapıyoruz? İnanın hiç bilmiyorum diyor Enes Bey.
1: Kesinlikle. Bu yoruma %100 katılıyorum, imza atıyorum. Hakikaten yetiştirici bir ülkedeyiz. Futbolcusundan hakemine teknik adam. Yani az önce dediğim gibi bir kulübün 6. defa bir teknik adamı göreve getirme ihtimali korkunç bir ihtimal. Bir teknik adamın da 6. defa bir kulübe gelme ihtimali korkunç bir ihtimal. Bu neden olan bir ihtimal? Çünkü yetiştirmiyorsunuz. Bir teknik adam yetiştirmediğiniz için sadece Trabzonspor'un bir beklentisi Fatih Tekke'ydi. Fatih Tekke'de gidince yine oklar Şenol Güneş'e döndü. Yani bir kulübün, kulüpler aynı zamanda futbolcular dışında yöneticiler yetiştirmeli, başkanlar yetiştirmeli, teknik adamlar zaten yetiştirmeli. Ama ülkemizde maalesef bu geçerli değil. Yani Fenerbahçe dediğim gibi İsmail Kartal'ı sanırım 4. defa çalışıyor. Geçmişte Galatasaray Fatih Terim'de galiba 4 veya 5 defa çalıştı. Şenol Güneş Trabzonspor'la 5 defa çalıştı. 6. olacak mı olmayacak mı soru şartı var. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 2 defa çalıştı. Aykut Kocaman kesa. Dolayısıyla maalesef yetiştirmek diye bir derdimiz yok. Yani kulüplerde, Türkiye'de kulüplerin karar mercilerinde hoca yetiştirelim, futbolcu yetiştirelim veya Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakem yetiştirelim gibi bir şey yok. Bunun yerine daha çok tüketmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla aslında Avrupa ile aramızdaki makasın temel farkı da bu. Yani bugün Avrupa'nın birçok devinde bakıldığında mesela Liverpool'un teknik adamı, Chelsea'nin teknik adamı, bunların hepsi genç ve yeni jenerasyondan gelen teknik adamlar, ama ülkemizde böyle bir durum pek söz konusu değil. Çünkü yöneticilerin böyle bir gayesi, böyle bir amacı yok.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Trabzonspor bence Şota'yı veya Yılmaz Vural'ı getirsin.
1: Şota?
0: Evet.
1: Daha önce denendi, olmadı. Başka kulüplerde de şansını denedi. Onlarda da olmadı. Dolayısıyla bu kadro Şota çok hafif kalır. Çünkü mesela geçen sene Kasımpaşa'daydı. Kasımpaşa'da işte ne kadar başarılı oldu, onun soru işareti. Ondan önce birçok takımda görev aldı. İsrail'de bir takımda görev aldı. Makkabi Hayfa'ydı galiba. Orada ne kadar başarılı oldu soru işareti. Yani Şota evet Trabzonspor'un çok önemli bir değeri, çok önemli bir isim, ama teknik adam konusunda biraz liyakatla bence karar verilmeli. Dolayısıyla Şota bence çok sevdiğim bir teknik adam olmasına rağmen bence

0: o liyakati karşılamıyor. Çünkü Trabzonspor'un teknik adamı Trabzonspor teknik adamlığı koltuğuna başardıklarıyla gelmeli aslında biraz da. Yani camianın evladı veya işte çok iyi bir futbolcuydu gibi değil de bir başarısı olmalı ve o başarıyla buraya geldi. Mesela Fatih Hoca nispeten öyle geldi. Alanya'da İstanbul Spor'da çok önemli dereceler yaptı. Yani oyun olarak, performans olarak veya işte büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar olarak vesaire. Ama Toto'ya baktığımızda böyle bir durum pek söz konusu değil.
1: Bayram Bey diyor ki merhaba, iyi akşamlar. Merak ettiğim için soruyorum. Sayın Şenol Güneş ne zaman, hangi tarihte teknik direktör olarak Trabzonspor'a bir faydası olmuştur? Beşiktaş'a olmamış olsaydı Türkiye'de bir başarısı yoktu. Ama hala Trabzonspor olsun, Beşiktaş olsun, 75 yaşındaki Şenol Güneş'e bel bağlamış, yazık. İnanın ki çok yazık, üzülerek söylüyorum. Gerçekten çok yazık diyor.
0: Ben buna pek katılamıyorum çünkü Şenol Güneş'in Trabzonspor'da görev aldığı 5 dönemin en az 3'ü gayet başarılı. Yani 95 kadrosu orada mesela 82 puan aldı. 82 puan olan bir teknik adamı başarısız bence kimse diyemez. 2011'de yine 82 puan aldı. Şampiyonlar Ligi'yle Trabzonspor'u taşıdı. Ve Trabzonspor'un belki de son 20 yılda Avrupa'da elde ettiği tek büyük galibiyet olan Inter galibiyetinde yine o vardı. Öncesinde 2004-2005'te yine 77 puandı galiba. Yani bu kadar puan toplamış bir teknik adam bir şeyler başarmıştır. Yani milli takımda yaptıkları vesaire. Ben Şenol Güneş'in gerçekten yani Fatih Terim'le bir olarak, yani Şenol Güneş Fatih Terim Türkiye futbol tarihinin bence en büyük teknik adamları. Ama işte sorun da şu, ilerleyen yaşları ve modern futbola ne kadar ayak uydurabiliyorlar? Çünkü Şenol Güneş'in son 3, az önce de saydığım gibi son 3 takımı aslında başarısızlıkla geçti. Beşiktaş'ta bir sezonun yarısında görev aldığı bir dönem var. Zannediyorum 2022-23 sezon olması lazım. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de olduğu dönem. Orada ligi ikinci bitirebilirdi. Şampiyonlar Ligi'ne bir kış taşıyabilirdi. Bir veya iki puanla bunu yapamadı. Ama genel hatlarıyla başarılıydı. 12 sene orada biraz düşüş başarısı oldu. Dolayısıyla bakıldığında ben Şenol Güneş'i çok başarılı buluyorum. Ama yaşı nedeniyle ve modern futbolun da sürekli değişmesi nedeniyle Şenol Hoca konusunda da bazı tereddütlerim var, ama ismi geçen diğer adaylara bakıldığında benim tercihim Şenol Güneş'te olur. Yani bugün mesela zannediyorum ki futboldan aşağı yukarı birazcık anlayan 100 kişiye sorsak Şenol Güneş ve Abdullah Avcı mı diye, zannediyorum 99'u Şenol Güneş der. Veya işte başka isimleri yan yana getirsek yine burada da Şenol Güneş ismi ağır basabilir.
1: Alanya Spor'dan Joao Pereira tam isabet olur diyenler var, ama bunu sıkça söylüyorsun ya, yani gerçekten yönetilmesi zor, tecrübe gerektiren oyuncular var kadroda.
0: Kesinlikle Joao Pereira yani Sporting Lisbon'u çalıştırdı. Sporting Lisbon'un Joao Pereira dönemindeki dönemini hatırlıyorsun değil mi Göksel'in? Yani uzun süre galibiyet alamadılar. Üst üste yenilgi aldılar vesaire. Ruben Amorim'den sonra. Ve Joao Pereira'yı kurdular yani. 8 veya 7 maç çalıştılar. Çok fazla süre bile tanımadılar ki Sporting Lisbon açısından Joao Pereira çok önemli bir futbol adamı. Orada genç takımda görev aldı. Oraya yani tırnaklarını kazıyarak geldi, ama hemen orada üst üste 5 veya 4 maçta istenen sonuçlar gelmeyince görevine son verildi. Dolayısıyla büyük takım bakıldığında Sporting Lisbon'la çalışmış. Evet, ama orada başarısı da olmuş. Ve Alanya Spor'da da bakıldığında yani ne kadar başarılı. Tamam, potansiyelleri bir teknik adam. Bunu kabul ediyorum, ama Pereira'nın bence önce kendini bir ispatlaması gerekiyor. Bir, ikincisi daha önce dediğim gibi, senin de az önce dediğin gibi, yani büyük oyuncularla çalışmış olması gerekiyor. Şimdi Joao Pereira'nın bu kadar tecrübesi yokken Pereira'ya Salah'ı, Fabinho'yu emanet ettiğiniz zaman sıkıntı çıkabilir.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Allah aşkına Trabzon bu güzelim kadroya yazık eder. Şenol Güneş ile diyor, şu anki kadrosunu Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye denk, Beşiktaş'tan üstün. Tedesco'yu bile getirseler daha iyi demiş. Ben katılmıyorum ya, Tedesco'nun öyle çok iyi bir oyuncu yönetimi yoktu yani. Tedesco geçtiğimiz sezon çıkıp Ederson şu kadar hafta yok falan demişti yani, hatırlayın.
0: Kesinlikle Tedesco'nun da bence en büyük handikapı büyük takım tecrübesi çok azdı. Tamam, Leipzig'te çalıştı vesaire, ama Fenerbahçe bambaşka bir seviye. Fenerbahçe'nin taraftarı, atmosferi, ambiyansı, bunlar bambaşka şeyler. Dolayısıyla Karagümrük karşısında geçen sene yenilgi alındığında Tedesco Fenerbahçe'nin başında değil miydi? Hatta o mağlubiyetten sonra Fenerbahçe Tedesco'nun görevine son verecekti. Birkaç hafta ertelendi. Galatasaray maçına kadar devam etti. Galatasaray maçında 3-0 yenildi.

0: görevine son verir. Yani aslında Trabzonspor'un önünde bir Fenerbahçe örneği var. Çünkü Fenerbahçe ile Trabzonspor'un kadrosuna bakıldığı karşılaştığında çok fark yok yani yıldızlar bakımından. Şimdi geçen sene Fenerbahçe Tedesco gibi potansiyelli bir yabancı teknik adam getirmiş ki Almanya'da dereceler yapmış yani eğitim olarak. Böyle bir teknik adamı getirdi. Koydu takımın başına. Bakıldığında genel hatlarıyla bir başarısızlık var. Olmuyor yani. Niye? Çünkü Tedesco tamam akademik olarak çok başarılı bir teknik adam olabilir ama oynattığı futbol bir soru işaretiydi. Yıldızlar'la iletişimi bir soru işareti. Transfer dönemindeki hamleleri nispeten bir soru işareti. Çünkü forvet alınmadı. Forvet aldırmadı. Efendime söyleyeyim derbilerde oynattığı oyun çok tartışıldı. Özellikle Galatasaray derbisinde. İki Galatasaray derbisinde. Kupayı kazandı. Evet. Ama iki Galatasaray derbisindeki oynattığı oyun çok tartışıldı. Ve sezon sonunu bile tamamlayamadı. Yani. Dolayısıyla Trabzonspor'un önünde böyle bir örnek varken biraz daha bu konuda titiz davranması ve farklı bir hareket etmesi gerekiyor. Çünkü büyük takımları çalıştırmak Fenerbahçe'nin bugün 25-30 milyon taraftarı var. Trabzonspor'un belki o kadar yok ama Trabzonspor'un hemen hemen her yerde bir taraftarı var ve Trabzon şehrindeki o baskı zaten dediğim gibi yani 30 yılda 32 teknik adam görev almış. Dolayısıyla Trabzonspor'da göreve gelecek teknik adam en az 1-2 yıl görevde kalabilecek bir teknik adam olmalı.
1: Evet.
0: Tedesco bakıldığında Fenerbahçe'de zannediyorum bir yılı tamamlayamadı. Evet bir yıl tamamlayamadı doğru. Dolayısıyla ben pek katılmıyorum bu yoruma.
1: Mete Bey diyor ki hiç uğraşmasın Trabzonspor Aykut Kocaman'ı getirsin geçmişi unutsun getirsin demiş de yani Aykut Hoca'nın şöyle bir şartı var ben Fenerbahçe ya da milli takımı çalıştırırım şeklinde hiç doğru bulmuyorum bu arada yani Aykut Hoca niye böyle bir şey diyor ki mesela yani neden hani bunu Fatih Terim diyebilir bunu Şenol Güneş diyebilir ama Aykut Kocaman diyemez bence futbol değişti. Yani son teknik direktörlük yaptığı zamandan bu yana futbol değişti. Son teknik direktörlük yaptığı yerde La Masia, Barcelona, Real Madrid değildi yani.
0: Kesinlikle ve Aykut Kocaman en son ne zaman başarılı oldu? O da ayrı bir soru işareti. Yani en son ne zaman bir şampiyonluk bir kupa kazandı? Ben açıkçası gerçekten hatırlayamadım için soruyorum. Zannediyorum 2016 veya 2017 yılında bir Konya Spor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu veya finali var. Ama işte üzerinden 10 yıl geçmiş.
1: Yani gidebiliyorsa bu konuyu konuştuk Nagelsmann gibi isimler falan onların zaten nereye beklediği nereye gideceği belli o yüzden geçiyorum. Akademik olarak hoca alınacak olsa Nirvana Yılmaz Vural hocadır onun kadar akademisi yüksek olan biri yoktur demiş bir dinleyicimiz ama yani, işte akademi
0: doğru,
1: de bitmiyor.
0: Doğru. Abi hatta Yılmaz Vural'ın şöyle bir şey var Davum'la aynı okuldan mezun olduk. Ben işte Elazığ Spor'u çalıştırdım. O Fenerbahçe çalıştırdı diye gelirdi sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir açıklaması vardı.
1: Evet. Bu arada bir dinleyicimiz demiş ki abi şu an Maurizio Sarri ve Zidane boşta. Al birini getir her saat zaman kaybı bence demiş. İkisi de boşta değil bu arada. Sarri Atalanta'nın başında Zidane da Fransa milli takımında.
0: Zidane
1: yani yıllardır orayı bekliyordu. Yani dünyaları verseniz bırakmaz. Ya gel Real Madrid'e deseniz gelmez yani şu anda.
0: Doğru kesinlikle katılıyorum. Ama bence şöyle eğer yabancı olacaksa da bence Trabzonspor'u çalıştıracak yani yeni dönemde çalıştıracak teknik adamın bir kere en az bir defa bir lig şampiyonluğu yaşamış olması gereken yani geçmişte başarısı olarak en az bir lig şampiyonluğu. Ondan sonra en az bir 50 maç ortalaması çalıştığı takımlarda. Çünkü Trabzonspor zaten istikrarsız bir takım teknik adam konusunda. Çalışacağı teknik adamın da bu konuda yetenekli olması gereken, daha önce çalıştığı takımlarda 50 maç barajını geçmiş olması gerekiyor bence. Efendime söyleyeyim daha önce işte Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde fark etmez. Avrupa'nın önemli 3 liginden birinde bir başarı elde etmesi gerekiyor ki Trabzonspor'un bu sene hedefi İstanbul'da oynanacak olan Konferans Ligi'nde finale çıkmak. Yani çünkü başkan da geçen hafta bunu söyledi. Konferans Ligi'nin hedefimiz zirvedir. Dolayısıyla bu konuda tecrübe sahibi olmuş bir teknik adamla çalışması gerekiyor. Tüm bunları zaten bir araya getirdiğimiz zaman seçenekler çok azalıyor.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki abi ben olsam kesinlikle direkt Trabzon'a Albert Riera'yı alırım. Bence bu çok kötü örnek. Az önce bahsettiğimiz şeyin örneği bu. Albert Riera gelse de çok başarılıydı. Sonrasında Eintracht Frankfurt'a getirdiler. Yarı dönem bile dayanamadı. Bütün oyuncularla sıkıntı yaşadı. Oyuncuları yönetmekte çok zorlandı. Az önce hep senin örneklediğin, büyük oyuncuları yönetme dediğin şey aslında Albert Riera çok güzel bir örnek. Hani dinleyicimiz öneri olarak vermiş ama neden olmaması gerektiğiyle ilgili müthiş bir örnek bence.
0: Kesinlikle. Tedesco Riera bunlardan bahsediyorum yani. Çünkü büyük takım yönetmek hakikaten çok zor bir şey. Yani bugün Trabzonspor mesela Paytalios'u getirmişti geçmişte. Paris Saint-Germain'e çalıştırmış bir teknik adam. Paris Saint-Germain'de kupalar kazanmış bir teknik adam. Ama sadece 40 maç toplam iki farklı dönemde sadece 40 maç bir arada kalır. Dolayısıyla Trabzonspor'u çalıştırmak çok zor bir şey. Çünkü şehir takımısınız ve herkesin orada bir baskısı var. Yani İstanbul'daki büyük takımla çalıştırmak ondan farklı bir şey Trabzonspor'u çalıştırmak. Çünkü orada Galatasaray'lı var, Beşiktaşlı var, Fenerbahçe var ama burada bütün bir şehrin sizden beklentisi var. Bunu taşımak çok zor bir şey. Yani bunu herkes kaldıramaz büyük. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla Riera, Tedesco vesaire gibi hocalar bence olmaz. Çünkü bir kere büyük takım tecrübesi dediğim gibi. Bir de yani bu seneki takıma bakıldığında yıldız oyuncularla doğru ilişki kurabilecek bir teknik adam olması gerekiyor.
1: Bugün de bir teknik direktörlük anlaşması Gaziantep Futbol Kulübü'ndeydi. Orhan Ak takımın başına getirildi. Nasıl değerlendirirsin?
0: Açıkçası çok şaşırdığım bir hamleydi. Çünkü Orhan Ak geçen sene sanırım Eyüpspor'daydı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Doğru hatırlıyorum galiba ama. Emin olmak için hatırladım. Eyüpspor'da olduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra Gaziantep Futbol Kulübü'ne gitti. Hani bu seçimler neye göre yapılıyor? Hangi kriterlere göre yapılıyor? Hakikaten ben anlamakta zorlanıyorum yani. Çünkü Orhan Ak yani ne başarısı var da bu kadar rahat kulüp bulabiliyor mesela. Ben şaşırdım yani bu tercihe.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Galatasaraylıyım. Okan Buruk'u verelim Trabzonspor'a. 5 lig şampiyonluğu var demiş.
0: Okan Buruk yani Trabzonlu zaten. Bence şu an yani 4 büyük takımın 4'ü de Okan Buruk'a tamam diyebilir. Çünkü ilk 4 defa Galatasaray'da, bir defa Başakşehir'de şampiyon olmuş. Dolayısıyla olabilir. Yani tabii şu an olacağından değil de profil olarak bakıldığında mantıklı bir profil yani olabilecek bir profil. Başarılı olabilecek bir profil. Çünkü büyük takım tecrübesi var, şampiyon olmuş ve yıldız oyuncularla iyi geçinmiş. Dolayısıyla bakıldığında olabilir. Ama ya şu an tabii ki olacağından değil ama profil olarak Okan Buruk tarzı bir teknik adam olabilir yani. Ama eminim ki mesela hayatta olsaydı Lucescu'nun ismi mutlaka geçerdi bugünlerde.
1: Bu arada 11'lerde açıklandı. Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray mücadelesinin 11'leri açıklandı. Haftanın açılış mücadelesinde 11'ler belli oldu. Saat 20'de oynanacak karşılaşma. Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz yedekler arasında yer alıyor. Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki 11'i birazdan şöyle hemen aktarayım. Önüme açıyorum 11'leri. Leao ve Barış Alper yedekler arasında yer alıyor. Galatasaray'ın 11'i ile başlayalım. Sıcağı sıcağına değerlendirme alayım senden. Galatasaray'da Uğurcan Çakır kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Roland Şallay. Sol bekte ise İsmail Jakobs yer alıyor. Stoper ikilisi olarak Davinson Sanchez ve Lemina ikilisi. Onların önünde Torreira, Gabriel Sara. Sağ kanatta Leroy Sané. Sol kanatta Yunus Akgün. Merkezde Alexey Batrakov. İleri uçta Osimhen.
0: Yani zaten Asal Kırık Galatasaray takımı 4 yıldır 3 yıldır aynı 11 ile oynuyor ama burada Lemina'nın stoper oynamasına ben şaşırdım. O biraz sürpriz olmuş. Barış Alper Yılmaz'ın yedek kalması yine bir başka sürpriz. Onun dışında Galatasaray takımı yaklaşık 2,5-3 yıldır aynı takımla oynadığı için hani pek şaşırdığım bir defa yok ama Lemina'nın stoperde olması ve Barış Alper'in yedek kalması biraz daha da şaşkınlık yarattı.
1: Galatasaray'ın yedek kulübesi şu şekilde: Şankat, Eren, Ugo Çukwu, İlkay, Deniz Gül, Kaan, Leao, Abdülkerim, Barış Alper, Niyaga.
0: Yani Abdülkerim'in yedek kulübesinde olup Lemina'nın stoper oynaması acaba Sporting Lisbon maçı öncesi bir prova mı? Yani Okan Buruk acaba orada farklı bir düşüncesi mi var? O maç öncesinde böyle bir deneme yaparak hani o maçta farklı bir savunma hattıyla mı çıkacak? Çünkü Sporting Lisbon deplasmanı her zaman çok zor bir deplasman. Hatta Avrupa'nın en zor deplasmanlarından biri olabilir. Dolayısıyla o maçtan önce böyle bir deneme yapması bana çok garip geldi. Acaba farklı bir şey mi denemeye çalışıyor diye şu an düşünüyorum ama yani bir mantıklı kendi açımdan bir mantık bulamadım açıkçası. Bardakçı'nın yedek kalıp yeminle nasıl kadar da oynamasına.
1: Başakşehir'de 3 maçta...
0: Belki sakatlık mı acaba? Belki sakatlık olabilir acaba.
1: Başakşehir'de 3 maçta 4 puan topladı ligde. 9. sırada kalede Deniz var. Devamında Ömer Ali Şahiner, Emin Opoku, Operi, Kalushinski, Umut Güneş, Olsen, Olivier Kemen, Feyzullahev ve Eldor Şomurodov 11 ile Başakşehir sahada olacak.
0: Başakşehir takımı da zaten aşağı yukarı aynı 11 ile oynayacak. Ama şu an ben bir yandan açmaya çalışıyorum ilk 11'leri. Saniye. Şomurodov'un 11'de olması Başakşehir açısından önemli bu arada. Çünkü Şomurodov geçen senenin Süper Lig'in en önemli golcülerinden biriydi ki bence çok önemli bir golcü. Ama Başakşehir'in uzun zamandan beri orta sahasında bir bence sorun var. Yani orada Umut Güneş, Kemen ikilisi pek bence randımanlı bir ikili değil. Yani Başakşehir'in oraya hala da taklit yapmaması ilginçti. Çünkü Batista Mendy'yi istiyorlardı Trabzonspor'dan. Ama pek olmadı transfer. Gerçekleşmedi. Şimdi Başakşehir'in ilk 11'de baktığım zaman bir yandan da yani bakıldığında çok gerçekten şöyle savunma hattında 2 tane yabancı var Başakşehir'de. O mesela ilginç geldi. Opoku'yla Operi'nin geri kalan sağ bek stoper kalecinin yerli olması. Zannediyorum Türkiye'de çok az bulunacak bir durum. Onun dışında Başakşehir'in zaten çıkabilecek kadrosu belli ama Başakşehir'in yedek kulübesi biraz bence daha aslında kuvvetli. Çünkü Ulusuzları, Serke, Umut Bozok, Berkay Özcan gibi, Brunic gibi etkili oyuncuları da var. Yani Başakşehir'in kadrosu bence hakikaten çok güçlü bir kadro. Ve bu maça bakıldığında Başakşehir'in puan alması bence çok sürpriz olmaz. Çünkü Başakşehir'in çok geniş bir kadrosu var dediğim gibi.
1: Hakan Bey yazmış, abiler Abdülkerim ve Barış'ın biraz ağrıları vardı, o yüzden sanırım Abdülkerim geçen hafta da çıkmıştı oyundan diyor.
0: Doğru. Ben unutmuşum ama zaten sonradan fark etmişim acaba sakatlığım vardı. Çünkü Bardakçı'nın yedek kalması normal bir durum değil.
1: Leo'nun şans bulacağını düşünüyor musun ilerleyen dakikalarda?
0: Düşünüyorum çünkü zaten Leo Şampiyonlar Ligi için alınan bir oyuncu. Dolayısıyla Sporting Lisbon maçında ben Leo'nun 11'de başlayacağını düşünüyorum. Bu maçta da 45 veya 60'tan sonra oyuna gireceğini tahmin ediyorum.
1: Peki sence nasıl bir maç bizi bekliyor?
0: Nasıl bir maç bizi bekliyor? Güzel bir soru. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçlar ki genelde Başakşehir'in büyük takımlarla oynadığı maçlar tırnak içinde gollü geçen maçlar oluyor. Buna son Trabzonspor maçı bir örnek, geçen seneki Trabzonspor maçı örnek, geçen sene Başakşehir'deki oynanan Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş maçları bir örnek. Dolayısıyla bol gollü bir maç bekliyorum. Buradan bahis yapacakları da yani 3-3 bana şu an cazip geldi mesela. Çok gollü bir maç bekliyoruz. Çünkü genelde öyle olur. Başakşehir'in büyük takımlarla oynadığı maçlarda gollü maç durur. Çünkü Nuri Şahin hücum futbolunu oynatmaya çalışan bir teknik adam. Defansta da zaman zaman sorunlar yaşandı Başakşehir. Dolayısıyla hem atan hem yiyen bir takım görüntüsüne sahip. Galatasaray'ın da Osimhen, yani bugün bakıldığında Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri. Öyle bir faktörü var. Dolayısıyla ben gollü bir maç bekliyorum bugün.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Fenerbahçe'de Asensio konusunda çıkan tartışmalar, bir taraf medyada diyor ki ameliyat olacak, Asensio açıklama yaptı konuyla ilgili, öyle bir şey yok şeklinde. Yani bir hani ortada bir şey olmasa bile Fenerbahçe kendi içerisinde bir kriz çıkartıyor değil mi?
0: Kesinlikle. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor camiaları birbirine çok benzer aslında camialar. İki takım da her şey iyi giderken bir anda kriz çıkartabilirler. Fenerbahçe mesela yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmış. Ama bir yandan bakıyoruz işte Asensio mu gidecek, o mu olacak derken Talisca, ki takımın en golcü oyuncularından biri, takımdan ayrılıyor. Diğer taraftan Asensio sakat mı değil mi? İsmail Kartal Asensio'yu kadroda düşünüyor mu, düşünmüyor mu tartışmaları yaşanıyor. Trabzonspor'da yani her şey iyi giderken bir anda bir hoca krizi yaşandı. Dolayısıyla yani Fenerbahçe, bir kere Fenerbahçe bence bu arada iyi bir transfer dönemi ben geçirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Tokat takviye yaptılar ve ilk 11 seviyesinde pek fazla bir değişiklik olmadı. O bakımdan ben Fenerbahçe'nin pek güçlendiğini düşünmüyorum ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olması tabii ki önemli bir başarı. Ama Asensio konusunda bence sezonun ilerleyen dönemlerinde çok kez daha bu konuyu konuşacağımızı düşünüyorum. Yani bu konunun ilerleyen zamanlarda Alex Defoldo, Aykut Kocaman ikilisi, Asensio, İsmail Kartal ikilisi olacak gibi duruyor. Çünkü daha sezon başında bu kadar konuşulan bir konu Ocak ayına kadar, sezon sonuna kadar zannediyorum ki birçok defa daha çeşitli şekilde bu konuyu konuşacağız.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Singo bu takıma stoper diye alındı ama sakatlık yüzünden oynayamıyor ve Lemina stoper oynuyor, akıl tutulması gerçekten diyor.
0: Singo zannediyorum ki Galatasaray tarihinin, hatta Türk futbol tarihinin fiyat olarak en tartışmaya açık transferlerinden biri. Çünkü çok az sayıda 90 dakikası var ve sürekli sakatlığı, muhtemelen Singo'nun kaçırdığı sakatlık nedeniyle kaçırdığı maç sayısı Galatasaray'da oynadığı maç sayısından fazla olabilir. Yani bu çok enteresan bir durum. Çünkü hakikaten çok sık sakatlanan bir oyuncu, çok sık maç kaçıran bir oyuncu ve 30 milyon euro ödenen bir oyuncu. Dolayısıyla tüm parametreleriyle negatif yazan bir transfer.
1: Bir dinleyicimiz de Çağlar'la yollar ayrılmış, az önce açıklandı demiş ama zaten birkaç saat önce belliydi. Çorum Futbol Kulübü'nde forma giyecek. Çağlar Söyüncü nasıl değerlendirirsin?
0: Evet. Ya şöyle, şimdi Çağlar Söyüncü zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam 7,5 milyon euro veya 7 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yanlış hatırlamıyorum sanırım. Cengiz İnder de 15 milyon euroya transfer olmuştu. Yine aşağı yukarı. Ya aynı sezon ya da bir sezon önce. İkisi 22 milyon euro karşılığında bonservis bedeliyle transfer edildi. Bugün iki futbolcu bedelsiz olarak Çorum Futbol Kulübü'nde. Dolayısıyla bir kere bunu iyi düşünmek gerekiyor. Çağlar Söyüncü zaten artık Fenerbahçe, bence geçen sene bile Fenerbahçe'de oynamaması gereken bir oyuncudur. Çünkü Çağlar Söyüncü tabiri caizse tırnak içerisinde futbolu bırakan bir oyuncudur. Hele Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, buralarda oynamak, buralarda çalışmak bunlar kolay şeyler değil. Dolayısıyla Çağlar Söyüncü, yani o Galatasaray'a yaptığı golden sonra bence Fenerbahçe kariyeri bitti. Yani giderek her geçen sene aşağı doğru gitti. Bu sene de yollar ayrıldı ve Çorum Futbol Kulübü'nün artık oyuncusu. Çorum Futbol Kulübü ilk defa Süper Lig'de bir sezon yaşayacak. Dolayısıyla orada mutlaka 11 oynayacaktır. Ama orada oynayacaktır. Yani artık bence o seviyelerin oyuncusu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel, ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Muhammed Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve 11'leri. Yeniden hatırlayalım, Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda haftanın açılış mücadelesinde saat 20'de karşı karşıya gelecek Başakşehir Futbol Kulübü ve son şampiyon Galatasaray. Saat 20 itibariyle de dakika skor aktarımında sevgili Can Genç olacak. Onun da hatırlatmasını yapalım. Başakşehir'de kaleyi Deniz Dilmen koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Ömer Ali Şahiner, sol bekte Christopher Operi var. Stoper ikilisi olarak Jerome Opoku ve Emin Bayram ikilisi, eski bir Galatasaraylı Emin Bayram. Onların hemen önünde Olivia Kemen ve Kalujinski ikilisi var. Sağ kanatta Andreas Kovolsen, sol kanatta Abbosbek Feyzullayev yer alıyor. Merkezde ise Umut Güneş var. İleri uçta Eldor Şomurodov'la gol arayacak Başakşehir Futbol Kulübü. Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyor. Sağ bekte Roland Şallay var. Sol bekte İsmail Jakobs. Stoper ikilisi olarak Mario Lemina ve Davinson Sanchez. Onların hemen önünde Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı görüyoruz. Sağ kanatta Leroy Sané. Sol kanatta Yunus Akgün. Merkezde Alexey Batrakov ve ileri uçta Victor Osimhen'le gol arayacak Galatasaray. Başakşehir Futbol Kulübü'nde yedekler arasında Volkan Babacan, Hüseyin Uba, Mihal Karbovnik, Saba Karabaşvili, Yusuf Sarı, Berkay Özcan, Ivan Brniç, Davis Elke, Umut Bozok ve Bertu Yıldırım yer alacak. Galatasaray'da ise Sarı Kırmızılı ekipte yedekler arasında Şankat Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Leslie Ugoçukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaga, Deniz Gül, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz var. Yedek kulübesinde yer alan isimler. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek, yardımcıları ise Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar, Nuri Şahin ve Okan Buruk karşı karşıya geliyor. Singo'yu Okan Buruk kaldırdı 5 sene, Galatasaray'ın bedava teknik direktörlüğüne mahkum edelim demiş bir dinleyicimiz. Enes Bey'in mesajları vardı, onları da okuyacaktım. Evet, Enes Bey ilk olarak demişti ki son olarak şunu sormak istiyorum Göksel'in Bey. Büyük ihtimal Trabzonspor kendini bir nebze ispat etmiş yabancı bir teknik direktörle devam edecek gibi duruyor. Şahsi kanaatim Pereira'ya ya da Conceição'dan biri olacak gibi gözüküyor. Başarısızlığın devamı halinde ve bu ihtimalde kendi evladını çok kolay harcayan bir Trabzonspor camiası elin olduğunu geldiğinde pişman mı eder, yoksa yabancı teknik direktör getirildiğine pişman mı eder diyor. Ve bir diğer mesajında da Enes Bey diyor ki Asensio'nun sakatlık haberi çıkınca hiç inanmamıştım. Hızlıca geçmiştim ama Fenerbahçe açıklama yapınca, üstüne bir de futbolcunun kendisi açıklama yapınca dedim ki kesinlikle gerçeklik payı var ve ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani bu haberler doğru olsa bile bu şekilde bir iletişim yoluna başvurulması çok acemice. Hadi şimdi ayıkla pirincin taşını diyor Enes Bey attığı mesajda. Peki araya gidiyoruz. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
9: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Çorum Spor maçında dediğimiz gibi Galatasaray'ın 10 numara bölgesinin hayati olduğunu bir kez daha gördük. Hem pozisyonun kritikliğini hem de orada oynayacak oyuncunun o profilinin nasıl olması gerektiğini. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyununa baktığımızda çoğunlukla rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Osimhen'in yanına kayarak o 10 numara dediğimiz oyuncu da ön alan baskısına dahil oluyor. Dolayısıyla sadece hücumcu bir oyuncu yetmez abi. Bağlantı oyuncu olması da gerekiyor. Peki sorun nerede? Galatasaray'ın iki merkez orta sahası da şöyle diyelim, oyun kuruculuk kapasitesi ne durumda? Yani kanatların pas verimliliği de önemli. O ne seviyede? Yani Çorum maçında gördüğümüz gibi verimlilik biraz kısıtlı. Kağıt üzerinde Torreira, Sara bu işi yapabilecek oyuncular ama futbolda kağıtta oynanmıyor. O yüzden Galatasaray'ın 10 numarası o bölgeye klasik 9.5, yani sadece son bölgede etkili olacak işte Can Uzun tipi bir oyuncu koyması bana göre eksik bir çözüm olurdu. Çünkü oyuncu o tablonun geri kalanını düzeltemeyecekti. Galatasaray'ın ihtiyacı daha başka. Serbest dolaşacak, geriden top alacak, takımı topla çıkaracak, hatlar arası pas alacak, ceza sahasını dolduracak bir oyuncu olması gerekiyor. Ve şimdi o isim belli, Alexey Batrakov. Oyuncu şimdi 2005 doğumlu, 10+4 kuralına uyan bir profil. Paris Saint Germain'in kapısından dönmüş bir oyuncu. Hikayesini çok kısa böyle söyleyelim. İşte 2011'de daha 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova Akademisi'ne giriyor. Orada altyapıda şampiyonluklar yaşıyor. 2024'te First Five ödülünü alıyor. Yani Rus Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçiliyor. A milli takıma ilk çağrılışı 2024 Kasım'ında geliyor. Brunei'ye karşı ilk maçına çıkıyor. İlk maçında gol atıyor. Sonra 2026 baharında da Paris Saint Germain'le biz adını yan yana okuyoruz. Menajeri de diyor ki Chelsea transfer %95 tamam diyor. Ama iş son anda yatıyor. Bazı kaynaklara göre Paris Saint Germain farklı profillere yöneliyor. Bazılarına göre de aracılar ve müzakere süreci biraz işi bozuyor. Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var ya, yani Rusya Musya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain son yıllarda ne yapıyor? Ne arıyor? Gençlik arıyor, dinamizm, baskı gücü, teknik kalite. Bu yüzden orada beğenilmiş olması bile Galatasaray'ın aradığı profile galiba uygun falan gibi bir işaret veriyor. Rakamlara bakalım. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol 12 asist. Bence bir 10 numaradan bahsediyorsak güçlü bir üretim. 90 dakikada 0.79 gol katkısı. Yani her 114 dakikada bir doğrudan gole etki ediyor. Şimdi bu kulağa çok iyi geliyor ama bir fren yapalım. Fren önemli. Çünkü Rusya Ligi. Özellikle bu işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın büyük ligleriyle biz birebir kıyaslayamıyoruz. Bu doğru bir ölçüm olmayabiliyor. Ligin rekabet seviyesi daraldı. Yani oyuncunun gerçek seviyesini test edecek veri havuzu da sınırlı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla rakamlar heyecan verici olsa da tamamını böyle altın değerinde kabul etmek de doğru olmayabilir. Bazı kaynaklara göre çok iyi bir oyun aklı var. Ama bu aklın bir üst seviyede ne kadar çalışacağını bilmiyoruz. Ve bu önemli. Çünkü Galatasaray rotasyon oyuncusu aramıyor ki. Elinde alternatifi olan bir bölgeye yatırım yapmıyor ki. Hiç alternatif olmayan bir bölgeye oyuncu arıyor. O yüzden bu transfer inşallah incelip sık dokunmuştur diyelim. Ha, gelelim Batrakov'un asıl gücüne. Hat kıran pas. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafına bir bakalım. Barış, Osimhen, Sané. Üçü de topla gidebiliyor. Topsuz koşu yapabiliyor. Şu anda Osimhen dışındaki ikisinin form durumu düşük olabilir ama gelen oyuncunun onları yukarı çekmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların hatlar arasında koşu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu alıyorsa bu koşuları görebilmesi lazım. Diyorlar ki Batrakov'un da güçlü olduğu yer burası. Hat kıran pas. Kilit pas ortalaması da 3.0. Yani her 90 dakikada 3 kez doğrudan şut pozisyonuna götüren pas üretiyor. Beklenen asist metriğinde ise %1'lik dilimde. Yani ligin neredeyse kimse onun üzerinde değil. Yani şimdi Breaking the Lines bu yüzden söylüyor ona. Şey diyor. Şans, gol şansı yaratan adam diyor. Öyle çevireyim Türkçe'ye. Yani yalnızca yaratıcı değil, kendisi de gol tehdidi. Hem vuruyor hem son pası atıyor. Ama burada kendi görüşümü de söyleyeyim. Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen 10 numaralarla kıyasladığımızda Batrakov o isimlere nazaran belirsiz kalıyor. Çünkü diğer isimlerin teknik yeteneklerini üst seviyede gösterdiğini biliyoruz. Daha tanıdığımız isimlerdi. Batrakov'un pasını konuşuyorsak, şut kalitesini konuşuyorsak potansiyeli üzerine konuşabiliyoruz. Yüksek seviyede ne kadar sürdürür, ne yapar onu bilmiyoruz. Şeye de geleyim, bence en büyük silahına da geleyim, şut. Burada biraz duralım çünkü en güçlü özelliğimiz ders çalışırken karşımıza çıkan şey şut isabeti. %45.83. Ha, 72 şut diyor Recep, 33'ü isabetli. Her 5.54 şutta bir gol yapar ve sürekli XG değerin üzerinde bitiriyor. Bu bize ne söyler? Rastgele vuran bir oyuncu değiller. Şut anını iyi seçiyor diye tahmin yaptırabilir. Kaleci hazırlıksız yakalıyor, yakalar diye uçurur bizi. Teknik şut atan birisi, zamanlaması iyi. Bence bu yaşta bu şut olgunluğunu cebe koymak önemli. Doğru yerde, doğru anda, doğru karar. XG modeli biliyorsunuz şutçuyu görmez. Onu söyleyeyim ama bitiricilik kalitesiyle ilgili elimizde iyi veriler var diyelim. Öyle ders çalışırken karşımıza bunlar çıktı. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezon orta sahalarını ceza sahasına belli ölçüde soktu ya. Ama yeterli gol katkısı alamadı. O zaman diyoruz ki tamam, Batrakov perfect match. Yani o profile yakın gibi duruyor. Oyuncu her alanda top class olmayabilir ama kilit pasta, şut konusunda fark yarattığını görüyoruz. Ligde de sürekli en golcü oyuncular arasında. Şutörlü o yüzden önemli. Topla mesafe kat edebilir mi? Burada soru işareti var. Galatasaray orta ikilide şimdi ne yapıyor? İki tane orta sahasını biliyorsunuz. Bu oyuncular top sürerek mesafe kat eden profiller mi? Kanatlarda bu işi yapan oyuncular var ama merkezde bence yok. Dolayısıyla takım kapandığında topu teknik driplinglerle rakip yarı sahaya taşıyacak biri eksikti. Galatasaray şimdi gündemine gelen diğer isimlere bakıyoruz. Mesela Musiala bunu yapıyor. Sakatlıktan kötü dönmesine rağmen yapıyor. O da enteresan bir süreçten geçiyor. O da enteresan. Öbürü Dünya Kupası'nın ikisi yaptı. İki önemli lig seviyesinde de yaptı. Batrakov olsa burada biraz biz bilmiyoruz yani. Kapalı kutu. Hani dripling onun net olarak kanıtlanmış silahlarından biri değil. Oyunda o yüzden bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Fiziksel yapıya bakalım. Kısa, zayıf ama dengeli. Kor gücü fena görünmüyor. İkili mücadelelere giriyor. Geçen sezon %51 ikili mücadele kazanma oranı var. Kötü diyemeyiz. Şampiyonlar Ligi seviyesini göreceğiz. Oraya da soru işareti koyalım. Çünkü Galatasaray'ın orta saha boy ortalaması zaten kısa. O geldiğinde fiziksel yapı daha da küçüleceği için, ama genç tabii, istikrarı da var. Hani oraları gör, maçını izlemek lazım. Maç başına 1.3 top kazanması var. Pres oyunu açısından bir sinyaldir. Okan Buruk'un istediği seviyede olacak mı? Daha fazlasını ister. Onu da söyleyelim. Ama en büyük avantajı istikrar abi. Şimdi 21 yaş. Futbolda genç mi? Hani değişebilir ama genç diyelim. Gelişimi açık mı? Evet. Pres oyununu geliştirebilir. Fiziği geliştirilebilir. Kas hafızası geliştirilebilir. Ama dışarıdan kolay kolay öğretilemeyen bir şey var. O da istikrar. Ve burada ciddi avantajı var oyuncunun. Çünkü her sezon mesela 10 gol barajını geçmiş abi. Üzerine asist de üretmiş. Çok maç oynamış. Maç kaçırmıyor. Yani bu Galatasaray için bu çok değerli. Çünkü 3 kulvar diyoruz ve hep mücadele edecek. 3 kulvarda da hedef büyük. Bu seviyede bence o taktiksel esneklik kadar da önemli. Batrakov'da bu var. Ha, taktiksel olarak Galatasaray'a nerede oturur? Kağıt üzerinde biz 4-2-3-1 yazalım yine. Maç içinde 4-4-2'ye dönse de. 10 numara işte Osimhen'in yanına kayıyor dedik ya, rakip önde karşılıyor dedik. Savunmada iki kanatla orta saha hattına dahil oluyor. Bu sisteme uyum potansiyeli yüksek oyuncu. Çünkü Lokomotiv Moskova'da 4-2-3-1 oynuyordu ama klasik anlamda orta sahanın önünde sabit duran bir 10 numara değil. Daha çok 8-10. Ceza sahası kenarına geliyor, hat aralarına koşuyor, giriyor. Scout raporlarına baktık da en çok vurgulanan özelliklerinden birisi şey. Timing runs into the box, yani ceza sahasına zamanlı koşular. Bu tam olarak bence Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir şey. Osimhen'e yaklaşacak, onunla bağlantı kuracak falan. Gerektiğinde kendisi bitirecek. Aynı anda geride bağlantı, ileride tehdit. Ne demiştik? 3'te kilit pas. XA oranı da iyi. Son pası verebildiğini zaten gösteriyor. Osimhen, Sané, Barış Alper de önüne top isteyen oyuncular olduğu için, işte Osimhen'in derinliğe koşması, Sané içeri kat ediyor, Barış kanat arkasına koşuyor falan. Batrakov'un o pasları, o servisleri hayal ettirebiliyor. Yani o yüzden 10 numara 10 değil falan diyoruz. Sağ kanatta da oynadığı varmış mesela, onu da söyleyelim. Belki maç içerisinde bir esneklik seçeneği olarak da duralım. El alem ne diyor? Breaking the lines, gol tehdidi olan yaratıcı diyor. Türkçe öyle çevireyim. Yani salt pasör değil, kendisi de biliyor.
2: Reklam

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
6: Yeniden birlikteyiz. Son bölümde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Başakşehir Galatasaray mücadelesinin 11'lerini tekrar aktaralım. Başakşehir kalesini Deniz Dilmen koruyor, savunma dörtlüsünde sağ bekte Ömer Ali Şahiner, sol bekte Christopher Operi, stoper ikilisi olarak Emin Bayram ve Jerome Opoku, onların hemen önünde Olivia Kemen ve Kalujinski, sağ kanatta Skov Olsen, sol kanatta Feyzullahev, merkezde Umut Güneş, ileri uçta Eldor Shomurodov yer alıyor. Galatasaray'da ise kaleyi Uğurcan Çakır koruyor, sağ bekte Roland Şallay, sol bekte İsmail Jakob, stoper ikilisi olarak Mario Lemina ve Davinson Sanchez, onların önünde Gabriel Sara ve Lucas Torreira, sağ kanatta Leroy Sané, sol kanatta Yunus Akgün, merkezde Alexey Batrakov, ileri uçta Victor Osimhen'le gol arayacak Galatasaray Başakşehir karşısında. Başakşehir'de yedekler arasında Volkan Babacan, Mihal Karbovnik, Saba Karabaşvili, Yusuf Sarı, Berkay Özcan, Ivan Birniç, Davis Elke, Umut Bozok ve Bertu Yıldırım yer alıyor. Galatasaray'da ise yedekler arasında Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Leslie Ugoçukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaka, Deniz Gül, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz var. Ve haber masasını noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan Can Genç karşılaşmanın dakika skor aktarımında sizlerle birlikte olacak ve ben de yarın derbinin heyecanında dakika skor aktarımında sizlerle birlikte olacağım. O zamana dek kendinize iyi bakın diyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu, oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'in sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağ çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metrikler ise daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama 6 kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ki tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim. Yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler, para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandığı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik yani, Theo Hernandez arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oralara, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep, pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor, onlar yok. O yüzden de elit

gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor. Onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leo. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Ya bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani aslında o kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leao'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara iki gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanma

ve pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara 2 gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'i sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leao'da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Ha, zor tarafı var. Çünkü Leao transfer olduğunda bir isim değil bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. E bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başı.

yollarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle, hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunman kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir.

edebilirsin. Çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik, top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu. Üçlere Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yazacak. Bu oyuncuların üçü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin. Maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme. Yani rekabet yedeklemesi diyeyim. Ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir on numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu mu adını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Leao ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Artıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Leao'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profille farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leao. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao iyi transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız, bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir.

0: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının tabii ki anlatımında ve aynı zamanda yorumlamasında, sohbetinde ben Can Genç sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Maç içinde birazcık daha böyle kısa kısa yorumlar alacağız. Selim Hoca bizlerle beraber. Kendisine merhaba demeden önce zaten söyleyelim, maç içinde bir tık daha böyle aralarda yorum alacağız Selim Hoca'dan. Maç sonu programımızda kendisiyle beraber uzun uzun her şeyi konuşacağız ama aralarda tabii ki Selim Hoca'dan çok değerli katkı almayı biz de planlıyoruz. Evet, Başakşehir'in 11'i ile başlayacağız. Ev sahibinden başlıyoruz genelde. Karadeniz Dilmen koruyacak. Savunmada Ömer Ali, Emin, Opoku Operi. Orta sahada Kemen, Kaluzinski. Onların önünde Skov Olsen, Faizullahev ve Umut Güneş'i izleyeceğiz. İleride Şomurodov görev yapıyor. Başakşehir'deki maç da başladı şu anda. Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır. Savunmada Şallay Sanchez, Lemina'ya Kops var. Orta alanda Sara Torreira. Kanatlarda Sane Yunus. Onların ortasında Batra.
1: Kanatta görünüyordu ama sağda Yunus Akgün'ü izliyoruz. Yeni transfer Batrakov. İlk 11'de kendine şans bulmuş durumda. Ben Batrakov'un yine bir önceki maçta olduğu gibi oyuna sonradan dahil olup etkili olmaya çalışacağını düşünüyordum ama Okan Buruk'un güvenini kazanmış ki ilk 11'de Başakşehir karşısında tercih etti Okan Buruk onu. Onun dışında Gabriel Sara ve Torreira oynuyor ön libero hattında. Savunmanın merkezinde Lemina'yı izliyoruz. Uzun zamandır ilk defa ilk 11'de başladı stoperde. Abdülkerim yok bugün. Onun dışında standart kadroyla Osimhen'iyle, Jakobzu'yla, Sallay'la, Sanchez'iyle, Uğurcan'ıyla dizilen bir Galatasaray var.
0: Hocam peki şöyle mi yorumlamayız? Yani normal şartlarda Abdülkerim'i sol stoperde görüyoruz. İşte Barış Alper'i görüyoruz ve aynı zamanda işte bazen farklılıklar olabiliyor ama biraz Sporting Lisbon maçı düşünülmüş gibi yorumlamalı mıyız bu 11'i diye de sorayım.
1: Hem oyuncu dinlendirme açısından hem de oyuncu deneme açısından bence düşünülmüş Sporting Lisbon maçı burada. Ben Abdülkerim'in o maça daha dinç çıkabilmesi için En azından buradaki maçta dinlendirildiğini görüyorum. Barış Alper'in de dinlendiğini görüyoruz. Bence ilk 11 başlama şansı yüksek oyunculardan biri Sporting maçında. Bunun hakkında senin yorumunu da merak ediyorum.
0: Ya ben şöyle bir şey yorumladım. Hatta gelmeden önce aslında biraz da bunu seninle istişare ediyorduk. Daha doğrusu hoca, Selim hocam sizinle. Ya biraz şey gibi hayal ediyorum. Bu Sporting Lisbon deplasmanında ön hatta işte Barış, Osimhen, Leao gibi 3 tane atlet oyuncuyla o kontra atak oyununun belki de oynanabileceğini düşündüğüm için bugün Sane Yunus kanatlarıyla oynuyor Galatasaray gibi yorumladım. Belki o maç için böyle son 30 dakika bu maçta sonuç alınırsa o maçın denemesi olabilir gibi yorumlamıştım ama tabii ki siz nasıl bakarsınız? Yani böyle bir ihtimal var mı? Okan Hoca bunları hesap etmiş midir diye sorayım hocam size.
1: Ben Barış Alper'in de Leao'nun da bu maç oyuna sonradan dahil olacağını düşünüyorum. Bu da dediğin gibi senin Sporting Lisbon başı öncesinde bir deneme olacaktır. Leao'yu bu maç sol kanatta, Barış Alper'i belki de birkaç sene önce izlediğimiz sağ kanatta göreceğiz diye düşünüyorum oyunun ilerleyen bölümlerinde. Onun dışında Yunus Akgün'ün de bugünkü performansı bence Sporting Lisbon maçında kadroya girebilmesi için iyi olacaktır. İlk iki maçta çok istekli başladığını görmüştük Yunus'un. Son maçta biraz daha performansı düşüktü, eleştiriler de aldı. Bugün istekli bir futbol çıkarırsa 10 numara ya da sağ açık pozisyonunda Sporting maçında forma şansı bulabilir. Ama ben de senin de düşündüğün gibi Okan Buruk'un Sporting Lisbon maçı için maç planında Leao, Osimhen, Barış Alper forvet hattıyla maça çıkma olasılığını yüksek görüyorum.
0: Hocam tabii ki göreceğiz. Bu arada tabii ki transferde son artık 4 saat olduğunda hatırlatalım. Yani dinamik bir süreç. Evet, Avrupa listeleri belli oldu. Yani takımların, Avrupa temsilcilerimizin listeleri belli oldu ve alınacak oyuncular Avrupa'da forma giymeyecekler. Bunu söyleyelim ama şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bodrumspor formasıyla aslında birazcık dikkatleri üstüne çeken genç oyuncu Ali Habeşoğlu Trabzon'un yolunu tuttu. Hatta şöyle bakıyorum, bugünkü haberlere, son dakika haberlerine bakıyorum. Beşiktaş'ta esasa forma giyemeyen dersek daha doğru olur ama Elan Ricardo'nun Gyori takımına transfer olduğunu söyleyelim. Adil Demirbağ Fenerbahçe sohbetleri devam ediyor ki Fenerbahçe kulübü

0: Bugün bir yalanlama geldi. Adil Demirbağ ile ilgilenmiyoruz şeklinde, ama tam olarak da öyle değildi. Yani Fenerbahçe kulübü yalanma yaptıktan sonra bazı transferler de gerçek oldu bu sezon nezdinde, söyleyelim. Bu arada Galatasaray uzaktan bir denedi. Kaleci Deniz başarılıydı ve köşe vuruşu kazandı Galatasaray. Arada bunu da söyleyelim. Hocam şöyle devam edeceğim tabii ki sizin yanınızda. Adil Demirbağ konusunda Konyaspor'un 4,5 milyon euro gibi bir beklentisi olduğu yazıyor. Ve bu şartlar altında bakalım bu 3,5 saat için de netleşen bir durum olacak mı? Çağlar Söyüncü Çorum Futbol Kulübü ile imzaladı. Çorum'da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder de hakeza Çorum'a gitmişti. Fenerbahçe'den Çorum'a giden ikinci futbolcu oldu bu sezon nezdinde, ki şöyle bakıyorum son haberlere. Muhammed Bayo ismini görüyoruz. Samsun Spor, geçtiğimiz sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Muhammed Bayo da aslında Lille oyuncusudur kendisi, yani Lille bonservisine sahipti. Samsun Spor 1.2 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna kattı. Al Jazeera Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattığını açıklayalım. 2 saat öncenin haberi ki fotoğraflarda geldi. Bedelsiz olarak Anderson Talisca'yı yolları ayıran taraf oldu. Yani iki taraf anlaşarak ayrıldılar, ama Anderson Talisca'dan Fenerbahçe bir bonservis bedeli kazanmadığını söyleyelim. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörlüğü Orhan Akı getirdi. Tabii ki böyle haberler oldukça sizlere birçok durumda dinamik bir şekilde sizlere bütün gelişmeleri aktaracağız. Transfer de bugün programımızın bir kısmı olacak. Tabii ki Selim Hoca ile beraberiz. İlk 8 dakikayı karşılaşmada geride bıraktık. Başakşehir Galatasaray maçı 0-0. Galatasaray'ın da iki hücumunu gördük sanki hocam. Yani bir tık daha sanki iç saha takımıymış havasını veren taraf Galatasaray dersek yanılır mıyız hocam?
1: Oyuna hakim olarak başlayan taraf Galatasaray, dediğin gibi Can. Osimhen'in kafa vuruşu ve demin Yunus Akgün'ün şutuyla gol aradı ama kaleci başarılıydı. Daha baskın ve rakip yarı alanında karşılayan bir Galatasaray takımı var. Okan Buruk'un alıştığımız pres oyunu bu maçta da şu anda görüyoruz. Batrakov'un birkaç pozisyonda etkili olmaya çalıştığını ve bütün pozisyonlarda da takım arkadaşlarından pas almayı kovalayıp hücumlara katkı sağladığını söyleyebiliriz.
0: Hocam beğendiniz mi?
1: Ben Batrakov'u beğendim. Heyecan verici bir oyuncu bence. Zaten böyle genç, yeni transfer edilen 10 numaralar genelde heyecan yaratır taraftarlarda. Tırnak içinde söyleyelim, yeni bir Alex, yeni bir Hacimi doğuyor, umudu olur içimizde. Galatasaray'ın geçmiş yıllarda bu tarz transfer hamleleri oldu ama genele baktığımız zaman biraz daha tecrübeli 10 numaralardan verim alan bir takım oldu Galatasaray. Burada 21 yaşında olması oyuncunun, ilk defa ülkesinden çıkması, Batrakov Rus bir oyuncu.
0: Bu arada Galatasaray için tehlike olabilirdi, ancak hızlı bir top. O noktada Jakobs'un önüne Deniz Dilmen kolayca topa sahip oldu. Hocam lütfen devam edebilirsiniz.
1: Batrakov'dan bahsediyorduk. Heyecan verici bir oyuncu olduğundan bahsediyorduk. Ben sahanın her bölgesinde, yani gerek sağ kanatta gerek sol kanada yaklaşarak bir pas istasyonu oluşturma gayretinde olduğunu görüyorum. Yunus'la iyi anlaştıklarını görüyorum. Sol kanatta bugün Sané oynuyor. Alışık olmadığı bir mevki Sané'nin sol kanat, ama bugün nasıl performans göstereceğini göreceğiz.
0: Hocam var mıdır peki yani örneği, mesela City'de, Bayern'de genelde solda görür müydük? Yani siz tabii ki Avrupa futbolunu çok iyi takip eden birisi olarak.
1: Gördüğümüz zamanlar oldu ama ağırlıklı olarak sağ kanatta değerlendirilen bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Sol ayağına topu alıp ceza sahası içine kat ederek etkili olan bir oyuncu. Ben buradaki stratejinin biraz daha iyi ortalarıyla Osimhen'i sol kanattan buluşturmak üzerine sol kanada geçtiğini düşünüyorum. Bir yandan da şunu söylemekte fayda var. Barış Alper genelde sol kanatta maça başlıyordu, biliyorsunuz. Rafael Leao bugün oyuna girecektir diye konuşmuştuk. Barış Alper'in yerine Leao'nun girmesi Barış Alper'i biraz daha moral olarak etkileyebilecek bir durum. Sonuçta kendi mevkiine yüksek bedelli ve süperstar olarak nitelendirebileceğimiz bir transfer yapıldı.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla onun yerine direkt oradan oyuna girmesi yerine sol kanatta Sané'nin başlayıp oyunun ilerleyen bölümlerinde Sané veya Yunus yerine Leao'nun oyuna girmesi Barış Alper için biraz daha olumlu bir durum olur
0: bu
1: diye.
0: Bu arada Galatasaray bir köşe vuruşu organizasyonu kısa kullandı, ancak Deniz Dilmen de kalıyor.

0: diyor. Top Deniz de çok çok genç bir kaleci. Süper Lig'de oldukça genç kalecilerimizden bir tanesi. Onun da kariyeri şansı açık olsun, önü açık olsun diyelim. 2005 doğumlu Deniz Dilmen, onu da hatırlatalım. Hatta ben Adana Demirspor'dan yanlış hatırlamıyorsam oradan hatırlıyorum ki yanlış hatırlıyormuşum. O Deniz Dönmezer'di. Deniz Dilmen bu. Deniz Dönmezer'di. Adana Demirspor'da çok genç bir kaleciydi. Bir an ikisini birbirine karıştırdım ancak. Hocam lütfen bir şey diyorsunuz.
1: Kornerlerde bir şey dikkatimi çekmeye başladı. Bir taraftan Gabriel Sara, diğer taraftan Batrakov kullanıyor korner vuruşlarını. Fakat iki oyuncunun da birbirlerinin kullandığı kornerlerde köşe gönderine yakın bir yere gidip bir pas opsiyonu, kısa kullanılan bir korner organizasyonu aradığında görüyoruz. Böyle bu tarz pozisyon hazırlıkları sezon boyunca göreceğiz gibi hissediyorum.
0: Biraz dinleyici mesajlarına dönelim Selim Hocam. Yani şimdi bakıyorum Ayhan Bey yazmış. Selamünaleyküm abi, sen neredesin ya demiş. Vallahi biz maç günleri buradayız. Maç günlerinde Radyo Gold'de sizlere tabii ki belli başlı açıklamalar yapıyoruz. UEFA'nın son dakika cezası belli oldu. Genduzi'ye ikisi bir yıl ertelemeli 4 maç ceza geldi Matteo Genduzi'ye. Yani tabii ki çok fazla olay olmuştu. Orada fatura bir hayli kabarık çıktı Matteo Genduzi'ye ki 2 maç cezalı olacak. Yani bu koşulda Roma ve Aston Villa maçlarında Matteo Genduzi Fenerbahçe forması giyemeyecek. İkisi 2 yıl, yani 2 tane cezası da 1 yıl ertelemeli. Bir sonraki sezonda 2 tane maçta forma giyemeyecek. Bakalım bir itiraz gelecek mi bunun üzerine, ama biz maçtan maça geliyoruz diyelim Ayhan Bey. Olabildiğince maçtan maça gelip sizlerle yayın yapıyoruz. Yarın öğlen yayınları bende olacak. Derbi öncesinde derbi özel yayınları yapacağız. Beşiktaş tarafıyla, Fenerbahçe tarafıyla yayınlar yapacağız. Bugün Galatasaray, Başakşehir ağırlıklı bir yayın yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Ataşehir'den taksici Fatih demiş. Bu arada Victor Osimhen'den bir deneme ancak cılız bir vuruş oldu. Osimhen'den Deniz için kolay bir top oldu ancak.
1: Yunus'tan güzel bir pas izledik.
0: Çok güzel eklediniz hocam. Şöyle bakıyorum. Ataşehir'den taksici Fatih demiş ki Selim Hoca ile sanayiye gittik demiş. Bak denk gelmişsiniz.
1: Doğru.
0: Fatih Bey ile. 2 hafta önce sana selam gönderdim. Kendisinden kendisi de biliyor demiş. Fatih Bey ile denk gelmişsiniz. Valla Selim Hoca ile yüz yüze tanışmak benim için çok büyük bir onur zaten. Valla gerçekten Fatih Bey size de güzel denk gelmiş.
1: Fatih Bey selamlar.
0: Çok iyiymiş. Nasıl oldu ya? Sen hatırlıyorum, ben o hikayeyi de.
1: Araba tamirdeydi benim. Bostancı tarafında. Fatih abiyle de bir dönüş yolunda biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisine çok selam olsun buradan. İnanılmaz. Bizleri dinliyorsa.
0: Bu arada bizim birçok dinleyicimiz var. Benim bulaşık makinesiyle alakalı sıkıntıyı çok fazla sormuş birçok dinleyicimiz. Yani o sıkıntının üzerine gitmedik henüz. Çünkü ben hafta içinde bir şehir dışındaydım. Gittim geldim. Şimdi tabii ki bulaşık makinesine daha bakamadan direkt yayına geldim, öyle söyleyeyim. Onu da vurgulamış olalım. Öcal Bey yazmış, demiş ki Batrakov 2 isabetli şut çeker 4.75'ti. Kaç sefer denedim. Ama sistem oynatmadı, izin vermedi demiş. Hocam ne dersiniz, yani Batrakov 2 tane vurur mu en azından, öyle sorayım, isabetli yapar mı?
1: Batrakov boş bulduğu pozisyonlarda şut çekmeyi seven bir oyuncu. Onu zaten geçen senelerde Rusya Ligi'nde takip etme fırsatı bulan dinleyicilerimiz bunu zaten görmüşlerdir diye düşünüyorum. Pozisyon geldiği takdirde kaleyi denemekten çekinmeyecektir. Dolayısıyla iki tane isabetli şut ihtimalini mümkün görüyorum. İddianın oynatmama sebebi.
0: Bu arada Victor Osimhen vurdu, son bir temas olduğunu söylüyor. Köşe vuruşu out mu göreceğiz ama. Evet, köşe vuruşu kararı geliyor.
1: Osimhen de her yerden deniyor bu arada.
0: Gerçekten öyle hocam. Yani Victor Osimhen de hakikaten sezona inanılmaz bir giriş yaptı. Valla bir parantezde Osimhen'i açalım isterim hocam, ne dersiniz?
1: Uçuyor diyebilirim Osimhen. Müthiş bir performans gösteriyor geldiğinden beri. Avrupa'da transferi gerçekleşen, yaklaşık 50-60 milyon euro bandında gerçekleşen transferlerin kim olduğunu görüyoruz. Ve Osimhen'i Galatasaray formasıyla izlemek büyük bir şans bence. 75 milyon euroluk fiyat etiketi de artık
0: Hiç konuşulmuyor bile.
1: Birçoğumuza ucuz gelmeye başladı bence. Yani şu anda sattığınız durumda yerine alabileceğiniz muadil forvet sayısı çok az. belki de yok bile denebilir.
2: Ya %100 katılırım hocam size. Bu arada kornerde

0: kullanıldı. Ceza sahası içinde bir karışıklık, ancak oradaki bir temas oyun kuralları içerisinde değerlendirilmedi karşılaşmanın hakemi tarafından. Kadir Sağlam da Başakşehir lehine tam Başakşehir'in ceza sahası içerisinden endirekt serbest vuruşu verdi. Oyunda tekrardan başlayacak diyelim. Dinleyici mesajlarına döneceğiz. Bu arada onu da söyleyelim. Bu arada hızlı başladı Başakşehir. Kısa başladı. Bakalım tehlikeli bir şeyler çıkabilecek mi buradan, ki Galatasaray'ın şu anda hücum pres yaptığını görüyoruz. Victor Osimhen'le hücum presi başlattı. Yaklaşık 5 tane isim Galatasaray'da hücum prese katıldı ki ileride o yoğun şiddetli preste sonucunu verdi. Galatasaray için gol şansı olabilir. Victor Osimhen bekletti. Vurdu Osimhen, gol! Geçti mi çizgiye bakacağız ama Victor Osimhen vurdu. Bakalım karar ne olacak ama.
1: Sanırım girmedi.
0: Girdi mi girmedi mi bakacağız. Direkten içe sekti gibi gördüm hocam.
1: Aa, gol gibi görünüyor. Bu pozisyon atlanmış olabilir. Topun iz düşümünün kale çizgisini tamamen geçmiş olmalı diye
0: ki evet.
1: Biliyoruz. Şu anda hakem de çizgiyi tam olarak geçmediğini işaret etti.
0: Ama bakalım.
1: Fakat görüntüler farklı bir şey gösteriyordu.
0: Mutlaka
1: bence.
0: Mutlaka orada farklı bir VAR'dan destek alınacaktır. Victor Osimhen tam ceza sahasının çizgisinin üzerinden.
1: Bu şut gol gibi görünüyor.
0: Şut gol gibi gözüküyor hocam. Ya böyle sayılmayan zamanında İrlanda'nın golü vardır Fransa'ya karşı. Hatta Dünya Kupası'na gidememiştir o golle.
1: Hakem golü verdi.
0: Golü verdi ya, kesin gol çünkü pozisyon.
1: Hakem golü verdi.
0: Şeyi görüyoruz yani hocam, oradaki beyaz çizginin arkasında topla beyaz çizgisi arasındaki o yeşili gördüğümüz.
1: Yeşili gördük. Osimhen'in bu arada zannediyorum 6. golü oldu.
0: Tabii ya. Gerçekten inanılmaz.
1: İnanılmaz bir futbolcu gerçekten.
0: Hocam böyle bir sezon başlangıcı.
1: Ben çok...
0: Alp Çelikdelen'e selam olsun. Bizim yayınlarda şunu söylemişti. Sezon öncesi yayında dedi ki normal şartlarda tabii ki şu anda 34 haftalık lig oynanıyor ama 34 haftalık lig oynanmasına rağmen Türkiye'nin gol rekoru çıkabilir bir sezonda. Atılan gol rekoru çıkabilir dedi Osimhen hakkında. Hocam çıkar mı yani?
1: Kesinlikle
0: bu rekor?
1: Katılıyorum. Yani çok hızlı başladı sezona. Bazı oyuncular bütün bir sezon boyunca 6 gol 2 asist yapmanın hayalini kurarlar. Galatasaray 4. maçını oynuyor şu anda sezonun ve Osimhen bu rakamlara ulaşmış durumda.
0: 2-1-6 tabii 6 oldu.
1: Sezonun devamında da böyle bir hızla devam ederse, bir sakatlık yaşamazsa Allah korusun, rekor gelebilir, neden olmasın.
0: Şöyle bakıyorum, birçok mesaj var. Ayhan Bey diyor ki baba iyi geziyorsun sen ne diyor bana böyle. Vallahi Allah arttırsın diyelim. Ayhan Bey Allah arttırsın diyelim. Olabildiğince tabii ki ben de fırsat buldukça, yani evde dinlenmekten ziyade eğer bir fırsat varsa hızlıca gitmeyi tercih ediyorum. Böyle küçük küçük araları değerlendirmeye çalışıyorum ben de Ayhan Bey diyelim. Bostancı Sanayi'ye gittiğini söyledi. Tabii ki aleyküm selamlar demiş tekrardan Fatih abi, Selim hocam size.
1: Selamlar tekrar.
0: Şöyle bakıyorum, sevgili Can demiş, selam Can demiş Mehmet Bey, sevgili konukların iyi yayınlar demiş, Lemina ışıl ışıl yakıyor ortalığı, çok iyi oynuyor demiş. Hocam fark ettiniz mi, böyle bir şey var mı yani Lemina'ya dair? Böyle...
1: Ya zaten çok sağlam bir oyuncu Lemina. Hı-hı. Geldiği günden beri her zaman her şeyini veriyor gibi hissediyorum ben sahada oynarken. Eski Premier Lig futbolcusu zaten biliyoruz, Juventus geçmişi de olan bir oyuncu. Yerinde sağlam duruyor. Yeni bir görevi var bugün. Stoper mevkiinde oynuyor. Başakşehir'in fazla bir hücum aksiyonunu görmedik henüz ama biraz daha Başakşehir'in baskılı oynayacağı dakikalarda görevini yapacaktır diye düşünüyorum Lemina.
0: Bizim bulaşık makinesi hakkında bizim meşhur olduğunu söylemiş. Ya Berk de söyledi. O bulaşık makinesi konusunda işte Berk Sayar bizim çok değerli dostum, aynı zamanda meslektaşım. Berk Sayar'ın programlarına da benim evdeki bulaşık makinesinin sıkıntısı bahsedildi. Köpük yapıyor abi. Yani direkt köpük yapıyor.
1: Yapar arada.
0: Köpük yapıyor abi. O işin nasıl çözüleceğine dair dinleyicilerimizden çözüm aldık. Uygulayamadık çünkü hafta içi yoktum evde.
1: Şimdi dönünce hemen uygularsınız.
0: Dönünce uygulayacağız. Ben de ayağım tozuyla geldim yani, öyle söyleyeyim. Şöyle bakıyorum, Öcal Bey demiş ki bence Vlahovic'i geçemez Osimhen demiş. Vlahovic de 3 golle başladı demiş. Yani gol sayısında lig yarışında Vlahovic mi Osimhen mi tartışmaları tabii mutlaka olacaktır da. Selim hocam ne diyorsunuz?
1: Vlahovic benim beğendiğim bir oyuncu. Biraz ağır buluyorum.

0: Sadece onun dışında gol vuruşu özelliği çok kuvvetli olan bir oyuncu. Beşiktaş takımının orta sahası ve kanat oyuncuları da santraforlarına pozisyon hazırlayabilen bir takım. Dolayısıyla Vlahovic'in de çift haneli gol sayılarına ulaşacağını düşünüyorum sezon içerisinde. Belki de 20 gollere çıkacaktır. Fakat Osimhen kadar istikrarlı bir şekilde bir sezon boyunca bunu götürebilecek mi? Hepimiz birlikte göreceğiz.
1: Vallahi gerçekten ben de merak ediyorum bu seneki durumları. Selamlar, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Bakalım kim yazmış? Taner Bey yazmış. Taner Bey yazmış. İyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür ederiz kendisine. Skorun 1-0 olduğunu hatırlatalım bu arada. Birçok mesajımız var, okuyacağım. 22. dakikadayız. Başakşehir bir servis vuruş kullanacak. Yaklaşık 30-32 metre sol yarım daireden bir vuruş olacağını söyleyelim. Galatasaray'ın 1-0 önde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. 22. dakikada Başakşehir oldukça tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Kalede Uğurcan dikkatli. Topun başında Faizullah Ev barajdan seken top köşe vuruşuna dönüşüyor. Başakşehir'de köşe vuruşu kullanacak ki ilk 20 dakikada özellikle Selim Hocam size de tabii ki dönerim ama ilk 20 dakikada Galatasaray'ın oldukça daha üstün olduğu, tamamen istediği şeyleri yaptığı bir karşılaşmayı şu anda geride bırakıyoruz. Faizullah Ev'le beraber de Başakşehir aslında ilk şut denemesini yapmış oldu ve köşe vuruşu kazandı ki iki Özbek oyuncu hem Şomurodo hem Fazlullah Ev aynı zamanda milli takımda da beraber oynuyorlar. Başakşehir şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Skovol senle. Dakikalar 22'yi gösteriyor. Arka direğe doğru bir orta. Orada bir tehlike yaratılabilir mi? Victor Osimhen savunmasına bu sefer de yardımcı. Tekrardan Başakşehir atakta azeliyor Skovol sen tarafıyla. Ki Batrakov yorum bekliyormuş bir dinleyicimiz. Batrakov hakkında tabii ki yorumları Selim Hoca vermişti ama tekrarını alırız. Selim Hoca'dan öğreniriz. Kendisi bir kez daha en azından sizler adına da ufak bir tekrar Batrakov yorumu yapar. Pozisyon şöyle, evet şu anda da biraz sakinleyince ortalık. Batrakov diyor dinleyicim. Taner Bey diyor ki Batrakov diyor.
0: Batrakov bence herkesin dikkatini çekmiş durumda. Herkes de ya bir merak uyandırmış durumda ya da zaten şu ana kadar izlemiş olanlar beğendiği bir oyuncu. Sahanın her yerinde top almaya çalışan, sadece 10 numara bölgesine, yani forvetin arkasındaki bölgeye bağlı kalmayıp iki kanada da yaklaşan, zaman zaman orta sahada 8 numaralara yaklaşan bir oyuncu. Şut özelliği olduğunu biliyoruz. Çok akıllıca ara paslar atabildiğini biliyoruz oyuncunun geçmiş yıllardan. Ben aynı zamanda fiziksel özelliklerinin de biraz daha size olarak küçük bir oyuncu olsa da dirayetli ve güçlü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda lider özellikleri olan da bir oyuncu. Umarız ki çok başarılı olur Galatasaray'da ve forma giymeye devam eder ve 10 numara bölgesinde markalaşır Galatasaray
1: ya inşallah, takımı için. İnşallah hocam, yani gerçekten bizler için de çok heyecan verici. Yani yayının başında söylediğiniz şu kısım bence çok değerliydi. Umarız işte o Hacı'yı, Alex'i görebileceğimiz bir potansiyel görürüz ki çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya bence ilk maçta çok iyiydi bu arada. Yani 45'te oyuna girdi. Ya ilk pas hatası vardı. Ben dedim ki olur bunlar. Hani normal topa ilk defa ayağınıza değiyor. Ramsbach'tasınız.
0: 50 bin kişinin önüne çıkıyorsunuz.
1: Ama hemen ritme girdi.
0: Hemen ritme girdi ve bence tabiri caizse maçı çevirdi. Yani
1: maçı çevirdi
0: çok
1: kesin.
0: Çok da zorlu bir maç sonu yaşanabilirdi ikinci yarı. Fakat oyuna girişiyle Batrakov'un çok daha etkili, rakip ceza sahası ve çevresinde pozisyon arayan bir Galatasaray vardı.
1: Hocam inanılmaz bir şut var. Yani yani gol dedik burada yayında. Nasıl çıkardığını siz gördünüz yani rakip kalecinin. Yani Batrakov'un çok acayip bir golü de olabilirdi bu arada.
0: Çok yüksek potansiyele sahip bir oyuncu. Bu arada genç bir oyuncu olduğunu tekrar hatırlatalım. Hani başarısız dönemler geçirebilecek bir oyuncu. Geçirmemesini dileriz tabii ki ama en azından şu anda ilk maçlar itibariyle gördüğümüz görüntüde sabredilmenin doğru olacağı bir oyuncu olarak diye düşünüyorum. Sabredilmesi lazım.
1: Katılırım. Şöyle devam ediyorum mesajlara. Selim Hocam demiş inşallah Başakşehir ligden düşer demiş. Maç seyretme keyfimizi kaçırıyorlar demiş. Sıfır atmosfer, sıfır seyirci demiş. Hocam ne dersiniz demiş. Yani Başakşehir tribünlerinin bu vahim hali sizi ne kadar rahatsız ediyor diyeyim.
0: Bir futbol sever olarak benim de aslında görmek istemediğim bir görüntü. Benim Başakşehir stadında da maç izledim. Fatih Terim stadında da maç izleme fırsatım oldu birkaç sene önce. Gerçekten aslında biraz daha rakip takım taraftarlarının tribünlerde yoğunlukta olduğu, Başakşehir taraftarlarının ise biraz daha daha küçük alanlarda kümelendiği bir stad yapısı var. Atmosfer dolayısıyla birazcık karışık oluyor. Boz baykuşların tezahüratları oluyor. Fakat mesela bir Galatasaray, bir Fenerbahçe'de, bir Beşiktaş taraftar gittiğinde de daha baskın olabiliyor statta. Ciddi yatırım yapılmış bir kulüp. Küme düşmesi ya da düşmemesi hakkında bir yorumda bulunmak istemem ama dediğiniz gibi taraftarlarının daha nispeten az sayıda olması takım için bir dezavantaj oluyordur diye düşünüyorum Başakşehir takımı için.
1: Vallahi tabii ki ara ara, yani bizim programımız tabii ki genelde maç endeksli bir program. Arada gülüyoruz, ediyoruz, şakalaşıyoruz, o başka bir konu. Bu arada Galatasaray'ın hücumu olabilir. Başakşehir savunması iyi kapandı. Tekrar atak tazeliyordu Galatasaray. Torreira şimdi sağ kanattan Şallah iyi buldu. Şallah içeriye doğru çevirdi. O Simen'e doğru. Bir vuruş gelirse tehlike olabilirdi Batrakov'dan ancak. İyi bir vuruş gelmedi. Bir ters vuruşta gol gelebilirdi.
0: Bakın orada... Batrakov yine orada. Pozisyonun tam içerisinde. Bitirici vuruşu yapamadı ama... Yani ne kadar golü kovaladığını, aç olduğunu görüyoruz oyuncunun.
1: Kesinlikle öyle. 6 pasta Batrakov o noktada çok daha iyi bir vuruş yapsaydı skor 2-0'dı. Sonrasında bu arada Başakşehir savunması uzaklaştırırken Gabriel Saray'a çarpıyor top. Sara istemsiz bir şekilde gol bulabilecek bir pozisyonu vardı ki aslında istemsiz de değilmiş.
0: Ben girdi zannettim. Az kalsın dönen topta gol oluyordu Saray ayağından ama bu arada pozisyonda Osimhen'in Batrakov'a yaptığı gol pasını da göz ardı etmemek lazım. Kafa topunu çok güzel indirdi. Batrakov'a da heyecan diyelim, tam topu ıska geçti. Yani ayağına oturmadı. Ayağına otursa jeneriklik bir gol de izleyebilirdik şöyle üst dağlara doğru. Bakalım biraz daha.
1: Hocam bir görüntü benim çok dikkatimi çekti. Hatta çok da hoşuma gitti. Osimhen'le Batrakov geçtiğimiz Galatasaray maç sonunda taraftarın önüne giderken orada yan yanalardı. Yani Osimhen'le Batrakov'un yan yana olması, çünkü bir 9 numaralı 10 numaradan bahsediyoruz ve ilk defa yani ülkesinin dışında futbol oynayan bir karakterden bahsedebiliriz Batrakov için ve Osimhen'in yanına gidip aslında şu anda saha içinde de ne kadar iyi aslında vücut dillerinin birbirine uyduğunu görebiliyoruz. Evet, belki saha içinde çok daha iyi örneklerini görürüz ileriki vakitlerde ama bu neyi gösterir hocam bize? Yani bu Osimhen'in bu yaptığı hareket neyi gösterir hocam?
0: Osimhen belli ki kanatlarının altına almış Batrakov'u. Gelişinden itibaren zaten benimsenmesi ve takımın bir parçası haline gelmesi gereken bir oyuncu. Takımın 10 numarası genelde takım içinde daha etkin olan, daha söz sahibi olan oyuncular olur. Biraz daha hiyerarşi itibarıyla. Burada sanıyorum ki Osimhen üzerinden birazcık bu sağlanacak. Çünkü Batrakov daha çok genç bir oyuncu. Osimhen'le Batrakov'un sağ dışında iyi anlaştığını görmek güzel. Asıl soru saha içinde ne kadar iyi anlaşabilecekler bence.
1: Skoru hatırlatalım hocam, arada giriyorum, kusura bakmayın, her zaman böleceğim bu şekilde. Tekrardan özür de dileriz o zamanlar ama 29. dakikadayız. Galatasaray deplasmanda Başakşehir karşısında 1-0 önde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ligin açılış haftasında, 4. haftanın açılış maçında daha doğru bir Türkçe ile Galatasaray'da şu anda kazandığı bir serbest vuruşu kendi yarı sahasına kullandı. Ceza sahası içinde kalabalık bir ortam var Başakşehir kalesinin önünde. Tekrardan atak tazeleyecek Galatasaray sağ kanat. Hatta Roland Şalay ile birazcık bu dakikalarda Başakşehir savunması da daha kompakt diyelim. Öcal Bey'in bir kuponu var. Bir kupon göndermiş bize ki biz program içinde ara sıra kuponlar da alıyoruz. Böyle bu şekilde sohbetimizde bunlar da var. Ya bu bir iddia programı zaten değil, bunun farkındasınız ama tabii ki kuponlarınızı da gönderebilirsiniz. Yani hem mesajlarınızı hem fikirlerinizi hem de kuponlarınızı bekleriz. O yüzden de ya bunun bir iddia programı olmadığını baştan hatırlatmakla beraber soracağım. Başakşehir Galatasaray maçında Galatasaray'ın 7 isabetli şutuna güvenmiş.
0: 7 isabetli şut. Şu an hemen kaç olduğuna bakalım.
1: Kaç hocam?
0: Şu anda 4 tane isabetli şuta ulaşmış
1: çok
0: durumda.
1: Çok iyi bir yerde. Çok iyi bir yerde.
0: Bu maç gelmiş gibi görünüyor.
1: Gelmiş gibi. Ipswich Liverpool maçında Liverpool 8 isabetli şut vuracağını düşünmüş dinleyicimiz.
0: Ya Ipswich içeride iyi kapanan bir takım. Bu kadar fazla net şut imkanı verebilir mi? Emin değilim. İsabetli 8 adet şut mu demiştik?
1: Evet, isabetli 8 adet şut.
0: Yani 8-10 şut kesin çekecektir Liverpool ama isabet bu kadar fazla gelir mi? Ipswich'i göreceğiz. Ya Ipswich kendi küçük stadında güzel bir atmosfer yakalayıp rakiplere de kolay gol fırsatı vermeyen bir takımdır. Burada biraz daha ihtiyatlı yani, olmakta fayda var.
1: Şöyle bakıyorum hocam, bir de şu maçla aslında kuponu tamamlamış dinleyicimiz. Paris Saint Germain Monaco maçında iki takım toplam isabetli şut 12 artı demiş. 12 de dahil. Yani mesela Paris
0: maç nerede?
1: Maç şeyde Paris'te. Bu arada Victor Osimhen çok tehlikeli pozisyon olabilir denizden. İyi bir kurtarış ama öncesinde de bayrak kalkıyor.
0: Maç nerede dedik?
1: Paris'te.
0: Paris'teki.
1: Parc'te Prens'te yani.
0: Toplam 12 isabetli şut. Ya, dinleyicimiz isabetli şut
1: öyle
0: bahisleri yapmayı seviyor diye anlıyorum. İlginç bir tercih ama kutluyorum. Bence isabetli tercihler olmuş olabilir. Hani her ne kadar Ipswich'teki savunma konusunu öne çıkarsak da bu da Liverpool. Ne kadar etkili bir takım olduğunu söylemeye gerek
1: şöyle
0: yok.
1: Şöyle dersek uygun mudur hocam? Umarım isabetli olur.
0: Umarız isabetli olur. 12 ya da daha fazla isabetli şut da çekilir son olarak Paris Saint Germain Monaco maçında. Ben bir sakatlık görüyorum. Barış Alper hazırlanıyor şu anda. Osimhen'de bir problem var.
1: Ya muhtemelen tedbir amaçlıdır diye düşünmek istiyorum.
0: Bir çekti gibi gördüm.
1: Bakalım.
0: Kaskta bir problem oldu gibi gördüm.
1: Golü bulduğu pozisyonda mı acaba bu oldu?
0: Müthiş bir gol bu arada.
1: Yani yayıncı kuruluş onu göstermedi ama arka adele mi acaba? Ya yürüyüşünden anlamaya çalışıyorum. Yani sağ üst bacağıyla alakalı bir şey olduğunu anlıyorum.
0: Ya golümüzü attık hiç zorlamayalım da denmiş olabilir. Orada bir sağ bacaktaki bir adelede problem olabilir. Kasık artık birazcık kasını tutuyor gibi gördüm oyuncu.
1: Tabii ki yani şöyle söyleyelim. Bu arada Galatasaray tarafı hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemeyiz. Sporcu sağlığı her şeyin önünde. Victor Osimhen sakatlığı sebebiyle Barış'la değişti. Sağ üst adelesinde bir problem olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki Selim Hocam şu anda kaynaklarıyla mutlaka konuşacaktır maç içinde.
0: Hemen biraz bilgi alalım.
1: Yani gerçekten kendisinden de en azından bir 45. dakikada ufak bir bilgi alırız diye düşünüyorum. Ki devre arasında Berkay Çakır'a da bağlanacağız. Berkay'dan da belki bir bilgi alabiliriz o konu hakkında ama Selim Hoca'ya da mutlaka bir istihbarat gelecektir. Yani gerçekten bu arada burada da sert bir hareket var. O Peri'nin yapmış olduğu şu anda gösteriyor tekrardan açı. Yani sarı kartlık pozisyon atlanmış gibi görüyorum.
0: Oyuncu değişikliği gerçekleşti mi? Sanırım bekleniyor birazcık.
1: Ben gerçekleşti gibi gördüm ama.
0: Osimhen çıkmış durumda.
1: Evet, Osimhen kulübede şu anda.
0: Evet, oyuncu değişikliği gerçekleşti. Barış Alper başlamadığı maça talihsiz bir sakatlık sonucu dahil olmuş oldu.
1: Allah korusun diyelim Öcal Bey. Tek Kral Vlahovic en az Osimhen 2 ay yok demiş. Tabii yani Öcal Bey yani şu anda bu şey değil yani sakatlık hepsinden önemli konu. Yani burada sonuç olarak herkes ya tabii ki futbolcular çok çok paralar kazanıyorlar ama sonuçta insanların sağlığı ve her şey çok daha önemli. Bunu her zaman da vurgulamaya çalışıyoruz. Şöyle bakıyorum. Ayhan Bey demiş ki abi İngiliz vatandaşı İngiltere'de yaşıyor demiş. Liverpool hayranı senden bahsettim. Dedim Arsenal taraftarı diye. Arsenal'i fazla sevmedi. Abi sana selamları var demiş. İnanılmazsınız Ayhan Bey. Arsenal taraftarıyız. Takımdan memnunuz. Onu da iletin Ayhan Bey aynı zamanda. Takımdan çok memnunuz. Takım şıkır şıkır devam ediyor. Aston Villa, City ve Coventry maçlarında 3-3 ile başladık. Darısı 4. maçımıza demek istiyorum. Arsenal hakkında bugün Arsenal günü değil. En azından tekrardan biz rotayı ligimize çevirelim. Bu arada Victor Osimhen'e de geçmiş olsun dileyelim buradan.
0: Tedbir amaçlı oyundan alındı diye yüz ifadesini okuyorum Osimhen'in. Şimdi birkaç soru da soruyorum.
1: Peki hocam. Sizden tabii ki mutlaka alırız ama tabii ki o durumun detaylarını öğreniriz. Mutlaka bir şeyler olacaktır. Bizlere de gelecektir. Evet abi ben göremedim top çizgiyi geçiyor mu golde Galatasaray'ın golünde diye. Çok net gördüm ben geçtiğine inanıyorum. Yani o arada çimi gördük hatta yani ilk vurulduğu açıda acaba gol mü değil mi diye herkes böyle bir %50 gibi kalmıştır ilk etaptaki normal kameranın açısıyla. Ben çok net gol gördüm topun iniş ve şeyini. Sonrasında zaten bayağı yakın çekimden gördük. Araya çimin de hani sadece bu fotoğrafta bazen göz yanılması da olabiliyor ama bunda çok barizen bir karış var. Hem çizgiyle hem top arasında aradaki yeşillik kısmında bir karış var. O yüzden çok bariz bir şekilde Galatasaray'ın golünün de temiz olduğunu söyleyelim. Çünkü artık dinleyicilerimiz şu noktaya geldi. Hakemlerimizin sıkıntılı performansları kaynaklı olarak ki Kadir Bey de yazmış. Dün Bursaspor İstanbul Spor karşılaşmasını izledim mi şeklinde. Ben izlemedim ama çok yakın bir arkadaşıma telefonla konuştum işte. Dün şehir dışındaydım. Onunla konuştum. Abi yayında mutlaka bahset, saçma sapan şeyler oldu şeklinde demiş. Allah bugün çok bahsedemeyeceğim ama yarınki yayında şöyle bir göz ucuyla adam akıllı bir izleyip yarınki yayınlarımızda ya da sonraki gün bu konuyu konuşuruz.
0: Bu arada Keleçi İheanacho'nun da Premier Lig'den hatırladığımız Keleçi İheanacho'nun da Bursa Spor'da müthiş bir grafik yakaladığının altını çizebiliriz. Her maçta gol ve asistleri var bu sezon. Zaten Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncunun da böyle bir performans göstermesi şaşırtıcı değil açıkçası.
1: Vallahi geçen Rahmi abiyle, Rahmi Çelikkol'la beraberdik. Bursa Spor'u çok seven, Bursa Spor'un tribün emekçilerindendir. Bizim de Metin Pala vardır Selim Hocam, siz tanırsınız Metin
0: çok,
1: Pala'yı.
0: Çok iyi tanırım.
1: Metin Pala'nın dayısı, büyük Bursa Sporlu Rahmi Çelikkol. Kendisiyle de iki hafta önce falan böyle bir güzel sohbet etmiştik. Bakalım, konuşma şansım olmadı dün bugün. Bakalım Bursa Spor tarafı ne düşünüyor, onu da sorarız bu maçla alakalı.
0: Metin Pala'ya da selamlar burada.
1: Metin Pala'ya da selamlar. Selim Hocam şu anda bakıyorum. Mehmet Bey demiş ki, Selim Hocam maçı bıraktım, Batrokov'u izliyorum. Toplu ve topsuz her yerde var. Bu çocuk Galatasaray'da çok iyi işlere imza atacak gibi demiş. Bu arada çok tehlikeli pozisyon olabilir. Kadir Sağlam hiç tereddüt etmeden sarı kartını çıkardı. Galatasaray tam ceza sahası çizgisinin üzerinden serbest vuruş kullanacak. Yunus Akgün yerde kalan isim. İçeride dışarıda mı tartışmaları da olabilir mi hocam? Temiz midir?
0: Temiz, dışarıda net bir frikik. Mehmet Bey'e de cevap vermiş olalım. Beni de çok heyecanlandıran bir oyuncu. Merakla bekliyoruz nelere, nasıl performanslar vereceğini Batrakov'un. Böyle genç oyuncuları takımlarımızda görmek istiyoruz.
1: Hocam buradan kim vurur? Sara mı?
0: Genelde bu tip vuruşlarda Sara'nın topun başına geçtiğini görüyoruz. Salah'ı görüyorum şu anda pozisyonun etrafında. Ben Yunus'un da vurmak isteyebileceğini ama
1: faulü ben aldım.
0: Eninde sonunda Gabriel Sara'dan bir vuruş izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Peki geldi mi hocam?
0: Leroy Sané de bu vuruşları yapabilecek bir oyuncu. Onu da altını çizelim orada zaten hemen.
1: Topun başında şu anda Sané var. Sara var. Yunus var. Hatta Şallahi de var. Barajın altında Faizullahev. 4 tane de Başakşehirli oyuncu barajı oluşturuyor.
0: Top o kadar güzel bir yerde duruyor ki herkes vurmak ister sanıyorum böyle bir pozisyondan. Hemen yayın hemen dışında biraz daha merkezin sağ tarafına doğru diye anlatabiliriz hocam, dinleyicilerimize.
1: Bu arada vuruşta geldi Batrakov diyecektim. Orada Sané vurdu.
0: Sané güzel bir vuruş çıkaramadı. Topun biraz fazla altına girdi ve out'a gittiğini söyleyelim. Bu vuruşları yapabilecek bir oyuncu. Artık Sané'den böyle bir şov, bir müthiş bir efor, müthiş bir skor katkısı da bekliyoruz açıkçası.
1: Valla Selim Hocam, yani o bölgedeki serbest vuruşlarda o barajın üstünden o topu düşürebilmek de biraz problem olur mu hocam? Yani biraz daha belki yerden sert veyahut da baraj köşesinden ya da iki baraj arasındaki oyuncuyu hedefleyerek gibi sanki oyuncuların daha fazla skor yaptığını görüyoruz. O kadar yakın
0: o serbest vuruşlarda. O mesafeden dediğin gibi barajın üstünden topu düşürmek zor bir şey. Bunu yapabilen oyuncular var ama... bu arada barajın altında yerde bir oyuncu da olduğu için evet, yerden bir vuruşta çekilmesi zor. Dediğin gibi oradaki kendi takım barajı kuruluyor biliyorsunuz. Hı-hı. Şu anda güncel futbolda birazcık kalecinin görüş alanını etkilemek için orası üzerinden yapılacak sert bir vuruş biraz daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Bu arada hatırlatalım, UEFA'dan ceza geldi. Guendouzi Roma ve Aston Villa maçlarında yok. İkisi ertelemeli 4 maç ceza alıyor. Guendouzi Roma ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek mutlaka tabii ki. Yani Fenerbahçe'nin hukukçuları, oradaki avukatlar mutlaka devreye gidip bu konuyla alakalı farklı bir yaptırımı olacaktır. Bu arada Mason Greenwood'a da bir yıl ertelemeli bir maç ceza geldi konuyla alakalı. Mason Greenwood'a da ceza geldi ama Mason Greenwood Roma maçında sahada olacak. Perşembe günü oynuyor Fenerbahçe Roma ile. Bu arada Başakşehir'de köşe vuruşu kullanacak. Dakika 40, Galatasaray deplasmanda 1-0 önde. Skovolsen arka direğe doğru hedefliyor Başakşehir bugün köşe vuruşlarını. Ancak şu ana kadar bir sonuç alamadı Başakşehir takımı. Bir faul beklentisi var orada Sanchez'in. Hatta Lemina da Kadir Sağlam'ın yanında. Orada Sanchez Şomurodov'la Tam o noktada hocam.
0: Öyle bir temas var ama zaten Şomurodov'da bir sistemi oldu hakeme ve Sanchez'e. Oyun serbest vuruşla devam edecek diyelim.
1: Selim hocam demiş, Sané'nin ne yaptığını

0: Sen anladın mı? Acaba önde baskıyı kırıyor, akan oyunda hiç yok. Ruh gibi ortalıkta dolanıyor. Böyle midir? Yani Sané ruh gibi mi ortalıkta dolanıyor? Yani olmuyor mu Sané ile Galatasaray uyumu? Ya bir şekilde o uyum yakalanılamıyor mu? Bu mudur yani? Herkes yani birisi Sané abi iyidir, iyidir diyor. Birisi diyor ki baba yok, ruh gibi ortada yok diyor adam. Hocam neye inanmalıyız?
1: Sané geldiğinde en çok heyecanlanan isimlerden biri bendim bence. Çok beğendiğim bir oyuncu ve her maç çok daha etkin olmasını bekliyordum. Fakat çok uzun bir süredir ondan bu taraftarın istediği etkili futbolu, skor katkısını göremedik. Çok ciddi paralar kazanan bir futbolcu. Dolayısıyla ben bu transfer döneminin sonunda bile Galatasaray yönetiminin bu oyuncuyla yolları ayırma tasarrufuna gidebileceğini düşünüyordum. Ama bunun da bir de diğer yüzünden bakmak lazım. Yani paranın diğer yüzüne baktığımız zaman da müthiş bir Leroy Sané kalitesi var. Ben her teknik direktörün bu kalitedeki bir oyuncuyu, yani skoru her an değiştirebilecek bir oyuncuyu kadroda tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Evet, henüz değiştiremedi böyle çok fazla. Birkaç tane Osimhen'e etkili ortası var Galatasaray'ın gol bulduğu. Ben mesela Ajax maçı aklıma geldi şu anda. Ama bir şekilde olmuyor şu an. Ben hani şu ana kadar Yunus Akgün'ün son 2 seneki performansını Sané'nin çok üstünde buluyorum. Biraz daha kontra atak oynanması planlanan, yani geçiş oyunu ile kaleye gidilmesi planlanan maçlarda ilk 11'de değerlendirilip aslında diğer maçlardaysa, biraz daha Galatasaray'ın üstün oynadığı maçlardaysa oyuna sonradan girecek bir itici güç olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum oyuncunun. Çok beğendiğim bir oyuncu Galatasaray forması giymeye başlayana kadar, fakat sarı kırmızılı formayla da şu ana kadar pek büyük işler başarmadığını söylersek yanılmayız bence.
0: Hocam şimdi bakıyorum, biraz ben de kendi bir kaynağıma sordum. Galatasaray Kulübü'ne yakın bir kişiye sordum hocam. Bu arada Başakşehir hücumu gelişti. Orada Uğurcan'ın kurtarışı var. Köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. Tedbir amaçlı hocam. Sizin de söylediğiniz gibi tedbir amaçlı olduğunu ilk etapta anlamışlar. Ama tabii ki belli başlı tetkikler mutlaka olacaktır. Yani ilk etapta sizin gördüğünüz, oyuncunun hissettiği şey belki maçın sıcaklığıyla farklı bir şey olabilir ama mutlaka bunun kontrolleri yapılacaktır. Umarız Osimhen'in durumu da ciddi değildir hocam, lütfen.
1: Ben bir Uğurcan Çakır'a parantez açmak istiyorum. Geldiğinden beri kalede çok ciddi güven veriyor. Muslera'nın gidişi sonrası bir kalecinin bu güveni taraftar nezdinde bu şekilde doldurabilmesi genelde çok zordur ama yani 30 milyon euroluk fiyatının çok yüksek olduğunu düşünmüştük zamanında ama Uğurcan'ın performansına da dikkat çekmek istiyorum. Yani benim her geçen maç güvenim tazeleniyor Uğurcan'a açıkçası.
0: Aslında Kadir Bey'den ilginç bir yorum var. Bu yorumu tane tane okumak istiyorum ki Kadir Sağlam, şu anda karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Kadir Bey'in mesajını okuyacağız. Yerde bir Galatasaraylı oyuncu var. Skovol senle Barış'ın mücadelesi sırasında, şöyle bakıyorum, Yunus'la Faizullah'ın ve mücadelesi, iki takım oyuncuları da gerçekten korakor dişe diş mücadele ediyorlar bugün. Nuri Şahin'in de bu pozisyonla alakalı bir itirazı vardı. Evet, oyunda devam etti. Birazdan uzatma dakikasını öğreneceğiz ilk yarı nezdinde. Onu da söyleyelim. 45. dakikaya girmek üzereyiz. Kadir Bey de diyor ki geçen hafta sana gitmek istiyor demiştim. Ben 20 dakikalık futbolcu değilim demiştim. Sané ile alakalı böyle bir açıklaması olduğunu söylüyor Kadir Bey. Bu haberlerin üzerine bu hafta Sané'nin 11 başlaması, yani Okan Buruk'a eksi mi yazar acaba demiş. Ben katılmıyorum. Burada ben birazcık devreye girmek istedim. Hocam, yani Sporting maçı var. Sané de çok değerli bir oyuncu. Mutlaka sezonun belli bir yerinde tabii ki mutlaka üstüne koyacaktır. Sezona en iyi giriş yaptı mı? Yani Barış da iyi giriş yapmadı. Sané de iyi giriş yapmadı ama bakarsanız Osimhen çok iyi giriş yaptı. Yani belli başlı Galatasaray'ın elinde artık Leao'su da var vesaire vesaire, çok fazla ismi var. O yüzden mutlaka bir oyuncu bir gün verim vermezse ya da 2-3 hafta verim vermezse sonraki hafta verim verebilir. Bu futbolun zaten mayasında var. Yani mutlaka belli haftalarda bazı adamlar form düşüklüğü yaşayacaklar. Belli haftalarda da bazı adamlar size en azından serüvende sizi çok ileriye doğru sürükleyecekler diyelim. Bir dakikalık bir uzatma var ki ilk yarılarda aslında biraz daha kısa uzatmalar görmeye alıştık. Süper Lig'de artık galiba böyle bir uygulama olacak. Hocam bir şey diyecek.
1: Sané ile ilgili bir düşüncemi tekrarlamak istiyorum. Bu oyuncunun ben kanatlardan ziyade çok daha etkili olabileceği 10 numara pozisyonunda da denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun bir süredir Galatasaray takımında oynuyor ama henüz son birkaç maç sonradan girdiğindeki kısım dışında 10 numara pozisyonunda izlemedik. Manchester City ve Bayern Münih öncesinde Schalke takımında oynarken daha gençti. Daha 10 numara olarak maçlara başlıyordu.
0: Hocam hatta, çok iyi hatırladınız
1: hatta
0: ya.
1: Hatta çok iyi bir Real Madrid maçı çıkarmıştı seneler önce bundan. Güzel de bir gol atmıştı. 6-1 bitmişti maç Real Madrid lehine. Ya ben Sané'nin her maça çıktığı, maçın içinde olduğu her dakika etkili olma potansiyeli olduğunu, fakat henüz bunu ne hikmetse göremediğimizi düşünüyorum.
0: Yok doğru. Yani doğru ya. Yani çok iyi bir şey göremedik.
1: Demek ki farklı bir şeyler denemek gerekiyor. Yani şu anda rakip takımlar Sané'ye karşı nasıl hazırlık yapacaklarını çözmüş durumdalar diye görüyorum. Yeni şeyler denersek Sané ile beraber belki Batrakov'la birlikte de oynatılabilirler. Daha etkili bir Sané izleyebiliriz. Fakat kanatlarda olmuyor şu anda. Özellikle bugün sol kanatta hiç olmadı yani. Maçın başından beri ismini duymadık.
0: Şöyle bakıyorum. Bu konuya girmeyelim. Ayhan Bey, bu konuya girmeyelim. Attığınız fotoğrafla alakalı o işe girmeyelim. Şu an biraz problem olabilir, onu söyleyelim. Gerçekten hani gerek yok, bugün o işe girmesek daha iyi olur ama en azından konuyu bize çok güzel anlattınız. Bugünlük ikimizin arasında sır olarak, hatta Selim Hoca siz ve benim aramda sır olarak kalsın. Bu konuyu şu anda girmeyelim istiyorum. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey yazmış. Mehmet Bey demiş ki, sevgili Selim Hocam demiş, Galatasaray'ın hali hazır orta sahası, bu bizi orta saha kurgusuyla sıkıntı yaşatırlar mı? Yani demiş ki bu hali hazır transferin son, artık son dilimindeyiz ki herhangi bir oyuncu alınsa dahi yaklaşık 3 saat 12 dakika içerisinde herhangi bir oyuncu alınsa dahi Avrupa listesinde olmayacak. Galatasaray'ın mevcut orta sahası yetersiz mi Selim Hocam?
1: Ugeçukwu'nun antrenman performansının çok üst düzeye çıktığı ile ilgili kulüp içinden bilgiler geliyor. Ben savunmanın tırnak içinde dinleyicimizin söylediği gibi delik deşik olacağı, potansiyel olarak olabileceği maçlarda Ugeçukwu'nun sahne alıp oraları toparlayabileceğini düşünüyorum. Bu soruya başka bir bakış açısıyla bakmak gerekirse de şu anki Torreira, Gabriel Sara orta sahasının özellikle Galatasaray'ın üstün oynadığı maçlarda yeterli olduğunu, ancak rakibin baskılı oynayacağı maçlarda sizin de dediğiniz gibi biraz daha defansif nitelikteki bir oyuncunun sahada bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yine tekrar unutmamak lazım, Torreira bu takımın hem hücum hem savunma anlamında bir kontrol mekanizması ve kaç yaşında olursa olsun, durumu ne olursa olsun savunma olarak çok ciddi katkı veriyordur diye düşünüyoruz.
0: Selim Hocam teşekkür ederiz ilk yarı nezdinde. Çok kısa iki mesajı da hemen ben yanıtlayacağım. Ondan sonra araya gideceğim. Araya gittikten sonra tabii ki devre arasında Berkay Çakır'la beraber sohbet edeceğiz. Selim Hoca bize ilk yarıda eşlik etti. Selim Hocam'la ikinci yarı devam edeceğiz. Maç sonu yayınında da devam edeceğiz aslında. Selim Hoca'yla bugün çok uzun bir yayın yapacağız. O yüzden maçta ara ara farklı konuları da konuşuyoruz. Galatasaray'da biraz bireysel oyuncu performanslarını konuşuyoruz. Maç sonunda birazcık daha farklı bir konseptle konuşuyoruz. Yani maç sonu konseptimizi biliyorsunuz. Selim Hoca zaten normal şartlarda maç içlerinde de destek oluyor, maç sonlarında da geliyor ama bugün her ikisinde birden bizlerle stüdyo konuğumuz bugün. Bugün Selim Hoca özel programı gibi oldu birazcık. Osimhen çıktı, bu maç beraber biter diye bir yorum gelmiş. Biliyorum Ayhan Bey, bu konuyu konuşuruz. İkinci yarıda belki biraz daha farklı bir açısından konuşuruz. Bir dinleyicimiz demiş ki hakemlerle alakalı bir konuyu sormuş. Şimdi bakacağız tabii ki kim yazmış. Enes Bey yazmış. Enes Bey demiş ki Can Bey, sizce de bu hakemler körün gözüne sokarcasına maç yönetmiyor mu demiş. Başakşehirli oyuncu Osimhen'in omzuna dokundu. Hakem saniyesinde çekmeden dolayı aslında Barış Alper Başakşehirli oyuncunun formalite bir met süründürdü. Şöyle Enes Bey, bir kere şöyle söyleyeyim. Bu ezelden beridir büyüklerin çoğu maçında diyelim, yani her maçta her sahnesinde demiyorum ama bu Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde, Beşiktaş içinde, Trabzonspor içinde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hakemler konusunda eğer bir %50-50 gibi bir düşünceniz varsa, hani şöyle diyor, daha zayıf takıma inisiyatifi kullanın demesine rağmen karşılaşmanın hakemlerinin büyük takımlara çok daha fazla bence ayrıcalık yaptığını düşünen taraftayım hakemlik konusundaki. İlk 3 hafta boyunca hakemlerimizin gerçekten seviyesinin çok gerilediğini, hani neydi ki seviyesi diyorsunuz ama çok gerilediğini düşünüyorum. Biraz maç ritimlerinden de uzak olduklarına inanıyorum. Ya sezon başıdır, hani oyuncular da tam ritme giremezler ya, hakemleri de biraz öyle değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu kadar vahim bir tabloyu sürdürülebilir nasıl olabileceğini ben de inanmıyorum, bilmiyorum. Ama bugün nezdinde şöyle söyleyeyim. Yani hakem konusunda Enes Bey, yani ilk 3 hafta o kadar vahim şeyler gördük ki şu 45 dakikada 2 tane çekmeden dolayı hakemi eleştirmeyeceğim. Yani şu anlık fena değil. Gol de gol bu arada, onu da söyleyelim. Bütün dinleyicilerimiz yine böyle şüpheli bir golmüşçesini aslında belki de düşünmüşlerdi ama çok net görüntüler var. Ki zaten ilk izlediğinizde de görüyorsunuz diyelim. Bir araya gideceğim. Aranın ardından Berkay Çakır'la ikinci yarıya kadar sohbet etmeye devam edeceğiz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray 10 numara transferini Alexi Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısına yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexi Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexi Batrakov 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexi'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexi annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFA 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takıma alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv

0: takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dimitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arya Hava Zuyuva'dan Moskova'ya giden kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexey Batrakov, Lokomotiv altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste 2 kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sizce Alexey Batrakov Galatasaray'ın aradığı 10 numara olabilir mi?
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Can Genç'le dakika skor devam ediyor.
3: Evet, dakika skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarı Galatasaray deplasmanda Başakşehir karşısında 1-0 önde. Victor Osimhen tedbir amacıyla, bunun altını bir kez daha çizelim, tedbir amacıyla kenara alındı. Üst adalesi diye anladık ilk etapta ama Berkay Çakır'a ilk Osimhen'in durumunu soracağız. Berkay Çakır, hoş geldin.
4: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
3: Çok çok sağ ol. Victor Osimhen'in durumuyla alakalı bir bilgi var mı? Bir düşünce var mı? Bir istihbarat var mı? Şu anda Osimhen'in de görüntülerini görüyorum ki şu anda kendisi de çok sinirli. Yani maç içinden bazı kareleri gördük. Oyunun alanının kenarına geldiği zaman kendine çok sinirli oynamak istediğini görüyoruz ki oyuncunun her zaman yüksek bir hırsı olduğunu biliyoruz ama Victor Osimhen durumuyla alakalı biraz fikirlerini alabilir miyim?
4: Şöyle hani herhangi bir kaynağım yok şu anda ama benim gördüğüm kadarıyla sağ iç kasık bölgesinde bir zorlanma olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten de hafif bir esneme ya da bir zorlanma ve onunla birlikte bir içte minik kanamayla 3 hafta boyunca Galatasaray takımında yer alamayacak.
3: 3 hafta, bir dakika, burası çok önemli. 3 hafta yer alamayacak. İlk defa
4: yani ilk gördüğümüz konu bu. Yani tedbir amaçlı kenara alındı ama oyuncu da kendini çok iyi tanıyordur. Orada o zorlanmasına ve stretching hareketinin durumuna baktığımız zaman sağ iç kasık olarak gördüm ben.
3: Hocam yani tabii ki ister istemez buradan geçmiş olsun diyeyim. Yani sporcu sağlığı her şeyden çok daha önemli. Doğrudan aslında ilk 45 dakikayı sorarak başlarız biliyorsun Berkay. Yani genelde birçok yayın yaptık seninle de beraber abi ama ilk 45'te biz ne izledik? İlk 45'te Galatasaray taraftarı memnun olmalı mı? Osimhen hariç soruyorum bu konuyu.
4: Yani kesinlikle ilk sorduğun soru Osimhen'in durumu ve maç da aslında ilk yarıda ikiye bölünmüş durumda. Sağda Osimhen varken ve yokken olarak Galatasaray'ın çok büyük bir hücum gücü, aynı zamanda savunma gücü de Osimhen. Çünkü şunu gördük, Osimhen sağdan ayrıldıktan sonra Başakşehir çok daha rahat hücum yapmaya başladı. Osimhen gibi bir tehdidin olmaması sebebiyle savunma hattını biraz daha ileri çıkardı. Skorda da geride oldukları için biraz daha cesaretlendiler ve Osimhen'den sonraki yarıda Başakşehir

0: toplu oynadığını görüyoruz. Ondan öncesinde Osimhen sahadayken Galatasaray'ın çok büyük bir üstünlüğü vardı. Hem pozisyon olarak hem futbol olarak. Burada Batrakov'un altını çizmek istiyorum.
1: Tam onu soracaktım hocam, lütfen devam edin.
0: Çok iyi bir bağlantı oyunu oynadı. Hatta Sara'nın da performansını Batrakov'la birlikte oynayarak yükselttiği kanaatindeyim. Çünkü al-ver yapacak oyuncu oldu sahada ve Galatasaray haftalardır, belki geçen sezonun da ikinci yarısından beri merkezden hücum edemiyordu. Yani bütün hücumlarını kanat odaklı yapıyordu. Hatta geçen haftada bir istatistik vardı karşımıza çıkan. Ceza sahası önünde topla buluşmalarda Galatasaray neredeyse sıfıra yakın topla buluşabilmişti. Bu da bize gösteriyor ki merkez hücumu Galatasaray'ın zayıftı. Batrakov'un gelmesiyle birlikte, yani ilk 11'e dahil olmasıyla birlikte, Sara'nın da onunla pas kanalları oluşturması Galatasaray'ın biraz daha merkezden hücum edebilmesini sağladı. Yani evet, gol de merkezden buldu ama golü de Galatasaray pres odaklı bir Başakşehir savunma hattının bir hatasından dolayı Osimhen'in ceza sahasından bir vuruşuyla gerçekleştirdi. Bence bu Galatasaray açısından çok pozitif. Çünkü zaten kanat oyunlarını oynayabilen bir takım. Ama merkezde de gücünü geliştirdiği zaman takıma mutlaka yeni kalite kattığını söyleyebiliriz Batrakov'un.
1: Şimdi de ikinci yarı aslında birazdan başlayacak. Takımlar da sahaya gelmeye başlıyor. Tabii ki ikinci yarıda neler olur diye soracağım ama Abdülkerim Bardakçı oyuna gireceğini söyleyeyim. Kimin yerine gireceği henüz belli değil ama hazırlık yapıyor Abdülkerim Bardakçı. İkinci değişikliği olacak Galatasaray'ın, ilk yarı zorunlu bir değişiklik olmuştu.
0: Peri forvete koydu ama Galatasaray büyük ihtimalle hızlı hücumlarla kontra tehdidi arayacaktır. Yani ikinci yarıyı bu değişikliği de bu anlamda zaten bekliyordum. Çok mantıklı buluyorum. Hani Galatasaray'ın ikinci yarıda ne oynayacağı aşağı yukarı belli.
1: Peki Rafael Leao'yu da soracağım. Bugün siz forma giyer mi Berkay? Onu sorayım.
0: Ben %100 giyeceğini düşünüyorum. Çünkü aslında bütün senaryo onun oyuna girmesi şeklinde oluştu gibi. Yani Galatasaray eğer skoru bulamasaydı ve yine bu sakatlık olsaydı biraz daha dar alanda bir Leao izleyecektik. Ama şu anda Başakşehir'in savunma hattının ileri çıkmasıyla birlikte daha geniş alanlar bulacak Galatasaray ve tam Leao'luk girmesi için bir senaryo oldu diyebilirim.
1: Peki Berkay, teşekkür ediyorum. Bu arada bol şans diliyorum. İyi seyirler diliyorum abi.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Can.
1: Evet, Berkay Çakır bizlerle beraberdi ki şimdi de ikinci yarı başladı. Selim Hoca ile beraberiz. Selim Feyzoğlu ile beraberiz ki Selim Hoca da ikinci yarıda yorumlarıyla esasında bize birçok şeyde kılavuz olacaktır. Kendisi de çok kıymetli. Hakkeza Berkay da çok kıymetli. Bütün buradaki hem stüdyo konuklarımıza hem de dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletelim. Hemen Selim Hoca'ya sözü vermeden önce güzel de bir mesaj aldık Yunus Bey'den. Demiş ki günlük dozumuzu alalım. Yayıncı kuruluş açıldı. Sesi kısıldı. Radyo golde Can Genç açıldı. Maçı 21-30 sanıyordum. Gol bildirimine geldim demiş. Radyo kaza. Radyonun olmadığı bir yerde yayın dinliyormuş o anda. Galatasaray her an gol atabilir deyip gol yemeyelim de şeklinde bir mesaj var. Selim Hocam ne diyorsunuz?
2: Valla ben de 21-30'da zannediyordum maçı, açık konuşmak gerekirse. Tabii Eylül ayına girdik, artık havalar biraz daha ılımlı hale geldi diyelim, daha erken saatlerde maç oynamaya. Bakalım ikinci yarı bizlere neler gösterecek. Biraz daha önce söylediğimiz gibi Başakşehir kulübünün daha etkili olmayı deneyeceği bir yarı olacaktır. Hem 1-0 geride olmalarının verdiği dezavantajla hem de Osimhen'in sahadan ayrılmış olmasının verdiği avantajla diyelim. Bir Uğurcan'ın sakatlık yaşadığı bir pozisyon yaşandı şu anda.
1: Evet, ama ciddi gibi durmuyor gibi hocam sizce?
2: Evet, biraz şov gibi geldi. Başakşehirli oyuncunun da onu ceza sahası içinde müdahale etmesi kaynaklı bir isyanı vardı diyelim Uğurcan Çakır'ın. Şimdi oyun devam ediyor.
1: Ya aslında Berkay Çakır'la şunu konuştuk Selim Hocam. Siz de tabii ki kulak misafiri oldunuz ama Osimhen'in durumuyla alakalı ilk gördüğü tabloda 3 hafta gibi bir süre verdi bize Berkay Çakır. Yani hocam size göre de mesela bu tip sakatlıklar kaçla kaç arasıdır ve zaman zaman hani tedbir amacıyla oyundan alınan oyuncular da hiçbir şey çıkmadığı da görülebilir. Sizin konuya bakışınız benzer mi? Yoksa bir tık daha ayrışıyor musunuz? Yani tabii ki şu anda bunun tam ne olacağını bilemiyoruz. Ama herkesin kafasında bu soru var.
2: Ben Berkay Çakır'la aynı fikirdeyim. Genelde kasık sakatlıkları yaşayan oyuncular Her ne kadar fit duruma gelseler de bir iki hafta

0: Belki gerekiyorsa 3 hafta kadar tedbir amaçlı oynatılmamalılar diye düşünüyorum.
1: Bu arada Barış orada bir mücadele topu kazanmaya çalıştı ancak faul olduğunu söyleyelim, evet.
0: Çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Galatasaray. Burada tedbiri bırakıp Osimhen yine değerlendirilmek isteyebilir ama ben de en azından 2-3 hafta kadar tedbir amaçlı Osimhen'in dillendirilmesi gerekebileceğini düşünüyorum. Sezon boyunca çok ihtiyaç duyulacak bir oyuncu. Takımın arkasındaki itici güç. Dolayısıyla sakatlık riskinin en aza indirilmesi gerektiğini düşünüyorum gelecek maçlar için. Osimhen'in Sporting Lisbon karşılaşmasında sahada olmasının zor olacağı görünüyor. Fakat kasık sakatlıklarının da ciddi bir oyuncuların performansına etkileyici bir unsur olduğunu tekrarlamakta fayda var. Osimhen de çok önemli bir oyuncu. Takımın itici gücü, bu arada bir pozisyon gerçekleşiyor.
1: Başakşehir bir kontratak bulmuştu ancak Şallay ters kademeye girerek tehlikeyi önledi. Öncesinde bir offside olabilir mi diye bakmıştım ancak tabii ki o açıda tekrardan izliyorum pozisyonu var mı yok mu diye offside. Ya ben offside görüyorum da yardımcı hakemin tam önünde, o yüzden o daha iyi görmüştür diyelim.
0: Çok, çok ince bir pozisyondu. Oyuncu doğru bir zamanlamayla çıktı savunma hattının arkasına. Dolayısıyla offside olmayabilir.
1: Köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. Ondan sonra tabii ki hocam size sözü veririm ama Başakşehir köşe vuruşunu kullandı. Bu sefer öndüreye doğru bir tehlike olabilirdi. Uzaklaştırıldı. Bakalım son temas kimden? Şomurodov'dan mı yoksa Galatasaray savunmasından mı diye bakmaya çalışıyorum. Pozisyonu tam olarak göremedik ama yok, Başakşehirli oyuncudan. Kemen'den, ha sonra da Sanchez'e çarpıyor gibi.
0: Şomurodov kafa vuruşunu ıska geçtiği için bir üzüntü.
1: Ha, değil mi?
0: Aynen. Şomurodov'un bir üzüntüsü ekrana geldi. Kolay bir kafa vuruşundan yararlanabilirdi fakat ıska geçti. Zamanlamayla ilgili bir hata olduğunu söyleyelim orada. Galatasaray'ın bu sezon ön direğe açılan korner ortalarında tehlike yaşadığını görüyoruz. Buraya ekstra bir önlem alınması gerekebilir. Özellikle Osimhen'in de oyunda olmayışı köşe vuruş savunmasında Galatasaray takımına negatif etkisi oluyor.
1: Çok katılırım hocam. İlk yarıda örneğini gördük. Çok iyi bir noktanın altını çizdiniz. İlk yarıda Başakşehir arka direğe kestiği ortada. Oradaki oyuncu tekrardan ön direğe doğru servis yaptığı esnada aslında savunmalı Osimhen'in görevini gördük ki hem Berkay Çakır hem hocam siz bunu çok net bir şekilde Osimhen'i yorumlarken sadece atmasıyla değil savunmasıyla da hem duran top savunması hem de top rakibe geçtiği andaki Osimhen'in yaptığı karakteristik olarak farklılık o savunma baskısını hep vurgularsınız. Nitekim çok iyi bir yerin altını çizdiniz bence hocam. Çok fazla mesaj var. Biraz oralara dönmem de gerekiyor. Bakıyorum abi, büyüklerin çoğu maçında değil Galatasaray'da bunlar daha çok oluyor. Osimhen'in dokunulmazlığı var demişsiniz. Ya olabilir. Yani herkes bir taraf. O yüzden de ya mutlaka böyle yorumlar da olacak. Yani herkes, bizi dinleyen sadece Galatasaraylılar yok. Hem dört büyüklerin birçok kişileri hem aynı zamanda Anadolu takımlarını destekleyen birçok kişi bizi dinliyor. O yüzden bu yorumlar olacak. Ben de bakayım. Hoca abi demiş ki hakemler kötü niyetli değil, art niyetli de. Kötü değil, art niyetli demiş. Yani genel olarak hakemlerin bu kadar da kualifike olmadığından da değil, gerçekten art niyetli olduğunu vurgulamış ki zaman zaman ben de buna inanıyorum. Berkay'ı bir kişi yayına beklemiş. O da normalde Berkay da arada gelir. Selim Hoca da her zaman gelir. İkisine de bir kez daha çok çok teşekkür edelim. Şöyle bakalım, Selim Hoca kanlı canlı stüdyoya gelmiş. Sefalar getirmiş demiş Aykut Bey. Aykut Bey'den böyle bir mesaj gelmiş. Çok da güzel bir emoji gelmiş.
0: Selamlar Aykut Bey. Hoş bulduk diyelim. Osimhen'e gelecek olursak savunma anlamında da çok ciddi katkı yapan bir oyuncu. Bunu bence ikiye bölebiliriz. Birincisi top rakipteyken, yani Galatasaray'ın rakiplerindeyken top savunma hatlarını belli bir yere kadar çıkarabilmelerine izin veriyor Osimhen. Çünkü çok yüksek bir savunma hattına savunma hattınızı yüksekte kurarsanız Osimhen'e karşı savunma arkasına atılan toplar çok ciddi etkili oluyor. Dolayısıyla rakiplerin takım boyu uzuyor ve aslında hücumları hayal ettikleri kadar etkili olamayabiliyor. Diğer taraftan da ceza sahasına atılan toplarda, Galatasaray ceza sahasına atılan toplarda hava hakimiyeti sebebiyle ciddi katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Ve şu anda mahrum Galatasaray.
1: Evet, yani hakikaten yandık demiş Ayhan Bey bu arada.

0: Da bir kenar ortası bir kafa gelirse çok tehlike olabilirdi ancak Sané çerçeveyi bulamadı. Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı dakika 54.
1: Sané bir şeyler deniyor. Böyle kafa topu girişlerini Sané'den fazla gördüğümüzü söyleyemeyiz. Benim etkilendiğim bir pozisyon oldu. Hatta gol mü diye baktım vuruş esnasında. Sané'den bütün Galatasaray taraftarları etkili olmasını bekliyor şu anda. Osimhen'in de yokluğunda sağdaki Galatasaray takımının en yıldız ismi diyebiliriz Sané için. En önemli gol ayağı alacaktır şu anda.
0: Vallahi gerçekten öyledir hocam. Şimdi gerçekten yandık demiş. Sizce Osimhen yoksa büyük sıkıntı demiş Ayhan Bey. Çok konuşuyoruz zaten, konuşmaya devam edeceğiz bu konuyu da. Selim Hoca demiş Galatasaray'da herkes patron, bir tek Şallay işçi. Nasıl olacak böyle? Bu kadar general varken askere de gerek yok mudur acaba diye bir perspektiften yaklaşmış.
1: Çok doğru bir nokta. Her takımda işçi oyuncular ve general oyuncular olarak belli bir denge olması gerekir. Galatasaray'ın son sezonlarda yaptığı transferlerin profili itibarıyla general oyuncu sayısı arttı. Dinleyicimiz Salah'ı örnek vermiş. Ben bunun yanına biraz general gibi görünse de Torreira'yı da eklemek istiyorum. Ciddi askerlerden biri. Bence Jakobs'u bir asker olarak sayabiliriz. Bana açıkçası Jakobs bir farklı karakteristik özelliklere sahip oyuncular olsa da mevkileri itibariyle bir Hakan Balta izlenimi veriyor. Yani Hakan Balta gibi asker bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Jakobs'un da. Ciddi etkili savunmada ve hücumda. Ama dinleyicimiz doğru söylüyor. Şu
0: mesela
1: anda
0: Yunus da general, yani işçi de demezsiniz ama general de demezsiniz. Yani mesela aklıma böyle Abdülkerim de böyle bir isim.
1: Yunus altyapıdan çıkmış olması itibarıyla general olmaya aday bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın markalaşmış oyuncularından bir tanesi ve altyapısının ürünü. Fakat ben şimdilik hala asker kategorisine koyarım Yunus'u. Yani birazcık böyle teker teker baktığımız zaman askerlerin sayısı artıyor. Ama dinleyicimizin yorumuna katılmamak elde değil. Yapılan birçok transfer general oyuncu statüsünde. Bence bu general oyunculara Batrakov da katılacaktır zamanı geldiğinde. Birazcık daha formayı terlettiğinde. Ama ben bu yaz sezonunda asker oyuncu transferi yapılmasını da bekliyordum. Açıkçası yapılmadı.
0: Hocam peki yani tabii ki şimdi bir oyuncunun isminin telaffuzunun nasıl olduğunu bilmemekle beraber bir şey deneyeceğim ama nasıl size bunu aktarabileceğim bilmiyorum. Kiralık olarak aslında Galatasaray Fransız bir oyuncuyu. Çok önemli bir değeri. Leipzig forması giyen Fransız.
1: Bitşiabu.
0: Aynen. Bitşiabu'yu kadrosuna kattı. Hocam hiç fikriniz var mı? Yani izlediniz mi? Denk geldiniz mi? Leipzig'de böyle bir profil. Galatasaray'da sonuçta Lemina'yı görüyoruz o mevkide. Abdülkerim'i görüyoruz. Sanchez'i görüyoruz. Bitşiabu kiralık. Ki zorunlu satın alma opsiyonu belli bir koşul olursa devreye girmesi gibi bir şey galiba var diye biliyorum. Hani böyle Galatasaray doğrudan Okeçukwu tarzı bir anlaşması yok diye biliyorum Bitşiabu'yla. Nasıl bir oyuncu yani, hiç böyle bir izlediniz mi veya dikkatinizi çekti mi?
1: Bitşiabu ile ilgili yapılabilecek birkaç yorum var. Takip ettiğim bir oyuncuydu. Özellikle fiziksel olarak çok öne çıkan bir oyuncu. Hatta dinleyicilerimiz birazcık geri giderlerse belki hatırlıyorlardır. Oyuncu daha 12-13 yaşındayken Paris Saint Germain altyapısının bir maçında bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Aynı yaş grubundaki oyunculara kıyasla çok ciddi büyük görünüyordu. Yani bir 20-25-30 santim belki de boy uzunluğu vardı.
0: Bu arada Başakşehir için çok tehlikeli pozisyon olabilir. Bir pas Kemen vuruyor. Uğurcan inanılmaz çıkardı. Öncesinde ofsaydı ama Başakşehir çok büyük fırsat tepiyor.
1: İşte bu kaleci
0: Fatih Terim stadyumunda.
1: Bu kaleci güven veriyor. Ofsayt pozisyon gibi görünüyor ama Uğurcan'ın çok başarılı bir kurtarış yaptığını altını çizelim. Bitşiabu'ya dönecek olursak fiziksel olarak çok avantajlı bir oyuncu birçok diğer oyuncuya kıyasla. Genç yaşta da bu fiziksel avantajını kullandığını görmüştük. Zaten Paris Saint Germain altyapısına çıkıp Paris Saint Germain A takımına kadar giden bir serüveni oldu. Sonra genç yaşından ötürü takımda değerlendirilmemişti. Ben oyuncuyu özellikle son 2 senedir biraz daha popülerleştiğini görüyorum. Ben açıkçası şunu da söylemek istiyorum. Galatasaray takımının bu transfer sezonunun başına kadar takım boyunun oldukça kısa olduğunu düşünüyordum. Hı-hı. Bu sezon yapılan biraz daha uzun boylu, fiziksel özellikleriyle öne çıkan oyuncuların gelmesi de takımın genel harmanını, yani takım içerisindeki oyuncu dağılımını fiziksel olarak birazcık daha çeşitlendirmiş oldu. Hmm. Ben çok fazla forma şansı bulup bulamayacağı konusunda bir yorum yapamıyorum şu anda. Çünkü takımda şu anda Singo var.
0: Doğru,
1: Sanchez,
0: Singo
1: var. Evet. Sanchez var.
0: Abdülkerim var.
1: Abdülkerim var. Lemina var şu anda orada oynayabildiğini gördüğümüz. Biraz daha Abdülkerim'in arkasına yapılmış bir transfer gibi görünüyor. Oyuncu sol ayaklı ve sol stoper mevkiinde daha çok forma giyiyor. Ben yani oyuncunun transferinin biraz beklenmedik bir transfer olduğunu, fazla istihbaratın kimseye ulaşmadığını düşünüyorum. Bence sürpriz bir transfer oldu ama kuşkusuz katkı sağlayacaktır. Bu kadar fiziksel üstünlüğü olan stoperler özellikle ligimizde katkı sağlıyorlar. Bunlardan birine de Skriniar'ı örnek verebiliriz mesela.
0: Valla hocam katılırım. Gerçekten de süreçte göreceğiz. Oldukça fazla Galatasaray stoper rotasyonu şimdi birazcık daha şekillenmeye başladı yani.
1: Kalabalıklaştı ve hala bu kadar kalabalık rotasyonda Lemina'nın ilk 11'de stoper olarak başlaması da acaba alınan oyuncular ya da Singo hazır değil mi sorularını da doğuruyor. Sezonun ilerleyen maçlarında bunların cevabını bulacağız hepsini.
0: Ya hocam ben şöyle yorumluyorum. Bu arada Başakşehir'in pozisyonunu aktaralım. Sağ kanattan geliyor Başakşehir Faizullah Evle. Bir kez daha tehlike olabilir ceza sahası içerisinde. Ancak Galatasaray savunması başarılı. Galatasaray savunması başarılı derken o noktada tekrar bir atak şansı doğdu. Başakşehir bir kez daha fırsat tepiyor. Andres Skovolsen'le oldukça tehlikeli bir pozisyon yakaladılar. Şomurodov'un o noktada offside'a pas vermesi çok acayipti. Kaleyi neden denemedi sorularını şu anda dinleyicilerimizden duyar gibiyim ki offside'a pas verdi ki zaten Kemen de bitiremedi. Uğurcan müthiş çıkardı. Ama Galatasaray'da şu an tehlike çanları çalıyor dersek hocam doğru mu söyleriz diye sorayım.
1: Başakşehir çok etkili gelmeye başladı. Şomurodov çok kaliteli bir forvet oyuncusu. Orada biraz daha garanti pozisyonda olan Kemen'e vermeye çalıştı topu. Offside olduğunu tam olarak analiz etmemiş olabilir orada yüksek nabızla. Fakat Uğurcan'ın inanılmaz bir kurtarışını gördük offside'da olsa. Şu ana kadar Başakşehir ikinci yarıda daha etkili olan taraf diyebiliriz. Bunda Osimhen'in artık oyunda olmayışı çok etkili. Ve Galatasaray biraz daha geçiş oyunuyla 1-0'da önde olmasının verdiği avantajı kullanarak rakibi gafil avlamak istiyor tabiri caizse.
0: Hocam Leao istemiyor mu oyun?
1: Oyun şu anda Leao istiyor. Fakat Leao'nun hangi bölgeye gireceği de benim gözümde biraz soru işareti şu anda. Bilen dinleyicilerimiz vardır ama daha önce Leao'yu izleme fırsatı bulmamış dinleyicilerimiz için de tekrarlayalım. Aynı zamanda forvet bölgesinde de forma giyebilen bir oyuncu, sol kanatta daha rahat hissetse de. Şu anda Barış Alper forvet bölgesinde oynuyor ama işlerin iyi gitmediği bir senaryoda Barış Alper'i tekrar alışmış olduğu kanat bölgesine alıp Leao'yu en ileri uçta izleyebiliriz. Fakat ilerleyen dakikalarda göreceğiz
0: hocam,
1: bunun cevabını.
0: Peki tasarrufunuz, yani elinizde şimdi çok uzun uzun bir şemayı anlatmak isterim. Yani elinizde Barış Alper var, elinizde Leao var. Oyuna şu anda hamle yapacak olsanız, şimdi Yunus var, Batrakov var, Barış Alper var, bir de Sane var. 4 tane oyuncunuz var elinizde şu anda. Bir değişiklik yapacaksınız, Leao alacaksınız. En doğru ileri dörtlüyü ne şekle getirirdiniz? Yani birçok oyuncu birçok mevkide oynayabiliyor ama hocam size göre Leao'nun oyuna girildiği bir senaryoda Galatasaray sağ içinde nasıl konumlanmalı? En azından kağıt üzerinde sorayım.
1: Geçen sene Sané burada 2 gol attı. Ben maçın sonuna kadar sağda kalması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki 10 numara mı yoksa kanat mı?
1: Kanat bölgesinde biraz daha faydalı olacağını düşünüyorum Leao'nun oyuna girdiği senaryoda. Hı hı. Bu arada Başakşehir'den yine bir
0: tehlike olabilir. Galatasaray savunması kompakt durdu hocam, sizdeyiz.
1: Ben Leao'nun ilk etapta sol kanada gireceğini, gerekmesi durumunda Barış Alper'le yer değişerek forvet bölgesine geçebileceğini düşünüyorum. şu anda oyundan çıkmaya en önemli adayım da Yunus Akgün. Çünkü maçın başından beri sahada ve...
0: Bu arada bir penaltı pozisyonu olabilir hocam. Orada Şallay sarı kart gördü. Bir karıştı orası hocam.
1: Ben penaltı kararı verdiğini gördüm hakemin. Tehlikeli bir müdahalesi vardı Salah'ın rakibine. Tekrar izleyelim pozisyonu.
0: Çok net bir karambol. Şöyle bakalım.
1: Formasından çektiğini söylüyor. Çok ufak bir çekiş var. Sonrasında koluyla müdahale var. Ben sanıyorum Faizullahev oradaki oyuncu. Biraz çabuk kendini yere bıraktığını düşünüyorum. Hakemler bu pozisyonu penaltı kararı verirse birazcık sert bir karar olur diye düşünüyorum.
0: Vallahi ben de katılırım hocam. Yani ligde tabii herkes tabii ki bu pozisyon penaltı mı veyahut da değil, işte her temasa penaltı beklenen bir durum var ama bana da hafif bir karar gibi geldi. Evet, yani formadan çekme var mı? Var. Ama her çekme ya da her temas bu kadar şey midir bilmiyorum.
1: Penaltı penaltı gibi olmalı diye bir laf vardır ya. Bu tam
0: bana da hafif ya, biraz şey geldi. Ya belki hakem oyuncularının, şöyle söyleyelim. Şimdi birçok dinleyicimiz bayağı farklı yorumlar yapacaklardır ama hakem oyuncularından bence 10'undan 5'inin penaltıdır bu kesin. 5'i de alakası yoktur, ben devam kararı verirdim diyebileceği bir pozisyon olabilir gibi düşünüyorum. Gerçekten gri bir pozisyon. Ya çekme var mı? Var. Ama bence çok cılız.
1: Ya çekme çok kısa süreli de olsa var. Ligimizde bu pozisyon belki her maç ceza sahası içinde.
0: Tabii.
1: 4'er 5'er abartacaksak 10'ar kere yaşanıyor. Burada Galatasaray'a karşı hiç tereddütsüz bu penaltının verilmiş olması beni düşündürüyor. Okan Buruk'un da ciddi itirazını görüyoruz pozisyona. Kemen topun başına geliyordu. Şomurodov'a verecek topu sanırım. Verdi.
0: Evet, Şomurodov şu an topun başında. Dakikalar 66'yı gösteriyor. Eldor Şomurodov fırsat tepmişti. Bakalım Şomurodov'un vuruşu gole dönecek mi? Kalesinde Uğurcan dikkatli. 66. dakikanın içerisindeyiz. Galatasaray 1-0 önde. Başakşehir 1-1'i yakalayacak mı? Şomurodov gerildi. Baktı. Uğurcan'a baktı. Sağ köşeye vurdu skoru. 1-1'e getiriyor Eldor Şomurodov. Ki tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama skor 1-1'e geldi. Oldukça tabii ki ilginç bir müsabaka oluyor. Osimhen'den önce ve Osimhen'den sonra diye ikiye ayırabiliriz demişti Berkay Çakır. Ki nitekim gerçekten de yani ilk maçın başında şu cümleyi kullanmıştık Selim hocam sizinle beraber. Yani Eldor Şomurodov golü buldu ancak Osimhen'den önce Galatasaray çok rahat tek başına şu anda Başakşehir hiç gelemiyor dahi demiştik ama bir anda skor 1-1'e geldi. Birçok mesajımız var ki yayınımızda da ufak bir problem olduğunda ufak söyleyelim. Hemen biz oradaki teknik sıkıntımızı da çözmeye çalışacağız ama mutlaka çözeceğiz zaten diye söyleyelim. Ara sıra olabiliyor tabii ki canlı yayınlarda. Bu tip problemlerimiz olabiliyor. Golü gördük en azından. Sizlere aktarmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Ki tabii ki yayıncı kuruluşla alakalı zaman zaman dijitalle durumlarla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Eldor Şomurodov'un da penaltı vuruşundan yararlandığını vurgulamış olalım. Skor 1-1'e geldi. Birçok dinleyicimizin mesajını okuyacağım. Yazıklar olsun, bu nasıl penaltı demiş Mehmet Bey. Selim Hoca, ben Başakşehir'in gol atacağını görüyoruz. Okan Hoca görmüyor. Hala değişiklik yapmıyor demişti ki gol de geldi. Leao ile Yunus değişmeli demiş Ercan Bey. Ercan Aydınlık demiş ki Leao ile Yunus değişmeli. Yunus mu çıkmalı Selim Hocam?
1: Yunus maçın başında çektiği şut haricinde pek varlık gösteremedi bu maç. İlk iki maçta çok istekli olduğunu söylemiştik. Üçüncü maçta daha etkisizdi. Etkisiz oynamaya da devam ediyor. Şu anda Leao ile Yunus'un değişikliğinin mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu arada Şomurodov'un da etkili bir penaltı vuruşu kullandığını, penaltı kararının ise biraz sert olabileceğini söylemekte fayda var. Bu arada çekmede olduğunu inkar edemeyiz. Ceza sahası içerisindeyken rakip oyuncuları çekerek müdahale edilmemesi gerekiyor.
0: Bu arada Batrakov'la Leao değişti.
1: Batrakov da etkisizdi bugün. İkinci yarıda geçen maç girdiğinde daha etkili olmuştu ama maçın başından beri koşan bir Batrakov'un da biraz etkisiz kaldığını söyleyelim. Maçın başında bir gol pozisyonu yakalamıştı Osimhen'in kafa topu ile indirdiği topta. Fakat Batrakov'dan da ikinci sınavında biraz etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Rafael Leao'nun neler yapacağını bekliyoruz.
0: Bu arada Galatasaray çok ilginç bir organizasyon denedi. Yani kısa başlamayı tercih etti o serbest vuruşta. Bakalım son temas kimden? Sané'den mi? Başakşehirli oyuncudan mı diye bakıyorum ki muhtemelen Başakşehir out atışı kullanacak gibi görüyorum. Surat ifadesi öyle gözüküyor. Leroy Sané'nin. Ama tabii ki anlayacağız onu. Rafael Leao da görüntüye geldi ki şu anda anlamaya çalışıyoruz hocamla beraber.
1: Forma yakışmış Leao'ya bu arada.
0: Forma çok yakışmış. Solda Leao, ortada Barış. Yunus forvet arkası, sağ kanatta Sané var. En azından ilk gördüğümüz tablo bu şekilde.
1: Yunus kanattaki performansına kıyasla daha etkili olacaktır diye düşünüyorum 10 numarada. Maçın sonuna da yaklaşık 20 dakika kaldı. Kendini kanıtlaması için, formasını kaybetmemesi için önemli bir sınav diye düşünüyorum şu anda.
0: Şöyle bakıyorum abi, bir şey sormak istiyorum. Belki çok yazdım, çok konuştum. Kusura bakmayın, estağfurullah. Her zaman yazın Ayhan Bey. Hiçbir problem yok. Çok da mutluyuz. İyi ki varsınız. Onu da söyleyelim. Galatasaray Deniz yerine bir 10 daha verip iyi bir yedek almış olsaydı demiş. Üçüncü yedek golcü olarak ise Hakan Baltan'ın oğlu Çağrı Baltı'yı tutsaydı çok daha iyi olmaz mıydı demiş. Gelecekte iyi bir miktar kar edilebilecek bir oyuncuydu diye vurgulamış. Denizgül'den bahsetmiş. Yani ikinci forvet olarak 10 milyona Denizgül alınmasındansa biraz daha farklı bir isme gidilebilir miydi diye sormuş.
1: Burada Türk kontenjanında oynayacağını söyleyelim Deniz'in. Yani Türk anlamında Osimhen'e yakın bir forvet bulmak zaten hali hazırda zor. Yabancı bir forvete de bu kontenjanı ayırmak istemedi diye düşünüyorum Galatasaray yönetimi.
0: Orada bir tasarrufta bulunuldu yani. Çok ben de katılırım bu arada.
1: Yani Türk forvet olarak alınabilecek en uygun maliyetli oyuncu alındı diye düşünüyorum. Fakat daha isimli bir forvet oyuncusu görmek ister miydik? Olabilir. Hani Osimhen'in şu anda yokluğunda o benzer etkide bir oyuncu bulunmaya çalışılabilirdi. Burada biraz daha bu arada Çağrı Hakan Baltı konusuna gelecek olursak da Ada Yüzgeç'in çok daha etkili bir oyuncu olduğunu söylemek istiyorum Galatasaray altyapısındaki.
0: Ada Yüzgeç'i de hakikaten unutmayalım. Yani bu sene özellikle Türkiye Kupası'nda belki çok daha fazla şans bulacaktır. Yani Şampiyonlar Ligi ve Lig'de ne kadar şans bulabilir bu kadar bir kadroda tabii ki zor ama kupada mutlaka izleyeceğiz. Bu arada Galatasaray biraz çok adamla yarı sahada olduğunu söyleyelim. Galatasaray şu anda Barış şu anda pası Torreira, iyi paslaşmalar Lucas Torreira. Galatasaray'dan tiki taka Lucas Torreira. Dakika 72, Galatasaray acaba maç gidiyor mu denilen karşılaşmada Lucas Torreira ile tiki taka ile muhteşem bir gol atıyor Galatasaray. Selim hocam sizdeyiz.
1: Rafael Leao'nun pas kalitesine, pas alışverişine dikkat çekmek istiyorum. Gördünüz mü Leao'yu? İşte bu. Leao işte bu.
0: Gerçekten çok acayip. Orada ısrarı Barış, orada Leao'yla oynuyor. Leao'nun orada şöyle radarları 180 hatta 360 derece. Oo, çok şık bir pas. Barış orada, Torreira'dan bir duvar pası orada. Jakobs'la, yani inanılmaz bir organizasyon ben dar alanda.
1: Jakobs'la Leao'yu karıştırdım, kusura bakmayın. Jakobs'u oralarda görmek çok enteresan.
0: Ve Leao'nun ondan önceki pas da çok şık bu arada hocam. Yani
1: Leao
0: aslında
1: içeri pası veren
0: kastettiğiniz oyuncu olmasa da oradaki makas hareketiyle verilen pas da çok şık.
1: Ben
0: çok iyi gol.
1: Ben Leao'yla Jakobs'un yerini değiştirmiş gibi oldum kafamda. Biraz iki oyuncuyu karıştırdım.
0: Yani gerçekten hocam muazzam bir gol izledik. Yani bu arada şunu söyleyelim. Benim futbolda en çok tat aldığım gol tarzıdır. Yani takımdaki 4-5 oyuncunun işin içinde olduğu
1: kısa paslaşmalarla
0: gelen, tek dokunuşlarla gelen hakikaten çok şık bir gol ve takım bitirir o golü. Yani Torreira bitirdi golü ama hakikaten yolda giden bütün dinleyicilerimize, herkese de selam olsun. Yani böyle bir kırmızı ışık olur, bir cep bulunur. Şu golü izleyin, öyle yolculuğunuza devam edin demek isterim. Acayip bir goldü, onu da söylemiş olalım. Başakşehir geliyor şimdi de. Şomurodov sağ kanada doğru aktardı. Orada Skov Olsen var. Başakşehir'de ikinci yarı daha etkili taraf olduğunu söyleyelim. Skor 2-1 Galatasaray'ın lehine. Galatasaray 1-1'den sonra biraz toparlanmıştı ama 1-1'e kadarki dilimde birazcık saç baş yoldurdu taraftarına. Bunu vurgulayalım. Başakşehir'de şimdi o 1-0'ki o dilim gibi golü arayan taraf. Galatasaray'da Osimhen'in ilk yarı sakatlanıp kenara geldiğini bir kez daha hatırlatalım bütün dinleyicilerimize. Mesajlara da dönmek istiyorum. Çok fazla mesajımız var. O yüzden de olabildiğince hepsine yetişmeye çalışacağım. Yayın boyunca zaten bunu her zaman özen gösteriyoruz. Yani Dakika Skor programında özellikle hep buna özen göstermeye çalışıyoruz. Dinleyici her şeyimiz diyerek. Aykut Bey diyor ki yedekler arasında İlkay'ı gördüm. Maç zora girerse oyunu alabilirler mi acaba demiş. Hocam alırlar mı İlkay maç zora girerse? Hani 2-1'di şu anda ama İlkay girer mi oyuna bugün?
1: Ya İlkay'ın maçın tutulacağı, en azından biraz daha topa daha fazla sahip olunacağı maçlarda sonradan oyuna dahil olabileceğini düşünüyorum ama eski formunda da çok çok uzak olduğunun altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Ben Galatasaray'ın bu transferden aradığını bulamadığını düşünenlerdenim. Kariyerine diyecek hiçbir şey yok. Manchester City ile Guardiola ile beraber başardıkları ortada fakat oyuncu eski fiziksel gücünden çok uzak durumda. Hatta kolay depar bile atamadığı söyleniyor. Yüksek eforlu deparlarda eksik kaldığı söyleniyor. Oyuna girme ihtimalini ben de görüyorum dinleyicimiz gibi ama İlkay yerine biraz daha aç olan Niaga ya da Uge Çukwu'nun orta sahada değerlendirilmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
0: Hocam ben katılırım size burada. Enes Bey demiş ki Başakşehirli oyuncular bir bilgisayar tabiriyle demiş gol atmamak için D tuşu yerine bütün tuşlara basıyor şeklinde. Ya bir ara evet yani o 1-0'dan 1-1'e gelindi o evrede Başakşehir çok iyiydi, çok kaçırdı. Hatta Şomurodov'un orada servis etmediği Kemen'e bir pozisyon vardı ki bir pozisyon daha var. Sağ kanattan bir kez daha tehlikeli geliyor Başakşehir. Şomurodov tehlike yaratabilir bir kez daha. Uğurcan orada çok değerli bir kurtarış imza attı.
1: Uğurcan çok başarılı bugün.
0: Uğurcan hakikaten iyi maç oynuyor. Bu arada karın boşluğuna gelen bir darbe olduğunu da söyleyelim Uğurcan'ın. Demiş gibi dinleyicimiz abiler demiş Fahrettin Bey yazmış. Sevgiler demiş. Zonguldak İstanbul yolunda kulağımız sizinle demiş. Zonguldak'tan İstanbul'a doğru geliyor musunuz? Fahrettin Bey ben de tam ters yönü bugün yaptım. Yani ben de Çanakkale yönünden İstanbul'a doğru gelmiştim. Yani birazcık da ortada buluştuk gibi bir durum olmuş. Çanakkale yönünden ben de İstanbul'a geldim. İyi yolculuklar, dikkatli kullanın, sağ salim gelin diyelim. Başakşehir köşe vuruşu kullanacak. Ceza sahası içine doğru bir orta. Bu arada ters bir vuruş ve gol geldi. Emin mi vurdu yoksa ters bir vuruş mu göremiyoruz ama Emin Bayram. Emin Bayram sevinmiyor golden sonra eski takımına. Skor 2-2 dakika 76. Skor 2-2'ye geldi Emin Bayram'ın golü. Köşe vuruşlarına çok dikkat etmek lazım demişti Selim Hoca. Ona döneceğim hemen döneceğim ama Batrakov'un üzüntüsü. O noktada Emin Bayram'ın vuruşu. Bir kez daha bakmak istiyorum ki evet Emin'in vurduğu topu aslında savunmaya da çarpıyor. Emin Bayram yükseldi. Sanchez düzeltiyorum. Emin Bayram'dan temas var. Sanchez. Muhtemelen Sanchez yazılacaktır. Hocam buralara dikkat demiştiniz. Hocam buralara dikkat demiştiniz. Ön direğe, o için.
1: Ön direğe dikkat demiştik köşe vuruşlarında. Bu rakiplerin ciddi avantaj sağladığı bir konu haline gelmeye başladı. Osimhen'in de oyundan çıkışından sonra ciddi bir hava hakimiyetinde düşüş söz konusu. Barış Alper Emin Bayram'la eşleşti ve kafa topunu ıskaladı. Sonrasında da Sanchez'in kafasına çarpan topun gol olduğunu gördük. Gerçekten çok kolay bir gol yemiş oldu Galatasaray takımı.
0: Orada Gabriel sana vurdu direkten döndü. Dakika 78 maçta bir o kalede bir bu kalede pozisyonlar görüyoruz. Gerçekten çok ilginç bir müsabaka ki Gabriel Sara tıpkısının aynısını bu sezon ligde attı dediğimiz bir gol vardı. O da direkten döndü. Tam ceza sahası yayından vurduğu bir vuruş ki bu arada Leao da bir müdahaleden dolayı sarı kart görüyor.
1: Gabriel Sara saklanıyordu maçın başından beri. Bu ilk etkili pozisyonu oldu. Top direkten oyun alanına geri döndü. Biraz daha ceza sahası dışından şutlara yönelecektir diye düşünüyorum Galatasaray takımı. Osimhen'in de yokluğunda özellikle maçın son 5-10 dakikalık bölümünde. Müthiş bir falso bu arada.
0: Kadir Bey'in hakemle ilgili bir durumu var. Bir itirazı var. Maç sonu gireceğiz. Maç sonu hakemi konuşuruz. Biraz daha kışta kalalım. Hakan Bey bir mesaj atmış, silmiş. Canı sağ olsun, Hakan Güneş'e sevgilerimizi iletelim.

0: Selim hocam gerçekten tekrar edeceğim dediğimi demiş. Galatasaray'ın orta sahası yol geçen anı gibi demiş. Yani iki pasla geçiriyor. Başakşehir bunu Galatasaray önündeyken yazıyorum demiş ki skor zaten 2-2'ye geldi. Hakikaten iyi görmüşsünüz ki çok geçiliyor şu anda. Çok geçirgen bir orta sahası var. Öcal Bey tabii ki sevinmiş. Herkes tabii ki bizi dinleyen herkes Galatasaraylı değil. Başka takımı tutan taraftarlar da bizleri dinliyorlar. Onu da söyleyelim. Ayhan Bey demiş ki şu anda bakıyorum bir Başakşehir'in bir pozisyonu var. Ayhan Bey'in mesajına döneceğim ama orada bir evet bir kırmızı kart çıkıyor. Başakşehir'e bir kırmızı çıkıyor. Pozisyonu konuşacağız. Pozisyonu konuşacağız ama bir kırmızı çıkıyor. Oyuna sonradan giren Umut Bozok. Nuri Şahin'in büyük itirazı var. Pozisyona bir kez daha bakacağız. Orada göremedim ben pozisyonu bir kez daha. Mesajları tabii ki okumaya çalışırken ama.
1: Leao'ya çok sert bir müdahalede bulundu Umut Bozok.
0: Bir kez daha bakalım hocam. Hocam kesin.
1: Taban ayak tabii. Yani taban kalkık durumda, bacak gergin durumda ve Leao'ya potansiyel sakatlık problemi yaratabilecek net bir müdahale var. Çok net bir kırmızı kart olduğunu söyleyelim. Hakem ters açıda olmasına rağmen iyi süzmüş pozisyonu. Maçın geri kalanı için ciddi avantaj olacaktır Galatasaray adına. Umut Bozok'un da etkili bir hücum oyuncusu olduğunun altını çizmek lazım. Hücum aksiyonlarında zayıflayacaktır Başakşehir takımı şu anda.
0: Ya %100 katılırım hocam. Yani sonuçta hakemle alakalı bütün şeyleri, bütün konuları maç sonunda tane tane mercek altına alırız. Penaltı tartışılan bir penaltı pozisyonu var. Kırmızı kart var. Goller var. Çekmeler, itmeler. Birçok şey var. Skor 2-2. Gerçekten heyecanlı bir maç. Süper Lig'de cuma günü bir açılış maçı. Dördüncü hafta açılışında büyük heyecan var. O yüzden de yani şöyle de söylemek lazım. Bu arada sol kanatta Leao'dan şık hareketler. Leao içeri doğru çevirdi. Barış Takalı'sa tehlike. Barış vurdu, iyi vuramadı. Dakikalar 81, Başakşehir 10 kişi, skor 2-2. Şöyle bakıyorum. Böyle golleri görmek çok iyi oluyor abi. Usta spiker ve yorumcu Emre abi, Emre Tilev'den bahsetmiş. O sözü, o yorumu akıllara geliyor. Allah'ım Brezilya mı diye. Galatasaray'ın attığı ikinci gol hakikaten çok güzel bir goldü. Onu da vurgulayalım. Bu pozisyonda da Barış sonrasında değerlendiremedi.
1: Leao'nun sprintine de dikkat çekelim.
0: Yani evet. Güzel.
1: Çok, sol kanattan o kadar hızlı girdi ki içeri Leao. Bir an gözden kayboldu diyebiliriz yani. İnanılmaz süratli bir oyuncu.
0: Hocam yani tabii ki maç sonu çok daha detaylı konuşuruz. Ama şurada maç içi küçük bir tahmin almak istiyorum. Yani maç içi şöyle biraz linç yiyelim istiyorum. Yani ikimiz de bilemeyelim istiyorum hocam sizinle. Bu maç ne olacak hocam?
1: Bu maç böyle 2-2 berabere bitecektir. Şimdiden söyleyelim.
0: Öyle
1: ben pek gol atabileceğini düşünmüyorum şu anda Galatasaray takımının. Bu böyle söylememdeki en önemli etkenlerden biri Osimhen'in oyunda olmayışı.
0: Totem değildir yani hocam değil mi?
1: Yok, kesinlikle totem değil. Biraz daha hani objektif, realist bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Başakşehir takımı da 10 kişi kaldı. Biraz daha kendi kabuğuna çekilecektir. Yani bu ne kadar iyi bir strateji olur. Hani defansa çekilmek bu durumda, bunu göreceğiz. Çok etkili ayakları var Galatasaray'ın ama maçın bu noktadan sonra dönmesinin zor olabileceğini düşünüyorum ben. Oyuna da Eren giriyor şu anda.
0: Evet, Skovolsen'le Oseynu bağ değişiyor. Başakşehir'de tıpkı hocam söylediğiniz gibi kabuğuna çekiliyor. Bir kenar oyuncusu çıkarıp stoperden sayısal olarak arttırdı. Ömer Ali çıkıyor aynı zamanda. Karbovic giriyor. Galatasaray'da bir pivot oyuna dahil ediyor. Deniz Gül oyuna dahil oluyor. Eren Elmalı, Jakobs değişikliği. Eren Elmalı, Jakobs değişiyor. Bir pivot Deniz Gül oyuna giriyor. Sane yerine hocam.
1: Çok daha hücumcu oyuncular oyunu aldı şu anda Okan Buruk. Bu arada Deniz Gül'ün yeni transferinde Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maç. Hayırlı olsun. Çocukluk aşkının formasını.
0: Bu arada arka direğe doğru ve Galatasaray 3'ü buldu. Nasıl bir vuruş bu?
1: Totem'di. Davinson Sanchez de yedirdiği golün öcünü çıkarmış, öcünü almış oldu. Hani biraz telafi ettirmiş oldu diyelim.
0: Bir duran top yaklaşık 35-36 metreler. doğrudan kaleye kesilen, ki Gabriel Sara bu işleri çok iyi yapan bir isim.
1: Gabriel Sara'nın işi bu. Yani kaleyi tutacak şekilde kestiği ortaların ne kadar etkili olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Offside yok pozisyonda, onu tekrar söyleyelim. Sanchez'in güzel bir kafa vuruşuyla Galatasaray 3-2 öne geçti. Sanchez de bu arada çok iyi yükselmiş, onu da söyleyelim.
0: Hocam offside yok dediniz ama bir ufak bir VAR incelemesi olacak mıdır, yoksa çok bariz mi gördünüz?
1: Çok net gördüm. 34 numaralı oyuncu Lucas Torreira savunma çizgisinin önündeydi fakat geriye doğru çekiliyor vuruş anında. Dolayısıyla offside olmayacaktır pozisyon. Maç 3-2 devam edecektir diye düşünüyorum. Şu anda kararı bekleniyor hakemin. Okan Buruk da çok heyecanlı.
0: Ve hemen demiş ki Ayhan Bey bu maç 3-2 biter demiş aslında ki dedik ve gol de beraberinde geldi. Hoca totem yaptı demiş. Öcal Bey demiş ki hoca totem yaptı. Kırmızı geldi. Galatasaray'ın penaltısı nerede kaldı? Serkan Bey böyle bir şekilde gelmiş. Bakıyorum, devam ediyorum. Kadir Bey, Selim Bey'in yorumu üzerine şunu söylemek istiyorum. Osimhen bir takıma bu kadar katkı sağlıyorsa burada hoca dokunuşu nerededir? Selim Hocam siz de bir hocasınız, o yüzden burada Okan Hoca'nın dokunuşu nerededir? Aslında gol geldi ama Osimhen bu takımın her şeyi diyor herkes. Hocam siz nasıl bakarsınız?
1: Ben Öcal Bey'e katılıyorum. Yani bir takımın tek bir oyuncusu bütün takımın yükünü sırtına alıyor olmamalı. O oyundan çıktığı zaman her şey tepe taklak dönüyor olmamalı. Burada da hocanın önemli bir katkısı olması gerektiği, bu istediği oyunu oyuncuların oynatması gerektiğini düşünüyorum. Fakat Galatasaray'ın maçtan maça stratejilerinin de, yani Okan Buruk'un maçtan maça seçtiği hücum planlarının da savunma planlarının da çok isabetsiz olmadığını düşünüyorum. Bunu zaten geçtiğimiz senelerdeki başarısıyla görmüştür bence herkes. Ligde çok zor yenilen bir Galatasaray var. Puan kayıpları olabiliyor, doğrudur ama Okan Buruk'un hoca etkisini de ben tartışmaya kapalı buluyorum açıkçası. Önümüzde 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik direktör ve onun kurduğu takım var şu anda. Tırnak içinde onun kurduğu diyelim. Bu sezon istediği transferlerin ne kadarı yapıldı?
0: O tartışılır.
1: Bu tartışılır. Bunu söylemek güç ama Okan Buruk'un takıma ne kadar etki ettiğini bence Okan Buruk bu takımdan ayrıldığı zaman herkes görecektir. Bu takımın başarısının en önemli sebebi Okan Buruk'un oynatmayı seçtiği futbol oyunu, yüksek presli. Bu oyunun da çok risk barındıran bir oyun olduğunu söylemekte fayda var. Ben tekrarlamak istiyorum. Okan Buruk'un ne kadar faydalı bir teknik direktör olduğu ancak Okan Buruk gittikten sonra farkına varılacaktır.
0: Bu arada hocam uzun bir bekleyiş var yani.
1: Ya Torreira'nın geri çekildiği, çekilip çekilmemesinin aktif ya da pasif olup olmadığı değerlendiriliyor bence. Çünkü serbest vuruş anında Torreira hafif de olsa savunma hattının önünde ama oyuncunun doğrudan geri çekildiğini ve topa hiçbir müdahalesi olmadığını görüyoruz. Bence eninde sonunda gol kararı verilecektir. Şu an sadece her ihtimale karşı incelemeler yapılıyor diye düşünüyorum.
0: Yani hocam buna bilmiyorum, ben kendi adıma söyleyeyim. Ben hani offside olabilir diye aslında ilk etapta şöyle bir duraksamıştım ama yani aktif pasifle alakalı bir durumun evet Beşiktaş'ın maçında verildi bu. Ama bu pozisyonun hiç öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Bu bekleyişi de çok art niyetli buluyorum.
1: Ya şu an ben de art niyetli buluyorum. Şu anda iptal edilebilecek bir şey, ya golü iptal edilebilecek bir sebep aranıyor seviyesine.
0: Hocam
1: bir bekleyiş.
0: Bunu da şunu da söyleyeceğim, bir altını çizmek isterim. Yani bu maç nezdinde yani bu penaltı pozisyonunda evet golün iptali var. Penaltının da gerçekten çok hakkaniyetsiz olduğu.
1: Ben bu offside'a hiçbir anlam veremiyorum.
0: İlk 2 hafta 3 haftada Galatasaray adına belki belli şeylerde avantaj olmuş idi ama bu maç nezdinde gerçekten büyük bir skandal var. Ben de anlayamıyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sanırım Sanchez önde.
0: Önde değil mi? Ya offside, sadece offside olabilir. Yani aktif pasifle alakalı bir şey mi hiç görmedim.
1: Ceza sahasındaki diğer oyunculardan dolayı pek görünmüyor. Ben beyaz formalı Torreira'nın orada önde olduğunu ama pasif pozisyonda olduğunu düşünmüştüm. Şimdi tekrar baktığımız zaman yine bir parmak ucu kadar belki de Davinson Sanchez'in önde olduğunu görüyorum.
0: Bülent Bey mesaj
1: karar
0: atmış,
1: doğru
0: selam
1: olabilir.
0: Olsun. Bülent Bey mesaj atmış, selam olsun. Nuri Şahin acilen istifa etmesi lazım. Teknik direktörü bıraksın, yıllardır elde elle tutulur bir maçı yok. Vasat altı bir teknik direktör.

0: olduğunu söylemek istiyorum. Bana sorarsanız demiş ki Hamza Bey, teknik adam seviyesinde dahi olmadığını söylemiş. Biraz ağır mı hocam size göre? Yani Nuri Hoca'yı siz bilirsiniz, tanırsınız belki. Tabii ki sizin de ispatınız vardır ama biraz ağır bir yorum mu? Nuri Hoca'ya karşı çok bir eleştiri var.
1: Çok önemli teknik direktörlerle birlikte çalışmış oyuncu olarak bir oyuncu. Kuşku yok ki onlardan öğrendiği çok şey vardır. Bunu şu anda ligimizde bir başarı olarak bize yansıtamadı. Fakat büyük bir takımda görev alırsa eğer ligimizde başarılı olma potansiyeli olan hocalardan biridir diye düşünüyorum. Aynı zamanda çok beğendiğim bir oyuncuydu benim futbolculuk döneminde. Bu arada takımlarının da biraz daha pragmatik bir futbol oynadığını söylemek lazım. Yani
0: şöyle hocam, araya girmek zorundayım çünkü bir mesajımız var. Bu arada ceza sahası içinde mi dışında mı? İçinde mi hocam, mı dışarıda mı?
1: Dışarıda bir faul pozisyonu oldu şu anda.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki, taraflı yorum yapıyorsunuz, art niyetlisiniz, bunları konuşmuyorsunuz. Faruk Bey bizlere kızmış ki, Faruk Bey şöyle söyleyelim, ben buradaki tarafsız olan kişiyim. Her zaman olmasa da stüdyo konuklarımız var ve stüdyo konuklarımız bir taraf.
1: Selim Hoca, ben Galatasaray direkt tarafı. Taraflıyım.
0: Evet, yani, evet. Selim Hoca Galatasaray tarafı olduğunu söyleyelim. Bu yanlış anlaşılmasın. Normal şartlarda tabii ki Galatasaray yayını yapmıyoruz. Sadece zaman zaman Fenerbahçe'nin maçlarında da, Beşiktaş'ın maçlarında da, Trabzonspor'un maçlarında da stüdyo konuklarımız olabiliyor. Bir taraf olarak geliyorlar Faruk Bey. Bunu da bilsin dinleyicilerimiz
1: Faruk
0: diye.
1: Faruk Bey, yani şu anda olabildiğimiz kadar objektif bir şekilde gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da üstümde Galatasaray forması olduğunu ben söyleyeyim. Evet. Dinleyenler de zaten biliyorlardır bunu.
0: Yeni dinleyenler vardır, yani olabilir.
1: Olabildiğince objektif bir şekilde pozisyonları değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Bu arada Gabriel sana vurdu frikikten! Gabriel Sara'dan muazzam bir gol. O barajı üstünden o topu düşürebilmenin zor olduğunu konuşmuştuk belli frikiklerde. Bazen yerden, bazen baraj köşesinden muhteşem bir gol geliyor Gabriel Sara'dan.
1: Çok az süre kalmıştı. Çok kritik dakikada gelmiş bir gol. Yani Gabriel Sara'nın zaten duran toplarda ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Az önce de gördük. Müthiş,
0: evet,
1: bir gol.
0: Golü de anonsunu yaptık. Abi Osimhen bu takımda olmasın, dördüncü, beşinci olurduk aslında. İlk üçe giremezdik diye bir sert bir yorum var. Katılır mısınız hocam?
1: Yorum yapmayayım çünkü takımda var. Olmadığı bir senaryoyu belki de bir iki sene içerisinde
0: o zaman yorumlarız,
1: görüyor olacağız. O zaman yorumlarız diye düşünüyorum. Olmadığı bir senaryoyu da düşünmek istemiyorum bugüne kadarki performansından ötürü.
0: Şimdi bakıyorum. Dinleyicilerimiz aslında mesajlar yolluyor. Yani şöyle anlatayım Selim hocam. Yani bir dinleyicimizin yorumuna mesaj yolluyor. Bunlarımız da var. Bunları da açıklayacağız. Tabii ki Başakşehir'in 10 kişi olduğunu hatırlatalım. Galatasaray 3-2 önde. 7 dakika uzatma var. Uzatmanın ikinci dakikasının içerisindeyiz. Evet. Kadir Bey demiş ki, abi Galatasaray için biraz zor demiş. Her golden sonra işte 5 dakika bekleniyor demiş. Bizim ne hissettiğimizi Galatasaraylılar bence bugün biraz anladılar demiş. Kadir Bey'den böyle bir yorum gelmiş. 7 isabet tamam demiş Öcal Bey. İsabetli şutlara oynamış. O zaman Başakşehir tarafı da getirin demiş Faruk Bey. Harika bir yorum yapmış. Ya Başakşehir tarafı da bir gün inşallah getirebiliriz. İnşallah öyle bir konuda davet edebiliriz diyelim. Nuri Hoca ile alakalı bir eleştiri var. Oğulcan Bey yazmış. Oğulcan Bey'e de selam olsun. Oğulcan Bilge'den çok çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Oğulcan Bilge de dinliyormuş. Nuri Hoca'ya ciddi bir eleştiri var kendisinden. Onu şey yapmayayım. Şöyle bakıyorum. Öcal Bey şimdi gülümsesenize. Şimdi attı golü Galatasaray demiş. Mehmet Bey'den Öcal Bey'e bir mesaj gelmiş. Öcal Bey gülümsüyor. 7 isabetli şutu geldi. Devam ediyorum Nedim Bey. Başakşehir ve Göksel Gümüşdağ'ın takımı Galatasaray'a yatmasından bıktık usandık şeklinde bir çok büyük bir yorum. Çok büyük bir yorum ki bakalım beyaz noktayı gösterecek mi karşılaşmanın hakem, ama daha öncesinde bir bayrak var. Nedim Bey'in bu maçla alakalı böyle bir tasarruf var ki hepsini konuşacağız. Selim Hoca ile beraber maç sonunda hepsini konuşacağız. Hatalı pozisyonları, hakemin pozisyonlarını, maçın içindeki detayları, her şeyi konuşacağız, onu da söyleyelim. O zaman hak verdi bana abi demiş bir dinleyicimiz. Bakıyorum Fahrettin Bey demiş ki orta Sağ transferinin yapılmadığı bu sezon

0: Belki starda Gabriel Sara olabilir demiş ki bugünün starı belki de o, ama maç sonu özel konuklarımızla Selim Hoca ile aynı zamanda stüdyoda bütün her şeyi değerlendireceğiz. Leao daha çok can yakar belli oldu. Başta yorumcu diye aslında bazı yorumculara bu konuda eleştirmiş, Rafael Leao'yu çok eleştiren yorumculara. Burada ben de varım, onu da söyleyeyim. Ben de birazcık aslında ben profil anlamında farklı bir isme gidilmesinin daha iyi olabileceğini söyleyen, ama Rafael Leao'nun da gerçekten de iyi oyuncu olduğunu vurgulayan taraftaydım. Naçizane benim adıma bu eleştiri varsa katılırım. Ama bir futbol maçında da müthiş oynayan bir oyuncu kral olmaz, bir maçta da çok kötü oynayan bir futbolcu da rezil olmaz derim. Onu da vurgulamış olayım. Selim hocam, 90+4'e girdik, skor 3-2. Başakşehir 10 kişi. Başakşehir geliyor. Galatasaray kontralardan bazen gelebiliyor. Ne diyorsunuz hocam?
1: Ben şunu demek istiyorum. Galatasaray takımı bu sezon şampiyon olmak istiyorsa eğer taraftarına biraz daha rahat maçlar izletmek zorunda. Bütün maçlarda bu kadar fazla gol yenirse, bu kadar fazla pozisyon verilirse sezonun ilerleyen bölümlerinde problem yaşayacaktır Galatasaray takımı. Bu maç yani sezonun ilk maçlarında bu kadar fazla pozisyon veriyor olması da düşündürücü takımın. Yani toparlamasını umuyoruz.
0: Bu arada Başakşehir'in çok tehlikeli bir pozisyonu vardı. Direkten dönüyor Başakşehir'in pozisyonu. Onu da açıklamış olalım o sırada. Başakşehir 10 kişi olmasına rağmen geliyor. 90+5'in içerisindeyiz. Maçta tempo üst düzey. Bir o kaledeyiz, bir bu kaledeyiz. Arada sohbet ediyoruz ama pozisyonları da sizlere yetişebildiğimiz kadar da aktarmaya çalışıyoruz. Ayhan Bey de... Oo, statta mısınız Ayhan Bey? Stattan, ha şöyle, şu açıdan Gabriel Sara'nın golünü çekmiş, stattaymış Ayhan Bey. Hakikaten statta mısınız Ayhan Bey ya? Statta bizi mi dinliyorsunuz? Harikasınız, iyi ki varsınız diyelim. Yoksa şey mi yapmaya çalıştınız? Enes Bey demiş ki, Can Bey adam koluyla vuruyor, penaltı mı? Skandal, offside çizgisi çekildi. Buna rağmen skandal. Yunus Akgün'e 2 haftadır yalandan aldığı faullerin neticesi. Orada bir şey demiyordunuz da buna mı şimdi bir şey diyorsunuz gibi aslında anlıyorum Enes Bey'in mesajını. Bakıyorum Başakşehir Galatasaray yatıyor demiş Oğulcan Bey. Yatıyor demiş. Son 10 maç 9 mağlubiyet 1 beraberlik demiş. Galatasaray defansı ligin en çok gol yiyen büyüklerinden bir tanesi olabilir demiş aslında kırılganlığıyla alakalı. Hepsini konuşacağız maç sonunda. Hepsini konuşacağız ama ben şöyle söyleyeyim. Kendi adıma tabii ki ben de yorumlayacağım hakemleri. Maç sonunda Selim Hoca ile beraberiz. Hakem performanslarıyla alakalı kendi notlarımı alıyorum. Bugün nezdinde de tabii ki, geçmiş nezdinde de tabii ki belli yaşlı yorumlarımız olabilir. Ama genelde biz maç sonlarında o günü ele alan bir yorum yapabiliyoruz. Yani yoksa geçtiğimiz haftadan farklı referanslar verirsek, çok uzun referanslar verirsek konu bitmez. Sonsuza kadar hakem tartışırız. Ama sadece hakem konuşmayacağız. Galatasaray'ın sahada artılarını da konuşacağız. Eksilerini de konuşacağız. Başakşehir'de Nuri Şahin gerçekten bu kadar eleştirilmeli mi? Onu da konuşacağız. Başakşehir'in aslında 30. dakikayla 65. dakikalar arasındaki iyi futbolunu da konuşacağız. Yani birçok şeyi konuşacağız. Bu karşılaşmada tek bir sonuca varmamız mümkün değil. Bu karşılaşma hakikaten çok büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Maç bir oraya gitti, bir buraya gitti. Ki maçın son bölümüne de geldik. Artık 90+7'nin içerisindeyiz. Belki karşılaşmanın hakemi uzatmanın uzatmasını da oynatacaktır. O bölümde gelen gol kaynaklı olarak, yani yaklaşık bir dakika daha oynanmasını bekliyorum. Kit. Esasını uzatmanın uzatması gelmedi. Galatasaray deplasmanda, Başakşehir deplasmanında 3 puan 3 golle alıyor. Birçok şey konuşacağız. Selim hocam size döneceğim ama bir öncelikle bu program için bir son olarak bir teşekkür edeyim. Bir sonraki, birazdan programı açacağız. Maç sonu programını açacağız. Herkesin geldiğini biliyoruz. Herkesin geldiğini biliyoruz. Birçok kişi geldi. Lütfen gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Öncelikle onu söyleyelim. Bir ufak bir dolgumuz var. Yaklaşık

0: Da gerginlik var. Ömer Ali Şahin nerede orada? Hepsini konuşacağız.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığındaysa Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil. kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız

0: İyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan Batrukova pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leão Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
0: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılarla Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı.
3: Can Genç'le dakika skor devam ediyor.

0: Matsuni yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Birçok şeyi tartışacağız. Transferin son gününün içerisinde olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım ama ara sıra tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Hatta basın toplantısı alanında da şu anda bazı görüntüleri görüyorum. Hepsini tartışacağız, hepsini konuşacağız. Maç sonunda Nuri Şahin'in kırmızı kart gördüğünü de söyleyelim. En sıcak haber olarak, şu anda en sıcak haber olarak bunu söyleyelim. Galatasaray deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Çağlar Söyüncü, Çorum Futbol Kulübü'nün başında olduğunu vurgulayalım. Ki hemen biraz sonra tabii ki Başakşehir'deki teknik personelin, orada teknik sorumlunun açıklama yapacağını da vurgulayalım. Çünkü ister istemez tabii ki Nuri Şahin'in kırmızı kartla oyundan tabii kırmızı kartı gördükten sonra bu konuşmayı yapmadığını biliyoruz. Aynı zamanda Ali Haybaşoğlu Bodrum'dan Trabzon'a geldi. Orhan Ak Gaziantep'in teknik adamı oldu. Talişka Al Jazeera ile resmi olarak sözleşme imzaladı. Bedelsiz olarak ayrılıp şöyle bakıyorum önümdeki son dakika haberlerine. Aynı zamanda Lyon Fenerbahçe maçıyla alakalı cezalar belli oldu. Genduzi 4 maç ceza aldı. 2 maçı ertelendi ki Roma ile Aston Villa maçlarında Matteo Genduzi olmayacak. Mason Greenwood 1 maç olmayacak ama o da gelecek sezondan bir karşılaşma. Cezalara da itiraz edeceğini açıkladı Fenerbahçe Spor Kulübü, onu da söylemiş olalım. Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira ise 5 maç ceza aldı. 2 maçı ertelenmiş şekilde cezaların kapsamını da açıklamış olduk ama bugün maç sonu programındayız. Bu haberlerimizi de vermemiz gerekiyordu. Selim Hoca ile beraberiz. Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Selim Hocam, Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı. Tempolu gerçekten bir o kalede bir bu kalede bir maç izledik ama hocam 90 dakikanın bütününe bakacak olursanız önce temelden gideceğiz, daha sonra detaylara da gireceğiz ama genel 90 dakikanın yorumunu hocam sizden alabilir miyiz?
1: Bence 90 dakikanın yorumu çok basit. Osimhen'in tekrar ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördük. Osimhen'in yokluğunun ne kadar fark ettiğini gördük. Buna ek olarak da Galatasaray takımının Sporting Lisbon maçı öncesi çok da iyi bir deplasman sınavı vermediğini gördük. Sporting Lisbon maçının stratejisi tabii ki çok daha farklı olacaktır. Bu kadar fazla açık alan vermesini geride beklemiyorum Galatasaray'ın. Fakat Başakşehir karşısında da bu kadar fazla rakibe pozisyon vermesi, hem akan oyunda kontra ataklara fırsat vermesi hem de ceza sahası içerisinde özellikle duran top savunmasında takımın problemler yaşaması bence önemli ünlem işaretleri bu maç için. Burada Başakşehir forvet hattına da birazcık övebiliriz bence. Şomuradov, Faizullahev ve Skov Olsen maç boyu çok etkiliydi. Çok zorladılar. Bana kalırsa Galatasaray'a kıyasla daha fazla yani %100'denmese de %99'luk gol fırsatları buldular, değerlendiremediler. Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığını düşünüyorum yine bu maçta. Muslera sonrası kalede çok ciddi bir güven sağladığını düşünüyorum. Gabriel Sara'nın performansının her geçen gün arttığını görüyoruz. Maçı kurtaran isim oldu. Öncesinde iptal edilen golde Davinson Sanchez'e açtığı orta, sonrasında attığı frikik golü maçın kilidinin açılmasında önemli rol oynadı. Hakem kararları maça damga vurdu. Verilen verilmeyen penaltılar, sarı kartlar, kırmızı kartlar oldu maçta. Umut Bozoğ'un ve Nuri Şahin'in, antrenör Nuri Şahin'in kırmızı kartla oyun dışında kaldığını söyleyelim. Bence Galatasaray bu maçı kazansa da Okan Buruk evine 3 puan için mutlu dönse de takımın performansı için mutlu dönmeyecektir asla. Dönüş yolunda otobüste düşünecek şeyleri mutlaka vardır yardımcısı İrfan Saraloğlu ile birlikte. Rafael Leao'nun da top her ayağına geldiğinde Galatasaray taraftarını heyecanlandırdığını altına çizelim. Barış Alper sağ kanada geçtiğinde etkili buldum.
0: Evvelinde değil miydi hocam?
1: Ben forvet bölgesinde pek etkili bulmuyorum Barış Alper'i. Bir milli takım stratejisi olarak Türkiye milli takımında forvet eksikliğinde oynamasını makul buluyorum ama bu Galatasaray takımında Osimhen ve Deniz Gül varken ben Barış Alper'i pek fazla forvet bölgesinde izleyeceğimizi düşünmüyorum. Burada oyuna neden Deniz Gül girmedi, Osimhen çıkarken de Barış Alper girdi diye sorular sorulabilir. Burada da Galatasaray'ın Osimhen sakatlandığında 1-0 önde olduğunu hatırlatalım. Deniz Gül biraz da gole ihtiyaç varken, pivot bir santrafor ihtiyaç varken oyuna girdi. Osimhen yerine Barış Alper'in dahil olmasının sebebi de Galatasaray'ın 1-0 önde oluşu ve kontra atak, yani geçiş hücumlarıyla.
0: Yani konu 0-0 olsaydı belki forvette daha farklı bir tercih izlerdim.
1: Ben 0-0 olduğunda, daha doğrusu şöyle düzelteyim. Osimhen oyundan çıkarken skor 0-0 olsaydı Barış Alper yerine Deniz'in tercih edilebilir olacağını düşünüyordum. Fakat 1-0 öndeyken özellikle ikinci yarıda bir hamlede bulunması gerekirse Deniz Gül'ü diye sakladığını düşünüyorum Okan Buruk'un. 3 puan alan bir Galatasaray'ı izledik ama maçın soru işaretlerini de konuşmamız gerekiyor Galatasaray adına diye düşünüyorum. Bence alarm verdiği takımın maçlardan biri oldu.
0: Yani tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Skor her şey demek değildir. Galatasaray deplasmanda 3-2 gibi değerli bir galibiyet almıştır ama skor her şey demek değildir Selim Hocam. Yani sizin de söylediklerinizden, bütün genel metinden bunu anlıyorum. Peki alarm veren kısım Galatasaray'da tam olarak nedir? Yani Galatasaray'da hocanın tercihleri midir? Yoksa oyuncu grubunun birbiriyle uyumsuzluğuyla alakalı bir şey midir? Yoksa bireysel performanslar mıdır? Ego çatışması mıdır? Veyahut da Galatasaray'ın çok net bir şekilde anlaşılabilir bir oyun oynaması mıdır? Yani öngörülmez olamaması mıdır? Yani size göre bu alarm veren durum nedir? Yoksa Avrupa'daki temsilcilerin çok daha iyi olması mıdır? Yani size göre neden öyle bir cümle kurdunuz?
1: Ben alarm veren önemli konunun Galatasaray savunmasının çok yüksek bir yerde kurulduğunu, baskılı oyundan ötürü bu olabilir. Fakat arkasına da çok fazla sayıda adam kaçırdığını düşünüyorum. En önemli alarm veren konu bu. Avrupa'da çok daha etkili geçiş oyunu oynayan takımlar var ve Galatasaray'ı cezalandırabilecek takımlarla karşılaşacağız. Yani bu kadar fazla savunma arkasına koşunun başarılı bir şekilde topla buluşturulup, rakip oyunculardan bahsediyorum, savunma arkasına sarkılması ciddi bir tehdit. Özellikle de Avrupa maçlarında veya büyük maçlarda. Mesela bugün Skov Olsen ve Şomurodov yerine Vedat Muriç ve Greenwood'un savunmanın arkasına bu tarz sarkışlar yaptığını ben hayal ettiğimde Fenerbahçe derbisi için çok parlak bir görüntü kafamda ortaya çıkmıyor. Özellikle deplasmandaki maçta. İçerideki maçta da problem yaratabilecek bir durum. Bunun dışında Osimhen'in yokluğunda takımın ne kadar etkisiz olduğu da ciddi bir alarm konusu bence. Maçın önemli bir bölümünde Osimhen'den mahrum oynadı takım ve yeri kesinlikle doldurulamadı. Barış Alper'in orada etkili olmadığını gördük. Bence şu anda forvet bölgesi için en etkili aday Rafael Leao gibi görünüyor.
0: Yani Barış Alper yerine Rafael Leao'nun santraforda olduğu düzeni mi kastediyorsunuz tam olarak? Yani Barış Alper kesilmeli anlamında mı, yoksa kanatta mı değerlendirilmeli anlamında?
1: Bence Barış Alper en başından beri sağ kanatta değerlendirilmeye devam etmeliydi. Buranın da öndeki en önemli engel Leroy Sané transferiydi. Leroy Sané'nin gelişiyle birlikte Barış Alper'in de sağ kanattan sol kanada geçtiğini gördük ve Barış Alper sağ kanatta çok daha yıpratıcı ve ne yapacağı daha az tahmin edilen bir oyuncuyken sol kanatta fazla opsiyonu kalmadığını, genellikle topları içeri doğru çekip yani ceza sahası içinde veya sahanın merkezindeki pas opsiyonlarını aradığını ve bütün hücum aksiyonlarında rakip savunmalar tarafından başarıyla savuşturulduğunu gördük şu ana kadar oynanan maçlarda. Ben oyuncunun sol ayağının daha etkisiz olduğunu, dolayısıyla sol kanatta oynarken orta açmakta yetersiz kaldığını düşünüyorum. Sağ kanatta buradaki sol ayak yetersizliği ortaya çıkmıyor çünkü çizgiye inip içeriye toplar çeviriyor oyuncu. Zaten sol ayağıyla da bir şut atma ihtimali azalıyor. Zaten sol ayağıyla şut atma ihtimalini değerlendirdiğimizde oyuncunun sağ kanattan içeri girdiğinde orada daha uygun bir pas opsiyonu arayıp daha gole yakın oyuncuları orada buluşturduğunu gördük. Bence bugün de birkaç tane pozisyonda Barış Alper içeri etkili toplar çevirdi. Hı hı. Burada biraz daha sağ kanatta değerlendirilmesi gerektiğini, bunun da Sané için bir rekabet faktörü oluşturacağını, onu motive edebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda takımda açıkçası Rafael Leão'nun yerinin sol kanatta garanti olduğunu, sağ kanat içinse yarışta olacak 3 tane oyuncunun olduğunu düşünüyorum. Bunlar da Leroy Sané, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz.
0: Peki göreceği yeni çıkmış oyuncularla alakalı bir soru sorarken de aslında Yapboz'un konuşmadığımız tarafını konuşmak istiyorum Selim Hocam sizinle. Sol tarafta Leão garanti dediniz. Sağ kanatta bir forma rekabeti olacak dediniz. Şimdi aynı zamanda şunu soracağım. Forvet arkasında da bir rekabet olacak diye anlıyorum sizden. Yani Yunus Akgün ve Batrakov isimleri var. Yeni transfer Batrakov'un yorumunu almak isterim. Ve aynı zamanda Leao'yu kısıtlı dilimde neden bu kadar fazla beğendiğinizin bir kez daha altını çizerseniz hocam. Çünkü yani futbol gözünüzde zaten söyleyecek hiçbir cümlemiz yok ama sizden de bunu duyarsak çok müteşekkir oluruz.
1: Açık konuşmak gerekirse Leao'ya bu maç her ayağına top geldiğinde heyecanlandım. Ben diğer Galatasaray izleyicilerinin de benzer bir durum yaşadığını düşünüyorum. Çok ciddi bir profil, iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Leao'nun. Özellikle Barış Alper'e kıyasla çok daha iyi bir bitirici ve çok daha fiziksel gücü olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Barış Alper zaten fiziksel gücüyle ön plana çıkan bir oyuncu olsa da.
0: Peki öte yandan Batrakov'a geçeceğiz.
1: Batrakov'a geçecek olursak, Batrakov'u ben ilk maç çok beğenmiştim. Son maçta oyuna girdikten sonra ne kadar etkili olduğunu gördük. Bence maçı çeviren oyuncuydu. Bugün içinse maçın henüz başında yakaladığı pozisyonları değerlendirilememesi dolayısıyla bir moral bozukluğu yaşamış olabileceğini, yani maçın başında değerlendiremediği pozisyonlardan dolayı bir düşüş yaşamış olabileceğini düşünüyorum maç içinde. Yani geçtiğimiz maçta gördüğümüz kadar sorumluluk alamadı. Yine pas opsiyonu olarak çok önemli bir pas opsiyonu, orta sahada Gabriel Sara'nın performansını arttırdığından bahsetmişti zaten Berkay Çakır da. Bu görüşe kesinlikle katılıyorum ama bu maç özelinde konuşmak gerekirse birazcık sınıfta kaldı gibi hissettim.
0: Peki.
1: Orada şimdi sağ kanattaki rekabetin içinde bulunan Yunus Akgün'ün aynı zamanda 10 numara bölgesinde de Batrakov'la rekabette olacağını düşünüyorum.
0: Kim önde şu anda?
1: Bence şu anda Yunus Akgün, hem senelerdir takımın bir parçası olması sebebiyle hem Galatasaray'ın yetiştirdiği oyunculardan biri olması sebebiyle önde görünüyor. Fakat ciddi bir bonservis bedeli ödenmiş de bir Batrakov var. Bence dengeli bir şekilde sezon içerisinde o rol Batrakov ve Yunus Akgün arasında paylaştırılacaktır. Zaman zaman oyuna sonradan girişlerde Leroy Sané'nin de 10 numara bölgesinde olacağını göreceğiz diye düşünüyorum. Ki bu maç içerisinde de oralara girip yay çevresinden bazı pozisyonlarda bir şeyler kovaladığını gördük. Etkisiz olması oralarda bulunmadığını göstermez. Yani oranın adaylarından biri bence.
0: Peki hocam.
1: Batrakov'un bence şu anda ilk alması gereken, yani Batrakov'la ilgili ilk öncelik takıma güzel adapte olması, Rusya'dan ilk defa çıkmış bir oyuncu, İstanbul şartlarına uyum sağlaması ve takımın bir parçası haline gelmesi. Zaten lider özellikleri olan bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Burada takımın içerisinde ne kadar alışırsa, ne kadar kendi yerine edinirse o kadar da katkısının orantılı olarak artacağını düşünüyorum.
0: Selim hocam, tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Yani şu anda ben de bakıyorum, biraz sonra tabii ki flash röportajları vereceğiz. Alperen Yıldırım'a bağlanma ihtimalimiz olabilir ki flash röportajları da vereceğiz ama bütün dinleyicilerimiz artık diyor ki hakem, hakem, hakem. Yani ilk dördüncü haftaya girdik. İlk üç haftada zaten bütün maçların neredeyse hepsinin önüne geçildiği iddia ediliyor. Bütün dinleyicilerimiz tarafından bunu görüyoruz. En azından bizim yazı kutumuza, yani bizim bu chatbox dediğimiz mesaj kutumuza birçok fazla hakemle alakalı yorumlar geliyor. Genelde şöyle oluyor Selim hocam, yani o günün dinleyici kitlesi hangi takımını daha fazla ağırlığını koyarsa, yani yayınlarımıza zaman zaman işte Beşiktaş dinleyicisi kitlesinin ağırlığını koyduğunu, zaman zaman Galatasaray dinleyici kitlesinin, zaman zaman Fenerbahçe ve Trabzonspor dinleyici kitlesinin ağırlığını koyduğunu görüyoruz ve bunun paralelinde tabii ki herkes taraftar ve herkes de kendi istediği doğrultuda hakem pozisyonlarını değerlendiriyor. Hocam siz de bir tarafsınız. Yani tabii ki belli başlı şeyleri siz bir taraf olduğunuzu zaten her zaman söylersiniz ki ben de olabildiğince hakem konularında konuğuma sormayı tercih ederim. Yani yaptığımız yayınların genelde politikası böyle olur. Bugün Kadir Sağlam ne kadar kötüydü diye sormak istiyorum hocam. Çünkü nedenini soracağım. Nedenini soracaksınız neden böyle sorduğumu. Zaten hiçbirine iyi diyebileceğimiz bir hakem kadromuz kalmadı ve sürekli zaten hakem hatalarıyla dolu maçlar izliyoruz ama hocam siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Yani bugünkü maçın yönetimine ve genel hakem performanslarına tabii ki siz Galatasaraylı olduğunu söylüyorsunuz ama konuya tam olarak nasıl baktığınızı lütfen alabilir miyiz hocam?
1: Ben hakemlerin performanslarının kendilerine duydukları özgüvenden dolayı birazcık kötü olduğunu düşünüyorum.
0: Bu ne demektir hocam? Çok özür dilerim.
1: Şu anda kendine ciddi özgüven duyan, kendi ismini alanında markalaştırmış bir hakem kadrosu veya bireysel hakemi yok Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun. Şu anda herkesin takdiri bence benzer noktada, bütün taraftarların ligimizdeki hakem seviyesi olması gerekenin çok altında ve maçların sonucuna doğrudan etki eden bazı durumlar oluşuyor. Buradaki tekrar edeceğim ama en önemli faktörün hakemlerin kendilerine ve isimlerine duydukları güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu maç için, bu maç özelinde Kadir Sağlam'a gelecek olursak da ben aslında maçın akışını iyi kontrol ettiğini hakemin, yani doğru yerlerde doğru fauller verip doğru yerlerde oyunu devam ettirdiğini düşünüyorum. Ama verilen bazı kararlar ciddi göze battı. Bence bugün Galatasaray aleyhine verilen penaltı, hani bunu Galatasaraylı olduğum için söylemiyorum ama
0: ben katılıyorum.
1: Verilmesi çok basit bir penaltıydı. Yani penaltı penaltı gibi olmalıdır gibi kült bir laf vardır. Bence böyle bir penaltı değildi bugünkü. Evet, Salah'ın rakibin formasına bir müdahalesi olabilir. Yani ikili mücadele içerisinde biraz fazla rakibinin formasını tutmuş olabilir ama oyuncunun da kendini çok çabuk bir şekilde yere bıraktığını düşünüyorum. Hani yıllarca Mertens'in biraz kendini çabuk yere bıraktığı söyleniyordu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı tarafından. Fakat burada da mesela Feyzullev çok rahat bir şekilde kendini yere bıraktı.
0: Ya bunu yapan sadece Mertens değil diyorsunuz hocam.
1: Bunu bütün oyuncular yapıp bence hakemlerin şu andaki güvensizliğinden veya pozisyonları vara bırakmak isteyişinden faydalanıyorlar. Bugün penaltı hafifti. Bu mesela benim ceza sahası dışında olduğu zaman gerçekten faul vereceğim bir pozisyon benim de. Yani oyuncunun formasına.
0: Ama penaltı için yeterli değil midir hocam?
1: Yani doğrudan bir penaltı atışıyla bir takımı cezalandırmak için bence ağır bir pozisyondu. Hakem penaltıyı verdikten sonra zaten VAR incelemesi yapıldığında formaya müdahale net bir şekilde
0: sonra
1: göründüğü için.
0: Bazıları da diyor ki yani o formaya müdahaleden sonra dirseğinin de bir teması olduğunu söylüyorlar ama hocam hani o teması da yetersiz mi birazcık görmeliyiz?
1: Ya
0: ki ben yetersiz görüyorum bu arada, onu söyleyeyim.
1: Yavaş çekimde o ikinci müdahalenin ne kadar sert olduğunu hissetmek birazcık zor. Ya maçın hızlı akışı içerisinde bu müdahale gerçekten sert gerçekleşmiş olabilir ve Feyzullahev'in düşmesine sebep olmuş olabilir ama ben hani Salahi'nin Feyzullahev'i ilk tuttuğu andan itibaren zaten Başakşehirli oyuncu Feyzullahev'in kendini yere bırakmaya başladığını gördüm. Yani neredeyse hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak bile nitelendirilebilecek bir pozisyondu belki de. Evet, faul var ama bu net bir penaltı mı? Değil bence.
0: Ve ben lütfen araya girmek istiyorum hocam sizin için. Şöyle de bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani artık futbolda yani biz öyle bir şeye alıştık ki Türkiye Süper Ligi'ndeki hakemlerin yönetiminde her temasın faul olduğu, yani oyunu birazcık daha basketbola çevrilen bir düzene geldiğini düşünüyordum. Ama bu artık değişen futbol kurallarıyla beraber artık bazı şeyler esnetildi ve ya şu pozisyona Avrupa'da penaltı verilse çok ciddi bir problem olur yani.
1: Problem şu, bir standart
0: yok. Bu penaltı değil bu pozisyon bu arada. Çok net değil yani.
1: Bunun bir standardı kalmamış durumda yani. Her pozisyon için faul veya faul olmadığını destekleyebilecek geçmiş örnekler var. Yani bütün pozisyonlar için bir tez veya antitez eski maçlara bakılarak üretilebiliyor hakem kararları ile ilgili ve bu ciddi maç yönetimlerinde sorunlar ortaya çıkarıyor. Bütün takımların taraftarları eleştiriyor. Ya geçen hafta böyle bir şey olmuştu ama bu hafta tersi oldu. Aynı karar verilmedi diye, ki ben de bu görüşlere katılan biriyim. Yani hakem yönetimlerinin ciddi seviye arttırması gerektiğini düşünüyorum. Kesin. Anthony Taylor geldi biliyorsunuz hakemleri eğitmek için bu sene. Anthony Taylor da İngiltere'nin gözden çıkardığı hakemlerden biri. Yıllar içinde zaten gösterdiği hakem performansının nasıl düşüşe geçtiğini ve aslında tırnak içinde güvenilemez bir hakem haline geldiğini Premier Lig izleyenleri zaten fark etmiştir. Şu anda hani sırf İngiliz diye aslında gözden düşmüş bir hakem eğitimci olarak gelmiş durumda ülkemize. Yani umarım başarılı olur ve şu anda Merkez Hakem Kurulu'nun elindeki hakem kadrosu performansını arttırır. Ama şu anda ben gerçekten hiçbir takım taraftarının hakemlere bir güven duymadığını ve bunun ligin sağlıklı devamı için ciddi sorun teşkil ettiğini düşünüyorum.
0: Selim hocam, penaltıdan sonra kırmızıyı da sormuşlar. Net kırmızı mı diyoruz hocam? Net diyorum size göre.
1: Yani bu tarz müdahalelerdeki kriter tabanın doğrudan rakip oyuncuya karşı kalkık olması ve bacağın gergin durumda olmasıdır. Umut Bozok zaten kırmızı kart göreceğini müdahalenin hemen ardından anladı. Hatta rakibinden özür bile diledi Galatasaraylı oyuncudan. Rafael Leao'ya yapmıştı müdahaleyi. Ya ben pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.
0: Serkan Bey de demiş ki, bak mesela herkes hakemleri eleştirirken Serkan Bey'den farklı bir mesaj gelmiş. Ben bu maçta hakemin doğru yönettiğini düşünüyorum. Oyuncu çekilmez, kırmızı kart da doğruydu. Maç bence çok keyifliydi. Aşırı keyifliydi bu arada maç. Katılırız. Ben bayağı keyif aldım bir futbol sever olarak. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum demiş. Serkan Bey, yani hakemin ben penaltı kararını doğru bulmadım. Ama bu şundan dolayı, bu pozisyona penaltı diyen mutlaka hakem hocaları olacaktır. Ama hakem hocalarının da bence %50-50 ayrılacağı pozisyon olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki maç bitti. Biraz sonra farklı hakem yorumcularının da değişik mecralarda tabii ki yayınlar yapacağını göreceksiniz. Mutlaka bence 50-50 ayrışacaktır hakem yorumcuları. Çünkü şu anda faal, Avrupa'da faal, en üst düzey futbol oynanan liglerde, ki bu çok kaliteli bir müsabakaydı. Yani tempo anlamında çok iyi bir şey izlettiler bize. O liglerde o tip bir pozisyonun genelde artık futboldaki karşılığı penaltı olmuyor. Cılız kalıyor pozisyon diyelim. Yani ki şunu da anlıyorum. Mesela takım taraftarı şunu diyecek: baba dirsek attı, baba işte çekti. Ama her çekme, her dirsek atma değil. Yani bunu bir takımın maçındaki yorumda ya da ötekine de aynısını söyleyeceğim. Yani bu sene artık her bu küçücük temasta vesairede, bir itmede çekmede devam diye aslında bu sene böyle bir yorumlamayı planlıyorum. Zaman zaman Galatasaray taraftarı bana sinirlenecek. Zaman zaman Fenerbahçe taraftarı bana sinirlenecek. Zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman Trabzonspor. Ama hikayeyi bu şekilde yorumlamaya çalışacağım. Selim hocam, tabii ki son olarak da şunu sorayım. Yani birçok tabii ki şeyi konuşabiliriz. Birazdan Alperen Yıldırım bizlerle beraber olacak ama Selim hocam, bu takım Sporting maçında ne yapacak?
1: Zor bir soru. Şampiyonlar Ligi'nin de ilk maçı. Önemli bir test olacak bence Galatasaray takımı için. Ben Galatasaray takımının şu anda yapması gereken ilk şeyin Sporting Lisbon maçını kaybetmemeye odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı olduğu için Sporting çok istekli başlayacaktır. Sporting Lisbon'un yapacağı atakları iyi savuşturup maç içinde de zaten konuştuğumuz Leao'lu, umarım sakatlığı ciddi değildir, Osimhen'li bir kadroya çıkabilirse geçiş hücumlarıyla gol arayacağı bir maç bekliyorum Sporting Lisbon karşılaşmasında. Temsilcilerimiz umarım Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını kazanırlar ama sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacağı için, daha takımlar tam olarak oturmadığı için ev sahibi Sporting Lisbon'u biraz daha önde görüyorum. Tabii ki Galatasaray'ın kazanmasını temenni ediyorum. Birazcık daha savunmada dengeli ve kontratağa yönelik bir futbol oynarsa Galatasaray, daha emniyetli bir skor alınacağını düşünüyorum.
0: Valla hocam ben de katılıyorum. Yani kolay bir maç asla olmayacaktır zaten, onu da söyleyelim. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz bu arada, son cümlelerinizi aldık. Şimdi Alperen Yıldırım'a döneceğiz. Selim hocam çok sağ olun, var olun.
1: Valla çok teşekkürler, çok keyifli bir maçtı izlemesi. Davetiniz için de teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz, onur duyduk. Evet, tabii ki Selim hoca ile beraberdik. Biraz sonra flash röportajları da sizlere dinleteceğiz. Hatta Alperen Yıldırım da sıcağı sıcağına kendisine sahadaki aslında oyunla alakalı oyuncu puanlamasını yaptırmak için Alperen Yıldırım'ı arayacağız. Selim Feyzoğlu ile başladık. Maç içinde de zaten kendisiyle konuşmuştuk. Maç sonu yayını kapsamının içerisindeyiz. Yayınımızı tabii ki maç sonu yayını olarak ayırıyoruz. Her zaman biliyorsunuz maç içlerinde de varız, maç önlerinde de varız. Maç sonları farklı bir konseptimiz var. Alperen Yıldırım da şu anda hazırmış. Kendisiyle tabii ki ilk bir 90 dakikanın genel yorumu, çok kısa bir hakem yorumu, sonrasında oyuncu puanlaması ve Sporting Lisbon maçı öncesi temenniler şeklinde dört kısımda tabii ki konuyu ele alacağız. Alperen hoş geldin.
2: Selamlar canım, hoş bulduk.
0: Tabii ki Alperen Yıldırım'la beraber birçok şey konuşacağız ama 90 dakikanın genel yorumunu, saha içinde Galatasaray'ı, Başakşehir'i şöyle kısa da olsa nasıl bulduğunu açıklarsan bize çok sevinirim abi.
2: Tabii ya, biraz Galatasaray için parçalı bir maç oldu bence. Yani Osimhen çıkana kadar bence iyi bir Galatasaray seyrettik. Özellikle Başakşehir'e çok fazla atak şansı vermeyen Limina'da savunmada iyiydi. Ama Osimhen'in sakatlandıktan sonraki periyotta özellikle Barış Alper'in o duvar olma konusundaki eksikliği Galatasaray'ın topa hiç sahip olamamasına sebep oldu ve bayağı zorlanmaya başladık. Özellikle Leo'nun girdiği ana kadar Galatasaray'ın bu kısır oyunu devam etti. Leo'nun orada getirdiği hareketlilikle beraber zaten tekrardan bir şeyler yapmaya başlayabilen bir Galatasaray izledik. Başakşehir tarafından okuyacak olursak ben yani bir iki pozisyonda çok iyi pas organizasyonu gördüm. Ama onun dışında zaten attıkları golün biri penaltı, biri de Davinson kendi kalesine. Hani çok fazla Başakşehir'e yazılabilecek bir pozisyon orada var mı? Çok emin değilim ama dediğim gibi bir iki pas organizasyonunda başarılı gördüm. Ama genel olarak bence çok etkili olamayan bir Başakşehir vardı.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Yani çok fazla konumuz var. Belli şeyleri kısa kısa geçeceğiz ama hakem çok konuşuluyor. Tabii ki her karşılaşmada Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da, Trabzonsporlusu da, taraftarlar hepsinde hepsinin bir itirazı var. Yani Sadet'te şunu ben anlıyorum. Her şeyden önce bir spor sever olarak, futbol sever olarak hakemlerin çok kötü olduğunu ben de farkındayım. Ben de görüyorum ama bugün Kadir Sağlam nezdinde iki tane majör pozisyonu soracağım. Sonrasında tabii ki geçeriz. Yani küçük itmeler, çekmeler, şu sarı atlandı, şunu geçti, şu geçti kısımlarını uzun uzun girersek programı sabaha kadar sürdürürüz ama penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Penaltı penaltı mıdır hocam?
2: Yani penaltı pozisyonu şöyle, ben de izledim biraz. Yani hakemin izlediği açıdan penaltı denebilecek bir pozisyon. Ama biz ters açıdan izlediğimizde aslında biraz oyunun akışı içinde olan bir hareket olduğunu görüyoruz. Yani sallayı aslında bir dirsek atma gibi bir durum değil. Topa dönerken aslında bir ve kolunda çok fazla kaldırmadansa topa dönüyor. Orada Feyzullah Ev biraz aslında oraya giriyor ve hakemin açısından var gibi gözüküyor. Bence değil penaltı.
0: Ben de katılıyorum.
2: Ama sahada verilebilir gibi, yani bilmiyorum, çok da şey değil. Gri
0: hakem biraz. Hocaları ayrışır mı çok net?
2: Yani ben biraz ayrışabileceklerini en azından, ya bence %70 penaltı değil kararı hani çıkacaktır hocalardan da. Hı-hı. Ama yine bir %25-30'luk kesim şey diyecek diye düşünüyorum. Yani hakemin açısını da göz önüne alındıklarında, hı-hı, ya orada hoca şey yapacaktı, bardan gelirse vereyim diyecekti, vermeyecekti. Biraz orada herhalde yani sahada karar vereyim diye düşündüğü için, ya bilmiyorum, çok da garipseyemiyorum, bence değil. Ama onun açısından çok da şey değil yani. Art niyet olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki kırmızı pozisyonunu da soralım.
2: Abi çok net ya.
0: Çok net değil mi? Çok net.
2: Ben offside, Davinson offside soracaksın diye düşündüm.
0: Davinson offside'ı da sorayım ya. Offside sormuyorum artık, teknolojiye lütfen inanalım yani. Ya çünkü bir tane şeye inanmazsak o da biter yani. Yapamayız yani. Bu işi yapamayız.
2: Ya orada...

0: Evet ama herhalde şey teknoloji değil gibi anlıyorum. Bu yarı otomatik var dedikleri için herhalde hangi futbolcudan çizgi çekileceği kararını oradaki var veriyor herhalde. Ben oralarda özellikle hem Leao'nun işte bu 94. dakikada bir penaltı verildi, ofsayttan iptal edildi. Hem orada Leao'nun ofsayt pozisyonu hem de Davinson'un pozisyonunda ben çok içime sinmedi. Yani net onu söyleyeyim, doğru futbolcudan bir şekilde falan çok net olmadığını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Hatta biraz da hatalı olduğuna yakınım.
1: Peki.
0: Ama evet, teknoloji, sen de haklısın, bir
1: Ya
0: şey
1: artık
0: diyemiyoruz.
1: oraya da güvenmeyeceksek, ya gerçekten o hale
0: Evet.
1: geldik. Ben de o hale geldim bu arada. Kendimi ayrıştırmıyorum. Yani ben de kendi içimden bunu yapmaya çalışıyorum. Yani yapıyorum belki de ama eğer onu da bu kadar fazla sorgulayacaksam ya mesleği devam ettiremem. Yani o
0: Doğru,
1: yüzden
0: doğru, doğru.
1: yapabileceğim hiçbir şey yok yani.
0: Biraz evet, tartışmamamız
1: Evet.
0: gereken bir konu ama maalesef.
1: Evet, maalesef hani onu bile tartışır hale geldik ki yani burada hiçbir şey yok. Ben de kendi içimde de tartışıyorum bu konuyu yani. O yüzden Alperen Yıldırım senlik bir durum yok. Tabii ki
0: Evet.
1: Alperen Yıldırım, şimdi Galatasaray tarafının puanlamasını yapmamız gerekiyor. Uğurcan'a 10 üzerinden kaç veriyoruz akşam için?
0: Yani Uğurcan karşı karşıya birkaç pozisyonda başarılı yedi. Yediği gollerde çok Uğurcan'lık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben 7'lik bir hani bir performans verdi. Vasat üstü diyelim.
1: Peki. Devam edecek olursak Şallay
0: Ben Şallay'ın performansından çok memnun kaldım.
1: dersek.
0: 8 diyeceğim. Savunmada gayet başarılı bir performans sergiledi.
1: Peki. Savunma hattında Sanchez Lemina olarak başlamak istiyorum önce.
0: Yani Sanchez bence biraz yani sıkıntılı pozisyonları var. Penaltı öncesi pozisyonunda da Kemen'le bir ikili mücadelesi var. Faul mü değil mi çok net takip edemedim ama orada gereksiz bir top kaybı yapıyor. O pozisyonun devamı gol oluyor. Zaten ikinci golü direkt kendisi attı. Öyle olduğu için buralardan direkt kırmam gerekiyor kendisinden maalesef. Onun dışında
1: Peki.
0: ben gayretini çok yeterli bulsam da 6 vereceğim kendisine. Lemina çıkana kadar çok iyiydi.
1: Peki.
0: Hem hat kıran paslar hem vesaire. Yani sakatlanmasından puan kıracak halim olmadığı için 8 vermek istiyorum
1: Peki
0: oyuncuya.
1: orada tabii ki rotasyona dahil olan Abdülkerim, yani ikinci yarı
0: Evet,
1: oyuna girdi.
0: evet.
1: Abdülkerim'i de o potada sorayım.
0: İnanılmaz. En düşük, yani ayıp olmasın, bir demeyelim iki diyeceğim. Müthiş kötü. Müthiş yani, gerçekten gördüğüm en kötü Abdülkerim performansları. Hatta Galatasaray'da dediğim en kötü stoper
1: Peki.
0: performanslarından biri. Yani sokaktan birini çevirsek aynı performans alırdık herhalde diye
1: Bu
0: düşünüyorum.
1: soruyla alakalı bir dinleyicimizin sorusu var. O dinleyicimizin sorusunu en son soracağım.
0: Tamam.
1: Abdülkerim endeksinde bir soru olacak. Jakobs su soracağım. Eren soru işareti herhalde, 83'te girdi. Jakobs'un yorumunu alabilir miyiz?
0: Yani Jakobs 5 ya da 4, ben çok maçın içinde gibi görmedim Jakobs'u. Yani o olgu kanatla alakalı da olabilir. Hani Sané de çok maçın içinde miydi bilmiyorum. Tam yani Jakobs o kadar maçın içinde değildi ki. Öyle olduğu için yani 4 ya da 5 diyebiliriz.
1: Peki, şöyle devam ediyorum. Önümdeki akıllı ekrana bakıyorum ki orta alanda Torreira ve Saray'ı soracağım sırasıyla.
0: Bence
1: Torreira ile başlayacak olursak.
0: iki müthiş performans. İkisinden de hem skor katkısı aldık hem oyunun içinde de çok iyilerdi. Ben ikisine de 9 vermek istiyorum.
1: İkisi de
0: Müthiş
1: 9
0: bir
1: puan alır.
0: performans.
1: Peki, onun haricinde şöyle bakıyorum. Yunus Sané ikilisini soracağım kanatlarda. İlk başta bu ikiliyi görmüştük.
0: Yani Yunus çok bence verimli oynuyor. Faydalı olmaya çalışıyor. Çok ekstra iş yapmasa da her zaman maçın içinde preste var. Ben herhangi bir pozisyonda koşmadı diyeceğim bir an yaşanmıyor. Öyle olduğu için Yunus'a 7 vermek istiyorum. Yani Sané maçın bence içinde değildi. Bazı anlarda içinde gibiydi. Ama genelde çok içinde değildi. Öyle olduğu için ben ona da 5 vermek istiyorum. Çok ben yetersiz buldum Sané'yi maalesef.
1: Peki, şöyle bakıyorum. Önümdeki akıllı ekranı bir kez daha kontrol ediyorum ki o kanat rotasyonunda Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz oyuna sonradan dahil oldu. İlk başta Barış Alper yorumu almak istiyorum. Çünkü birçok dinleyicimiz haftalardır Barış Alper'i çok eleştiriyor. Ciddi bir sorun mu var? Onun da aslında maç puanından da ziyade Barış Alper yorumuyla beraber, genel yorumuyla beraber bugünün yorumunu da alabilir miyiz diye ilk başta Barış Alper diyelim.
0: Tamamdır. Yani Barış Alper bence de birkaç haftadır ben performansında sorun olduğunu görüyorum. Bugün aslında sorun olmasının iki sebebi var. Biri zaten santrafor oynamayı çok becerebilen bir adam değil. Özellikle yani böyle bir Galatasaray'ın çok kapanmadığı bir maç oynandı. İki taraflı gitti geldi bir maç oldu. Yani burada çok iyi bir performans gösteremiyor. Topu saklayamadığı için, genelde toplar çok sektiği için çok sırıtıyor bence o pozisyonla bizi. İkinci olarak da ben çok isteksiz görüyorum Barış'ı. Bugün ilk 11 çıkamadığı için de belki bir konuda bu sıkıntısı olabilir. Bilmiyorum, Okan Hoca ile mi arası kötü. Ama şeyi anlayamıyorum yani. Kötü oynayabilir ama kötü koşmak onu anlayamıyorum. Bugün bence kötü de koştu yani. Hani kötü koşmaktan kastım vermesi gereken eforu sağladı. Mesela Yunus için söylediğim koşmadığını görmediğimi Barış için söyleyemiyorum maalesef. Barış'ı çok fazla gördüm. Gitmesi gereken, olması gereken yerlerde en azından mücadelesiyle ya burada niye zorlamıyor dediğim çok fazla an oldu. Öyle olduğu için çok ben yeterli olarak görmüyorum Barış'ı. Ya dediğin gibi biraz birkaç haftadır devam eden bir şey var. Toparlayabilir mi onu göreceğiz.
1: Peki bugünün puanını da çok kısa alalım.
0: Bugün yani en fazla 4 alabilir gibi gözüküyor.
1: Peki Rafael Leao dersek yedekten yani, girdi 68'de.
0: Leao anladığım kadarıyla son bir ayda 2 antrenman yapmış diyorlar. Bu geçen de sormuştun Leao transferini bana. Leao gibi adam fırsatı düşüyorsa alırsın abi. Bu öyle bir futbolcu. Bir an olur bir şey yapar, bir maçı çözer. Ki bugün hazır olmayan haliyle maçın içinde neler yaptı, müthiş işler. Ben... Yani 9 demeyeyim, yarım bir performans var. Öyle olduğu için 8 vermek istiyorum ama
1: peki.
0: Hem ikinci golden önce yaptığı hem de işte bu 83-84. Dakikalar civarı sıfıra inip çevirdiği bir pozisyon var. İnanılmaz faydalı oldu bence girdiği kısa sürede. Daha da üzerine koyarak devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Batrakov diye devam etmek isterim.
0: Yani Batrakov da yine Yunus kategorisinden faydalı oldu ama biraz bal yapmayan aralık var. Bir tane 6 pas içinde çok temiz bir pozisyon. Ters ayağına da geldi herhalde.
1: Evet.
0: Riske geçti. Orada bir şanssızlık oldu. Onun dışında ilk dakika içinde Osimhen açtı. Müthiş bir orta var. O gol olsa bir asist yazdırabilirdi hızlıca kendine. Ben faydalı buldum. Yani bir 7 vermek istiyorum.
1: 7. Evet. Peki. Osimhen'i tabii ki 30 dakika gördük ve son bölümde Deniz Gül'ü gördük. Kısa performanslar ama yine de sormak
0: Osimhen,
1: isterim.
0: Osimhen çıkana kadar bence 8. Zaten golünü de attı. Sahanın içinde her yerde. Yani sakatlığının sebebi de yine aslında... Elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışması. Yine bir topa yetişmeye çalışırken bacağı fazla açtı ve orada bir sıkıntı. Herhalde o pas kesmeye çalıştığı pozisyonda oldu diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yine bir fazlasını vermeye çalışırken yaşanan bir şey. Bence 8. Ama oralara da belki kendini bilip dikkat etmesi lazım. Bu iyi niyet ama sanki artık profesyonel futbolcu gelmiş artık 26-27 yaşına. Hani sanki buralara da biraz kendini bilip ya onu topa da bacağımı sokmayayım mı da belki demesi lazım. Bilmiyorum maç içinde bu kararlar verilebiliyor mu ama.
1: Ya yani yüksek nabızda bazen zor olabiliyor diyelim.
0: Evet ama biraz sakatlığa yattı
1: evet,
0: bir futbolcu maalesef. Hani bunu bilerek hareket ederse Galatasaray'a çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bize sahada olan hali lazım. Onun dışında Deniz Gülen de yani çok fazla bir şey göremedik. Çok bir puan kendisine vermek istemiyorum.
1: Peki zaten soru işareti 83. dakikada evet. O da Eren evet. Elmalı gibi soru işaretini alır. Peki aslında şu soruyu soracağım son sorumdan önce. Abdülkerim yerine şimdi yeni bir oyuncu transfer edildi ki yani telaffuzu oldukça zor Fransız oyuncu. Bitşaybu. Evet. Bitşaybu diyeceğim. Bitşaybu. Bitşaybu. Şu anda Selim Hoca da stüdyoda. Bitşaybu transferi. Evet. Bitşaybu transferi. Artık Galatasaray'ın sol stoperim olacak. Yani Abdülkerim'in bu kötü görüntüsünden sonra Bitşaybu ilk 11'e monte olur mu?
0: Yani ben Lemina'nın performansından çıkana kadar tekrar söylüyorum memnun kaldım. Yani uzun vadede hoca onu orada düşünür mü bilmiyorum ama büyük ihtimalle şu an Bitşaybu'nun önünde Lemina'yı düşünecektir eğer sağlıklıysa. Sağlıklı olmadığı senaryoda yani onu ya da belki de orta sahada da kullanmak isteyebilir hoca Lemina'yı. Ben şu Abdülkerim'den kötü oynayamayacağı kanaatindeyim. Ya bilmiyorum Abdülkerim de şimdi sakatlıktan yeni çıktı bir şeyler oldu. Döner gelir biraz toparlar sezon başı Abdülkerim'in böyle şeyleri var biraz. Herhalde sayılı bir futbolcu olduğu için de sezona biraz geç sınabilen bir futbolcu. Ona da biraz vakit vermek gerekiyor olabilir ama yani bu maçtaki çok rahat golle sonuçlanabilecek 2-3 hatası olabilirdi ki zaten yenilen gollerde de aslında hatası var. Penaltı öncesi pozisyonda topu aslında bir yerde karşılıyor belki hatırlarsınız. Müthiş ölü bir pas atıyor tekrar kafayla bir daha pozisyona orada girdiler.
1: Doğru.
0: Pozisyon ilerlemesine sebep oldu. Orada hani vurup bir taca uzaklaştırıp takıma nefes aldırması gerekiyorken ama bence hani gücü yok şey yapamıyor. Yetemedi yani. Bir iki pozisyonda da ya Şomuro'da bir yandan yürüdü geçti. Hani birisi yokmuş gibi davrandı Abdülkerim'e. O pozisyonlar da müthiş kötüydü. Ama bunu çevirebilirse tabii ki de Abdülkerim ama şu an Bitşaybu bence eğer Lemina'yı da hoca tercih etmeyecekse bence direkt oynatmamız gerekiyor Galatasaray.
1: Peki son soruyu tabii ki aktarmak istiyorum Alperen Yıldırım. Bu arada çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı ki son sorumuz da tabii ki Avrupa'da Sporting deplasmanı var ki temsilcimiz Galatasaray'a da buradan başarılar dileyelim. Hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Avrupa'daki serüveninde
0: evet,
1: tabii
0: hepsine,
1: ki.
0: Hepsine
1: başarılar ama en sıcak, en yakın tarihte Galatasaray oynayacak. Yani çarşamba günü oynayacak Galatasaray. Sporting maçında şöyle en azından bugünkü denklemleri de düşününce Osimhen'siz Sporting maçı diye anlıyoruz. Ama tabii ki futbol bu, belli de olmaz. Şu anda net bir bilgiye sahip değiliz mevcut durumla alakalı, ki yarın tabii ki raporlar birazcık daha netleşecektir. İlk anladığımız verilere göre 2-3 hafta olduğunu söylüyor aldığımız yakın kaynaklar, ama bu da belli olmaz. Bazen belli şeyler çok daha farklı görülebiliyor. Çok daha kısa bir şey de olabilir. Bunu da altını çizelim. Osimhen'siz gibi söyledim ama genel olarak Sporting maçında Galatasaray'ın şansı nasıldır diye sorayım.
0: Ya Osimhen müthiş etkiliyor şansı. Osimhen'siz deplasmanda ben çok fazla şansımız olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün özellikle Sané ve Barış'tan da çok fazla bir sinyal alamadık. Özellikle hücum hattında tam olarak Okan Hoca ne yapacak? Avrupa maçı diye oynarlar mı? Bilmiyorum. Gerçekten hücum hattını şey yapmak çok zor. Galatasaray hücumdan Osimhen'siz nasıl bir efor ya da verim alabilecek? Deniz Güllü mü, Barış'la mı çıkar? Ben bugünkü Barış'ı ben hoca olsam tercih etmem ama Okan Hoca büyük ihtimalle Barış Alper'le çıkacaktır santrafor olarak. Peki. Barış Alper bugünkü performansı verirse bir şey beklemek doğru değil. Yani bir şey verecek gibi değil çünkü. Sane hakeza var mı yok mu belli değil. Kanatta Leao hazır değil diye oynatamayacak. Yine Yunus verebildiğini verecek. Ben yani maksimum bir puan alabileceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle maalesef mağlubiyet bekleyeceğiz. Yani ben taraftar olarak çok mutlu bakamıyorum o maça.
1: Peki. Alperen Yıldırım, çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli katkılarından dolayı.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Hoşçakalın.
1: Evet, Alperen Yıldırım bizlerle beraberdi. Tabii ki bugün maç sonu yayınımızda Selim Hoca'ya çok teşekkür edelim. Selim Hoca bizlerle beraberdi. Alperen Yıldırım hakeza sonrasında Selim Hoca ile beraber maç içindeki yorumlarımızdan sonra Selim Hoca ile maç sonu programına devam ettik. Alperen Yıldırım'la sonradan tabii ki bir ekleme yaptık. Alperen Yıldırım oyuncu puanlamalarını bugün için bizlere yaptı. Genel yorumlarını yaptı ki Sporting Lisbon maçı hakkında da en azından şöyle bir ön bakış yorumlarını kendisinden aldık ki tabii ki yayınımız devam edecek. Sayın Metin Öztürk'ün açıklamaları var. Sayın Metin Öztürk şu anda bir yayın organında çok net bir açıklamaları var. Bakalım neler söyledi. Sayın Metin Öztürk'ten şu anda birçok şeyi alacağız. Sayın Metin Öztürk'e bağlanıyoruz.
2: Kazandığımız 3 puan için mutluyuz. Daha ligin çok başı. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere bir hazırlık maçı ya. Kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti. Ondan sonra bilmem 2,5 milyon para cezası. Ondan sonra pardon ya biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Hakem mi diyeyim bilmiyorum nasıl. Hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. Ya Osimhen'in attığı gol. Var gol dedi de öyle verdi. Çizginin yani filenin ortası ya. Ortası. Bunun varlık neyi var? Hakem görecek verecek. Penaltı. Ya güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol. Ya bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma. Orta hakem yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul ya. Faul, faul, faul. Yani dünyanın her yerinde faul. Ona verilmiş, buna verilmiş. Önemli değil. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak. Bu kadar arkadaşlar. Var mı sorunuz?
3: Başkanım, Osimhen'in sakatlığı ile ilgili bir
2: yok, onunla ilgili hiç bilgimiz yok. Çok taze o. Var mı başka bir şey?
4: Başkanım, ofsayt çizgisinin yanlış oyuncudan çizildiğini...
2: Onu söyledim, evet.
4: Bununla ilgili bir var dinleme talebiniz olacak mı?
2: Ya olsa ne olur? Olsa ne olur? Evet.
3: Çözüm öneriniz var mı yabancı hakem gelmesi gibi?
2: Yok, şu anda da bir yabancı hakem geldi. VAR'a gelen yabancı hakemleri bize kimi gönderiyorlar? Orada tutmayan adamları gönderiyorlar. Zaten iyi olduğuna emin olan hakemlerini o hafta kendi maçlarında oynatıyorlar. Olmayanları da buraya gönderiyorlar. Yani bu Galatasaray'ın lehine aleyhine diye söylemiyorum. Bu maalesef bizim hastalığımız. İşte federasyon bir gün yabancı VAR gelmeyecek, hakemlere güveniyoruz diyor. Bir gün güvenmiyoruz diyor herhalde ki yabancı VAR getiriyor. Teşekkür başka ederim.
4: Yarın öbür günde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelirsiniz. Nasıl bir reaksiyon almayı düşünüyorsunuz?
2: Arkadaşlar, bunlar hayali senaryolar. Teşekkürler, iyi akşamlar.
3: Teşekkür ederim.
1: Metin Öztürk'ün açıklamalarını sizlere dinlettik ki tabii ki Metin Bey de oldukça sitemkar hakemlerden birçok, tabii ki dört büyüklerin, hatta birçok takımında yöneticilerinden gerçekten sert açıklamalar duyuyoruz. Nitekim Osimhen'in durumuyla alakalı şunu söyleyeyim. Benim tabii ki pozisyonu uzaktan baktık ve yani tıp dünyasından bildiğimiz bu tip darbelerde, bu tip zorlamalarda ne olduğuna dair bir tahmin olduğunu söyledik. Ama tabii ki bir netlik belirtmemiştik yayınımızın içerisinde de. Sayın Metin Öztürk de zaten altını çizdi. Osimhen'in durumunu ilerleyen saatlerde, ilerleyen belki bir gün, iki gün sonra çok daha net anlayacağımızı vurgulayalım. Tabii ki bütün konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi Okan Buruk'un basın toplantısına doğru uzanalım.

0: İyi akşamlar. Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin çok da önde oynadığımız bölümlerde uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk. Bu anlamda mutluyuz ama 2 tane bir penaltı tabii ki. Diğeri duran top. Yani geçen hafta da 2 tane duran toptan kornerde ve taç atışında yemiştik. Bunlarla ilgili tabii ki çalışacağız ama saha içi dizilişlerimiz de değişti tabii ki. Hem Osimhen hem Lemina'nın çıkması. Duran topta rakibin biraz daha bize göre uzun kalması. Burada zorlandığımız bir yer oldu. Hakem performansından kimse mutlu değil. Kimse hakemi beğenmedi. Hem Başakşehir hem biz hem Nuri Hoca da bunu maçtan sonra da bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü. Ben sarı kart gördüm. Yani bu kadar kötü performanslar içerisinde sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak onu da görmemiz gerekiyor.
1: Pazar Hanım.
2: Pazar Palavra Yaşan Haber. Hocam Üçman için tebrikler. İlk maçta 6 gol yediniz. Son 3 sezona böyle bir başlangıç yaşamamışsınız. Özellikle savunma artık koşularda ve geçişlerdeki problemler dikkat çekiyor. Sizce buradaki temel problem ne? Yani savunma yerleştirme yoksa bireysel hatalar mı?
0: Yani bugün demin onu söyledim. İlk yarı zaten hiç verdiğimiz bir pozisyon yoktu neredeyse. Hatırlamıyorum. Net bir pozisyon vermedik. Çok rakibi kalemize de çok getirmedik. Ama ikinci yarı zaman zaman dediğiniz gibi yani bu sadece savunma dizilişi değil. Yani bir serseri topla, uzun gelen topla da verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunu tabii ki düzeltmemiz gerekiyor. Yani ben iki tane duran top golü yedik dedim ama özellikle dediğim gibi yani belli bir dakikadan sonra iki tane de rakibin girip çıkartamadığı pozisyon oldu. Bunlar net pozisyon olabilirdi. Golü yedikten sonra biraz daha kötü oynadık bence. Yani bir bire gelince belli bölümde biraz daha kötü oynadık oyunu ama daha sonra oyuncu değişiklikleriyle birlikte yani 2-2'den sonraki oyuncu değişiklikleriyle birlikte rakip alanda daha çok vardık. Pozisyonlara girdik. Bir duran top golü de attık. Offside olduğu için sayılmadı. Bir penaltı pozisyonu vardı. O da offside olduğu için verilmedi. Yine üretkendik. Pozisyona girdik. Ben de çok da güzel bir gol attık. Yani Torreira'nın golü bence hazırlanış anlamında birçok kişinin dokunduğu tek paslarla birlikte güzel gol de attık. Ama savunmadaki dediğim gibi hem duran topta hem oyun içerisindeki dizilişlerimiz ve savunma hamlelerimizde bence hem savunma hem zamanlama hataları yaptık. Hem de bazen yani şu da var yani bu topu nasıl olsa vururum, bu topu nasıl olsa alırım, bu topu dönüp alırım. Yani futbolda hiçbir zaman bu rahatlığa yer yok. Ne kadar rahat olursanız o kadar çok pozisyon veriyorsunuz. Bu rahatlığı bir kere bitirmemiz gerekiyor yani bazen. Fazla özgüven, çok fazla pozisyon verdiriyor.
1: Safa Bey.
3: Hocam tebrikler öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Osimhen önünden çıktıktan sonra gerek önünde top tutma anlamında gerek de rakip stoperlerin öne çıkması anlamında ciddi zafiyet fark ettik biz. Bununla ilgili önceki neler söylemek istersiniz? Bir de herkesin çok merak ettiği tabii. Yani tabii ki daha sonra bakılacak da detay ama ilk intiba olarak Osimhen'i görebilecek miyiz bir konuda neler düşünüyorsunuz?
0: Şöyle ben şeye katılmıyorum yani Osimhen çıktıktan sonra karşılamada sıkıntı çok yaşamadık. Yani belli bir dakikadan sonra uzun toplarla yaşadık. Yani hani yerleşik olduğumuz savunmada çok sıkıntı yaşamadık ama uzun toplarda özellikle savunma arkasına atılan uzun toplar yani uzaklaştırmalarda bu tür sıkıntılar biraz daha fazla yaşadık. Alex'i oyundan çıkana kadar bence baskıları doğru bir şekilde yaptı. Yine Barış, Alex'i, Yunus. İlk yarı bence çok net baskılar yaptık yani orada baskılarımız, hücumda kazandığımız toplar, girdiğimiz pozisyonlar, golü de bu şekilde bulduk zaten yani bu baskılar daha iyiydi. Ama ikinci yarıda dediğim gibi yani biraz daha hücumda o birebirleri kazanıp rakibin savunmada yakaladığımız o birebirleri savunma mücadelesi anlamında da yaptıkları hatalar da vardı rakibimizin. Bunları biraz daha kazanıp orada skora gidebilirdik. Ama dediğim gibi yani iki gol yemek, pozisyon vermek, hani bunu çok net, belki acayip net pozisyonlara vermedik. Biz daha net pozisyonlara girdik ama bunları da vermememiz gerekiyordu. Bunları da göstereceğiz, çalışacağız. Önümüzde 5 günümüz var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama şeye katılıyorum. İkinci yarı ile ilk yarı arasındaki farkla katılıyorum. Sakatlıkla ilgili şu anda tabii ki yarın daha net kontrol olur. İki tane oyuncumuzun kasık sakatlığı var. Biraz biliyorsunuz, kasık sakatlıkları biraz daha özellikle diğer sakatlıklara göre hani iyileşme süreci daha kısa sakatlıklar oluyor. İnşallah en kısa zamanda döndürürüz. 5 gün sonra Sporting Lisbon maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımızı yetiştirebiliriz.
1: Hocam, daha dönüş olarak serbest kaldığı için Osman sakatlandıktan sonra Deniz Büyü veya Leao'yu tercih ettiniz. Bu şartları orada değerlendirdiniz. Deniz Büyü veya Leao uzun süre için alacak
0: değiller. Yani tam o şekilde hazır gelmediler. İki gün önce testlerini de yaptık hatta. Özellikle yani bu tür %100 hazır olmadan oynattığımızda oyuncuların sakatlık riski oluşabilecek durumda. Hem Deniz Gül hem Leao şu anda takımımızın gerisindeler. Onları tabii ki bir an önce takımın seviyesine getirmek gerekiyor. Leao biliyorsunuz bir sakatlıktan çıktı. Bir 10 günlük bir antrenman eksiği vardı zaten. Burada başladı. 2 gün bizde çıktı. O yüzden yani Leao'yu özellikle tabii ki iyi kullanmak gerekiyor. Doğru kullanmak gerekiyor. Doğru dakikalarını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu ve hem birebir oynuyor hem savunma arkası koşularla birlikte. Yani sakatlık riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. O yüzden bugün oyun içerisinde erken bir şekilde almama nedeni özellikle buydu ve Barış'ın da hem hücum performanstan daha önce oynadığı santrafor mevkinde de zaman zaman bizim için iyi işler yaptı biliyorsunuz. Ama elimizde de burada oynayabilecek oyuncular var. Biraz süreye ihtiyacımız var. Dediğim gibi geç gelen oyuncularla ilgili, yani Türkiye'de hep şu vardır, yani biz kendimiz hep her şeyde böyle küçük gördüğümüz için yani buradaki oyuncular sanki hazır değil, Avrupa'dan gelen oyuncular hep hazır görürüz. Ama maalesef bizde hep tam tersi oluyor. Yani bizde gelen oyuncular çok hazır durumda olmuyor. Ama dediğim gibi bu süreçte de işte testlerini yaptık. Onların ekstra çalışmalarını yapacağız. Ama oynayabilirler, oynayamaz değiller. Ama oynadıkları zaman sakatlık riski oluşabilir. Ve bu süreçte de sakatlık riski oluşmasına da çok ihtiyacımız yok.
1: Burak Bey. Burak Özdemir, Fanatik. Hocam, Gabriel Sara geçen sezon 17 maçta 4 gol katkı sağlamıştı. Bu sezon 4 maçta 4 gol katkı sağlamıştı. Çıkışını neye bağlıyorsunuz? Bir de Leroy Sané'nin performansını değerlendirelim.
0: Ben oyun olarak da hem

0: Çok sevindirici. Sara'nın performansının yani çok daha artacağını düşünüyorum. Çevresinde tabii ki her oyuncu için bu çok önemli. Yani çevresindeki arkadaşlar ne kadar formda olursa aslında oyuncuların performansları da o kadar artıyor. Bir de ne sormuştunuz? Leroy bugün solda kullandık. Leroy'un tabii ki solda oynadığı çok fazla maçı da var. Kaleye dikine gittiği, savunma arkası koşu yaptıkları. Bunu da zaman zaman yapmayı denedi. Bir tane tersten girip kafa vuruşu vardı bence. Yani sağ taraftayken belki bunu çok görmüyoruz ama sol tarafta oynarken yani sağ taraftan gelen ortaya gidip kafa vurması bence yani beni sevindiren şeylerden biri. Kanat oyuncusunun ceza sahası içerisine girmesi. Hem savunma görevini iyi bir şekilde yaptı hem hücum görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Tabii ki yani Yunus çok sağ tarafta oynayan Yunus çok formda. Yani takımın sağ taraftan geliştirdiği ataklar, girdiğimiz pozisyonlar baktığımızda Yunus'un çok formda olması yani o yüzden özellikle sağ tarafı bozmama nedenim birincisi Yunus'un performansı çok iyi gidiyor. Sanen'in de sol tarafta oynadığı çok fazla maç var. Orada da dikine daha kaleye gidebilen bir oyuncu. Bence forvet arkasında da Sanen'i kullanabiliriz. O da oynadığı yerlerden biri. Önemli olan bu tür çok mevkili oyuncularla bizim hedeflerimize doğru bir şekilde ulaşmamız. O yüzden Sanen'in performansından çok memnunum.
1: Buran Bey.
2: Hocam tebrikler.
0: Teşekkürler.
2: Lucas ve Sara'nın spor yaptığı günde bunu sormak istemezdim ama daha pozitif bir soru olur diye düşünüyorum. Eskiden 2000 UEFA Kupası kadrosundan kimi alırsınız diye sorduklarında genelde alta baktığımızda hep acı cevabı çıkardı ama son baktığımda Okan Buruk cevabı çıktı. Şu anki takımda bir Okan Buruk eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Solcu Okan Buruk. Transfer bölümünde eksik kalan bir bölge olduğunu düşünüyor musunuz? Ve Kaan Ayhan'ın görüşmesi
0: evet. Şöyle Kaan'la başlayayım. Kaan'la görüştük, konuştuk. Yani nedenini de ona açıkladım. Tabii ki bir seçim yapmak zorundasınız. Yeni gelen transferler, son gün yapılan transferlerle birlikte bir seçim yapmak zorundaydık. Bu seçimi yaptık. Kaan'a da bunu açık. Kaan tabii ki bizim için çok önemli, çok değerli. Birincisi çok iyi bir futbolcu, ikincisi çok iyi bir insan ve çok sevdiğimiz bir insan. Takım içerisinde de bu anlamda her zaman bize destek oluyor. Bunu anlattık ama ligde kullanacağımız oyunculardan biri Kaan. İkincisi hani eksik yer kalan yer yani birçok takımda eksik kalan yer var. Çünkü yani yabancı kuralı bence herkesi çok etkiledi. Yani burada atabileceğimiz bütün adımları Şampiyonlar Ligi arenasına bence çok daha iyi kadrolarla girebilirdik. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Beşiktaş yine Avrupa Ligi'ne Konferans Ligi'ne Trabzonspor bu anlamda en iyi şekilde girebilirdi. Ama baktığımızda yani bu yapılan transferlere ve yani her şeyi tam olarak oturtamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu biliyorsunuz. Ya elimizdeki oyuncuları tutacağız ya onları değiştireceğiz ama bu değişimler de kolay olmuyor. O yüzden yani en her istediğiniz oldu mu, en mükemmel oldu mu? Tabii ki olmadı. Yani bu birçok takım için geçerli. Yani şimdi bunu Fenerbahçe açısından da birçok oyuncusunu belki Şampiyonlar Ligi'ne katılma aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. O yüzden yani bu kuralın hep yanlış olduğunu söyledik. Yani bütün Türkiye bu kuralın yanlış olduğunu söyledi. Herkes bundan şikayet etti. Sonuç olarak şöyle bir şey oldu. Yani tabii ki genç oyunculara yatırım önemli ama her genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Özellikle elit genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Onun dışında işte kiralamaya çalışıyorsunuz bu sefer. Yani o kiralama yolu da işte size ne kadar uygun? Yani takıma ne kadar katkısı var? Türk futboluna ne katkısı var? Yani gerçekten bu kuralın neden oluştuğunu, neden olduğunu anlayamıyorum. Keşke biri çıkıp anlatsa yani bu yüzden yaptık. Yani nedeni bu. Çünkü zaten bütçeler var. Yani herkese bütçe vermişsiniz. Yani istediği parayı harcasın. Niye burada kısıtlama var? O yüzden yani kadro, iyi kadro, en iyi kadroyu oluşturamama nedenlerimizden biri de yerimiz yok yani açıkçası. Yani bu değişimleri de yapamadık. Elimizdeki oyuncular da değerli, önemli takım için. Yani o düzeni de hemen bozmak istemiyorsunuz. Burada bir de teklif gelmesi lazım elinizdeki oyunculardan çıkmak için. Yani birçok kulüp bence çok büyük zararlar etti. Yani bu yabancı kuralı nedeniyle birçok kulübün ettiği zararlar. Bu da bence hani sadece Türk futbolunun değil,

0: Türkiye'nin de kaybettiği paralar. Bir yandan da böyle bakmak lazım. Başka bir soru var mıydı? Bu kadar değil mi? Tamam.
1: Serhat Bey son soru.
0: Şöyle yani orijinal yerlerine baktığımızda Gabriel Sara 8 numaradır, Atrakov'da 10 numaradır. Biz de orijinal yerlerinde oynattık ve ben geçen haftaki özellikle ikinci 45 dakika oynadığımız oyun oradaki Alex'i girdikten sonra yine pas bağlantıları, Sara'nın öne verdiği destek, oyunun topun bizde kalması, doğru yerleşmemiz, bloklar arasında oyun anlamında çok hoşuma gitmişti. Aslında birinci nedeni yani bu oyuncularla oynama nedenim geçen haftaki iyi çıkan işlerdi, performanslarıydı.
1: Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Evet, tabii ki Okan Hoca'nın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Sayın Metin Öztürk'ün açıklamalarını da keza çok değerli konuklarımız vardı.

0: Galatasaray'ın yine ölüp ölüp dirildiği bir sahnelere şahit olduk. Ne diyorsun baba? Neye bağlıyorsun bunu?
1: Abi şimdi çok klasik olacak. Büyük ihtimalle şu anda YouTube'da yayın yapan herkes, sosyal medyada paylaşım yapan herkes Osimhen çıktı Galatasaray düştü gibi değerlendiriyordur. Şimdi hiç de haksız değiller. Osimhen'in oyunda olduğu zaman dilimi boyunca Galatasaray'da performansına tesir ettiği oyuncular tek tek bir tarafta kesinlikle Batrakov'u sayarız. Gabriel Sarı'yı sayarız. Davinson Sanchez'in attığı topları isabetli yapan isim yine Osimhen'di. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ön taraftaki üçlü de Yunus'u efektif kullanan yine Osimhen'di. Osimhen çıktıktan sonra olay tamamıyla at Barış Alper kontrol edemesin. Kontrol edemediği top Galatasaray'a geçiş olarak geri dönsün. Jakobs'la Skoboysen arasında geçen bir maça evrildi iş. Faizullah'ı sürekli arkaya sarktı. Roland Şalay da çok iyi bir performans gösteremedi. Galatasaray'ın iki bekinin de bana göre çok kötü geçirdiği bir maç oldu. Lemina'nın çıkışının ardından Abdülkerim girdi. Tek başına Abdülkerim'in 3 tane verdiği pozisyon var. Özetle Galatasaray Osimhen'siz bir oyun mantalitesine o kadar hazırlıksız yakalandı ki. Osimhen çıktıktan sonra ne yapacağını bilen adam sayısı sahada neredeyse sadece Davinson Sanchez'i sayabiliriz herhalde. O da topu
0: o
1: ileri...
0: da kendi kalesine gol attı yani.
1: O da kendi kalesine gol attı. Uğurcan Galatasaray'ı bir kere daha ipten aldı diyebiliriz herhalde.
0: Uğurcan bence iyilerden bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Haluk Apo'yu durduramadı Galatasaray defansı
2: abi,
0: diyebilir miyiz?
2: İnanılır gibi değil ya. Yani bugün yani Abdülkerim Bardakçı sanki yani altyapıdan bugün çıkmış bir oyuncu görüntüsündeydi. Yani bu kadar tecrübeli 4 yıl boyunca Galatasaray'ın stoperi, Galatasaray'ın kaptanı. Yani hafta içi geçtiğimiz maçta bir sakatlığı vardı. O yüzden bugün zaten ilk 11'de başlamadığını biliyorduk.
0: Hoca da söyledi.
2: Yani hoca da aynısını söyledi. Ya demek ki antrenman bu kadar antrenmansız kalmak onu çok geriye götürüyor. Yani bugün felaket bir performans sergiledi. Yani Galatasaray'ın yani Başakşehir'in o geri dönüşünün sinyalini yakan, ışığını hani
0: ikinci yarıda 3 pozisyon
2: ateşi yakan evet, oyuncu başak. Oldu. Yani korkunç hatalar yaptı. Bir tane pozisyon yere düştü, ayağa kaydı. Bir pozisyon ofsayt. Uğurcan inanılmaz çıkarttı topu ama ofsayttı. Yani Galatasaray'ın yediği golde topu çok garip bir şekilde merkeze uzaklaştırdı.
0: Abi, o golde neler
2: Duran top arka öncesi arka. Yediği golde kornerde yine çok acayip şeyler yaptı. Yani bugün çaylak bir oyuncu görüntüsündeydi. Ben de Hikmet'e katılıyorum. Yani Galatasaray bence bugün Osimhen çıkana kadar yani 3-0 yapabilirdi maçı. Evet. Çok net pozisyonları var Galatasaray'ın. Yani Batrakov'un daha maçın birinci dakikada Osimhen'e kestiği bir top var 6 pastan. Osimhen kalecinin üstüne vurdu. Bir tane Yunus'un ceza sahası üstünden vurduğu var. Kaleci köşeden çıkardı. Bir tane attı. Yani maçın ilk yarım saat Osimhen çıkana kadar tek hakimi var Galatasaray. Hiç pozisyon vermeyen, kalesine yaklaştırmayan, sürekli rakip ceza sahası içinde oynayan. Ama abi hep söylüyoruz ya, yani Galatasaray taraftarının bu sene Galatasaray şampiyon olacaksa Osimhen'e bütün umudunu bağladı dediğimiz hikaye bugün bize canlı canlı gösterdi. Osimhen yoksa Galatasaray çok sıradanlaşıyor. Yani Barış Alper Yılmaz kötü futbolcu mu? Değil. Ama yani Barış Alper Yılmaz'a bir top atıyorsun, top aynen geri geliyor. Ama Osimhen'e atıyorsun, mutlaka Osimhen o topun orada kalması
0: etrafı
2: için mücadeleyi
0: de oynatıyor.
2: Yani ayrıca onu alıyor. Yani bir pozisyon var ikinci yarının ortalarında. Uzun bir top geldi. Hatta daha doğrusu ilk yarının sonlarına doğru. Barış Alper Yılmaz'a bir uzun top geldi. Yani hemen yanında 3 metre Batrakov var. O topu Batrakov'a indiremedi orta sahada. Yani işte bunları yapamazsan abi sana geri dönüyor. Bu sefer hücum devamlılığı artmaya başlıyor Başakşehir'de. Hücum devamlılığı artınca zaten Galatasaray'ın savunması çok büyük error veriyor. Galatasaray son 3 maçta yani ilk son Erzurum maçını çıkartıyorum. 4 maçta 6 gol yedi. Çorum'dan 2 gol yedi. Geçen hafta Göztepe'den 2 gol yedi. Bugün Başakşehir'den 2 gol yedi.
0: Bir top direkten döndü.
2: Galatasaray'ın 6 gol yemesi 4 haftada 3 maçta yani bana çok fazla geliyor. Bunun çözümünü bulmak zorunda Galatasaray'da Okan Hoca. Yani bu hep söylüyoruz ya. Yani sadece orta sahadan kaynaklanamaz bu sorun. Yani bugün bence savunmada Salah'ı ki çok beğendiğim bir oyuncu değil. Çok kritik müdahaleleri var. Penaltı pozisyonunu konuşuruz. Penaltının dışında çok ters kademeye girdiği, kademeye girip birçok pozisyonu önlediği pozisyonları var Salah'ın. Jakobs ya bugün işin savunma tarafında hiç yok. Arkasına atılan her top pozisyon oluyor. Abdülkerim öyle. Yani Lemina öyle. Yani Davinson Sanchez yediği ilk golde Galatasaray'ın çok tuhaf çıkarken saçma sapan bir şey yapıyor. Topu kaybediyor. Hani Davinson'u beğendim diyor Hikmet ama yani ben bugün Galatasaray
0: ayakta savunması... Ayakta kalanlardan bir tanesi.
2: Galatasaray savunmasında Salah'ı dışında ayakta kalan kimse yoktu bana sorarsan. Ben Hikmet'in o yorumuna katılmıyorum. Yani diğer taraftan Galatasaray orta sahasında bugün Sara'nın bir topu direkten döndü. Bir tane frikik golü attı ki belki de Galatasaray geldiğinden beri ilk frikik golü olabilir yani. Bir elin beş parmağını geçmiyor zaten frikikten attığı gol son yıllarda Galatasaray'ın.
0: Ama çok, çok güzel attı o. Tamam. Çok güzel.
2: Abi evet güzel
0: yere kaleci gitti. Kaleci de bence genç kaleci olmasa yemeyebilirdi. Biraz genç, tecrübesizlik
2: kokuyor. Yani kapadığı köşeye vurdu. İyi yere gitti. Galatasaray golü attı. Yani şeyde de bence Davinson'un sayılmayan golünde de müthiş kesti altı pasa. Yani bugün Sara, yani işte Sara 8 numara. Böyle oynayacak Sara. Ben bugün Sara'nın performansı. İşte Galatasaray ayakta kalan oyuncularından bir tanesi bugün Sara. Yani hele Galatasaray'ın attığı ikinci gol. 1-1 iken 2-1 ile Torreira'nın attığı gol. Yani muazzam bir futbol
0: golü. Arsenal golü dedin değil mi
2: futbol sen? Golü, muazzam bir futbol golü abi. Leao Barış'a, Barış Torreira'ya, Torreira Jakobs'a, Jakobs tekrar. Yani tiki taka tak tak tak tak tak bomboş çapraza köşeye bırakıverdi Torreira. Yani bugün Galatasaray'da çok iyi şeyler var ama çok kötü şeyler de var. Yani bugünkü oyun Sporting Lisbon'a asla yetmez onu söyleyeyim. Ama yani Sporting Lisbon maçı da böyle olmaz.
0: Peki Lisbon'un etkisinde mi kalarak bu kadar kötü oldu takım? Yani bir noktadan sonra 1-0'dan sonra özellikle Osimhen'in sakatlanmasından sonra akıllar Lisbon'a mı gitti? Yoksa Galatasaray maç öncesi, sezon öncesi daha ritmini bulamadı ve normal kötü performansını mı sergiledi?
1: Şimdi Galatasaray mevcut kadrosuna bakarsak abi erken atılan bir golün 1-0 şekilde 1-0 şeklinde sonlandırılması mümkün değil maç içerisinde. Mutlaka pozisyon veriyor. Şimdi tek tek oyuncuların topla buluşma sayılarına baktım. Galatasaray'da bugün çok dengesiz bir top dağılımı var. Mesela Şalay 54, Davinson 75. Lemina 39, Abdülkerim 33. Hani ikisini yer değiştirdiler. Jakobs mesela oyunun kurulum safhasında hiç yok. 34. Torreira 43, Sara 74. Yani bugün inisiyatif alanlarla almayanlar arasında geçen bir maç oldu. Galatasaray takımının...
0: Nasıl 43 oluyor ya?
1: Efendim?
0: Çok az. Değil mi?
1: Ya Torreira evet.
0: 43 yani.
1: Yani 43. Gabriel Sara 74, Sané 74. Yunus 45. Şimdi Galatasaray'ın ayağında top tutacak oyuncularının topa diğerlerinden daha az temas ettiğini görüyoruz. Sané, Gabriel Sara ve Davinson ekstra inisiyatif alan oyuncular. 3 tanesi bir şekilde ayakta kalmaya çalışmışlar. Galatasaray'ı diri tutmaya çalışmışlar. Osimhen çıktıktan sonra Barış'a giden topların tamamının duvara çarpmış gibi geri dönmesi geçen sezon başında ilk oynanan Şampiyonlar Ligi maçı Eintracht Frankfurt maçının aynısını hissettirdi hepimize. Orada da Abdülkerim'in yokluğunda, Abdülkerim yoktu, tercih edilmedi. Davinson Singo tandemiyle çıkmıştı. Bugün de Davinson Sanchez Lemina tandemiyle çıktı Galatasaray. Osimhen sakatlandıktan sonra geriye kalan bütün oyuncular sadece geriye koştular. Yani Osimhen şu demek, Galatasaray'da Osimhen sahadayken diğer 10 tane oyuncunun topla teması, hücum becerileri, topla buluşma sayıları vesaire her şeyi artıyor. Osimhen yoksa Galatasaray sürekli bir duvara karşı hücum ediyor. Bu da organizasyon eksikliği olarak yazın bahsettiğimiz ve çözülmesi gerektiğini Osimhen'in düşündüğümüz soruna tekabül ediyor.
2: Osimhen'in durumuyla ilgili biraz sonra bir bilgi aldım. Sen konuşurken onu bırakacağım. Bölmeyeyim seni, devam et.
0: Bence
2: yani arkadaşlar yazsın.
1: Abi bu daha önemli bir mesele bence.
2: Yani gelen mesaj ben şeye yetişir mi
0: çocuklar
2: diye sordum.
0: Çocuklar hemen KC olsun.
2: Hafta içi Sporting Lisbon maçına yetişir mi diye sordum. Yarın belli olur. Durumu net olarak ama inşallah Trabzon maçına yetişir deniyor.
0: Yani çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum.
2: Sporting ve Kocaeli'yi pas geçebileceği öngörüsü var şu anda. İnşallah Trabzon maçına yetiştirilir deniyor. Abi, Trabzon maçı
0: kulübede oturmasından ötürü, 19... oturuş şeklinden ötürü bakıp da hani çok ciddi
2: abi kasıyla ilgili ya. Şimdi tabii ki yarın yapılacak tetkikler. Zaten onu şey koymuşlar gelen mesaj. Yani yarın netlik kazanacağı. Ama benim anladığım yani şu anda ilk bakış açısıyla Galatasaray'ın içeride yani soyunma odasındaki bakış açısı inşallah Trabzonspor maçına yetişir şeklinde. Yani Sporting'de ve Kocaeli'nde olmaması bana sürpriz olmaz bugün. Evet. Ama bir daha altını çizerek söylüyorum. Tabii ki yarın yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak. Ama yani Trabzon maçına hedef koyuyorsan bugün ayın 4'ü 15 gün minimum demek.
0: 2 haftalık bir... Yani... Bu yırtık mıdır?
2: Onu bilmiyorum işte Bilmemidir. Ama yani çünkü Osimhen'e de devre arası yayıncı kuruluşun muhabiri meslektaşımız sormuş. Bilmiyorum demiş. Sağlık heyetine de sormuş. Onlar da yarın belli olur demiş. Yani Osimhen bilmiyorum diyorsa abi tedbir amaçlı çıkmamış demek ki. Yani orada bir şey var ki.
0: Baba bir ayağını fazla açtı. 20. dakikada evet, oldu ya.
2: Topu almak için. Alsa gol olacak biliyorsun evet. Öyle pozisyon. Orada oldu zaten.
0: Abi hep de böyle aşırı hareketlere de var ama biliyorsun. Yani normal oyuncunun başına gelmeyecek bir sakatlıktan bahsediyoruz. Ayağını öyle bir açtı ki Berger gibi yine. Ya ama Lemina da galiba sakatlandı değil mi?
1: Lemina da benzer bir pozisyondan dolayı sakatlandı. O da kasığı tuttu çıktı. Osimhen'le alakalı mesela sağlık heyeti bir raporlama yaparken herhangi bir adamla alakalı yaptığı raporlama gibi yapmıyordur. Çünkü Osimhen'i sınırlandıramıyorsun. Şu hareketlerden sakın, bunlardan işte uzak dur, bacağını şöyle yapma böyle etme diyemediğin için herhangi bir adam bir maç kaçırırken Osimhen iki maç kaçırabilir. Bu beni şaşırtmaz. Lemina'nın zaten bence kronik rahatsızlığının olduğu bölge. Hemen
2: orayı tutuyor zaten.
1: Hemen tutuyor en ufak bir şeyde. İşte 17, 18, 20. dakikalarda o evet şeyi görüyorsun.
0: Yani. Çok erken tutuyor ya.
1: Sürekli yani tutuyor, bir kenara bakıyor.
2: Sen, ilk yarıyı senle beraber seyrediyorduk. Barış, ben, Hikmet beraber seyrediyorduk. Ben hatta dedim ki yani 15. 20. dakikada ya dedim inşallah Galatasaray 3-0'ı bulur. Osimhen'i falan Sporting Lisbon maçı için devri... Abi öyle iyi oynanıyordu maç. Yani Osimhen çıkana kadar Galatasaray maçın mutlak hakimi Galatasaray'dı yani. İnşallah skoru ilk yarıda alır. Osimhen'i, işte ne bileyim Sané'yi, Yunus'u, yani böyle bir
0: harbiden doğru rotasyonu şey, çok kolay gidiyordu.
2: Yani rotasyonu inşallah yaparız. Çünkü abi buralar çok önemli ya. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı öncesi senin son oynadığın maç ve ondan sonra oynayacağın maçlarda yani takımı diri tutabilmen
0: kapatacağım
2: lazım.
0: Kapatacağım maçı baba. Rahat abi edeceksin. Rölanti yani, ya.
2: En olmayacak şey oldu bugün. Yani Galatasaray taraftarı için en olmayacak şey Osimhen'in sakatlanmasıydı. Yani bugün maçın 20. dakikasında Nuri Şahin'e sorsan desen ki hocam ne olsun desen, o der ki sakatlansın demez ama yani Osimhen inşallah Okan Hoca oyundan alır filan der. Yani. Osimhen çıksın ister Nuri Hoca. En çok isteyeceği şey o olurdu. O oldu nitekim. Yani Galatasaray adına büyük şanssızlık. Yani Galatasaray adına Osimhen'sizlik. Yani şimdi Osimhen'in alternatifi yok. Evet yok. Bunun Osimhen'in alternatifi bugün gördük ki Barış değil. Osimhen'in alternatifi Okan Hoca belli ki birinci sırada Deniz Gül de görmüyor. Ben burada söylemiştim Galatasaray taraftarı biraz öfkelenmişti bana nereden biliyorsun diye. İşte bugün Osimhen çıktı. Deniz Gül almadı Okan Hoca. Demek ki yani Deniz Gül'ün önünde daha gördü ki daha Leao hazırdı. Belki Deniz Gül'ü de hazır olmaması sebebiyle olabilir ama Deniz Gül sonuçta takımıyla geldi yani. Bir şey problemi yok. Takımla da birlikte antrenman da yaptı. 3-4 antrenman. Zamanlamasını da göreceğiz yani. Zaman zaman Osimhen çıktıktan sonra Deniz Gül'ün de oyunda olduğu mutlaka senaryolar göreceğiz ama bugün Okan Hoca tercihini Barış Alper Yılmaz'dan yana kullandı forvet hattında. Yani Deniz Gül Galatasaray'ın santrafor.
0: Bir liyakat varsa da bunu gerektiriyor zaten. Yavaş yavaş yapacaksın. Yani mesela Apo'yu da alsa bak normalde çok açık söyleyeyim. Ben teknik direktör olsam Abdülkerim'i alıp 46'a sokuyorum. Öyle bir 15 dakika performans sergiledi ki 15 dakikada o çıkarırım oyundan. 65'te çıkarırım ama çıkartırsan... liyakat olduğu için yapamazsın bunu. Yaptın mı onu kaybedersin. Sezonu kaybedersin falan. Dolayısıyla şimdi Barış da istediği kadar kötü olsun. Barış'ı ilk sırada Barış'ı deneyeceksin. Deniz mi girer diye düşündüm ben de ama siz dediniz ya hep mesela Deniz ikinci golcü değil. Osimhen'in arkasında bir numara değil. Hatta üçüncü adam. Leao'yu saydınız. Barış'ı saydınız.
2: Yani Leao ya da Barış'tan bir tanesi bence yani kanatta oynadıkları için söylüyorum.
0: Leao bunun oynaması beni şaşırttı. 4 haftadır maç oynamıyor diye söyledi evet. Okan Hoca maçtan önce. Hani mesela ona bayağı bir dakika verdi aslında.
2: İlk verdiğimiz bilgi aslında bugün kadroda olacağı yönündeydi. İlk 11'de olmayacağı yönündeydi. Hı hı. Son ben yani Okan Hoca'nın takım antrenmanlarında tabii durumu ne bilmiyoruz. Ama son 10-15 dakika Sporting Lisbon maçı öncesi görmek isteyeceğini düşündüm maçta. Yani biraz erken girmek zorunda kaldı. Çünkü Galatasaray skor bulması gerekti. Yani 1-0 olsaydı, maç 1-0 devam ediyor olsaydı 75'lerde 80'lerde görebilirdik Leao'yu. Yani biraz daha...
0: Osimhen çıkmasa 1-0 da olmazdı maç bu.
2: Çok fazla
0: olur. Daha fazla olur.
2: Olur. Yani. Osimhen
0: sizin... çünkü maçın ilk 20 dakikasında tek başına oynadı ya. Başakşehir'e karşı Osimhen oynadı.
2: Abi Osimhen...
0: Gördünüz değil mi yani onu neler kaçırdı
2: ya. Yani bunu artık defalarca söyledik. Yani Galatasaray'da bugün 6. golünü attı. Yani 6 gol yedi ya Galatasaray'da. 2 asist, 6 gol. Yani 4 haftada tabelaya 8 kez değmiş, 3,5 maç oynamış yani. 3,5 maç bile
0: değil. Sırada toplam gol sayısı 10'du Galatasaray. Sonra 12 oldu. 12 golün yarısını atmış. Yüzde kaçı? %66'sına da değmiş oluyor 8 ile beraber. Abi daha üstelik ne yapsın?
2: 3 maç 30 dakika. Yani 3 maç, tam 4 maç oynamadı yani. 3,5 maçta 6 gol, 2 asist, 8 gole katkı bence muazzam bir katkı. İşte ama sadece Osimhen'e bağımlı olmamalı Galatasaray. Yani biz çünkü benim en büyük tedirginliğim Osimhen'in sezonda yani bu tip ufak da olsa her maç sakatlıktan sonra 2 maç, 3 maç, 4 maç kaçırma ihtimalleri. Osimhen böyle bir oyuncu maalesef. Çünkü fizik gücüyle oynadığı için az önce yayın dışında konuşurken Hikmet dedi ki bir yeri kısa dedi Adele'si çok zorlamıyor gibi bir şey söyledi.
1: Sağ arka Adele diğerine kıyasla milimetrik oranda daha kısa olduğu için çok zorlamıyor orayı mesela. Kendini tanıyor biliyor. Bu sefer de kasıktan zorlandı gerçi de.
2: Aynen.
1: Ama yani bir daha aynı pozisyon olsa, bir daha sakatlanacağını bilse, bir daha o topu ucundan gelse yine uzatır.
2: Uzatıyor. Yani o konularda hiç sakınmıyor.
0: Çocuklar Trabzon'a yetişmesi umuluyor yerine Sporting ve Kocaeli maçlarında şüpheli diye yazın. Aynen. Tam anlaşılsın ne oldu.
2: Tabii yarın daha net belli olacak. Onun altını çizelim ama yani Galatasaray'ın içinden gelen bilgi bu şu demek. Yani maalesef beklentinin bu yönde olduğu demek. Yani Galatasaray'da bu işleri yönetenler, yani içinde bunlar teknik heyet, Osimhen'in Sporting ve Kocaeli maçlarını kaçırma ihtimalinden bahsediyor.
0: Geçen seneki Eintracht Frankfurt maçında Osimhen var mıydı?
1: Yoktu.
0: Yoktu değil mi?
1: Yine sansürlük
0: çarpardı. Abdülkerim de formsuzdu. İlk 11'i oynatmamışlardı değil mi?
2: Yoktu evet.
0: Yine sonra Singo.
2: Ama Singo bugün yine yok. Yani bugün
0: Singo'ya ayrı da çok acayip açmamız lazım zaten.
2: İbrahim abi o da çok acayip bir konu. Yani Singo bugün 4. haftayı oynadı Galatasaray. Hiç daha henüz ilk 11 oynamadı. Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası'nda sakatlandı. Hoca demiş ki Singo antrenmanda darbe aldı ve kanaması oldu. Bu nedenle kadroda yok, kontrolleri yapılacak. Yani Singo'nun sakatlığı ne kadar sürecek bilmiyorum şimdi. Kanama dediği için bir şey söyleyemiyorum. Yine ama bir diyelim ki bir ay sürsün. Milli takım arasına kadar devam etsin diyelim. Ettiğini düşünelim. Şimdi milli takım arasına kadar bir Şampiyonlar Ligi 2 lig maçı daha kaçıracak. Yani Singo sürekli Galatasaray'da bu bir de eğer büyük sakatlıksa bu 4. sakatlık olacak galiba.
0: Abi çok tadı kaçtı.
2: Son 1 yılda 4. sakatlık olacak. Şimdi herkesin kafasında acaba Singo müzmin sakat mı?
0: Yok yeni sakatlık da olsa oynayamayalım. Ama oyuncu açısından da yıpratıcı.
2: O çok herkes açısından yıpratıcı.
0: Kulüp açısından ben çok
2: Galatasaray'ın yıpratıcı. Bir yatırım yaptığı bir oyuncu Singo. Yani artık Singo ile ilgili mesela şimdi Okan Hoca yani daha doğrusu Ali Naci Okan Hoca ile röportaj yaptığı için biliyoruz. Yani bu sene Okan Hoca'nın sezon başlangıcında sağ beki Singo'ydu. Planlamayı onun üzerine yaptığını söylemişti Ali Naci. Okan Hoca'nın.
0: Abi şimdi
2: yani bugün geldiğimiz noktada Galatasaray'da henüz Singo sağ bekte oynayamadı abi. Yani bugün Galatasaray'da Allah korusun Salah'a bir şey olsaydı Galatasaray'da sağ bek oynayacak bir tane oyuncu vardı.
0: Ki Salah'ı da ben Galatasaray yorumcularının çok beğendiğini düşünmüyorum açıkçası.
2: Yani, Ben de çok beğendiğim bir oyuncu değil benim de yani. Ben ama
0: bugün, çok beğenen hiç görmedim. Bugün İlk değiştirecek adam mesela.
2: Savunmada ayakta kalan oyuncuydu bence. Yani penaltı pozisyonuyla ilgili insanlar bir sürü şey söyleyebilirler. Salah'ı suçlu bulan olabilir. Penaltının hafif olduğunu bulan olabilir. Penaltı değil diyen olabilir. Benim penaltıyla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Yani oyuncunun boyu kısa diye penaltı. Yani eline yani biraz boyu uzun olsa Faizullah Evin o top Faizullah Evin suratına değil göğsüne gelir. Göğsüne geldiği zaman da hiçbir şey yok. Yani bu kol yani bilinçli olarak suratına vurmak için açılmış bir kol değil bence. Ama Türkiye'de maalesef standart bu. Bu standartlarda
0: Fırat Aydınus'u demiş abi. Onu bakayım sen.
2: Bu standartlarda çalıyor hakemler. Yani el kol yüze geldiği için çalıyor.
0: Fırat Aydınus demiş ki tweetini alabiliyorsanız alın çocuklar. Sallayın hareketinde elin kolun illegal kullanımı söz konusu değil. Kolun geldiği konum açıklık derecesi ve kullanım biçimi ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değil. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriter. Bu nedenle verilen penaltı hatalı. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez. Abi ben daha yakınım buraya. Şimdi garip bir şey oldu. Sen neredeyse penaltıyı normal karşıladın.
2: Şöyle
0: fiziksel, kriter koydun. Ama ay, onun dışında da hani baktığında bana her maçta olabilecek bir ikili mücadele gibi. Buna veriyorlar mı? Veriyorlar. Orta sahada da veriyorlar. Abi, veriyorlar. Ama bence
2: bizim Türkiye'deki hakemlerin kriteri şu kol, el, şu yüze geldiği zaman hepsinde orta sahada da veriyor, penaltıda veriyor.
0: Topu kontrol etmemiş. Alakası yok.
2: Hayır bir de topa da topa bakıyor, oyuncuya bakmıyor.
0: Hayır şeyin de Feyzullah'la topla alakası yok ki. Top onun kontrolünde olur da o girmeye çalışır anlarım.
2: Abi çok yorum penaltısı. Onu söyleyeyim ben.
0: Bana biraz şey geldi. Yumuşak geldi açıkçası. Ve bütün maçın gidişatını değiştirdi. Yani şeyde maliyeti de yüksek olacaktı Galatasaray'a.
2: Zaten bütün hakem yorumcuları da penaltının hatalı olduğu görüşünde birleşiyor. Hı-hı. Yani ama abi şöyle.
0: Trio'da da evet. Deniz Çoban söylemiş.
2: Deniz Çoban da penaltı değil demiş.
0: Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin maç sonunda kırmızı kart görmüş. O da enteresan.
2: İyi o da muhtemelen bir şey söyledi.
0: Söylemez ya. Onun yüzden enteresan.
2: Ama onun da üzerinde baskı oluşmaya başladı abi şimdi. Onun da koltuk sallanıyor Başakşehir'de bence. Yani Göksel Gümüş daha çok sabırlı bir başkan ama daha çok köy takımına Avrupa'dan elendiler abi. Bu kadar büyük bütçeli bir takımın yani bu kötü lige kötü başladılar, Avrupa'dan elendiler falan sıkıntılı bir süreç var. Bence onun üzerinde de bir baskı var. Yani günün sonunda abi şöyle bir şey var. Bizim hakemlerimizle ilgili zaten ne söylesek az, neler yazsak az.
0: Yok yani. Bu kritik yalnız penaltı işi. Bence bayağı kritik. Evet. Bir de çünkü kritik offside pozisyonu da var. Şimdi orada teknoloji olduğu için bir şey diyemiyoruz.
2: Tabii offside'a bir şey diyemiyoruz.
0: Offside olarak kabul ediyoruz.
2: Yetmek zaten zorundayız. Ama öbür tarafta abi şimdi VAR da müdahale edemiyor Kadir Sağlam'ın çaldığı penaltıya. Çünkü diyecek ki ben bir surata bir temas gördüm diyecek. Şimdi surata temas gördüm demek şimdi VAR hakeminin onu çağırmasının önüne geçecek bir kriter. Söyle. Yani de ki tamam gel bak dedi. Hepsi mesela yine gidip dese ki
0: hepsi ben kabulüm. Hepsi kabulüm ama bilmiyorum senin
2: fikrin. Çok basit
0: senin fikrin altına göre.
1: Ben de vermezdim o penaltıyı. Yani bunun gibi mücadele sahanın içerisinde.
0: Ama sen de bir itiraz et benim verdiğinde yani mesela baktığında şeye iknasınız yani baktım. O kontağa
1: temas var mı yok mu diye baktım.
0: Yeterli olduğuna iknasınız da ben şuradayım. Topu kontrol etmemiş, şiddeti o kadar değil. Rastlantı sonucu oluyor. Hani topu almak için benim görerek vurur filan.
2: En önemli kriterin boyunun kısa olması abi. Yani Faizullah'a biraz daha uzun olsa o top yani Salahi'nin kolu gelmeyecek ona. Ama benim şu sebeple söylüyorum İbrahim abi. Penaltıdır, değildir. Bu tip pozisyonların hepsine Türkiye'de faul çalınıyor. Yani ele gelen, el yüze geliyorsa, şuraya burası temas ediyorsa, el geliyorsa şeye bakmıyor. Fiziksel o birisi 2 metreymiş, öbürü 1.50'ymiş, 1.60'a bakmıyor. Yani Türkiye'de bizim belli ki hakem eğitmenlerimizde, Türkiye'de yapılan her verilen eğitimde el yüze geliyorsa faul çalın diyor demek ki hakemlere. Yani ya kriter koymuşlar o sebeple söylüyorum.
0: Bana göre sorsan Galatasaray lehine
2: vermezlerdi.
0: Hayır, bence olsa verirlerdi. Yani daha büyük takım lehine verilecek bir penaltı aslında. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ararsın, bunu bulursun, verirsin.
2: Okan Hoca da çok isyan etti penaltı sırasında, penaltı değil diye. Ama işte bir daha söylüyorum. Bilmiyorum hakem yorumcuları ne diyecekler abi. Çünkü bizim hakem yorumcularımızın da bu VAR'a çağırma çağırmama kriterleriyle ilgili standartları da çok farklı. Ama ben burada VAR'ın müdahale etmemesinin sebebini orada oluşan kontak sebebiyle olduğunu düşünüyorum.
0: Ama önce penaltı verdi sonra VAR kontrol etmedi mi?
2: Hayır, önce penaltı verdi. Zaten penaltıyı vermemiş olsaydı bence VAR'dan penaltı vermezdi.
0: Yani doğru söylüyorum. Yani, söylemiş.
1: İzlemeye gitmezlerdi diye düşünüyorum çünkü penaltıyı vermeseydi orada penaltı verilmesini gerektirecek bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben şu yüzden temas var mı diye baktım. Çünkü hakem niye verdi sorusunu sorduğumuzda işte şundan dolayı verdi diyebilmek için bir şey lazım. Ya bu tip pozisyonlara orta sahada faul verse mesela infial yaratır ama penaltı verdiğinde garip karşılanmıyor. Niye? Çünkü prosedür şey ya temas var mı yok mu yüze temas var mı yok mu?
0: Baba şimdi negatife takılmayıp şeye geçsek. Leao'ya geçsek. Leao da beklediğini gördün mü? Yani bu kadar çabuk kendini göstereceğini. Hani öyle bir ışık, öyle bir ateş var ki belli ediyor kendini.
2: O bir tane çalım var ya. Tamam işte beklediğimiz Leao. Attı ya baba. Sağ sol sıfıra indi ortaladı ya. Barış Alper'in kötü vurduğu top.
0: O yani, değil mi? Geçmedi
2: tam kaldı. Tam o Leao'yu anlatan pozisyon işte. Onlardan o kadar çok göreceğiz ki. Ve hazır değil hala.
0: Bir de golden hemen kipası da çok güzel. İkinci golden hemen. Torre'nin attığı i̇şte golden hemen.
2: Kiki Taka'nın başlangıcı. Evet.
1: Tek başına inanılmaz kalite yarattı bir kere. Maçın 35'te çıkmıştı galiba Osimhen yanlış hatırlamıyorsam. Evet notlarda 35 yazıyor. 35'ten sonra Galatasaray'ın en organize atağı Leao'nun bu gol pasını verdiği pozisyondaki atağıdır bence. Hiç ceza sahası içerisinde Galatasaray ikinci kez temas edememişti topa Leao'nun o pozisyonuna kadar. Bir de Haluk abi dedi ya Leao'nun mesela kimliğini tarif eden pozisyon diye. Görüntüyü blurlayıp göstersek bu oyuncu kimdir desek dünyanın %60'ı bu oyuncu Leao der. O kadar klasik bir şey ve ilk kez gerçek bir santrforla oynayacak Leao. O yüzden onun buradaki testi çok daha özel olacak diğer kariyerinin geride kalan kısmına göre. Ben büyük performans bekliyorum ve Leao'nun tırnak içinde patlamayacağını düşünüyorum. Hani Galatasaray aldı elinde patlayacak deniliyor ya Leao Galatasaray'ı bir basamak daha yukarı çıkartacaktır.
0: Abi istatistikleri yolluyorlar alttan Leao'dan önce. Galatasaray 6 şut çekmiş ve maç 1-1. Leao'dan sonra yine 6 şut çekmiş. Galatasaray 3-2. 2 tane gol.
2: 67'de girdi.
0: Düşün yani 6 şut çekilmesine rağmen 2 gol. Yani %33 isabet bulmuşlar. 3 büyük şans yaratan takım Leao'nun girdikten sonra 2 büyük şans daha yaratmış. Dribling %100. 3'te 3. Mesela bu dribling o anlattığınız gibi topu alıp evet. Yani Galatasaray'da olmayan şey. Topu alıp eritip
2: var. Sıfıra kadar var. Inip. Barış yapıyor onu. Sana da yapıyor ama yani bunun kadar etkili sonuçlandırmıyor.
0: Şöyle bir o kadar yüzdeleri olduğunu düşünmüyorum.
2: İşte o zaten.
0: Yani evet. iki kaybedip bir yapabiliyorlar. İkincisi çizgiye kadar inip ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Öyle bir kararsızlık da var. Yani gol mü atayım? Hep bir özellikle Barış'ta. Kaleyi karşısına almak istiyor. Kaleye kilitlenip ona göre bir şey yapmak istiyor. Yani burada öyle bir yıldız görmedim ben. Yani o Süben'in kafasına lap lap atacak gibi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Ya daha hazır olmayan Leo'nun hazır olmayan haliyle önemli bir oyuncu olacağını gördük. Çok güzel bir gol gördük. İkinci golü, Galatasaray'ın ikinci golü. Onun dışında iptal edilen gol var. Penaltı var. Tartışılmayan Mark Kretenburg'un yorumları var. Bizim yorumlarımız var. Yani Başakşehir iyi bir takım değil. Nuri Şahin, yani kusura bakmasın, ben üst düzey bir teknik direktör olamayacağını söylüyorum yıllardır. Yani bu sene Avrupa Konferans Ligi'nde de çok sıradan bir takıma elendiler. Kabul edilemez bir yenilme yaptılar ve Fatih Tekke'nin tek galibiyeti Başakşehir'e, biliyorsun. Hiçbir büyük maçta reaksiyon gösteremiyor ve kötü, korkunç savunma yapıyorlar. Kötü de değil. Korkunç savunma yapıyorlar. Yani biraz böyle daha sportif direktör, yönetici, iyi niyet elçisi falan. Hani o rollere çok yakıştırıyorum kendisini ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ve Galatasaray'ı da çok net favori görüyordum maçtan önce. Galatasaray da öyle başladı. 15 dakika falan 2-0 rahat rahat yapardı. İlk 15 dakikada Galatasaray. Ama ondan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ı görünce Galatasaray 5 gömlek falan düşüyor. Ne oynayacağını bilmiyor yani. Barış'ı da koysa olmadı. Sané'yi bir o tarafa koydu, bir bu tarafa koydu, gene olmadı. Ne zaman ki Başakşehir 2-2'den sonra tekrar geri çekildi ve Lafalle oyuna girdi biraz daha. Galatasaray o tarafa doğru gidince de çok da güzel bir gol attı. 2-1 yaptılar önce. Ondan sonra da frikikten 2-2 buldular. Aslında ondan önce de golü attı zaten Galatasaray. Yani Davinson'un pozisyonu, kafa golü var ya.
6: İnce bir
5: yani orada offside verildi. Artık orada dizinden herhalde çizdiler.
6: Dizi ve omuzu, evet.
5: Dolayısıyla Galatasaray zaten pozisyonlar buldu. Yani o sayılmayan gol var. Frikikten gol var. Rafael Leão'nun karşı karşıya pozisyonu var. Arka direğe atılan birçok son anda müdahaleler var. Yani yeterince pozisyon üretebilecek bir takımken Osimhen'in 33. dakikada oyundan çıkmasından atıyorum 75. dakikaya kadar neden hiçbir şey üretemediğini iyice sorgulaması gereken bir maç seyrettim. Tabii Sporting Lisbon maçı öncesinde Osimhen'in durumu da ayrıca bir parantez olarak konuşmamız lazım.
6: Galatasaray ama maç sonucunun yani, her şeye rağmen 3 puan bizim diye paylaştı.
5: Ama Başakşehir de aynısını söyleyebilir yani. Kadir sağlam mağlubiyet falan diyebilir. Son faul değil der frikikten. Ya Başakşehir de bir şey söyler yani.
7: Ama faul.
5: Dolayısıyla o da faul değil der. Faul değil der.
7: Baya faul yani.
5: Efendim Umut'u boşuna attı der. Bir şey der yani. Ondan sonra Umut'u bence doğru attı. %100 doğru attı.
7: O konuda demesinler yani.
5: Ondan sonra faul pozisyonunu, Yunus'un verilen faul pozisyonunu tartışıldığını görüyorum. Yunus kendini yere attı, yok böyle bir faul falan diye. Bilmiyorum, onu bir daha görürüz. Bakarız, şimdi gösterir özetlerde. Ama Galatasaray'ın düşünmesi gereken Osimhen'in 35-33'te Osimhen çıktı. 75'e kadar neden sen bir şey üretemediğine bakman lazım. Başakşehir ve bireysel olarak aşırı kötü futbolcular var. Galatasaray'da mesela çok kötü bir Abdülkerim var. Kötü bir Jakobs var. Bugün Salah'ı olmasa savunmada doğru müdahaleler yapan hiçbir futbolcu görmedim. Orta sahada Sara'nın defansif aksiyonlarda hemen hemen hiç olmaması var. Mesela oyundan Osimhen çıktıktan sonra kaybolan ve ilk zamanlar bize güzel sinyaller veren ama daha sonrasında Osimhen olmadığı dönemlerde kaybolan bir Basrakov var. Bunlara bakması lazım Galatasaray'ın. Başakşehir'den baştan sona kadro yapılanmasına, futbol yapılanmasına bakması lazım. Yeriden pasta çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Umut Güneş'le falan oynama yani. Bunlara artık bakması lazım. Umut bozuk değişikliğine, şuna buna. Başakşehir'le ilgili de çok fazla söylenecek şey var. Galatasaray'ın ağırlıkla yorum yapacağımız için de şimdilik bunları söyleyeyim. Sporting'in ilginç olması öncesinde bireysel olarak defansif, nasıl diyeyim, duruş pozisyonları itibariyle de takım savunması itibariyle de çok iyi sinyaller almadığımı söyleyeyim.
6: Şimdi hakem kararlarının değerlendirmesiyle ilgili birazdan hazır olacak Mark Klettenburg'un yorumlarını ekrana getireceğiz. Çünkü çok konuşulan pozisyonlar var. Maç sonunda da onları biraz sonra ekip hazırmış. Hadi o zaman madem hakem kararlarına girdiniz ikiniz de. Mark Klettenburg bir eski Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş eski Premier Lig hakemi. Bu maçın hakem kararlarıyla ilgili ne demiş? Bakalım hızlıca.
8: Hi, it's Mark Klettenburg looking at refereeing decisions and giving my honest and expert opinion.
6: Başakşehir'in kazandığı penaltının doğru olmadığını savunuyor Mark Klettenburg. Onun detayını da okuyayım şöyle. Penaltıya geldim. Penaltı vermek için yeterli mi? Bana kalırsa değil. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele... Pardon, yanlış şeyi okudum. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele edenlerde bu tarz temaslar son derece normaldir. Ancak hakem bir kez bu kararı verdikten sonra VAR asla devreye girip kararı bozmaz. Çünkü her ne kadar bana göre ağır bir karar olsa ve bu pozisyonda penaltı verilmemesi gerekse de hakem penaltıyı çalmasını aklı çıkarabilecek bazı unsurlar vardı diyor. Çünkü 7 numaralı oyuncu kolunu rakibin önüne koyuyor ve teması yaratan da bu oluyor demiş Mark Klettenburg. Umut Bozok'un gördüğü kırmızı karta, o da penaltı diyor. Offside kırmızı, evet. Şey için
5: offside'a da bir şey diyemez.
6: Teknolojiye güveneceğiz diyor.
9: Ona yapacak bir şey yok. Yani öyle çizildikten sonra orada hayır öyleydi böyleydi deme şansı yok. Bizim aklımızı sadece tabii çok ince dar açıdan göremediğimiz için.
5: Çok uzattılar ya.
9: Çok uzadı 5 dakikaya.
5: Yani çok uzattılar abi.
9: 5 dakika. Orada şeye yani... de mi baktılar acaba? Davinson dokundu mu dokunmadı mı?
5: Ben çok şeye bakıldı. Davinson dokunmadıysa etkiledi mi?
9: Etkiliyor. Yani sonuç bari etkiledi diye karar aldılar. Ona söyleyecek bir şey yok. Penaltı pozisyonu için de bunlar çok karışık pozisyonlar. Yani gerçekten orada eski hakemlik yapmış olan insanları da bir dinlemek lazım ne diyorlar diye. Klettenburg'un dediği gibi Şalay'ı pozisyonda öncelik almak için kolunu koydan orada bir darbe geliyor. Bu penaltı. Evet yani öyle de söyleyenlere ben saygı duyuyorum. Birazcık şeye benziyor bu ya. Bu penaltı. Hani Atilla Karaoğlan'ın 3-1'lik maçta verdiği Abdülkerim Fred pozisyona verdiği penaltı var ya. Artık sen pozisyonu tamamlarken Abdülkerim basmıştı ya yani. Halbuki öyle bir niyet yoktu hatırlıyorsun değil mi? 3-1'lik maçta derbi maçında. Evet. 3-0'dan 3-1 gelen.
5: Mourinho'nun şeyi.
9: Evet orada şey. Hani Abdülkerim maçı. Normalde hiç oyuncuya müdahale etmek istemezken şeydi. Hani ayağı hareketini tamamlarken Fred'in ayağına basmıştı Abdülkerim. Penaltıyı o şekilde çalmıştı. Orada hakem o kararı verdi artık. Söyleyecek bir şey yok yani. Belki bu tarz çalınan pozisyonlar da vardır belki. Onu tam bilmiyorum. Ben orada şeyim. Nötr kalıyorum yani. Bana kalsa bana kalmasın boş ver. Yani çünkü orada bir darbeyi suratta gösterdi. Hakem de verdi. Yani dediği gibi VAR'ın girmemesi gerekiyor.
6: Ne diyorsun abi?
5: Hakem verdikten sonra VAR giremez.
9: Ben öncelik almak olarak.
5: Ya şöyle. Fezullah'ın boyu kısa ya.
9: Evet.
5: Sen böyle engellemeye çalışınca yüzüne gelince verdi orada. Yani evet. Direkt çaldı yani.
9: Hiç, direkt çaldı. Hiç tereddütsüz
5: çaldı. Yani VAR'a falan yani. Bırakmadan çaldı. Ondan verdi. Yani hakem yorumudur. Ben hani hakem bu penaltıyı uydurdu diyemeyiz. Vermese olur muydu? Vermese de tartışılırdı.
9: Vermese de tartışılırdı.
5: Vermese
9: sen de nasıl buna vermiyorsun denebilir.
5: Yani hakem Kadir Sağlam Galatasaray'ı yaktın diyemezsin. Penaltıyı vermese de kardeşim adam böyle yaptı boyu kısaydı filan derler. Gene de çok tartışılır. Yani dolayısıyla bu tartışmamaya lazım. Verdiyse yani biraz hakeme bırakmak lazım o iş.
9: O zaman yani şöyle o pozisyonda Şalay sarı kart gördü değil mi? Faizun'da pozisyonda. Sarı kart gördü değil mi?
5: Evet.
9: Tamam. Maçın ilk yarısına gel mesela. Evet. Kemen'in yine istemeden oyundayken bir müdahale sonrasında hareketini bitirirken Yunus'a bastı, ayağına bastı.

0: şey de yoktu ortada. Tabii. Yani Osimhen'in golünü VAR verdi ya. Ona zaten yardımcı hakem bakamaz, bir şey diyemez. Tabii. Onu da VAR verecek yani. Çipli topla Ocak'ta geliyor. Onda siparişi verildi, Ocak'ta gelecek. Ya yani VAR bakacak, gol ve gol diyecek veya değil diyecek yani. Orada da hakemlik bir şey yok. Götürüyordu maçı yani. Ne zaman niyeti bozdu, EYM'a girdi. Ondan sonra maç zaten elinden kaydı. Başakşehir 2-2 yapmasa o frikiyi de vermezdi, ben sana söyleyeyim. Ya maç 2-1 şey olsa, ne derler, 2-1 Galatasaray önde olsa o Yunus'un pozisyonuna çalmazdı.
1: Yani topa Yunus vurduktan sonra sol bekin müdahalesi var. Evet. O late tackle dediğimiz o.
0: Yok ceza. İşte var mı, bakacağız. Bence de var da bakalım.
1: Var yani.
0: Bir daha seyredelim.
2: Bak göstereyim sana.
1: Bir daha seyredelim. Biz var diye gördük yani orada.
2: Aa, şurada şöyle.
0: Dur, evet, şu an bir şey yapmıyor.
2: En
1: sonunda
0: ayağını kaldırıyor, vuruyor.
1: Sonunda vuruyor, evet, abi vuruyor. Yani. Vuruyor abi yani.
0: Yunus'un bacaklarının arasından geçen ayağını diyorsun.
2: Evet.
0: Evet.
1: Faul yani.
0: Orada faulü vermiş işte hakem de. O da frikikten kapattığı köşeden kalecinin olduğu yerden atmış şey. Sonra orada artık yeteneği öveceğiz.
1: Orada hem yeteneği öveceğiz.
0: Kaleci orada barajı bu tarafa kurdurmuş. Kendisi buraya gitmiş. Gittiği yerden yemiş golü.
1: Çünkü orada Galatasaray Davinson'la Eren'i yerleştirdi ya savunma önüne. Eren eğildikten sonra kalecinin bütün açısı kayboldu. Görüş açısı kayboldu. Yani
0: orada kapattığı köşeden yedi.
1: Şimdi herkes nereye bekliyor bu tip pozisyonları? Artık frikikçiler bu işlere uyandı. Mesela kalecinin açık bıraktığı köşeye vurmaya çalışırlar ya. Genellikle. Eskiden öyleydi. Hani asacaksın, topu öldürerek atacaksın falan. Sonra doğrudan kalecinin ilk adımlama mesafesini vurduğu için. Bak, Deniz böyle gittikten sonra artık dönemedi. Evet. Orada dönemedi yani. Ama orada Eren'le Davinson mükemmel perdeleme yaptı.
0: Ama Sara bugün, Sara yani. Bence iki tane gol attı da. Yani Sanchez'e çarpmıyor top bence.
1: Orada Gabriel Sara bugün mesela senin o şeyine katılmıyorum sadece. Bayağı iyi mücadele etti.
0: Ben defansif olarak iyi bulmadım.
1: İki tane pas arası var. Evet. İki tane pas arası var. Kritik pas arası var Gabriel Sara'nın. İki tane şut engellemesi var Gabriel Sara'nın yine savunmada. 54'te 47 pas isabetiyle oynuyor Gabriel Sara. Hava topu 2'de 4'te 2 orada istatistiklerde 1 ya da 2. durumda olması
2: iki
1: lazım. 2'de 2.
2: 3'te sahipsiz top kazanması. 3'te
1: sahipsiz top kazanması. Yani
0: Ahmet, ama işte orada
2: anahtar pası var.
0: O sahipsiz toplarda genelde işte rakibin şeyi var abi.
2: Kim maçın adamı?
0: Yani çıkana kadar Osimhen çok fark etti.
2: Kesin. Çıktık, ama çok az oynadı tabii.
0: Çıktıktan sonra bana göre
2: yarım saat oynadı.
0: Bana göre hadi Sara demek lazım.
1: Sara
0: demek lazım. Leao'yu da çok etkili buldum yani. Hazır olmayan Leao'ya bak sen dedim yani. Hani hem Fule'yle gitti. Bak Fule'yle gitti. Sarı kart aldı, kırmızı kart aldırdı, kırmızı kart aldırdı yer kendi ceza sahası. Ondan sonra takım o sırada beraber hani gol lazım falan. Ondan sonra işte bir tane birebir pozisyonda kaldı. Çalımları attı, son anda geldiler, kurtardılar filan.
2: İkinci golde
0: var. Yani iyi bir giriş yaptı bence.
1: Kırmızı kart göster.
0: İyi bir giriş yaptı yani maç debüt diyorlar ya. İyi bir debüt yaptı yani. Nasıl diyorlar, debü mü?
2: Evet.
1: Debü.
0: İyi bir debü yaptı yani. Ama tekrar ediyorum, Başakşehir bence çok uyduruk takım. Ve Galatasaray'ın bu uyduruk takıma karşı bile bu kadar pozisyon vermiş olması iyi sinyal değil. Özellikle hem Apo hem Sanchez şey değil, iyi görüntü vermediler.
2: Osimhen'le ilgili bilgi geldikçe maç sonu açıklama gelecek mutlaka. Onları burada vereceğiz arkadaşlar.
0: Acaba sakatlık olmasın diye mi? Hani daha uzamasın, Lisbon'da oynayayım diye mi çıktı? O da var yani.
1: Yok ya, sonra yedek kulübesini keliyle vurdu. Yani şey yaptı. Kaçtı
0: ilk,
1: dedi yani.
0: İlk bir şey oldu. Sen dedin ki bu dedi sık gitti dedin.
1: Evet.
0: Daha o sırada kasıklarını da tutmuyordu yani. Belli duruşundan belli dedin. Ondan sonra zaten kenara işaretini yaptı. O depara attı. Kenara işaretini yaptı.
2: Bir yandan da 10 dakika oynayamasa yine kenarı dövebilecek de bir futbol sevgisi bu çocuk.
1: O başka kazanma arzusu.
0: Ama şöyle yani great birse, hani bir hafta 10 günse Lisbon maçında olmasa tabii büyük güç kaybı yani. Çok. Ama direkt 11 başlayabilecek durumda bence.
1: Leao.
0: Ya onu gördüm.
1: Altyapısından çıktığı takıma
0: onu
1: karşı.
0: Onu gördüm yani. Onu
2: evet, doğru.
1: Sporting altyapısı. Evet.
0: Şeyi gördüm Rafael yani. Yani bir 60-70 dakika oynayacak pozisyonu gördüm.
2: Şimdi yani Osimhen'in şu 4'te 5. grafikleri verelim. Çok yani enteresan bir yere. Bugün yarım saat oynadı. Yine golünü attı, öyle çıktı bu
0: ya
2: arada.
0: Bir kere daha yani 1. dakikada Batrakov'un ortasında kafayı vurdu, atıyordu golü. Yine böyle bir acayip sıçrama vurdu, atıyordu.
2: Ligde üst üste 16 maç skor katkısı yapmış abi.
1: İnanılmaz.
0: Bu 16. mı oldu?
1: Evet. 16.
0: Müthiş.
1: Ya bu arada Osimhen
2: oyunda... maçlar tık tık tık.

0: İki, sadece iki maçta gol yok. Evet. Onlarda da Samsun'da asist, Eyüp'te iki asist. Evet.
1: Osimhen oyunda olsaydı ilk yarı bitirirdi Galatasaray işi zaten. İkinci yarı Osimhen Sporting maçı için çıkardı oyundan yani. Hani dinlendirelim artık, Osimhen'i dinlendirelim diye çıkardı. Burada da Okan Burun'un da şuna karar vermesi lazım. Tamam, Deniz Gül yeni geldi, kabul ediyoruz ama Barış Alper'in santrafor oynadığı maçlardaki oyun kurgusunun da değişmesi lazım. Şimdi insanlar hep şey söylüyor ya, işte Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım haline geldi. Ama çok normal. Çünkü sen elindeki Osimhen gibi bir adam varken onun çok güçlü yanlarını ortaya çıkartırsın. Maç içinde öyle sekanslar vardı ki, Osimhen'in böyle demarke koşular attığı ama Şalay'ın oraya girdiği pozisyonlar vardı. Yani mesela bu maçta ben şeyi görmedim. Tamamen atalım Osimhen'e oyunu görmedim. Daha farklı oyun setleri yapmış Galatasaray. Belir Şalay'ı özellikle santrofora doğru yollamak, Yunus'un ve Leroy Sané'nin böyle çok gezgin oyunu, Gabriel Sarı'nın çok efektif oyunu ki Galatasaray'ın o şeyde attığı ilk golde de mesela Lucas Torreira yine. Geçen sene Beşiktaş maçında Endidi'den kazandığı top, hatırla. 7-1'lik, 7-0'lık bir maç mıydı o? 7-1'lik maç mıydı? Okan Burun, tamam ben artık Galatasaray teknik direktörü. Başakşehir maçı. 7-1'lik maçta Lucas Torreira 3. ya da 4. gol öncesinde ya penaltıyla sonuçlanmıştı ya da doğrudan akan oyunda gol olmuş. Lucas Torreira aynı baskıyı yapıp topu kazanmıştı.
2: Çok ya, 5 senedir adam top kazanıyor. Evet. 5 senedir pasta çıkmaya
1: çalışıyor. Pasta çıkmaya çalışıyorsun yani orada.
0: 7-0.
2: Hepsi benim başıma Gasperini. Hepsi Guardiola.
1: Ama benim hoşuma giden şey, Galatasaray bu akşam reaksiyonlarda geç kalmadı mesela. Yani o presi akıllı yaparken Başakşehir doğru adamları bulamadı şeyde. Hani tak tak çıktı ama bu Sporting'e karşı işler mi? Onu Sporting maçını konuşurken konuşuruz. Çünkü abi, Sporting bu konuda iyi.
0: Şu Osimhen'le ilgili bir grafiğimiz var. 16 maçta bu arada 18 gol 7 asist. Yani 16 maç 25 gol. Skor. Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 12, Osimhen 8.
2: Fena değil.
0: Abi şu konuda bence Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor. Yani Osimhen yok olmayınca Galatasaray'ın işte çok oyun gücü düşüyor konusu. Yani Rodri olmayınca Manchester City ne hale geldi? İşte Kane olmasa Bayern aynı oyunu oynayabilir ama mi? Şöyle, Haaland olmasa şöyle, Maresca ne yapacak?
2: Şöyle bir şey, elbette tabii ki en önemli oyuncun yoksa etkilenirsin ama oyun gücün düşer. Evet. Oyunu tamamen değişmez.
0: Bu çok bambaşka bir oyuncu abi.
2: Oyunu tamamen değişmez yani.
0: O yüzden, ona yakın oynayan bir oyuncu da yok ki. Onun gibi biri
2: oyunu düşer. Gibi. Oyun kaliten düşer. Ama oyunun bambaşka değişmez. Niye? Bukayo Saka yokken farklı bir şey mi oynuyorsun?
0: Ama yine birebir oynayan oyuncu var orada. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Ona açı olmadığında yerine bir pivot koysan aynı oyunu oynayabilirsin. Ama bu her şeyi yapıyor abi.
2: Tamam. Yani ama sadece de Osimhen'e göre oynayabilir misin yani? Var mı böyle bir şey?
0: Abi iki
2: böyle
0: tür
2: bir şey var mı?
0: Yok. Bence yani. Var.
2: Bence yok.
0: Çünkü var. Ben diyorum ki en güçlü yönünü en güçlü hale getirecek oyunu bulmak da bir başarıdır diyorum.
2: Öyle. Vallahi bir de
1: Okan Buruk hep böyle yaptı.
2: Yani bir de yani B planı diye bir şey var yani. Tamam, kesin. B'ye geçiyoruz.
0: O kesin, evet.
2: B'ye geçiyoruz. O zaman olmadı. B'ye geçiyoruz. Tamam, mesela o zaman ne attım şimdi? Uyduruyorum. 4-6-0'a geçiyoruz. Yok, çünkü bunun ikamesi yok. Biz o zaman başka bir oyun oynuyoruz.
0: Tamam.
2: Bu böyle bir şey bulabilmen lazım yani.
0: Evet, o yolda.
2: 5 gömlek düşemezsin. 2 gömlek düşersin. 5 gömlek düşemezsin.
1: Abi işte yani bunun için, buna karar verebilmek için de bence milli aranın sonrasını beklemek lazım yani. Bak Galatasaray çok yıpranacak yine. Yıpranacak derken şu bağlamda söylüyorum. Önümüzdeki hafta Kocaeli Spor maçı var. Sporting'den dönecek. Sonra Trabzon Spor maçını oynayacak. Muhtemelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olur diye o noktada. Sonra milli araya girecek. Dönüşünde bakmak lazım. Yani Osimhen'le oyunla Osimhen'siz oyun arasındaki farkı o zaman koymak
2: orada
1: lazım.
2: Orada çalışır diyorsun.
1: Orada çalışır. Geçen sene çünkü Osimhen yokken mecburen Icardi oynatmıştı. Icardi içgüdüleriyle gol atmıştı. Alanyaspor deplasmanı hatırlayın. Uğurcan'ın tek başına aldığı
2: şimdi
1: maç.
2: Şimdi Icardi de yok. Ne yapacağını düşünmesi lazım.
1: Şimdi ne yapacağını düşüneceksin. Ben de orada artık Deniz Gül'ü bence hemen devreye sokması lazım Okan Burun.
2: Hemen Barış'la uğraşmadan diyorsun.
1: Yok, olmuyor çünkü. Gerçekten olmuyor yani. Hele Sporting deplasmanına giderken hani ben yine atayım Barış'ı oraya. Olmuyor. Yani bak geçen seneki Frankfurt maçını hatırla. Bence mikro planlarda kaybetti Galatasaray orada. Bir de çok acayip şanssızlıklar oldu. Davinson'la Singo'ya çarpan toplar, iki tanesi öyle gol yedi zaten Galatasaray 5-1'lik maçta. Şeyde.
0: Doğru,
1: Frankfurt deplasmanına dön.
0: Davinson sol stoper oynadı.
1: Hatta bir de sonra Monaco maçına gel. İlkay Gündoğan'ın nefis çıkarttığı, Barış Alper'in yine yukarıya vurduğu bir pozisyon vardı. Monaco deplasmanından bahsediyorum. Tamam, Barış orada mücadele eder diyorsun ama Osimhen'in santroforluk sezgileriyle, Osimhen'in futbolculuk sezgileriyle Barış Alper'in futbolculuk sezgileri aynı değil.
2: Zaten onu beklemek de hata yani.
1: Beklemek hata. Yani Osimhen'in yaptığı koşuları Barış yapamaz. Yapar. Yani fizik olarak yapar da oraya gidebilecek şeyi Barış akıl etmekten bahsediyorum. Yani onu akıl edemiyor mesela. Ama oraya bir santrofor koyarsan, en azından Rafael Leao gibi, oynarsa Leroy Sané gibi veyahut da
2: ya sonuçta Deniz'in işi santroforluk diyorsun.
1: Deniz işi santroforluk abi. Sen orada santroforluğunu bir yap. Ki ona göre de takım farklı bir şey yapsın.
0: Peki abi, bu genel tablo çizdin. Ama sana çok kısa vadede belki bir oyuncu lazım Sporting'de santrafor oynayacak.
1: Deniz Gül.
2: Deniz Gül. Deniz Gül. Ne yapacaksın abi?
1: Deniz Gül.
2: Abi vergi levhasında ne yazıyorsa onu oynatacağım ben. Benim en sevmediğim şey bu şey işi.
0: Leao'nun yazıyor. Olmaz mı?
2: Vergi levhasında ama dördüncü sırada filan.
0: Hani Sane Barış Kanatlar ya da Yunus. İşte
2: yani Leao'da dördüncü sırada yazıyor mesela. Turizm, inşaat, gıda yazıyor ya. Bu gıda mesela. Gıda, gıdada santrafor yazıyor. Burada yani birinci.
1: Ticaret limited. Yani,
2: kardeşim bir vergi levhasında santrafor yazan adam Deniz Gül. İkinci bir santrafor olup olmayacağı konusundan şüpheliyim.
0: Tamam.
2: Milli takımda bana o şeyi vermedi. Bence ikinci santrafor alırdın. Üçüncü santrafor Deniz Gül olurdu.
0: Bence hiyerarşik olarak öyle şu an.
2: Bence. Tabii yok ki ikinci santrafor kim abi?
1: Alamıyorsun Leo. Ki. Alamıyorsun.
2: Abi Leo mu işte bilmiyorum.
0: Bence öyle.
1: Ama Leo'ya da şöyle bakmak lazım. Yani.
0: Hatta Deniz 4 bile olabilir hiyerarşide yani.
1: Yok.
2: Hiyerarşik yani devreciliğe bakarsan 4 olur da devrecilik değil yani bu şey. Adam santrafor. Ha ama Leo'yu santrafora çekeyim. Ya ben genelde şöyle Mourinho'nun hep o lafı var ya. Çok iyi bir sol kenardan olup vasat bir santrafor kazanıyorsun. Yani çok iyi sol kenarın dursun. Vasat santrafor oyna. Ama sen hiç olmazsa çok iyi sol kanadı kaybetmemiş olursun. Öyle düşünüyorum ben.
0: Güzel, ona katılıyorum. Ama diyorum ki ikisinin toplamında ne kadar minimum kaybetme ihtimalini düşündüğümde
2: abi belki
0: ben Barış Leao'yu kullandığımda daha az kaybediyormuş ya gibi belki, geliyor şu belki, an. Çünkü Deniz'i daha hiç görmedik.
2: Belki Osimhen oynar abi bilmiyorsun ama şimdi sonuçta Deniz Gül de o ligden geldi. Bu takımlara karşı oynadı.
0: Mantıklı.
2: Formada gidi 11 başladığı maçlar da var.
1: Tabii geçen sene şey sakatlandıktan sonra.
2: Dolayısıyla Sporting Lisbon'a karşı da Deniz Gül'ü oynatırım. Eğer Osimhen oynamıyorsa Leao'yu oynatacaksam yerinde oynatırım. Yani böylece Leao'nun verimini %50 düşürmem.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Çorum Spor maçında dediğimiz gibi Galatasaray'ın 10 numara bölgesinin hayati olduğunu bir kez daha gördük. Hem pozisyonun kritikliğini hem de orada oynayacak oyuncunun o profilinin nasıl olması gerektiğini. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyununa baktığımızda çoğunlukla rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Osimhen'in yanına kayarak o 10 numara dediğimiz oyuncu da ön alan baskısına dahil oluyor. Dolayısıyla sadece hücumcu bir oyuncu yetmez abi. Bağlantı oyuncu olması da gerekiyor. Peki sorun nerede? Galatasaray'ın iki merkez orta sahası da şöyle diyelim, oyun kuruculuk kapasitesi ne durumda? Yani kanatların pas verimliliği de önemli. O ne seviyede? Yani Çorum maçında gördüğümüz gibi verimlilik biraz kısıtlı. Kağıt üzerinde Torreira, Sara bu işi yapabilecek oyuncular ama futbolda kağıtta oynanmıyor. O yüzden Galatasaray'ın 10 numarası o bölgeye klasik 9.5, yani sadece son bölgede etkili olacak işte Can Uzun tipi bir oyuncu koyması bana göre eksik bir çözüm olurdu. Çünkü oyuncu o tablonun geri kalanını düzeltemeyecekti. Galatasaray'ın ihtiyacı daha başka. Serbest dolaşacak, geriden top alacak, takımı topla çıkaracak, hatlar arası pas alacak, ceza sahasını dolduracak bir oyuncu olması gerekiyor. Ve şimdi o isim belli, Alexey Batrakov. Oyuncu şimdi 2005 doğumlu, 10+4 kuralına uyan bir profil. Paris Saint Germain'in kapısından dönmüş bir oyuncu. Hikayesini çok kısa böyle söyleyelim. İşte 2011'de daha 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova Akademisi'ne giriyor. Orada altyapıda şampiyonluklar yaşıyor. 2024'te First Five ödülünü alıyor. Yani Rus Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçiliyor. A milli takıma ilk çağrılışı 2024 Kasım'ında geliyor. Brunei'ye karşı ilk maçına çıkıyor. İlk maçında gol atıyor. Sonra 2026 baharında da Paris Saint Germain'le biz adını yan yana okuyoruz. Menajeri de diyor ki Chelsea transfer %95 tamam diyor. Ama iş son anda yatıyor. Bazı kaynaklara göre Paris Saint Germain farklı profillere yöneliyor. Bazılarına göre de aracılar ve müzakere süreci biraz işi bozuyor. Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var ya, hani Rusya Musya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain son yıllarda ne yapıyor? Ne arıyor? Gençlik arıyor, dinamizm, baskı gücü, teknik kalite. Bu yüzden orada beğenilmiş olması bile Galatasaray'ın aradığı profile galiba uygun falan gibi bir işaret veriyor. Rakamlara bakalım. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol 12 asist. Bence bir 10 numaradan bahsediyorsak güçlü bir üretim. 90 dakikada 0.79 gol katkısı. Yani her 114 dakikada bir doğrudan gole etki ediyor. Şimdi bu kulağa çok iyi geliyor ama bir fren yapalım. Fren önemli. Çünkü Rusya Ligi. Özellikle bu işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın büyük ligleriyle biz birebir kıyaslayamıyoruz. Bu doğru bir ölçüm olmayabiliyor. Ligin rekabet seviyesi daraldı. Yani oyuncunun gerçek seviyesini test edecek veri havuzu da sınırlı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla rakamlar heyecan verici olsa da tamamını böyle altın değerinde kabul etmek de doğru olmayabilir. Bazı kaynaklara göre çok iyi bir oyun aklı var. Ama bu aklın bir üst seviyede ne kadar çalışacağını bilmiyoruz. Ve bu önemli. Çünkü Galatasaray rotasyon oyuncusu aramıyor ki. Elinde alternatifi olan bir bölgeye yatırım yapmıyor ki. Hiç alternatif olmayan bir bölgeye oyuncu arıyor. O yüzden bu transfer inşallah incelip sık dokunmuştur diyelim. Ha, gelelim Batrakov'un asıl gücüne. Aha, hat kıran pas. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafına bir bakalım. Barış, Osimhen, Sané. Üçü de topla gidebiliyor. Topsuz koşu yapabiliyor. Şu anda Osimhen dışındaki ikisinin form durumu düşük olabilir ama gelen oyuncunun onları yukarı çekmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların hatlar arasında koşu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu alıyorsa bu koşuları görebilmesi lazım. Diyorlar ki Batrakov'un da güçlü olduğu yer burası. Hat kıran pas. Kilit pas ortalaması da 3.0. Yani her 90 dakikada 3 kez doğrudan şut pozisyonuna götüren pas üretiyor. Beklenen asist metrinde ise %1'lik dilimde. Yani ligin neredeyse kimse onun üzerinde değil. Yani şimdi Breaking the Lines bu yüzden söylüyor ona. Şey diyor. Şans, gol şansı yaratan adam diyor. Öyle çevireyim Türkçe'ye. Yani yalnızca yaratıcı değil, kendisi de gol tehdidi. Hem vuruyor hem son pası atıyor. Ama burada kendi görüşümü de söyleyeyim. Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen 10 numaralarla kıyasladığımızda Batrakov o isimlere nazaran belirsiz kalıyor. Çünkü diğer isimlerin teknik yeteneklerini üst seviyede gösterdiğini biliyoruz. Daha tanıdığımız isimlerdi. Batrakov'un pasını konuşuyorsak, şut kalitesini konuşuyorsak potansiyeli üzerine konuşabiliyoruz. Yüksek seviyede ne kadar sürdürür, ne yapar onu bilmiyoruz. Şeye de geleyim, bence en büyük silahına da geleyim, şut. Burada biraz duralım çünkü en güçlü özelliğimiz ders çalışırken karşımıza çıkan şey şut isabeti. %45.83. Ha, 72 şut diyor Recep, 33 isabetli. Her 5.54 şutta bir gol yapar ve sürekli x

kalitesiyle ilgili elimizde iyi veriler var diyelim. Öyle ders çalışırken karşımıza bunlar çıktı. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezon orta sahalarını ceza sahasına belli ölçüde soktu ya. Ama yeterli gol katkısı alamadı. O zaman diyoruz ki tamam, Batrakov perfect match. Yani o profile yakın gibi duruyor. Oyuncu her alanda top class olmayabilir ama kilit pasta, şut konusunda fark yarattığını görüyoruz. Ligde de sürekli en golcü oyuncular arasında. Şutörlü o yüzden önemli. Topla mesafe kat edebilir mi? Burada soru işareti var. Galatasaray orta ikili de şimdi ne yapıyor? İki tane orta sahasını biliyorsunuz. Bu oyuncular top sürerek mesafe kat eden profiller mi? Kanatlarda bu işi yapan oyuncular var ama merkezde bence yok. Dolayısıyla takım kapandığında topu teknik driplinglerle rakip yarı sahaya taşıyacak biri eksikti. Galatasaray şimdi gündemine gelen diğer isimlere bakıyoruz. Mesela Musiala bunu yapıyor. Sakatlıktan kötü dönmesine rağmen yapıyor. O da enteresan bir süreçten geçiyor. O da enteresan. Öbürü Dünya Kupası'nın ikisi yaptı. İki önemli lig seviyesinde de yaptı. Batrakov olsa burada biraz biz bilmiyoruz yani. Kapalı kutu. Hani dribling onun net olarak kanıtlanmış silahlarından biri değil. Oyunda o yüzden bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Fiziksel yapıya bakalım. Kısa, zayıf ama dengeli. Kor gücü fena görünmüyor. İkili mücadelelere giriyor. Geçen sezon %51 ikili mücadele kazanma oranı var. Kötü diyemeyiz. Şampiyonlar Ligi seviyesini göreceğiz. Oraya da soru işareti koyalım. Çünkü Galatasaray'ın orta saha boy ortalaması zaten kısa. O geldiğinde fiziksel yapı daha da küçüleceği için ama genç tabii, istikrarı da var. Hani oraları gör, maçını izlemek lazım. Maç başına 1.3 top kazanması var. Pres oyunu açısından bir sinyaldir. Okan Buruk'un istediği seviyede olacak mı? Daha fazlasını ister. Onu da söyleyelim. Ama en büyük avantajı istikrar abi. Şimdi 21 yaş. Futbolda genç mi? Hani değişebilir ama genç diyelim. Gelişimi açık mı? Evet. Pres oyununu geliştirebilir. Fiziği geliştirilebilir. Kas hafızası geliştirilebilir. Ama dışarıdan kolay kolay öğretilemeyen bir şey var. O da istikrar. Ve burada ciddi avantajı var oyuncunun. Çünkü her sezon mesela 10 gol barajını geçmiş abi. Üzerine asist de üretmiş. Çok maç oynamış. Maç kaçırmıyor. Yani bu Galatasaray için bu çok değerli. Çünkü 3 kulvar diyoruz ve hep mücadele edecek. 3 kulvarda da hedef büyük. Bu seviyede bence o taktiksel esneklik kadar da önemli. Batrakov'da bu var. Ha, taktiksel olarak Galatasaray'a nerede oturur? Kağıt üzerinde biz 4-2-3-1 yazalım yine. Maç içinde 4-4-2'ye dönse de. 10 numara işte Osimhen'in yanına kayıyor dedik ya. Rakip önde karşılıyor dedik. Savunmada 2 kanatla orta saha hattına dahil oluyor. Bu sisteme uyum potansiyeli yüksek oyuncu. Çünkü Lokomotiv Moskova'da 4-2-3-1 oynuyordu. Ama klasik anlamda orta sahanın önünde sabit duran bir 10 numara değil. Daha çok 8-10. Ceza sahası kenarına geliyor, hat aralarına koşuyor, giriyor. Scout raporlarına baktık da en çok vurgulanan özelliklerinden birisi şey. Timing runs into the box, yani ceza sahasına zamanlı koşular. Bu tam olarak bence Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir şey. Osimhen'e yaklaşacak, onunla bağlantı kuracak falan. Gerektiğinde kendisi bitirecek. Aynı anda geride bağlantı, ileride tehdit. Ne demiştik? 3'te kilit pas. XA oranı da iyi. Son pası verebildiğini zaten gösteriyor. Osimhen, Sané, Barış Alper de önüne top isteyen oyuncular olduğu için işte Osimhen'in derinliğe koşması, Sané içeri kat ediyor, Barış kanat arkasına koşuyor falan. Batrakov'un o pasları, o servisleri hayal ettirebiliyor. Yani o yüzden 10 numara on değil falan diyoruz. Sağ kanatta da oynadığı varmış mesela, onu da söyleyelim. Belki maç içerisinde bir esneklik seçeneği olarak da duralım. El alem ne diyor? Breaking the lines, gol tehdidi olan yaratıcı diyor. Türkçe öyle çevireyim. Yani salt pasör değil, kendisi de bitiriyor. Teknik seviyesinin Avrupa'nın üst düzey ligleri için hazır olduğunu söylüyor. Nico Paz, Xavi Simons, Florian Wirtz gibi oyuncularla kıyaslandığında gol verimliliğiyle öne çıktığını vurguluyor. Bir başka kaynak, adı neydi ya, Football Observer, neyse adını çıkaramadım şimdi, ona da baktım da Batrakov Rus Premier Lig'in en yüksek üretim kapasitesine sahip genç orta saha oyuncularından biri olarak gösteriyor. Tanımı da şey yapıyor, shooting midfielder, yani şut tehdidi olan orta saha diyor. İşte o 8-10 kimliğiyle birebir örtüşüyor. Huskort'ta güçlü yönlerini şöyle söylüyor. Playmaking, kilit pas, top kontrolü, pas olarak özetliyor. Ve ona oyun ritmini yöneten bir kondüktör rolü biçiyor. Onu öyle söyleyelim. Bu önemli. Büyük potansiyel, buradan onu çıkarıyoruz ama bazı sorularda normal izlemediğimiz için göreceğiz, sahada göreceğiz. Yani kontenjana da uygun bir oyuncu, ona lafımız yok ama eksikleri yok mu? Abi var. Belirsizlikleri yok mu? Var. Fizik, agresif oynayan ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde yeterli mi? Bilmiyoruz. Süper Lig'de bence bunun bir kısmı çözülebilir ama Avrupa'yı görmemiz gerekiyor. Şut kalitesini söyledik, pas

0: söyledik, ne var? Gol tehdidini söyledik, yaş avantajını söyledik ve Galatasaray doğru kullanırsa belki bir satış geliri çıkarabilir. Onu da söyleyelim ama şu soruyu sormadan da videoyu bitirmeyelim. Burada bir rotasyon sorunu var mı? Böyle bir oyuncu bütün bu boşluğu tek başına doldurabilir mi sorusunu sormamız lazım. Yani o toz bulutunu bir anda kaldıracak mı? Potansiyelini söyledik ama bu izleyince göreceğimiz bir şey. Ve Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu, aradığı profile yakışıyor mu, yaklaşıyor mu? Evet. Ha, son söz sizde. Galatasaray'ın ihtiyacı Batrakov gibi bir 8-10 profili mi? Yoksa daha hazır, daha fiziksel, daha üst seviye bir 10 numara mıydı? Onu yorumlarda tartışalım efendim. Express yayında bu kadarı çıkıyor. Dersimizi bu kadar çalışabildik. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Sizin de çok büyük bir kariyeriniz var ama tabii ki böyle büyük kariyerlerde bazen içimizde ukde kalan maçlarla da tamamlanır. Sizin acaba böyle olsaydı ne yaşanırdı dediğiniz ya da içinizde ukde kalan maçlar var mı kariyerinizde?
5: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var. Böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası futbol hayatımda, bayağı da var.
4: Hocam bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında daha önce olmayan bir şeyi deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
5: Evet.
4: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
5: Hay. Evet. Buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor diyor. Acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. Bugünkü İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam VAR'ın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan hem verilmeyen hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net ofsaytı var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da ofsaytı. Çok az da olsa.
4: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
5: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor, aklına geliyor yani böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0'ken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil, maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak, ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor, Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi.

0: Hocam eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncularını tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasından dedim. Evet müsaade edersen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız. Birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize, finale bir adım kala, finale geçemememiz. Ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
1: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund da Malaga'yı çok...
0: Dortmund-Malaga eşleşmesinde.
1: Hakem evet. Skandallarıyla onu da elemişler.
0: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunda. Buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı ama tabii sonuç maalesef lehimize tecelli etmedi ama keşkelerden biri odur.
1: Ebu'ya hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
0: Ebu'ya istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Test kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor. İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera'yı yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak bir dakika arkadaşıma bakayım benim yerime bak falan gibi o estantane de olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Schalke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santrafor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalısıydı. Yani Burak da o gün olsa acaba ne olurdu diyebiliriz.
1: Evet, bir acaba,
0: bir da, acaba da onun için söyleyebiliriz.
1: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı hocam.
0: Çünkü çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. 8-8 Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
1: Ebiol'le alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı. Ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maçta da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
0: olağanüstü
1: neler?
0: De bir gol attı.
1: Müthiş de bir gol attı.
0: Evet.
1: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu Ebu'yla?
0: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu. Çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
1: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
0: Evet, 3 bir de yedik 4 tabii.
1: O noktadan sonra Nisan ayındayız. Şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
0: Evet.
1: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama

0: ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
1: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için. Çünkü başka bir hedef var. Durumunda olmadım. Ben bütün hedefleri mümkünse kazanmak isteyen ve bunu düşünmeyen biriyim. Yani elimize aldığımız, bize verilen 25, 24, 28 neyse kadroda biri olmasa öteki oynar düşüncesindeyim. Çok önemli bir oyuncu da olsa, eğer oynamıyorsa yerine oynayan oyuncu için önemli bir fırsat olarak düşündüm hep. O gün de açıkçası şampiyonluktan daha fazla düşündüğüm benim Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç
0: hep hocam tereddütsüz Florya'da yani. Konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
1: Hep vardı ama
0: Wembley'deydi final.
1: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
0: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman golü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
1: Tabii ki.
0: Bir golü uzatmaya gidiyorsunuz
1: tabii
0: o zaman.
1: Tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde golü attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası. Ama tabii 2 gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu. Biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan
0: bir referans oldu mu hocam?
1: Olmaz olur mu? Skordan mağda bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse İleriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım düşüncesi bizde hakim oldu.
0: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
1: Yani Nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. Yarı finalden de finale kalıyorsunuz belki veya elendiniz. Yani o günler Nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
0: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
1: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
0: Evet.
1: Çağırdı. Gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
0: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
1: Evet.
0: Maç
1: şimdi
0: bitmeden.
1: Dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
0: Yani
1: oradan zaten size kalan budur.
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
1: Eyvallah, bu doğuda kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
0: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
1: Boş kale.
0: 2-1 olacak hemen.
1: Hemen.
0: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
1: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler.

0: 25 dakika zedi.
1: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
0: Evet.
1: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
0: evet,
1: olarak?
0: Evet, en iyi 15 dakika.
1: En keyif aldığınız?
0: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
1: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
0: Giren hala da giriyor orta saha defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. Yani kulübeler de çok aktifti o arada. Hamleler açısından söylüyorum. Unutulmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
1: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
0: Çok şık bir gol.
1: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
0: Ya hemen gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi dolayısıyla eski adıyla kontratak şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkesi almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
1: Maç sonunda dakikalarca takımı sizi alkışlayan bir taraftar
0: evet.
1: grubu vardı. Hocam.
0: Hepimize olağanüstü bir yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik.
1: Beraber
0: hiç hak etmediniz ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin. Hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
1: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
0: Oldu. Evet.
1: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcından itibaren heyecan dolu bir yolculuk Euro 2008. Ama yarı finalde herhalde en iyi oynadığımız maçta
0: evet.
1: finalden bir gol kadar uzaktık.
0: Evet. Tabii 2008 keşkelerin ya acabaların çok olduğu bir turnuva oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e mağlup olmayız, yensek büyük ihtimal gruptan çıkıyoruz. Fakat grupta mesela İsviçre'yi yağmurlu havada belki 2-0 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi o heyecanı olmayacak.
1: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam 2-2 bitse.
0: Tabii tabii her şeyimiz eşitti çünkü.
1: Tarihte ilk.
0: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan hakikaten iyi oynamadık. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle nitekim yine 70 küsürlerdeydik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik gruptan sonra çeyrek finalde Kroatya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi ihtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki Dünya Milli Takımlar Teknik Direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz sizin doktorlarınız vasıtasıyla UEFA onun yerine bir oyuncu almanızı kabul eder diye bir kural koydu. Normali de budur. Niyesini getir söyleyeyim. Şimdi finaller çok özel şeylerdir. Herkes finalde en iyi oyuncuları seyretmek ister. Cezalılar var, sakatlar var. Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
1: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
0: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
1: uygulanmaya başladılar.
0: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz, bir resmim vardır elimde, tablo, tahta küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek bir saat antrenman. Çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız. Biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi. Acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duyguya kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya 3 biri. Neyse, öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunuz sakat, bir grup oyuncunuz cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Hayır. Soru şu, uzatmaya giderse ne olacak? Evet.
1: Kimi koyacağım? Ki o zaman artı bir de yok hocam.
0: Yok. Hiçbir şey.
1: Artı bir değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmaları. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya. Dikkatli, fazla harcamayalım. Yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Vallahi
1: oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şanstır.
1: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı.
0: Ve
1: müthiş oynadı o maçta.
0: Mehmet Topal da stoper oynamamıştı.
1: Evet.
0: Kazım da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
1: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
0: Şimdi direkt oyuncumuzu, ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesi. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan, arkadaşlarına, takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum, konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizle attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda, birkaç yıl önce hocam, o
0: evet,
1: ekiple.
0: O ekiple yine
1: dikkat sanki ettim. Ertesi gün maç, o maçtan sonraki gümüş
0: gibi değil mi?
1: Evet,
0: o ilişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da, soyunma odasında da, maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
1: Filip Lam.
0: Lam.
1: Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında...
0: Kazım'ın ayağı kaydı. Sabri var. Sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz de o olacak.
1: Yani bir geliyorum diyor değil mi hocam?
0: İnanın.

0: Bana ben yardımcılarıma hatırlıyorum uzatmada yaya giderse biz kazanırız uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerimize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktasıyla dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da, çalışan yöneticilerimizi de, diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim, kendilerine teşekkür etmeden. Baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz için de insanlar çok heyecanlandı, çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ukde olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi, yemin ederim, onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık. O günkü oyunla. O günkü oyun hak etmişti. Belki başka oyunlar bu oyun gibi değildi. Orada da başka şeyler ön plana çıktı ama o günkü oyun bunu hissettirdi bize. Bunlar da bize oradan kalan güzel hatıralardı.
1: Lukas Podolski de gelmişti maçtan sonra. Yani.
0: Podolski de geldi. Türkçesi de var 3-5.
1: Evet.
0: Biraz da
1: yani
0: enteresan
1: kullanmamız Türkçesi var. Gereken.
0: Evet, birçok kişi geldi. Almanya zaten bize çok yakın. Yani 1950'lerden beri çok yakın bir ülke. Biz de onları tebrik ettik. Başarılar diledik. Dolayısıyla orada da keşke diyeceğimiz, içimizde ukde kalan birçok şey var tabii. Galip sayılır bu yılda, mağlup deyip geldik.
1: İspanya-Almanya maçını izlerken ne hissettiniz hocam, finali?
0: Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Cezalılarda dönüyor ya, bizim tam takıma yakın
1: olan. Viyana'daydı final.
0: Evet. Yemin ederim hayatımızın en rahat maçını oynardık. En rahat.
1: Kupayı alırdık diyorsunuz yani hocam.
0: O rahatlık bize ne getirir bilmiyorum ama çünkü İspanya takımı belki bugünkü gibi değildi ama gene çok iyi takımdı.
1: Almanya maçında da benzer bir duygu var mıydı hocam? Çünkü
0: vardı tabii.
1: Herkes yani beklentiler düşmüştü bir anda.
0: Ya ben onlara şunu söyledim. Ya kaybedeceğiniz ne olabilir? Bırakın kayıpları bize. Ben açıklarım. Ben üstüme alırım. Ben cevap veririm. Yani ya ben kaybedersem ne olur düşüncesinden bir uzak durun. Onun için rahat olun. Nitekim dikkat edin. Orada yeni oynayan bazı oyuncuların kendinden beklenilmeyen rahatlıkla oynadılar. O yüzden ben finali daha rahat oynayacağımıza inanıyorum. O gün olsaydı. Olmadı ama oranın ne bileyim en azından birkaç tane başlık üretti orası. İşte biz bitti demeden bitmez. Türkler otobüse binmeden sonuca inanmayın siz. Sonuç bitmemiştir. Buna benzer güzel duygularla ayrıldık oradan.
1: Hocam 1998 Aralık ayı.
0: Peki.
1: Atletik Bilbao maçı. Aslında Tom profesyonel hayatımızdan önce de hocam benim en azından taraftarlıkta en üzüldüğüm maçtı
0: hayatım
1: boyunca.
0: Benim de grup olarak en üzüldüğüm maç. Çünkü biz Juventus'la başladık. Orada 1-0 öne geçtik. 1-1, 2-1, 2-2 neyse onunla geldik. O zaman şöyle bir kural var. Dışarıda aldığın sonuçla içeride aldığın sonuçta hangisi iyiyse öndesin. Avarajlar eşit olduğunda. Biz içeride 1-1 kaldık Juventus'ta. Dolayısıyla aynı puanda öne geçmemiz lazım. Ama lider Rosenborg, biz Bilbao'ya gittiğimizde Rosenborg Juventus'a mağlup oluyor. Biz berabere kalsak yine puan farkıyla grubu geçiyoruz bir üst tura. Ama o çamur ve yağmurda 1-0 mağlup oluyoruz. Devrenin son dakikası Fatih kulağı çınlasın. Guerrero attı galiba golü.
1: Evet,
0: vurması gerekirken göğsünü aldı hatırladığım.
1: Evet.
0: Araya girdi. Voleyi de vurdu. Gol oldu. Son saniye çok güzel bir estantane var. Burak Akdiş. O sene almıştım onu ben. Kartal'dan almıştık Burak'ı. Zaman zaman bizde çok iyi işler yaptı Santifor'da. Onu da koydum artık. Son dakikalar. Fazla adamla gidiyoruz. Çok güzel bir orta geldi ve Burak kafayla vururken

0: ben, Müfit, Eser, zaten bütün takım hep beraber giderken Bülent Hoca 8-10 metre sahaya girip vallahi de o çamurla, yağmurla beraber böyle hani o kafayı vurdu. Bülent'in vurduğu kesin gol olur. Burak'ınki maalesef olmadı. Çok üzüldük. Çok üzüldüm o maça ben. Olağanüstü üzüldüm. Yani grubu da iyi oynamıştık biz. Evet. Burada Atletik Bilbao'yı yenmemiz, Hacı'nın son şutuyla.
1: Rosenborg'da çok iyi maç. Çok iyi kazandık Rosenborg
0: bize maçını. Önemli bir anekdot anlatacağım. Hatırlayın, çok iyi gidiyoruz. Juventus maçımız var. Kamptayız Flora'da. Akşam yemeği bir gece önce. Telefon geldi bana. UEFA maçı oynatmıyor dediler. Neden dedik? Terör. Juventus'un şikayetini doğru buldu. Burada maç oynanmasının sakıncalı olduğunu ilan ederek ileri bir tarihe attı. Ligde de kupada da çok iyi durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Gördüğüm manzarayı şimdi anlatıyorum. Aşağı indim. Herkes yemekte. Çatal bıçak sesleri. Çocuklar bir saniye beni dinleyin dedim. Çatalları, bıçakları bırakın. Bıraktılar. UEFA'dan gelen habere göre dedim. Yarın Juventus maçı yok. Onlar da gelmiyorlar. UEFA'nın tayin edeceği ikinci bir tarihte oynayacağız. Herkes yemekten sonra evlerine gidebilir. Yarın antrenman bu. Öbür gün antrenman bu. Şey de değişti. Program da değişti. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar dedim. Bakın nasıl tarif edebilirim? Yıllarca onu ben şöyle tarif ettim. Bir gazoz, bir soda, bir asitli bir şey açarsınız. Bir ses çıkar diye. Yani böyle açtığınızdan dolayı sonra o yavaş yavaş bizim oyuncularımız o asitli durumdayken o fıs durumuna böyle eğer o gün çıksak paramparça derdik. Bak söylüyorum.
1: Ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz hocam. Kazanırsa.
0: Yendiğimiz zaman garantiliyoruz. Son maça gerek kalmadı. Gerek kalmıyor.
1: Gilvesi'ydi hakemdi daha sonra hocam.
0: Evet, Fransız. Bu durumda biz devam ettik. Nitekim şu suyu verir misiniz bana? Şişeyi. Bakın Juventus'lu oyuncuların uçaktan inerken çektirdiği fotoğraf. Maç günü geldiler.
1: 12 saat kaldılar.
0: 12 saat kaldılar. 22 bin polis vardır o günün gazetelerinde. 22 bin seyirciye 22 bin polis. Talimatı vardı valinin. Kimse aşırı bir şey yapmayacak. Susturulacak. Bizim en büyük silahımız taraftarımız. Seyircinin ağzını açtırmadılar. Onlar da haklı. Gelen karar, eğer bir daha bir şey yaparsanız atacağız sizi falan gibi. Ve biz bu şekilde maça çıktık. En üzücüsü sularını bile getirmişler. Yani ne olur ne olmaz diye. O yüzden çok üzüldüğüm bir maçtır o. Ne kadar sonra oynadık?
1: Hocam 2 Aralık'ta oynanmıştı galiba.
0: 2 hafta sonra mı?
1: 1 hafta sonra oynandı.
0: Bilmiyorum.
1: O gün UEFA'da sadece o maç oynandı Şampiyonlar
0: Ligi. Şimdi o arada milletin sakatı varsa, iyileşti, bilmem nesi varsa ve
1: bazı oyuncular gelmek istemedi hocam.
0: Pesotto çok sevdiğim bir futbolcu, sol bekiydi, sağ bekiydi şeyin, Juventus'un. Ben Fiorentina'da çalışırken katıldığım bir programda o da vardı. Kendisi bana teşekkür etti. Bize çok iyi davrandılar. Onun o gün eşinin beyanatı var. Yatağa bağlarım yine göndermem diye. Olaylar bu duruma gelmişti. Yani bizim millet olarak, memleket olarak bazı sıkıntılarımız her tarafa yansıyor. Burada nitekim biz Suat'ın attığı golle 1-1 kaldık. Buna rağmen yenilmedik. Düşünün o gün çıksak neler olacak? Biz 3-0 yendik, 3-0 yenildik. O Rosenborg'la bizden daha iyi gol ve puan seviyesinde olduğu için o gitti, biz gidemedik. O zaman da iki takım değil, bir takım var.
1: Hocam oraya geleceğim. Yani benim canıma en çok yakan şey hocam bu.
0: Yani insanın canını hakikaten yakıyor yani.
1: Galatasaray ilk defa ikinci oluyor Şampiyonlar Ligi tarihinde. Ama sadece iki sezon uygulanan bir format yüzünden
0: dışarıda çıkamıyoruz.
1: Hatta en iyi iki ikinci çıkıyor hocam hatırlarsanız.
0: Evet evet.
1: Orada da üçüncü oluyoruz.
0: Orada da üçüncüyüz. Yani çıkmamamız mucizelere bağlı. Bu benim dediğim gazoz fısıltısı gibi bir de o var. Onlar da dahil bütün her şey aleyhimize işliyor ve biz gidemiyoruz. Ona çok üzülmüştüm. Yani keşke, acaba, ya ne diyorsun? Söyleyeceğim bir ton kelime olabilir bu konuda. Bu üzüntüyü hepimiz yaşadık.
1: Atletik Bilbao'nun gruptan çıkma ihtimali yoktu. 2 puanı vardı hocam.
0: Evet.
1: İlk maçta biraz canlarını yakmıştık son dakika golüyle, evet. Hacı'nın. O maça çok motive ve en iyi 11'leriyle çıkmışlardı.
0: Evet.
1: Ve Juventus 5 beraberlikle gelip son maçını kazanarak sadece, evet, Rosenborg'u yenip gruptan çıktı.
0: 5 beraberlik bir galibiyetle çıktı. 8-8 puanlar.
1: Evet, 8-8-8. 3 takım 8 puanlar.
0: Ve biz bununla gidemedik.
1: Evet. Juventus ne oldu daha sonra hocam? Juventus çeyrek finalde Olympiakos'la eşleşti. Rahat bir şekilde yarı finale yükseldi. Belki biz orada Bilbao'yu mağlup etsek
0: Olympiakos
1: çeyrek final bizim. Çeyrek final, yarı final yolumuz çok açık olacaktı.
0: Yani keşke, acaba, insanların hayatında hiç bitmiyor. Tabii biz keşkelerde, acabalarda kalamayız. Biz yeni başarılara, yeni hamlelere ihtiyaç duyan insanların yerinde olmalıyız. Biz tuzağa düştük, Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. Beşini torba demek, size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştu.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
4: Ya daha hazır olmayan Leo'nun hazır olmayan haliyle önemli bir oyuncu olacağını gördük. Çok güzel bir gol gördük. İkinci golü, Galatasaray'ın ikinci golü. Onun dışında iptal edilen gol var. Penaltı var. Tartışılmayan Mark Kretenburg'un yorumları var. Bizim yorumlarımız var. Yani Başakşehir iyi bir takım değil. Nuri Şahin, yani kusura bakmasın, ben üst düzey bir teknik direktör olamayacağını söylüyorum yıllardır. Yani bu sene Avrupa Konferans Ligi'nde de çok sıradan bir takıma elendiler. Kabul edilemez bir yenilme yaptılar ve Fatih Tekke'nin tek galibiyeti Başakşehir'e, biliyorsun. Hiçbir büyük maçta reaksiyon gösteremiyor ve kötü, korkunç savunma yapıyorlar. Kötü de değil, korkunç savunma yapıyorlar. Yani biraz böyle daha sportif direktör, yönetici, iyi niyet elçisi falan. Hani o rollere çok yakıştırıyorum kendisini ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ve Galatasaray'ı da çok net favori görüyordum maçtan önce. Galatasaray da öyle başladı. 15 dakika falan 2-0 rahat rahat yapardı. İlk 15 dakikada Galatasaray. Ama ondan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ı görünce Galatasaray 5 gömlek falan düşüyor. Ne oynayacağını bilmiyor yani. Barış'ı da koysa olmadı. Sané'yi bir o tarafa koydu, bir bu tarafa koydu, gene olmadı. Ne zaman ki Başakşehir 2-2'den sonra tekrar geri çekildi ve Lafalle oyuna girdi biraz daha. Galatasaray o tarafa doğru gidince de çok da güzel bir gol attı. 2-1 yaptılar önce. Ondan sonra da Frikik'ten 2-2 buldular. Aslında ondan önce de golü attı zaten Galatasaray. Yani Davinson'un pozisyonu, kafa golü var ya.
5: İnce bir
4: yani orada offside verildi. Artık orada dizinden herhalde çizdiler.
5: Dizi ve omzu, evet.
4: Dolayısıyla Galatasaray zaten pozisyonlar buldu. Yani o sayılmayan gol var. Free kick'ten gol var. Rafael Leão'nun karşı karşıya pozisyonu var. Arka direğe atılan bir çoğun son anda müdahaleler var. Yani yeterince pozisyon üretebilecek bir takımken Osimhen'in 33. dakikada oyundan çıkmasından, atıyorum 75. dakikaya kadar neden hiçbir şey

0: üretemediğini iyice sorgulaması gereken bir maç seyrettim. Tabii Sportik Lisbon maçı öncesinde Osimhen'in durumu da ayrıca bir parantez olarak konuşmamız lazım.
1: Galatasaray ama maç sonucunu yani, her şeye rağmen 3 puan bizim diye paylaştı.
0: Ama Başakşehir de aynısını söyleyebilir yani. Kadir sağlam mağlubiyet falan diyebilir. Son faul değil der frikikten. Ya Başakşehir de bir şey söyler yani.
2: Ama faul.
0: Dolayısıyla o da faul değil yani. Der. Faul değil
2: bayağı
0: der.
2: Bayağı faul yani.
0: Efendim Umut'u boşuna attı der. Bir şey der yani. Ondan sonra Umut'u bence doğru attı. %100 doğru attı.
2: O konuda demesinler yani.
0: Ondan sonra faul pozisyonunu, Yunus Onfer'den Pağ'ın faul pozisyonunu tartışıldığını görüyorum. Yunus kendini yere attı, yok böyle bir faul falan diye. Bilmiyorum, onu bir daha görürüz. Bakarız, şimdi gösterir özetlerde. Ama Galatasaray'ın düşünmesi gereken Osimhen'in 35-33'te Osimhen çıktı. 75'e kadar neden sen bir şey üretemediğine bakman lazım. Başakşehir ve bireysel olarak aşırı kötü futbolcular var. Galatasaray'da mesela çok kötü bir Abdülkerim var. Kötü bir Jakobs var. Bugün Salah'ı olmasa savunmada doğru müdahaleler yapan hiçbir futbolcu görmedim. Orta sahada Sara'nın defansif aksiyonlarda hemen hemen hiç olmaması var. Mesela oyundan Osimhen çıktıktan sonra kaybolan ve ilk zamanlar bize güzel sinyaller veren ama daha sonrasında Osimhen olmadığı dönemlerde kaybolan bir Bazrakov var. Bunlara bakması lazım Galatasaray'ın. Başakşehir'den baştan sona kadro yapılanmasına, futbol yapılanmasına bakması lazım. Yeriden pasta çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Umut Güneş'le falan oynama yani. Bunlara artık bakması lazım. Umut bozuk değişikliğine, şuna buna. Başakşehir'le ilgili de çok fazla söylenecek şey var. Galatasaray'ın ağırlıkla yorum yapacağımız için de şimdilik bunları söyleyeyim. Sporting'in ilginç olması öncesinde bireysel olarak defansif, nasıl diyeyim, duruş pozisyonları itibariyle de takım savunması itibariyle de çok iyi sinyaller almadığımı söyleyeyim.
1: Şimdi hakem kararlarının değerlendirmesiyle ilgili birazdan hazır olacak Mark Klettenburg'un yorumlarını ekrana getireceğiz. Çünkü çok konuşulan pozisyonlar var. Maç sonunda da onları biraz sonra ekip hazırmış. Hadi o zaman madem hakem kararlarına girdiniz ikiniz de. Mark Klettenburg bir eski Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş eski Premier Lig hakemi. Bu maçın hakem kararlarıyla ilgili ne demiş? Bakalım hızlıca.
3: Hi, it's Mark Klettenburg looking at refereeing decisions and giving my honest and expert opinion.
1: Başakşehir'in kazandığı penaltının doğru olmadığını savunuyor Mark Klettenburg. Onun detayını da okuyayım şöyle. Penaltıya geldim. Penaltı vermek için yeterli mi bana kalırsa değil. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele edenlerde bu tarz temaslar son derece normaldir. Ancak hakem bir kez bu kararı verdikten sonra VAR asla devreye girip kararı bozmaz. Çünkü her ne kadar bana göre ağır bir karar olsa ve bu pozisyonda penaltı verilmemesi gerekse de hakem penaltıyı çalmasını aklı çıkarabilecek bazı unsurlar vardı diyor. Çünkü 7 numaralı oyuncu kolunu rakibin önüne koyuyor ve teması yaratan da bu oluyor demiş Mark Klettenburg. Umut Bozok'un gördüğü kırmızı karta, o da penaltı diyor.
0: Offside'a
1: teknolojiye güveneceğiz diyor.
2: Ona yapacak bir şey yok. Yani öyle çizildikten sonra orada hayır öyleydi böyleydi deme şansı yok. Bizim aklımızı sadece tabii çok ince darz açıdan göremediğimiz için.
0: Çok uzattılar ya.
2: Çok uzadı 5 dakikaya.
0: Ya çok uzattılar abi.
2: 5 dakika. Orada şeye yani, de mi baktılar acaba? Davinson dokundu mu, dokunmadı mı? Çok şeye bakıldı.
0: Dokunmadıysa etkiledi mi?
2: Etkiliyor. Yani sonuç itibariyle etkiledi diye karar aldılar. Ona söyleyecek bir şey yok. Penaltı pozisyonu için de bunlar çok karışık pozisyonlar. Yani gerçekten orada eski hakemlik yapmış olan insanları da bir dinlemek lazım ne diyorlar diye. Klettenburg'un dediği gibi Şalay'ı pozisyonda öncelik almak için kolunu koyduğun orada bir darbe geliyor. Bu penaltı. Evet yani öyle de söyleyenlere ben saygı duyuyorum. Birazcık şeye benziyor bu ya. Bu penaltı. Hani Atilla Karaoğlan'ın 3-1'lik maçta verdiği Abdülkerim Fred pozisyona verdiği penaltı var ya. Artık sen pozisyonu tamamlarken Abdülkerim basmıştı ya yani. Halbuki öyle bir niyet yoktu, hatırlıyorsun değil mi? 3-1'lik maçta derbi maçında. Evet. 3-0'dan 3-1 gelen.
0: Mourinho'nun şeyi.
2: Evet, orada şey. Yani İlk Abdülkerim maçı. Normalde hiç oyuncuya müdahale etmek

0: demezken şeydi. Hani ayağı hareketini tamamlarken Fred'in ayağına basmıştı Abdülkerim. Penaltıyı o şekilde çalmıştı. Orada hakem o kararı verdi artık. Söyleyecek bir şey yok yani. Belki bu tarz çalınan pozisyonlar da vardır belki. Onu tam bilmiyorum. Ben orada şeyim. Nötr kalıyorum yani. Bana kalsa bana kalmasın, boş ver. Yani çünkü orada bir darbeyi suratta gösterdi. Hakem de verdi. Yani dediği gibi VAR'ın girmemesi gerekiyor.
1: Ne diyorsun abi?
2: Hakem verdikten sonra VAR giremez.
0: Ben öncelik almak olarak.
2: Ya şöyle. Fezullah'ın boyu kısa ya.
0: Evet.
2: Sen böyle engellemeye çalışınca yüzüne gelince verdi orada. Yani evet. Direkt çaldı yani.
0: Hiç, direkt çaldı. Hiç tereddütsüz
2: yani
0: çaldı.
2: Yani VAR'a falan bırakmadan çaldı. Verdi, ondan verdi. Yani hakem yorumudur. Ben hani hakem bu penaltıyı uydurdu diyemeyiz. Vermese olur muydu? Vermese de tartışılırdı.
0: Vermese de tartışılırdı. Sen nasıl buna vermiyorsun denildi.
2: Evet. Yani hakem Kadir Sağlam Galatasaray'ı yaktın diyemezsin. Penaltıyı vermese de kardeşim adam böyle yaptı, boyu kısaydı filan derler. Gene de çok tartışılır. Yani dolayısıyla bu tartışmamaya lazım. Verdiyse yani biraz hakeme bırakmak lazım
0: o
2: iş.
0: O zaman yani şöyle o pozisyonda Şalay sarı kart gördü değil mi? Faizullah'ın pozisyonda. Sarı kart gördü değil mi?
2: Evet.
0: Tamam. Maçın ilk yarısına gel mesela. Evet. Kemen'in yine istemeden oyundayken bir müdahale sonrasında hareketini bitirirken Yunus'a bastı, ayağına bastı, pozisyon
3: var. Mi? Operi mi?
2: Operin. Kemen'in
0: operi. Operin.
2: İki kere var.
0: İki kere var. Bak,
2: bir kere de değil, iki kere var.
0: Şimdi orada sarı kartı verse şeyde Operi'ye. Bir tane de Yunus'un pozisyonu vardı.
2: İkinci pozisyonda.
0: Evet. İkisinde de Yunus
2: Asıl
0: vardı.
2: Orada sarı kart.
0: Esas orada sarı kart. O sarı kartı vermiş olsa orada Operi hiç pozisyona girmeyecekti bile. Tabii. Yani ayağını bile sakınacaktı. Çünkü. Dokunmayacaktı çünkü, anladın mı?
3: Evet.
0: Yani bu tarz kararlar, bizim eleştirdiklerimiz de bunlar zaten. Takım fark etmeksizin. Adam kötü maç yönetiyor derken yani şey, burada bir oyunu aldı, bir taraftan bir tarafa verdi gibi bir şey de yok yani. Ya kötü maç yönetiyor.
2: Gözünün önünde Skobol seni çekiyor şey.
0: Yani Barış Alper çekiyor mesela. Faul çalacaksın.
2: Gözünün önünde böyle yapıyorsun abi. Mehmet Kısal. Rizeliymiş. Hemşerisine kıyamadı işte. Ya gözünün önünde olan şeyi ver ya.
0: Sonra
2: yoksa bak bu mesela, bu hakem yorumu. Ben öyle gördüm. Penaltı verdim. Ver abi, tamam.
0: Öbürü, o faali vermediği
2: zaten
0: için.
2: Zaten iptal edilen gol var. Yani bunun kadirlik bir şey yok.
0: Evet.
2: Öyle mi?
3: Tabii.
2: Öbüründe de ben faul gördüm. Faul çaldım der yani. Free kick pozisyonunda da. Şimdi söylüyorlar faul değil diye de. Yani Yunus pozisyonu, onu bir daha izlememiz lazım.
0: Onu bir daha izlemek lazım.
2: Ondan sonra.
0: O hani, late tackle olarak verildi o pozisyon.
2: İşte ayağını kaldırıyor filan. Onda da faul gördüm der. Bundan ziyade senin gözünün önünde olan bir şeyi niye vermiyorsun abi? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Anladın mı? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Ondan sonra olmayan faulleri çalıyorsun filan zaten.
0: İki kere başa çeyre faul çaldı yani, mesela.
2: Olmayan kötü niyeti, niyeti bozunca maç da gidiyor elinden. Sen niyeti bir kere bozunca maç elinden gidiyor abi.
3: İlk yarının sonunda çok
2: tabii şey oldu. Orada yani halbuki normal götürüyordun yani. Zaten bir maç, hakemlik bir şey de yoktu ortada. Tabii. Yani Osimhen'in golünü verdi ya. Ona zaten yardımcı hakem bakamaz, bir şey diyemez. Tabii. Onu da VAR verecek yani. Çipli toplu Ocak'ta geliyor. Onu da siparişi verildi. Ocak'ta gelecek. Yani VAR bakacak. Gol ve gol diyecek veya değil diyecek yani. Orada da hakemlik bir şey yok. Götürüyordu maçı yani. Ne zaman niyeti bozdu? Eyyam'a girdi. Ondan sonra maç zaten elinden kaydı. Başakşehir 2-2 yapmasa o frikiyi de vermezdi, ben sana söyleyeyim. Yani maç 2-1 şey olsa, ne derler, 2-1 Galatasaray önde olsa o Yunus'un pozisyonuna çalmazdı.
0: Yani topa Yunus vurduktan sonra sol bekin müdahalesi var. Evet. O late tackle dediğimiz o.
2: Yok ceza. İşte var mı? Bakacağız. Bence de var da bakalım.
0: Var yani.
2: Bir daha seyredelim.
3: Bak göstereyim sana.
0: Bir daha seyredelim. Biz var diye gördük yani orada.
3: Aa, şurada şöyle.
2: Dur, evet şu an bir şey yapmıyor.
3: En son ayağını kaldırıyor.
0: Sonunda.
2: Ha, ayağını kaldırıyor, vuruyor.
0: Sonunda vuruyor, evet, abi vuruyor. Yani. Vuruyor abi yani.
2: Yunus'un bacaklarının arasından geçen ayağını diyorsun.
3: Evet.
2: Evet.
0: Faal yani.
2: Tamam, orada faali vermiş işte hakem de. O da frikikten kapattığı köşeden kalecinin olduğu yerden atmış şey. Sara, orada artık yeteneği öveceğiz.
0: Orada hem yeteneği öveceğiz.
2: Kaleci orada barajı bu tarafa kurdurmuş. Kendisi buraya gitmiş. Gittiği yerden yemiş golü.
0: Çünkü orada Galatasaray Davinson'la Eren'i yerleştirdi ya savunma önüne. Eren eğildikten sonra kalecinin bütün açısı kayboldu. Görüş açısı kayboldu.
2: Yani orada kapattığı köşeden
0: Şimdi herkes nereye bekliyor bu tip pozisyonları? Artık frikikçiler bu işlere uyandı. Mesela kalecinin açık bıraktığı köşeye vurmaya çalışırlar ya genellikle. Eskiden öyleydi hani, asacaksın, topu öldürerek atacaksın falan. Sana doğrudan şeye, kalecinin ilk adımlama mesafesini vurduğu için bak, Deniz böyle gittikten sonra artık dönemedi. Şeyde. Evet. Orada dönemedi yani. Ama orada Eren'le Davinson mükemmel perdeleme yaptı.
2: Ama Sara bugün, Sara şey yani, bence iki tane gol attı da. Yani Sanchez'e çarpmıyor top bence.
0: Orada Gabriel Sara bugün mesela, senin o şeyine katılmıyorum sadece. Bayağı iyi mücadele etti.
2: Ben defansif olarak İyi bulmadım.
0: İki tane pas arası var. Evet. İki tane pas arası var. Kritik pas arası var Gabriel Sara'nın. İki tane şut engellemesi var Gabriel Sara'nın yine savunmada. 54'te 47 pas isabetiyle oynuyor Gabriel Sara. Hava topu 2'de 4'te 2. Orada istatistiklerde 1 ya da 2. durumda olması lazım. 2'de 2 diye görünüyor. 2'de 2'di pardon. 2'de 2.
3: 3'te sahipsiz top kazanması var. 3'te
0: sahipsiz top kazanması var.
2: Ahmet, ama işte orada
3: anahtar pası var.
2: O sahipsiz toplarda genelde işte rakibin şeyi var abi.
3: Sen kim maçın adamı?
2: Yani çıkana kadar Osimhen çok fark etti.
3: Kesin. Çıktık, ama çok az oynadı tabii.
2: Çıktıktan sonra bana göre
3: yarım saat oynadı.
2: Bana göre hadi Sara demek lazım.
0: Gabriel Sara. Sara
2: demek lazım. Leao'yu da çok etkili buldum yani. Hazır olmayan Leao'ya bak sen dedim yani. Hani hem Fule'yle gitti. Bak Fule'yle gitti. Sarı kart aldı, kırmızı kart aldırdı, kırmızı kart aldırdı yer kendi ceza sahası. Ondan sonra takım o sırada beraber hani gol lazım falan. Ondan sonra işte bir tane birebir pozisyonda kaldı. Çalımlara attı son anda geldiler kurtardılar filan.
3: İkinci golde
2: var. Yani iyi bir giriş yaptı bence.
0: Kırmızı kart göster.
2: İyi bir giriş yaptı şeye. Yani maç debüt diyorlar ya. İyi bir debüt yaptı yani. Nasıl diyorlar? Debüt mü?
3: Evet.
0: Debüt.
2: İyi bir debüt yaptı yani. Ama tekrar ediyorum Başakşehir bence çok uyduruk takım. Ve Galatasaray'ın bu uyduruk takıma karşı bile bu kadar pozisyon vermiş olması iyi sinyal değil. Özellikle hem Apo hem Sanchez şey değil. İyi görüntü vermediler.
3: Osimhen'le ilgili bilgi geldikçe maç sonu açıklama gelecek mutlaka. Onları burada vereceğiz arkadaşlar.
2: Acaba sakatlık olmasın diye mi? Hani daha uzamasın Lizbon'da oynayayım diye mi çıktı? O da var yani.
0: Yok ya sonra yedek kulübesine ikeliyle vurdu. Yani şey yaptı. Kaçtı
2: ilk,
0: dedi yani.
2: İlk bir şey oldu. Sen dedin ki bu dedi sık gitti dedin.
0: Evet.
2: Daha o sırada kasıklarını da tutmuyordu yani. Belli duruşundan belli dedin. Ondan sonra zaten kenara işaretini yaptı. O depara attı. Kenara işaretini yaptı.
3: Bir yandan da 10 dakika oynayamasa yine kenarı dövebilecek de bir futbol sevgisi bu çocuk.
0: O başka kazanma arzusu.
2: Ama yani. Şöyle kazanma yani, arzusu tamamen yani. Great 1'se hani bir hafta 10 günse Lisbon maçında olmasa tabii büyük güç kaybı yani. Çok. Ama şey direkt 11 başlayabilecek durumda bence.
0: Leao.
2: Ya onu gördüm.
0: Altyapısından çıktığı takıma
2: onu
0: karşı.
2: Onu gördüm yani. Onu
3: evet, şey, doğru.
0: Sporting altyapısından. Evet.
2: Şeyi gördüm yani. Yani, o, yani bir 60-70 dakika oynayacak pozisyonu gördüm.
3: Şimdi yani Osimhen'in şu 4'te 5. grafikte verin çok yani enteresan bir yere bugün yarım saat oynadı. Yine golünü attı öyle çıktı bu
2: ya
3: arada.
2: Bir kere daha yani 1. dakikada Batrakov'un ortasında kafayı vurdu atıyordu golü. Gene böyle bir acayip sıçrama vurdu atıyordu.
3: Ligde üst üste 16 maç skor katkısı yapmış abi.
0: İnanılmaz.
2: Bu 16. mı oldu?
0: Evet. 16. oldu.
2: Müthiş.
0: Ya bu arada Osimhen
3: bütün
0: oyunda...
3: maçlar tık. Sadece 2 maçta gol yok. Evet. Onlarda da Samsun'da asist, Eyüp'te 2 asist. Evet.
0: Osimhen oyunda olsaydı ilk yarı bitirirdi Galatasaray işi zaten. İkinci yarı Osimhen şey Sporting maçı için çıkardı oyundan yani. Hani dinlendirelim artık Osimhen'i dinlendirelim diye çıkardı. Burada da Okan Burun'un da şuna karar vermesi lazım. Tamam Deniz Gül yeni geldi kabul ediyoruz ama Barış Alper'in santrafor oynadığı maçlardaki oyun kurgusunun da değişmesi lazım. Şimdi insanlar hep şey söylüyor ya işte Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım haline normal. Geldi. Ama çok normal çünkü sen elindeki Osimhen gibi bir adam varken onun çok güçlü yanlarını ortaya çıkartırsın. Maç içinde öyle sekanslar vardı ki Osimhen'in böyle demarke koşular attığı ama Şalay'ın oraya girdiği pozisyonlar vardı. Yani mesela bu maçta ben şeyi görmedim. Tamamen atalım Osimhen'e oyunu görmedim. Daha farklı oyun setleri yapmış Galatasaray. Belirir. Şalay'ı özellikle santrofora doğru yollamak, Yunus'un ve Leroy Sané'nin böyle çok gezgin oyunu, Gabriel Sara'nın çok efektif oyunu ki Galatasaray'ın o şeyde attığı ilk golde de mesela Lucas Torreira yine. Geçen sene Beşiktaş maçında Endidi'den kazandığı top hatırla. 7-1'lik 7-0'lık bir maç mıydı o? 7-1'lik maç mıydı? Okan Burun tamam ben artık Galatasaray teknik direktörü.
3: Başakşehir
0: maçı. 7-1'lik maçta Lucas Torreira 3. ya da 4. gol öncesinde ya penaltıyla sonuçlanmıştı ya da doğrudan akan oyunda gol olmuş. Lucas Torreira aynı baskıyı yapıp topu kazanmıştı.
2: Çok ya 5 senedir adam top kazanıyor. Evet. 5 senedir pasta çıkmaya
0: çalışıyor. Pasta çıkmaya çalışıyorsun yani orada.
3: 7-0.
2: Hepsi benim başıma Gasperini. Hepsi Guardiola.
0: Ama benim hoşuma giden şey Galatasaray bu akşam reaksiyonlarda geç kalmadı mesela. Yani o presi akıllı yaparken Başakşehir doğru adamları bulamadı şeyde. Hani tak tak çıktı ama bu Sporting'e karşı işler mi? Onu Sporting maçını konuşurken konuşuruz. Çünkü abi, Sporting bu konuda iyi.
3: Şu Osimhen'le ilgili bir grafiğimiz var. 16 maçta bu arada 18 gol 7 asist. Yani 16 maç 25 skor. Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 12, Osimhen 8.
2: Fena değil.
3: Abi şey şu konuda bence Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor. Yani Osimhen yok olmayınca Galatasaray'ın işte çok oyun gücü düşüyor konusu. Yani Rodri olmayınca Manchester City ne hale geldi? İşte Kane olmasa Bayern aynı oyunu oynayabilir mi?

0: Şöyle, olmasa Maresca ne yapacak?
1: Şöyle bir şey. Elbette tabii ki en önemli oyuncun yoksa etkilenirsin ama oyun gücün düşer.
0: Evet.
1: Oyunu tamamen değişmez.
0: Bu çok bambaşka bir oyuncu abi.
1: Oyunu tamamen değişmez yani.

0: Bir dakika verdi
1: İlk
0: aslında.
1: Verdiğimiz bilgi aslında bugün kadroda olacağı yönündeydi. İlk 11'de olmayacağı yönündeydi. Hı hı. Son ben yani Okan Hoca'nın takım antrenmanlarında tabii durumu ne bilmiyoruz. Ama son 10-15 dakika Sporting Lisbon maçı öncesi görmek isteyeceğini düşündüm maçta. Yani biraz erken girmek zorunda kaldı. Çünkü Galatasaray skor bulması gerekti. Yani 1-0 olsaydı, maç 1-0 devam ediyor olsaydı 75'lerde 80'lerde görebilirdik Leao'yu. Yani biraz daha...
0: Osimhen çıkmasa 1-0 da olmazdı maç bu.
1: Çok fazla
0: daha
1: olur.
0: Daha fazla olur.
1: Olur. Yani. Osimhen
0: Osimhen sizi... çünkü maçın ilk 20 dakikasında tek başına oynadı ya. Başakşehir'e karşı Osimhen oynadı.
1: Abi Osimhen...
0: Gördünüz değil mi yani onu neler kaçırdı?
1: Yani bunu artık defalarca söyledik. Yani Galatasaray'da bugün 6. golünü attı. Yani 6 gol yedi ya Galatasaray'da. 2 asist, 6 gol. Yani 4 haftada tabelaya 8 kez değmiş, 3,5 maç oynamış yani. 3,5 maç bile
0: değil. Sırada toplam gol sayısı 10'du Galatasaray. Sonra 12 oldu. 12 golün yarısını atmış. Yüzde kaçı? %66 sana demiş oluyor 8'le beraber.
1: Abi daha üstelik ne yapsın? 3 maç 30 dakika. Yani 3 maç, tam 4 maç oynamadı yani. 3,5 maçta 6 gol, 2 asist, 8 gole katkı bence muazzam bir katkı. İşte ama sadece Osimhen'e bağımlı olmamalı Galatasaray. Yani biz çünkü benim en büyük tedirginliğim Osimhen'in sezonda yani bu tip ufak da olsa her maç sakatlıktan sonra 2 maç, 3 maç, 4 maç kaçırma ihtimalleri. Osimhen böyle bir oyuncu maalesef. Çünkü fizik gücüyle oynadığı için az önce yayın dışında konuşurken Hikmet dedi ki bir yeri kısa dedi Adelesi çok zorlamıyor gibi bir şey söyledi.
2: Sağ arka Adele diğerine kıyasla milimetrik oranda daha kısa olduğu için çok zorlamıyor orayı mesela. Kendini tanıyor biliyor. Bu sefer de kasıktan zorlandı gerçi de.
1: Aynen.
2: Ama yani bir daha aynı pozisyon olsa bir daha sakatlanacağını bilse bir daha o topuzundan girse yine uzatır.
1: Uzatıyor.

0: Bir daha otobüsün hangisi yine uzatır.
1: Uzatıyor. Yani o konularda hiç
2: Abdülkerim de formsuzdu. İlk 11'i oynatmamışlardı değil mi?
1: Yoktu evet.
2: Yine baş olmuştu.
1: Singo. Ama Singo bugün yine yok. Yani bugün
2: Singo'ya ayrı bir parantez açmamız lazım zaten.
1: İbrahim abi o da çok acayip bir konu. Yani Singo

0: değiştirecek adam mesela.
1: Savunmada ayakta kalan oyuncuydu bence. Yani penaltı pozisyonuyla ilgili insanlar bir sürü şey söyleyebilirler. Salah'ı suçlu bulan olabilir. Penaltının hafif olduğunu bulan olabilir. Penaltı değil diyen olabilir. Benim penaltıyla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Yani oyuncunun boyu kısa diye penaltı. Yani eline yani biraz boyu uzun olsa Faizullah Ev'in, o top Faizullah Ev'in suratına değil göğsüne gelir. Göğsüne geldiği zaman da hiçbir şey yok. Yani bu kol yani bilinçli olarak suratına vurmak için açılmış bir kol değil bence. Ama Türkiye'de maalesef standart bu. Bu standartlarda...
2: Fırat Aydın Usta demiş abi, onu bakayım. Sen...
1: Bu standartlarda çalıyor hakemler. Yani el, kol yüze geldiği için çalıyor.
2: Fırat yani... Aydın Usta demiş ki, tweetini alabiliyorsanız alın çocuklar. Sallayın hareketinde elin kolun illegal kullanımı söz konusu değil. Kolun geldiği konum, açıklık derecesi ve kullanım biçimi ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değil. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriter. Bu nedenle verilen penaltı hatalı. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez. Abi ben daha yakınım buraya. Şimdi garip bir şey oldu. Sen neredeyse penaltıyı normal karşıladın.
1: Şöyle
2: fiziksel, normal, fiziksel kriter koydun. Kriter koydum. Ama yani onun dışında da hani baktığında bana her maçta olabilecek bir ikili mücadele gibi. Buna veriyorlar mı? Veriyorlar. Orta sahada da veriyorlar. Abi, veriyorlar. Ama şöyle, bence
1: bizim Türkiye'deki çok... hakemlerin kriteri şu kol, el, şu yüze geldiği zaman hepsinde orta sahada da veriyor, penaltı da veriyor.
2: Kontrol etmemiş, top alakası yok.
1: Hayır, bir de topa da topa bakıyor, zaten, oyuncuya bakmıyor.
2: Hayır, şeyin de Feyzullah'ın topla alakası yok ki. Top onun kontrolünde olurdu, o girmeye çalışır, anlarım. Abi
1: çok yorum penaltısı, onu söyleyeyim ben.
2: Bana biraz şey geldi, yumuşak geldi açıkçası. Ve bütün maçın gidişatını değiştirdi. Yani şeyde maliyeti de yüksek olacaktı Galatasaray'a.
1: Zaten bütün hakem yorumcuları da penaltının hatalı olduğu görüşünde birleşiyor. Hı-hı. Yani ama abi şöyle...
2: Trio'da da evet. Deniz Şoban söylemiş.
1: Deniz Şoban da penaltı değil demiş.
2: Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin maç sonunda kırmızı kart görmüş. O da enteresan.
1: İyi, o da muhtemelen bir şey söyledi.
2: Söylemez ya. Onun yüzden enteresan.
1: Ama onun da üzerinde baskı oluşmaya başladı abi şimdi. Onun da koltuk sallanıyor Başakşehir'de bence. Yani Göksel Gümüş daha çok sabırlı bir başkan. Ama daha çok köy takımına Avrupa'dan elendiler abi. Bu kadar büyük bütçeli bir takımın... yani bu kötü lige kötü başladılar, Avrupa'dan elendiler falan, sıkıntılı bir süreç var. Bence onun üzerinde de bir baskı var. Yani günün sonunda abi şöyle bir şey var. Bizim hakemlerimizle ilgili zaten ne söylesek az, neler yazsak az.
2: Yok
1: yani,
2: bu kritik abi. Yalnız penaltı işi bence bayağı kritik. Evet. Bir de çünkü kritik offside pozisyonu da var şimdi. Orada teknoloji olduğu için bir şey diyemiyoruz.
1: Tabii offside'a bir şey diyemiyoruz.
2: Offside olarak kabul ediyoruz.
1: Etmek zaten zorundayız. Ama öbür tarafta abi şimdi VAR da müdahale edemiyor. Kadir Sağlam'ın çaldığı penaltıya. Çünkü diyecek ki ben bir surata bir temas gördüm diyecek. Şimdi surata temas gördüm demek, şimdi VAR hakeminin onu çağırmasının önüne geçecek bir kriter. Söyle. Yani de ki tamam gel bak dedi. Hepsi kabulüm. Mesela yine gidip dese ki
2: hepsi kabulüm. Hepsi kabulüm ama bilmiyorum senin fikrin.
1: Çok basit
2: senin fikrin altına göre.
3: Ben de vermezdim o penaltıyı. Yani bunun gibi mücadele sahanın içerisinde.
2: Ama sen de bir itiraz et benim verdiğinde. Yani mesela baktığında şeye iknasınız yani. Baktım. O kontağa
3: temas var mı yok mu diye baktım.
2: Yeterli olduğuna iknasınız da ben şimdi... şuradayım. Topu kontrol etmemiş, şiddeti o kadar değil. Rastlantı sonucu oluyor. Hani topu almak için benim görerek vurur filan.
1: En önemli kriterim boyunun kısa olması abi. Yani Faizullah Ev biraz daha uzun olsa o top yani Salahi'nin kolu gelmeyecek ona. Ama benim şu sebeple söylüyorum İbrahim abi, penaltıdır değildir tartışmalar. Bu tip pozisyonların hepsine Türkiye'de faul çalınıyor. Yani ele gelen, el yüze geliyorsa, şuraya burası temas ediyorsa, el geliyorsa, şeye bakmıyor. Fiziksel o birisi 2 metreymiş, öbürü 1.50'ymiş, 1.60'a bakmıyor. Yani Türkiye'de bizim belli ki hakem eğitmenlerimizde, Türkiye'de yapılan her verilen eğitimde el yüze geliyorsa faul çalın diyor demek ki hakemlere. Yani ya kriter koymuşlar, anladım. O sebeple söylüyorum.
2: Bana göre sorsan Galatasaray lehine
1: vermezlerdi.
2: Hayır, bence olsa verirlerdi. Yani daha büyük takım lehine verilecek bir penaltı aslında. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ararsın, bunu bulursun, verirsin.
1: Okan Hoca da çok isyan etti penaltı sırasında, penaltı değil diye. Ama işte bir daha söylüyorum. Bilmiyorum hakem yorumcuları ne diyecekler abi. Çünkü bizim hakem yorumcularımızın da bu VAR'a çağırma çağırmama kriterleriyle ilgili standartları da çok farklı. Ama ben burada VAR'ın müdahale etmemesinin sebebini orada oluşan kontak sebebiyle olduğunu düşünüyorum.
2: Ama önce penaltı verdi, sonra VAR kontrol etmedi mi?
1: Hayır, önce penaltı verdi. Zaten penaltıyı vermemiş olsaydı bence VAR'dan penaltı vermezdi.
2: Doğru söylüyorum. Fırat Aydın'ı yani, söylemiş.
3: İzlemeye gitmez.

0: Nerede diye düşünüyorum çünkü penaltıyı vermeseydi orada penaltı verilmesini gerektirecek bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben şu yüzden temas var mı diye baktım. Çünkü hakem niye verdi sorusunu sorduğumuzda işte şundan dolayı verdi diyebilmek için bir şey lazım. Ya bu tip pozisyonlara orta sahada faul verse mesela infial yaratır ama penaltı verdiğinde garip karşılanmıyor. Niye? Çünkü prosedür şey ya temas var mı yok mu yüze temas var mı yok mu?
1: Baba şimdi negatife takılmayıp şeye geçsek. Leao'ya geçsek. Leao da beklediğini gördün mü? Yani bu kadar çabuk kendini göstereceğini. Hani öyle bir ışık, öyle bir ateş var ki
2: O bir
1: belli
2: tane
1: ediyor kendini.
2: çalım var ya. Tam işte beklediğimiz Leo. Attı ya baba. Sağa sola
0: Skov
2: attı.
0: sana
2: Sıfıra
0: attı bir
2: indi,
0: tane.
2: ortaladı ya. Barış Alper'in kötü vurduğu top.
1: O değil mi?
2: Yani
1: Geç bile
2: tam o
1: kaldı yani.
2: Leao'yu anlatan pozisyon işte. Onlardan o kadar çok göreceğiz ki. Ve hazır değil hala.
1: Bir de golden Emel'deki pası da çok güzel. İkinci golden Emel. Torreira'nın attığı
2: İşte
1: golden
2: o
1: Emel.
2: Tiki Taka'nın
1: O evet.
2: başlangıcı.
0: Tek başına inanılmaz kalite yarattı bir kere. Maçın 35'te çıkmıştı galiba Osimhen yanlış hatırlamıyorsam. Evet notlarda 35 yazıyor. 35'ten sonra Galatasaray'ın en organize hata Leao'nun bu gol pasını verdiği pozisyondaki hatadır bence. Hiç ceza sahası içerisinde Galatasaray ikinci kez temas edememişti topa Leao'nun o pozisyonuna kadar. Bir de Haluk abi dedi ya Leao'nun mesela kimliğini tarif eden pozisyon diye. Görüntüyü blurlayıp göstersek bu oyuncu
2: Kim
0: kimdir
2: desen?
0: desek dünyanın %60'ı bu oyuncu Leao der. O kadar klasik bir şey ve ilk kez gerçek bir santrforla oynayacak Leao. O yüzden onun buradaki testi çok daha özel olacak diğer kariyerinin geride kalan kısmına göre. Ben büyük performans bekliyorum ve Leao'nun tırnak içinde patlamayacağını düşünüyorum. Hani Galatasaray aldı elinde patlayacak deniliyor ya Leao Galatasaray'ı bir basamak daha yukarı çıkartacaktır.
1: Abi istatistikleri yolluyorlar alttan. Leo'dan önce Galatasaray 6 şut çekmiş ve maç 1-1. Leao'dan sonra yine 6 şut çekmiş Galatasaray. 3-2. 2 tane gol
2: 67'de
1: olmuş.
2: girdi.
1: Düşün yani. 6 şut çekilmesine rağmen 2 gol. Yani %33 isabet bulmuşlar. 3 büyük şans yaratan takım Leao'ya girdikten sonra 2 büyük şans daha yaratmış. Dripling %100. 3'te 3. Mesela dripling o anlattığınız gibi topu
0: Evet.
1: alıp yani Galatasaray'da olmayan şey. Topu alıp eritip
2: Var.
1: sıfıra
2: Galatasaray'da var.
1: kadar
2: Barış
1: inip
2: yapıyor onu. Sané de yapıyor.
1: ben
2: Ama yani bunun kadar etkili
1: abi
2: sonuçlandırmıyor abi.
1: şöyle bir o kadar yüzdeleri olduğunu
2: İşte
1: düşünmüyorum.
2: o zaten.
1: Yani
0: Evet.
1: iki kaybedip bir yapabiliyorlar. İkincisi çizgiye kadar inip ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Öyle bir kararsızlık da var. Yani gol mü atayım? Hep bir özellikle Barış'ta kaleyi karşısına almak istiyor. Kaleye kilitlenip ona göre bir şey yapmak istiyor. Yani burada öyle bir yıldız görmedim ben. Yani o Osimhen'in kafasına lap lap atacak gibi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Ya daha hazır olmayan Leo'nun hazır olmayan haliyle önemli bir oyuncu olacağını gördük. Çok güzel bir gol gördük. İkinci golü Galatasaray'ın ikinci golü. Onun dışında iptal edilen gol var. Penaltı var. Tartışılmayan Mark Kretenburg'un yorumları var. Bizim yorumlarımız var. Yani Başakşehir iyi bir takım değil. Nuri Şahin yani kusura bakmasın ben üst düzey bir teknik direktör olamayacağını söylüyorum yıllardır. Yani bu sene Avrupa Konferans Ligi'nde de çok sıradan bir takıma elendiler. Kabul edilemez bir yenilme yaptılar ve Fatih Tekke'nin tek galibiyeti Başakşehir'e biliyorsun. Hiçbir büyük maçta reaksiyon gösteremiyor ve kötü, korkunç savunma yapıyorlar. Kötü de değil. Korkunç savunma yapıyorlar. Yani biraz böyle daha sportif direktör, yönetici, iyi niyet elçisi falan. Hani o rollere çok yakıştırıyorum kendisini ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ve Galatasaray'ı da çok net favori görüyordum maçtan önce. Galatasaray da öyle başladı. 15 dakika falan 2-0 rahat rahat yapardı. İlk 15 dakikada Galatasaray. Ama ondan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ı görünce Galatasaray 5 gömlek falan düşüyor. Yani ne oynayacağını bilmiyor yani. Barış'ı da koysa olmadı. Sané'yi bir o tarafa koydu, bir bu tarafa koydu gene olmadı. Ne zaman ki Başakşehir 2-2'den sonra tekrar geri çekildi ve Lafalle oyuna girdi biraz daha. Galatasaray o tarafa doğru gidince de çok da güzel bir gol attı. 2-1 yaptılar önce. Ondan sonra da frikikten 2-2 buldular. Aslında ondan önce de golü attı zaten Galatasaray. Yani daha en sonun pozisyonu kafa golü var ya.
6: İnce bir
5: yani orada offside değildi. Artık orada dizinden herhalde çizdiler.
6: dizi ve omuzu. Evet.
5: Dolayısıyla Galatasaray zaten pozisyonlar buldu. Yani o sayılmayan gol var. Frikik'ten gol var. Rafael Leão'nun karşı karşıya pozisyonu var. Arka direğe atılan birçok son anda müdahaleler var. Yani yeterince pozisyon üretebilecek bir takımken Osimhen'in 33. dakikada oyundan çıkmasından atıyorum 75. dakikaya kadar neden hiçbir şey üretemediğini iyice sorgulaması gereken bir maç seyrettim. Tabii Sporting Lisbon maçı öncesinde Osimhen'in durumu da ayrıca bir parantez olarak konuşmamız lazım.
6: Galatasaray ama maç sonucunun yani, her şeye rağmen 3 puan bizim diye paylaştı.
5: Ama Başakşehir de aynısını söyleyebilir yani. Kadir sağlam mağlubiyet falan diyebilir. Son faul değil der frikikten. Ya Başakşehir'de bir şey söyler yani.
7: Ama faul.
5: Dolayısıyla o da faul değil der. Faul değil der.
7: Bayağı faul yani.
5: Efendim Umut'u boşuna attı der. Bir şey der yani. Ondan sonra Umut'u bence doğru attı. %100 doğru attı.
7: O konuda demesinler yani.
5: Ondan sonra faul pozisyonunu Yunus'un verilen puan faul pozisyonunu tartışıldığını görüyorum. Yunus kendini yere attı, yok böyle bir faul falan diye. Bilmiyorum, onu bir daha görürüz. Bakarız, şimdi gösterir özetlerde. Ama Galatasaray'ın düşünmesi gereken Osimhen'in 35-33'te Osimhen çıktı. 75'e kadar neden sen bir şey üretemediğine bakman lazım. Başakşehir ve bireysel olarak aşırı kötü futbolcular var. Galatasaray'da mesela çok kötü bir Abdülkerim var. Kötü bir Jakobs var. Bugün Salah'ı olmasa savunmada doğru müdahaleler yapan hiçbir futbolcu görmedim. Orta sahada Sara'nın defansif aksiyonlarda hemen hemen hiç olmaması var. Mesela oyundan Osimhen çıktıktan sonra kaybolan ve ilk zamanlar bize güzel sinyaller veren ama daha sonrasında Osimhen olmadığı dönemlerde kaybolan bir Basrakov var. Bunlara bakması lazım Galatasaray'ın. Başakşehir'den baştan sona kadro yapılanmasına, futbol yapılanmasına bakması lazım. Yeriden pasta çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Umut Güneş'le falan oynama yani. Bunlara artık bakması lazım. Umut bozuk değişikliğine, şuna buna. Başakşehir'le ilgili de çok fazla söylenecek şey var. Galatasaray'ın ağırlıkla yorum yapacağımız için de şimdilik bunları söyleyeyim. Sporting ilginç olması öncesinde bireysel olarak defansif nasıl diyeyim duruş pozisyonları itibariyle de takım savunması itibariyle de çok iyi sinyaller almadığımı söyleyeyim.
6: Şimdi hakem kararlarının değerlendirmesiyle ilgili birazdan hazır olacak Mark Klettenburg'un yorumlarını ekrana getireceğiz. Çünkü çok konuşulan pozisyonlar var. Maç sonunda da onları biraz sonra ekip hazırmış. Hadi o zaman madem hakem kararlarına girdiniz ikiniz de. Mark Klettenburg bir eski Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş eski Premier Lig hakemi. Bu maçın hakem kararlarıyla ilgili ne demiş? Bakalım hızlıca.
8: Hi, it's Mark Klettenburg looking at refereeing decisions and giving my honest and expert opinion.
6: Başakşehir'in kazandığı penaltının doğru olmadığını savunuyor Mark Klettenburg. Onun detayını da okuyayım şöyle. Penaltıya geldim. Penaltı vermek için yeterli mi? Bana kalırsa değil. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele anlarda bu tarz temaslar son derece normaldir. Ancak hakem bir kez bu kararı verdikten sonra VAR asla devreye girip kararı bozmaz. Çünkü her ne kadar bana göre ağır bir karar olsa ve bu pozisyonda penaltı verilmemesi gerekse de hakem penaltıyı çalmasını aklı çıkarabilecek bazı unsurlar vardı diyor. Çünkü 7 numaralı oyuncu kolunu rakibin önüne koyuyor ve teması yaratan da bu oluyor demiş Mark Klettenburg. Umut Bozok'un gördüğü kırmızı karta, o da penaltı diyor.
5: Offside'a
6: da teknolojiye güveneceğiz diyor.
7: Ona yapacak bir şey yok. Yani öyle çizildikten sonra orada hayır öyleydi böyleydi deme şansı yok. Bizim aklımızı sadece tabii çok ince dar açıdan göremediğimiz için.
5: Çok uzattılar ya.
7: Çok uzadı 5 dakikaya.
5: Yani çok uzattılar abi.
7: 5 dakika. Orada şeye yani, de mi baktılar acaba? Davinson dokundu mu dokunmadı mı?
5: Dokunmadıysa etkiledi mi?
7: Etkiliyor yani sonuç itibariyle etkiledi diye karar aldılar. Ona söyleyecek bir şey yok. Penaltı pozisyonu için de bunlar çok karışık pozisyonlar. Yani gerçekten orada eski hakemlik yapmış olan insanları da bir dinlemek lazım ne diyorlar diye. Klettenburg'un dediği gibi Şalay'ı pozisyonda öncelik almak için kolunu koyduğun orada bir darbe geliyor. Bu penaltı. Evet, yani öyle de söyleyenlere ben saygı duyuyorum. Birazcık şeye benziyor bu ya. Bu penaltı. Hani Atilla Karaoğlan'ın 3-1'lik maçta verdiği Abdülkerim Fred pozisyona verdiği penaltı var ya. Artık sen pozisyonu tamamlarken Abdülkerim basmıştı ya yani. Halbuki öyle bir niyet yoktu, hatırlıyorsun değil mi? 3-1'lik maçta derbi maçında. Evet. 3-0'dan 3-1 gelen.
5: Mourinho'nun
7: şeyi. Evet, orada şey. Hani Abdülkerim normalde hiç oyuncuya müdahale etmek istemezken şeydi. Hani ayağı hareketini tamamlarken Fred'in ayağına basmıştı Abdülkerim. Penaltıyı o şekilde çalmıştı. Orada hakem o kararı verdi artık. Söyleyecek bir şey yok yani. Belki bu tarz çalınan pozisyonlar da vardır belki. Onu tam bilmiyorum. Ben orada şeyim. Nötr kalıyorum yani. Bana kalsa bana kalmasın, boş ver. Yani çünkü orada bir darbeyi suratta gösterdi. Hakem de verdi. Yani dediği gibi VAR'ın girmemesi gerekiyor.
6: Ne diyorsun abi?
5: Hakem verdikten sonra VAR giremez.
7: Ben öncelik almak olarak.
5: Ya şöyle. Fezullah'ın boyu kısa ya.
7: Evet.
5: Sen böyle engellemeye çalışınca yüzüne gelince verdi orada. Yani evet. Direkt çaldı yani. Hiç.
7: Direkt çaldı. Hiç tereddütsüz
5: çaldı. Yani VAR'a falan yani. Bırakmadan çaldı. Ondan verdi. Yani hakem yorumudur. Ben hani hakem bu penaltıyı uydurdu diyemeyiz. Vermese olur muydu? Vermese de tartışılırdı.
7: Vermese de tartışılırdı.
5: Vermese
7: sen de nasıl buna vermiyorsun denebilir.
5: Yani hakem Kadir Sağlam Galatasaray'ı yaktın diyemezsin. Penaltıyı vermese de kardeşim adam böyle yaptı, boyu kısaydı filan derler. Gene de çok tartışılır. Yani dolayısıyla bu tartışmamaya lazım. Verdiyse yani biraz hakeme bırakmak lazım o iş.
7: O zaman yani şöyle o pozisyonda Şalay sarı kart gördü değil mi? Faizullah'ın pozisyonda. Sarı kart gördü değil mi?
5: Evet.
7: Tamam. Maçın ilk yarısına gel mesela. Evet. Kemen'in yine istemeden oyundayken bir müdahale sonrasında hareketini bitirirken Yunus'a bastı, ayağına bastı, pozisyon
6: var. Şey mi? Operi mi?
5: Operin. Kemen'in
6: operi
5: değil.
6: Kemen,
7: pardon. Operin.
5: İki kere var.
7: İki kere var. Bak,
5: bir kere de değil. İki kere var.
7: Şimdi orada sarı kartı verse şeyde Operi'ye. Bir tane de Yunus'un pozisyonu vardı.
5: İkinci pozisyonda.
7: İkinizde de Yunus
5: asıl
7: vardı.
5: Esas orada sarı kart.
7: O sarı kartı vermiş olsa orada Operi hiç pozisyona girmeyecekti bile. Tabii. Yani ayağını bile sakınacaktı. Çünkü. Dokunmayacaktı çünkü, anladın mı?
6: Evet.
7: Yani bu tarz kararlar, bizim eleştirdiklerimiz de bunlar zaten, takım fark etmeksizin. Adam kötü maç yönetiyor derken yani şey, burada bir oyunu aldı biri taraftan bir tarafa verdi gibi bir şey de yok yani. Ya kötü maç yönetiyor.
5: Gözünün önünde Skobol seni çekiyor şey.
7: Yani Barış Alper Barış. Çekiyor mesela. Faul çalacaksın.
5: Gözünün önünde böyle yapıyorsun abi. Mehmet Kısal. Rizeliymiş. Hemşerisine kıyamadı işte. Ya gözünün önünde olan şeyi ver ya.
7: Sonra
5: yoksa bak, bak mesela bu hakem yorumu. Ben öyle gördüm. Penaltı verdim. Ver abi tamam.
7: Öbürü, o faali vermedi
5: zaten
7: için.
5: İptal edilen gol var. Yani bunun kadirlik bir şey yok.
7: Evet.
5: Öyle mi?
6: Tabii.
5: Öbüründe de ben faul gördüm. Faul çaldım der yani. Frikik pozisyonunda da. Şimdi söylüyorlar faul değil diye de. Yani Yunus pozisyonunu bir daha izlememiz lazım.
7: Onu bir daha izlemek lazım.
5: Ondan sonra.
7: O hani, late tackle olarak verildi o pozisyon.
5: İşte ayağını kaldırıyor filan. Onda da faul gördüm der. Bundan ziyade senin gözünün önünde olan bir şeyi niye vermiyorsun abi? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Anladın mı? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Ondan sonra olmayan faulleri çalıyorsun filan zaten.
7: İki kere başa çeyre faul çaldı yani, mesela. Olmayan kötü
5: niyeti, niyeti bozunca maç da gidiyor elinden. Sen niyeti bir kere bozunca maç elinden gidiyor abi.
6: İlk yarı sonunda çok
5: tamam, şey oldu. Yani halbuki normal götürüyordun yani. Zaten bir maç, hakemlik bir şey de yoktu ortada. Tabii. Yani Osimhen'in golünü verdi ya. Ona zaten yardımcı hakem bakamaz, bir şey diyemez. Tabii. Onu da VAR verecek yani. Çipli toplu Ocak'ta geliyor. Onda siparişi verildi. Ocak'ta gelecek. Yani VAR bakacak. Gol ve gol diyecek veya değil diyecek yani. Orada da hakemlik bir şey yok. Götürüyordu maçı yani. Ne zaman niyeti bozdu? Eyyam'a girdi. Ondan sonra maç zaten elinden kaydı. Başakşehir 2-2 yapmasa o frikiyi de vermezdi, ben sana söyleyeyim. Yani maç 2-1 şey olsa, ne derler, 2-1 Galatasaray önde olsa o Yunus'un pozisyonuna çalmazdı.
7: Yani topa Yunus vurduktan sonra sol bekin müdahalesi var. Evet. O late tackle dediğimiz o.
5: Yok ceza. İşte var mı? Bakacağız. Bence de var da bakalım.
7: Var yani.
5: Bir daha seyredelim.
6: Bak göstereyim sana.
7: Bir daha seyredelim. Biz var diye gördük yani orada.
6: Al şurada şöyle.
5: Dur, evet şu an bir şey yapmıyor.
6: En sonunda
5: ayağını kaldırıyor, vuruyor.
7: Sonunda vuruyor evet, abi yani. Vuruyor abi yani.
5: Yunus'un bacaklarının arasından geçen ayağını diyorsun.
6: Evet.
5: Evet. Evet.
7: Faul yani.
5: Orada faul vermiş işte hakem de. O da frikikten kapattığı köşeden kalecinin olduğu yerden atmış şey. Sara orada artık yeteneği öveceğiz.
7: Orada hem yeteneği öveceğiz.
5: Orada. Kaleci orada barajı bu tarafa kurdurmuş. Kendisi buraya gitmiş. Gittiği yerden yemiş golü.
7: Çünkü orada şey, Galatasaray Davinson'la Eren'i yerleştirdi ya savunma önüne. Eren eğildikten sonra kalecinin bütün açısı kayboldu. Görüş açısı kayboldu. Yani
5: orada kapattığı köşeden yedi.
7: Şimdi herkes nereye bekliyor bu tip pozisyonları? Artık frikikçiler bu işlere uyandı. Mesela kalecinin açık bıraktığı köşeye vurmaya çalışırlar ya. Genellikle eskiden öyleydi, hani asacaksın, topu öldürerek atacaksın falan. Sara da oradan şeye, kalecinin ilk adımlama mesafesini vurduğu için, bak Deniz böyle gittikten sonra artık dönemedi. Orada dönemedi yani. Ama orada Eren'le Davison mükemmel perdeleme yaptı.
5: Ama Sara bugün, Sara şey yani, iki tane gol attı da. Yani Sanchez'e çarpmıyor top bence.
7: Orada Gabriel Sara, Gabriel Sara bugün mesela senin o şeyine katılmıyorum sadece. Bayağı iyi mücadele etti.
5: Ben defansif olarak İyi bulmadım.
7: İki tane pas arası var. Evet. İki tane pas arası var. Kritik pas arası var Gabriel Sara'nın. İki tane şut engellemesi var Gabriel Sara'nın yine savunmada. 54'te 47 pas isabetiyle oynuyor Gabriel Sara. Hava topu 4'te 2 orada istatistiklerde 1 ya da 2. durumda olması
6: iki
7: lazım. 2'de 2.
6: 3'te sahipsiz top kazanması. 3'te
7: sahipsiz top kazanması. Yani
5: var. Ahmet, ama işte orada
6: anahtar pası var.
5: O sahipsiz toplarda genelde işte rakibin şeyi var abi.
6: Sen kim maçın ya, adamı?
5: Yani çıkana kadar Osimhen çok fark etti.
6: Kesin çıktı, ama çok az oynadı tabii.
5: Çıktıktan sonra bana göre
6: yarım saat oynadı.
5: Bana göre hadi Sara demek lazım.
7: Gabriel Sara.
5: Sara demek lazım. Leao'yu da çok etkili buldum yani. Hazır olmayan Leao'ya bak sen dedim yani. Hani hem Fule'yle gitti. Bak Fule'yle gitti. Sarı kart aldı, kırmızı kart aldırdı. Kırmızı kart aldırdı yer kendi ceza sahası. Ondan sonra takım o sırada beraber, hani gol lazım falan. Ondan sonra işte bir tane birebir pozisyonda kaldı. Çalımları attı, son anda geldiler, kurtardılar filan.
6: İkinci golde
5: var. Yani iyi bir giriş yaptı bence.
7: Kırmızı kart göster.
5: İyi bir giriş yaptı şeye. Yani maç debüt diyorlar ya. İyi bir debüt yaptı yani. Nasıl diyorlar, debü mü?
6: Evet.
7: Debü. Fazlar debü.
5: İyi bir debü yaptı yani. Ama tekrar ediyorum, Başakşehir bence çok uyduruk takım. Ve Galatasaray'ın bu uyduruk takıma karşı bile bu kadar pozisyon vermiş olması iyi sinyal değil. Özellikle hem Apo hem Sanchez şey değil, iyi görüntü vermediler.
6: Osimhen'le ilgili bilgi geldikçe maç sonu açıklama gelecek mutlaka. Onları burada vereceğiz arkadaşlar.
5: Acaba sakatlık olmasın diye mi? Hani daha uzamasın, Lizbon'da oynayayım diye mi çıktı? O da var yani.
7: Yok ya, sonra yedek kulübesine keliyle vurdu. Yani şey yaptı. Kaçtı
5: i̇lk,
7: dedi yani.
5: İlk bir şey oldu. Sen dedin ki bu dedi sık gitti dedin.
7: Evet.
5: Daha o sırada bir şey, kasıklarını da tutmuyordu yani. Belli duruşundan belli dedin. Ondan sonra zaten kenara işaretini yaptı. O depara attı. Ama kenara işaretini
6: bir
5: yaptı.
6: Bir yandan da 10 dakika oynayamasa yine kenarı dövebilecek de bir futbol sevgisi bu çocuk.
7: O başka kazanma arzusu.
5: Ama şöyle yani great birse, hani bir hafta 10 günse Lisbon maçında olmasa tabii büyük güç kaybı yani. Çok. Ama şey direkt 11 başlayabilecek durumda bence.
7: Leao.
5: Ya yani onu gördüm.
7: Altyapısından çıktığı takıma
5: onu
7: karşı.
5: Onu gördüm yani. Onu
6: evet, şey,
7: Sporting altyapısından.
5: Evet. Şeyi gördüm Rafael yani. Yani bir 60-70 dakika oynayacak pozisyonu gördüm.
6: Şimdi yani Osimhen'in şu 4. ve 5. grafikte verelim. Çok yani enteresan bir yere. Bugün yarım saat oynadı. Yine golünü attı, öyle çıktı bu
5: ya
6: arada.
5: Bir kere daha yani 1. dakikada Batrakov'un ortasında kafayı vurdu, atıyordu golü. Yine böyle bir acayip sıçrama vurdu, atıyordu.
6: Ligde üst üste 16 maç skor katkısı yapmış abi.
7: İnanılmaz.
5: Bu 16. mı oldu?
7: Evet. 16. oldu.
5: Müthiş. Müthiş. Müthiş.
7: Ya bu arada Osimhen oyunda...
6: Bütün maçlar tık tık tık. Sadece iki maçta golü yok. Evet. Onlarda da Samsun'da asist, Eyüp'te iki asist. Evet.
7: Osimhen oyunda olsaydı ilk yarı bitirirdi Galatasaray işi zaten. İkinci yarı Osimhen şey, Sporting maçı için çıkardı oyundan yani. Hani dinlendirelim artık, Osimhen'i dinlendirelim diye çıkardı. Burada da Okan Burun'un da şuna karar vermesi lazım. Tamam, Deniz Gül yeni geldi, kabul ediyoruz ama Barış Alper'in santrafor oynadığı maçlardaki oyun kurgusunun da değişmesi lazım. Şimdi insanlar hep şey söylüyor ya, işte Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım haline normal geldi. Ama çok normal. Çünkü sen elindeki Osimhen gibi bir adam varken onun çok güçlü yanlarını ortaya çıkartırsın. Maç içinde öyle sekanslar vardı ki, Osimhen'in böyle demarke koşular attığı ama Şalay'ın oraya girdiği pozisyonlar vardı. Yani mesela bu maçta ben şeyi görmedim. Tamamen atalım Osimhen'e oyunu görmedim. Daha farklı oyun setleri yapmış Galatasaray. Belir. Şalay'ı özellikle santrofora doğru yollamak, Yunus'un ve Leroy Sané'nin böyle çok gezgin oyunu, Gabriel Sara'nın çok efektif oyunu ki Galatasaray'ın o şeyde attığı ilk golde de mesela Lucas Torreira yine Geçen sene Beşiktaş maçında Endidi'den kazandığı top hatırla. 7-1'lik, 7-0'lık bir maç mıydı o? 7-1'lik maç mıydı? Okan Buruk'un tamam ben artık Galatasaray teknik direktörü. Başakşehir maçı. 7-1'lik maçta Lucas Torreira 3. ya da 4. gol öncesinde ya penaltıyla sonuçlanmıştı ya da doğrudan akan oyunda gol olmuş. Lucas Torreira aynı baskıyı yapıp topu kazanmıştı.
5: Çok ya 5 senedir adam top kazanıyor. 5 evet. senedir pasta çıkmaya
7: çalışıyor. Pasta çıkmaya çalışıyorsun yani orada.
6: 7-0.
5: Hepsi benim başıma Gasperini. Hepsi Guardiola.
7: Ama benim hoşuma giden şey Galatasaray bu akşam reaksiyonlarda geç kalmadı mesela. Yani o presi akıllı yaparken Başakşehir doğru adamları bulamadı şeyde. Hani tak tak çıktı ama bu Sporting'e karşı işler mi? Onu Sporting maçını konuşurken konuşuruz. Çünkü tamam. Sporting bu konuda iyi.
6: Şu Osimhen'le ilgili bir grafiğimiz var. 16 maçta bu arada 18 gol 7 asist. Yani 16 maç 25 skor. Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 12, Osimhen 8.
5: Fena değil.
6: Abi şu konuda bence Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor. Yani Osimhen yok olmayınca Galatasaray'ın işte çok oyun gücü düşüyor konusu. Yani Rodri olmayınca Manchester City ne hale geldi? İşte Kane olmasa Bayern aynı oyunu oynayabilir
5: ama
6: mi?
5: Şöyle,
6: Haaland olmasa
5: şöyle,
6: Maresca ne yapacak?
5: Şöyle bir şey elbette tabii ki en önemli oyuncun yoksa etkilenirsin ama oyun gücün düşer.
6: Evet.
5: Oyunu tamamen değişmez.
6: Bu çok bambaşka bir oyuncu abi.
5: Oyunu tamamen değişmez yani.
6: O yüzden, ona yakın oynayan bir oyuncu da yok ki. Onun gibi biri
5: oyunu düşer. Gibi. Oyun kaliten düşer. Ama oyunun bambaşka değişmez. Niye? Bukayo Saka yokken farklı bir şey mi oynuyorsun?
6: Ama yine birebir oynayan oyuncu var orada. Şimdi tamam. Şöyle düşün. Onarço olmadığında yerine bir pivot koysan aynı oyunu oynayabilirsin. Ama bu her şeyi yapıyor abi.
5: Tamam. Yani ama sadece de Osimhen'e göre oynayabilir misin yani? Var mı böyle
6: ben,
5: bir şey?
6: Abi iki
5: böyle bir şey var mı?
6: Yok. Bence yani. Var.
5: Bence yok.
6: Çünkü var. Ben diyorum ki en güçlü yönünü en güçlü hale getirecek oyunu bulmak da bir başarıdır diyorum.
5: Öyle. Vallahi bir de
7: Okan Buruk hep böyle yaptı
5: ya
7: zaten.
5: Bir de yani B plan diye bir şey var ya. Tamam kesin. B'ye geçiyoruz.
6: O kesin evet.
5: B'ye geçiyoruz. O zaman olmadı. B'ye geçiyoruz. Tamam mesela o zaman ne attım şimdi uyduruyorum. 4-6-0'a geçiyoruz. Yok çünkü bunun ikamesi yok. Biz o zaman başka bir oyun oynuyoruz.
6: Tamam.
5: Bu böyle bir şey bulabilmen lazım yani.
6: Evet o yolda.
5: 5 gömlek düşemezsin. 2 gömlek düşersin. 5 gömlek düşemezsin.
7: Abi işte yani bunun için buna karar verebilmek için de bence milli aranın sonrasını beklemek lazım yani. Bak Galatasaray çok yıpranacak yine. Yıpranacak derken şu bağlamda söylüyorum. Önümüzdeki hafta Kocaeli Spor maçı var. Sporting'den dönecek. Sonra Trabzonspor maçını oynayacak. Muhtemelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olur diye
5: o
7: noktada. Sonra milli araya girecek. Dönüşünde bakmak lazım. Yani Osimhen'le oyunla Osimhen'siz oyun arasındaki farkı o zaman koymak
5: orada
7: lazım.
5: Orada çalışır diyorsun.
7: Orada çalışır. Geçen sene çünkü Osimhen yokken mecburen Icardi oynatmıştı. Icardi içgüdüleriyle gol atmıştı. Alanyaspor deplasmanı hatırlayın. Uğurcan'ın tabii. Tek başına aldığı
5: şimdi maç. Şimdi Icardi de yok. Ne yapacağını düşünmesi lazım.
7: Şimdi ne yapacağını düşüneceksin. Ben de orada artık Deniz Gül'ü bence hemen devreye sokması lazım Okan Burun.
5: Hemen Barış'la devreye sokması lazım. Diyorsun.
7: Yok olmuyor çünkü gerçekten olmuyor yani. Hele Sporting deplasmanına giderken hani ben yine atayım Barış'ı oraya olmuyor. Yani bak geçen seneki Frankfurt maçını hatırla. Bence mikro planlarda kaybetti Galatasaray orada. Bir de çok acayip şanssızlıklar oldu. Davinson'la Singo'ya çarpan toplar iki tanesi öyle gol yedi zaten Galatasaray 5-1'lik maçta. Şeyde.
6: Doğru,
7: Frankfurt
6: doğru.
7: deplasmanına dön.
6: Davinson sol stoper oynadı.
7: Hatta bir de sonra Monaco maçına gel. İlkay Gündoğan'ın nefis çıkarttığı Barış Alper'in yine yukarıya vurduğu bir pozisyon vardı. Monaco deplasmanından bahsediyorum. Tamam Barış orada mücadele eder diyorsun ama Osimhen'in santroforluk sezgileriyle, Osimhen'in futbolculuk sezgileriyle Barış Alper'in futbolculuk sezgileri aynı değil.
5: Zaten onu beklemek de hata.
7: Onu yani. Beklemek hata. Yani Osimhen'in yaptığı koşulları Barış yapamaz. Yapar. Yani fizik olarak yapar da oraya gidebilecek şeyi Barış akıl etmekten bahsediyorum. Yani onu akıl edemiyor mesela. Ama oraya bir santrofor koyarsan en azından Rafael Leao gibi, oynarsa Leroy Sané gibi veyahut da
5: ya sonuçta Deniz'in işi santroforluk diyorsun.
7: Deniz'in işi santroforluk abi. Sen orada santroforluğunu bir yap. Ki ona göre de takım farklı bir şey yapsın.
6: Peki abi bu genel tablo çizdin. Ama sana çok kısa vadede belki bir oyuncu lazım Sporting'de santrafor oynayacak.
7: Deniz Gül.
5: Deniz Gül. Ne yapacaksın abi?
7: Deniz Gül.
5: Abi vergi levhasında ne yazıyorsa onu oynatacağım ben. Benim en sevmediğim şey bu şey işi.
6: Leao'nun yazıyor. Olmaz mı?
5: Vergi levhasında ama dördüncü sırada filan.
6: Hani Sané Barış Kanatlar ya da Yunus.
5: İşte yani Leao'da dördüncü sırada yazıyor mesela. Turizm inşaat. Gıda yazıyor ya bu gıda mesela. Gıdada santrafor yazıyor. Burada yani birinci.
7: Ticaret limited. Yani
5: kardeşim bir vergi levhasında santrafor yazan adam Deniz Gül. İkinci bir santrafor olup olmayacağı konusundan şüpheliyim.
6: Tamam.
5: Milli takımda bana o şeyi vermedi. Bence ikinci santrafor alırdın. Üçüncü santrafor Deniz Gül olurdu.
6: Bence hiyerarşik olarak öyle şu an.
5: Bence. Tabii yok ki ikinci santrafor kim abi?
7: Alamıyorsun Leo. Ki. Alamıyorsun.
5: Abi Leo mu işte bilmiyorum.
6: Bence öyle.
7: Ama Leo'ya da şöyle bakmak lazım. Yani.
6: Hatta Deniz 4 bile olabilir hiyerarşide yani.
7: Yok.
5: Hiyerarşik yani devreciliğe bakarsan 4 olur da devrecilik değil yani. Adam santrifor. Ha ama Leao'yu santrifora çekeyim. Ya ben genelde şöyle, Mourinho'nun hep o lafı var ya. Çok iyi bir sol kenardan olup vasat bir santrifor kazanıyorsun. Yani çok iyi sol kenarın dursun, vasat santrifor oyna. Ama sen hiç olmazsa çok iyi sol kanadı kaybetmemiş olursun. Öyle düşünüyorum ben.
6: Güzel, ona katılıyorum. Ama diyorum ki ikisinin toplamında ne kadar minimum kaybetme ihtimalini düşündüğümde
5: abi belki
6: ben Barış Leao'yu kullandığımda daha az kaybediyormuş yani gibi belki, geliyor şu belki, an. Çünkü Deniz'i daha hiç görmedik.
5: Belki Osimhen oynar abi, bilmiyorsun ama şimdi sonuçta Deniz Gül de o ligden geldi. Bu takımlara karşı oynadı.
6: Mantıklı.
5: Formada gidi 11 başladığı maçlar da var.
7: Tabii geçen sene sakatlandıktan sonra.
5: Dolayısıyla Sporting Lisbon'a karşı da Deniz Gül'ü oynatırım. Eğer Osimhen oynamıyorsa Leao'yu oynatacaksam yerinde oynatırım. Yani böylece Leao'nun verimini %50 düşürmem.
9: Kim ne dedi?
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Kim ne dedi?
11: Sizin de çok büyük bir kariyeriniz var ama tabii ki böyle büyük kariyerlerde bazen içimizde ukde kalan maçlarla da tamamlanır. Sizin acaba böyle olsaydı ne yaşanırdı dediğiniz ya da içinizde ukde kalan maçlar var mı kariyerinizde?
12: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var, böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası, futbol hayatımda bayağı da var.
11: Hocam bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında daha önce olmayan bir şeyi deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
12: Evet.
11: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
12: Hayır. Evet. Buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor diyor. Acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. Bugünkü İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam varın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan hem verilmeyen hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net ofsaydı var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da ofsaydı. Çok az da olsa.
11: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
12: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor, aklına geliyor yani böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0'ken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil. Maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak, ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi. Hocam eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncularını tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasında dedim. Evet müsaade edersen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız. Birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize, finale bir adım kala, finale geçemememiz ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
11: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund'da Malaga'yı çok...
12: Dortmund-Malaga eşleşmesinde.
11: Hakem evet, skandallarıyla onu da elemişler.
12: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunla. Buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı ama tabii sonuç maalesef lehimize tecelli etmedi ama keşkelerden biri odur.
11: Eboué hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
12: Eboué istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Ters kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor. İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera'yı yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı, iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak bir dakika arkadaşıma bakayım, benim yerime bak falan gibi o estantana da olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Schalke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santifor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalısıydı. Yani Burak da o gün olsa acaba ne olurdu diyebiliriz. Evet,
11: bir acaba,
12: bir da, acaba da onun için söyleyebiliriz.
11: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı.
12: Çünkü
11: hocam
12: çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. 8-8 Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
11: Eboué ile alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti, oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maça da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
12: olağanüstü
11: neler?
12: De bir gol attı.
11: Müthiş de bir gol attı.
12: Evet.
11: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu Eboué ile?
12: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu, çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
11: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
12: Evet, 3 vide yedik 4 tabii.
11: O noktadan sonra Nisan ayındayız. şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
12: Evet.
11: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
12: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için, çünkü başka bir hedef var. Durumunda olmadım. Ben bütün hedefleri mümkünse kazanmak isteyen ve bunu düşünmeyen biriyim. Yani elimize aldığımız, bize verilen 25, 24, 28 neyse kadroda biri olmasa öteki oynar düşüncesindeyim. Çok önemli bir oyuncu da olsa eğer oynamıyorsa yerine oynayabilirim.

0: Ben oyuncu için önemli bir fırsat olarak düşündüm hep. O gün de açıkçası şampiyonluktan daha fazla düşündüğüm benim Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç.
1: Hep hocam tereddütsüz Florya'da yani. Konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
0: Hep vardı ama.
1: Wembley'deydi final.
0: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
1: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman golü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
0: Tabii ki.
1: Bir golü uzatmaya gidiyorsunuz
0: tabii
1: o zaman.
0: Tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde golü attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası. Ama tabii iki gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu. Biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan
1: bir referans oldu mu hocam?
0: Olmaz olur mu? Skordan mağda bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse ileriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım düşüncesi bizde hakim oldu.
1: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
0: Yani Nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. Yarı finalden de finale kalıyorsunuz belki veya elendiniz. Yani o günler Nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
1: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
0: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
1: Evet.
0: Çağırdı, gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
1: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
0: Evet.
1: Maç
0: şimdi
1: bitmeden.
0: Dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
1: Yani
0: oradan zaten size kalan budur.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
0: Eyvallah, bu da kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
1: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
0: Boş kale.
1: 2-1 olacak hemen.
0: Hemen.
1: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
0: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler. 25 dakika seyrettiler.
1: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
0: Evet.
1: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
0: evet,
1: olarak?
0: Evet, en iyi 15 dakika.
1: En keyif aldığınız?
0: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
1: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
0: Giren hala da giriyor orta saha defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. yani kulübeler de çok aktifti o arada. Evet. Hamleler açısından söylüyorum. Unutulmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
1: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
0: Çok şık bir gol.
1: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
0: Ya ben gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi, dolayısıyla eski adıyla kontratak, şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkesi almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
1: Maç sonunda dakikalarca takımı, sizi alkışlayan bir taraftar evet. grubu vardı. Hocam.
0: Hepimize olağanüstü bir yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik.
1: Beraber
0: hiç hak etmediniz ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak, istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin, hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta, sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
1: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
0: Oldu. Evet.
1: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcından itibaren heyecan dolu bir yolculuk Euro 2008. Ama yarı finalde herhalde en iyi oynadığımız maçta evet. finalden bir gol kadar uzaktık.
0: Evet. Tabii 2008 keşkelerin, ya acabaların çok olduğu bir turnuva oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e mağlup olmayız, yensek büyük ihtimal gruptan çıkıyoruz. Fakat grupta mesela İsviçre'yi yağmurlu havada belki 2-0 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi, o heyecanı olmayacak.
1: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam. 2-2 bitse.
0: Tabii tabii, her şeyimiz eşitti çünkü.
1: Tarihte ilk.
0: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan. Hakikaten iyi oynamadık. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası. Yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle. Nitekim yine 70 küsürlerdeydik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de. Kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik. Ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik. Gruptan sonra çeyrek finalde Kroasya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi ihtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki Dünya Milli Takımlar Teknik Direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz, sizin doktorlarınız vasıtasıyla, UEFA onun yerine bir oyuncu almanızı kabul eder diye bir kural koydu. Normali de budur. Niyesini söyleyeyim. Şimdi finaller çok özel şeylerdir. Herkes finalde en iyi oyuncuları seyretmek ister. Cezalılar var, sakatlar var. Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
1: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
0: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
1: uygulanmaya başladılar.
0: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz, bir resmim vardır elimde, tahta küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek bir saat antrenman. Çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız. Biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi. Acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duyguya kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya 3 biri. Neyse. Öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunun sakat, bir grup oyuncunun cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Hayır. Soru şu, uzatmaya gidersen olacak. Evet. Kimi
1: ki
0: koyacağım?
1: O zaman +1 de yok hocam.
0: Yok. Hiçbir şey.
1: +1 değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmaları. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya. Dikkatli, fazla harcamayalım. Yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Vallahi
1: oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şanstır.
1: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı. Müthiş oynadı o maçta.
0: Mehmet Topal da stoper oynamamıştı.
1: Evet.
0: Kazım da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
1: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
0: Şimdi direkt oyuncumuz ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesin. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan, arkadaşlarına, takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum, konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizle attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda, birkaç yıl önce hocam, o evet, ekiple.
0: O ekiple yine
1: dikkat sanki ettim. Ertesi gün maç, o maçtan sonraki gümüş gibi
0: değil mi?
1: Evet,
0: o ilişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da, soyunma odasında da, maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
1: Filip Lam.
0: Lam.
1: Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında...
0: Kazım'ın ayağı kaydı, Sabri var, sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz yani o olacak.
1: Yani bir geliyorum diyor değil mi hocam artık?
0: İnanın bana, ben yardımcılarıma hatırlıyorum, uzatmaya giderse biz kazanırız uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerimize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere, her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktada

Arkasıyla dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da, çalışan yöneticilerimizi de, diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Kendilerine teşekkür etmeden. Baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz içinde insanlar çok heyecanlandı. Çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ufti olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi, yemin ederim, onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık. O